0: takip ettiğimizde kişinin bunu yapabildiğini, yapabileceği konuma getirebildiğini ve sürdürebildiğini bildiğimizde zaten ondan sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Hiçbir problem kalmıyor.
1: Peki yine kolesterole döneceğim. Yumurtayı konuştuk, yağları da konuşalım. Şimdi kolesterolü yüksekse kişiler etin yağlı kısmını yemez, tavuğun yağlı kısmını yemez, yağın kendisini yemez. Bütün bunlar acaba bize yağ kolesterol ilişkisinde bunu tamamen göz ardı etmemiz gerektiğini mi söylüyor? Yani yağ istediğimiz gibi yiyebilir miyiz? Kolesterole etkisi yok mudur? Yoksa tam tersi yağ kolesterol ilişkisinde doğru yağları seçmek mi gerekir?
0: Şimdi şöyle, başta da söylediğim gibi her şeyin fazlası veya çok azı zarar. Yani eğer biz hiç yağ tüketmezsek, almazsak, sıfır yağ yakın alırsak, yağda eriyen vitaminlerden ve elzem yağ asitlerinden yararlanamayız ve bu da beraberinde diğer sağlık sorunlarına neden olur. Yani en başta gözüken işte ciltte, tırnakta, saçlarda ortaya çıkan problemlerden tutun, daha sonra işte gözlerde, karaciğerde vesaire, bu yağda eriyen vitaminlerin etkisi var ve elzem yağ asitlerinin etkisi var. Şimdi bunu biz şöyle ayırıyoruz. Aslında doymuş doymamış yağ oranının dengeli olması lazım. Biz diyetisyenler olarak neden doymuş yağ al demiyoruz? Yani katı yağ al demiyoruz. Bu zinhar kötü olduğu için mi? Değil. Çünkü biz ister istemez etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, yani tükettiğimiz hayvansal kaynaklı besinlerle
1: Hayvansal yağı alıyoruz.
0: alıyoruz. Dolayısıyla görünmez olarak aldığımız bir yağ grubu var. Fakat şimdi bitkisel yağ dediğimiz yağları biz bitkilerle çok böyle yoğun bir şekilde alamıyoruz. İçlerinde var ama hani ihtiyaç karşılayacak gibi değil. O yüzden dışarıdan zeytinyağı, kanola yağı,
1: Güvenli olanlar bunlar mı?
0: yani
1: Zeytinyağı, kanola
0: fındık
1: yağı.
0: yağı, ceviz yağı vesaire. Şimdi güvenli şu, yani bunları da dengeli almamız gerekiyor. Hani bir salataya zeytinyağı koyarsak, bir yemeğe kanola yağı koyabiliriz. Birine fındık yağı,
1: Bunu bir havuz gibi
0: çeşitlendirerek,
1: mi
0: evet.
1: düşünmek lazım?
0: Yani bitkisel kaynaklı yağları çeşitlendirerek aldığımızda o zaman elzem yağ asitlerini de çok güzel bir şekilde dengeli
1: Peki
0: alıyoruz.
1: bunların içinde hangisini en az, hangisini en çok
0: Yani
1: almalıyız?
0: şöyle, zeytinyağı biliyorsunuz Akdeniz beslenmesinin en baş temel yağı. Zeytinyağını çoğunluk olarak kullanıp çok arada, yani haftalık bazda değerlendirirsek, işte fındık yağı, kanola yağı, ceviz yağı,
1: En çok
0: ayçiçek
1: ayçiçek
0: yağı,
1: yağını soracağım. Çünkü ayçiçek yağı da yine karalanan yağlardan bir tanesi. Hem kolesterol ilişkisi açısından böyle, hem de damar sağlığı açısından sevilmiyor. Ayrıca vücuttaki enflamasyona katkıda bulunduğu ifade ediliyor. Sizce de böyle mi?
0: Yani ben çok gerek görmüyorum açıkçası ayçiçek
1: Ayçiçek
0: yağına.
1: yağını.
0: Ama bazı durumlarda nadiren hani kullanılabilir. Çünkü zeytinyağının yanma noktası çok daha fazla olduğu için bu sefer de serbest radikallere sebep oluyor bazı yemek türlerinde. Yemeğin türüne, pişirme şekline göre değişir bu.
1: Biraz kızartacaksak
0: Evet,
1: eğer.
0: evet, evet. Yani çok da fazla kızartmayı da
1: Önemli.
0: önermediğimiz
1: Onun
0: için.
1: kolesterolle, mesela beslenmeyi de o zaman konuşalım. Mesela aynı eti farklı bir şekilde pişirdiğinizde kolesterolünüzü olumsuz etkilemez, ama kızarttığınızda
0: Tabii
1: ve aynı
0: canım.
1: sebzeyi zeytinyağlı pişirdiğinizde seviyorsunuz da kızarttığınızda
0: Şimdi 3 katına çıkartıyorsunuz kaloriyi. Ve
1: Kolesterol etkiliyor mu peki? Kızarmış olması.
0: yok. Yani
1: Kolesterol değeri açısından
0: o
1: farklı.
0: açıdan değil ama protein kalitesi, mesela bir eti kızartıp yediğinizdeki protein kalitesiyle haşlayıp sote yapıp farklı bir yöntemle yediğinizdeki tabii ki farklı. Çünkü denatüre oluyor proteinler, parçalarına ayrılıyor ve dolayısıyla vücutta faydalı hale gelmiyor. O yüzden hani dikkat etmek gerekiyor. Kızartma haricindeki tüm pişirme yöntemlerini kontrollü bir şekilde sağlıklı beslenme kapsamında kolesterolle alakalı kullanabiliriz. Hiçbir
1: Peki,
0: problem yok.
1: kolesterolle ilgili son soru. Bir düzene ihtiyacı varsa bedenin kolesterol için, sabah kalktığımız andan itibaren günü sağlıklı bir kolesterol dengesi için iyi kötü nasıl planlamalıyız?
0: Yani şöyle dediğim gibi bu miktarları kişiye özel aslında vermek de fayda var. Çünkü bir kişi için ideal oran atıyorum sabah kahvaltısında ortalama bir peynirse öbürünün için 3.
1: Bir yumurta ise. Bir yaşam biçimi. Evet, evet. Yaşam bir yumurta mutlaka olsun. Gün içinde mutlaka hareket olsun. Su olsun, taze sebze meyve olsun. Yağ olacaksa zeytinyağı olsun gibi böyle bir öneriniz olur mu bize?
0: Yani şöyle gün içerisinde yaklaşık olarak yani peynir türevi olarak söylüyorum 2-3 dilim peynir, hı hı. Et bir porsiyon yani 3 birim et, hani kafada canlansın diye söylüyorum, 3 tane baget but gibi, hı hı. Mutlaka öğünlere sebze veya kuru baklagil bir öğünde mutlaka yer verilmesi gerekiyor. Yoğurt hem probiyotik olması açısından hem sağlıklı bir besin olması açısından, kalsiyum açısından zengin, yağların enerjiye çevrilmesini kolaylaştırıyor bu anlamda. 1-2 su bardağı kadar yoğurt kullanılabilir. Ekmek gelince burada ekmek konusunda da bir takım yanlış anlaşılmalar var. Çünkü özellikle kaslarımızın glikojene ihtiyacı var. Beynin iyi çalışabilmesi, performansı açısından en çok ihtiyacı olan tek bir enerji kaynağı var, glikoz. Yetersiz karbonhidrat aldığımızda bunların düzeni de bozuluyor. Yani günde 5-6 birim ekmek değişimi. Bunun içerisine çorba girer. Pilav makarna girer. Ekmek. Ama ekmek türevini mutlaka ve mutlaka glisemik indeksi düşük besinlerden seçmemiz gerekiyor. Yani biz ekmek dediğimizde beyaz ekmek, mısır ekmeği gibi ekmekleri tercih etmiyoruz. Daha çok çavdar, tam buğday, tam tahıllı ekmekler, çorbalardan işte tarhana çorbası, mercimek çorbası, makarna, daha çok sebze li makarnalar çıktı, hı-hı. Şimdi benim çok, hı-hı. hoşuma gidiyor mesela.
1: Makarnanın içinde tam var mesela ıspanaklı makarna.
0: Tabii tabii. Yani çoğunluğu aslında sebze. Hı-hı. Mercimek, sırf mercimekten yapılan makarnalar, hı-hı. var. Bu tarz tercihler yapılabilir. Gün içerisine de hafif hafif aktiviteyi katarsak, hı-hı. olur bu iş.
1: Peki kolesterol değişimini, kandaki kolesterol değişimini nasıl bir periyotta görmek istersiniz?
0: Yani ne kadar zamanda bir çok güzel, çok güzel bir soru. Mesela bazı değerler vardır. Mesela ürik asit beslenme ile çok hızlı bir ivme sağlamaz. Ama kolesterol yaklaşık bir aylık süreçte ivmeyi, hmm. çok net görürsünüz doğru beslendiğinizi.
1: Yani bir ay değiştiğimizi, evet, bir ay sabrettiğimizde, evet.
0: İvmeyi görürsünüz.
1: Değerlerimizdeki değişimi görürüz.
0: Peki. Net bir şekilde görürsünüz.
1: Ne güzel. Bunu tabii böyle görmek de sevindirici. Hem sizin için hem de hasta için. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşürüz.

0: Hülya'lı Sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi bana sorsalar nasıl yaşamak istersin diye derim ki ya hiç zahmete katlanmadan böyle güzel bir evim olsun, güzel arabam olsun, hizmetçilerim olsun. Yani armut pişsin, ağzıma düşsün hatta. Elimi uzattınca her şeye kavuşabileyim, herkes emrimde olsun gibi şeyler söylerim. Yani bunu birçok insan söyler büyük ihtimalle. Ama bu şey mümkün müdür? Yani böyle bir şey mümkün müdür? Bazen de hani bunun arkasında bir de şöyle bir isteğim var benim. Bütün bunlar olsun ve cennete gideyim kolayca. Atalarımız da gerçi hani zahmetsiz, külfetsiz nimet olmaz, zahmetsiz ekmek olmaz falan demişler. Bu dediğim şey mümkün mü? Olabilir mi?
1: Şimdi daha önce TGRT satılmadan önce bir dizi başlatmıştı. Hatırlar mısın bilmiyorum, çocuklar duymasın diye. Hı. Onu TGRT başlattı. Sonra başka kanallara şuna bırak gitti falan. Orada şimdi oğlan çocuğu var. Babasına diyor ki aslında diyor tatil diyor iki defa olmalı ama süreleri 6 ay olmalı diyor.
0: 2 gün tatil olmalı ama süreleri
1: 6 ay olmalı diyor, tamam mı? Yani böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum. Süresi 6 aylık, iki defa tatil olacak ama süreleri 6 ay olacak. Böyle bir yer zor. Bir zamanlar biz İstanbul Fatih'te otururken orada anlatmışlardı. İşte Osmanlı son dönemlerde yaşlı bir zat, böyle gün görmüş ilim ehli. O zaman da üniversitede okuyan bir genç gitmiş şeyde Fatih Camii'nin imamı. Gitmiş bilmem hocam demiş evlenmek istiyorum falan. Hoca efendi demiş yani ne özellik şey yapsın falan, bakmış boy, renk, cins, ondan sonra şunu yapması lazım, bunu yapmalı. Dinlemiş. Evladım demiş, böyle birisini bulsan demiş, senden önce ben alırdım.
0: Yani
1: öyle olsaydım. Yani insanın gönlüne göre öyle bir şey söz konusu değil.
0: Öyle bir şey fabrikadan çıkmıyor bu.
1: Ve bir de İslam alimleri buyuruyorlar ki dünya meşakkatli ve sıkıntılı yer olarak yaratılmıştır. İmtihan için yaratılmıştır. Dolayısıyla burada tabir caizse gel keyfim gel yok. Hani ne kadar ekmek o kadar köfte diyorlar ya.
0: O var.
1: Tamam mı? Hatta bir hadis-i şerif naklediyor kitaplarda. Çalışmadan dua eden silahsız harbe giden gibidir. Burası böyle bir yer. İnsana ahirette ancak dünyada çalışarak ihlas ile yaptığı işler fayda verir. Şimdi burasını öyle bir yer yaratmış ki burada rahat ve huzurlu olabilmen ve ondan sonraki gelecek hayatta ebedi sonsuz olarak nimete kavuşabilmen buradaki çalışmana bağlı. Yan yatmana değil. Yan yatarsan elin aynı şekilde getireceğine bakırsın. Hani elden öğün olmaz, o da zamanında olmaz gelmez, derlerdi. Derdi. Zamanında gelmez derlerdi. Tamam mı? Onun keyfine göre hareket edeceksin. Sen acıktın, hadi getir bana. Yok. Sen artık bayılmışsın açlıktan, ondan sonra gelmiş. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde veren el alan elden üstündür buyurmuşlardır. Yani almaya değil, insanların sırtından geçirmeye değil, asalaklık değil, bizzat kendin aynı şekilde çalışman lazım. Hatta bir hadise anlatılır Mustafa Bey kitaplarda da. Mesnevi'den geçiyor falan diye de bir ifade rastlıyordum, okumuştum orada, hatırımda kalmış. Şimdi adamcağızın birisi önceki asırlarda bir ormana gitmiş. Ondan sonra işte odun getirecek, şey yapacak falan derken bakmış bir kükreme sesi duyuyor. Afzan sesi. Aha diyor yani falan. Bakmış bir yanda bir şey var. Söyleyiver. Ağaç. Adam tırmanmış ağacın ta yapraklarının arasında böyle kendini gizlemiş. Arslan da bir şey avlamış, bir hayvan avlamış, sürüye işte o ağacın dibine kadar getirmiş. Bu da tepeden bakıyor. Aslan karnını doyurmuş. Bütün hayvanlar öyle. Doyduktan sonra kalanını yarın yiyeyim yok. Çekip gidiyor. Ondan sonra o aslan gitmiş. Ama bakmış çalıların arasında sürüne sürüne ayağı kötü bir tilki. ayağı şey yapmış, felç mi oldu ya da şey mi oldu falan, sürünerek gelmiş. Arslan'dan kalan kısmı yemiş.
0: O da doymuş.
1: O da doymuş. Bu ağaçtan onu seyrederken demiş. Ya demiş, çalışmaya gerek yok demiş.
0: İçtihad etmiş kendi kendine.
1: İçtihad etmiş. Çalışmaya gerek yok demiş. Bak demiş, arsını aldı getir demiş, kötürüm tilkinin demiş rızkını ayağına. E benimkini de getirir. Gitmiş mağaraya, bu ibadet ediyor ki bir gün, iki gün, bir ay falan yok. Ondan sonra o ümmete gönderilen peygamber hayattaymış. Allah-u Teala vahyediyor. O peygamberle buyuruyor ki git okulmak söyle. O mağaradan çıkıp benim emrettiğim sebeplere yapışmaz, açlıktan öldürtürüm onu. Ya. Açlıktan öldürtürüm. Ondan sonra bunu işte Mesnevi'de Mevlana Celaleddin Umiyye Hazretleri niye diyor senin artığın aynı şekilde tilki başka doymasın ki diyor, tamam mı?
0: Niye tilki olmaya
1: hevesliyorsun? Niye tilki olmaya hevesliyorsun? Niye tilki olmaya hevesleniyorsun? Dolayısıyla efendim ben alim olacağım, hay hay. Efendim ben evliya olacağım, hay hay. Olabilirsin. Çünkü o yolların hepsi herkese açık. Herkese açık. Efendim ben işte şunu olacağım. Yalnız şunu olacağım, bunu olacağım derken herkesin kabiliyet ve kapasitesi var. El maharetleri bile bazıların mesela, benim el kabiliyeti, el maharetim öyle şeyli değil. Resmi zor geçerdim yani şey ortaokuldayken falan. El kabiliyetim zayıf. Kendi yazım bile zor okuyorum. Kendi yazdığım halde. Beceremiyorum yani. Ama Allah-u Teala herkese farklı bir şey vermiş. Bazılarının el becerisi çok kuvvetlidir. Becerisi. Başka kabiliyetler vardır. İşte daha önce Osmanlı döneminde ilk zeka testleri o zaman yapılmış. Mesela devleti yönetecek lider kadroları temin edebilmek için hususi yetiştirilen mürebbiyeler. Yani tebdili kıyafetle erkek çocukların oyun alanlarına giderlermiş bunlar. Yani 5-6 tane erkek çocuk bir araya geldiği zaman otomatik olarak bir tanesi lider konumuna geçiyor. O sen böyle yap, sen böyle yap, sen böyle yap. Onları tespit ederler. O lider konumundaki çocukları annelerinden babalarından izin, onların izniyle alır, eğitime tabi tutarlarmış. Sonra da devletin yükünü onlara yüklüyorlar. Herkesin kabiliyeti var. Herkesin. Birisi de mesela diyelim ki ezbere kabiliyeti var. Mesela hafızlık yetiştirebilirsin.
0: Hafızası kuvvetli.
1: Hafızası kuvvetlidir. O sana matematiğe, fiziğe, kimyaya, neyse şimdi zamanımızda bilgisayar. Herkesin bir kabiliyeti vardır.
0: Herkes şiir yazamaz mesela.
1: Tabii herkes yazamaz. Öyle deyince hani meşhur ya, hükümdar bir şiir yazmış, olmadı diyenleri atmış içeriye. Sonra başka bir şairi çağırmış, durumu biliyor şair. Demiş olmuş mu? Demiş efendim, kafiyesiz, bezinsiz bir şiir yazmak istemişsiniz. Mükemmelen başarmışsınız demiş.
0: Tamam. Ben bile yazamam.
1: Ben bile yazamam. Ben bile yazamam. Evet. Dolayısıyla bu dünyada yani zahmet çekmeden hiçbir şey olmaz. Zahmet çekmeden hiçbir şey olmaz. Zahmet çekmeden cennete de girilmez Musa Bey. Oraya gidilebilmesi için de Cenab-ı Hak burasını yaratmış.
0: Burada zahmet çekeceksin.
1: Evet, burada. Çünkü burası meşakkatli bir yer. Zahmetli bir yer. Sıkıntılı bir yer. Mesela cennete girenler işte oradaki meyvelerde diyeceklermiş, biz dünyada yedik. Halbuki dünyadaki lifli, oradaki lifsiz. Orada hilal ihtiyacı bile olmayacak. Çünkü yediği besin buharlaşıp çıkacak. İhtiyaç hissetmeyecek böyle. Ne idrar yoluna ne gayet yoluna böyle bir şeyde ihtiyaç hissetmeyecek. Oradaki yediği yiyecekler de ona göre yaratılmıştır. Lezzeti veren Cenab-ı Hak. Bunun için de hangi konusu olursa olsun mutlaka
0: bir zorluğu var.
1: Bir zorluğu var. Ama mesela değil mi, büyüklerin hayatlarını okurken bizim dikkatimiz bir şey çekiyor. Orada tam şeyi görüyorsun, hani sıkıntıyı görüyorsun ama o sıkıntının neticesinde ferahlığı da aynı şekilde görüyorsun. Zahmet çekilmeden nimete kavuşulmadığını insan yapmış olduğu şeyleri de görüyor. Bugün de aynı şekilde çocuk ilkokula gidecek, ortaokula gidecek, ondan sonra liseyi bitirecek, üniversiteyi bitirecek. E ondan sonra zaten hele tıpta falan okuyacak olursa 30 yaşından sonra falan mesleğe girecek, kazanmaya başlayacak falan filan yani. O da geriye kalan ömrüne kadar 30 sene mi 40 sene mi işte 30-40 seneni rahat ettirebilmek için 30 senesini harcıyor.
0: Zahmet çekiyor.
1: Zahmet çekiyor. E şimdi din büyükleri buyuruyorlar ki dünyada bile hani bir ev bir araba sahibi olabilmen için bu kadar zahmete katılıyorsun, bu kadar bunları yapıyorsun, ediyorsun, şey yapıyorsun da ebedi saadeti kazanabilmek için o şeylere niye katlanmıyorsun diye sualleri de var kitaplarında. İmam-ı Gazali Hazretleri nefsine hitaben buyuruyor ki ey nefsim belki inandığını fakat sıkıntıya gelemeyeceğini söyleyeceksin. Fazla sıkıntıya dayanamayanların az bir zahmetle bu sıkıntıyı önlemeleri lazım geldiğini, cehennem azabından kurtulmak için dünyada zahmete katlanmanın farz olduğunu demek ki bilmiyorsun. Bugün dünyanın bir miktar zahmetine dayanamazsan, yarın cehennem azabına ve ahiretteki zillet ve alçaklığa ve kovulmaya nasıl dayanacaksın? Hadi buyur şimdi. Değil mi? Hadi buyur. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabiye hitaben buyuruyor ki, dünya için dünyada kalacağın kadar çalış. Ahiret için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allah-u Teala'ya muhtaç olduğun kadar itaat et. Cehenneme dayanabileceğin kadar da
0: günah
1: işte. Serbest. Efendim niye yasaklıyorsun? Yasaklamıyor kimse. Serbest. Tamam. İstediğin yaparsın.
0: Dayanabileceğin kadar tamam. İşte.
1: İşte. İstediğin kadar aynı şekilde yapabilirsin. Dolayısıyla hangi konuda olursa olsun bir şey sıkıntısı, zahmeti çekilmeden davaların bile öyle değil mi? Yani davaları da ki mahkeme davası değil. İdeali olan İslami'yi hakim kılmak, ondan sonra zalimlerden kurtarmak. Orada bile sıkıntı çekmemiş mi? Dedelerimiz Osmanlı, Selçuklu yani, çekmemiş mi? Çekmişler. Peygamberler çekmemiş mi? Çekmiş. Her peygamber çekmiş mi? Evet, her peygamber çekmiş. Yani en çok sıkıntıyı peygamberler çekti. Niye? İtiraz ettiler, inanmadılar. Peygamber Efendimiz'e inanmadılar, taşladılar, yuhaladılar. Büyücü dediler, sihirbaz dediler, neler neler söylediler. Ama netice itibariyle onlar sabrettiler, katlandılar ve neticesi de böyle oldu.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşça kalın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatan o gece ölürse şehit olarak ölür. Ya Ali, üç şeyi geciktirme. Namazı vakti girince hemen kıl, cenaze namazını hemen kıl, dul veya kızı küffü isteyince hemen ver. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
2: Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem konuşma zamanı yaklaşınca herkesin hayretleri arasında Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi. Rivayet edilmiştir ki 2 aylık olunca oturur ve emeklerdi. 3 aylık iken ayakta dururdu. 4 aylık iken duvardan tutunarak yürürdü. 5 aylık iken bir yere tutunmadan yürürdü. 6 aylık olunca çabuk çabuk yürümeye başladı. 7 aylık iken her tarafa koşardı. 8 aylık iken anlaşılacak şekilde konuşmaya başladı. 9 aylık iken çok açık bir şekilde konuşmaya başladı. 10 aylık iken çocuklarla ok atmaya başladı. Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 2 yaşına girmişti ve sütten kesme zamanı gelmişti. Onu annesine teslim etmek için Mekke'ye götürdüm. Onun sebebiyle kavuştuğumuz bereketin gitmesini hiç istemiyordum. Annesi Amine Hatun'a, biz bu çocuktan bereketli çocuk görmedik. Mekke'nin havası çok sıcak. Veba da olabilir. Biraz daha yanımızda kalmasına müsaade eder misiniz dedim. Müsaade etti ve 1 sene daha bizimle beraber kaldı. Bir gün Habeş Nasranilerinden bir cemaatin bulunduğu bir yere yolum düştü. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem gördüler. dikkatli dikkatli ona baktılar. İşlerini bırakıp onun hallerini sormaya başladılar. Sırtında iki küreği arasındaki nübüvvet mührüne bakıp düşündüler. Mübarek gözlerinin kırmızılığını gördüler. Bana senin bu oğlun hiç göz ağrısından şikayet eder mi diye sordular. Hayır deyince, gözlerindeki bu kırmızılık hiç kaybolur mu dediler. Hayır kaybolmaz dedim. Bunun üzerine bana dediler ki, ne kadar mal istersen sana verelim ve 100 minnetle canımızı feda edelim. Bu çocuğu bize ver de Habeş diyarına götürelim. Kitaplarımızdan okuduğumuza göre bunun şanı yüce olacaktır. Bir son peygamber gelecektir ve onun doğacağı yer harem, Mekke'dir. Zannediyoruz ki o peygamber doğmuştur veya doğması yaklaşmıştır, dediler. Onlardan çok korktum ve o gece gözüme uyku girmedi. Yine Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Muhammed aleyhisselam 3 yaşına girince süt kardeşleriyle koyun otlatmaya giderdi. Eline bir sopa alır, zevk ve neşe ile giderdi. Akşam da şen ve sevinçli dönerdi. Bir gün hava çok sıcak oldu. Kendi kendime üzülüp, bugün hava çok hararetli. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bir sıkıntı gelmesin dedim. Süt kardeşi Şeyma, ey anne üzülme. Bugün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kuzuların arasına oturmuştu. Üzerinde bir bulut onu gölgeliyordu. O nereye gitse o bulut da onunla birlikte hareket ediyor. O güneşten asla rahatsız olmuyor dedi.

0: Hilye-i Saadet. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Güzel huyların hepsi Resulullah'ta sallallahu aleyhi ve sellem toplanmıştı. Güzel huyları Allahü Teala tarafından verilmiş olup çalışarak sonradan kazanmış değil idi. Bir Müslümanın ismini söyleyerek hiçbir zaman lanet etmemiş ve asla mübarek eliyle kimseyi dövmemiştir. Kendi için hiçbir şeyden intikam almamıştır. Allah için intikam alırdı. Akrabasına, eshabına ve hizmetçilerine tevazu ederek iyi muamele eylerdi. Ev içinde çok yumuşak ve güler yüzlüydü. Hastaları ziyarete gider, cenazelerde bulunurdu. Eshabının işlerine yardım eder, çocuklarını kucağına alırdı. Fakat kalbi bunlarla meşgul değildi. Mübarek ruhu melekler âlemindeydi. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ansızın gören kimseyi korku kaplardı. Kendisi yumuşak davranmasaydı peygamberlik hallerinden asla kimse yanında oturamaz, sözünü işitmeye takat getiremezdi. Halbuki kendisi hayasından mübarek gözleriyle kimsenin yüzüne bakmazdı. Fahri âlem sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Bir şey istenip de yok dediği görülmemiştir. İstenilen şey varsa verir, yoksa cevap vermezdi. O kadar iyilikleri, o kadar ihsanları vardı ki Rum imparatorları, İran şahları o kadar ihsan yapamadılar. Fakat kendisi sıkıntıyla yaşamayı severdi. Öyle bir hayat yaşıyordu ki yemek ve içmek hatırına bile gelmezdi. Yemek getirin yiyelim veya falanca yemeği pişiriniz demezdi. Yemek getirirlerse yer, her ne meyve verseler kabul ederdi. Bazen aylarca az yer, açlığı severdi. Bazen de çok yerdi. Yemeği üç parmakla yerdi. Yemek sonunda su içmezdi. Suyu otururken içerdi. Başkalarıyla yemek yerken herkesten sonra el çekerdi. Herkesin hediyesini kabul ederdi. Hediye getirene karşılık olarak kat kat fazlasını verirdi. Allahü Teala'nın birinci emri iman etmektir. Birinci yasak ettiği şey de küfürdür. İman demek Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala'nın son peygamberi olduğuna inanmaktır. Allahü Teala ona emirlerini ve yasaklarını Arabi olarak vahyetmiştir. Yani bir melek vasıtasıyla bildirmiş, o da bunların hepsini insanlara anlatmıştır. Allahü Teala'nın Arabi olarak bir melekle bildirdiklerine Kur'an-ı Kerim denir. Kur'an-ı Kerim'in hepsi yazılı kitaba Mısaf denir. Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam'ın sözü değildir. Allah kelamıdır. Hiçbir insan öyle düzgün söyleyemez. Kur'an-ı Kerim'de bildirilenlerin hepsine İslamiyet denir. Hepsine kalb ile inanan insana mümin ve Müslüman denir. Birini bile beğenmemeye imansızlık, yani küfr, Allah'a düşman olmak denir. Kıyamete, cinnin, meleklerin var olduklarına, Adem peygamberin aleyhissalatu vesselam bütün insanların babası olduğuna ve ilk peygamber olduğuna inanmak yalnız kalb ile olur. Bunlara iman, itikat ve akaid bilgileri denir. Beden ile ve kalb ile yapılacak ve sakınılacak şeylere ise hem inanmak hem de yapmak veya sakınmak lazımdır. Bunlara ahkâm-ı İslamiye bilgileri denir. Bunlara inanmak da iman olur. Bunları yapmak ve sakınmak ibadet olur. Niyet ederek ahkâm-ı İslamiye'ye uymaya ibadet yapmak denir. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına ahkâm-ı İslamiye ve ahkâm-ı ilahiye denir. Emredilenlere farz, yasak edilenlere haram denir. Görülüyor ki ibadetlerin vazife olduğuna inanmayan, ehemmiyet vermeyen kâfir, Allah'a düşman olur. Bunlara inanıp da yapmayan kâfir olmaz. Buna fâsık denir. İslam bilgilerine iman edip de elinden geldiği kadar yapan mü'mine salih Müslüman, iyi insan denir. Allahü Teala'nın rızasını, sevgisini kazanmak için İslamiyete uyan ve bir mürşidi seven Müslümana salih, iyi insan denir. Allahü Teala'nın rızasını, sevgisini kazanmış olana arif veya veli denir. Başkalarının da bu sevgiyi kazanmalarına vasıta olan veliye mürşit denir. Bu mübarek seçilmiş insanların hepsine sadık denir. Bunların hepsi salihtir. Salih mümin cehenneme hiç gitmeyecektir. Kâfir muhakkak cehenneme gidecektir. Cehennemden hiç çıkmayacak, sonsuz azap görecektir. Kâfir iman ederse bütün günahları hemen affolur. Fâsık tövbe edip ibadetleri yapmaya başlarsa cehenneme girmeyecek, salih mümin gibi doğru cennete gidecektir. Tövbe etmezse ya şefaat ile veya sebepsiz affolup doğru cennete gidecek yahut cehennemde günahları kadar yandıktan sonra cennete girecektir. Kur'an-ı Kerim o zamanki insanların konuştuğu Arabi gramere uygun olarak gelmiştir ve nazım halindedir. Yani şiir gibi düzgündür. Arabi lisanının incelikleriyle doludur. Bedi, beyan, meani ve belagat ilimlerinin bütün inceliklerine uygundur. Bunun için anlaması çok güçtür. Arabi lisanının inceliklerini bilmeyen kimse, Arabi okuyup yazsa bile Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayamaz. Bu incelikleri bilenler bile anlayamamış, çok yerlerini Peygamber Efendimiz açıklamıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu açıklamalarına hadis-i şerif denir. Eshab-ı kiram, Rıdvanullahü Teala aleyhim ecmain, Peygamberimizden sallallahu teala aleyhi ve sellem işitip öğrendiklerini gençlere bildirmişlerdir. Zaman geçtikçe kalpler kararmış, hele yeni Müslüman olanlar Kur'an-ı Kerim'den kendi noksan akılları ve kısa görüşleriyle mana çıkarmaya kalkışmışlar, Peygamber Efendimizin bildirdiklerine uymayan şeyler anlamışlardır. İslam düşmanları da bu bölünmeyi, parçalanmayı körüklemiş, böylece 72 türlü bozuk, sapık inanış meydana gelmiştir. Böyle sapık inanan Müslümanlara bid'at ehli veya dalalet ehli denir. 72 bid'at fırkasından olanların hepsi muhakkak cehenneme girecek, fakat mümin oldukları için cehennemde sonsuz kalmayacaklar, çıkıp cennete gireceklerdir. İnanışı Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık olarak bildirilmiş bir bilgiye uymaz ise, bunun imanı gider. Buna mülhit denir. Mülhit, kendini Müslüman sanır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşillikler Diyarı Kıbrıs'ın güney kısmından sesleniyorum. Kıbrıs adasının da en güney ucu. Kıbrıs adasının doğu ucuyla batı ucu arası 225-230 kilometre. Kuzey ucuyla güneydeki burun arası ise 97-98 kilometre civarında. Biz şimdi Larnaka'ya indik. Larnaka'da bu güney uçlardan sayılır. Buradan aşağısı Mısır'ın İskenderiyesi'ne bakar, deniz tarafı efendim. Şimdi doğum sağ elimin olduğu taraf, batı sol elimin olduğu taraf, arkamda kıbleye doğru şekilde mecburen durdum. Arkamda da Hala Sultan Hazretlerinin Ümmü Hiram Hazretlerinin veya Ümmü Haram Hazretlerinin türbesidir. Şimdi ben kendisinden uzun boylu sizlere bu Larnaka çekimlerinde bahsetmedim. Bekledim ki kabri saadetinin yanında kendi ruhaniyetine de inşallah ulaşacak şekilde kendi hayatını anlatayım. 648'lerde buraya Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın ordusuyla beraber o da geldi. Niye geldi? Bir müjdenin peşinden koşuyordu efendim. 86 senelik ömrü hep bu müjdenin, kendisine verilen müjdenin tahakkuk etmesi, gerçekleşmesi için idi. Kendisi, adı, esas adı bilinmiyor. Hala Sultan olarak meşhur olmuş. Ümmü Haram binti Mihan olarak anılıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın da teyzesidir. Efendimizin aleyhissalatü vesselam her ne kadar halası denirse de Medine-i Münevverelidir Hala Sultan. Efendimizin aleyhissalatü vesselam süt teyzesi olma ihtimali de vardır. Tabi bunlar çok ciddi konular olduğu için bu ihtimal kelimesinden daha öteye de geçmek istemiyorum. Allah vermesin bir yanılgı olmasın. Huzurlarında da bir yanlış söyleyip edebe mugayir bir duruma düşmeyelim istiyorum. Haram İbni Mihan'ın kız kardeşidir. Medineli hanımlardan ilk Müslüman olanlardandır. İlki değilse de yani ilkler sırasındadır. Medine Münevvere'de olan efendim. İslam'dan önce tabi evlenme çağındaydı. Amr İbni Kays ile evlendirildi veya evlendi. Sonra kendisi İslam'ı kabul edince birkaç sene beyine rica etti, yalvardı. Sen de imana gel, sen de ateşte yanma. Gideceğin yer cehennemdir, aman ha diye çok yumuşaklıkla söylemesine rağmen beynin demek ki nasibi yoktu, o kabul etmedi. Bu da bu evliliğin daha fazla sürmesini arzu etmedi ve boşandılar. Çaresiz yani bu müşrik kocadan, beyden boşanmış oldu. Niye boşandı? Kitap şöyle ifade ediyor efendim. İffetiyle, vakarıyla bu yeni inancını iyi bir şekilde korumak ve o inancına göre yaşamak için bunu yapmaya mecbur oldu. Çünkü kendine düşen iş ikaz etmekti. Etti. Yalvarmak görevi değildi. Yalvardı. Olmayınca da kitabın buyurduğu gibi iffetini ve inancını korumak için ayrıldı. Bir müddet sonra Ensar'ın ileri gelenlerinden, malum Ensar Medine-i Münevvere ahalisinden olup Müslüman olanlara Ensar deniyor. Mekke-i Mükerreme ahalisinden olup Müslüman olup da hicret emriyle beraber Medine-i Münevvere'ye göçenlere de muhacir deniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhacirlerle ensarı kardeş ilan etmişlerdir. Her biri diğer bir kardeşini kendisine dost edinmiştir, kardeş edinmiştir. Ensarın ileri gelenlerinden sahabilerden Ubade bin İbni Sabit, Samit veya bin Samit ile radıyallahu anh evlendirildi. Ondan sonra tabii o günün şartlarında insanlar İslam'ı öğrendikten sonra Efendimizin aleyhissalatü vesselam buyurdukları şekilde İslam'ı yaymak için hemen seferber oluyorlardı. Ben ne yapabilirim acaba? Bana düşen nedir? Ve Suriye'nin bugün top sesleriyle kan ağlayan, yerle bir olan kıymetli şehirlerinden birisi Humus'a geldi. Bey ile beraber. Ve oradaki insanlara İslam'ı öğretti. Hemen yani daha 648 falan gelmeden

yarasıyla vefat etti efendim. Ama ondan seneler önceki bir gazvede, bir seferde aldığı yaradan vefat etti. Ama o gene onu da kendince tam kabul etmemiş. Ah demiş, ah böyle düşmanla kılıç kılıca geldiğimde bu işler olabilseydi demiş. Ümmü Haram Hazretleri daha önceleri efendim bir gün evlerine ziyarete gelen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan bu akrabalıktan dolayı zaman zaman Efendimiz ziyaret ederlerdi, evinde otururlardı, görüşürlerdi. Yani dinen de uygun olan bir şekilde görüşürlerdi. Bir gün evine geldiğinde çok yorgundu. Tabii İslam'ı anlatabilmek için oradan oraya çok yerlere gidip gelmesi icap ediyordu. Uyuyakaldı. Sonra gülerek uyandı. Efendimiz'e sordu, ya Resulullah niçin tebessüm ettiniz? Hayırdır inşallah, biz de öğrensek mi? Dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurdular ki, ümmetimi gördüm, gemilere binmişler, İslam'ı yaymaya gidiyorlardı. Çok sevindim, onun için gülerek uyandım. Ya Resulullah ne olur dua edin, ben de onlardan olayım. Açtı elini, ya Rabbi bunu da onlardan eyle dedi. Peygamber duası efendim. Sonra aradan biraz zaman geçti, aynı gün. Bir daha böyle uyukladılar herhalde. Biz yani görünüşte öyle anlaşılıyor. Sonra tekrar tebessümle uyandılar. Ya Resulullah şimdi niye tebessüm ettiniz? Buyurdu ki ümmetimden bir kafileyi gördüm. Tahtlarına kurulmuş hükümdarlar gibi dinimi yaymak için çok uzaklara gidiyorlardı. Ya Resulullah ben de onlardan olayım. Ne olur dua et. Buyurdular ki hayır sen birincilerdensin inşallah. İşte kendileri Humus'ta bu din öğretmenliğini yaparlarken Hazreti Muaviye radıyallahu anh Hazreti Osman'dan bu izini almak suretiyle bir gönüllü ordu kurdu. Gönüllü ordu. Yani her şeyiyle ordunun ihtiyacını kendi katılanları karşılayacak. Atım olacak, devesim olacak, neyse gemilerim olacak, kayıklarım olacak. O şartta izin verdi Hazreti Osman radıyallahu anh. Çünkü din yayıyorsunuz, insanları zorla hadi gelin bakalım denir mi? Gönüllü olacak bu iş. Tam sünnet-i seneye uygun izin verdi. Hazreti Muaviye radıyallahu anh bu emre uygun olarak orduyu kurdu ve Trablus Şam bölgesinden yani Suriye topraklarından gemilerle efendim hareket ettiler. Hedefleri Kıbrıs'tı. Kıbrıs'ın güneyine Limassol'la efendim Tuzla Gölü arasındaki bölgenin arazisi yumuşaktır. Gemilerin çıkarmasına kıyıları müsaittir. Oradan geldiler ki Osmanlı ordusu da buradan gelmiştir 1571'de ve efendim Osmanlı donanması hacca giderken olsun, Mısır'a asker götürürken getirirken olsun, herhangi bir resmi vazifeyle giderken donanmanın yolu buraya düşerse mutlaka Hala Sultan'ın hizasında yavaşlarlar, toplarla selamlarlar, top atışıyla Hala Sultan'ı Osmanlı ordusu böyle giderdi. Hiçbir Osmanlı gemisi Hala Sultan'ı buradan atışlarla selamlamadan geçmemiştir efendim. Ve ondan sonra da ondan sonraki dönemlerde tabii bazı değişiklikler oldu. Onları da bilahare söylemeye çalışacağım. İşte Hala Sultan buraya geldiğinde kafileyle, kafile daha karaya çıkmadan önce Cenevizlere elçi gönderdiler. Dediler ki Cenevizlere, imana gelin. Biz size iman anlatmaya geldik. İşte öğretmenler de var burada. Hala Sultan 86 yaşında rahmetli efendim. Hayır dedi Cenevizler. O zaman vergi vereceksiniz. Vergi de vermeyiz. Peki o zaman dediler. Karaya asker döküldü. Hala Sultan da bindiği artık atı ihtimal veya devesi ile bindi, bilemiyorum nasıl bir gemilerle geldiler, hangi gemilere neler yüklediler, onlar hakkında ben de fazla kayıtlar yok. Karaya çıktılar, o ilk kargaşada daha, ilk çatışma anları diyelim, o bindiği hayvandan düşmek suretiyle orada şehit oldu. İşte bu bölgede şehit oldu, bu bölgeye defnedildi. O definden sonra Kıbrıs bu

Bu kadar el değiştirdiği halde Hala Sultan'ın kabrinin yeri hiç değişmedi ve Osmanlı buraya ilk Kıbrıs'ı alır almaz ilk yaptığı eserlerden birisidir buradaki cami ve türbe. Zaman içerisinde bu 1571'li yıllardan sonra muhtelif zamanlarda değişti etti. Şimdi zamanı da bitirdik. Hala Sultan'ın kabrinde siz arkamda görüyorsunuz zaten. Biz ziyaret ettik. İnşallah sizlerin de kıymetli seyircilerim hepinize burasını seyretmek, burasını gelmek, görmek, ziyaret etmek, televizyonda seyretmek nasip olduktan sonra gelmek de nasip olur. Buradaki idare bu konularda çok bizlere kolaylıklar gösterdi. Ben kendilerine teşekkür ediyorum huzurunuza. İnşallah, inşallah bundan sonra da Türkiye gibi hemen komşusu olan Kıbrıs'ın 75 milyon nüfuslu bir topluluktan Hala Sultan için çok ziyarete gelecek kimseler olacağını ben ümit ediyorum. Artık idareciler de bu konuda bazı kısıtlamaları daha yumuşatırlar ise şu anda biz memnunuz buradaki çalışmalarımızdan daha yumuşatırlarsa bence çok daha güzel olacaktır. Efendim Hala Sultan'la beraber yanında bir de Şerif Hüseyin Efendi'nin eşi var efendim. Bir de onun kabrinin başına gideceğiz. Ondan sonra programı noktalayacağız efendim. Hala Sultan Türbesi'nin duvarının hemen doğu tarafında böyle bir çıkma yapılmış. Yine ravaklar var kemerli bir şekilde ve ahşaptan da şebekelerle kapatılmış. Burada yüksekçe bir kabir var. Tabii gelen ziyaretçi bunu merak ediyor. Bu kim acaba diyorlar. Bu kabir Birinci Dünya Harbi sırasında Mekke emiri olan Şerif Hüseyin Efendi'nin eşidir. Daha sonraki yıllarda malum bu hanımefendinin çocuklarından birisi Suriye'de başa geçti. Birisi Ürdün'de başa geçti. Birisi Irak'ta başa geçti. Tabii aynı eşten doğanlar mı onları doğrusu bilmiyorum. İşte bu hanımefendi de vefat ettiğinde buraya defnedilmiş yani akrabasının yanına gelmiş oluyor Şerif Hüseyin Efendi hanımı. Şimdi burada Hala Sultan'ın tam kabrinin başında üst tarafında büyükçe tek parçalı bir taş var. Bu taşın da şöyle bir menkıbesini anlatıyorlar. Gelen seyircilerimiz burada merak ederler. Bazı şeyler duyarlarsa olur olmaz bir şekilde olmasın diye. Bendeniz kitaplarda yazanı sizlere aktarmak istiyorum. Humus ve civarına İslam'ı anlatmak için bey ile beraber geldiğinde bir seferinde yolu Filistin topraklarına da düşüyor. Yani Filistin toprakları komşu zaten o Humus ile Hama şehirleri. Orada bir Yahudinin evinin önünde böyle masa büyüklüğünde üstü olan tabliyeli birkaç taş görüyor. Acayip bir taş. Bunlar nedir diyor. Valla biz bu evi aldığımızda vardı. Bu taşları da burada yerinden de kaldıramadık o günün imkanlarıyla. Böyle kaldı. Bu taşları bana satar mısınız diyor Yahudi aileye. Diyorlar ki siz kimsiniz? Ben işte filan filan filan. Ya öyle mi? Biz ne yapalım satalım? Yani bu yerinden kalkacak bir şey değil ki. Verdik gitti sana hediye ettik diyorlar. Peki diyor. Sonra bir gün geçerken ne zaman kaldıracaksınız bunları buradan diyor. Evleri rahatlasın. Bedava da vermişler. Buyuruyor ki Hala Sultan rahmetullah aleyha radiyallahu anha. Buyurmuşlar ki o zamanı gelince kaldırılacak. Ne desinler efendim. Sonra buraya geliyor. Kıbrıs'ta şehit oluyor. Daha sonraki zamanlarda o taşlar oradan bir gece kayboluyor. Rivayet bu. Sonra da burada bu taşların muallak şekilde tepede asılı bir şekilde durduğu rivayeti var. Efendim bu haber o tarafa gidince Yahudi aile merak ediyor. Sizin taşlar orada diyorlar. Gelip bakıyor hakikaten kendi taşları. Yıllarda evlerin önünde gördükleri taşlar ve o Yahudi aile burada İslam'ı kabul ediyor, Müslüman oluyor diye de bir rivayet var. Efendim bugünkü Hala Sultan Tekkesi hakkında yaptığımız sonuncu program, birkaç programdır yapıyoruz bunu. Sonuncu programında sonuna gelmiş bulunuyoruz ama Güney Kıbrıs'taki çekimlerimiz bitmedi. Bunlara devam ediyoruz halen. Larnaka bölgesindeyiz efendim. Yeni yerlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Eğer Resul-i Ekrem'e uymazsan ordularımızın ayakları altında çiğnenirsin. Askerini dağıtır, yerine bir başka vali atarız. Gel, İslamiyet'i kabul et, selamet er. Yine kavminin başında hükümdar kal. Amr bin As, kah elçi, kah komutan. Yıllarca Kureyşlilerin arasında bulunan Amr bin As, Müslüman olduktan sonra İslam'a hizmet etmeyi çok arzular. Bu yolda kan dökmek, can vermek için yanıp tutuşmaya başlar. Nitekim Efendimizin huzuruna çıkar ve "Ya Resulallah," der. "İman etmeden evvel sizi çok üzdüm. Şimdi muradım odur ki İslam'a geldiğim belli ola." Habibi Kibriya zamanı gelince "Elbiseni giy, silahını kuşan ve yanıma gel," buyururlar. Mübarek heyecanla silahlanıp pusatlanır. Kapıyı çalar. Efendimiz, "Ey Amr, seni ordunun başında gazaya göndereceğim," buyururlar. "Allahu Teala sana selamet ve ganimet versin. Dilerim çok mal ile dönersin." "Ya Resulallah, ben mal kazanmak için Müslüman olmadım ki." "Ey Amr, salih mal, salih kimse de ne güzeldir." Serveri alem Amr bin As'ın sancağını nurlu elleriyle bağlar, yanına Süheyb bin Sinan, Said bin Zeyd, Sa'd bin Ebi Vakkas, Sa'd bin Übade, Üseyd bin Hudayr, Amir bin Rabia gibi 300 güzide sahabi katarlar. Hedef Beli kabilesidir. Zira bunlar ne zamandır Vadil-i Kura'da toplanır, Medine'yi yağmalamak üzere fırsat kollarlar. Hazreti Amr adı geçen kabileyle ana tarafından akraba olduğu için onların huyunu suyunu, savaş usullerini iyi bilir. Kaldı ki son derece zeki ve tedbirlidir. Nitekim Vadil Kura civarında Selasil suyuna varınca istihbarat toplar, düşmanın umduklarından da kalabalık olduğunu öğrenir ve hemen ulak çıkarıp Resulullah'a emirlerini sorar. Fahri Alem, Ebu Ubeyde bin Cerrah emrindeki aralarında Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer de vardır, birbirliği yardımlarına yollar. Gelip Amr bin As'a tabi olurlar. Büyük sahabi tedbirden yana taviz vermez. O çöl ayazında bile ateş yaktırmaz. Öyle hassas zamanlamalar yapar ki güçlü rakibi sahrada dolaştırıp yorar, küçük birlikleri tek tek avlar. Nitekim sabaha karşı herkes uykudayken hücum başlatıp merkezlerini basar. Düşman pek çok ganimet bırakarak kaçar. Yörede İslam'a muhalif güç bırakmazlar. Hicri 8. yıl. Amr bin As, Mekke'nin fethinde ve Huneyn gazvesinde de bulunur. Putperestlikte ısrar eden kabilelerle görüşür. İman etmelerine vesile olur. Bilirsiniz, Resul-i Ekrem bazı hükümdarlara İslam'a davet eden mektuplar yazar. Umman hükümdarına hitap eden mektubu da Amr bin As hazretlerine verir. Yanına yanık sesli hafızlar Ebu Zeydül Ensari'yi katar. Hazreti Amr önce Umman emirinin Ceyfir'in kardeşi Abdi'yi bulur ve abine ulaşmak için aracı olmasını arzular. Sohbet koyulaşınca nerede ve nasıl Müslüman olduğunu, eski yıllarını, pişmanlıklarını ve İslam'la kavuştuklarını anlatır. Muhatabının zihninde şüphe bırakmaz. Abdi zaten nasipli bir gençtir. İnsanlara iyilik yapmayı, kul hakkından kaçmayı, akrabaları arayıp sormayı emreden, zulmü, zinayı, hırsızlığı, içkiyi, faizi, kumarı yasaklayan bir dine mensup olmaktan şeref duyar. Evet, Abdi'nin kalbi yumuşar ama abinden yana endişeleri vardır. Öyle ya, saltanat denilen şey kolay bırakılmaz. Hazreti Amr, "Biz ondan sadece iman etmesini istiyoruz," der. "Umarım Resul-i Ekrem onu yine kavmine sultan yapar. Ama adil bir sultan, zenginlerden zekat toplayan, fakirleri koruyan, kollayan." Cevher kardeşi Abdi vasıtasıyla soru üstüne soru sorar. Hazreti Amr'ı huzuruna almadan evvel bütün tereddütlerini bitirmeye bakar. Nitekim bir araya gelirler. Amr bin As, Efendimizin nurlu mektubunu uzatırken başına gelebilecekleri de hatırlatır. "Eğer," der, "Resul-i Ekrem'e uymazsan ordularımızın ayakları altında çiğnenirsin. Askerini dağıtır, yerine bir başka vali atarız. Gel, İslamiyet'i kabul et, selamet er. Yine kavminin başında hükümdar kal." "Ya Amr, siz akıllı adamsınız. İslam'a girmekte niçin geç kaldınız?" Biz kavmimizin yaşlılarına uyduk. Onlar serveri alemi Allah'ın Resulü değil, Abdullah'ın yetimi olarak gördüler ve kaybettiler. Fakat zamanla hakkı, hakikati ayırmaya başladık. Şükürler olsun, batıla saplanıp kalmadık. Söylediklerinden çok etkilendim ama, ey Ceyfer, sen bize uzak dursan da Allah-u Teala'dan uzak değilsin. Seni yaratıp yaşatana ibadet etmelisin. Şunu bil ki seni O diri kıldı ve kıyamet günü tekrar diriltecektir. Ahirette ecir ve mükafat isteyen Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna sarılır, nefsine uyan ceremesine katlanır. Ne olur elini vicdanına koy ve söyle, Kur'an-ı Kerim kul sözüne benziyor mu? Benzemiyor. Daha ne? Haklısın. Vallahi ben Muhammed Aleyhisselam'ın iyilik adına emredeceği şeylerin hepsini yapmakta ve yasakladığı şeylerden kaçmakta halkımın ilki olacağım. Abdi zaten dünden hazırdır. Birlikte kelime-i şehadet söyler, Müslüman olurlar. Bu iki kardeş çok hayırlı hizmetler yapar. Ummanın İslamlaşması için geceli gündüzü çalışırlar. Hazreti Amr gelip olup biteni anlatırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok memnun olur, onu tekrar Umman'a yollarlar. Büyük sahabe ders okutur, sohbetler yapar. Ummanları hakla, hakikatle tanıştırmaya çabalar. Ta ki server-i kainatın vefatına kadar.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim.

0: 재결의 재판.
1: şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, insanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmemiş olur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz gençliğin kıymeti. Gençlik çağı, nefsin kaynadığı, şehvetlerin oynadığı, insan ve cin şeytanlarının saldırdığı bir zamandır. Gençlikte nefsin arzuları insanı kapladığı gibi, ilim öğrenilecek, ibadet yapılacak en karlı zamanda gençliktir. Gençlikte şehvetin, asabiyetin kapladığı anlarda dinin bir emrini yerine getirmek, ihtiyarlıkta yapılan aynı ibadetten çok üstün ve kıymetli olur. Hele başka maniler de araya katılırsa, bunları dinlemeyip yapılan ibadetin sevabı o kadar çoktur ki ancak Allahü Teala bilir. Çünkü maniler karşısında ibadeti yapmak güçlüğü, sıkıntısı o ibadetlerin şanını, şerefini göklere çıkarır. Mani olmayarak kolay yapılan ibadetler aşağıda kalır. Bunun içindir ki insanların yüksekleri meleklerin yükseklerinden daha üstün olmuştur. Çünkü insan maniler arasında ibadet ediyor. Meleklerse mani olmadan emre itaat ediyor. Harp zamanında askerin kıymeti artar ve muharebede ufak bir hizmetleri sulh zamanındaki büyük gayretlerinden daha kıymetli olur. Gençlik arzuları Allahü Teala'nın düşmanı olan nefsin ve şeytanın sevdiği şeylerdir. Dine uygun şeylerse Allahü Teala'nın sevdiği şeylerdir. Allahü Teala'nın bu düşmanlarını sevindirip bütün nimetleri veren hakiki sahibi gazaba getirmek akıllı insanların yapacağı şey değildir. Allahü Teala hepimize akla uygun hareketler nasip edip nefse, şeytana ve din düşmanlarının sözlerine ve yazılarına aldanmaktan muhafaza buyursun. Bu kazanç çağında mert olan bu vaktin kıymetini bilip elden kaçırmaz. İhtiyarlık herkese nasip olmaz. Nasip olsa da rahat, elverişli vakit ele geçmez. Vakit de bulunsa dünya zevkleri azalıp güç kuvvet gidip arzulara kavuşmak imkanı ve ümitleri kalmadığı zamanda faydalı iş yapılamaz. Güç kuvvet yerindeyken hangi mazeretle, hangi sebeple bugünün işi yarına bırakılabilir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarın yaparım diyen helak oldu, ziyan etti buyurdu. Eğer dünya işleri yarına bırakılırsa ve bugün ahiret işleri yapılırsa güzel olur. Fakat bunun aksi yapılırsa çok çirkin olur. Gençlik zamanında insanı üç din düşmanı olan nefs, şeytan ve kötü insanlar aldatmaya uğraşmaktadır. Bunlar karşısında az bir ibadet pek kıymetli olur. Büyüklerden birine bir terzi şu suali sordu. Can gargaraya gelmeden tövbenin kabul edileceğini bildiren hadis-i şerif hakkında ne buyurursunuz? Evet, tövbe kabul edilir. Ama senin mesleğin nedir? Terziyim efendim, elbise dikerim. Terzilikte en kolay iş nedir? Kumaşı makasla kesmektir. Kaç seneden beri terzisin? 30 seneden beri. Canın gargaraya geldiği zaman kumaş kesebilir misin? Hayır, kesemem. Bir müddet zahmet çekip öğrendiğin ve 30 sene kolaylıkla yaptığın işi o zaman yapamazsan, ömründe hiç yapmadığın tövbeyi can gargaradayken nasıl yapabilirsin? Bugün gücün yerindeyken tövbe eyle. O zaman yapman çok güç olur. Şimdi tövbeye devam edersen o zaman da tövbe etmen nasip olur. Bunun üzerine terzi tövbe edip salihlerden oldu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, 5 şey gelmeden evvel 5 şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyadayken ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini biliniz. Mümin iki korku arasındadır. Biri geçmiş ömrü hakkındadır ki Allahü Teala'nın geçmişine dair ne muamelede bulunduğunu bilmez.
Diğeri geri kalan ömrüne dairdir ki burada da Allahü Teala'nın hakkında neyi takdir ettiğini bilmez. O halde kul kendisinden kendisi, dünyasından ahireti, hayatından ölümü ve gençliğinden ihtiyarlığı için azı kalsın. Zira dünya sizin için, siz de ahiret için yaratıldınız. Varlığım, kudretinin iradesi altında bulunan Allah'a yemin ederim ki, öldükten sonra affı mucib bir amel yapılamayacağı gibi, dünyadan sonra ise cennet ve cehennemden başka yer yoktur. Her asırda, her zamanda Allahü Teala katında en sevgili olanlar tövbe eden gençlerdir. Beni İsrail zamanında bir genç, Cenab-ı Hakk'ın emrine uymaz, yaramaz işler yapardı. Tövbe eder, tövbesinde durmazdı. Çok günah işlese de, çok tövbe ettiği için tevfik-i ilahi imdadına yetişti. Büyük bir günah işledikten sonra pişman oldu. Sahraya çıkıp yüzünü gözünü topraklara sürerek dedi ki, ''Ya ilahi, ne kadar çok tövbe ettiysem de tövbemi bozdum. Eğer beni günahtan korumazsan yine tövbemi bozar, ebedi felakete düçar olurum. O zaman benim halim nice olur.'' Şöyle bir ses duydu, ''Ey kulum, sen günahından vazgeçtiğin için sana rahmetle muamele ediyorum. Tövbeni kabul edip kötü amellerini lütf ve keremimle affettim. Allahü Teala çok merhametli olduğu, kullarına çok acıdığı için 24 saat içinde ibadete yalnız 5 vakit ayırmış, birkaç şeyi haram edip çok şeyi mübah etmiş, izin vermiştir. O halde her istediğini kolaylıkla yapabilecek gençlik zamanında sıhhatin, gücün, kuvvetin, malın ve rahatlığın bir aradayken bu zamanı değerlendirmelidir. Saadet-i ebediyeye kavuşturacak sebeplere yapışmalı, iyi işler yapmalı, bugünün işini yarına bırakmamalıdır. İnsan ömrünün en iyi zamanı olan gençlik günlerinde, işlerin en iyisi ve faydalısı olan sahibin, yaratanın emirlerini yapmak, ona ibadet etmeye çalışmak, İslamiyet'in yasak ettiği haramlardan, şüphelilerden sakınmaktır. 24 saatte bir saat tutmayan bir zamanı Allahü Teala'nın emrini yapmak için ayırmamak, sayılamayacak kadar çok olan mübahları bırakıp da haram ve şüpheli olana uzanmak ne büyük inat, ne derece insafsızlık olur. Dünya hayatı çok kısadır. Ahiretin azapları pek acı ve sonsuzdur. İleriyi gören akıl sahiplerinin ihtiyarlayıp pişmanlık duymaması için Allahü Teala'ya kulluk yapılacak en karlı zaman olan gençliğin kıymetini bilmesi lazımdır. Hele dinsizlerin, Müslümanlarla alay edenlerin çoğaldığı, Müslüman evlatlarını dinden soğutucu propagandaların yayıldığı zamanda yapılan az bir ibadete kat kat çok sevap verilecektir. Dünyanın tadına ve güzelliğine aldanmamalıdır. İnsanın şerefi ve kıymeti dünyalıkla ölçülseydi, dünyalığı çok olan kötülerin herkesten daha kıymetli ve üstün olması lazım gelirdi. Dünyanın görünüşüne aldanmak akılsızlıktır, ahmaklıktır. Birkaç günlük zamanı büyük nimet bilerek Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmaya çalışmalıdır. İnsan dünyada kalmak için değil, dünyada ahireti kazanmak için yaratıldı. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde buyurdu ki, biliniz ki Allahü Teala dünyada yaptığınız her şeyin hesabını muhakkak soracaktır. Ne mutlu ölmeden önce kendini hesaba çekenlere ve ömür sürdüğü zamanın hesabını verebilenlere.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah-ı Ensari rahmetullahi aleyh. Ey gafil insan! Abdullah-ı Ensari ilim ehli bir zattı. İşi Müslümanlara öğüt ve nasihattı. Bir vaazında dedi ki: Ey insan! Ol ki âgâh, hiç ummadığın anda ecelin gelir nâgâh. İyi bil ki bu dünya bir rüyadır nihayet. Bu rüyadan ölümle uyanırsın sen elbet. Bir yere girersin ki karanlık, dar bir kabir ve suale çekerler seni münker ve nekir. Ebedi kalacağın iki yer vardır ki hem o ya cennet olacak ya maalesef cehennem. Bunlara çok yakında olacaksın aşina. Öyleyse uyan çabuk, al aklını başına. Bunları düşünmekten var mı daha mühim iş? Gafletten uyanmazsan feci olur bu gidiş. Ey dünya lezzetine aldanan gafil insan! Ölüme hazırlan ki elinde fırsat şu an. İnsanları bekliyor cehennemin ateşi. Öyle şiddetlidir ki bulunmaz asla eşi. Bilseydi bunları koyun ile sığırlar, yemeye bir lokma et bulamazdı insanlar. Zira kederlerinden hiç yemezlerdi elbet. Bu yüzden deri kemik kalırlardı nihayet. Kıyamet günü için şimdiden yap ki azık, yanarsın aksi halde, kendine etme yazık. Hazırlıklı olanın asla olmaz zararı. Cennet bahçelerinden bahçe olur mezarı. Bir kul ki hazırlanmaz ve etmezse hiç esef, mezarı cehennemden çukur olur maalesef. Bir gün ashab-ı kiram Resul'den etti sual: Kim insanlar içinde bulur izzet ve kemal? Buyurdu ki: Ölümü en fazla yad edendir ve ona hazırlıkta acele eyleyendir. Sordular ki: Günahtan etmek için içtinap ne gibi tedbirleri almamız eder icap? Buyurdu: Çıkarmayın ölümü yadınızdan. Zira ecel süratle geliyor ardınızdan. Bir de hiç unutmayın ve bilin ki muhakkak sizin her işinizi görüyor Cenab-ı Hak. Ölüm Müslümanlara hediyedir, nimettir. Günahı olanlara acı bir musibettir. Hazırlıklı olursa ölüme bir Müslüman, sevinir, ferahlanır eceli geldiği an. İman ile gidince hele o ahirete, bayramdır onun için, erer büyük devlete. Melekül mevt gelerek söyler ki o mümine, hiç korkma, gidiyorsun Erhamür Rahimine. Cennet seni bekliyor, çok sevin, gülsün yüzün. Artık hiç olmayacak sana keder ve hüzün. O kişi bu hitapla olduğunda müşerref, erer büyük devlete, bu ne büyük bir şereftir.

İbrahim bin Ethem Hazretleri buyuruyorlar ki, temiz ve helal ye de, ister sabaha kadar nafile ibadet et, ister uyu.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 31 Ağustos Pazartesi yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Fatih Selek'in "Vatandaşa Şahin, Şahine Kuzu" başlıklı makalesini sunuyorum. Yurt dışından getirilen aracı sahibi dışında kimse kullanamaz. Eşi ve çocuğu dahil. Usulsüzlük tespit edildiği an gümrük cezası kesilerek araç sınır dışı edilir. Engelli adına kayıtlı bir otomobili ruhsatta tanımlı kişiler dışında kimse kullanamaz. Ola ki başkası direksiyon başına geçti ve yakalandı. Aracın ÖTV'si faiziyle birlikte geri alınır. Bir şirket aracının SGK kaydı olmayan bir kişi sürerken yakalansa o gün kayıt dışı istihdam cezası yapıştırılır. Sürücü eğitim aracı şahsi işler için kullanılsa araç bağlanır, kursun ruhsatı askıya alınır. Şoför kartı olmayan birisi taksi kullanırken yakalansa araç otoparka çekilip haftalarca bağlanır. Mevzuatlar açıktır. Devlet yakalarsa öper. Ama herkesi değil. Milletvekillerine, üst düzey bürokratlara, koruma kararı aldıranlara çakar hakkı tanınır. Çakar hakkı alanlar bunu üçüncü kişilere devredemez. Devrederse ne olur? Yüksek para cezası ödenir. Araç trafikten men edilir. Peki şimdiye kadar böyle bir şey gördük mü? Hayır. Üç çakarı başkasına devreden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında hangi tasarrufta bulunuldu mesela belli değil. Yoğun haberler üzerine daha yeni ifadeye çağrıldı. Başkasının çakarıyla yollarda dolaşan bir sürü araç var trafikte. Mesela milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıktı. Enginyurt bir çakar hakkını kirvesi ve aile dostu iş adamı Recep Ali Keydal'a vermiş. Vatandaşa şahin, şahinlere kuzu. Böyle sistem olmaz. Sıradan vatandaşa ilk hatasında giyotini indiren devletimiz öncelikle kamu gücünün arkasına sığınıp her türlü fırıldağı çevirenleri takip etmeli. Yolsuzlukla mücadele. 7'si CHP'li belediye başkanı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında karar çıktı. Aylardır konuşuyorduk. Çarşaf çarşaf haberleri yapılmıştı. Aziz İhsan Aktaş hakkında 450 yıla kadar hapis isteniyordu. Adam beraat etti. Belediyelerde dönen fırıldakları anlatmasına, hangi başkana ne kadar rüşvet verdiğini ifşa etmesine rağmen ortada bir örgüt olduğu belirtiliyordu. Mahkeme örgüt yok dedi. Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmaktan 23 yıl 3 ay 7 gün hapse çarptırıldı. Avcılar'da Utku Caner Çaykara'da 6 yıl 8 ay. Adana'da Zeydan Karalar'a 6 yıl 3 ay. Seyhan'da Oya Tekin'e 8 yıl 4 ay. Ceyhan'da Kadir Aydar'a rüşvetten 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Oysa iddianamelerde acayip şeyler anlatılıyordu. Bir defa şunu gördük. Savcılar suç isnat ederken abartıp ölçüsüz istemde bulunabiliyor. Ama öte yandan cezaların caydırıcı olduğunu söyleyemeyiz. Adamlar milyon milyon rüşvet almış, iş adamlarını haraca bağlamış, parayı vermeyene ruhsat vermemiş. Ve bunları rüşveti verenler, taşıyanlar, aracılık edenler itiraf etmiş. Sonuç 5 yıl hapis. Bu karar siz çalın çırpın 3-5 yıl yatar çıkarsınız. Vurduğunuzda yanınıza kar kalır demekten başka bir şey değil. Kimse kusura bakmasın. Türkiye'de işler böyle yürüyor. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 2008'de AK Parti'ye kapatma davasının nasıl reddedildiğini enteresan bir hatırayla anlattı. Ahmet Akyalçın o dönem Anayasa Mahkemesi üyesi. Eroğlu'nun hemşehrisi ve liseden sınıf arkadaşı. Ancak o dönemin şartları gereği görüşemiyorlar. Eroğlu, Akyalçın'ın mermercilik yapan kayınpederine gidiyor. AK Parti kapatılırsa ülkenin ve ekonominin ne hale geleceğini anlatıyor. Sonra
Mehmet amca damadına, AK Parti'nin kapatılması için oy kullanırsan seni evlatlıktan reddederim, kızımı da alıp giderim der misin diye ricada bulunuyor. Mehmet Alimoğlu Ankara'ya gidiyor ve ikna ediyor. Kapatma davası tam bir hukuk garabetiydi. 11 üyenin 6'sı kapatılmasını istemişti. Nitelikli çoğunluk olan 7 üyenin oyu çıkmamıştı. Ak Yalçın da kapatılmasın diyenlerdendi. Eroğlu'nun teşebbüsleri ne derece etki etmiştir bilinmez ama hadise tipik bir Türkiye hikayesi olduğu kesin. Hemşehriciliği yabana atmayın. Ekmek davası. Alman basınında ilginç bir haber çıktı. Bavyera eyaletinde bir fırıncı israfın önüne geçmek için ekmekleri yarım satıyormuş. Bir kişi 10 gram eksik çıktı diye şikayetçi olmuş. Yetkililer incelemiş, müşteriyi haklı bulmuş ve fırıncıya hassas tartı kurmasını istemişler. Bizde olsa ortalık yıkılırdı. Ama müşterinin 10 gram hesabından değil, yarım ekmekten dolayı. Kötü ekonominin vatandaşı yarım ekmeğe muhtaç ettiği haberleri yapılır, hükümet yerden yere vurulurdu. Yarım ekmek Avrupa'nın birçok ülkesinde sıradan bir uygulama. Türkiye ise mukaddes görüp öperek alnına koyduğu ekmeği en çok israf eden ilk 3 ülkeden biri. Bizde günlük üretilen ekmeğin %9'u çöpe gidiyor. Türkiye Gazetesi'nde Fatih Seley'in "Vatandaşa Şahin, Şahine Kuzu" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Kerem Alkin'in "Küresel Rekabette Mekke Mutabakatının Anlamı" başlıklı makalesini sunuyorum. Küresel Sıklet Merkezi Atlantik'ten Asya Pasifik'e kayarken süper güçler arasındaki rekabette yeni bir seviyeye taşınıyor. Trump yönetimiyle birlikte ABD güvenlik garantilerini daha geç seçici ve maliyetli hale getirmekte. Çin, ticaret, enerji, teknoloji ve finans üzerinden bağımlılık ağlarını genişletmekte. Yeni küresel düzenin orta güç ülkeleri ise iki süper güç konumundaki kutuptan birini ille de seçmek yerine mevcut süper güçlere bağlılıklarını azaltacak ortak jeostratejik kapasite üretmenin becerilerini hızlandırmış durumdalar. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke mutabakatının stratejik değeri tam burada yatıyor. Üç ülkenin güç unsurları anlamlı bir uyum içinde birbirini tamamlamakta. Türkiye'nin küresel düzeyde derinlik kazanmış olan savunma sanayi, askeri kapasitesi ve diplomatik gelişimi, Suudi Arabistan'ın sermaye, enerji ve Arap dünyasındaki ağırlığı, Pakistan'ın nükleer caydırıcılığı, askeri gücü ve Hint Okyanusu'na açılan jeostratejik konumu aynı eksende buluştuğu bir mutabakattan söz ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan eski istihbarat başkanı Prens Turki El Faysal'ın Mekke Savunma Paktı'nın asıl önemi başlıklı değerlendirmesi bu nedenle dikkat çekici. El Faysal, üç ülkenin bölgedeki savaşların oluşturabileceği stratejik boşluk, güç dengesizliği ve bölgesel düzenin aşılması konusunda ortak bir bakışa sahip olduğunu vurguluyor. Daha da önemlisi, aynı stratejik hedefleri paylaşan başka ülkelerin katılımıyla ittifakın genişleyebileceğini ifade etmekte. İşte asıl mesele de bu. Çünkü Mekke mutabakatının temel stratejik değeri esas genişleme geometrisinde yatıyor. Nitekim Bangladeş ve Mısır'ın yakın gelecekte olası katılımları bu geometrinin hacmini anlamlı bir şekilde değiştirecektir. Daha ileride Endonezya ve benzer kabiliyetlere sahip başka ülkelerin de söz konusu güvenlik ekosistemine yakınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkacak jeostratejik haritaya bakmak bile yeterli. İstanbul ve Çanakkale boğazlarından Süveyş ve Kızıldeniz'e, Hürmüz ve Umman denizinden Hint Okyanusu'na, Bengal Körfezi'nden Malaka Boğazı'na uzanan devasa bir stratejik yaydan söz ediyoruz. Böyle bir jeostratejik mimari Atlantik güvenlik sisteminin dışında gelişimini sürdürürken Türkiye üzerinden NATO ile bağlantısını koruyabilir. Körfez sermayesini, Türkiye'nin yükselen askeri sanayi kapasitesini, Pakistan'ın nükleer caydırıcılığını ve Güney Asya'nın insan gücünü aynı stratejik eksende buluşturabilir.
Üstelik mesele yalnız güvenlik başlığıyla sınırlı da değil. İran Savaşı ve Hürmüz krizi 21. yüzyılın güç mücadelesinde enerji ve ticaret koridorlarının askeri kapasite kadar önemli olduğunu yeniden gösterdi. Süveyş, Babülmendeb, Hürmüz ve Malaka artık aynı stratejik haritanın parçaları. Enerjiyi üreten kadar o enerjinin hangi koridordan güvenle taşınacağını belirleyen de artık güç kazanıyor. Bu gelişme Çin açısından da ilginç bir paradoks oluşturmakta. Pekin, Amerikan nüfuzunun gerilemesini kendi lehine okuyabilir. Ancak orta güçler ülkelerin birbirlerine güvenlik, sermaye, teknoloji, enerji ve pazar sağlayabilecek ağlar kurması, onların yalnız Washington'a değil Pekin'e olan bağlılıklarını da azaltacak. Mekke mutabakatı bu anlayışa bağlı olarak ne Çin karşıtı ne de Batı karşıtı bir blok arayışı. Bu tarihi adım esasen orta güç ülkeler arasında stratejik özerklik ağının çekirdeğinin oluşma sürecidir. Türkiye'nin konumu burada daha da müstesna bir anlam kazanmakta. NATO üyesi, Avrupa ekonomisiyle tümüyle bütünleşmiş, Türk dünyasının merkez ülkesi, Körfez'in stratejik ortağı, Afrika'da güçlü bir aktör ve Asya'ya giderek daha fazla açılan Türkiye, farklı güç merkezlerini birbirine bağlayabilen ender ülkelerden biri. 21. yüzyılın yeni güç merkezleri yalnız etrafına devlet toplayabilen ülkelerden çıkmayacak. Süper güç konumundaki büyük güçler arasında tercih yapmak zorunda kalmadan hareket alanı sağlayabilen mimariler de güç merkezi haline gelecek. Mekke mutabakatının gerçek jeopolitik performansı da yeni bir ortak güç alanı olarak tam da bu noktada kendisini hissettirecek. Sabah gazetesinde Kerem Alken'in Küresel Rekabette Mekke Mutabakatı'nın Anlamı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Yusuf Kaplan'ın İki Asırlık Çifte Kuşatma başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye dört bir taraftan büyük bir kuşatmayla karşı karşıya. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz üzerinden kuşatılıyor Türkiye. Bir kuşatma da Karabağ üzerinden devreye girdiriliyor. Azerbaycan'a saldırı aslında Türkiye'ye saldırıdır ve Türkiye'yi kuşatma girişimlerinin son halkasıdır. Karşı karşıya kaldığımız bu çok yönlü kuşatma yeni maruz kaldığımız bir durum değil. En az iki asırlık bir geçmişi var bunun. Karlofça ve Pasarofça anlaşmalarından sonra ilk kez toprak kaybetmeye başlamamız kendimize olan güveni yitirmemize yol açtı. Toprak kaybı deyip geçmemek gerek. Osmanlı hem uluslararası devletler muvazenesindeki hakim belirleyici statüsünü kaybetti hem de kendinden üstünlüğünden şüphe duymaya başladı. Psikolojik üstünlüğün kaybedilmesi alttan alta batıya karşı bir aşağılık kompleksinin geliştirilmesine zemin hazırladı. Fiili kuşatma, zihni kuşatmaya dönüştü aynı zamanda. Tanzimat, bu çifte kuşatmanın devlet tarafından açıkça tescil ve teslim edilmesi anlamına geliyordu. Yabancı sefirler hem kendi devletlerinden yani dışarıdan aldıkları talimatlarla hem de içeride planladıkları tertiplerle devleti çift yönden kuşatmaya almışlardı. Bu kuşatma zaman zaman yarılıyordu. Sultan Abdülhamid'in basiret ve dirayeti bu kuşatmayı yarmasını kolaylaştırıyordu mesela. Türkiye, Suriye ve Mısır politikasındaki bazı kör noktalarına rağmen Fırat Kalkanı harekatından sonraki süreçte dış politikada inisiyatifi ilk kez eline geçirmeyi başardı. Fırat Kalkanı İbre'nin Türkiye lehine dönmesine yol açtı. Belki de iki asırlık kuşatmayı yarma çabamızın zirve noktasıydı bu. O yüzden Astana süreci ve Soçi mutabakatı Türkiye'yi yalnızlaştırma stratejisini yarma girişimleri olarak tarihe geçti. Türkiye'nin emperyalistler tarafından fiilen sömürgeleştirilememesine rağmen içerideki Jacoben yöntemlerle zihnen sömürgeleştirildiğini göz ardı ediyoruz hep. Sömürgecilerin işgal ettiklerinde yapacaklarından çok daha vahim yıkımları yerli sömürgeciler yaptılar.
Türkiye'nin kavraması ve korkması gereken kuşatma, dışarıdan yapılan jeopolitik, stratejik kuşatma değil, içeride iki asırdır iliklerimize kadar yaşadığımız zihni kuşatmadır. Ne demek zihni kuşatma? Kısaca ifade etmek gerekirse medeniyet değiştirmeye kalkışmamızdır. Bu toplumun her zaman aktardığım gibi Tanpınar'ın ifadesiyle kültürel inkarın eşiğine sürüklenmesidir bu. Tarihte hiçbir toplum böyle bir kendi kendini inkar ve intihar tecrübesi yaşamadı. O yüzden bu zihni kuşatma üzerinde derinlemesine kafa yormak zorundayız. Türkiye'de milletin iradesi devşirme bir çetenin ele geçirdiği, her 10 yılda bir tekrarlanan dışarıdan kontrol edilen darbelerle milleti tepeden terbiye etmeye kalkışan oligarşi tarafından ipotek altına alınmıştır. O yüzden Türkiye'de devlet milletin iradesinin eseri değildir. Milletin iradesi oligarşik bir hegemonya kuran devşirme çetenin esiridir. O yüzden ülkenin ekonomisi, kültüre, eğitim sistemi, küresel kapitalist sistemin çıkarlarını koruyan bu baronik, masonik devşirme çetenin kontrolündedir hala. Millet, kültürel hafıza, tarihi derinlik ve kolektif bilinçaltının inşa ettiği bir irade ve bu iradeyi hayata ve harekete geçiren ruhun adıdır. Türkiye'de bu anlamda millet yoktur. Milleti millet yapan kültürel hafızası, tarihi derinliği ve kolektif bilinçaltı önce inkar edilmiş, sonra da yok edilmeye çalışılmıştır. Türkiye'de Benedict Anderson'un anladığından daha absürt bir ulus icadı yaşandı. Bütün İslami bağlarından, tarihi tecrübesinden ve zihin dünyasından uzaklaştıran, tarihsiz, hafızasız, kültürsüz, zihinsiz, dolayısıyla köksüz ve ruhsuz bir ulus ve devlet icat edilmeye çalışıldı. Tarihsiz bir toplum nereden gelip nereye gittiğini bilemez. Nereye gitmesi gerektiğini ise hiç göremez. Tarihsiz bir toplum hafızasızdır. Hafızasız bir toplum zaman ve mekan duygusundan yoksundur. Bırakınız nereye nasıl gideceğini, nerede olduğunu bile tespit edemez. Kültürsüz, kültürel zenginliği inkar edilen bir toplum kendine olan güveni yitirir. Tarihi sürükleyemez. Başkalarının yaptığı tarihin önünde sürüklenir sadece. Zihinsiz bir toplum düşünme melekelerini yitirdiği için düşünemez, düşer. Sözün özü, Türkiye'nin kuşatılması coğrafi bir hadise değil, zihni bir hadisedir. Türkiye'nin iki asırdır köklü bir zihni kuşatmayla karşı karşıya olduğu gerçeğini kavrayamazsak, Türkiye'nin hiçbir büyük, köklü sorununu derinlikli bir şekilde kavrayamaz ve kalıcı olarak hal yoluna koyamayız asla. Yeni Şafak'ta Yusuf Kaplan'ın İki Asırlık Çifte Kuşatma başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet'te Didem Özel Tümer'in Demin Prosedür Kongresi ve Ötesi başlıklı makalesini sunuyorum. DEM Parti 20 Eylül'de planladığı, parasını bile yatırdığı 5. Olağan Kongresini öne çekti. Partilerin kongrelerini ötelenmesi zaman kazanma olarak görülüp yadırganmaz. Bu sefer de bir zaman kazanma söz konusu ama beraberinde düşünmeye sevk eden başka gelişmeler de var. İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan 6 Eylül'e alınan kongreyi formalite olarak tanımladı. Tüzük gereği yapılması gereken teknik bir kongre. Eş başkan Tuncar Bakırkan ve parti sözcüsü Ayşegül Doğan da Büyük Dönüşüm Kongresi'nin hazırlık kongresi olarak tarif ettiler. DEM Parti çok daha önce yapması gereken ancak 2 yıldır devam eden süreci etkilenmesin diye ertelediği kongresini öne çekti. İlk plan her şeyin sorunsuz ilerlemesi halinde PKK'nın silah bırakmasına bağlı olarak partinin adından kadrolarına, tüzüğünden programına değişip dönüşeceği bir kongre yapmaktı. Böylece PKK lideri Abdullah Öcalan'ın dar mahalli bulduğu DEM, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanununun mecliste kabul edilmesine paralel olarak cezaevinden çıkacak ve yurt dışından geleceklerle takviye edilerek daha merkeze hitap eden, dolayısıyla büyüyen, genişleyen, Öcalan'ın tahayyülünü kapsayan yeni bir hal alacaktı.
Yasanın çıkması kadar uygulanmasının da silahların bırakılmasının teyit ve tespiti koşuluna bağlanmasının zaman alabileceği anlaşıldı. Öcalan'ın deme ve sürecin gidişatına ilişkin değerlendirmelerinin de yansıtılmasına ihtiyaç duyuluyor. Parti meclisi ve yöneticilerde sadece ölüm gibi zorunlu hallerin gerekliliğini

göreceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Üst Kurulu kadar altında görev yapacak ve Öcalan'ın da içinde yer alacağı anlaşılan Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu Türkiye'nin üzerine kadro bocası olmamasını kademeli ve kontrollü bir aşama yönetimi sağlayacak. PKK ya da uzantıları içinde olan ya da anılan kimse öyle elini kolunu sallaya sallaya gelmeyecek, ben de varım diyemeyecek. Bu habur benzeri görüntülerin yaşanmaması için yönetilecek bir aşama olarak değerlendiriliyor. Bu bize tek tek isimler bazında Öcalan'ın da devletin, yürütmenin de müzakeresine ve onun sonuçlarına ilişkin veri sunacak. İlk kimler gelecek, kimler sonraya bırakılacak gibi. Öcalan'ın rolüne ilişkin abartılı yaklaşımlar ne olursa olsun, olası direnişleri, pürüzleri yönetmek, kimin neyle görevlendirileceği, sınırlandırılacağı da onun sorumluluğunda olabilir. Sahada onun talimatlarını yürütecek bir ekip olması da şaşırtıcı olmaz. Silahların ve mühimmatın teslimiyle mağaraların boşaltılması faaliyetleri ağırlıkla KDP ve KYB'nin sorumluluk arasının aranında gerçekleşecek. Bitirirken Öcalan'ın kendisine bir komplo olarak tanımladığı İmralı heyetine ilk kez onun ulaştığının vurgulandığı, İmralı'da Kandil'den bazı isimlerle yüz yüze görüşme yapıldığı izlenimiyle hem devleti hem Öcalan'ı şüpheli haline getirmeye çalışan sahte tutanak girişimi konusunda daha önce de ekleme çıkarma yapılan bazı tutanaklar sızdırıldı, ancak bu hiçbiri gibi değil. O yüzden ele alınışı öyle olmayacak. Sadece yalanlamayla bırakılmayacak bir mesele olarak görülüyor. Bir parti yetkilisi geçmiş süreç denemelerinde suikast, sabotaj, tasfiye benzeri provokasyonlara benzer bir durum olduğunu belirterek şöyle dedi: saldırıyla yapılamayan tutanaklarla yapılmaya çalışılıyor. Milliyet gazetesinde Didem Özel Tümer'in "Demin Prosedür Kongresi ve Ötesi" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "Deniz Olgun öldü mü, öldürüldü mü? Kuşkular cevap buluyor" başlıklı makalesini sunuyorum. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu muhtemelen bu hafta içinde toplanarak değerlendirme yapacak. İhtisas Kurulu'nun vereceği mütala, Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün aydınlatılmasına ışık tutacak. Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016 tarihinde Beykoz'daki çiftliğinde ölü olarak bulunmasından bu yana, aradan geçen 10 yıl boyunca ölümüne ilişkin kuşkular gündemden düşmüyor. Arif Ahmet Denizolgun sıradan biri değildi. Süleymancılar cemaatinin lideri olmasının yanında milletvekilliği ve Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden sonra Süleymancıların liderliğini üstlenen Alihan Kuris'e şüpheli para hareketleri ve kuşkulu faaliyetleri nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Bu durum Denizolgun'un ölümüyle ilgili şüpheleri artırdı. Denizolgun'un kardeşi Mehmet Beyazıt Denizolgun ve yeğeni Fatih Denizolgun ise bu kuşkuları yargıya taşıdılar. Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili iddialar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 19 Ağustos günü Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılarak fethi kabir işlemi yapıldı. Denizolgun'un mezarından alınan örnekler üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu, morg, kimya ve biyoloji ihtisas daireleri tarafından yapılan tetkikten sonra düzenlenen rapor 27 Ağustos Perşembe günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Adli Tıp Kurumu ayrıca fethi kabirle elde edilen verilerle birlikte 2016 yılındaki otopsi raporunu, kan ve idrar örneklerini, yakınlarından alınan DNA örneklerini, otopsi sırasında çekilen 145 adet fotoğrafla video kaydını da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletmişti. Ancak sadece fethi kabirle elde edilen verilerle yetinilmeyecek. Zaten İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporda da 1. İhtisas Kurulu'nun toplanması istendi. Raporda fethi kabir sonrası elde edilen örnekler üzerinden yapılan incelemeler sonucu elde edilen bulguların, kişinin tıbbi evrakları, olay yeri inceleme raporları, otopside elde edilen bulgularla birlikte değerlendirilmesinin uygun olduğu cihetle ilgili hususlar hakkında Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan görüş alınmasının uygun olduğu bildirildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu hafta içinde toplanarak Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili elde edilen verileri inceleyecek.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doçent Doktor Barış Duman tarafından yürütülen soruşturma derinleştiriliyor. Bir yandan Adli Tıp Kurulu'ndan gelecek rapor beklenirken diğer yandan da ifade alınma işlemlerine başlandı. Ayrıca Adli Tıp Uzmanı Profesör Nevzat Alkan'dan bilirkişi raporu alındı. Profesör Alkan hazırladığı bilirkişi raporunda Arif Ahmet Denizolgun'un vücudunda 4 adet ekimotik alanların tespit edildiğini ve doku altı kanamaların ölmeden önce meydana geldiğini belirterek önemli bir iddiayı dile getirdi. Nevzat Alkan göğsüne dizle basan bir şahsın Arif Ahmet Denizolgun'un ağzını ve burnunu bir yastıkla kapatarak ölümüne yol açabileceğini ifade etti. Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili bir değil birçok çelişki söz konusu. Denizolgun'un ölümündeki en büyük sır perdesini ise 36 saatlik bir zaman dilimi oluşturuyor. Kuşkular gizemli 36 saat ve oradaki görevliler üzerine yoğunlaşıyor. Denizolgun 6 Eylül'de Beykoz'daki çiftliğine geliyor. Bir süre ata bindikten sonra konutuna çekiliyor. Çiftlikte Türkmenistan vatandaşı olan Rufat Kadirov isimli bir seyis var. 7 Eylül sabahı çiftliğe gelen şoförü Murat Bayrak var. Konutun kapısında ise anahtar takılı. Saatlerce hatta günlerce konutundan çıkmayan, aradıklarında telefonlarına cevap vermeyen patronlarının başına bir iş geldi mi, bir ihtiyacı var mı, bir talimatı var mı, acıktıysa yemek yiyecek mi, bunları hiç dert etmiyorlar. Kapının üzerindeki anahtarı çevirmek akıllarına gelmiyor. 7 Eylül akşamı konuta girip Arif Ahmet Denizolgun'un üzerinde biniş kıyafetiyle üçlü kanepeye uzanmış olarak buluyorlar. Ağzından gelen köpük kurumuş halde bulundukları Denizolgun'un öldüğünü anlıyorlar. Çünkü Türkmen seyis Rufat Kadirov nabzını kontrol ediyor ama ne yapıyorlar? Bu kişi bir cemaat lideri, aynı zamanda eski bir milletvekili ve bakan. Bu durumda ilk olarak ne yapılır? Polise haber verilir. Ambulans çağrılır. Bir an önce hastaneye ulaştırılması için çaba gösterilir. Onlar ne yapıyor? Polise haber vermiyorlar, ambulans çağırmıyorlar, hastaneye ulaştırmıyorlar. Üzerini çıkarıp pijamalarını giydirip yere serdikleri bir yatağa uzatıyorlar. Polise ise 4 saat sonra haber veriyorlar. Bunlar sizi şüphelendirmiyor mu? Denizolgun'un ölümünde birçok kuşkulu nokta var. En önemli şüphe ise Denizolgun'dan sonra Süleymancıların liderliğini ele geçiren Alihan Kuliş'in ilişki ağı. Burada kimin gittiği değil, kimin geldiği ve ne yaptığı önemlidir. Alihan Kuliş, Alman devletiyle şüpheli bir ilişki içine giriyor. Eğer operasyonla yakalanmasa Almanya'ya geçmeye hazırlanıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada elbette ki Adli Tıp Kurumu'nun vereceği rapor önemli olacak ama savcılık sadece Adli Tıp Kurumu raporuyla yetinmiyor. Bir yandan ifadeler alınırken diğer yandan da olay günü orada bulunan şahısların para hareketleri, telefonlarının HTS kayıtları ve daraltılmış baz istasyonu verileri inceleniyor. Keşke ilk soruşturmada şüpheli olarak yer alan Türkmenistan vatandaşı Rufat Kadirov'a yurt dışı yasağı konulsaydı. Çünkü Kadirov 2023 yılında elini kolunu sallayarak ülkemizden ayrılmış. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Denizolgun öldü mü öldürüldü mü? Kuşkular cevap buluyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in Alman bizi kıskanmasın da ne yapsın başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'nin yerli ve milli jet eğitim uçağı Hürjet'in yer ve taksi testleri başarıyla tamamlandı. Yakında hava kuvvetlerine teslim edilecek. 2.6 milyar euro değerinde 30 adet Hürjet ise 2028'de İspanya'ya teslim edilecek. Yerli ve milli jet 2.6 milyar euro. Avrupa Birliği üyesi İspanya'ya Türk malı jet uçağı satıyoruz. Çok değil, bundan 20-30 sene önce böyle bir haberi ancak Levent Kırca'nın haberler skecinde duyabilirdik. Ama bu skeç değil, gerçek. Size bir hatırlatmada bulunayım Alman basınından. Almanya, Türkiye'nin geliştirdiği Yıldırım Han'la hipersonik uzun menzilli füze Typhoon Block 4'ü satın almayı değerlendiriyor. Avrupa'nın Rusya karşısında caydırıcılık kabiliyetini kaybetmemesi gerekiyor.
Biz demiyoruz. Almanya diyor. Daha önce yazmıştık ama yine hatırlatalım. Türkiye'ye gelen Belçika Savunma Bakanı Franken ne demişti? Türkiye bizden ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonuna doğru bir değişim yapmalıyız. Burada Türkiye'de yaptıkları bu, bizim de yapmamız gereken bu. Ben demiyorum, Belçika Savunma Bakanı diyor. Alman gazetesi Handelsblatt'ın Türkiye ile ilgili analiz haberi şöyle. Türk savunma sanayi şirketleri, savaş uçakları, savunma sistemleri, SİHA'larla uluslararası pazarda ağırlığını artırarak İtalya, İspanya, Fransa ve Polonya gibi NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri müşterileri arasına kattı. Türkiye dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı konumuna yükseldi. Yine Alman diyor, ben demiyorum. İşte bunlar hep Erdoğan gerçekleri. Yaklaşık çeyrek asırdır ülkeyi yöneten, size göre gerici, yobaz olan biri yaptı bunları. Ultra layık olmayan, içmeyi, bir kadını valse kaldırmayı bilmeyen ama halkın teveccühüne mazhar olup dünyaya meydan okuyan Erdoğan'ın eseridir bunlar. Diğer taraftan eski CHP, yeni CHP bölünme sorunsalı ve silkinme teknolojisiyle de ülke gündeminde. Tutan tuttuğunu silkeliyor. Çağdaş laik silkeliyorlar. Modern aydınlanmacı bir pozisyonda silkeliyorlar. Otel, köpük, parti, pavyon her ahval ve şeraitte silkeliyorlar. CHP yeni parti silkinme teknolojisinde dünyanın zirvesinde. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz işte.

Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in "Alman bizi kıskanmasın da ne yapsın" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Muhammed Kutlu'nun "Beste kargayı oysun gözünü" başlıklı makalesini sunuyorum. Tarih boyunca Türklerle Yahudi toplumu arasındaki ilişkiler, özellikle zor zamanlarda Yahudilere gösterilen insani yardımlar ve kucak açma hikayelerini barındırır. 1492 yılında Osmanlı Sultanı II. Bayezid'in İspanya Engizisyonu'ndan kaçan sefarat Yahudilerini Osmanlı topraklarına kabul etmesi onları büyük bir soykırımdan kurtarmıştı. Bununla da kalmamış, 17. yüzyılda Doğu Avrupa'daki pogrom adı verilen Yahudi katliamlarından kaçan Aşkenaz Yahudilerinin bir kısmı Osmanlı topraklarına getirilerek Selanik, İstanbul ve İzmir gibi şehirlere yerleştirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Yahudileri kitlesel katliamlardan kurtarmasının yanı sıra Hristiyan dünyasında Yahudilere karşı sıkça ortaya atılan ve kan iftirası olarak bilinen iddialar Osmanlı coğrafyasındaki bazı gayrimüslim topluluklar arasında da yayılmaya başlandığında, Kanuni Sultan Süleyman 1553 yılında yayınladığı fermanla bu tür iddialarla Yahudilere saldırmayı ve yargılamayı yasaklamış, Yahudi tebaanın can ve mal güvenliğini bizzat devlet koruması altına almıştır. 19. yüzyılın sonlarında Çarlık Rusyası'nda başlayan şiddetli antisemitik dalgalar ve pogrom katliamları sonucunda binlerce Rus Yahudisi yerlerinden edilmiştir. 2. Abdülhamit ve Osmanlı yönetimi Rusya'dan kaçan çok sayıda Yahudi mültecinin Osmanlı topraklarına, özellikle İstanbul ve Akdeniz limanlarına sığınmasına izin vermiştir. Türklerin Yahudilere yönelik koruyucu ve gözetici tutumu Osmanlı ile sınırlı kalmadı. Cumhuriyet döneminde 1933 yılında Nazi Partisi'nin Almanya'da iktidara gelmesiyle bilim insanları, doktorlar ve sanatçılar işlerinden çıkarılıp zulme uğramaya başladığında, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ve yürütülen diplomasi sayesinde aralarında dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu binlerce Yahudi bilim insanı, akademisyen, doktor ve sanatçı aileleriyle birlikte Türkiye'ye davet edildi. Philip Schwarz, Ernst Hirsch, Rudolf Nissen ve Fritz Neumark gibi isimler İstanbul ve Ankara üniversitelerinin kurulmasında ve modernleşmesinde görev aldılar. Bitmedi. Nazi Almanya'sındaki Holokost sırasında Avrupa'nın dört bir yanında görev yapan Türk diplomatlar hayatlarını riske atarak binlerce Yahudi'yi Nazi toplama kamplarına gönderilmekten kurtardı. Buna benzer örnekler saymakla bitmez. Tarih boyunca Türkler onca fitne fücurlarına rağmen hep Yahudilere sahip çıkmış, kol kanat germiştir. Türkler diğer Hristiyan ülkelerdeki gibi Yahudilere soykırım, katliam, baskı yapmak, onları gettolara hapsetmek bir yana engin hoşgörülerinden sonuna kadar yararlandırmıştır. CHP döneminde yediğimiz bir kazık olsa da Türkiye 1948 yılında kurulan İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke olmuştur. Peki onlar ne yaptı diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Evet, onlar Türklerin kendilerine yönelik hoşgörüsü ve kurtarıcılığının kadrini kıymetini bilmek bir yana, Türklerin Müslüman olmasından olsa gerek ellerinden gelen her türlü ihaneti göstermişlerdir. Neredeyse tüm Osmanlı ve Türkiye tarihi onların perde arkasında desteklediği entrikalar ve darbelerle doludur. Şimdi de başta soykırım suçlusu Benjamin Netanyahu ve eski başbakan Naftali Bennett olmak üzere İsrailli politikacılar 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde alabildiğine Türkiye'ye hakaretler, tehditler sıralıyorlar. Gazze'deki soykırıma karşı çıkmasından dolayı Türkiye'nin İran'dan sonraki tehdit ve hedef olduğunu koro halinde seslendirip türlü iftiralar atıyorlar. Hatta küresel patronları tutmasa belki seçimden önce Türkiye'ye hava saldırısı düzenlemeye bile kalkarlar. Lafı tam da bu durumu anlatan atasözümüzle noktalayalım, belki utanır kendilerine gelirler. Beste kargayı, oysun gözünü. Yeni Akit gazetesinde Muhammed Kutlu'nun "Beste kargayı oysun gözünü" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi.
Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 26, Sure Muhammed Suresi 1-38. Ayetler, Fetih Suresi 1-9. Ayetler, Sayfa 506-510.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle Menkıbeler.
1: Abdullah-ı Ensari rahmetullahi aleyh. Akıllı kim, ahmak kim? Abdullah-ı Ensari, büyük alim ve veli, nasihati herkese olurdu faydalı. Sohbetiyle çok gencin kalbini etti tenvir, sözleri dinleyene ederdi hemen tesir. Bu dünya nedir diye sordular bir gün ondan. Yani her şey burada sayılır mı dünyadan? Buyurdu ki, bu dünya tarladır ahirete. Faydalı tohum eken kavuşur çok nimete. Kadın, çocuk, mal, mevki ve makam düşüncesi, Allah için olmazsa dünya olur cümlesi. Allah rızası için kullanılırsa bunlar, dünya değil, bilakis ahiretten olurlar. Dünya ile ahiret zıttır birbirlerine. Birinden uzaklaşan yaklaşır diğerine. Bir iş dine muvafık yapılır ise şayet, dünya ve ahirette olur büyük saadet. Kul Rabbinin emrine, Resulün sünnetine uymaz düşkün olursa şehvet ve lezzetine, şu yolcuya benzer ki kafileden ayrılır. Hayvanının süsü ve palanıyla uğraşır. Yol arkadaşlarına uydurmayınca ayak, helak olur sonunda çölde yalnız kalarak. Bunun gibi bir insan unutup sahibini, bilmezse yaratılış hikmet ve gayesini, tabi olur tamamen heva ve hevesine, dalıp gider dünyanın türlü meşgalesine. Ölüme hazırlıksız yakalanır nihayet, böyle olan kimseyi bekler büyük felaket. İnsan düşkün olursa alçak dünya malına, mani olur bu hali ölüm hazırlığına. Çünkü kalbi dünyayı düşünür gece ve gün. Bedeni dünya ile meşgul olur büsbütün. Unutur yaradanın emir ve yasağını, bulamaz meşgaleden ibadet fırsatını. Bir kimse rızık için işinde çalışırken, feragat eder ise günlük ibadetinden, gözetmezse Rabbinin emir ve yasağını, mesela kılmaz ise beş vakit namazını, dünyaya düşkün olmuş sayılır ki o insan, çok zengin olsa bile sonunda olur hüsran. Ey kişi! Öyle çetin günler var ki önünde, analar evladından kaçacaktır o günde. Hazırlık yapmak varken o gün için durmadan, ne ahmaktır dünyaya düşkün olup aldanan. Yarın bu hakikatler olunca aşikare, pişman olur ve lakin faydası yok ne çare. Aklı olan bir kişi fırsat bilir bu anı, yarın yüzü akıyla kazanır imtihanı. Ahmak olan kimse de tabi olur nefsine, atılır hor ve zelil cehennem ateşine.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya Kiram'dan olan Sırrı-i Sakati Kuddüs'e sorup buyuruyorlar ki, çok istiğfar etmek, alçak gönüllü olmak ve çok sadaka vermek, Allah-u Teala'nın kendilerini çok sevdiği velilerin, evliyanın ahlakından olup Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturur. Kul dört şeyle yükselir. Bunlar ilim, edep, emanet ve iffettir buyuruyor Sırrı-i Sakati rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm hocam.
2: Aleykümselam efendim, buyurun.
3: Hocam bir sorum olacaktı da benim. Annem ablamla yaşıyor, gelirleri yok. Biraz da birikmişleri var hocam. Ben de destek olup bir ortalama bir ev almaya çalışacağız da. Şimdi ev aldığımız takdirde dedem mirasın %75'ini dayıma vermiş, %25'ini de kızlara vermiş. 4 kızı da mahkemeye verdiler şimdi mahkemede. Mahkemeyi kazanırsak anneme düşeni alabilir miyiz?
2: Peki efendim.
3: Bir de bir tane daha sorum var hemen hocam. Anneanneme baktığı için teyzemler anneannemden kalan şeyi, hakları, hisseyi anneme vermek istiyor. Bu durumda helal olur mu?
2: Tamam efendim.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim.
4: Alo.
0: Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, buyurun.
4: Hocam benim iki sorum olacaktı.
2: Dinliyoruz.
4: Şimdi Mevlana'nın olsun, Şems-i Tebrizi olsun, Türk düşmanı olduğu söyleniyor bunların. Bu doğru mu?
2: Kim söylüyor bunları? Allah Allah.
4: Ondan sonra bir de İslam'da nurculuk, Süleymancılık diye yollar, tarikatlar var mıdır? Onu soracaktım size.
2: Öyle bir tarikat yok.
4: Anladım hocam.
2: Peki efendim.
4: Sağ olun.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim.
2: Neler neler uyduruyorlar ya.
0: Buyurun hocam.
2: Dilin ölçüsü yok ya, değil mi? Salla gitsin. Nasılsa bir salak inanır diyor. Nasılsa bir salak inanır. Ta bir şeyde lisede okurken, o zaman komünistler her tarafta şey yapıyorlardı falan. Adamlar da zaten iman olmadığı için, Allah'ı halde inkar ettikleri için kitapsız kafirler kendileri. Dolayısıyla adam iftira etmek, zina etmek, her türlü kötülüğü yapmak adamlar için herhangi bir problem söz konusu değil. Onun için o zaman yaygındı komünistlerin yana söyle, gerçeği söyleme. Bir söz söylüyorlar. Duvara çamur attığı zaman çamur orada yapışıp kalmasa bile iz bırakır. İz bırakır. Bu yolu bugüne kadar ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün kafirler denemiştir. Ve denemeye de devam ediyor. Kıyamete kadar da olacak mı? Evet, olacak. Allah-u Teala cennette yaratmış, cehennemi de yaratmış. Şimdi adam durup dururken aynı şekilde cehenneme gönderseler, adam diyecek ki ben ne yaptım ki? Elbette ki bir şeyler yapacak dünyada. Ve bunun karşılığı olarak kendisi cehenneme gidecek.
0: Hiçbir onu şey oraya hak edecek.
2: Hak edecek. Cennete giden için de aynı durum söz konusu. Ya adam aynı şekilde ben ne yaptım ki cennete geldim? Bir şeyler yapması lazım. Yani Allah-u Teala iman etmiş, Allah-u Teala'nın emirlerini yapması, Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu dertlere, belalara, sıkıntılara sabretmesi gerekir ki cennete gidebilsin. Dolayısıyla her ikisinin de sebepleri var. Cennette, cehennemde ikisini sonsuz yaratmış Cenab-ı Hak. Ama cennete götüren yolları da, cehenneme götüren yolları da Adem Aleyhisselam'dan itibaren 124 binden fazla peygamber göndermiş. Bunlar vasıtasıyla da bildirmiş. Yarın mahşer günü efendim biz bilmiyorduk, duymadık falan bir mazeret söz konusu değil. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Efendim ilk dinleyicimiz, annem dedi ki ablamla yaşıyor. Ya durumlarda belki değil, onlara ev almak istiyoruz falan ama dedi, dedem dedi malının %75'ini daima vermiş. Hayatta vermiş demek ki onu. Şimdi bakın Mustafa Bey, eğer hayatta verdiyse kızların buna itiraz etme hakkı yok. Çünkü bir kimse bu baba olur, anne olur, dayı olur, amca olur, Ali olur, Veli olur, Hüseyin olur, Ömer olur. Yani kim olursa olsun. Hayattayken malın üzerinde tam tasarruf sahibidir. Dinimiz böyle bildiriyor. Yani bir baba evlatlarının hiçbirisine hiçbir şey bırakmadan malının hepsini hayır kurumlarına verebilir. Ve başka şahıslara, hiç akrabası olmayan şahıslara da verebilir. Efendim bizim işte hakkımızı veriyor. Bir dakika, senin ne hakkın var babayın malı üzerinde? Anayın malı üzerinde senin ne hakkın var ki? İşte biz de o evde çalıştık ya, sana da baktılar ya. 9 ay anan seni aynı şekilde karnında taşıdı. Aklı başına gelinceye kadar, aklı başına gelinceye kadar baban aynı şekilde köle gibi çalıştı, didindi seni o yaşa getirinceye kadar. Onların bedelini öde bakalım bir. Bilmem kaç yaşına gelinceye kadar geceleri aynı şekilde bıyak bıyak bağırıyordun. Kadıncağız doğru dürüst uykusunu alamıyordu. Bunların hepsine katlandı. Öde bakalım bunların karşılığını. Benim hakkım diyorsun. Nasıl hakkın senin ya? Nasıl hakkın senin? Şeyde Beyaz Bistami Hazretleri için diye hatırlıyorum. İşte annesi ve babasıyla beraber yemek yemeye oturmazmış. Çünkü aynı kaptan yiyecekler. Sofrada aynı şeyler var. Ola ki, daha çocuk yaşta ya, işte hani seçilmiş, ola ki diyor, belki diyor benim almak istediğim o lokmada, o parçada annemin gönlünde geçmiş olabilir. Annemin gönlünde geçmiş olup o geçmiş olan o lokmayı ben yemiş olabilirim. Onu üzebilirim. Bir şey söylemese bile de kalbini kırabilirim. Düşünüyor. Hani büyüklük diyorsun da, büyüklük laf olsun da olmaz yani. Daha çocukken aynı şekilde Cenab-ı Hak onları öyle yaratmış. O yükseklik farklı bir şeydir. Peki biz öyle olabilir miyiz? Hani bir söz vardı ya, neydi? Adın nedir diyorlardı.
5: Hıdır.
2: Hıdır.
5: Elimden gelen budur.
2: Ha, elimden gelen de budur. Cenab-ı Hak bize bu kadar vermiş. Ama niye anlatıyorsunuz o zaman? Ya anlatıyoruz ki kendinde bir şey vehmetmeyesin. Yani Cenab-ı Hak seçtiği böyle mübarek kullar var. Bu inceliklere riayet edebilir miyiz? Edemiyoruz. Öyleyse oturduğun yerde. Buraya gelmeden önce işte hemen amirlerim bir sözü göndermişti, ona bakıyordum falan. Orada bir sohbetinden şeylere dökülmüş, yazıya dökülmüş. Orada hemen abi, kişinin kendini beğenmesi kibirdir. Başkasını beğenmemesi de ucumdur. İkisi de berbat ya. Zaten başkasını beğenmemesi kendini beğenmesinden kaynaklanıyor. Yani kibir birçok hastalığın da aynı şekilde, yani kalp hastalığının, kötü huyların menbaı, kaynağı olmaktadır. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şimdi bizi dinleyen dinleyicilerin bende kibir var mı? Zaten bende kibir var mı diye soru sorduğumuz zaman bilelim ki bizde kibir var. Niye? Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri Evliya-i Kiram açık net yazmışlar Mustafa Bey. Neyi yazmışlar? Nefis iman etmeden önce herkeste kibir var. Herkeste ama. Kibir ne zaman kırılır? Nefsi iman ederse, yani nefsi kafir olmaktan çıkar, mümin olursa, o zaman o kötülükler kaybolur. Ondan sonra mesela Evliya-i Kiram'ın hayatını okurken falan böyle bak, Allah Allah, bu da olur mu? Evet, oluyor. Çünkü o büyük bir aynı şekilde düşmandan kurtulmuş oldu. Bu sebepten dolayı şimdi mesela biz bunu söyleyince bazıları tepki gösterebilir. Canım işte orada bizim babamızın malında hakkımız yok mu? Yok. Hayattayken yok. Adamcağız vefat ettiği zaman veya kadıncağız vefat ettiği zaman ortada kim kaldı? Mirasçılar kaldı. Oğlu var, kızı var, ondan sonra ne bileyim ben, ölenin annesi var, babası var. Ölen kadınsa kocası var, erkekse hanımı var. Dinimiz zaten bildirmiş miras paylarını. Ona göre aynı şekilde
5: böyle vasiyet etse, vasiyet geçerli mi?
2: Vasiyet geçerli değil.
5: Yani ben ölünce %75'ini oğluma, %75.
2: Hayır. Onun bir kıymeti yok. Onun bir kıymeti
5: hayattayken
2: yok.
5: Verirse verir.
2: Hayattayken verdiyse bitmiştir o. Hayattayken verdiyse bitmiştir.
5: Vermediyse?
2: Vermediyse yani vasiyet ediyor falan. Hani daha önce de anlatıyorduk. Nenemler anlatırdı onu da. Çünkü biz de yaşadık, onu biliyorduk falan. Bize de iki tane böyle dere çay diyorduk falan. Birisi ulu çay derlerdi. Onun suyu daha çoktu. Çünkü menbaı geldiği yer daha uzak bir yerden geliyordu falan. Ama kar yağmadı. Onları besleyen, o dereleri besleyen kaynaklarda su kalmadı. Yağmur da çok yağmayınca çok az bir su kaldı. Tabii o derelerin kenarında sulanabilen araziler var. Çok geniş olmasa bile işte oralara bostan bilmem ne ekiliyor falan. Onlar ekiliyor falan. Dolayısıyla nöbetleşe. Gecenin ikisinde mesela sana haber gelir. Şimdi falan da işte bir saat sonra falan size geçer falan, sen gidiyorsun su bendine gece karanlıkta. İşte baba oğul sıra gelmiş gecenin üçünde veya ikisinde neyse, ellerinde el feneri deyince bu zamandaki çocuklar pille çalışanı hatırlıyorlar. Öyle değil.
5: Şarjlı.
2: Şarjlı da yok. Pille çalışanı da yok. Gaz yağıyla çalışan fener dedikleri. Yani küçük bir kutu, onun fitili var. Orada şey yapıyor, onunla gidiyorlar. Onunla gidiyor. Fener de çocuğun elinde, gece gidiyorlar ya. Giderken böyle ay ışığı da yok ama şeyde o karanlıkta tabii her gün geçtiği için biliyor. Oğlum işte şu bahçeyi var ya, ben öldükten sonra işte diyelim ki şu camiye vakfedin, ondan sonra geliyor. Oğlum şuradaki tarla var ya, işte ben öldükten sonra Kur'an kursuna verin. Oğlum işte ben öldükten sonra şu şey falan. Tabii fener elinde, gözünün önünde görmüyor. Çukurlar var falan, kasisler var. Adam şey yapıyor, oğlum diyor feneri benim önüme tutsana falan. Çocuk bir şey söylüyor, onu anlatmak için uzatmışlar bu kadar. İşin doğrusu da bu. Baba diyor, fener benim elime geçti. Hayattayken ver. Öyle vasiyet edip de şu kadar olsun, bu kadar olsun, ama geçmiş olsun. Ha, şer'an bir kimse hayattayken malının tamamı üzerinde %100 tasarruf sahibidir. Kadın erkek, kimse karışamaz. Ne evladı, ne anası babası, ne diğer akrabası, talukatı, kimse karışamaz. Yetki ona aittir, mülk onundur. Kim ondan, onun gönlünün rızası dışında bir şey almaya kalkarsa hırsız olur, gasp etmiş olur, çalmış olur yani. Ama vefat ettikten sonra bu kadar malın mülkün sadece 1/3'ünü vasiyet edebilir buyuruyor. Mesela 3 milyar var. Adam vasiyet etti. Bu 1 milyarı işte benim işte defin, kefen, mezar masrafları, işte iskatımı yaptırmak, ondan sonra borçlarımı şey yapmak, şu kadarlarını fakirlere dağıtmak, işte arkamdan hatim okuyanlar aynı şekilde şunlar demek. Adam yapabilir bunu. İşte falan yerde cami başlanmıştı, bir kısmını oraya verin, falan yerde Kur'an kursu vardı, bir kısmını oraya verin diyebilir. 1 milyarına vasiyet edebilir. Hani demin dedin ya, vasiyet etse falan. 1 milyarına vasiyet edebilir.
5: Üçte birini.
2: 3 milyar varsa 1 milyarına tasarruf sahibidir. Peki iyi de evlatlarını aynı şekilde dinin emrettiği şekilde, dinin emir ve yasaklarını öğreterek yetiştirmediyse, o zaman aynı şekilde o evlat o vasiyeti falan dinlemez ki. Salla gitsinler ya adam. Hatta yani Allah-u Teala korusun, moruk geç bile kaldı ölmeye der. Değil mi? Öyle der. Hatta Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine diyorlar ki, yani çocuklarına bırakacak bir mirasın yok. Ya dedesi gibiymiş yani. Hazreti Ömer'in kız tarafından torun oluyor ya Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, onun için ikinci Ömer namıyla maruf. Hatta işte o zehirlendiği zaman böyle ağzından bundan kan geliyor, elbisesi kan revan içerisinde oluyor, kayınbiraderi geliyor, işte kız kardeşine diyor ki yani bir şeyini değiştirseniz ya bunu, yok ki diyor, tek elbisesi bu, aynen o dedesine benziyor.
5: Devlet başkanı yani.
2: Devlet başkanı.
5: Bahsettiğimiz kişi.
2: Evet. Ve işte şey diyorlar hem çocuklara bir şey, Allah-u Teala Rezzak olduğuna inanıyorlarsa Allah-u Teala onlar için daha doğmadan önce, dünyaya gelmeden önce Cenab-ı Hak onlar için rızık ayırdı. Allah-u Teala yarattığı sebeplere yapışıp o rızka kavuşurlar. O zaman diye bir şey bırakmaya gerek yok. Yok. Allah-u Teala unuturlarsa, onlara aynı şekilde para, servet bırakacak olursan onların günah işlemesine ve cehenneme gitmesine vesile olurum buyuruyor. Ona vesile olurum. Vaktimiz doluyor da Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nden bahsederken bir gün işte bir cariyesi, hizmetçisi, bir kadın geliyor, diyor ki efendim diyor, bu gece bir rüya gördüm. Hayır da inşallah diyor. Rüyamda diyor kıyamet kopmuş diyor. Ben de diyor Sırat Köprüsü'nün başındayım. İşte kendisinden önceki gelen Emevi Halifeleri'nden falan geldi geçemedi düştü. Falan geldi geçemedi düştü. Falan geldi geçemedi düştü. Ondan sonra siz geldiniz deyince küt diye bayılıyorum bari ki. Yazık o hizmetçi diyorum ki vallahi efendim siz geçtiniz billahi geçtiniz diye yemin ediyorum ya bir bayılmışım bari ki. Yani o derece aynı şekilde yani dedesine benziyor. İkinci Ömer abiyle bağırır. Allah bu savaş çıkmadan önce iç karışık çıkmadan önce Suriye'ye gitmiştik. Metfun bulunduğu bir köyde bir caminin içerisinde mezarın üstü açık. Hala mis gibi kokuyor o toprak. Yani oradan alınca kokar mı kokmaz bilmiyorum. Almadık o toprağı da orada şey yapmışlar. Çok güzel bir yerde yeriydi de. Dolayısıyla bunlar ne yapsınlar? Eğer
5: mahkemeye vermişler zaten.
2: Adam hayattaysa, adam hayatta vermişse yapmaları uygun değil.
5: Yani büyük ihtimalle sonraya kalmış.
2: Sonraya kalmış. Peki mahkemeye verdiler vazgeçmeleri. Efendim vazgeçmezlerse ne olur?
5: Oradan gelen parayı alıp evde kullanabilir miyiz diyor.
2: Soruyor. Dayısıyla helallaşır, dayısları da gösterir, sorulursun.
5: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, teşekkür etmeyen kötülenir. İyilik yapana teşekkür edileceğini herkes bilir. Bu insanlık icabıdır. İyilik edenlere hürmet edilir. Nimet sahipleri büyük bilinir. O halde her nimetin hakiki sahibi olan Allahü Teala'ya şükretmek, teşekkür etmek insanlık icabıdır. Aklın lüzum gösterdiği bir vazifedir. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak insanlık vazifesidir. Böyle olunca her iyiliği yapan, en büyük iyilik olarak yokken var eden, en güzel şekli veren, lüzumlu uzuvları, kuvvetleri ihsan eden, sıhhat veren, akıl ve zeka bahşeden, çoluk çocuk, ev, ihtiyaç eşyası, gıda, içecek, elbiselerimizi yaratan yüce bir sahibe bu nimetleri sebepsiz, karşılıksız ihsan eden ve her an yok olmaktan, düşmandan, hastalıktan muhafaza eden ve bize hiç ihtiyacı olmayan sonsuz kuvvet, kudret sahibi olan Allahü Teala'ya şükretmemek, kulluk hakkını ödememek ne büyük bir kabahat olur. Hele ona ve nimetlerin ondan geldiğine inanmamak veya bunları başkasından bilmek en çirkin yüz karası olur. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şükrü Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetle ona isyan etmemektir diye tarif etmiştir. Bir kimseye her ihtiyacı verilse, her ay yetecek para, gıda, hediye olunsa, bu kimse o ihsan sahibini her yerde herkese karşı övmez mi? Gece gündüz onun sevgisini, onun kalbini kazanmaya uğraşmaz mı? Onu dertlerden, sıkıntılardan muhafaza etmeye çalışmaz mı? Ona hizmet edebilmek için kendini tehlikelere atmaz mı? Bunları yapmasa, o ihsan sahibine hiç kıymet vermese herkes onu ayıplamaz mı? Hatta insanlık vazifesini yapmıyor diye cezalandırılmaz mı? İyilik eden bir insanın hakkına böyle riayet ediliyor da, her nimetin, her iyiliğin hakiki sahibi olan, hepsini yaratan, gönderen Allahü Teala'ya şükretmek, onun beğendiği, istediği şeyleri yapmak niçin lazım olmasın? Elbette en çok ona şükretmek, en çok ona itaat etmek, ibadet etmek lazımdır. Çünkü onun nimetleri yanında başkalarının iyilikleri deniz yanında damla kadar bile değildir. Hatta diğerlerinden gelen iyilikleri de yine o göndermektedir. İnsan Allahü Teala'ya karşı lazım olan şükür borcunu nasıl yapmalıdır? Bazı alimlere göre şükür, Allahü Teala'nın varlığını düşünmekle, bazılarına göre nimetlerin ondan geldiğini anlamakla, bazılarına göre ise onun emirlerini yapmak, haramlarından sakınmakla diye bildirmişlerdir. Alimlerden bazılarına göre de insanın Allahü Teala'ya karşı vazifesi üçe ayrılır. Birincisi bedeniyle yapacağı işlerdir, namaz, oruç gibi. İkincisi ruhuyla yapacağı vazifedir, doğru itikat, ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek. Üçüncüsü insanlara adalet yapmakla Allahü Teala'ya yaklaşmaktır. Bu da emaneti muhafaza, insanlara nasihat etmek, İslamiyet'i öğretmekle olur. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki ibadet üçe ayrılır. Doğru itikat, doğru söz ve doğru iş. Peygamberler ve bunların varisleri olan ehli sünnet alimleri ibadetlerin çeşitlerini ve nasıl yapılacaklarını ayrı ayrı bildirmişlerdir. Herkesin bunları öğrenmesi ve ona göre hareket etmesi lazımdır. Zira insan için doğru itikat, doğru söz ve amel-i salih birinci vazifedir. İslam alimleri insana vacip olan birinci vazife

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bir dinleyicimizin bir sorusu vardı hocam, onu da araya sıkıştırmak istiyorum müsaadenizle. 50 yaşındaymış bir hanım dinleyicimiz. Maliki mezhebini taklit ediyormuş. Bugüne kadar diyor, saçımın diyor işte uzun olan kısmını avucumun içine almayı ben hiç yapmamıştım, bilmiyordum. Yeni öğrendim diyor. Yani başın tamamını meshetmemiş diyor. Önceki namazlarımı ne yapacağım, olmadı mı iade etmem lazım.
1: Sünnetleri kılarken işte ömür boyu hep anlatıyoruz ya, kazaya niyet etmeye devam etsin. Şimdi bir kavle göre, yani böyle o ibadet yapıldıktan sonra kurtarmak için, mesela Hanefi'de, Şafii'de çok az meshedildiği zaman kurtulabiliyor. Hanefi müftileri zaman zaman Maliki mezhebine göre fetva verdikleri kitaplarda yazılı. Eğer Hanefi mezhebinde bir çıkış oluyorsa, şimdi bu senelerdir ibadet yapmış, bu ibadetini kurtarmak gerekiyor. Yani Hanefi mezhebinden de çıkmadığı için
0: kendi mezhebine göre doğru yapmış.
1: Doğru yapmıştır, kurtarabilir. Ama hiçbir zaman bırakmamalı. Hani bazen diyorlar ya, efendim benim kaza namazım bitti falan. Yapma ya. Peki namazların hepsinden emin misin? Ya İmam Hasan Ebu Hanife radıyallahu anh abdestin müstahaplarından birisini seneler sonra, 40 sene ifadesi geçiyor bazı kitaplarda. Öğreniyor da 40 senelik namazını kaza ediyor. Var mı sende o yiğitlik? Yapabilir misin? Hani böyle ahkam kesiyorsun da, ya canım bir de dediysek falan filan, işte o kadar da demedik. Hani bir bazı böyle fıkralar var. Hani uzun uzun anlatmaya gerek yok. Adam böyle kabadayı falan, böyle herkese tepeden bakıyor, işte vuruyor kırıyor falan. Bir gün gitmiş yine böyle kahvede, sırtı kapıya dönük kahvedekilere, var mı bana yan bakan demiş. O anda kapı sessizce açılmış, içeri girmiş izbandık gibi birisi. Var demiş. Dönmüş şöyle bakmış. Var mı ikimize yan bakan?
0: Babuç bağlı.
1: Babuç bağlı. Bir de başka bir versiyonu da anlatıyorlar. Birisi geliyor da o da kabadalık yapıyor falan ama görmüyor. Arkadan birisi geliyor falan, bir yapıştırıyor falan, bir dönüyor falan, diyor ki şaka mı ciddi mi diyor. Ciddi ne olacak lan, şaka da hoşlanmam tamam da diyor. İstersen hoşlansaydın. Pabuç pahalı. Dolayısıyla ayet-i kerimede Emre abiler Allah'a falan rahmet eylesin zaman zaman sohbetlerinden naklederlerdi. Estağfirullah. Lime tekulne ma la tefalun. Sadakallahül azim. Yapmadığın şeyi niçin söylüyorsunuz? Ya arkadaşım namazın dört dörtlük mü? Bir de insanların içerisinde işte saati de bir değil de böyle yazıyor. Yazıyor arkadaş da senin önünde bir numune var. Emel abiler yani babaları Allah-u Teala rahmet eylesin nasip efendi çok hassas. Yani namaz konusunda tavizsizmiş. Çocukluğundan beri namaz kılıyor. Ama yani bu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh önce Kulel'de hocası olarak, kimya hocası, sonra kayınpeder olarak hocamız diye hep anlatıyordu. Bizim de hocamız zaten. Onu tanıttıktan sonra bakıyor falan. Hep kaza kılardı. Emel abinin kaza kılan namaz borcu yoktu. Geç. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Sıbya Mektebi'ne gönderilmiş. Evden din bilgileri verilmiş. Yani buluğa ermeden önce namaza başlamış zaten. Ya Halıcıoğlu Askeri Lisesi'nde okurken bile orucunu bırakmamış. Hatta ben kendim de dinlemiştim. Hemen böyle şişman bir doktor vardı. Bana dedi ki bak oruç tutarsan ölürsün dedi. Ya karışım buyurdu. Kendi öldü buyurdu. Kendi ölürsün. Yani terk etmemiş. Ama buna rağmen Hüseyin Hilmi Efendi'den rahmetullahi aleyh sünnetleri kılarken kazaya hep niyet ettiler. Kaza borçları yoktu. Onu anlatmak istiyorum.
0: Emir abi de öyle.
1: Emel abiler de öyle. Yani Allah Teala rahmet eylesin. Yani benim babamdan, annemden, babaannemden, yani evde benim ilk Kur'an-ı Kerim hocam, Kur'an-ı Kerim öğreten babamdı. Evde yani çocukluğumuzdan itibaren bize namaz kıldırdılar. Yani kazaya kalan namaz borcum, ben bir dönüyorum. Daha buluğa ermeden önce aynı şekilde başlamıştık. Annem o konuda çok hassastı. Kazaya kalan namaz borcu yok. Ama yani Emel abilere baktım. Ondan sonra Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala hayatına baktık, gördük. Kılmaya devam ediyorlar. Sonra kitabı dikkatli okuyunca

0: bizim kazalarda kaza etmek gerekiyor. Değil mi?
1: Evet, maalesef.
0: Çünkü İmam Gazali Hazretleri'nin öyle bir sözü var ya.
1: Tövbelerinizde tövbeye muhtaç.
0: Tövbelerde tövbeye muhtaç. Bizim kazalarda kazaya muhtaç. Ama efendim falan filan. Ya efendim efendim falan da o kadar yapma. Yani kendine bir şey çıkarıp da sanki şey bu yeni bir şey bulmuş gibi efendim ben işte ilmihalde böyle gördüm, saatte biriydi gördüm, böyle gördüm, böyle böyle yazıyor işte sünnetlerin 3'ün 4'ünün kadar Musul'u okunması lazım, o terk ediliyor falan filan, kendi kafasına göre uydurup uydurup söylüyor. Ya arkadaş ben sana tabi olacağım yoksa hocası, rehberi belli olan zata ve onun tatbikatına mı ve neye tabi olacağım, değil mi? Elbette ki aynı şekilde oraya tabi olacağım. Ya Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın. Nereden çıktı konu?
1: Dinleyicimiz hani meseledir.
0: Meselederken çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken biz onun bizim sayfadaydık. Sorduğumuz bazı sualler vardı. Mesela o zaman zihnimize takılıyordu. Hanefi mezhebinde ama diş dolgu sebebiyle Maliki veya Şafii taklit ediyor. Bu iki mezhepte de daha önce almadılar o kavli. Hani Şafii ve Maliki mezhebinin de mukimken hani belli şartlar var. Saatte bir dedi yazıyor. Mukimken de cem edilebilir diye. Ama genelde Hanefi mezhebinde seferde bile cem edemiyorsun. Bir tek şeyde Arafat'ta bir de Müzdelife'de cem ediyorsun. Başka yok. Şimdi orada Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ağzında dolgu diş var. Şafii mezhebini veya Maliki mezhebini taklit ediyor. Ama bu doktor, cerrah girdi. 10 saat sürecek, 8 saat sürecek. Yani çıkıp da namazını kılamayacak. Vaktin birisi kaybolacak. Hanbeli mezhebini taklit eder. Şeyde İlmihalde'de yazıyor. İyi de Hanbeli mezhebi de Hanefi mezhebi gibi. Usulde ağzının içerisini yıkamak farz. O zaman o fırsatı imkanı verdilerdi Türkiye Gazetesi'ndeki o bizim sayfa servisine, dini konuların hazırlandığı servise bize sual olarak arz etmiş kendilerini yazılı olarak. Efendim bu Hanefi mezhebinde de gusülde ağzının içerisini yıkamak farz. Yani Hanefi mezhebinde Hanbeli mezhebinde taklit edince yani Hanbeli mezhebinde gusül olmuyor ki bunun. Yani buradaki yazılanlara göre. O zaman verdikleri cevapta burada zaruret var. Bir ibadeti kurtarmak, kazaya kalmasına mani olmak için. Ha, öyle bir hüküm var. O hükmü de öylece öğrenmiş olduk. Hani bazılar diyecek efendim işte başın tamamını mesletmemişsiniz kendiniz böyle yorum yap. Hayır. Dinde yorum olmaz. Dinde yorum olmaz. Mesela kitaplarda yazar fıkıh kitap. Bu zayıf kabil der. Ama diyelim ki 5 asır önce kitaplarda o zayıf kabil, 5 asır sonra gelen hocası belli, iştahat makamını yükselmiş bir zat, o zayıf kabili bu zamandaki insanlar için tercih etti. Artık bu zamandaki insanlar için o tercih edilen bir kabil olmuş oldu. Onunla amel edilir mi? Evet edilir. Gelelim efendim.
1: Özür dilerim hocam. Maliki mezhebinde başın tamamını meshetmek demek, başın baş kısmını meshedip de saçı uzun kısmını hani avcumuzun için alıyoruz ya, kadınlar için özellikle. Bu uzun kısmı avucunun içine almak bir ayrı bir kabil mi yoksa?
0: Yok. Başa dahil olduğu için.
1: Başa dahil onu yapacak demiş. Yani mutlaka değil mi?
0: Başa yapmış. Dahil olduğu için.
1: Hocam yine özür dilerim. Az önce birinci bölümdeki dinleyicimiz bir mesaj göndermiş. Diyor ki dedem noterde vasiyetini yazdırmış diyor.
0: Abi vasiyet
1: vasiyet.
0: Bu. Vasiyetse kıymeti yok. Zaten ben de tekrar dönecektim onu söyleyecektim bir. Eğer bu hayattayken tapuyu vermedi, sadece vasiyet etmiş ise, o vasiyetimin kıymeti yok. Mahkemeye verilir. Ama bütün bunlara rağmen kız çocukları erkek çocuklar kadar almaz. Dayıların hissesi fazla olur. Yani iki hisse dayısı alıyorsa birer hisse işte annesi teyzesi alır.
1: Çünkü mahkeme bunu eşit paylaştıracak.
0: Eşit
1: bu
0: paylaştıracak.
1: Durumda.
0: Evet. O zaman gene dayısıyla helallaşması lazım. O zaman bu şeylere falan bahsettiği şekilde ev alacaklar falan ya, onlara falan da kullanabilirler mi? Evet, kullanabilirler. Efendim gelelim. Bak. Bunları bana anlatmıyor. Mevlana Hazretleri ve Şems-i Tebriz Hazretleri Türk düşmanıymış ya. Tam sabahlık adamlara.
1: Tarpadanımdan ölseydim.
0: Sizin köyde de. Tarpadanımdan ölseydim bunu duymayacaktım. Öğrenemeyecektim. Allah Allah. Selçuk döneminde Moğollara karşı Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin müdafası şeyleri kitaplarda anlatılıyor.
1: Yani boş bir laf yani. Cevap bile verilmez böyle bir şey ama.
0: Lüzumsuz bir laf. Şemtemzi Hazretleri Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin hocası. O zaman aynı şekilde şeyde Kayseri'de metun bulunan Burhaneddin Tirmizi Hazretleri de öyle değil mi? Ondan sonra Sadreddin Konevi Hazretleri de öyle. Yani bütün İslam alimleri Türk düşmanı şimdi. Ahmaklık ya. Ya eğer onlar olmasaydı zaten Türklerin İslamiyeti ısınıp ve cihat ruhu gelişmez. Onlar hazırladılar bunu. Cepheleri onlar sürdüler. Onlar verdiler. Onlar yaşattılar bunu. Allah Teala böyle söyleyenlerin dilini kurusun. Bunlara da
1: İftira
0: fırsat
1: vermesin.
0: Yani. İftira. Amin. Bir de benim en çok dikkatimi çeken husus Mustafa Bey. Şimdi bakıyorsun efendim işte falan yerde böyle yazıyor falan böyle dedi. Geçenlerde de aynı şekilde birisi tutmuş bir şeyler yazmış. Efendim diyor işte buna ne cevap vereceğiz? Efendim biz aynı şekilde kaynaksız şeyleri falan da cevap da vermiyoruz. Efendim falan dedi ki işte bilmem WhatsApp'ında böyle yazdı, Instagram'ında böyle dedi. Twitter'ında böyle dedi. Bana ne? Ne derse desin. Kitap var elinde. Bunlar aynı şekilde cevap vermez ki. Oturup aynı şekilde okuman lazım. Böyle önüne gelene efendim böyle dedi. Ne yapacağım ben şimdi? Ölünün körünü yapacaksın. Sen arkadaşım dinini doğru dürüst öğrenmezsen oho her rüzgara açıksın. Gelen tokatlar giden tokatlar seni. Bir gün gelen imanı da kaybedersin. Allah Teala korusun. O imanı gittiği anda ecelin gelirse imansız gidersin ya. Onun için de Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplar okuyun. Ya biz de burada anlatmaya devam edeceğiz. Efendim belki 100 oldu, belki 1000 oldu, isterse 5000 olsun. Hakikat kitabının hazırlamış olduğu faideli bilgiler kitabını herkesin böyle ders çalışır gibi okuması lazım. Ne olur? Şablon elde edersin. Ondan sonra şahıslarla ilgilenmezsin. Mesela biz şahıs ismi zikrediyor muyuz? Hayır. İşte falan böyle dedi. Bu mezhepsizlik.
1: Dinleyicimiz de sordu ya işte filan cemaat, bilmem cemaat böyle şeyler var mı falan diye. İşte oku onu. Neyin evet. Ne oldu lan?
0: Ondan sonra mesele bitiyor. Efendim bunlar tarikat mı? Tarikat falan değildi. Yani dini hüviyetle girmişler. Çünkü Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ismiyle Kadiri Tarikatı var. Ondan sonra Bahattin-i Buhari Hazretleri'nin Şahnaşönt Bahattin-i Buhari Hazretleri'nin ismi şerifiyle Nakşibendiye var. Ama kitapları var bunların. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de ondan sonra Nakşilik yolunun yolcularından İmam-ı Rabbani kitapları var. Arkadaş kitabı oku. Ha diyeceksin. İmam-ı Rabbani Hazretleri böyle. Demek ki Nakşilik'te böyle bir şey yok. Bu Nakşim diyenler sahtekar diyeceksin. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabını okuyacaksın. Ha bu adam Kadiriyim diyor. Sahtekarın teki. Şimdi mesela internete mi giriyorsun? Ona Kadiriyiz diyor. Elde dev, çal, neymiş? Zikir yapıyor falan. Ya ne Abdülkadir Geylani Hazretleri, ne Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, ne diğer aynı şekilde Nübüvvet yolu büyüklerinden böyle bir zikir halkası veyahut da zikir yok.
1: İnternette ne kadar çok hoca var.
0: Değil mi?
1: Enteresan. Bir sürü yeni yetmeler falan
0: var. Eskiden derlerdi elini sallasan yazara çarpıyor. Şimdi elini sallasan şeyh çarpıyor.
1: Hocaya çarpıyor
0: falan. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bunlar da kıyamet alameti. Onun için de mesela ben başlangıçta daha o zaman görendeyken bana düşünüyordum. Niye dedi Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh kitapları okuyun. Israr ediyor. Tabii sonra böyle bir vazifede şey yapınca yakinen aynı müşahede ettin. Ya bu kitaplar panzehirdir tamam mı? Yoksa diğerleri seni zehirleyecek. Hem ne işim anayın çekti WhatsApp'ında, Instagram'ında bilmem nesinde falan. Niye giriyorsun? Niye siteye giriyorsun? Ondan sonra bir de bize soruyorsun. Bu ne demek istedi? Ölünün köyünü demek istedi. Bana ne? Biz doğrusunu anlatıyoruz.
1: Kaynak da veriyoruz.
0: Falan kimse hakkında ne dersiniz? Biz kimse hakkında kimse bir şey söylemeyiz. O kimse ne söylüyor? Kendi kafasına göre söz söylüyorsa zındığın tekidir deriz. Aa falan zındık dediler. Ya zındık kitaplarda zaten yazılmış. Zaten yazılmış. Dolayısıyla biz aşılanmadan mikroplara karşı ayakta durmamız zorunda.
1: Hocam son olarak 9 yaşındaki kız çocuğuna zekat verilir mi?
0: Verilir. 9 yaşından çok akıllıdır. Paranın durumunu bilir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden
0: dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimsenin ihtiyacı yokken herhangi bir kimseden bir şey istemesi uygun mudur? Yani dinimiz bu konuda ne söyler, ne tavsiye eder?
2: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken mesela zillet kelimesi anlatılıyor. Zillet, aşağılık, horluk, hakirlik anlamlarına gelir deniyor. İnsan sadece Allah-u Teala'nın huzurunda kendisini hakir, hor, aciz, zavallı olarak görmesi gerekir. Çünkü yaratan O, veren O, insanları yükselten O, aziz eden O. Onun için sadece O'nun önünde baş eğilir. Yani O'na karşı ibadette eğilme, yani zillete katlanma durumu söz konusudur. Çünkü ibadet zül, yani eğilmek demektir, zillet demektir. İnsan sadece Rabbine karşı, yani mabuduna, taptığı, ibadet ettiğine karşı hakir olduğunu, aciz, muhtaç olduğunu gösterebilir. Bu da aklın, nefsin ve adetlerin güzel ve çirkin dediklerine uymayıp Allah-u Teala'nın güzel dediklerine uyarak ona baş eğmek demektir. Allah-u Teala'ya iman eden onun emirlerine boyun eğer. Başını secdeye koyar ve aziz olur. Ama nefsine tabi olan ve nefsinin istediklerini ele geçirmek isteyen, o zaman da nefsine tabi olur ve kendisi gibi nefis taşıyan insanların önünde başını eğer, zillete, alçalmaya başlar, kendini hor ve hakir gösterir, o da zillet olur. Yani Allah-u Teala'nın huzurunda eğilen aziz olur, ama insanların önünde eğilen ise hor, hakir ve zelil olur.
1: Evet.
2: Şimdi İslam alimleri bunu istemeyi anlatırlarken önce bu bilgiyi veriyorlar. Zillet nedir? Kime karşı yapılır? Yani zillet, alçalmak Allah-u Teala'ya karşı yapılır.
1: Kula değil.
2: Kula değil.
1: Evet.
2: Bu bilgiyi verdikten sonra mesela o zilletin tezellül diye geçiyor. Kötü bir ahlaktır. Kötü bir huydur tezellül. Bayağılıktır, kendini aşağı tutmaktır. Yani zillet demektir. Ve kötü bir huydur diye anlatılıyor, haramdır. Bunun için de fıkıh kitaplarında buluyor ki bir günlük yiyeceği, içeceği olan bir kimsenin başkalarından yiyecek, içecek, para istemesi, dilenmesi tezellül olur ve haramdır buluyor. Bir günlük yiyeceği. Ama mesela o da fıkıh kitaplarında böyle detay bilgi verirken sebeplere yapıştı, çalıştı ama elde edemedi. Veyahut da çalıştı, çalıştığı yer buna ücretini veremedi. Dolayısıyla elinde bir günlük yiyeceği bile yok. Aç. Ha, o zaman insanlardan bir günlük, o da 10 günlük, 20 günlük değil, istemesine ruhsat verilmiştir, izin verilmiştir. Ama onun dışında, çünkü onu yaratan kimdir? Allah-u Teala'dır. Peki onun rızkını veren kimdir? Yine Cenab-ı Hak'tır. Tabii şu anda bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına şu gelebilir. Ya herhalde sizin tuzunuz kuru kalbe, oturmuşsunuz rahat rahat aynı şekilde anlatıyorsunuz gibi hatırlarına gelebilir. Bu o değil efendim. Bu Allah-u Teala'nın gönderdiği dindir ve burada ince bir hususiyet söz konusudur. Yani istenecek kapı Allah-u Teala'dır. Dilenmek zaten istemek demektir. Mesela eskiden Anadolu'da kapıya sail geldi denirdi. Sail isteyen demektir. Dilenci. Diyoruz. Ha, dilenci diyoruz şimdi. Sadece onu o kapıdan istenir. İslam alimleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala bu dünyayı imtihan yeri olarak yarattı. Burada hastalıkla, ondan sonra çeşitli sıkıntılarla, fakirlikle kuluna imtihan eder. İmtihan etme yetkisi ona aittir. Cennette, cehennemde yaratmıştır. Ama cennete ve cehenneme giden yol buradadır. Mesela kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Cenab-ı Hak sıkıntı verir, bela verir, musibet verir, hastalık verir, kulunu imtihan eder. Sabrederse sabredenlerden olur. Bazen de Cenab-ı Hak o kuluna nimet verir. Güzellik verir, yakışıklık verir, imkan verir, mevki verir, makam verir, para verir, işini rast getirir. O zaman da kulun yapabileceği ben yaptım değil. O kendi yaparak öyle aynı şekilde başına bela gelmedi veya başına sıkıntı gelmedi. Allah-u Teala çeşitli sebeplerle onun başına bela gönderdi, sıkıntı gönderdi, hastalık gönderdi, kulunu imtihan etti. Sabrettiyse yani sebeplere yapıştı ama evet. Yani o sıkıntılardan sebeplere yapıştı. Ya Rabbi sen gönderdin dedi. Sabretti, isyan etmedi, itiraz etmedi. Öbür tarafta tekrar nimet veriyor birisine de. Mevki makam veriyor, itibar veriyor ve para da veriyor, mal mülk de veriyor. Eğer bu kul da kendisini toparlar, bu bana Rabbimin bir ihsanıdır diyerek kendisini toparlar, şükrederse o da o zaman o geçidi geçmiş olur. Onun için kitaplarda buyuruyor ki dinin yarısı sabırdır, yarısı da şükürdür. Nimet zamanında şükredilir ve bela musibet anında da sabredilir buyuruyor. Mesela ibadette bile sabır vardır. Sabır deyince sadece bela musibet değil. Mesela hiç kimsenin nefsi iman etmemiş, nefsi iman etmeyen herkesin diyelim ona, herkesin nefsi ibadet etmek istemez. Nefsi iman etmedi herkesin ama. Nefsi iman etmişse ibadetlerden zevk alır artık. Ama iman etmemişse, iman etmeyen nefs emir altına girmek istemez, ibadet etmek istemez, namaz kılmak istemez, oruç tutmak istemez, haramlardan sakınmak istemez. Tam tersine haramlar onun gıdası olduğu için oraya saldırır mı? Oraya saldırır. Bu sebepten dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün böyle sohbet ediyorlar. Sohbet derken buyuruyorlar ki benden isteyene verdiğim sadaka, benden bir şey talep ediyor, benden isteyene verdiğim sadaka ateştir buyuruyorlar. O sohbette Hazreti Ömer de varmış. Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri, ya Resulallah o zaman niye veriyorsunuz buyuruyorlar.
1: Ateşse madem
2: ki niçin veriyorsunuz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cevaben buyuruyorlar ki ben cimrilik yapamam buyuruyorlar.
1: Yani isteyen olursa veririm.
2: İsteyene veririm.
1: Veririm.
2: Ama istediği için ve o verin de verdiğim ona ateştir. Niye ateştir? Eğer o muhtaç değilse, tabii Ehl-i Sünnet alimleri o hadis-i şerifi açıklıyorlar onu. Muhtaç değil. Mesela kitaplara, fıkıh kitaplarına o hüküm konmuş. Bir günlük aynı şekilde yiyeceği olmayan bir kimse bunu talep edebilir. Bu haram değil, günah değil. Ateş değil bu. Ama mesela şimdi dilenciler var. Adamı yakalıyorsun, adamın apartmanı çıkıyor, bankada hesabı çıkıyor. Ya topladığı nedir? Ateştir bunu. Doymaz da zaten böyle bir kimse. Haris olan bir kimse. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün işte en hayırlınız kimseden bir şey almayanınız buyuruyorlar. En hayırlınız kimseden bir şey almayanınız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerine bir şey gönderiyor. Bu hadis-i şerif hatırlayıp almıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki niçin almadın diyor. Ya Resulallah siz buyurmamış mıydınız en hayırlınız kimseden bir şey almayandır diye. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki o sözüm isteyip de almak içindi. İsteyip de hasreten açıklıyorlar. İsteyip de almak içindi. İstemeden gelen şey Allah-u Teala'nın gönderdiği rızıktır. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri yemin ediyor. Allah-u Teala yemin ederim ki kimseden bir şey istemeyeceğim ve istemeden gelen her şeyi de alacağım. Şimdi Eshab-ı Kiram Aleyhisselam efendilerimiz kimseden bir şey talep etmiyorlardı. Ama birbirlerine son derecede yardım ediyorlardı. O ayrı bir mesele. O yardım kendi istekleriyle gerçekleşiyordu. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in de Hazreti Ömer'in de hayatları anlatılırken enteresan, hani bugün anekdot diyorlar ya efendim, evet. Menkıbe enteresan şeylere, calibi dikkat şeylere rastlıyoruz. Mesela hayvanda giderken işte elindeki sopası veya kamçısı düşmüştür. Yanında hizmetçisi var, ondan talep etmiyor bunu, bana verir misin diye. Hemen iniyor, kendisi alıyor. Diyorlar ki efendim biz verirdik. Vereceğinizi biliyorum buyuruyorlar. Vereceğimizi biliyorum. Mesela din büyüklerinden bazılar talebeleri koşmuşlardır, yardım etmek istemişlerdir. Mesela din büyüklerinden bir zat böyle bir talebesi koşuyor, elindekileri ben taşıyayım falan, ensesini gösteriyor. Buyuruyor ki kurda sormuşlar ensen niçin aynı şekilde kalındır diye. Kendi işimi kendim görürüm. Çünkü Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi. Evinin bütün ihtiyaçlarını kendi görürdü. Kimseden bir şey talep etmezdi. Halbuki Eshab-ı Kiram Aleyhisselam efendilerimiz değil yardım etmek şöyle dursun. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sevgisi uğruna canlarını feda ediyorlardı. Ama şunu yapar mısınız veyahut da şunu getirir misiniz diye emir vermiyorlardı. Hatta bir gün böyle bir yere beraber seyahate gidiyorlar. Ondan sonra yemek zamanı geliyor. İşte bir tane koyun getiriliyor, kesilecek. Eshab-ı Kiram'dan bir tanesi kalkıyor diyor ki yarısı ben diyor güzel keserim, yüzerim de diyor. Bir tanesi de diyor ki ben güzel parçalarım. Bir tanesi de ben de diyor güzel ocak yakarım falan. Resulullah Efendimiz de kalkıyorlar buyuruyorlar ki ben de ocak için çalı çırpı odun toplayayım. Diyor ki yarısı siz zahmet etmeyin biz yaparız. Buyuruyorlar ki bunu yapacağınıza ben inanıyorum. Bunu yapacağınıza inanıyorum. Ama buyuruyorlar bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir. İslamiyet bu. İstemek değil, talep etmek değil. Ya nedir? Vermektir. Almak değil. Yani İslamiyet. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veren el alandan aziz olur buyuruyor. Veren alandan aziz mi olur? Elbette. Hatta fıkıh kitaplarında öyle hükümler mevcut ki fıkıh kitaplarında evladın anne babaya dünyalık işlerinde bile itaat etmesi vaciptir buyuruyor. Yani itaat etmezse çocuk günaha girer. Ama orada anne babaya da anne babayı ikaz eden bir hüküm var. Eğer evladından evladım git işte bana şunu al da gel veyahut da şuna şunu ver de gel diye bir emir verdiği zaman o evlat kalkıp da bunu yapmazsa günaha girer. Dinini bilen anne baba çocuğunun o andaki psikolojisini, haleti ruhiyesini iyi anlaması, iyi bilmesi lazım. Çocuk eğer o işi yapmayacaksa, yapamayacaksa ondan bunu talep etmemelidir buyuruyor. Niye? Günaha sokuyorsun çocuğu. Günah sokuyoruz. Yani şimdi yani anne babanın bile evladı hakkında evladın anne babaya itaati vacip. Ama buna rağmen böyle yapıyor. Mesela üstad hakkı yani dinini öğreden öğreden hoca hakkı anne baba hakkından önce gelir. Anne baba hakkından önce gelir. Ama bütün din büyüklerini İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretleri, İmam Malik hazretleri, İmam Şafii hazretleri, İmam Ahmed bin Hanbel hazretleri sonraki zaman dilimlerinde gelen bütün bu din büyükleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, İmam-ı Gazali Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mevlana Bağdadi Hazretleri gibi zatların hayatlarına dikkatle baktığınız zaman talebeleri onların bir işareti için böyle canlarını feda edecekler. Ama onlardan bir şey talep etmiyorlar. Onlardan bir şey talep etmiyorlar. İstemiyorlar yani. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam her bakımdan ittiba ediyorlar. Ama peki ya şunu verir misin demek de aynı şekilde günah mıdır, suç mudur? Hayır değil. Karşımızdaki gerçekten bunu yapabilecek durumda ise ve bu işten de zevk alıyorsa onda bir mahsur söz konusu değildir buyuruyor. Ama yani hükmetmek için şunu yap bunu yap diye emir vermek evlada bile olmuş olsa bir şey talep ediyorsun bir şey talep ediyorsun o uygun değildir. Buradan da şu anlaşılmasın. Peki efendim ben fabrikada mesela genel müdürüm veyahut da ne bileyim ben işte muhabirlerin başındayım. Onlardan bir şey talep etmiyor. O ayrı. O iş yürüyor. Oradaki iş kontrol edilecek. Herkesin başına yapacak. Ha senin vazifen budur. Şunu yapacaksa senin vazifen budur. O ayrı bir mesele. Burada herhangi bir kimsenin herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde Allah-u Teala'nın herhangi bir kulundan bir şey talep etmesi. Zillettir, aşağılıktır. Eğer ihtiyacın yoksa başkasından bir şey talep etme. İsteyeceksen Allah-u Teala'dan iste. Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukatından değil buyuruyor efendim.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden.
4: Bugün dünyadaki kafirler iki türlüdür. Birincisi kitaplı kafirler. Yani Yahudiler ve Hristiyanların az bir kısmı olup bir peygambere ve bunun Allah-u Teala'dan getirdiği kitaba ve öldükten sonra dirilmeye, ahiretteki sonsuz hayata inanıyorlar. Ellerindeki bozuk kitaba Allah kelamı diyorlar. İkincisi, kitapsız kafirler. Yani müşrikler olup her şeyi yapan bir Allah bulunduğuna inanmıyorlar. Taş, ağaç, güneş, yıldız ve insan, inek gibi bazı mahluklarda uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanıyorlar. Bu inkarcılardan bir kısmı kanun ile, devlet baskısı ile, zulm, işkence ederek ibadet etmeyi, dini öğretmeyi yasak ediyor. Bir kısmı da insanlık, iyilik duygularını okşayıcı sözlerle herkesi zevk, safaya daldırıyor. Maneviyattan, din bilgilerinden mahrum bırakıyorlar. Düzme hikayeler, yalan örnekler göstererek milyonlarca insanı aldatıyor, din cahili yetiştiriyorlar. Bir taraftan medeniyetten, fenden, insan haklarından bahsedip, bir taraftan da insanları hayvanlaştırıyorlar. İngiliz casusları böyle yapıyor.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
6: Beşiktaşlı
4: Yahya Efendi Hazretleri. 1. Bölüm. İstanbul'da yetişen büyük velilerden. İsmi Yahya, nisbeti Beşiktaşi'dir. Aslen Amasyalı olup, Şamlı Ömer Efendi'nin oğludur. Yahya Efendi, İbni Ömer el-Arabi, Yahya bin Ömer Beşiktaşi ve Molla Şeyhzade gibi isimlerle de tanınıp meşhur olmuştur. 1494, Hicri 900 senesi Trabzon'da doğdu. 1569, Hicri 977 senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri şerifi, Beşiktaş ile Ortaköy arasında yaptırdığı ve kendi adıyla anılan caminin yanında olup ziyaret mahallidir. Babası Şamlı Ömer Efendi, uzun müddet Trabzon'da kadılık yaptı. Yahya Efendi, orada dünyaya geldi. Kanuni Sultan Süleyman da Trabzon'da aynı sene, aynı haftada doğdu. Kanuni ile süt kardeşi oldular. Kanuni dünyaya geldiğinde, annesi Ayşe Hafsa Sultan'ın sütü kesilmişti. Bunun üzerine Kanuni'yi Yahya Efendi'nin annesi emzirdi. İlk tahsilini babasından ve oradaki başka alimlerden yapan Yahya Efendi, küçüklüğünden itibaren ilim ve ibadete rağbet ederek yetişti. Çok riyazet ve mücahede yaptı. Nefsin isteklerini yapmayıp, istemediklerini yapmak için çok çalıştı. Zahiri ve batini ilimlerde yüksek derecelere, manevi olgunluklara kavuştu. İlimdeki kemalatını arttırmak ve daha yükseklere kavuşmak maksadıyla hilafet merkezi olan İstanbul'a geldi. Zembilli şöhretiyle meşhur Müftiyül En'am Ali Cemali Efendi'nin hizmet ve sohbetlerine kavuştu. Vefatına kadar sohbetlerine devam etti. Ali Cemali Efendi'nin vefatından sonra müderris oldu. Yahya Efendi çeşitli medreselerde vazife yaptıktan sonra 1553 senesinde Sahn-ı Seman medreselerinden birinde müderrislik yaptı. 2 sene sonra da emekli oldu. Emekliliğinden sonra inzivayı, yalnız kalıp hep ibadet ve taat ile meşgul olmayı tercih etti. Beşiktaş'ta satın aldığı deniz kenarındaki bahçesinde bir ev ve mescit yaptırdı. Sonraları evin etrafında medreseler, hamam ve orada kalanların barınacakları odalar ve yol üzerinde herkesin gelip geçtiği bir yerde de çok güzel bir çeşme yaptırdı. Pek maharetli olup inşaat işlerini bizzat kendisi yapardı. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerinde şöyle buyurdular. Bir Müslüman, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına ne kadar dikkat edip tatbik ediyorsa, Allahü Teala da onu o kadar aziz eder. Diğer Müslümanların kalbine de onun sevgisini verir. İlmin tamamı iki şeyden ibarettir. Bir, Allahü Teala'nın ezelde senin için takdir ettiği rızık için endişe etme. 2. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet eyle. Fakirlik haline şükredip kimseye şikayet etmemek ve ihtiyacını gizlemek, göstermemektir. Sadık kimseyi ya üzerine farz olan bir ibadeti yaparken veya nafile bir ibadetle meşgul olurken görürsün. Bunun dışında bir halde görmezsin. Sabretmeyen zafere kavuşamaz. Başkasının sermayesiyle ticaret yapan iflas etmiştir. Başkasına el açacak duruma düşmek Müslümana yakışmaz. Bir kimse baş olma sevdasına kapılırsa artık kulluktan, İhlastan sıyrıldı demektir. İyi insanların bütün varlığıyla bağlı olduğu muradı, maksadı Allahü Teala olmalıdır. Doğru, sadık kimselerle arkadaş olmalıdır. Açlık iyi insanın gıdası, ibadet ruhunun süsüdür. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki: bize en sevimli ve ahirette en yakın olanınız ahlakı güzel olanınızdır. En sevimsiz ve en uzak olanınız da çok konuşup saçmalayan, ağzını yayarak konuşan, konuşmasında kendisini öven ve lüzumsuz sözler söyleyen kibirlilerdir. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunanı Allahü Teala yüzüstü cehenneme atar. Dünyayı seven ahiretine zarar verir. Ahiretini seven dünyasına zarar verir. Bu böyle olunca siz bakiyi fani üzerine ahireti tercih ediniz. Faziletlerin en üstünü sana gelmeyene gitmen, vermeyene vermen ve kötülük edene iyilik etmendir. İmanın en sağlam kulpu Allahü Teala için sevmek ve Allahü Teala için buğz etmektir. Kim bir musibetle karşılaşır ve Allahü Teala'nın emrettiği gibi inna lillah ve inna ileyhi raciun, şüphesiz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedikten sonra Allah'ım bu musibetle beni mükafatlandır ve bunun ardında bulunan hayırlısını bana ver dese Allahü Teala onun istediği gibi yapar. İnsanların en fena hırsızı namazından çalandır. Namazın rükû ve secdesini tam yapmayandır. Kıyamet günü Arş-ı Azam'ın etrafında bir takım insanlar için kürsüler kurulacaktır. Bunların yüzleri ayın 14'ü gibi parlayacaktır. İnsanlar feryat ederken onlar feryat etmez. İnsanlar korkarken onlar korkmazlar. Onlar korku ve kederleri olmayan Allah'ın gerçek dostlarıdır buyurdu. Bunların kim olduğu sorulunca onlar Allah için sevişen kimselerdir buyurdu. Bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları babaları Hristiyan, Yahudi veya dinsiz yapar. Cuma günü bir an vardır ki müminin o anda yaptığı dua reddolunmaz. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Yahya Efendi Hazretlerinin sevdiklerinden Baba Tarık anlatır. Balıkçıydım. Balık avlar, onunla geçinirdim. Bir seher vakti Yahya Efendi Hazretlerinin dergahına vardım. Beni gördük de, gel, teknen ile beni denizde bir gezdiriver. Allahü Teala'nın kudretini düşünelim. Deryayı bir güzel seyredelim buyurdu. Ben de baş üstüne efendim dedim. Hemen gidip kayıya bindik. Yahya Efendi Hazretleri kayıya oturdu. Kıyıdan biraz ayrılınca gönlümü bir üzüntü kapladı. Gam ile doldum. Zira hanımım bana o gece fakirlikten yakınıp, evin ihtiyacını karşılayamıyorsun. Bak kızın yetişti, çeyizi bile yok. Sen ise durmadan Yahya Efendi'ye gidersin. O da böylece seni işten alıkoymaktadır. Kuru kuruya gezmek hangi akıl icabıdır? Demişti. Gece söylediği bu sözleri hatırıma gelmişti. Kimseye bir şey söylememiştim. Birden Yahya Efendi Hazretleri bana, evladım, yanında balık tutmaya ağın var mı? Diye sordu. Ben de, efendim, denizde balık olmayınca ağ olmuş neye yarar? Diye cevap verdim. Yahya Efendi Hazretleri yine, balık yok ise üzülme. Allahü Teala sana rızkını elbet ihsan ediverir. Ağı bana ver. Şimdi sana Allahü Teala'nın kudretini göstereceğim buyurdu. Yahya Efendi Hazretleri bu sözü söyler söylemez denizin yüzü balıkla dolup kaynamaya başladı. Ağı attı, içi balıkla doldu. Onları kayığın içine boşalttı. Her biri iri iri taze kefallerdi. Bana dönüp, evladım, şimdi beni kenara bırak. Sen de balıkları satmaya git. Bu balıklar ne kadar para ederse, onunla kızına babalık yap, çeyizini alıp hazırla. Hanımının da istedikleri böylece yerine gelsin buyurdu. O zaman ben hayretler içinde kaldım. Zira benim üzüntü sebebimi anlamıştı. Hemen Yahya Efendi Hazretlerini kıyıya bıraktım ve balıkları pazarda satmaya gittim. Balıkları satıp parasını getirerek, durumu hanıma anlatıp parayı saydım. Hanım buna çok sevindi. Bütün ihtiyaçları karşıladım, çeyizi aldık. Hanım ondan sonra bana karşı hiç huysuzluk yapmaz oldu. Sonra koşarak Yahya Efendi Hazretlerinin huzuruna geldim. Beni tebessümle karşıladı ve "Balığı şu kadara sattın ve ihtiyaçlarını da karşıladın herhalde," buyurdular. Ben de "Evet efendim, size canım feda olsun. Bize kereminizle yardım ettiniz," dedim. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde şöyle buyurdular. İlim, insanlara ekmek ve su kadar lazımdır. İlim, rivayet ve kuru malumat çokluğu değildir. İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. Kulun kalbini ıslah etmesi için, İyilerle beraber olması kadar faydalı bir şey yoktur. Yine kulun fasıklarla beraber olup onların işlerine dikkat ve nazar etmesi kadar zararlı bir şey yoktur. Günahlar imanı zayıflatır. Ahmet bin Hanbel Hazretlerine bir gün "Tevekkül nedir?" diye sordular. "İnsanlardan istemeyi ve onlara yalvarmayı terk etmektir," buyurdu. Yemeği, din kardeşleriyle sürur içinde, fakirlerle ikram ve cömertlikle, diğer insanlarla da mürüvvet içinde yemek lazımdır. Her şey için kerem, şeref ve cömertlik vardır. Kalbin keremi, yaratıcıdan razı olmak, kadere rıza göstermektir. Sizde olmayan meziyetlerle sizi metheden kimsenin, sizde olmayan kötülüklerle de bir gün kötüleyeceğini unutmayınız. İstediklerini vermediğiniz zaman kızan, kırılan veya küsen arkadaş, gerçek arkadaş değildir. Kibir taşıyan kafada, akla rastlanmaz. İnsanların ahmak sınıfı, kendilerinin methedilmesinden hoşlananlarıdır. Tevekkül, her şeyi Allah'tan bilmek ve rızkı O'nun verdiğine inanmaktır. Tevekkül, bütün işlerinde Allahü Teala'ya teslim olmak, başa gelen her şeyi O'ndan bilip katlanabilmektir. İnsana az bir mal yetişir, çok mal ise kâfi gelmez. Bir kimse sadık bir arkadaşını kaybederse, kendisi için zillettir. Hüsn-i zannı olanın hayatı hoş geçer. Meziyet, fazilet, ilim ve irfan tamamlığı iledir. Ayıplardan uzak arkadaş arayanlar, arkadaşsız kalır. Ahmet İbni Hanbel'e sordular. Her gün sabahtan akşama kadar camide ibadet edip, Allahü Teala benim rızkımı nereden olsa gönderir diyen kimse, nasıl bir adamdır? Cevabında, bu kimse cahildir, İslamiyet'ten haberi yoktur. Çünkü Resulullah buyurdu ki, Allahü Teala benim rızkımı süngümün ucuna koymuştur. Yani rızkım cihat ile gelmektedir. İhlas nedir sorusuna, amellerin afetlerinden kurtulmaktır. Tevekkül nedir sorusuna, rızkın Allahü Teala'dan olduğuna inanmaktır cevabını vermiştir. Zühd nedir sorusuna, zühd üç türlüdür. Cahilin zühdü, haramları terk etmektir. Alimlerin zühdü, helal olanların fazlasından sakınmaktır. Ariflerin zühdü, Allahü Teala'yı unutturan şeyleri terk etmektir. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Yahya Efendi Hazretlerinin elbiselerini bir Rum terzi dikerdi. İsmi Kusta Usta idi. Yahya Efendi Hazretleri ona zaman zaman, "Ey Kusta Usta, küfür halinde olman uygun değil. İmana gelsen de seninle bir kardeş olsak, ahiret yolunda da yoldaş olsak daha iyi değil mi?" derdi. O da, "Sözleriniz doğrudur. Bir gün gelir başımızın yazısını elbet görürüz. Hak nasip ederse oluruz," diye cevap verirdi. Yahya Efendi Hazretleri bir zaman terziye dikilmesi için bir elbise verdi. O da kısa zamanda biçip dikti ve Yahya Efendi Hazretlerine getirdi. Yahya Efendi Hazretleri onu eline alınca ceplerini aramaya başladı. Terzi Kusta Usta, "Bir noksanı mı var?" diye sordu. Yahya Efendi Hazretleri de, "Onun bir noksanı yoktur. Acaba bunun ceplerini dikmediniz mi?" diye sordu. Bunun üzerine Kusta Usta, "Efendim, cebini dikmiştim. Cep ağızları dikişlidir. Benim bana ağızlarını açayım," dedi. O zaman Yahya Efendi Hazretleri ona, "Ellerini ceplerine sok, ne çıkar, ne bulursan senin olsun," buyurdu. Terzi Kusta bu söze bir mana veremeyip şaşırdı ve ellerini ipliklerini söktüğü ceplere soktu. Bir avuç altın çıkardı. Kusta Usta'nın aklı başından gitti ve kendisini bir titreme aldı. Sonra Yahya Efendi Hazretlerinin ellerine sarıldı ve, "Ey Allah'ın sevgili kulu, bana yardım edin. Mümin olma zamanım geldi. İman etmek istiyorum. Bana imanı öğretiniz," dedi. Yahya Efendi Hazretleri onun başına kendi tülbendini sardı ve, "Artık ismin Ali Usta oldu," buyurdu. Ali Efendi kelime-i şehadeti söyleyip Yahya Efendi Hazretlerinin talebeleri, sevdikleri arasına girdi ve dergâhta ömür boyu hizmet etti. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde şöyle buyurdular: "Cenab-ı Hak sevgisini, rızasını, desteğini, her şeyini peygamberleri vasıtasıyla göndermiş, bütün bunları kendisine çıkan yola yerleştirmiştir. Bu yolun ismi dindir. Her peygambere göre bunun ismi değişiktir. Bizim dinimizin ismi İslamiyettir. Allahü Teala İslamiyetten ve Müslümanlardan razıdır. Dünyadan razı değildir. Dolayısıyla kim neyi severse, neyi razı ederse, ahirette o razı ettikleriyle beraber olacaktır. O bakımdan eğer dünyadayken kullarının rızasını değil de Rabbimizin ve onu sevenlerin rızasını tercih edersek, şüphesiz ki ahirette de Allahü Teala ile beraber olacağız. Yani onun razı olduğu yerde buluşacağız. Din olarak Allahü Teala bize razı olduğu yolu göstermiştir. Büyüklerimiz buyuruyorlar ki, insanlar dünyadayken neye düşkünlerse, ahirette de o düşkün olduklarıyla beraber olacaklardır. Her insanın tabiatında bir şeylere düşkünlük isteği vardır. Kimisi yemeğe düşkündür, kimisi hizmete, kimisi başka bir şeye düşkündür. Eğer bir kul Allahü Teala'ya ve onun sevdiklerine düşkünse, elbette ki onlarla beraber haşrolacaktır. Eğer bir kul bir paraya düşkün, şöhrete, dünyaya düşkünse, Allahü Teala "git onlarla beraber ol" diyecektir. Bu çok kesindir. Yalnız bu hiç kimseyle görüşmemek demek değildir. Dikkat edilecek husus şudur ki, kalp bir kişiye mahsustur. Kalpte iki kişi olamaz. Bir kalpte iki ortak olamaz. Bir toplulukta iki baş olamaz. Bir gemide bir kaptan vardır. Bir toplulukta iki baş olamaz. Ne olursa yol hep teke gider. Allah birdir. İki olamaz. Allah muhafaza şirke girer. O bakımdan insanın kalbinde ne hakimiyet varsa, o hakim olduğu, düşkün olduğu sevgiyle haşrolacaktır. Allahü Teala buyuruyor ki, size İslamiyeti gönderdim. Ama sizin de onu iki şeyle tamamlamanızı istedim. O da cömertlik ve güzel huydur. Bu hadis-i kutsidir. Güzel huylu insan su gibidir. Herkesin bu suya ihtiyacı vardır. Su tatlıysa onu herkes ister. Eğer o acı ise onu kim ister? İşte güzel huylu olmak ile güzel huylu olmamak arasındaki fark. Güzel insan hayırlı insandır, faydalı insandır. Nitekim sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyor. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. İnsanların şerlisi, insanlara zararlı olandır.
6: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, müjdeler olsun o kimseye ki, kendi kusurlarını görüp düzeltmeye çalışırken, diğer insanların kusurlarını araştırmaktan kendisini alıkoymuştur. Bugünkü konumuz, amellerin yapılmasına sebep imandır. Değerli dinleyenler, İslamiyet'te imanın esas olması, amellerin, ibadetlerin ehemmiyetini azaltmaz. Çünkü amellerin yapılmasına sebep imandır. Sebebin kuvvetli olması neticeyi emniyet altına alır. İmanı kuvvetli olan bir Müslüman amellere daha çok ehemmiyet verir. İslamiyet'in emrettiği vazifeleri yerine getirmek lazım olduğu gibi, her birinin vazife olduğuna inanmak da ayrıca lazımdır. Böyle inanan bir Müslüman, bu vazifeleri elbette seve seve yapacaktır. Müslümanların her amele, her vazifeye de ayrı ayrı iman etmesi lazım olduğu için, günah işleyenler, imanlarının sarsılacağını, hatta gideceğini düşünerek titrerler. Hatta bir günahı işlemeyen kimse bile, o günaha ehemmiyet vermese, ne olurmuş dese, imanı gider. İnanılması emredilenlere inanmakla ve bunları söylemekle iman hasıl oluyor. Emredilen ibadetleri yapmakla da iman kemale gelip cilalanıyor. Bu sebeple imanı, farzları ve haramları öğrenmek, bilmek farzdır. 33 farz meşhurdur. Bunlardan 4'ü esas olup namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hac etmektir. İmanla beraber bu 4 farz İslam'ın şartıdır. İman edip de ibadet edene, yani bu 4 farzı yapana Müslüman denir. Bunlardan biri bozuk olur veya hiç olmazsa Müslümanlık bozuk olur. 4'ünü de yapmayan mümin olsa da Müslümanlığı tam değildir. Böyle iman insanı yalnız dünyada korursa da ahirete imanla gitmek güç olur. Zira iman muma benzer. İslamiyet'in bildirdiği hükümlerse mumun etrafındaki fener gibidir. Mumla birlikte fener de İslamiyet'tir. Fenersiz mum çabuk söner. İmansız İslam olamaz. İslam olmayınca iman da yoktur. Hazreti Ali buyuruyor ki, uğraşmadan, çalışmadan cennete kavuşacağını zanneden kimse hayale kapılıyor. Çalışarak kavuşacağım diyenin de kendini yorması, ibadet meşakkatlerini yüklenmesi lazımdır. Hasan-ı Basri Hazretleri, ibadet etmeden Allahü Teala'dan cennet istemek büyük günahtır buyurmuştur. Din büyükleri de ilmi faydalı olan kimse ibadeti bırakmaz, ibadetin sevabını düşünmeyi bırakır buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, akıl sahibi nefsini ezip ahirette lazım olan şeyler için çalışır. Ahmak olan da nefsinin arzuları peşinde koşup cennete götürmesi için de Allah'a dua eder. İnsanlar dünya menfaatlerini ele geçirmek için çok ince düşünmekte, çalışmakta ve bunlar için didinmektedirler. Ancak aynı hassasiyeti ahiret için yapmamakta, sonsuz saadet veya felaket karşısında bulunduklarına ehemmiyet vermemekte ve bunu düşünmemektedirler. Allah-u Teala insanlara akıl vermiş ve buna karşılık onlara faydalı vazifeler yüklemiştir. Bunları bildirmek için de peygamberler göndermiştir. İnsan dünyadaki hayat mücadelesini ve yaşama kanunlarını bilmezse yahut bilip de onlara göre çalışmazsa neticede bunun zararını görür. Bunun gibi Allah-u Teala'nın dünya ve ahiret saadeti için bildirdiği emir ve yasaklara ehemmiyet verilmezse, verilse bile bunlara uygun amel edilmezse, insan bunun zararını elbette görecektir. İnsanları Allah-u Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşturan yol, insanın kalbidir. Kalp, yaratılışında temiz bir ayna gibidir. İbadetler, kalbin temizliğini, cilasını artırır. Günahlar, kalbi karartır. Salihler bu hali anlar, üzülür. Günah işlemek istemezler. İslamiyet'e uymak, nefsin adetlerini, kalbi karartan isteklerini yok eder. Günah işlemekse, nefse tatlı, faydalı gelir. Bütün bid'atler, günahlar, Allah-u Teala'nın düşmanı olan nefsi besler, kuvvetler,

ahirette faydası olmaz. Hadis-i şerifte ahir zamanda bir takım insanlar meydana çıkar. Dünya menfaatleri için dinlerini terk ederler. Dilleri şekerden tatlıdır. Kalpleri canavar gibidir. Allahü Teala buyurdu ki benim için değil de dünya menfaatleri için ibadet edenlere öyle büyük belalar, musibetler göndereceğim ki içlerinde bulunan akıllı ve hikmetli kişiler de şaşıracaklar buyuruldu. Bir kimse Peygamber Efendimiz'e gelerek, ya Resulallah, ben bazı nafile ibadetler, ameller yapıyorum ve bunları gizliyorum. Fakat bazı kimseler gizlememe rağmen bu ibadetlerimi öğreniyorlar. Acaba böyle olan ibadet ve amele de sevap var mıdır diye sordu. Resulullah Efendimiz de sana bir gizlilik sevabı, bir de aleniyet sevabı vardır buyurdular. İbadetlerde niyet önemlidir. Gösteriş niyetiyle değil de Allah rızası için yapılır. Fakat başkaları bunu fark ederse onlara iyi örnek olur. Onların da o ibadeti yapmaları için teşvik olur. Bunun için iki sevap almış olur. Hadis-i şerifte kim güzel bir şey meydana çıkarır, iyi bir çığır açarsa onun sevabı kıyamete kadar devam eder. Bu güzel işi yapanların sevabına o kimse de ortak olur. Kim de kötü bir adet, kötü bir çığır ortaya çıkartırsa, kıyamete kadar o ameli işleyenlerin günahı ilk çıkarana da yazılır buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte de, melekler insanların yaptığı bir ameli Allahü Teala'ya arz ettiklerinde, Allahü Teala şöyle buyurur. Siz benim kulumun yaptığı amelin ancak görünüşüne bakarsınız. Onun için esas maksadını bilemezsiniz. Bu kimse bu ameli benim rızam için yapmadı, onu cehennemlik yazınız. Melekler yine başka bir kulun amelini alıp götürürler. Amelin görünüşüne bakarak ameli küçümserler. Allahü Teala bunlara bildirir ki siz yapılan amelin görünüşüne bakarsınız. Esas maksadı bilemezsiniz. Küçümsediğiniz bu amel sırf benim rızam için yapılmıştır. Onu cennetlik yazınız buyuruldu. Bunlardan anlaşılıyor ki ihlasla yapılan az bir ibadet, gösterişle yapılan çok amelden faydalıdır. Allahü Teala ihlasla yapılan ibadeti kat kat çoğaltır.

Ebu Süleyman Darani Hazretleri buyuruyorlar ki, Allah'tan gelene razı olmak ve onun kullarına acımak peygamberlerin ahlakındandır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ebu Said-i Faruki rahmetullahi aleyh. Bu yaptığınız nedir? Hatice Hatun ile Allah'ın sevgilisi namaz kılıyorlardı cemaatle ikisi. Gördü Hazreti Ali onları bu haliyle, henüz 10 yaşındaydı. Merak etti haliyle. O Resûl'e sordu ki, bu yaptığınız nedir? Buyurdu ki, ya Ali, Allah'a ibadettir. O Allah ki, birdir ve hiç şerik yoktur ona. Seni davet ederim, o Allah'a imana. Dedi ki, babam ile meşveret eyleyeyim. Sonra gelip bu bapta size cevap vereyim. Buyurdu ki, ya Ali, imana gelmez isen, bu sırrı başkasına söyleme yine de sen. İki adım atınca geldi ki hatırına, nasihat eylemişti bu bapta babam bana. Demişti ki, ya Ali, her ne derse Muhammed, hiç tereddüt etmeden tasdik eyle, kabul et. Şehadeti getirip Müslüman oldu hemen. O oldu çocuklardan ilk önce iman eden.

Resulullah uğrunda yaptı çok fedakarlık. Onu kendi nefsine tercih etti o artık. Bir gün yine mescitte kılıyorken o namaz, sadaka talep etti bir fakir ondan biraz. Hatta Hazreti Ali rükûdaydı o an. Yüzüğünü çıkarıp bıraktı parmağından. Onun bu hareketi makbul geldi Allah'a. Bir ayet nazil oldu hemen Resulullah'a. Maide suresinden 55. ayet, gelerek kendisini Rabbimiz eyledi met. Hazreti Hüseyin'le yine Hazreti Hasan henüz abdest almaya başladıkları zaman benizleri sararır, korkudan titrerlerdi. Onların bu halini gören hemen sezerdi. Bazısı sorardı ki, ey Hasan, ey Hüseyin, siz abdeste kalkınca titrersiniz, niçin? Derlerdi ki, az sonra namaza duracağız. Düşünün ki o zaman kimin huzurundayız? Hazreti Hüseyin de kalkınca namaz için adeta titriyordu üstünde seccadenin. Derdi ki, kul, dünyada büyük hükümdarlardan birine bir derdini arz edeceği zaman, korkarsa benim dahi Rabbimden istediğim gizli dileklerim var. Nasıl titremeyeyim? Namaz vakti gelince hem de Hazreti Hasan titrer, şöyle söylerdi Allah'tan korkusundan, Allahü Teala'nın dağlara arz ettiği, lakin dağların bile kabul eylemediği kulluk emanetini tam yapmak üzereyim. Bilmem ki layıkıyla yapabilecek miyim?

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT1'de.

0: Be.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: Yoksa elde tutulmalı mı? Az sonra. Terörsüz Türkiye hedefine akademi de katkı verecek. Yükseköğretim Kurumu üniversitelere yazı gönderdi. Tarihi süreç üzerine akademik çalışmalar yapmalarını istedi. Az sonra.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Kırgızistan'a gitti. Erdoğan zirveden önce Bişkek Arena'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Bugün gerçekleştirilecek zirvede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. 26. Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Bişkek'e giden Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgız yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı daha sonra konaklayacağı otele geçti. Otele varışında çiçek takdim edildi. Karşılama sırasında ise Dombra şarkısı çalındı. Erdoğan'ın Bişkek'teki ilk programı ise Dünya Göçebe Oyunları oldu. Cumhurbaşkanı diğer liderlerle birlikte oyunların resmi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şemine Erdoğan, Bişkek Arena Stadyumunda düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları açılış töreninde Türk sporcuların podyuma çıktığı anlarda ayağa kalktı ve sporcuları ayakta alkışlayarak desteklerini gösterdi. Gözler şimdi Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde. Erdoğan 1 Eylül'de genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumunda liderlere hitap edecek. Zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil çok sayıda liderle ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Masada kritik başlıklar var. İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji güvenliği ve ulaştırma koridorları. Türkiye açısından özellikle Orta Koridor'da zirvenin önemli başlıkları arasında. Zirveye üye ülkelerin yanı sıra gözlemci ülkeler ve diyalog ortakları da katılacak. Toplantıların ardından alınan kararların Bişkek bildirisiyle açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek temaslarında Türkiye'nin bölgesel güvenlik, enerji ve ulaşım politikalarının da öne çıkması bekleniyor.
8: Kırgızistan, Şangay zirvesi için Bişkek'e giden Çin liderini atlılarla karşıladı. Putin'e ise meşhur Kırgız tatlısı ikram edildi. Liderler arasında dikkat çeken ikili görüşmeler de gerçekleşti.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Şangay zirvesinde Çin lideri atlılarla karşılandı. Önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping başkent Bişkek'teydi. Jinping, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un düzenlediği karşılama töreni için Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı binasına doğru yola çıkarken ona atlı muhafızlar eşlik etti. Jinping'in pazar akşamından Bişkek'e gittiği açıklandı. Benzer bir atlı karşılama Ankara'daki NATO zirvesinde gerçekleşmişti. ABD Başkanı Donald Trump'a atlılar eşlik etmişti. ABD Başkanı kendi kamuoyuna büyük bir lider olduğunu kanıtlamak için birçok kez Ankara'daki karşılamayı örnek göstermişti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a diğer liderlere olduğu gibi Kırgızistan'ın ulusal sembolü olan Kar Leoparı maskotu da hediye edildi. Bu Bişkek'te düzenlenecek göçebe oyunlarının resmi maskotu. Öte yandan liderler arasında kritik ikili görüşmeler de gerçekleştirildi. Putin'le Xi Jinping'in gülümseyerek tokalaşmaları dikkat çekti. Rusya-Çin görüşmesinde iki ülke arasında vizesiz seyahatin kalıcı hale getirilmesi için çalışmaya hazırız mesajı verildi. Diğer bir önemli görüşme ise İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Kırgız lider Japarov arasında gerçekleşti. Japarov, İran'ın Kırgızistan için önemli ve güvenilir ortak olduğunu belirterek ilişkilerimizi daha da geliştirmeye hazırız dedi.
8: Türkiye gazetesinde de dünyanın gözü bu zirvede yazıldı. Şimdiye kadar neler olduğunu zaten ekranlarınıza getirdik. Bundan sonra ne olacak? Savaşlar ve küresel meseleler Kırgızistan'da masaya yatırılacak. Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Bişkek'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarda bulunup önemli mesajlar verecek. Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le de özel bir görüşme yapacak efendim. Bu zirvenin detaylarını ilerleyen dakikalarda daha da konuşmaya devam edeceğiz. Zirveden gelen görüntüleri de ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdilik bu konuyu bir kenara bırakalım. Tekrar açacağız ama. Şimdilik kenarda. Ama bugün 1 Eylül. 1 Eylül denince her yıl bizim heyecanla beklediğimiz bir sezon var. Balık sezonu efendim. Av yasağı bitiyor. Ve yeniden taze balık yemeye başlayabiliriz. Peki bu yıl ne bekliyor balıkçılar? Bu yıl hangi balık bol olacak ya da bol olacak mı? Fiyatlar biraz daha düşecek mi? Geçen sene uzun süre ucuza balık yiyememiştik. Bir canlı bağlantımız var. Hemen gidelim. Nermin şu anda bizi bekliyor. Arkasında da bir hayli kalabalık var. Av yasağının bitmesinin kalabalığı mı bu? Nermin nasıl bir hareketlilik? Neler bekliyor balıkçılar? Bu sene hangi balık bol olacak? Palamut mu, hamsi mi? Ne kadara satacaklar? Şimdiden söylüyorlar mı bir şey? Seni dinleyelim.
0: Evet, hemen başlayalım. Aslında dediğin gibi arkamdaki kalabalık tam olarak av yasağının bitiş kalabalığı. Çünkü tarihler 1 Eylül'ü, saatler gece yarısı 12'yi gösterdi ve balıkçıların hasreti bitti. Biz de kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'le birlikte İBB Gürpınar Suhali tesislerindeyiz. Bakın hemen önümde kasa kasa balıklar, biraz daha önümde bir tekne var. Balıklar artık, ilk balıklar 1 Eylül gece 12 itibarıyla ilk balıklar artık tutuldu, ağlar atıldı, gelmeye başladı. Yanımda konuğum da var, Rıdvan Akçay balıkçı. Hani sordun ya hangi balıkların bol olmasını bekliyoruz, biz de hemen aslında sorunun muhatabına soracağız. Efendim hangi balığa doyacak Türkiye bu yıl?
5: Şöyle 4,5 aylık aranın ardından sezonumuz açıldı. Tüm meslektaşlarımız gibi bizler de çok heyecanlıyız. Bu sene özelinde yaklaşık 15-20 gün sonra vatandaşlarımız büyük bir palamut bolluğuyla karşılaşacak. Akabinde Ekim ayının 20'si 25'i gibi özellikle Kasım aylarında çok büyük bir çinekop bolluğuyla karşılaşacaklarını biz umuyoruz.
0: Palamut bol.
5: Bol.
0: Çinekop bol olacak.
5: Çinekop da bol olacak.
0: Yavaş yavaş bakın, çünkü kasalar da yavaş yavaş yerleşti buraya, bir yandan satış da yapılıyor çünkü tekneler geldi, geldiği gibi sanıyorum burada da bir mezat başladı.
5: Marmara Denizi'nin açıklarında bu teknenin ilk bugün itibariyle ilk ağlarını attı, kısmetinde istavrit varmış, çok da güzel bir istavrit. Bugün itibariyle az olabilir ama ilerleyen dönemlerde tüm balık çeşitleri yoğun bir şekilde artacak ve vatandaşımız bu sene inşallah balığa doyacak.
0: Şu an fiyatları ne kadar mesela hamsinin? Biz buraya geldik, şunu da söyleyelim, gece 3 civarında gırgır geldi bu noktaya ve hamsi gördük. Mesela hamsi ne kadar düşüş bekliyor?
5: Şöyle şu anda piyasa öngörüsü olarak çok net bir piyasa yok. Sebebi de gırgır teknelerinin avcılık meralarına yeni yeni gitmesi. Bu birkaç günde sürebilir, 3-4 günde sürebilir ama bugün itibariyle hamsinin burada kasası 3000 lirayla 4000 lira arası satıldı. Aşağı yukarı kilosu 250 lira civarına falan geliyor.
0: Önümüzde hemen istavrit var.
5: Bir istavrit var. Bugünün ilk balığı mesela. Şu anda bunun kilosu da şu bugün itibariyle 200 lira ama ilerleyen dönemlerde biz bu fiyatların aşağı geleceğine inanıyoruz. Mesela bugün palamut için tanesi burada 50 lirayla 100 liraya kadar tanesi balıklar vardı. İlerleyen dönemlerde bu fiyatlar daha göreceli olarak düşecek. Bu sene inşallah vatandaşımız balığa doyacak.
0: Doyacak mı?
5: Doyacak. Bu sene vatandaş balığa doyacak.
0: Palamut bolluğuyla başladık. Küçük tekneler için hatta balık tutma da başlamıştı bir evet. Eylül'den önce.
5: 15 Ağustos'la beraber küçük kayıkların, voli kayıklarının palamut avcılığı serbestte de akabinde Eylül 1. Bugün itibariyle de büyük balıkçı tekneleri avcılığına açıldı. Yaklaşık 10-15 gün sonra inşallah çok büyük bir bollukla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyoruz.
0: Bu yıl doyacağız o zaman. Geçtiğimiz yıl ilk gün biraz daha azdı.
5: Geçtiğimiz yıl tam bugün bu kadar balık yoktu. Bugün itibariyle geçen seneye göre daha iyi bir şey görüyoruz. Daha iyi bir gün görüyoruz.
0: Tavritler şunlar ne, hemen size soralım. Şöyle balık, gidelim yavaş yavaş.
5: Şöyle söyleyelim. Bu balık dülger balığı. Evet. Mesela çok kaliteli, kıymet harbiyesi yüksek evet. Bir balık.
0: Biraz daha kaldıralım
5: şöyle
0: mı?
5: Şöyle buyurun.
0: Yusuf Öztürk görsün, göstersin bu balık.
5: Görün Yusuf Bey. Kıymet harbiyesi yüksek bir balık. Dülger balığı çok da lezzetlidir. Hemen yanında kırlangıç balığı var. O da çok lezzetlidir. Çok güzel bir balıktır. Bunlar yeni ağlara takıldı ama bugünden itibaren umuyoruz ki inşallah bu sene vatandaş birçok çeşit olarak bu balıkları görecek.
0: Teşekkür ediyoruz. Yani bu yıl balık en azından 1 Eylül itibarıyla balıkçıların yüzünü güldürdü. Yine söyleyelim, biz ilk gece saat 3 civarında buraya küçük tekneler geldi. Bir yanda sardalyalar vardı, diğer yanda hamsiler vardı ve elbette ki günler öncesinden çok bol olduğu söylenen palamut. Bu yıl en çok palamut yüz güldürecek. Şu anda da görüyorsunuz kasa kasa istavritler bir yandan dizilmiş durumda. Bir o kadar kasa da aslında arkamda gördüğünüz gemide hazırlanıyor hala. Bunu söyleyebiliriz. Bakın görüyorsunuz, hummalı bir çalışma devam ediyor. Dile kolay, Nisan ayından beri balıkçılar tekneleriyle ağlarını atmıyordu. İşte o balık hasreti artık son buldu. 1 Eylül itibarıyla son buldu diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl 1 Eylül'de, yani tam da bugün aslında biraz daha umutsuzdu balıkçılar. Çünkü az balık çıkmıştı ama bu yıl 1 Eylül'de durum öyle değil. Biraz daha bolluk olduğunu söyleyebiliriz ama bu bolluk da balıkçılara yeterli gelmedi. Bunun da altını çizelim. Önümüzdeki günlerde bu balık yoğunluğunun daha da artacağı söyleniyor. Artması bekleniyor. Umutlar da en azından bu yönde diyelim ve sözü Gürpınar'dan stüdyoya bırakalım.
8: Teşekkürler Nermin. Kolay gelsin sizlere de. Vira bismillah dedi balıkçılar. Tabii geçen yıl düşünüyorum. Şimdi geçtiğimiz yıl bazı dönemlerde hamsinin kilosunun 500 lira olduğunu bile gördük. Daha bir yıl geçti üstünden ki o zaman da söylemiştim. Yine söylüyorum, 250-300'ler de pahalı. Hamsi ucuz bir yemek olmalı. Olabildiğince ucuza satılabilmeli. O yüzden herkes bu noktada elini taşın altına koysun. Fırsatçılığa da gerek yok. Tabii ilk çıktığında her zaman pahalı olur. Yani size şunu da söyleyeyim. 1-2 hafta içinde biz kesin çok pahalı hamsi haberi yaparız. Çünkü bu süreç hep böyle işler. Aynı erik gibi düşünün. Erik nasıl ilk çıktığında insanların kredi çekmesi gerekiyor? Aynı onun gibi. Hamsi de ilk çıktığında bir hayli pahalı olur. Sonra yavaş yavaş düşer. Palamutla birlikte. Özellikle balıkçılar bu yıl palamutun da bol olacağını söylüyorlar. Özledik balık yemeği. Haydi vira bismillah. Devam edelim. Yeni partinin kuruluşunun ardından Özgür Özel'le CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bir cenazede bir araya geldi. Karşılaşmada iki lider arasında soğuk bir tokalaşma gerçekleşti. İşte o görüntüler.
11: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, büyük kopuş sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez bir cenazede bir araya geldi. İki isim arasındaki mesafe gözlerden kaçmadı. Soğuk bir tokalaşma gerçekleşti. 28 Ağustos'ta hayatını kaybeden CHP'nin eski milletvekili Mehmet Cevdet Selvi için mecliste cenaze töreni düzenlendi. Törene Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Gözler iki liderin üstündeydi. Kılıçdaroğlu kendisinden önce alana gelen Özgür Özel'le soğuk bir biçimde tokalaştı. Bu karşılaşma Özgür Özel'in 91 milletvekiliyle CHP'den istifa ederek yeni partiyi kurmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilk temas olma özelliği taşıyordu. Büyük kopuş sonrası yaşanan gerilim tokalaşma anına da yansıdı. Özel ve Kılıçdaroğlu aynı safta bir araya geldi ancak ne bir göz teması oldu ne de bir diyalog. Cenaze töreninin ardından aileye taziyelerini ileten iki lider bu kez tokalaşmadan alandan ayrıldı.
8: Hürriyet gazetesinde de farklı bir bakış açısıyla bir haber var. Özel, çerçeve yasa konusundaki tutumlarının anketlerle olumsuz yansımadığını söyledi. Adaylık tartışmasına ilişkin de şöyle konuştu. Böyle olacağını bilsem genel başkan doğal adaydır. O gün gelince bakacağız ama adaylığı düşünüyorum derdim diyor. Bütün okları üstüme toplardım. Arkadaşlarımız huzur içinde görevlerini yapardı. Hatta Ekrem de ne oluyor ya aday benim derdim. Günü geldiğinde bakardım ankete kim kazanıyorsa aday yapardım. İş seçimi kazanmakta demiş Özgür Özel. Devam edelim. Mecliste Yeni Yol grubu bir ayrılıkla sarsıldı. Bursa milletvekili Kehane Torun gruptan ayrıldı. Tam grup dışı derken yeniden Refah Partisi'nden son dakika desteği geldi. Konya milletvekili Ali Yüksel Yeni Yol'a geçti. Böylece Yeni Yol grup olarak mecliste devam hakkı elde etti.
9: Bursa milletvekili Kani Torun Yeni Yol'dan ayrıldı. Konya milletvekili Ali Yüksel Yeni Yol'a katıldı. Meclis grubu bir gitti bir geldi. Ancak 20 sandalyeyle grup haklarını devam ettirdi. Mecliste siyasi satranç devam ediyor. O satrançta bu kez ilk hamle Yeni Yol Bursa milletvekili Kani Torun'dan geldi. Torun Yeni Yol'dan istifa etti. Bir anda Yeni Yol'un sandalye sayısı 19'a geriledi. Grup düştü denilirken imdada yeniden Refah Partili Ali Yüksel yetişti. Konya milletvekili Yüksel anında partisinden istifa edip Yeni Yol'a geçti. Böylece sayı 20'ye yükseldi. Yeni Yol grup çatısı altında mecliste devam etme hakkı elde etti. Grup daha önce de İzmir milletvekili Mustafa Biricin'in istifasıyla düşmüştü. O dönem kriz CHP'li Ali Fazıl Kasab'ın gruba katılmasıyla aşılmıştı.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, eşini kaybeden HDP eski milletvekili Leyla Zana'yı arayarak başsağlığı diledi.
9: HDP eski milletvekili Leyla Zana eşini kaybetti. Cumhur İttifakı'ndan taziye telefonları peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Zana'yı arayarak başsağlığı diledi. Leyla Zana'nın eşi eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana 29 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehdi Zana'nın cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu acı gününde Leyla Zana'yı yalnız bırakmadı. Erdoğan Mehdi Zana'ya Allah'tan rahmet diledi. Leyla Zana ve ailesine ise sabır temennisinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de taziye için Leyla Zana'yı aradı. Acılı eşe başsağlığı dileğinde bulundu. Zana ailesi de taziye dilekleri için liderlere teşekkür etti.
8: Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında kaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Felakete dahil yeni çıkan görüntülerse denizin ortasında yaşanan dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi.
11: Girne Mersin Taşucu seferine çıktıktan 25 dakika sonra batan yolcu gemisinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
12: Şu anda gemi battı. Yardıma da gelmiyorlar. Denizin ortasında kaldık.
11: Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği facianın yaşandığı sırada yolcuların yan yatan geminin çıkış koridoruna sıkıştığı görüldü. Su alan geminin üstüne çıkmaya çalışan yolcuların panik halinde yardım istemesi dikkat çekti. O sırada geminin üstüne çıkan yolcuların ise çaresizce yardım beklediği anlar kameralara yansıdı. Gemi faciası Ercan Havalimanı'ndan havalanan bir uçakta bulunan yolcu tarafından da görüntülendi. Videoda geminin battığı anlar saniye saniye kaydedildi.
10: faciada kaybolan kazazedeleri arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den 3 uçak, 4 İHA, 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücum bot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi katılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndense çalışmalarda 4 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücum bot ve 1 karakol gemisinin yanı sıra sivil savunma ve polis ekipleri görev alıyor. Yakınlarından haber alamayan kayıp ve yaralı yakınlarının bekleyişi de hem Girne'de hem de Taşucu'nda sürüyor. Batan gemide yakınlarını kaybedenler Girne'deki hastanelerde isim isim yakınlarını bulmaya çalıştı. Yolcu yakınları geminin alabor olmasının ardından Girne Limanı'nın girişinde toplandı. Burada yetkililerin açıklamalarını yakından takip etti.
13: Telefon açıyorlar sağ sonra.
10: Kriz masası oluşturulan Taşucu Limanı'nda da tedbir amaçlı AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı. Limana gelen Mersin Valisi Atilla Toros ve Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat ilgili kurumların yöneticileriyle görüştü. Kazazedelerden bazılarının Mersin'deki aileleri de limanın yolcu terminalinde bekledi. Vali Toros, bekleme salonuna alınan ailelerle görüştü. Faciada hayatını kaybeden 8 kişinin ise isimleri açıklandı. Nuray Zeytun, Nihat Bal Yemez, Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Toker, Nurcan Haliloğlu. Hayatını kaybedenlerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu açıklandı. Denizde kaybolan 20 kişiden 18'inin Türkiye Cumhuriyeti, ikisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirtildi. Geminin kaptanı, mürettebat ve şirket yöneticilerinden oluşan 14 zanlı ise mahkemeye çıkarıldı. Aralarında kaptanın da bulunduğu 9 zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaptan M.Ö.'nün ifadesinde dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ettiği öğrenildi. Kaptan, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu. Faciadan önce limandan ayrılan geminin son görüntüleri de çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin limandan denize açıldığı anlar yer aldı.
8: Akşam gazetesinde gerçekten içler acısan bir başlık var efendim. Gemiyi ilk kaptan terk etti. Biliyorsunuz en son kaptan terk eder gemiyi. Hatta herhangi bir kişi bir işi, herhangi bir olayı erken terk ettiğinde, bırakıp gittiğinde onu aşağılamak için gemisini terk eden kaptan denir. İşte herhangi bir benzetmeye gerek yok. Gemisini terk eden kaptan. Üstelik 2 yıl önce kaptanlık sertifikasını da Honduras'tan almış kaptan. Yani bir yanı Nikaragua, öbür yanı El Salvador olan ülkeden kaptanlık sertifikası almış ve yüzlerce kişiyi taşıyor efendim. 2 yıl önce aldığı sertifikada ondan sonra geldi ve iddialara göre bu kadar insanın ölümüne sebep oldu. Evlatlarım ellerimden kayıp gitti diyor. İki çocuğunu kaybeden anne Ayten Biçer. Ellerimden kaydı evlatlarım. Gittik kaptana dedik. Gemi su alıyor dedik. Gidin başka yerde oturun dediler bize diyor. İddiası böyle. Çocuklarımın can yeleği bile yoktu. Can yeleksiz ellerimizden kayıp gittiler diyor. Kızını tutuyormuş. Oğlu da babasına sarılmış ama ne yazık ki açık denizde ikisi de kayıp. Bir umut bekleyeceğiz. Girne açıklarında batan bu feribotta 8 kişi hayatını kaybetti. 18 yolcu şu anda kayıp. Akdeniz'de zamana karşı arama kurtarma çalışması yürütülüyor. Limanlardaki umutlu bekleyiş ise yerini artık acı feryatlara bıraktı. Tatil dönüşü iki evladını birden sulara kaptıran, az önce anlattığım o talihsiz annenin çığlığını izleyelim.
14: Gözümü kapatıyorum, gözümün önüne yüzleri geliyor.
10: Tatil hayaliyle çıktıkları yolculuk Akdeniz'in ortasında kabusa döndü. Girne açıklarında batan o feribot ardında kapkara bir dram bıraktı.
14: Ayaklarını tuttum, elimden kayıp gitti. ben onu bırakmazdım.
10: Kazanın ikinci gününde deniz yüzeyinde sahipsiz valizler sürüklenirken limandan yükselen anne feryatları yürekleri dağladı.
14: Benim çocuğum kafası bir yere mi sıkıştı? Gözüne camlar mı girdi? Ben evet bardak kırılıyor, 10 kere süpürüyorum, ayaklarına değmesin diye. Ben yemek yemiyorlar, 10 çeşit yemek yapıyordum. Ben bunu fark ettim Allah'ım.
10: Biçer çifti kurtuldu ama evlatları karanlık sularda kaldı. 12 yaşındaki Saliha Miray ve 6 yaşındaki Mehmet Asaf'tan hala haber yok. Acılı anne limanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Biçer ailesinin Hatay Reyhanlı'daki evine de ateş düştü. Gözü yaşlı babaanne torunlarının fotoğraflarına sarılıp feryat etti.
14: Allah rızası için bu torunlarımı görenler. Allah'ım, Allah'ım bize haber versinler. Çok çok acı çekiyor Allah'ım.
10: Aynı acı Reyhanlı'da Demir ailesinin evinde de yaşandı. Batan gemideki 33 yaşındaki Mustafa ve 28 yaşındaki Mahmut Demir kardeşlerden 2 gündür haber yok.
15: Mustafa ve Mahmut'un eşleri fena başladı zaten. Bulunmalarını istiyoruz. İki çocuğu var artı hamile eşi Mustafa'nın.
10: İkisi de ikişer çocuk babası olan kardeşlerden, Mustafa'nın eşi ise 3. bebeklerine hamile. Gözü yaşlı aile yetkililerden gelecek umutlu bir haber bekliyor.
16: İki kardeşimden haber alamıyorum dünden beri. Yani ailem perişan, biz perişanız. Ya ölü yediri getirsinler artık.
10: Şimdi tüm Türkiye'nin duaları Akdeniz'de kayıplar için. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kalkan uçaklar, İHA'lar ve helikopterler gökyüzünü, fırkateyn ve sahil güvenlik botları ise karanlık suları didik didik ediyor.
8: Ne acı ne zor bir durum. Bir anne iki evladını koca denizde kaybediyor. Büyük ihtimalle kıyıya geldiğinde en büyük duası şu olmuştur. Ellerini semaya açıp Allah'ım kurut bu denizi demiştir büyük ihtimalle. Ne olmayacak duama değil mi? Ve bunun umuduyla, çocukların belki bulunur umuduyla bekliyor şu anda. Sorumlusu kim? Bir şey olmaz, çıkalım yola. Gemi su alıyorsa da alır, civatadandır diyen kaptan ve ekibi. Umuyoruz sorumlular, gerçek sorumlular gün yüzüne çıkar. Kim sebep olduysa en ağır cezayı alır. Takipçisi olacağız. Devam edelim. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'ye hedef aldı. Erdoğan'ın kendisinin gitmesini istediğini söyleyen Netanyahu daha da ileri gitti. Onları vuracağız dedi.
10: Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde anketlerde beklediğini bulamayan soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun çırpınışları sürüyor. Son günlerde Türkiye karşıtı söylemlerini artıran Netanyahu katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
17: İsrail devletini ortadan kaldırmayı hedefe koyan bu insanlara yetki veriliyor. Ama ben bu işi tamamlamak istiyorum. İsrail'in düşmanlarının ne istediğine bakın. Erdoğan Netanyahu'nun düşmesi gerektiğini söylüyor. Hizbullah Netanyahu'nun düşmesi gerektiğini söylüyor. Neden böyle söylüyorlar? Çünkü onları vuracağımızı anlıyorlar. Biz bu işi bitireceğiz.
10: Netanyahu Türkiye'nin İsrail'e rakip olduğunu söyledi. Saldırı tehdidini bir kez daha yineledi.
17: Biz çevrelenip sıkıştırılabilecek ve sonrasında daha geniş alanda faaliyet gösteremeyecek küçük bir ülkeyiz. Bu nedenle bir İsrail Başbakanı, İsrail devletini kurtarmak, geleceğini güvence altına almak, düşmanlarımızın yeniden silahlanmasını engellemek ve Türkiye ile diğerleri gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını önlemek için küresel sahnede faaliyet göstermelidir.
10: Gazze'deki duruma da değinen Netanyahu, Hamas'ın silah bırakmaması halinde atacakları adımlara ilişkin gerekirse tüm Gazze'yi işgal ederiz dedi. İsrail Başbakanı, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına geçmişte izin vermediğini ve gelecekte de vermeyeceğini söyledi.
8: İşi gücü terör devleti oluşturma, soykırım, hamaset. Başka bildiği hiçbir şey yok. Türkiye'yi vururuz, şöyle yaparız, böyle yaparız da bir başka hamasetin ürünü zaten. Yeni Şafak, İsrail denince akla soykırım geliyor demiş. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'in ABD kamuoyundaki imajının kuruluşundan bu yana en kötü dönemini yaşadığını söyledi. İsrail denince akla soykırım ve bebek katilleri geliyor dedi. Bennett, bir Amerikan öğrenciye İsrail deyince aklınıza ne geliyor diye sorsanız soykırım diyorlar. İtalya derseniz makarna spagetti, İsrail derseniz bebek katilleri. durum bu diye konuştu. Bu durumu da kendi kendimize oluşturmadık. Sandık orada, millet orada. Değiştirin o zaman, madem bu kadar bozdu sizin imajınızı, bu kadar çizdi karizmayı Netanyahu, o zaman yapmanız gerekeni yapın. Çünkü bunlar da boş yere çıkmıyor. Evet, soykırım yapılıyor. Evet, bebekler katlediliyor. Avrupa ne yapıyor? Batı ne yapıyor? Genelde susuyor. Bir yükseliyor, bir düşüyor efendim. Şimdi bir ekonomiye geçelim. Vatandaşın gözdesi altında yine sert hareketlilik yaşanıyor. Yatırımcının gözü piyasada. Ama kafalar yine karıştı. Her zaman olduğu gibi. Geçen hafta özellikle çıkıyordu. Bu hafta düşmeye başladı. Altın alınmalı mı? Satılmalı mı? Elinde olan ne yapsın? Olmayan ne yapsın? İzleyelim.
18: Bir bakıyorsun 7000 küsur oluyor. Bir bakıyorsun 6000 küsur oluyor. Yani ne yapacağımızı da şaşırttık biz. Altınımız var, bozduralım mı, alalım mı bilmiyoruz ki.
19: Hızlı bir düşüş devam ediyor. Bayağı bir aşağı gelmeye başladı.
20: Altında rüzgar tersine döndü.
19: Altın yatırımcısı bence elindeki altın tutmalı, beklemeli. Elinde nakit olan da hızlı bir şekilde altın almalı. Tam bir alım fırsatı şu anda.
21: Altın tarafında tekrar kar satışlarını görüyoruz ama Eylül ayında yukarı yönlü hareketleri görebiliriz.
18: Uçacak.
20: Bir zamanlar yastık altına dursun ne olacak denilen altın bugünlerde yatırımcısının kafasını karıştırmaya başladı.
22: Altın durmadan çıkıyor iniyor. Daha 3 gün önce aldı eşim mesela, bugün düşmüş.
23: Alsak mı almasak mı bekleyelim diyor. Beklerken bir sefer de çıkıyor.
20: Gram altın geçtiğimiz günlerde 7130 lirayı görerek zirveye yaklaşırken yeni haftaya sert düşüşle başladı.
24: Şu anda altını almak da sıkıntı, bozdurmak da sıkıntı. Evet. Halk şu anda ne yapacağını bilmiyor yani.
20: Yatırım aracı değil mi ama?
24: Ya önce öyleydi ama şu anda sıkıntı aracı oldu.
19: Düşün nedeni Amerika'dan gelen verilerin kötü olması. Ons aşağı düşürdü. Ons aşağı düşürdüğünden dolayı da altın otomatikman aşağı geldi.
25: İnşallah daha da düşer yani bu.
20: Gram altının fiyatı şu anda 6850 lira.
19: Bu düşüş devam eder. Ortalama 1-1,5 ay daha devam eder. Ama ondan sonra Eylül-Ekim gibi hızlı bir şekilde yukarı çıkmaya devam eder.
23: Düşmüş abi. Bize göre yüksek.
25: Altın pahalı, çok pahalı.
20: Haftaya düşüşle başladı.
25: Yine de pahalı.
20: Altın yatırımcısının önünde ise o meşhur ikilem var. Bozdurup kenara mı çekileyim yoksa yükselmesini mi bekleyeyim?
21: Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Bir yıl ve sonrasını beklemek lazım. Kısa vadeli alsa piyasası yok.
26: Bekletecek yer yapar.
19: Eylül-Ekim'den sonra da satmak isteyen, elinden çıkartmak isteyen o hızlı çıkışta da altın elinden çıkartabilir.
27: Satmam. Parası olan alsın.
20: Siz alacak mısınız?
4: TGRT efendim.
28: Şimdi reklamlar.
29: Türkiye BES modellerini arıyor.
30: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
31: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
32: Selam, ben Piraye.
33: Ben de Rutkay.
32: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
34: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
35: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Bozuldu. Bir tırın gizli bölmesinde yakalandı.
4: Tır sınır kapısında didik didik arandı. Yurt dışına çıkması yasaklanan YouTuber Arif Kocabıyık gizli bölmesinde böyle yakalandı. YouTube kanalında içerik üreten Arif Kocabıyık yaptığı sokak röportajlarıyla tanınıyordu.
5: 200 küsur alıyor.
4: Suç dosyası bir hayli kabarık olan Arif Kocabıyık hakkında son olarak Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yurt dışına çıkış yasağı vardı.
5: Ne kadar olmalı?
4: Arif Kocabıyık Edirne'de Kapı Kule sınır kapısında tırın dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a geçiş yapmaya çalışırken yakalandı. Kocabıyık'la birlikte yabancı uyruklu bir şüpheli daha yakalandı. Arif Kocabıyık'la tırın şoförü gözaltına alındı.
5: Olmaz. Bak şimdi öyle olmaz ama. Abi bu
3: benim. Yıllarca sokakta vatandaşlara ahkam kesti. Türk olmayı, Türkiye'nin nasıl bir devlet olduğunu, bazı yöneticileri, birilerini kötülemeyi, bunları sürekli yaptı. Yıllarca. Aslında bu ülkenin biraz da özgürlükler ülkesi olduğunu da göstermiş oldu. Bu kadar zaman ceza almaması da zaten büyük bir nimetti kendisi için ama o tırın dorsesinde yakalandığı an büyük ihtimalle hayatı boyunca ona büyük bir ders olacaktır. Bir daha da sokaklarda artık milleti provoke etmeye çalışmaz diye düşünüyorum. Bu şekilde ünlü olup vatandaşın sırtından da para kazanmak, ne bileyim. Geçelim futbol bölümümüze efendim. Yeterince siyaseti, üçüncü sayfa haberlerini, savaşı konuştuk. Biraz rahatlayalım. Her zaman olduğu gibi saat 7 kuşağının son bölümünde futbol konuşuyoruz. Dün çok güzel iki maç vardı. Onları biraz konuşalım. Fotomaç gazetesinde Süper Kartal başlığı var. Dün iki maç da aynı saatteydi. Ben Beşiktaş maçını izlemeyi tercih ettim. Ki diğer maçta Ahmet Trabzonspor maçı da oldukça heyecanlıydı. Beşiktaş inanılmaz oynadı. Çorum'u kendi evinde 6 golle geçti. Öncelikle kötü tarafından başlayayım. Beşiktaş'ta ne yazık ki Trossard hiç olmamış gibi duruyor şimdilik. İlerleyen haftalarda kendini toplar mı bilmiyorum. Ama Trossard şu an takıma ayak uyduramıyor. Stoper'de Calo çok kötü. Dökülüyor. Zaten İki gol yemesi böyle bir maçta Beşiktaş'ın da çok doğal bir durum değil. 6-2 bitti maç. Vlahovic artık hesabı açtı. Hat-trick yaptı. Penaltı kazanılınca biliyorsunuz Beşiktaş'ın penaltıcısı Orkun. Topu aldı Vlahovic'e verdi. Al dedi başla. Vlahovic onu bir attı. Sonra bir tane daha. Bir tane daha hat-trick yaptı. Kartal pençesi yaptı. Gitti tribünlere taraftarla bir araya geldi. Oldukça heyecanlı ve diri duruyordu. O yüzden Beşiktaş dün bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde net bir mesaj verdi Kadıköy'e, biz de geliyoruz diye. Aynı zamanda Orkun da, Archie Brown biliyorsunuz dün bir gün önce Beşiktaş taraftarına şimdiden hoş geldiniz demek istiyorum, hazırlar mı soruyorum dedi. Orkun da dün konuştu, biz böyle işlere girmiyoruz, gideceğiz topumuzu oynayacağız, daha önce kazandık yine kazanırız dedi. Ama Orkun'un acil psikolojik tedavi görmesi lazım. Bir insan her maç kırmızı karta bu kadar yakın oynayamaz. Üstelik 10 numara mevkiinde oynayan bir oyuncu için. İnanılmaz gergin, sürekli bir kavga dövüş peşinde. Dün yaptığı hakeme parmak sallama hareketinden kırmızı kart bile görebilirdi. Ki hakem verse bence hiç kimse bir şey diyemezdi. O yüzden onu bir toparlaması lazım artık. Trabzon'a gelince Ahmet dün yine müthiş oynadı. İlk hafta Erzurum maçında olduğu gibi kendi evinde Trabzon'u 2-1 ile geçti. Bakalım Fatih Tekke yine istifa edecek mi? Bunu da heyecanla bekliyoruz efendim. Beşiktaş üzerine çok konuşunca zamanımız da biraz daha daraldı. Transferlerden de kısaca bahsedelim. Galatasaray Porto'dan Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Ve Kamavinga için de şartlar zorlanıyor. Ama çok zor bir transfer. 55 milyon avro bekliyor Real Madrid. Dursun Özbek burada elini Galatasaray'ın kasasına atacak mı, atmayacak mı? Yoksa bu kadroyla devam mı diyecek, onu da göreceğiz. Ama Deniz Gül bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geliyor. Sarı kırmızılı formayı giyecek efendim. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, tarihin en iyilerinden Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
4: Futbol dünyasında bir devir kapandı. Yıllarca yeşil sahalarda rakiplerine korku salan, milyonları ayağa kaldıran Lionel Messi, Arjantin milli takımı kariyerini noktaladığını açıkladı. 39 yaşındaki süper yıldız milli takıma duygusal sözlerle veda etti. Messi, Arjantin için her şeyimi verdim. Bu karar beni derinden üzüyor ama doğru zamanın geldiğine inanıyorum dedi. Tam 20 yıl boyunca Arjantin formasını terleten efsane isim milli takım kariyerini 207 maç ve 125 golle tamamladı. Messi'nin kariyerindeki en büyük zaferse 2022 Dünya Kupası oldu. Arjantin'i dünya şampiyonluğuna taşıyan yıldız futbolcu 2026 Dünya Kupası'nda da final oynayarak tarih yazdı. Rekorlar da onunla anılacak. Dünya Kupaları tarihinde en çok maça çıkan futbolcu olan Messi, 6 farklı Dünya Kupası'nda 34 kez sahaya çıktı. Attığı goller ve yaptığı asistlerle Arjantin futbolunun unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdırdı. Bir döneme damga vuran Lionel Messi artık milli formayı giymeyecek ama futbol tarihindeki yeri milyonların hafızasında yaşamaya devam edecek.
3: Okan, her konu hakkında konuşuyorsun. Messi ile ilgili bir şey demeyecek misin derseniz, ben Ronaldo'cuyum. Milli halterci Cansel Özkan. Akdeniz oyunlarında kadınlar 53 kilogram koparmada 91 kilogramlık kaldırışıyla altın madalya kazandı.
0: Rekor denemesi geliyor Cansel Özkan'dan ve haksız çıkarmadı, rekor geliyor demiştim. Rekor da geldi.
6: Halterde altın madalya kazandı. Gururumuz oldu.
0: Koparma sıralamasında 3'te kalmıştı. Ama Cansel Özkan bu kilo kategorisinde dünyanın...
6: Milli sporcu Cansel Özkan, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz oyunlarında kadınlar halterde 53 kiloda mücadele etti.
0: Geliyor Cansel Özkan'dan ve...
6: Nefesler tutuldu.
0: Haksız çıkarmadı, rekor geliyor demiştim, rekor da geldi.
6: Milli sporcumuz koparmada 91 kilo kaldırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.
0: Haksız çıkarmadı, rekor geliyor demiştim, rekor da geldi.
6: Cansel Özkan silkmede ise 101 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.
0: Koparma sıralamasında 3'te kalmıştı. Ama Cansel Özkan bu kilo kategorisinde dünyanın en ilerinden biri olduğunu...
3: Tebrik ediyoruz ve yayınımızın bu saat dilimini noktalıyoruz. Etiketimiz olsun isterdim. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
1: TGRT FM.
7: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: noktada sizlerle.
1: TGRT FM Haber.
2: Zamanları tutuşturdu. Alevlerin arasında kalan bazı büyükbaş hayvanlar yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Zamanında müdahaleyle yangın büyümeden söndürüldü. Traktör kullanılamaz hale geldi. Kayan asansörde mahsur kaldı. Korkudan bayıldı.
3: Abi neydi? Bu ne?
2: Olay Bartın'ın Esentepe mahallesinde 4 katlı bir binada yaşandı. Bir yakınını ziyarete giden 27 yaşındaki genç asansöre bindi. Ancak asansör büyük bir gürültüyle aniden bir kat aşağı kaydı. İkinci kata düşen asansördeki genç korkudan bayıldı.
3: Mustafa Bey bak çıktı. Hadi aç gözünü. Düşemezsin bak.
2: Sesi duyan bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye asansörü açarak şahsı dışarı çıkardı. Baygın olan genç ayıltılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

0: Semi Cenk konseri diye gittiler, ortamı boks ringine dönüştürdüler. Görüntüler Ankara Sincan'dan. Semi Cenk konserinde iki grup tartıştı, ardından kavga çıktı.
1: Toplum içerisinde yapmayın böyle işte.
0: Şarkıcı Semi Cenk taraflara kavga etmeyin diye seslendi.
1: Ve burası yani konser olarak burada insanlar stresten uzaklaşmak için, biraz da keyif almak için geliyorlar. Böyle. Sizin yaptığınız bir şey var Allah aşkına.
0: Konserdeki kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çin'deki bu spiral üst geçit görenleri adeta şaşkına çeviriyor. Güneybatıdaki Chongqing'de bulunan Sujiaba Köprüsü tam 72 metre yüksekliğe ulaşıyor. Spiral yapısıyla sürücülere havaya doğru yükseliyormuş hissi veriyor. Köprü Jiayuyanba Yangtze Nehri Köprüsü'nü aşağıdaki yola bağlıyor. Bölgede ayrıca seyir noktaları oluşturuldu. Böylece ziyaretçiler çok katlı kavşağı ve Chongqing'in etkileyici manzarasını izleyebiliyor. Kentte trafik yoğunluğunu azaltmak için 300'den fazla üst geçit bulunuyor.

0: pusuya yattı. Araçların arkasına saklandı. Motosikleti çalan kişi 14 yaşında bir çocuk çıktı.
1: Görüntülerde de göründüğü gibi küçük bir çocuk geliyor buraya. Etrafa bakarak motoru alıp götürüyor. Zaten küçük çocuk olduğuna da biz üzüldük.
0: Olay Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Salih Ersöz'e ait motosiklet çalındı. Ersöz depremde hem ailesini hem de kolunu kaybetmişti. Şimdi de motosikleti çalındı. Olay güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı. Hırsızlığı bir çocuğun yaptığı tespit edildi. Kafenin otoparkına gelen çocuk önce pusuya yattı. Dikkatlice çevreyi izledi. Sonra da araçların arasından motosikleti çalıp kaçtı. Görüntüler pes dedirtti. Polisin çalışmasıyla 2012 doğumlu çocuk yakalandı. Ele geçirilen motosikletinde şasi ve motor numaralarının silindiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Hastane tuvaletinde doğum yaptı, bebeğini çöpe bıraktı. Mersin'in Erdemli ilçesinde 16 yaşındaki çocuk karın ağrısı şikayetiyle hastaneye geldi. Yürümekte bile zorlanıyordu. Muayene sırasını beklerken tuvalete gitti. Tek başına doğum yaptı, ardından

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde polis merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlama Ojacoliente kentinde büyük paniğe yol açtı. Saldırıda 6 sivil ve 1 kadın polis yaralandı. Patlamanın şiddetiyle 11 özel araç ve 2 polis aracı zarar gördü. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken saldırının faillerini yakalamak için operasyon başlatıldı. Yetkililer durumun kontrol altına alındığını açıkladı. Suriye çölünde kavurucu sıcak. Geçim derdi ise işçileri tuz kuyularına sürüklüyor. Palmira bölgesindeki Sabat El Muh çölünde onlarca işçi aylarca tuz çıkarıyor. İşçiler aileleriyle birlikte Mart ayında çöle taşınıyor. Çadır kurarak mevsim boyunca çalışıyor. Günde 12,5 ila 25 dolar arasında kazanan işçiler ücretlerini çıkardıkları tuz miktarına göre alıyor. Bölgede yılda yaklaşık 300 bin ton tuz üretiliyor. Yaklaşık 400 hektarlık alan tuz üretimine ayrılmış durumda. Yük boşaltıyordu. Büyük bir gürültüyle aracın üzerine devrildi. Faciadan dönüldü. Yürekleri ağızlara getiren damper dehşeti cumartesi günü İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Çağlayan mahallesinde kaldırım çalışması yapılıyordu. Hafriyat kamyonuyla kum getirildi. Şoförün yükü boşaltmak için damperi kaldırdığı sırada hafriyat kamyonu park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Kumlar kamyonetin üzerine döküldü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Neyse ki o sırada yoldan geçen bir vatandaş yoktu. Kaza ucuz atlatıldı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kamyonda ve üzerine damperi devirdiği araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimimize başladık. Hemen bakalım başlıklarımıza neler varmış gündemimizde. Gelsin efendim ekranlar. Dünyanın gözü Kırgızistan'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Kırgızistan'a gitti. Erdoğan zirveden önce Bişkek Arena'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Bugün gerçekleştirilecek zirvede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. İkinci başlığımız, İsrail tehdidine karşı Mekke Savunma İttifakı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu eleştirdi. Fidan, Netanyahu'nun insanlığın ve uluslararası toplumun düşmanı olduğunu söyledi. Toplantının sonunda üç ülke kararlılıklarını teyit ettiklerini belirtti. Geçelim üçüncü başlığımıza. Yeni adli yılda kritik davalar. Yeni adli yılda yargı camiasını oldukça kritik bir takvim bekliyor. Gözler özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği kimi siyasi nitelikli büyük davalara çevrildi. CHP kurultay davası, belediyelerin yolsuzluk davaları ve faili meçhul davalar görülecek. Hepsini takip edeceğiz efendim. Tüm bu davalarda neler yaşanıyor TGRT haber ekranlarında olacak. Geçelim bir sonraki başlığımıza. Türkiye'ye karşı Aşil Kalkanı Anlaşması. İsrail ile Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı tehlikeli bir adım geldi. İki ülke Aşil Kalkanı adını verdikleri 3 milyar avroluk bir savunma anlaşmasını resmen imzaladı. Onun da detaylarını anlatacağız. Bir ay sonra Hürmüz'de silahlar konuştu efendim son başlığımız. ABD İran'ın Larak Adası'nı vurdu. İran'sa sert misillemede bulundu. Devrim muhafızları Ürdün'deki ABD üslerini vurduğunu, buradaki ABD savaş uçaklarını ve altyapısını yok ettiğini duyurdu efendim. Tüm bunları konuşacağız. Etiketimizi tekrar verelim. Olsun isterdim etiketine mesajlarınızı bekliyoruz efendim. X'ten yani Twitter'dan günaydın

0: Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
1: Beklenen gün geldi, av yasağı kalktı. Balıkçılar vira bismillah deyip denize açıldı. Yeni sezon büyük umutlarla, dualarla karşılandı. Az sonra. Doğu Karadeniz bölgesinde kuvvetli sağanak ve fırtınanın etkisi hayatı adeta felç etti. Giresun, Ordu, Artvin ve Trabzon'da etkili olan yağışlar sel, taşkın ve heyelanları beraberinde getirdi. Az sonra.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Kırgızistan'a gitti. Erdoğan, zirveden önce Bişkek Arena'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Bugün gerçekleştirilecek zirvede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. 26. Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Bişkek'e giden Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgız yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı daha sonra konaklayacağı otele geçti. Otele varışında çiçek takdim edildi. Karşılama sırasında ise Dombra şarkısı çalındı. Erdoğan'ın Bişkek'teki ilk programı ise Dünya Göçebe Oyunları oldu. Cumhurbaşkanı diğer liderlerle birlikte oyunların resmi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şemine Erdoğan, Bişkek Arena Stadyumunda düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları açılış töreninde Türk sporcuların podyuma çıktığı anlarda ayağa kalktı ve sporcuları ayakta alkışlayarak desteklerini gösterdi. Gözler şimdi Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde. Erdoğan 1 Eylül'de genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumunda liderlere hitap edecek. Zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil çok sayıda liderle ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Masada kritik başlıklar var. İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji güvenliği ve ulaştırma koridorları. Türkiye açısından özellikle Orta Koridor'da zirvenin önemli başlıkları arasında. Zirveye üye ülkelerin yanı sıra gözlemci ülkeler ve diyalog ortakları da katılacak. Toplantıların ardından alınan kararların Bişkek bildirisiyle açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek temaslarında Türkiye'nin bölgesel güvenlik, enerji ve ulaşım politikalarının da öne çıkması bekleniyor.
3: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya, insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin bez modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlarımıza başarılar diler.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu'nun muhatap olduğu ana kitle uluslararası topluluktur, uluslararası sistemdir. Çünkü sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır.
5: Hakan Fidan, uluslararası topluma Netanyahu'yu durdurma çağrısı yaptı.
4: Uluslararası toplumun şu ana kadar yapmadığı görevi yerine getirip bu caniyi, bu soykırımcıyı durdurması, bu soykırımcının bölgeye, İsrail'e, Yahudi halkına ve bütün dünyaya zarar vermesinin artık önüne geçmek gerekiyor.
5: Bakan Fidan, Mekke Ortak Savunma İttifakı'nın bölgede barışın anahtarı olacağını vurguladı.
4: Şimdi bu ittifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak arkadaşlar. Biz barışın, istikrarın ve refahın anahtarı olarak görüyoruz. Niyetimiz de bu yönde, inşallah amelimiz de bu yönde olacak.
5: Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. İttifakın savunma amaçlı olduğunu bir kez daha tekrarlayan Fidan, üçlü yapının ilerleyen süreçte genişleyebileceğini ifade etti. Dışişlerinden yapılan açıklamada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan anlaşmayla birlikte çalışma kararlılıklarını teyit etti denildi. Üç ülkenin bölgede sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması amacıyla krizlerin barışçıl yollarla çözülmesini ve gerilimin düşürülmesini desteklemeye devam edeceği de kaydedildi. Böylece ülkeler işbirliğini daha da kurumsallaştırma konusunda sözleşti. Üç ülke kolektif caydırıcılığı ve savunma kabiliyetlerini güçlendirme kararı alırken Suudi Arabistan'da bir sekreterye kurulacağını bildirdi. Sekreteryeye ilk olarak Pakistan'dan bir genel sekreter başkanlık edecek. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa ittifakın ilk kurumsal kararlarını aldıklarını ifade etti.
6: Bugün Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı kardeşlerimizle beraber İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz stratejik siyasi ve savunma komitesi toplantısında Mekke Savunma İttifakı'nın ilk kurumsal kararlarını resmen aldık. Katkıda bulunan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bölgemiz için tekrar hayırlı olsun.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu an bizim için en önemli konu yargının hızlandırılması dedi. 12. yargı paketiyle ilgili mesajlar verdi. Alo adalet sistemi başlıyor efendim.
8: Şu an bizim en önemli konumuz yargının hızlandırılması. 12. yargı paketinde özellikle yargının hızlandırılması için önemli adımlar attık.
5: Yeni dönemde yargı hızlanacak. Alo Adalet 135 hattı bunun en önemli ayağı olacak. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, Ankara Batı Adliyesi'ndeki yargı hizmetlerinin etkinliği bürosunun açılışında mesaj verdi.
9: Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin.
5: Yargılamaların hızlandırılması, hizmetlerdeki gecikmelerin önlenmesi ve süreçlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla kurulan büro, adliyelerde idari birim olarak görev yapacak. Bakan Gürlek açıklamasında 12. yargı paketi kapsamında da yargılamanın hızlandırılmasına yönelik önemli düzenlemeler yapıldığını hatırlattı.
8: İnşallah Ekim ayında da paketin bir kısmı gelecek. Orada da bazı yasal düzenlemeler yapacağız.
5: Bakan Gürlek hakimlere ve savcılara seslendi, uyarılarda bulundu.
8: Gereksiz olarak dosyayı uzatıcı işlemler yapmayalım. İstinafa gidiyor, yargıtaya gidiyor. Zaten verdiğiniz karar elbette yanlışsa dönüyor.
5: Vatandaşların yargılamalardaki gecikmelerle ilgili talep ve şikayetlerinin iletilebileceği Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül'de devreye girecek.
7: Yeni adli yılda yargı camiasını oldukça kritik bir takvim bekliyor gözler. Özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği kimi siyasi nitelikli büyük davalara çevrildi. İşte görülecek o davalar.
5: Müzik
1: 1 Eylül'de yeni adli yıl başlayacak, gözler yargıda olacak. Siyasi davalar, faili meçhul dosyalar, belediyelerdeki yolsuzluklar, suç örgütleri, toplumda infiale yol açan cinayetler bir bir yargının önüne gelecek. CHP'de mahkeme 38. kurultay için şaibeli dedi, mutlak butlan kararı verdi. O dava Yargıtay'da görülecek. Başvurular çekilirse karar kesinleşecek. Kurultaya hile karıştırdığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu dahil 12 isim için ceza davası devam edecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin fahiş konser ödemeli gerekçesiyle açılan davada yeni adli yılda sürecek. Araç muayenesinde saldırıya uğrayan Melih Okan Keskin, sosyal medyaya ayağa kaldıran Aleyna Çakır davaları gündemde olacak. FETÖ'ye finansman iddiasının odağındaki Maydanoz Döner, Ayhan Bora Kaplan ve Necip Hablimitoğlu suikastı yargılamaları gerçekleştirilecek.
10: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
1: Öte yandan başkentte iki ilçe belediyesindeki yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili iddianameler düzenlenecek. Çankaya ve Etimesgut belediye başkanları ile ilgili dava süreçlerine geçilecek. Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan 81 şüphelinin de aralarında olduğu 124 kişi hakim karşısına çıkacak. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin tutuklanan 19 zanlı için yargı süreci başlayacak. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye yönelik tahkikatın tamamlanması ve iddianame hazırlanması da bekleniyor. Gazeteci Uğur Mumcu başta olmak üzere Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Ahmet Taner Kışlan'ın da aralarında bulunduğu suikastlara ilişkin umut davası ise 2 Aralık'ta devam edecek.
11: Hoş geldiniz.
7: FETÖ soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 15 Temmuz'un kilit ismi Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz ve bir şüpheli tutuklandı.
5: 15 Temmuz darbe girişiminin hainlerinden Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz tutuklandı. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla'da operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda darbeci Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu adındaki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Materyallerle ilgili inceleme başlatıldı. Muğla'da gözaltına alınan Hilal Köseoğlu ise kanun hükmünde kararnameyle görevden ihraç edilen eski hakim ve savcı Bilal Köseoğlu'nun kızıydı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarında sürdüğü bildirildi.
7: Efendim biliyorsunuz bir süre orman yangınlarıyla boğuştuk. Neyse ki geçtiğimiz yıllardaki kadar ağır değildi. Ama Türkiye'nin ciğerlerini yakanlar da cezasız kalmıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek devam eden soruşturmalarla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Gürlek 1 Haziran'dan bu yana yangına sebebiyet veren 15 kişinin tutuklandığını söyledi.
1: İhmal, tedbirsizlik, kimi zaman da kötü niyet. Türkiye'nin ciğerleri alevlere teslim oldu. Yeşil vatanı yakanlarınsa peşine düşüldü. Şüpheliler tek tek tespit edildi. Sorumlular hakkında adli süreç başlatıldı. Türkiye her yaz olduğu gibi bu defa da orman yangınlarıyla mücadele etti. Yurdun dört bir yanından yükselen alevlere dört bir koldan müdahale edildi. Sorumlularına yönelik soruşturmalarsa titizlikle yürütüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı X'ten son durumu paylaştı. Bakan ilk olarak 22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 orman yangını çıktığını ifade etti. Bu yangınlara ilişkin 23 şüphelinin belirlendiğini, içlerinden 3'ünün tutuklandığını duyurdu. Bir kişinin hala göz altında olduğunu, 2 kişi hakkında da yakalama kararı olduğunu ifade etti. Bakan Gürlek 1 Haziran'dan bu yana ise tam 97 yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Toplamda 69 şüphelinin tespit edildiğini belirtti. Bunlardan 15'inin tutuklandığını duyurdu. Bakan paylaşımının devamında orman yangınlarına ilişkin soruşturma sürecinin titizlikle devam ettiğini vurguladı. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle yeşil vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin ifadelerini kullandı.
7: Batman'daki spor salonu yangınında aralarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeninin de olduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
1: Alevler bir anda salonu sarmış, cam pazarında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Sorumlularına yönelik soruşturmada 4 gözaltı kararı çıktı. Acı olay 30 Ağustos günü Batman'da yaşanmıştı. Şehir merkezindeki bir spor salonunda yangın çıkmış, faciada 11 kişi dumandan etkilenmişti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine Yari, Şaziment Sarıoğlu ve avukat Gülsüm Öztekin Tunç hayatını kaybetmişti. Yari'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yeğeni olduğu öğrenilmişti.
11: Batman şehir merkezinde özel bir spor salonunda maalesef yangın çıktı. Çıkan yangından 11 vatandaşımız etkilendi.
1: 3 kadın kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken sorumlulara yönelik çalışmalar da sürüyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında spor salonunun işletme sahibiyle çalışanların da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Yangının çıkış nedenine yönelik incelemeler de devam ediyor.
7: Hakimlikten men edildi, haksız yere ihraç edildim dedi. Soruşturma dosyasına giren tespitlerse pes edildi. Zehir tacirlerinden çete liderine kadar verdiği tahliye kararları dikkat çekti. Eski hakim Sidar Demiroğlu, suçluyu kayırma ve görevi kötüye kullanmaktan yargılanacak.
1: Suç örgütü liderlerini salıverdi, zehir tacirlerini tahliye etti. Hukuksuz kararları HSK radarına girdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu o hakimi meslekten ihraç etti.
12: Şeffaflığı artıracağız, liyakatı esas alacağız, kurumsal aidiyeti güçlendireceğiz. Mesleki itibarı daha da yukarı taşıyacağız.
1: HSK 2. Ceza Dairesi eski hakim Sidar Demiroğlu hakkında 2 ayrı dosyada meslekten çıkarma kararı verdi. Demiroğlu'nun şüpheli kararları soruşturma dosyalarına girdi. Buna göre 11 zehir tacirini tahliye etti. Yasa dışı bahis çetesi lideri olduğu belirtilen Sabahattin Şahin'in tahliyesine de karar verdi. Aynı soruşturmada 2 şüpheli hakkında da tahliye kararı verdiği kayıtlara yansıdı. 3 yasa dışı silah taciri ve yağma suçundan tutuklu bir şüpheliyi tahliyesi de dikkat çekti. Demiroğlu kaçak saat operasyonunda ele geçirilen ürünler hakkındaki el koyma kararını da kaldırdı. Yüklü idari para cezalarını iptal etti. Sidar Demiroğlu ve eşi gelirinin çok üzerinde harcama yaptı. Bir firmadan araç aldı. Ancak alım satımına ilişkin para transferine rastlanmadı. Kaynağı belirsiz nakit işlemler belirlendi.
13: Hakimler ve Savcılar Kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlarından biridir.
1: Demiroğlu hakkında mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte davranışlarda bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. HSK 2. Dairesi meslekten çıkarma cezasına hükmetti. Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına da karar verdi. Hakkındaki 2 dosya Yargıtay'dan 2 farklı daireye gönderildi. Demiroğlu, suçluyu kayırma, zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanacak.
7: Efendim bir son dakika gelişmesi var. Bolu'da yeni bir operasyon var. Bolu Belediyesi'ne hemen anlatalım. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34.288.376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Hali hazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yapıyor. İstanbul'da taksiye binen Kanadalı turist hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre taksi şoförü ve yanındaki iki kadın tarafından bıçakla tehdit edildi. Üzerindeki nakit parayı alan şüpheliler banka kartından da zorla para çekti. Turist yaşadığı o dehşet anlarını cep telefonu kamerasına kaydetti.
14: She steal my money. She steal my money.
15: Bak gel baba, olay öldürür seni
16: ha. My friend, my friend.
14: Come, come. She steal my money.
1: Kanadalı turist bindiği takside dehşeti yaşadı. İddiaya göre bıçakla tehdit edildi. Parasını vermekle kalmadı. Banka kartından da zorla para çekildi. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'ndan. Karaköy'den taksiye binen Kanadalı 28 yaşındaki Alex Soliman iddiaya göre araç içerisine kilitlendi. Taksi şoförüyle birlikte hareket ettiklerini öne sürdüğü iki kadın tarafından bıçakla tehdit edildi.
14: She steal my money.
17: Para money mi?
14: Money yeah.
17: Parasını almışlar.
1: Kanadalı turist üzerindeki nakit parasının alındığını banka kartının da POS cihazından geçirilerek zorla işlem yaptırıldığını öne sürdü.
14: Taxi 3000 and cash 7000.
1: Dehşet anlarında kolundan bıçakla yaralandığını söyleyen Soliman, kadınlarla yaşadığı tartışmayı ve taksiden zorla indirildiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hastaneden darp raporu alan Kanadalı turist, şoför ve iki kadın hakkında şikayetçi oldu.
14: I take police. Yeah,
17: police, yes,
14: police. Can I take name witness name police?
17: Police.
1: Olaya ilişkin yeni detaylar ve görüntüler de ortaya çıktı. Yapılan araştırmada Kanadalı turistin internet üzerinden 8000 lira karşılığında masaj hizmeti almak için bir kadınla anlaştığı belirlendi. Turistin anlaştığı kadını Beyoğlu'ndaki bir işletmeye çağırdığı ancak işletmeye iki kadının geldiği ve turistten 16 bin lira talep ettiği tespit edildi. İstenen ücret nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre kalan ücretse ticari takside bulunan POS cihazından zorla çekildi. Olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında taksi şoförü gözaltına alındı. Şüpheli hakkında nitelikli yağma suçundan adli işlem başlatıldı.
14: Sen biliyor musun?
7: Efendim Bişkek'te görüşmeler başladı. Görüşmelerle birlikte görüntüler de gelmeye başladı. Şu anda haber merkezimize gelen iki fotoğrafı getiriyoruz ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere biliyorsunuz Bişkek'teydi. Şu anda hala daha orada ikili görüşmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. İkilinin fotoğrafları da şu anda ekranlarınızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bişkek'te Şanghay zirvesinde bir araya geldiler. İkili görüşme başladı ve öncesinde gelen fotoğraf da bu şekildeydi. Şimdi efendim geceden ne kaldı? Bir bakalım dün gece neler yaşandı Türkiye'nin dört bir yanında anlatalım. Siirt'te karşıdan karşıya geçmeye çalışan gençlere araç çarptı. Ne yazık ki iki genç hayatını kaybetti. Siirt Kurtalan'da yaşandı bu kaza. 21 ve 22 yaşındaki iki kuzen karşıdan karşıya geçmek istedi. O sırada yoldan geçen araç ikisine birden çarptı. Sağlık ekipleri geldi, jandarma geldi. Müdahaleler de yapıldı ama ne yazık ki iki kuzen de hayatını kaybetti. Geçelim bir diğer haberimize efendim. Manisa'da kontrolden çıkan araç AK Parti ilçe binasına daldı. Soma'da otoparktan çıkmak isteyen sürücü aracın kontrolünü kaybetti. AK Parti ilçe başkanlığı binasına girdi. Camları kırdı, içeri girdi. İçeride de duramadı. Toplantı salonuna kadar ilerledi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Aracın frenlerinin tutmadığını söyledi. Geçelim bir sonraki haberimize. İstanbul'da polis ekiplerince drone'la asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim yapıldı. Megakent'te polis ekipleri asayişi sağlamak için 39 ilçede sahadaydı. Denetimlerde drone kullanıldı efendim. Bir dinleyelim drone'un sesini.
18: Bir polis drone'u bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bölgeden ayrılın. Bir polis drone'u bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bölgeden ayrılın.
7: Burası Üsküdar. Fatih'te ve Üsküdar'da kamuya açık alanda alkol alanlar tespit edildi ve ekipler drone'la tepelerine gidip anons yaptılar. Uyarının ardından da bölgedekiler uzaklaştı efendim. Ve sadece Türkiye'den değil, Amerika Birleşik Devletleri'nden oldu, onu da anlatacağız. New York'ta iki kişiyi bıçaklayan kadın polis tarafından öldürüldü efendim. Ünlü Times Meydanı'nda hareketli saatler vardı. Bir kadın elinde bıçakla etrafa saldırdı. Saldırgan bir kadınla erkeği bıçakladı. Polisler saldırganı uyardı. Ancak o saldırgan elindeki bıçağı bırakmadı. Polisler de ateş etti, öldürdü. Bıçaklı saldırıya uğrayan kadınsa hayatını kaybetti. Yaralı erkeğin tedavisi sürüyor. Geceden kalanlar bu şekildeydi efendim. Şimdi Sabah gazetesinden yine yüreğimizi yakan bir haber okuyacağız. 2026 yılında Türkiye'de yine bir çocuk kuduzdan öldü efendim. Kedinin ısırığı nehire öldürdü. Küçük kızın kuduz nedeniyle ölümünün ardından uzmanlardan aşı uyarısı geldi. Dünya tatlısı kızımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Diyarbakır'da yaşayan 3 yaşındaki Nehir Keklik. Sokakta sevdiği kedi tarafından dudağından ısırıldı. 4 ay sonra fenalaşan küçük kız kuduz nedeniyle can verdi. Uzmanlar böyle bir durumda mutlaka hastaneye başvurun, aşınızı olun uyarısı yaptı. Özellikle bazen bu tip durumlarda aileler, zaten 3 yaşındaki çocuk ne bilsin kuduz aşısını. Aileler aman bir şey olmaz deyip geçiştiriyorlar. Her ne olursa olsun herhangi bir hayvanla böyle bir temas olduğunda, bir ısırık, bir tırmık olduğunda lütfen çocuğunuzu ya da kendiniz için de geçerli bu, hemen hastaneye gidin, götürün, aşınızı olun. Yani 2026 Türkiye'sinde bir çocuğun kuduzdan ölmesi gerçekten absürt. Ailenin başı sağ olsun, dünya tatlısı kız. Ne?
2: TGRT FM.
19: Şimdi reklamlar.
20: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
21: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
22: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
7: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
8: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
9: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
10: Evet. Şimdi okullu olduk diyor Dani.
11: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
12: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
13: Selam, ben Piraye.
14: Ben de Rutkay.
13: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
15: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
16: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Keşke elimizden daha fazlası gelseydi ve daha bir şey yapabilseydik.
4: Soruşturma derinleştikçe can yakan iddialar ortaya çıkıyor. Ve gerçekten de akıl alır işler yok. Yunan firma şüphesi ağır hasara basit tamir yaptırıldığı iddiası var. Vatan Feribot'un iki defa kaza yapıp ağır hasar aldığı, Türk mühendislerin tamiri zor raporu verdiği, bunun üzerine Yunan firmaya tamir ettirildiği öne sürüldü efendim. Ön kısım tamamen koptu. Deniz otobüsünün kaptanı meteoroloji verilerine göre çıkışta bir problem görmediğini, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının koptuğunu ve alabor olduklarını ifade etti. Kaptan ve mürettebatı tutuklandı. Geminin seferine izin veren liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı. Yolcular feribotu ilk önce kaptan ve mürettebatının terk ettiğini belirtti efendim. Rapora da kulak asmadılar. Türk mühendisler tamiri zor dedi ama rapor da dinlenmedi. 3 kuruş para kazanacaklar diye kaç can yitip gitti. Kaç eve, evin ocağına ateş düştü. Çok da umurlarında değil. Geçelim dış gündeme efendim. İsrail ile Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı tehlikeli bir adım var. İki ülke Aşil Kalkanı adını verdikleri 3 milyar avroluk bir savunma anlaşmasını resmen imzaladı.
5: İsrail ve Yunanistan'dan büyük provokasyon. Türkiye'ye karşı dev bir savunma anlaşması imzaladılar. Açıklamayı İsrail Savunma Bakanlığı yaptı. Buna göre İsrail ve Yunanistan 3 milyar euroluk hava savunma anlaşmasına nihai imzaları attı. Türkiye'nin savunma alanındaki güçlü yükselişi karşısında korkuya kapılan iki ülke anlaşmayı Aşil Kalkanı olarak tanımlıyor. İsrail Savunma Bakanlığı'na göre Tel Aviv 26 milyon euro karşılığında Yunanistan'a İHA savunma sistemleri sağlayacak. Açıklamaya göre İsrail, Yunanistan için İsrail mimarisine dayalı çok katlanlı bir savunma sistemi kuracak. İsrail ve Yunan medyasında daha önce yer alan haberlere göre proje Patriot'ların yanı sıra İsrail üretimi Davut Sapan'ı, Barak MX ve Spider sistemlerini kapsıyor. Yunan tarafı ise yazılım kontrolü ve %25 yerli katılım payıyla sistemin idaresini elinde tutmayı planlıyor. Atina yönetimi bu füzeleri Ege'de Türkiye'nin lehine olan güç dengesini değiştirmek amacıyla anakaraya ve adalara konuşlandıracak. Yapay zeka destekli yazılımla donatılacak ağ, hava tehditlerini insan müdahalesi olmadan sınıflandırıp en uygun müdahale yöntemini belirleyecek. Analistler Aşil Kalkanı adının rastlantı olmadığını vurguluyor. Anlaşma özellikle Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki üstün İHA, SİHA ve balistik füze kabiliyetine karşı İsrail'in demir kubbe tecrübesini arkasına alarak bir blokaj oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor.
4: Milliyet gazetesinde Avrupa Gazze'yi unuttu başlığı var. Ben de şunu soruyorum. Ne zaman hatırladı ki? Yunanistan, Almanya ve Finlandiya İsrail'le yaptıkları anlaşmalarla Gazze'deki soykırımı unuttu. Üstelik Finlandiya İsrail'le savunma işbirliğini 2034'e kadar uzatırken Filistinli mültecilere yardım sağlayan UNRWA'ya yönelik 20 milyon avroluk finansman anlaşmasını yenilememe kararı aldı efendim. Bu bahsettiğimiz UNRWA de Filistinli mültecilere iş noktasında özellikle yardımcı oluyor. Aynı zamanda orada eğitimler de veriliyor ve gördüğünüz gibi bu kadar soykırıma, bu kadar ölüm yağdırmaya rağmen hayatımızda hiçbir şey değişmiyor. Konjonktüre göre yeri geldiğinde İsrail'e tepki gösteren Batı sonra bir anda can kardeş olabiliyor. Devam edelim efendim. Hürmüz'de bir ay sonra yine gerginlik. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Larak adasını vurdu. İran'da sert misilleme yaptı. Derin muhafızları Ürdün'deki ABD üslerini vurdu. Buradaki ABD savaş uçakları ve altyapısı yok edildi.
6: Hürmüz'de bir aydır süren soğuk savaş yerini sıcak çatışmaya bıraktı. Amerikan donanması İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Larak Adası'nda gemi savar füze rampalarını vurdu. Saldırıda iki İran askeri öldü, iki kişi de yaralandı. Tahran'ın misilemesi sert oldu. Başkent Tahran'dan Şiraz'a, Urmiye'den Hürremabad'a birçok şehirden bölgedeki Amerikan üslerine füze saldırıları düzenlendi. En şiddetli saldırı Ürdün'deki üslere yapıldı. Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü ile Muvaffak Salti Hava Üssü'ndeki Amerikan savaş uçaklarını ve teknik altyapıyı yok ettiğini öne sürdü. İran'ın saldırıları Ürdün'e de sınırlı kalmadı. Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nün de balistik füze ve dronlarla hedef alındığı açıklandı. İran, Hürmüz'de ABD gözetimindeki gemileri füze ve dronlarla hedef aldığını da duyurdu. İran, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. İran ordusu ayrıca Hürmüz'deki bir süper tankerin iki deniz mayınına çarptıktan sonra alev aldığını iddia etti. Tahran böylece ABD'nin Hürmüz'de mayınları temizledik iddiasının çürüdüğünü öne sürdü. Siyaset sahasındaki açıklamalar ve paylaşımlar da sert oldu. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran'ın bombalandığını gösteren yapay zeka görüntüleri paylaştı.
0: Kağıt üzerinde bir anlaşmaya ihtiyacım yok.
6: ABD Başkanı İran'ın askeri gücünün zaten savaşta yok edildiğini savundu. Trump ayrıca İranlılar için sert ve zeki insanlar çok şeytaniler dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da savaş aramıyoruz ama saldırgana kararlı bir cevap vereceğiz dedi. Amerikan basınında çıkan bazı yorumlarsa Beyaz Saray ve Pentagon'un savaş konusunda kara kara düşündüğünü gösteriyor. Washington Post'un haberine göre Trump, Savaş Bakanı Hegseth'i bu işe bir son verme konusunda uyardı.
4: Ben demiştim demek istemiyorum ama sıkı takipçilerimiz hatırlayacaktır. Geçtiğimiz haftalarda iki ülke müzakere masasına oturmayı konuşurken bu işin müzakereyle kolay kolay bitmeyeceğini zaten burada anlattık. Bunları tarihle, geçmişten aldığımız örneklerle anlattık. Donald Trump'ın yaptığı o sıra dışı hareketlerle anlattık. Önümüzdeki günler çok daha farklı senaryolara gebe Hürmüz'de. Bakalım neler olacak. Şimdi ekonomi diyoruz efendim. Yaprak Hırka Yıldız'la ekonomiyi konuşacağız. Günaydın Yaprak.
7: Günaydın Okan. Şunu söyleyeyim, az önce sen de söyledin. Bakalım bundan sonra neler olacak. Bizim temennimiz tabii ki bir an evvel bu savaşın sönümlenmesi ve sonlanması. Çünkü özellikle enerji piyasası bir kere biliyorsunuz arz talep dengesi ciddi bozuldu. Birazdan konuşacağız belki Hürmüz'deki son gelişmeleri ve Brent petroldeki son fiyatları. Bütün ülkeler diken üzerinde. Hatta merkez bankaları bile biliyorsun bu cepheden gelecek haberleri bekliyor. Bunun da altını çizmiş olalım istersen. Peki. Piyasalara da bir bakalım.
4: Evet, Hürmüz'e başlamadan önce istersen bir piyasalara bakalım. Sonra büyüme verilerine bakacağız.
7: Evet. Şimdi döviz piyasaları ekranlara geldi. 48 lira 27 kuruş seviyelerinde. Euro 56 liranın üzerinde. Gram altın 6891 lira. Endekse baktığımızda dün %2'nin biraz daha üzerinde kayıp vardı. 14.334 puanla kapandı. Dün önemli bir veri de açıklandı. Türkiye'nin büyüme rakamları, bunlara da birazdan değineceğiz. Devam ediyoruz hemen çeyrek altın fiyatlarıyla. 11.116 lirada, yarım 22.233 lira tam. 44.330 lira ve kripto paralar. Bitcoin'e bakıyoruz. Bitcoin'de 79.137 dolar seviyeleri var. Bir kez daha yönü yukarı. Litecoin 49 dolar, Ethereum 2480 dolar. Ripple'a baktığımızda da 1 dolar 39 sent seviyelerini görüyoruz.
4: Peki şimdi piyasalara geçtik. Bir konuşalım büyüme verilerini. Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verileri açıklandı. Yine büyümeye devam ediyor.
7: Evet, büyümeye aralıksız devam ediyor. Bu nokta oldukça önemli ama geçtiğimiz yıllardaki büyüme oranlarını yakaladık mı? Bunun altında kaldığını hemen söyleyelim. Burada da tabii ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de değerlendirmeleri var. Özellikle bu rakamlar açıklandıktan sonra şöyle söylüyor Sayın Bakan. Bundan sonra artarak devam edecek. Kademeli artış göreceğiz büyüme rakamlarında dedi. Jeopolitik risklere de dikkat çekti Sayın Bakan. Yani bu koşullar altında hala büyümeye devam eden bir ekonomi var dedi. Bu vurgusu önemliydi. Diğer taraftan tabii ki bir orta vadeli program uygulanıyor. Bundan sonraki asıl hedefin hane halkı işte gelir seviyesini yükseltmek, oradaki refahı yükseltmek olduğunu da söyledi büyüme rakamlarını değerlendirirken. Peki ne oldu? Biraz beklentinin altında geldiğini söyleyelim büyüme rakamlarının. Ne kadarlık bir beklenti vardı? 2.7 ama artışta 2.3 oldu. Yani büyüme oranı da 2.3 oldu. Şimdi burada genel itibariyle biz bu büyüme rakamlarını konuşurken sektörlerin katkılarını da hep biliyorsun konuşuyoruz. Hangi alanlar destek vermiş büyümeye bunları da konuşuyoruz. Şimdi burada özellikle bu sene sen de takip ediyorsun, açıklamalar da yapılıyor. Tarımda güzel yağışlar aldık. Tarımda da rekolte gerçekten birçok üründe iyiydi sebze meyve anlamında. Hatta geçen gün kuru yemişten bahsettik biliyorsun, orada da rekoltenin yüksek geldiği belirtilmişti. Buna rağmen fiyatlar biraz pek istenilen düzeyde değil ama sonbaharın başlamasıyla birlikte orada da fiyat düşüşlerinin yaşanacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla şimdi büyümeye katkı sağlayan alanların başında tarım ve ormancılık geldi. Burada önemli bir oran olduğunu söyleyelim, %13'ün üzerinde bir katkısı var. Sonrasında bankacılık takip etti. Genel itibariyle bizde büyüme rakamları özellikle hane halkı tüketimine dayalı olur. Bunun katkısının da %3.5'la sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Bu anlamda önemli tabii ki bu veriler.
4: Evet, ben sadece çok kısa senden şunu rica edeceğim. Şimdi vatandaş izlerken büyüme ne anlama geliyor diye soruyor. Yani büyüdük de hani ne büyüdü? Bizim şu anda alım gücümüz aynı diye düşünüyor olabilir. Tam olarak ne anlama geliyor? Kısaca onu anlatayım.
7: Şöyle esasında az önce de söyledim ya, Sayın Bakan'ın açıklamalarında bundan sonra bir program uygulanıyor. Sen de takip ediyorsun. Az önce işte Amerika'nın açıklamalarını gördük. Bir enerji darboğazı yaşandı ki bizim ülkemiz biliyorsun özellikle üretimi enerjiye dayalı bir ülke. Dolayısıyla oradaki en ufak bir sıçrama maalesef alım gücünü de etkiliyor. Neden? Fiyatlar artıyor. Evet. Fakat bir program uygulanıyor, sıkı bir program uygulanıyor. Bunun meyvelerini de bizim dışımızdaki gelişmeler de normale dönerse artık 2027'den itibaren alacağız gibi görünüyor. Vatandaş haklı. Anladım. Bize de soru soruluyor. Özellikle enflasyon rakamlarını konuştuğumuzda, yani aylık, yıllıkta enflasyonun gerilediğini söylüyorsunuz ama henüz alım gücümüz o kadar yükselmedi diyorlar. Bunun da yavaş yavaş işte bu rakamlar artmıyor değil. O anlama da gelmesin sakın. Aylıkta artışlar oluyor ama daha önceki aylara göre bir gerilemenin olduğunu söyleyelim.
4: Artış hızı düşüyor.
7: Artış hızı düşüyor. Anladım. Evet. Yani bunu biraz vatandaş, hani biz yıllıkta geriledi dediğimizde hani enflasyon düşüyor diyorsunuz ama henüz alım gücünü o kadar etkilemedi diyorlar. Haklılar. Ama en azından yavaşladığını söyleyebiliriz. Yani ciddi Peki. bir süreç Okan, sözünü bölüyorum ama bunu sadece biz içeride yaşamıyoruz. İşte bak, Avrupa Merkez Bankaları özellikle bu savaş nedeniyle ciddi adımlar attılar, faiz artırımına gittiler. Şimdi Amerika'da benzer bir durum konuşuluyor. Çünkü gerçekten enerjiden yansıyan rakamlar piyasaları ciddi etkiliyor. Yani burada ya, ülkenin refah durumuna bakmadan etkiliyor. Maalesef işte bu gelişmeleri takip ediyoruz biz de içeride.
4: Son iki dakikamız kaldı. Hızlıca Hürmüz'ü konuşalım. Evet. Savaş yine alevlendi ki ilerleyen günlerde çok daha sert geçecek gibi duruyor. Yani yapılan bu açıklamalarla. Nereye gidecek bu işin sonu ekonomi tarafında?
7: Valla ekonomi tarafında şöyle, biz böyle bir Temmuz ayı itibariyle rahat nefes almıştık. Haziran'ın ortalarından itibaren ılımlı açıklamalar gelmişti. Savaş öncesi rakamlara düşmüştü petrol fiyatları. Girerken baktım yine 90-91 dolar. Biz 120 dolar seviyelerini de gördük biliyorsun ilk başta. Ya buradaki en önemli husus senin o girmeden önce verdiğin haber işte. Orada bir sulh olursa, ki burada ağır yaptırımlardan da bahsediyor. Artık bir anlamda da askeri açıdan atacak bir adımın kalmadığını da görüyoruz. Burada evet. ne yapıyor? Son elindeki kozu ekonomik yaptırımlar. Çok daha ciddi yaptırımlar yapacağım diyor Trump ama ne kadar kaldırır piyasalar bunu? Onu da bilemiyorum çünkü içeride kendisine de baskı var. Kendisinin de baskısı var. Bakalım, göreceğiz.
4: Donald Trump bana öyle geliyor ki tek bir dostu olmadan bu dünyadan göçüp gidecek gibime geliyor. ekonomistlerin enflasyon tahminleri de belli oldu.
7: Onu hızlıca da bakalım. Alalım. Evet, sürenin sonuna geldik ama hızlıca ben söylemek istiyorum. Şimdi aylıkta 1.86'lık bir beklenti var. Onu hemen söyleyeyim. Artış bu yönde olacak gibi Anadolu Ajansı anketinden çıkan veri. En düşük beklenti 1.25, en yüksekte 2.10 bekleniyor. 1.86 bakalım aşağısında çıkar mı? Çünkü şu anda aylık enflasyon oranları ekranda. Temmuz ayında beklentilerin altında gelen bir enflasyon vardı. Mesela Temmuz ayında anket sonuçları 1.80'in üzerinde bekliyordu. 1.78 çıktı. Ağustos, Eylül, Ekim enflasyon rakamları oldukça önemli. Biliyorsun okullar açılıyor. Şimdi eğitim masrafları vesaire, konut keza yine ki ağırlıklı kalemlerden bir tanesi. Takip edeceğiz. Perşembe günü açıklanıyor ama beklentiler bu yönde.
4: Peki. Yaprak, çok çok teşekkürler katkıların için. Evet, Yaprak Hırkayıldız'da ekonomiyi konuştuk ve Günaydın Türkiye'nin ikinci saat dilimini de bitiriyoruz. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar birlikte.
1: TGRT FM.
8: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
9: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
8: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: noktada sizlerleyiz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM Haber. Sokaklar dev bir açık hava sanat galerisi gibi. Yer Çin'in Chongqing şehri. Duvarlar ve yüksek binaların cepheleri rengarenk grafitilerle kaplı. Sanat sokağına gelen ziyaretçiler hem fotoğraf çekiyor hem de sprey boyalarla kendi çizimlerini yapıyor. 1,5 kilometre uzunluğundaki bir sokak dünyanın en büyük grafiti koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Bölge şimdi sanat, turizm ve sosyal medyanın buluştuğu bir nokta haline geldi. Gece yarısı araçla geldiler, iş yerini kurşunlayıp kaçtılar. Silahlı saldırı 28 Ağustos'ta İstanbul Arnavutköy'de gerçekleşti. Araçla gelen iki şüpheli işletmeye yakın bir yerde durdu. Şüphelilerden biri araç başında beklerken diğeri ise gidip iş yerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırgan kendisini bekleyen araca koşarak kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelileri tespit etti. Silahlı saldırgan ve yanındaki kişi adreslerine yapılan baskınla yakalandı. Aracı kullanan şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş yerini kurşunlayan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
7: Bu ne ya? Allah aşkına ya. Bütün E5'i kesmişler ya.
1: E5'te tüm şeritleri kapattılar. Sürücüleri çileden çıkardılar.
7: Bütün E5'i kesmişler. Al işte bak bakar mısın ya adam emniyet şeriden geliyor.
1: Pes dedirten bu görüntüler İstanbul Silivri'de kaydedildi.
7: Makas atanlara baksanıza Allah aşkına ya. Bakar mısın slow yapan arabaya bak. Bak bak ya.
1: Düğün konvoyu oluşturan araçlar tüm şeritleri işgal etti. Adeta diğer sürücülere yolda ilerleme fırsatı vermediler.
7: 5-6 kilometredir bu şekilde geliyoruz ya. Bak şimdi de yol bak buradan giriş yapıyorlar bak soldan sağ geçiş. Böyle bir saçmalık yok ya.
1: İhmal etmedikleri trafik kuralı kalmadı.
7: Emniyet şeridi var makas hattı var bu nedir ya?
1: Çileden çıkan bir sürücü ise polise bildirmek için eşine düğün konvoyundaki araçların plakalarını çektirdi ve yolculuk uzun süre böyle devam etti.
7: Tüm plakalarını çekti hayatım özel sahada plakalarını hepsini çekti plakalarını.
8: Adam şu an suda boğulmuş. Suyun içinde.
1: Dalgaların arasında sürüklendi. Deniz keyfi faciayla bitti. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den. 58 yaşındaki Nurettin Çırak iki arkadaşıyla birlikte Karaburun'a geldi. Sırtı denize dönük şekilde kıyıda oturuyordu. Bir anda dalgaların arasında kaldı.
8: Adam şu an suda boğulmuş. Suyun içinde.
1: Çırağın denizde sürüklendiğini fark eden çevredeki Suriye uyruklu iki kişi denize girerek yardımına koştu.
9: Yaşıyor mu? İnşallah ya.

0: Arda arda atılan o fişekler büyük korku ve paniğe neden oldu. Çevredekiler de o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
1: Evet. Arabanın içinde ha. Yani yaptığı çok tehlikeli bir şey. Evet.
0: Alkol alan vatandaş drone ile uyarıldı. Ortaya çıkan görüntü bilim kurgu filmlerini aratmadı. Yer İstanbul Fatih. Narlıkapı Caddesi'nde bir vatandaş surların olduğu bölgede içki içiyordu. Bu sırada havada bir drone belirdi. Ardından polisin uyarı anonsu.
2: Bir polis drone'u. Bu bölgede alkol içmek yasaktır.
0: Alkol alan vatandaş da şaşkındı. Uyarının ardından yerinden kalktı ve uzaklaştı. Spor salonunda başlayan tartışma dakikalar içinde kanlı bir arbedeye dönüştü. Milli antrenör göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay 30 Ağustos akşamı İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. Kadın milli antrenör Funda Bakış'ın sahibi olduğu spor salonunda alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bakış'ın eski çalışanı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Zehra G ile antrenör arasında tartışma kısa sürede büyüdü.
3: Araba da ezecek ya.
0: İddiaya göre Zehra G birlikte çalıştıkları dönemde çektiği krediden aldığı parayı Funda Bakış'a verdiğini öne sürdü. Arbede sırasında kavga çıktı. Zehra G milli antrenörü göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bakış doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmasıyla Zehra G ile birlikte 3 kişi daha yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
4: TGRT FM Haber.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye. Kaldığı yerden devam ediyor. Son saat dilimimize girdik. Bakalım şimdi neler konuşacağız. Gelsin başlıklar hemen ekranlarınız efendim. İlk başlığımız dünyanın gözü Kırgızistan'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Kırgızistan'a gitti. Erdoğan zirveden önce Bişkek Arena'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Bugün de zirvede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Kısa bir süre önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi. Erdoğan onun fotoğraflarını da ekrana getirmiştik. Devam edelim ikinci başlığımızla. Yeni Yol grubu dağılıp toplandı. Mecliste Yeni Yol grubu bir ayrılıkla sarsıldı. Bursa milletvekili Kani Torun gruptan ayrıldı. Tam grup düştü derken yeniden Refah Partisi'nden son dakika desteği geldi. Konya milletvekili Ali Yüksel Yeni Yol'a geçti. Böylece Yeni Yol grup olarak mecliste devam hakkı elde etti. Üçüncü başlık. Yüzen tabutta arama çalışmaları sürüyor. Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında kaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Felakete dair yeni çıkan görüntülerse denizin ortasında yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Dördüncü başlığa geçelim. Soykırımcı Türkiye'yi tehdit etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı. Erdoğan'ın kendisinin gitmesini istediğini söyleyen Netanyahu daha da ileri gitti. Onları vuracağız ifadesini kullandı. Anlatacağız. Bir ay sonra Hürmüz'de silahlar konuştu. Hürmüz'de gerginlik bitmiyor. Aradan bir ay geçti. Yeniden silahlar konuştu. ABD İran'ın Larak Adası'nı vurdu. İran'da misilleme yaptı efendim. Ürdün'deki ABD üslerini vurdu. Savaş uçaklarının ve altyapının yok edildiğini duyurdu. Başlıklar bu şekilde. Etiketimizi de verelim hemen. Olsun isterdim etiketine mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Twitter'dan yani X'ten. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edelim.
1: Parkur sistemi kalkacak, aday sürücüler önceden belirlenen güzergaha değil, akan trafiğe çıkacak. Sürücü kursu, aday hazır olduğunda sınav randevusu alacak. Az sonra. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, dar ve orta gelirli vatandaşları araç sahibi yapacak yeni modeli T6X için düğmeye bastı. Peki yeni modelin fiyatı ne kadar olacak? Az sonra.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Kırgızistan'a gitti. Erdoğan, zirveden önce Bişkek Arena'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Bugün gerçekleştirilecek zirvede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. 26. Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Bişkek'e giden Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgız yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı daha sonra konaklayacağı otele geçti. Otele varışında çiçek takdim edildi. Karşılama sırasında ise Dombra şarkısı çalındı. Erdoğan'ın Bişkek'teki ilk programı ise Dünya Göçebe Oyunları oldu. Cumhurbaşkanı diğer liderlerle birlikte oyunların resmi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşemine Erdoğan, Bişkek Arena Stadyumunda düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları açılış töreninde Türk sporcuların podyuma çıktığı anlarda ayağa kalktı ve sporcuları ayakta alkışlayarak desteklerini gösterdi. Gözler şimdi Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde. Erdoğan, 1 Eylül'de genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumunda liderlere hitap edecek. Zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil çok sayıda liderle ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Masada kritik başlıklar var. İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji güvenliği ve ulaştırma koridorları. Türkiye açısından özellikle Orta Koridor'da zirvenin önemli başlıkları arasında. Zirveye üye ülkelerin yanı sıra gözlemci ülkeler ve diyalog ortakları da katılacak. Toplantıların ardından alınan kararların Bişkek bildirisiyle açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek temaslarında Türkiye'nin bölgesel güvenlik, enerji ve ulaşım politikalarının da öne çıkması bekleniyor.
0: Bu arada kısa bir süre önce de bu fotoğraflar geldi. Bişkek'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi. O görüşmenin fotoğrafı da işte şu anda ekranlarınızda. Erdoğan'la Aliyev bir araya geldi ve İkili görüşme başladı. Programı da bir hayli yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine Rus lider Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Efendim, sabah saatlerinde bir başka sıcak gelişme vardı. Bolu Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Hemen bunun son durumunu almak için Sait Kahraman şu anda telefon attığımızda TGRT Haber muhabiri. Sait, seni dinliyoruz.
2: Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu gerçekleştirildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada belediyeye ait bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu yolla yüklenici firmaya 34.288.376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Tanju Özcan, belediye yöneticileri, belediye personeli ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Tanju Özcan'ın hali hazırda tutuklu bulunması nedeniyle Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda ekipler sabah saatlerinde düğmeye bastı. Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştiriliyor. Şu dakikalarda ise jandarma ekiplerinin Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama işlemleri de devam ediyor. Bir öte yandan Ankara'da da FETÖ'ye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma yapıldı. Çalışmalarda FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı üzerinden yürüttüğü örgütsel faaliyetler mercek altına alındı. Örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
0: Teşekkürler Sait, kolay gelsin. Devam edelim. Kırgızistan Şangay zirvesi için Bişkek'e giden Çin liderini atlılarla karşıladı. Putin'e ise meşhur Kırgız tatlısı ikram edildi. Liderler arasında dikkat çeken ikili görüşmeler de gerçekleşti.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Şangay zirvesinde Çin lideri atlılarla karşılandı. Önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping başkent Bişkek'teydi. Jinping, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un düzenlediği karşılama töreni için Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı binasına doğru yola çıkarken ona atlı muhafızlar eşlik etti. Jinping'in pazar akşamından Bişkek'e gittiği açıklandı. Benzer bir atlı karşılama Ankara'daki NATO zirvesinde gerçekleşmişti. ABD Başkanı Donald Trump'a atlılar eşlik etmişti. ABD Başkanı kendi kamuoyuna büyük bir lider olduğunu kanıtlamak için birçok kez Ankara'daki karşılamayı örnek göstermişti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a diğer liderlere olduğu gibi Kırgızistan'ın ulusal sembolü olan kar leoparı maskotu da hediye edildi. Bu Bişkek'te düzenlenecek göçebe oyunlarının resmi maskotu. Öte yandan liderler arasında kritik ikili görüşmeler de gerçekleştirildi. Putin'le Xi Jinping'in gülümseyerek tokalaşmaları dikkat çekti. Rusya-Çin görüşmesinde iki ülke arasında vizesiz seyahatin kalıcı hale getirilmesi için çalışmaya hazırız mesajı verildi. Diğer bir önemli görüşme ise İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Kırgız lider Japarov arasında gerçekleşti. Japarov, İran'ın Kırgızistan için önemli ve güvenilir ortak olduğunu belirterek ilişkilerimizi daha da geliştirmeye hazırız dedi.
0: Mecliste Yeni Yol grubu bir ayrılıkla sarsıldı. Bursa milletvekili Kani Torun gruptan ayrıldı. Tam grup düştü derken yeniden Refah Partisi'nden son dakika desteği geldi. Konya milletvekili Ali Yüksel Yeni Yol'a geçti. Böylece grup olarak Yeni Yol mecliste devam hakkı elde etti.
1: Bursa milletvekili Kani Torun Yeni Yol'dan ayrıldı. Konya milletvekili Ali Yüksel Yeni Yol'a katıldı. Meclis grubu bir gitti bir geldi. Ancak 20 sandalyeyle grup haklarını devam ettirdi. Mecliste siyasi satranç devam ediyor. O satrançta bu kez ilk hamle Yeni Yol Bursa milletvekili Kani Torun'dan geldi. Torun Yeni Yol'dan istifa etti. Bir anda Yeni Yol'un sandalye sayısı 19'a geriledi. Grup düştü denilirken imdada yeniden Refah Partili Ali Yüksel yetişti. Konya milletvekili Yüksel anında partisinden istifa edip Yeni Yol'a geçti. Böylece sayı 20'ye yükseldi. Yeni Yol grup çatısı altında mecliste devam etme hakkı elde etti. Grup daha önce de İzmir Milletvekili Mustafa Biricin'in istifasıyla düşmüştü. O dönem kriz CHP'li Ali Fazıl Kasab'ın gruba katılmasıyla aşılmıştı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün Gürcistan'a gidiyor. Çiftçinin çantasında yurt dışına kaçan organize suç örgütü üyelerinin iadesi ve uyuşturucuyla mücadele var. Mevkidaşıyla bu konuları ele alacak olan Bakan Çiftçi, Yunanistan ve Bulgaristan'la oluşturulan üçlü mekanizmayı genişletmek için de adımlar atacak.
1: Firari suç örgütü üyelerinin iadesi, uyuşturucu trafiğiyle mücadele. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu iki başlığı görüşmek üzere bugün Gürcistan'a gidiyor.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
6: Sen
5: senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara, Empara, bankanın güzeli.
12: Reklamları dinlediniz.

0: ka sa yaran. Monte Cristo 7. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Duma. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve montaj Engin Karagöz. Program yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu. Oyunumuz halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Genç yaşta hem çalıştığı gemiye kaptan olması hem de Fransa'nın en güzel kızıyla evlenmeye kalkışması Edmond Dantès'e kısa zamanda iki tane düşman kazandırır. Bunlardan biri gemiye kaptan olmak isteyen Dankler, ikincisi nişanlısı Mercedes'le evlenmek isteyen Fernand'dır. Ve Dankler'in yazıp Fernand'ın savcılığa yolladığı ihbar mektubuyla Dante, sevdiği kız Mercedes'le evlenmek üzereyken jandarmalar tarafından tutuklanır. Dante'yi sorgulayan savcı yardımcısı Wilford, denizcinin Elbe adasında sürgünde bulunan Bonaparte'tan bir mektup aldığını ve bu mektubu Bonaparte'çi olan babasına verileceğini öğrenir. Savcı yardımcısı Wilford, babasını korumak amacıyla Dante'yi mahkemeye çıkartmadan zindana attırır. Böylece yıllar yılları kovalar. Dante'ye ait hücrenin bitişinde kalan ve gardiyanların deli dedikleri yaşlı Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu yaşlı insan, adeta şarklı bilginler gibi bir düşünce yapısına kavuşmuştur. Görmüş geçirmiş olan bu yaşlı insanı tanıyan Dante'nin hayata bakış açısı ve değer yargıları tamamen değişmiştir. Herkesin zır deli dediği bu yaşlı adama o hocam diye hitap etmektedir şimdi. Yaşlı Farya genç denizciden hayatını anlatmasını ister.
1: Anlatayım hocam. Hayatta yaşlı bir babam ve nişanlımdan başka kimse yok. Şu anda varlar mı onu da bilmiyorum. Nişanlımla evleneceğim gün komiser askerlerle gelip hakkımda ihbar olduğunu söyleyerek beni savcının karşısına çıkarttı. Sonra da... İşte her şeyi anlattım size efendim.
2: Anlaşılan iftiraya uğramışsın evlat. Peki bugüne dek hiç düşündün mü? Benim hapse girmem öncelikle kimlere menfaat sağlar diye.
1: Hiç kimseye. Benim gibi sıradan bir insanın hapse girmesiyle kim ne kazanacak ki?
2: Öyle deme dostum. Cevabın mantık ölçülerine uymuyor. Veliahtına fazla görünen kraldan tutun da en küçük memuruna kadar menfaatin dereceleri vardır. Şimdi düşünelim ve ihtimalleri bir bir gözden geçirelim. Gemiye kaptan tayin edilmek üzere olduğunu söylemiştin değil mi?
1: Evet.
2: Tamam, gelelim ikinci ihtimale. Güzel bir kızla evlenmek üzereydin.
1: Evet, bu da doğru.
2: O da tamam. Şimdi birinci ihtimale dönelim. Senin gemiye kaptan olmanla menfaati bozulacak biri var mıydı?
1: Hayır, zannetmiyorum. Yani gemidekilerin hepsi beni severler.
2: İyi düşün. Hepsi mi?
1: İçlerinden yalnız biriyle iyi anlaşamıyorduk. Hatta onunla kavga bile ettik. Kendisini düelloya davet ettim ama o kabul etmedi.
2: Adı neydi?
1: Dankler.
2: Gemideki vazifesi?
1: Hesap memuru. Ama benden sonra ikinci kaptan olarak o geliyordu.
2: Yani eğer sen kaptan olmasaydın o olacaktı öyle mi?
1: Evet.
2: Peki şimdi söyle bakalım. Sen kaptanla Bonaparte'a mektup verme işini görüşürken yanınızda başka kimse var mıydı?
1: Hayır.
2: Konuştuklarınızı duyabilecek kimse?
1: Olabilir. Yani kapı açıktı. Durun bakayım. Evet. Kaptan bana Bonaparte'a ulaştırılacak mektubu verirken Dankler kapının önünden geçti. Hay Allah. Nasıl da düşünemedim.
2: Düşünemezsin. Çünkü saf ve iyi kalplisin. Mantık yürütebilecek yeterli bilgin yok.
1: Aziz efendim. Gözümün önündeki perdeleri kaldırıyorsunuz.
2: Daha değil. Sabret. Düşünmeye devam edelim bakalım. Elba Adası'na yanaştığınız zaman karaya çıkarken yanına kimseyi aldın mı?
1: Hayır, yalnız çıktım.
2: Napolyon sana bir mektup vermişti değil mi?
1: Evet.
2: Mektubu ne yaptın?
1: Cüzdanıma koydum.
2: Demek cüzdanın yanında ve cebindeydi, öyle mi? İyi düşün.
1: Hayır, cüzdanım gemideydi, kameramda. Mektubu gemiye kadar elimde taşıdım.
2: Gemiye çıktığın zaman elinde bir mektup olduğunu herkes gördü, öyle mi?
1: Şüphesiz, tabii ki.
2: Herkes gibi Danglar da gördü tabii.
1: Elbette.
2: Gelelim ihbar mektubuna. Sözlerini tam hatırlıyor musun?
1: Evet, tamamını ezbere söyleyebilirim. Çünkü defalarca okudum.
2: Peki, söyle bakalım.
1: Kelimesi kelimesine şöyle diyordu. Sayın Kraliyet Savcılığına, İzmir'den kalkıp Napoli ve Porto Ferrajo yoluyla Marsilya'ya gelirken Frown gemisinin ikinci kaptanı Edmond Dante, Osmanlı Sultanı Murat'tan aldığı bir mektubu Elba Adası'ndaki devrik imparator Bonaparte'a vermiştir. Bonaparte'tan aldığı bir mektubu da Paris'teki Bonapartçılar Komitesi'ne götürecektir. Bu mektup şu anda ya üzerinde, ya babasında, ya da Frown'daki kamerasında gizlidir. Tahtın, kralın ve dinimizin sadık bir hizmetkarı tarafından ihbar olunur.
2: Şimdi ikinci ihtimali değerlendirelim. Nişanlını seven bir başka delikanlı var mıydı? Yani senin onunla evlenmemen halinde kızın kendisine kalacağını düşünen biri?
1: Evet. Mercedes'i bir başka delikanlı daha seviyordu.
2: Adı neydi?
1: Fernan.
2: Bu delikanlının söze edilen ihbar mektubunu yazabileceğini düşünüyor musun?
1: Yok, hayır, sanmıyorum. Bunu yapsa yapsa karnıma bir bıçak saplar ama mektup yazamaz.
2: Mektuba ihbar konusu olan şeylerden başka bir kimseye bahsettin mi?
1: Hayır, hiç kimseye.
2: Nişanlına bile mi?
1: Nişanlıma bile. Bu işi Dankler'in yaptığı kesin artık.
2: Acele etme evlat. Dankler Fernan'ı tanır mıydı?
1: Hayır. Bir dakika. Şimdi hatırladım.
2: Neyi?
1: Nişan ziyafetinden bir gün önce onları bir gazinoda içki içerlerken görmüştüm. Dankler endişeli, Fernan solgun ve şaşkındı.
2: Masada yalnız ikisi mi vardı?
1: Hayır. Yanlarında bir tanıdığım daha vardı. Kadrus. Terzi komşumuz. Ve o içki masasının üzerinde de ne vardı biliyor musunuz hocam?
2: Ne vardı?
1: Mürekkep hokkası, kağıt ve kalem. Ah, ben meğer ne aptal bir insanmışım hocam.
2: Aptal değil, iyi kalpli.
1: Belli ki o kalemle o kağıda benimle ilgili ihbar mektubunu yazmışlar. Ah, alçaklar, alçaklar!
2: Başka şeyler de öğrenmek ister misin?
1: Ne gibi hocam?
2: Neden bir defa sorguya çekildiğini, niçin mahkeme önüne çıkarılmadığını ve en önemlisi niçin mahkeme kararı olmadan bu zindana kapatıldığını.
1: Ah efendim, siz derin bilgilerinizle her şeyi biliyor, en ince noktaları birbirine bağlıyor ve bunlardan doğru neticeleri çıkartıyorsunuz. Sizi bana gönderen Allah'a ne kadar şükretsem azdır. Söyleyin, kim, niçin beni zindana mahkum etti?
2: İhbarnameyi yazan ve ona yardımcı olanları bulmak kolaydı. Ama seni hapse atanı veya atanları bulmak pek kolay olmayacak. Şimdi söyle bakayım, seni kim sorguya çekti? Kraliyet savcısı mı yoksa bir başkası mı?
1: Savcı yardımcısı.
2: Genç mi yaşlı mı?
1: Genç, 27 yaşlarında.
2: Henüz bozulacak yaşta değil ama ihtiraslı olabilir. Sana nasıl davrandı?
1: Oldukça yumuşak.
2: Ona her şeyi anlattın mı?
1: Evet, her şeyi.
2: Seni dinlerken davranışlarında, yüz hatlarında bir değişiklik oldu mu?
1: Beni ihbar eden mektubu okurken biraz telaş eder gibi oldu. Başıma gelen felaketi üzülmüş görünüyordu.
2: Senin için üzüldüğüne emin misin?
1: Elbette. Mahkeme önünde beni suçlu duruma düşürecek olan mektubu yakıp yok etmesi başka neyle izah edilebilir ki?
2: Hangi mektubu? İhbar mektubunu mu yoksa Paris'e götüreceğin mektubu mu?
1: Paris'e götüreceğim mektubu.
2: Vay alçak vay.
1: Niye onu alçak diyorsunuz?
2: Çünkü bu adam senin zannettiğin gibi iyi biri değil de ondan.
1: Beni korkutuyorsunuz. Dünya kaplanlarla ve timsahlarla mı dolu?
2: Evet. Şu farkla ki bizim iki ayaklı canavarlar o hayvanlardan daha tehlikeli.
1: Devam edin lütfen.
2: Peki. Mektubu yaktı dedin değil mi? Bundan emin misin?
1: Evet evet, gözlerimle gördüm.
2: Mektup kimin adına yazılmıştı?
1: Paris'te Coqueron Caddesi 13 numaralı evde oturan Monsieur Noir diye namına.
2: Mektubu yakarken veya yaktıktan sonra sana ne dedi?
1: Mahvuma sebep olacak o mektuptan ve adresten kimseye, hatta kraliyet savcısına bile bir şey söylemememi tembih etti. ve benden bu hususta söz aldı.
2: Novartiye. Bu isim bana pek yabancı gelmiyor. İhtilal sırasında ön saflarda yer almış bir Novartiye tanıyorum. Savcı yardımcısının adı neydi?
1: Wilfor. Ne var? Niye güldünüz efendim?
2: Zavallı Dante. Zavallı genç dostum. Bu adam sana yardım etti. Seni korudu öyle mi? Seni ele verecek olan tek delili yok etti. He? Çok safsın be çocuk. Çok saf. Bu mektubu götüreceğin Novartiye kim biliyor musun?
1: Hayır efendim. Nereden bileyim?
2: Novartiye seni hapse attıran celladın yani savcı yardımcısı Wilfor'un babasıdır. Ya meseleyi anladın mı şimdi?
1: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım olamaz.
2: İyi misin Dante? Kendine gel genç dostum. Anlattığım şeyler için neredeyse pişmanlık duyacağım.
1: Neden öyle söylediniz?
2: Ne bileyim. Kalbine şimdiye kadar yabancısı olduğun bir his soktuğum için kendime kızıyorum.
1: Nasıl bir his?
2: İntikam hissi.
1: Etten kemikten yapılma herkes bu hissi duyar Mösyö. Bir takım kişilerin kendi çıkarları için suçsuz yere 14 senedir yatıyorum burada.
2: Neyse, dersimiz intikam değil evlat. Geri ve zamanı geldiğinde elbette zalimlerin sırtına zulmünü yıkarsın. Şimdi sana öğrenmen gereken bütün bilgileri öğreteceğim. Bunun için hazırla kendini.
3: İhtiyar bilgin Farya anlattıkça Dante zevkle dinliyor, bu yaşlı adama her gün daha güçlü bağlarla bağlanıyordu. Her şeyi çabuk öğreniyordu. Matematiğe özel istidadı diğer ilimleri daha çabuk öğrenmesine yardım ediyordu. İtalyanca ve Rumcayı biliyordu. 6 ay içinde İngilizce ve Almancayı da konuşur hale geldi. Osmanlıca ve İslamiyet hakkında geniş bilgi edindi. İhtiyar mahkum bir taraftan genç dostuna ders verirken bir taraftan da kaçmanın yollarını düşünüyordu.
1: Ne düşünüyorsunuz hocam? Bugün hiç konuşmadınız.
2: Bu kahrolası yerden kaçmanın yollarını düşünüyorum evlat. Biliyor musun? Avludaki o nöbetçi olmasaydı başarabilirdik bunu.
1: Mesele buysa nöbetçiyi etkisiz hale getirmenin pek çok yolu vardır.
2: Eğer kastettiğin cinayetse bunu aklına bile getirme evlat.
1: Cinayetten söz eden kim? Nöbetçiyi bayıltabiliriz. Bence bu yolu denemekte yarar var. Başaramazsak ne kaybederiz ki?
2: Pekala. Ama nöbetçiyi öldürmeyeceğine söz ver.
1: Söz veriyorum.
2: Peki öyleyse bir kaçma projem var. Onu bitirdikten sonra deneriz.
1: Projeyi bitirmek ne kadar sürer?
2: En az 1 yıl.
1: O zaman hemen başlayalım. Bunca zamanımız boşa geçti.
2: Boşa geçti öyle mi? Sana öğrettiğim şeylerin hiçbir değeri yok mu?
1: Affet hocam. Benimki nankörlük.
2: Nankörlük bizim ortak özelliğimiz oğlum. Gel şimdi sana yeni projemi anlatayım. Masaya gel. Çizdiğim planı göstereyim.
1: Nedir bu?
2: Şurası hücrendeki koridora bakan duvar.
1: Evet.
2: O duvardaki taşları vücudumuzun girebileceği büyüklükte kırmadan oyarak yerinden oynatacağız. Ve vakti zamanı gelince taşları çıkartıp koridora çıkarak nöbetçiyi bayıltacağız. Nasıl ama?
1: Harika. Oradan da şatonun surlarına.
2: Surlardan aşağı sallandıracağımız ip merdivenle de denize atlayıp kaçacağız.
1: Bu harika bir plan. Hemen işe başlayalım.
2: Yarından itibaren kazı işlemdir.
1: Farya. Farya efendim ne oldu size? Aman Allah'ım. Soğuk soğuk ter döküyorsunuz. Yüzünüz de bembeyaz oldu.
2: Kriz geliyor. Beni dikkatle dinle. Ben çaresiz bir hastalığın pençesindeyim. Ölüm krizlerinin yaklaştığını hissediyorum.
1: Ölümden söz etmenin sırası mı hocam?
2: Aynı şey. Hapsedilmeden 1 sene önce de başıma gelmişti. Bunun bir tek ilacı var.
1: Söyleyin nerede?
2: Yatağımı kaldır. Karyolamın baş tarafına gelen sağ ayağın üstü oyuktur. İçinde kırmızı sıvıyla dolu bir şişe göreceksin. Hadi çabuk ol. Kız gelmeden getir ilacımı bana.
1: Tamam, tamam, şimdi getiriyorum hocam. Şimdi getiriyorum. Nerede bu şişe? Nerede bu şişe? Buldum işte. Hocam buldum.
2: Çabuk ol. Çabuk ol. Kız geliyor.
1: Tamam, tamam, getirdim hocam. Getirdim. Getirdim.
2: Allah senden razı olsun. Sakın korkma ve paniğe kapılma. Birazdan vücudum kas katı kesilecek. Ağzımdan köpükler çıkacak. Eğer bağırırsam sesimi duymamaları için ağzımı kapa. Yakalanacak olursak bizi birbirimizden ayırırlar. İşte o zaman ölüm demektir. Çok gizli bir sırrımı sana açmadan ölmek veya senden ayrılmak istemiyorum.
1: Peki ilacı ne zaman vereceğim size?
2: Beni kas katı kesilmiş, soğumuş ve hareketsiz görürsen çenelerimi zorla ayır ve şu ilaçtan ağzıma 10 damlat. Allah'tan ümit kesilmez, belki kendime gelirim.
1: Belki mi? İyi ama ya kendinize gelmezseniz?
2: Ölürüm. İşte kriz geliyor. Dediklerimi unutma.
1: Hocam. Hocam. Köpük. Ağzından köpükler çıkıyor. Söyledikleri bir bir gerçekleşmeye başladı. Hayır. Hayır, sus. Sus. Sus. Sesini çıkarma. Sustu. Sustu ama vücudu da kas katı oldu. Ne yapacaktım şimdi ben, ne yapacaktım? Tamam, ilacı verecektim. Hay aksi, çenesi kilitlenmiş. Hocam mutlaka ağzınızı açıp damlatmamı söylemiştiniz. Hadi, hadi. Açtım ağzını, açtım. Şimdi damlatayım ilacı. Evet, evet, tamam. Şimdi bekleyeceğim. Hocam sabret ve ümitli ol demişti. Öyle yapacağım.
0: Monte Cristo adlı oyunun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

İstanbul artık yavaş yavaş yoğunluk yaşamaya başladı. İçinde bulunduğumuz bu gün itibariyle Eylül'e de merhaba dedik. Eylül bize aynı zamanda özellikle ayın ortasından itibaren daha yoğun bir trafik olacağını da hatırlatıyor. Şu anda bile İstanbul'da %56'lık bir trafik yoğunluğu var. Artık sabah saatleri eskisi gibi değil. İnsanlar şehre dönmeye başladılar. Okul hazırlıkları başladı. Zaten şu gün itibariyle baktığımızda 2 haftamız kaldı. 2 hafta sonra hem üniversiteler için hem ilköğretim için, liseler için oldukça büyük bir heyecan başlayacak. Ana sınıf ve 1. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf. Onlar sınava hazırlanacaklar, daha erken başlamış bile olabilirler. Ve liseye başlayanlar, onlar için bu sene biraz daha heyecanlı. Tabii ki üniversite sınavına girecek olanlar da öyle, ama onlar bir önceki yıldan itibaren çok yoğun tempolu çalışmaya başladılar bile. Bugün itibariyle, içinde bulunduğumuz bu takvim itibariyle de artık okulların açıldığı, sonbaharın, kışın geldiği, günlük rutinimizin daha çok eğitim öğretim ekseninde belirleneceği bir dönem başlıyor. İşte çocuklarınız okula gidiyorsa kalkış saatiniz, yatış saatiniz, yemek saatiniz, alışveriş saatiniz, temizlik saatiniz, her şey ona göre değişecek. Özellikle de yaz boyu çocuğuyla çok fazla vakit geçiremeyenler, işte çocuğu okula gitmediği için anneannenin, babaannenin yanında kalanlar, köye gönderdiğiniz çocuklar mesela, işte burada onunla ilgilenecek kimse yok, anneanne babaanne köye gitti, siz de onunla beraber çocuklarınızı bir süreliğine de olsa köye gönderdiniz, aynı zamanda bir kavuşma dönemi de başlıyor bu takvim itibariyle, Eylül itibariyle. Eylül gidenlerin geri döndüğü bir mevsim, ama bazı dünya geneli için düşündüğümüzde de bazıları için ayrılık mevsimi. Ağaçların bu yeşil görüntüsü mesela bizden ayrılacak. Kuşlar, göçmen kuşlar daha sıcak yerlere gidecekler ve bizi soğuk rüzgarlarla, yağmurla, belki karla baş başa bırakacaklar. Bir sonraki bahara kadar yollarını gözleyeceğiz. Şarkılara, şiirlere, romanlara konu olmuş bu ayrılık hikayeleri aynı zamanda içinde bir sonraki mevsimin kavuşma tohumlarını da saklıyor. Gitmeselerdi gelmeleri için gün saymazdık.

Gelen hoş gelsin diyelim, giden sağlıkla gitsin, kavuşmalar olsun. Dediğimiz gibi eğer gitmeselerdi gelmelerini beklemek gerekmezdi. İstanbul trafiğine bakalım, gelenlerin nasıl bir yoğunluk oluşturdu? Aslında trafikten de belli, bugün iki ayrı noktada kaza var. Bunlardan bir tanesi çok kritik bir nokta, Zincirlikuyu'dan Şehitler Köprüsü yönüne doğru trafik kazası kaldırıldı ama yoğunluk neredeyse Ok Meydanı'na kadar ulaşmış durumda. Bir diğer kaza Samalcılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde sağ şeritte. Bir şerit burada da trafiğe kapalı ve Tem'e kadar uzanan bir trafik yoğunluğu var. Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece arası yoğun, çift yönlü bir yoğunluk, özellikle Sefaköy'den Avcılar'a kadar olan yoğunluğu da hesaba katalım. Sonrasında yine Şirinevler noktası yoğun. Hem Merter'den Şirinevler'e kadar yoğunluk var, hem de Yeni Bosna'dan Şirinevler, hatta İncirli'ye kadar bir yoğunluk var. Burada İncirli Köprüsü güçlendiriliyor. Aslında yoğunluğun sebebi o, her iki şeritte de daraltma var. Yan yollar trafiğe kapalı bu iki noktada, hem geliş hem gidişte. Dolayısıyla çift yönlü bir yoğunluk söz konusu. Sahil yolunda bugün bir yoğunluk var. Bakırköy-Zeytinburnu yönünde bu güzergahı kullanacak olanlar için bir alternatif üretebiliyorduk. En azından diyorduk ki işte Tem'de, E5'te yoğunluk var, sahil yolunu kullanın. Ama bugün bu yoğunluk Yeşilyurt'a kadar ulaşmış durumda. Bakırköy'e kadar devam ediyor. Sonrasında tarihi yarımada rahat. Karaköy'de bir yoğunluk var. Ardından Barbaros Bulvarı'ndan yukarıya doğru çıkışta Beşiktaş'ta bir yoğunluk var ama sonrasında trafik rahat görünüyor. Hem Şehitler Köprüsü'nde hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde. Anadolu yakası daha yoğun bugün. Gerçi kazalar Avrupa yakasında ama Anadolu yakasında da özellikle köprülerde çok ciddi bir yoğunluk var. Ataşehir'den başlayan yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yakasına kadar devam ediyor. Özellikle Tem'den gelen, Sancaktepe'den gelen trafik çok yoğun. E5'te Kartal'ı geçtikten sonra Maltepe ile beraber başlayan ve Bostancı'ya kadar süren bir trafik var. Sonrasında köprü istikametinde trafik Ataşehir sonrası biraz yoğunlaşıyor. Bugün sahil yolu çok yoğun. Özellikle Maltepe'nin çok yoğun olduğunu söyleyelim. Sahil yolunda, Anadolu yakasında. Özellikle de Boğaz sahiline bakalım. Çünkü Kadıköy'den başlayan bir yoğunluk var Üsküdar'a kadar. Özellikle Üsküdar bağlantısının geliş gidiş çok yoğun olduğunu söyleyelim. Buradan köprüye bağlanmak isteyenler için çok ciddi bir yoğunluk oluşmuş durumda. Hem Çengelköy'den gelen, Beylerbeyi'nden gelen trafik yoğun, hem de Üsküdar'dan gelen trafik yoğun. Aslında Beykoz'a kadar çift yönlü bir sahil yoğunluğu var Anadolu yakasında. Avrupa yakasında ise Beşiktaş'a, daha doğrusu Ortaköy'ü geçtikten sonra trafik İstinye'ye kadar oldukça rahat görünüyor şu an itibariyle. İstinye'de ve tabii Sarıyer'in içi her zaman olduğu gibi sahile doğru giden yollar çok yoğun. Bu yollar dar yollar, eski yollar. Yani yolların genişletilmesi çok kolay değil. Zaten dar olan yollarda bir de araçlar park ettiğinde hareket kabiliyeti çok azalıyor sürücülerin. Allah kolaylık versin diyelim. İstanbul'da durum böyle. Hava durumuna da bakalım. Bugün için İstanbul'da sıcaklığın 29 derece civarında olacağını söylemiştik dün. Bakalım bir değişiklik var mı bugünkü beklentilerde. 30 dereceye çıkmış. Bu hafta Cuma günü yine İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış görünüyor. Haftayı yağmurla kapatacağız. Sıcaklık da düşecek ve hafta sonuna daha serin gireceğiz. Ama yarın, bugün olduğu gibi yarın da 30 derecelik bir sıcaklık tahmin ediliyor. Kuzeyden esiyor rüzgar, yani aslında bir parça rüzgar hamlelerinde serin hissedebiliyoruz. Cuma'ya kadar yağışsız bir İstanbul var. Birkaç gün için İstanbul'a gelmiş olanlar, hazırlığı olanlar, temizliği olanlar, tadilatı olanlar bu mevsimi iyi değerlendirsinler. Başkente geçelim. Ankara'dayız. Sıcaklık 24 derecenin üzerinde, 30 dereceye kadar çıkacak gün içinde. Ankara'da da cuma cumartesiye kadar hava sıcaklığı 30-31 derecelerde ve yağış yok ama cuma yağmur geliyor bölgeye. Cumartesi günü ise sıcaklık 6-7 derece birden düşecek ve Ankara çok serin bir cumartesi günü yaşayacak. Tahminler böyle. Sıcaklık 30 dereceden 24 dereceye kadar gerileyecek. Hafta sonu için Ankara'da olanlar yağmur görecekler ama en azından Ankara'nın o sıcağını görmemiş olacaklar. İzmir'e geçelim. İzmir'de sıcaklık 26 derece ama hissedilen derece 28 dereceye yakın.
35 dereceyi görecek gün içinde. Bugün yarın hava çok sıcak. Perşembe günü 1-2 derece gerileyecek. 34 dereceye düşecek. Termometrede kırmızıdan normale dönecek. Perşembe, cuma, özellikle cumartesi bulutlanma artacak İzmir'de. Yağış şimdilik yok ama görünen o ki hafta sonu Türkiye için biraz daha serin olacak. Peki bugün Türkiye'de nerede yağış var? Karadeniz'de Samsun'dan başlayan Ardahan'a kadar devam eden yağışlar var. Gümüşhane Bayburt arası yağışlı. Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, bu bölge yağış alacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar 35-36 derecelerde, özellikle bakalım bugün Diyarbakır 36 derece, Batman 36 derece, yine Urfa ve Adıyaman, Kahramanmaraş 36 derece. Akdeniz'in doğusu da 34-35 derecelerde. Ege'nin içleri ise Güneydoğu'dan daha sıcak. Aydın 39 dereceyi görecek bugün. Manisa 36 derece, Denizli 37 derece. Tatil için Muğla'da, Antalya'da olanlar da 35-36 derecelik sıcaklıklar görecekler. Yarın Karadeniz'deki yağış bu Doğu Anadolu bölgesinden iyice Karadeniz kıyısına doğru çekilecek. Alan daralacak. Giresun, Artvin, Ardahan ve altında hemen Kars yağış alacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar yarın 1-2 derece yükselecek. Ege'nin içleri yeniden 40 dereceye dönecek. Trakya ısınacak 36 dereceyle. Artık Eylül'deyiz. 1 Eylül. Bugün Dünya Barış Günü aynı zamanda. Önce kendi içimizdeki barışı sağlamamız lazım. Kendimizi hatalarımızla, eksiklerimizle kabul etmek, bunları düzeltmek için adım atmak çok önemli. Sonra yakın çevremizle olan kavgamızı bitirmek lazım. Önce bir yakın çevremiz, ailemiz, iş arkadaşlarımız, onlarla biraz daha huzurlu çalışmak, huzurlu yaşamak lazım. Sonra tabii huzurlu insanların oluşturduğu halka biraz daha hani böyle bulaşmak diyelim ona. Nasıl gözyaşı, hüzün, karamsarlık bulaşıyorsa aslında gülümseme de bulaşıyor. O yüzden biraz kendimizi bu anlamda ilk başlarda biraz zorlayarak ama sonra bunun alışkanlığa dönüştüğünü ve olumsuz işlerde bile, olumsuz anlarda bile kendimize ondan iyi taraf görebilmek yeteneğini geliştirdiğimizi fark edeceğiz. Bu bize iyi gelecek. Eğer kendimizi iyi hissetmenin yolunu bulmazsak, bunu bize başkalarının öğretmesini, bunu bize başkalarının sağlamasını beklemek hayal görmek olur. İnsan bazen kendine bile yetemezken başkası da nasıl yetsin? İyi niyetli olmak, işlerin düzeleceğine inanmak, yapabileceğimizin en iyisini yaptığımıza güvenmek, ben elimden geleni yaptım demek, bunun rahatlığını yaşamak, karar almadan önce iyi düşünmek, sonrasında aldığımız kararı sürekli didiklememek. Mesela bir iş yapıyorsunuz, oldu mu olmadı mı, oldu mu olmadı mı, papatya palı gibi, oldu mu olmadı mı, ya yaptıysan olmuştur, iyisini yaptın mı, düşünerek yaptın mı, başkalarını kırmamak için, üzmemek için harekete geçtin mi, kendini de korudun mu, tamam olmuştur o zaman. Hani çok da didiklemek her şeyi, oldu mu olmadı mı, oldu mu olmadı mı, bu kafa karışıklığı iyi bir şey yapsanız bile ondan tat alamamanıza, onun iyi taraflarını görememenize yol açabilir. O yüzden ben diyorum ki biraz kendimizi rahat bırakalım. Bugün Dünya Barış Günü. Önce kendimizle bir barış imzalayalım, sonra da bu imzayı, bu duygu durumunu etrafımızdakilere yayalım.

Evet, bugün 1 Eylül aynı zamanda av yasağının da bittiği gün, balık avlama sezonunun başlaması notunu düşmüş takvim yaprağımız balıkçılar için güzel haber. Aynı zamanda balık sevenler için de öyle. Şimdi av yasağı kalkacak, rekolte artacak, toplanan balık miktarı arttığında fiyatı da düşecek. En kaliteli, sağlıklı proteinlerden bir tanesi balık. Bolca tüketmek lazım. İşte biz balık yağı tüketmeye çalışıyoruz ki işte omega 3'ten omega 6'dan istifade edelim. Halbuki bunun en doğru yolu haftada iki kez balık yemek. İşte şimdi fiyatları da düşecek. Yine buradan büyük bir keyifle işte hamsinin kilosunun, istavritin kilosunun ne kadar olduğunu paylaşmaktan, palamutun kilosunun tanesinin ne kadar olduğunu paylaşmaktan keyif duyacağım. Hakikaten büyük bir keyifle paylaşacağım. Çünkü ne kadar çok tüketirsek balığı, özellikle küçük balıkları, balık büyüdükçe üzerindeki ağır metal yükü artar. Balık derine indikçe bu yük artar. Bunları unutmayın. Balık ne kadar küçükse, ne kadar hareketliyse, ne kadar yüzeye yakınsa aslında bizim açımızdan baktığımızda sağlıklı olma durumu o kadar artıyor. O yüzden hani böyle çok büyük balıklara yönelmek yerine daha küçüklerle, daha keyifli, daha lezzetli ve sağlıklı olanlarla devam etmek lazım.

Ne pişiriyoruz akşama? Takvim yaprağımız un çorbası, haşlama et, bulgur pilavı, karpuz demiş. Böyle sebzeli güzel bir bulgur pilavı, yanında bir bardak ayran ve biraz karpuz bence çok kıymetli, çok lezzetli. Yanına yoğurt koymak, yanına ayran koymak, onun protein değerini arttırmak anlamında kıymetli. Varsa biraz et suyunuz, bulgur pilavınızı böyle biraz daha yumuşak kıvamlı biraz et suyuyla yapabilirsiniz. Bol sebze, ne varsa evde içine koyabilirsiniz. Soğanı kavurduktan sonra biraz patlıcan, kırmızı biber, yeşil biber, birkaç parça kabak, havuç, hepsini güzelce kavurun. Sonra bulgurunu koyun, onu da bir iki çevirin. Biraz biber salçası, biraz domates salçası, güzelce kavurduktan sonra suyunu verin. Üzerine en son yeşil otlarını, nane, dereotu, maydanoz doğrayıp bırakın. Bir karıştırın, kapatın altını. Bırakın öyle yavaş yavaş yavaş demlensin. Çok lezzetli bir bulgur pilavı olacak kesinlikle. Dediğim gibi biraz da et suyunuz varsa içine değerini arttırmak anlamında faydalı olabilir. Yanına bir büyük bardak ayran, biraz da karpuz. Oh, değmeyin keyfimize.

Evet, Türkiye'nin dünya barışındaki rolünü konuşmak için çok uygun bir gündeyiz. Sadece kendi içindeki barıştan değil, aynı zamanda dünyanın herhangi bir yerindeki savaşın sona erdirilmesinden de kendini sorumlu hisseden bir ülkeyiz çok şükür. Sadece kendisi için değil, dünya için savaşsız bir ortam oluşturmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de bir araya geldi. Bölgeden barış mesajları yükseldi. Şangay İşbirliği Örgütü'nün Kırgızistan'daki bu toplantısı 26. Devlet Başkanları Zirvesi. Hem ikili görüşmeler olacak hem de tabii ki ülkelerin bir arada yapacağı görüşmeler olacak. Bir barış anlaşmasından bahsediyoruz. Bu barış anlaşması aynı zamanda dünyanın merkezindeki barıştan, yani Orta Doğu'nun barışından bahsediyor. Mekke anlaşmasından bahsediyorum. Bölge ülkelerinin tamamına açık olduğunu Sayın Dışişleri Bakanımız da ifade etti. Cumhurbaşkanımız da zaman zaman söylüyor. İşte bunun üzerine Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin toplanmış olması takvim olarak hakikaten dünyaya çok güzel bir barış mesajı. Bulunduğumuz yerde barışın olması, önce kendi içimize, sonra komşularımızla, yakın çevremizle bu barışın sağlanması ve adım adım barışın dünya geneline yayılması, savaşların artık bitmesi, ülkelerin ikili çekişmelerden kurtulup ikili ilişkilere dönmesi hakikaten çok kıymetli dünya için. Bu bulunduğumuz dönemi nasıl anlatmak lazım bilmiyorum. Bu karmaşayı, bu kafa karışıklığını, bu sadece insanların değil ülkelerin de istikrarsızlığını nasıl anlatmak lazım bilmiyorum. Hani diyorlar ya, pandemiden sonra her şey değişti. Bu sadece insanlar için değişmedi aslında. Bu değişiklik aynı zamanda ülkeler içinde yaşandı. Pandemi ülkeleri önce içine kapattı, sonra dışarıya açılmaya zorladı. Ticaret anlayışımız çok değişti. Ülkelerin gelir kapıları değişti. Enerjinin hep kıymetli olduğunu konuşuyorduk ama pandemi sonrasında kendine yeten, enerjisini üreten, özellikle sağlık alanında dışarıya bağımlı olmayan bir ülke olmanın ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Bu ülkeleri harekete geçirdi ve önümüzdeki 10 yıl boyunca çok ciddi değişiklikler olacak içinde bulunduğumuz coğrafya için. İşte bu değişiklikleri önceden görmek, adımları ona göre atmak, bir satranç tahtası gibi görmek yaşadığımız dönemi, adımlarımızı doğru belirlemek, hamlelerimizi doğru yapmak, birkaç hamle sonrasını tahmin ederek pozisyon almak, bunların hepsi çok kıymetli. Sadece kendimiz için söylemiyoruz. Tabii ki bizden sonraki nesiller ve ülkemizin bekası için konuşuyoruz. Her ülkenin önceliği elbette ki ayakta kalması. Yani bizim sınırlarımız içinde yaşayan herkesle birlikte bir sonraki döneme. Bu bir sonraki dönem 10 yıl sonra olabilir, 20 yıl sonra olabilir, 100 yıl sonra olabilir. Şu anda Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındayız. Belki de üçüncü yüzyılı konuşacağımız, üçüncü yüzyılın temellerini atacağımız bir dönemdeyiz. O yüzden yaptığımız her iş bireysel olarak, vatandaş olarak çok kıymetli. İyi vatandaşlar olmak, kurallara uymak, birbirine saygı duymak. Nerede alışverişte, nerede trafikte, nerede çalışırken, nerede asansörde, nerede yolda yürürken o kadar saygısızca davranıyoruz, o kadar vurdum duymaz, o kadar önemsiz davranıyoruz ki birbirimize. Yaya geçidinde asla araçların yayaya kıymet verdiğini görmüyorum. Çok seyrek. Yani birisi dursa mesela, yaya geçidinden şöyle geçiyorum ben. Bir araç durdu, yol verdi. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ama geçerken de temkinli geçiyorum. Çünkü onun yanından gelen diğer araç durur mu durmaz mı bilmiyorum. Emin değilim. Hızlı gelebilir. Hele de yol veren araç bir otobüsse, minibüsse, yani büyük bir araçsa, yanındaki araç yaya olduğunu görmüyorsa ve yaya geçidinden hızla geçip giderse, ki çok karşılaşıyoruz, onun temkiniyle böyle küçük adımlarla ilerlemeye çalışıyorum. Halbuki bana yol veren kişi de şunu bekliyor. Hani yol verdik kardeşim, biraz hızlı yürüsene. Keşke çok isterim. Hiç o yaya geçidinde böyle pik pik pik gitmek istemiyorum ama mecburen kendimi güvenceye almaya çalışıyorum. O yüzden
yaya geçidinde bile olsam, akisi iki geçidi yani bir kısmını geçtim yolun, bekliyorum arasında yol müsait olana kadar. Eğer kırmızı ışık ışığa yakın bir yerdeyse o kırmızı ışık yanana kadar mutlaka bekliyorum. Yayaya yeşil yanmasını mutlaka bekliyorum. Bazen boş bir yolda bile kendimi bekler buluyorum. Çok doğru. Boş bile olsa kimin nereden çıkacağı bilinmiyor. O yüzden beklemeyi tercih ediyorum. Birkaç dakika kaybetmek hastanede geçireceğiniz ayları, belki kalacak olan hastalıkları, arızaları düşündüğünüzde kaybedilebilecek, gözden çıkartılabilecek bir zaman. O yüzden aynı şeyi araç sürücüleri için de gerçek görüyorum. Eğer bekleyebiliyorsanız, yayaya yol verebiliyorsanız lütfen verin. Yayaya yol veremediğiniz durumlarda, yani çok hızlısınız, duramıyorsunuz vesaire, bunu lütfen yaya tarafından görünür hale getirin. Bazen işte ışık yok, yaya yol benim diyor, atlıyor yola ama siz de belli bir hızdasınız ve duramıyorsunuz. İşte bu yüzden aslında yaya geçitlerine yaklaşmadan önce işaretler var. Yani ileride yaya geçidi var, yavaşla diyor size. Ama tabii biz bunları görmezden geliyoruz. Bugün mesela servise binmek için beklerken yaya geçidinin tamamını kaplayan bir otobüs. Mesela kırmızı ışık yanıyor. Bir araba boyu geride beklese yaya geçidi kapanmayacak. Ama o bütün yaya geçidini tamamıyla kapattı. Yaya geçidinin iki tarafında da refüjler var. Yani geçebileceğiniz maksimum 1,5-2 metrelik bir alan var. Ve o da otobüs tarafından, belediye otobüsü tarafından kapatıldı. Tam ortalandı. Yani başına gidemezsiniz, sonuna gidemezsiniz. Hiçbir yerden yürüme imkanınız yok. Bekleyeceksiniz. Bunu neden yapıyorsun? Yani zaten kırmızı ışıktasın. Zaten duracaksın. Yani bir 3 metre geride dursan, insanlar rahat rahat karşıdan karşıya geçse. Hayır, ama biz şöyleyiz. Eğer araba kullanıyorsak yol bizim. Yayaysak yaya geçidi bizim. Herkes bize uymalı, herkes bize yol vermeli, herkes bizi beklemeli. Her zaman en önce, en üstün, geçiş üstünlüğü olan biziz. Böyle baktığınızda kazalarda maalesef kaçınılmaz oluyor. Şimdi tabii ki programın sonuna doğru yaklaşırken birkaç söz söylemeden olmayacak. Kime söyleyeceğiz bu sözü? Mersin'de 16 yaşında tuvalette doğurduğu çocuğunu orada bırakarak kaçan anneye. Gerisindeki hikayeyi bilmiyoruz. Yani hangi şartlarda hamile kaldı, neden çocuğunu orada doğurdu, hastaneye kadar gelmişken neden orada bırakıp gitti, ona kim yardım etti, ne düşündü, görülmeyeceğini, bulunmayacağını mı düşündü, hastaneye girerken görünüyor, çıkarken görünüyor, görünecek. Bütün bunlar aslında bize nasıl bir travma içinde olduğumuzu da gösteriyor. Nasıl bir akıl tutulması yaşıyoruz. Her şeye travma demeyi de alıştık. Bu da çok doğru bir şey değil ama. Yani bu eğer gerçekten mental olarak sağlıklı bir kız değilse, 16 yaşında artık kız çocuğu diyelim ona, değilse, hamile kaldıysa ve ona kimse sahip çıkmadıysa, yanında birisiyle geldiğini görüyoruz hastaneye. Yani hiç kimse mi bir şikayette bulunmadı, hiç kimse mi bir, yani doğurdu, tuvalette bıraktı, kaçsa normal hayatına devam mı edecek, hiçbir şey olmamış gibi mi yapacak? Eğer bu çocuğa bakamıyorsa o zaman devletten yardım isteyebilir. Devlet ona yol gösterebilir. Sosyal hizmetlere bırakabilir en azından, tuvalete bırakmak yerine. Sonra onun da o an tıbbi yardıma ihtiyacı var. Kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Ne gibi görüyor insanlar bilmiyorum. Yani doğurdu, tuvalete bıraktı, çekti gitti, sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edecek. O kadar kolay değil, candan ayrılmış, onun da desteğe, yardıma, tıbbi müdahaleye ihtiyacı var. Neresinden tutsak elimize kalan bir hikaye. Birkaç gün içinde belki biraz daha net göreceğiz tarafları ama gün sonunda bu kadının tutuklandığını da söyleyelim. Efendim kısa bir ara diyelim, sağlık konuşmak üzere burada olacağız.

0: şimdi reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzellikleri.

0: 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.

0: Park halindeydi, kendi kendine çalıştı. Alev topuna dönerek ortalığı savaş alanına çevirdi. Yer Antalya Serik. Park halindeki traktörün elektrik aksamı kısa devre yaptı. Sürücüsüz araç aniden çalışarak hareket etmeye başladı. Daha sonra motoru alev alan traktör kısa sürede alev topuna döndü. Kontrolden çıkarak çevredeki saman balyalarına çarptı. Sıçrayan alevler samanları tutuşturdu. Alevlerin arasında kalan bazı büyükbaş hayvanlar yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Zamanında müdahaleyle yangın büyümeden söndürüldü. Traktör kullanılamaz hale geldi. Kayan asansörde mahsur kaldı. Korkudan bayıldı.
1: Abi neydi? Mustafa Bey.
0: Olay Bartın'ın Esentepe mahallesinde 4 katlı bir binada yaşandı. Bir yakınını ziyarete giden 27 yaşındaki genç asansöre bindi. Ancak asansör büyük bir gürültüyle aniden bir kat aşağı kaydı. İkinci kata düşen asansördeki genç korkudan bayıldı.
1: Mustafa Bey bak çıktı. Hadi aç gözünü. Dışarıdasın bak.
0: Sesi duyan bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye asansörü açarak şahsı dışarı çıkardı. Baygın olan genç ayıltılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

0: Semih Cenk konseri diye gittiler, ortamı boks ringine dönüştürdüler. Görüntüler Ankara Sincan'dan. Semih Cenk konserinde iki grup tartıştı, ardından kavga çıktı.
1: Toplum içerisinde yapmayın böyle işte.
0: Şarkıcı Semih Cenk taraflara kavga etmeyin diye seslendi.
1: Ve burası yani konser var. Burada insanlar stresten uzaklaşmak için, biraz da keyif almak için geliyorlar. Böyle. Sizin yaptığınız işe bak Allah aşkına.
0: Konserdeki kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çin'deki bu spiral üst geçit görenleri adeta şaşkına çeviriyor. Güneybatıdaki Chongqing'de bulunan Sujiaba Köprüsü tam 72 metre yüksekliğe ulaşıyor. Spiral yapısıyla sürücülere havaya doğru yükseliyormuş hissi veriyor. Köprü Jiayuan Yangtze Nehri Köprüsü'nü aşağıdaki yola bağlıyor. Bölgede ayrıca seyir noktaları oluşturuldu. Böylece ziyaretçiler çok katlı kavşağı ve Chongqing'in etkileyici manzarasını izleyebiliyor. Kentte trafik yoğunluğunu azaltmak için 300'den fazla üst geçit bulunuyor. Pusuya yattı, araçların arkasına saklandı. Motosikleti çalan kişi 14 yaşında bir çocuk çıktı.
2: Görüntülerde de göründüğü gibi küçük bir çocuk geliyor buraya. Etrafa bakarak motoru alıp götürüyor. Zaten küçük çocuk olduğuna da biz üzüldük.
0: Olay Hatay'ın Reyhanlı ilçesi.

0: Mersin'de yaşandı. Salih Ersöz'e ait motosiklet çalındı. Ersöz depremde hem ailesini hem de kolunu kaybetmişti. Şimdi de motosikleti çalındı. Olay güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı. Hırsızlığı bir çocuğun yaptığı tespit edildi. Kafenin otoparkına gelen çocuk önce pusuya yattı. Dikkatlice çevreyi izledi. Sonra da araçların arasından motosikleti çalıp kaçtı. Görüntüler pes dedirtti. Polisin çalışmasıyla 2012 doğumlu çocuk yakalandı. Ele geçirilen motosikletinde şasi ve motor numaralarının silindiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Hastane tuvaletinde doğum yaptı, bebeğini çöpe bıraktı. Mersin'in Erdemli ilçesinde 16 yaşındaki çocuk karın ağrısı şikayetiyle hastaneye geldi. Yürümekte bile zorlanıyordu. Muayene sırasını beklerken tuvalete gitti. Tek başına doğum yaptı, ardından kordonunu kesip bebeği çöp kutusuna bıraktı. Kendisi ise hiçbir şey olmamış gibi hasta yatağına geri döndü. Bebeği temizlik görevlisi yaklaşık 30 dakika sonra sesini duyarak buldu. Hızla kuveze alınan talihsiz bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan çocuk kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı. Annesi ise adli kontrolle serbest kaldı. Görüntüler Endonezya'dan. Kuzey Sumatra'daki Sinabung Yanardağı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yoğun siyah kül ve volkanik gazlar gökyüzüne yükseldi. Kül sütunu yanardağın zirvesinin yaklaşık 3500 metre üzerine çıktı. Ortaya çıkan görüntüler bölgedeki volkanik hareketliliğin boyutunu gözler önüne serdi. Sinabung, Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor. Meksika'nın Zacatecas eyaletinde polis merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlama Oaxaca kentinde büyük paniğe yol açtı. Saldırıda 6 sivil ve 1 kadın polis yaralandı. Patlamanın şiddetiyle 11 özel araç ve 2 polis aracı zarar gördü. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken saldırının faillerini yakalamak için operasyon başlatıldı. Yetkililer durumun kontrol altına alındığını açıkladı. Suriye çölünde kavurucu sıcak. Geçim derdi ise işçileri tuz kuyularına sürüklüyor. Palmira bölgesindeki Sabat El Muh çölünde onlarca işçi aylarca tuz çıkarıyor. İşçiler aileleriyle birlikte Mart ayında çöle taşınıyor. Çadır kurarak mevsim boyunca çalışıyor. Günde 12,5 ila 25 dolar arasında kazanan işçiler ücretlerini çıkardıkları tuz miktarına göre alıyor. Bölgede yılda yaklaşık 300 bin ton tuz üretiliyor. Yaklaşık 400 hektarlık alan tuz üretimine ayrılmış durumda. Yük boşaltıyordu. Büyük bir gürültüyle aracın üzerine devrildi. Faciadan dönüldü. Yürekleri ağızlara getiren damper dehşeti cumartesi günü İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Çağlayan mahallesinde kaldırım çalışması yapılıyordu. Hafriyat kamyonuyla kum getirildi. Şoförün yükü boşaltmak için damperi kaldırdığı sırada hafriyat kamyonu park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Kumlar kamyonetin üzerine döküldü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Neyse ki o sırada yoldan geçen bir vatandaş yoktu. Kaza ucuz atlatıldı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kamyonda ve üzerine damperi devirdiği araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Dikkatsizce atılan bir nargile közü 13 katlı plazayı alev alev yaktı. Olayın adresi Diyarbakır Kayapınar. 13 katlı bir plazanın dış cephesi bir anda alevlere teslim oldu. Alevler kısa sürede binanın en üst katına kadar ulaştı. Yangına müdahale eden 3'ü itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilendi. Alevler güçlükle söndürüldü. Binanın güvenlik kameraları incelendiğinde yangının 3. kattan sorumsuzca atılan nargile közünden çıktığı saptandı. Aşağı düşen sıcak gözler yerdeki kartonları tutuşturdu. Kartonlardan yükselen alevler ise tüm dış cepheyi sardı. Ucuz atlatılan bu büyük sorumsuzluğun ardından soruşturma başlatıldı. Peru'da yüzlerce buzul gölü alarm veriyor. Uzmanlar ülke genelinde taşma riski taşıyan 528 buzul gölü tespit etti. Ant dağlarındaki buzulların erimesi ve dağlık arazinin istikrarsızlığı sel ve toprak kayması riskini artırıyor. Ulusal Buzullar ve Dağ Ekosistemleri Araştırma Enstitüsü INAGİEM bu göllerden 58'ini çok yüksek riskli olarak sınıflandırdı. En kritik noktalardan biri ise Palca Cocha Gölü. Olası bir taşkında 27 binden fazla kişinin etkilenebileceği belirtiliyor. Zayıflama iğnelerine talep her geçen gün artıyor. Brezilya sık sık kaçak zayıflama iğnesi operasyonlarına sahne oluyor. Paraguay'dan gelen bir turist otobüsünde süt reçeli kavanozlarının içine gizlenmiş yüzlerce ilaç bulundu. Brezilya polisi 2500 şişe ele geçirdiklerini açıkladı. Kaçak ürünlerin motosiklet egzozları ve ayakkabı tabanlarına da gizlendiği açıklandı. Ayrıca ülkede 2018 ile 2026 arasında zayıflama ilaçlarıyla bağlantılı 83 ölüm ve 3600'den fazla sağlık sorunu kaydedildi. Yasa dışı ilaçlara el koyma sayısı da 2024'te 609'dan 2025'te 60 bine yükseldi. Uzmanlar denetim dışı ilaçların uygun olmayan koşullarda saklanmasının ciddi sağlık riski taşıdığına dikkat çekiyor. Sokaklar dev bir açık hava sanat galerisi gibi. Yer Çin'in Chongqing şehri. Duvarlar ve yüksek binaların cepheleri rengarenk grafitilerle kaplı. Sanat sokağına gelen ziyaretçiler hem fotoğraf çekiyor hem de sprey boyalarla kendi çizimlerini yapıyor. 1,5 kilometre uzunluğundaki bir sokak dünyanın en büyük grafiti koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Bölge şimdi sanat, turizm ve sosyal medyanın buluştuğu bir nokta haline geldi. Gece yarısı araçla geldiler, iş yerini kurşunlayıp kaçtılar. Silahlı saldırı 28 Ağustos'ta İstanbul Arnavutköy'de gerçekleşti. Araçla gelen iki şüpheli işletmeye yakın bir yerde durdu. Şüphelilerden biri araç başında beklerken diğeri ise gidip iş yerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırgan kendisini bekleyen araca koşarak kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelileri tespit etti. Silahlı saldırgan ve yanındaki kişi adreslerine yapılan baskınla yakalandı. Aracı kullanan şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş yerini kurşunlayan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
1: Bu ne ya? Allah aşkına ya. Bütün E5'i kesmişler ya.
0: E5'te tüm şeritleri kapattılar. Sürücüleri çileden çıkardılar.
1: Bütün E5'i kesmişler. Al işte bak, bakar mısın ya, adam emniyet şeridinden geliyor.
0: Pes dedirten bu görüntüler İstanbul Silivri'de kaydedildi.
1: Makas atanlara baksanıza Allah aşkına ya. Aynısı slow yapan arabaya bak. Bak bak ya.
0: Düğün konvoyu oluşturan araçlar tüm şeritleri işgal etti. Adeta diğer sürücülere yolda ilerleme fırsatı vermediler.
1: 5-6 kilometrede bu şekilde geliyoruz ya. Bak şimdi de yol, bak buradan giriş yapıyorlar. Bak soldan sağ geçiş. Böyle bir saçmalık yok ya.
0: İhmal etmedikleri trafik kuralı kalmadı.
1: Emniyet şeridi var, makas hattı var, bu nedir ya?
0: Çileden çıkan bir sürücü ise polise bildirmek için eşine düğün konvoyundaki araçların plakalarını çektirdi ve yolculuk uzun süre böyle devam etti.
1: Çek plakalarını çektirdi. Özellikle sağda plakalarını hepsini çektirdi.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

0: Türkiye Hastanesi'nden beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Levent Akduygu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Hülya Hanım.
0: Bugün baş ağrısı konuşacağız.
1: Tamam.
0: Hem fiziksel tarafını hem de sizin dokunmayı çok sevdiğiniz tarafıyla sosyal tarafını konuşacağız baş ağrısının. Bir kere baş ağrısı deyince neyi tanımlıyoruz? Baş ağrısı özellikle sosyal hayatta bizim bahanelerimizden biridir. Ne kadar bahane, ne kadar gerçek kısmıyla birlikte. Nedir baş ağrısı?
1: Baş ağrısı geçen gün bir yerde okudum, yalandır diyor.
0: Yok mu böyle bir ağrı?
1: Var tabii ki. Yani yalan derken yalanda bile kullanıyoruz baş ağrısını.
0: Doğru.
1: Mesela bugün benden istenen bir şey, ya dün akşam çok başım ağrıyordu, unuttum.
0: Ya da yapamadım.
1: Ne kadar güzel bir şey. Ama baş ağrısı çekmeyen bir insan da yok. Onun için baş ağrısı çektim dediğiniz zaman herkes size inanmak zorunda.
0: Çünkü kendi de bir şekilde çekmiş tabii. O ağrıyı.
1: Yani dün akşam ben enfarktüs geçirdim diyemezsiniz.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Ama baş ağrısı çektim dediğiniz zaman herkes de bir baş ağrısı olduğu için son derece inandırıcı bir mazeret olabiliyor. Şimdi baş ağrısı dediğimiz zaman çok çeşitli nedenlere bağlı olmak üzere boynun yukarısında baş, kafatası ve ensede hissedilen kötü bir hissi biz algılıyoruz. Bu kısa süren, az şiddetli, çok şiddetli, çok geniş bir yelpaze. Aşağı yukarı 200-250'ye yakın nedeni var baş ağrısının. Bu kulak burun boğaz hastalıkları, bir takım nörolojik hastalıklar, beyin cerrahisi hastalıkları, omurga hastalıklarından beynin kendisine ait bir takım kötü hastalıklara kadar çok geniş yelpazede. Aslında bir hastalık hali değil, bir bulgu. Yani altta yatan bir hastalığın dışarıya tezahür
0: şekli. Bir belirti.
1: Bir belirti. Dolayısıyla bu belirtiden yola çıkarsak bu belirtiyi yapan hastalık önemli esas.
0: Onu yakalayabilmek açısından da değerlendirilmesi gereken bir sinyal.
1: Doğru, doğru. Bazen baş ağrısı gerçekten altta yatan çok ciddi, tüm vücudu kaplayan bir hastalığın belirtisi oluyor. Bu şeker hastalığında da oluyor biliyor. Üre yüksekliğinde de olabiliyor. Kansızlık yapabiliyor. Tüm vücudu etkileyen hastalıklar bunlar. Hatta kalp rahatsızlıkları baş ağrısıyla ortaya çıkabiliyor. Ama günlük yaşantıda baş ağrısı dediğimiz zaman daha çok bizim anladığımız gerilim tipi baş ağrısı dediğimiz.
0: Sebebi?
1: Sebebi kafatasına yapışan bazı adeliler var. Bunlar bir boyun adelileri, iki şakak adelileri olmak üzere. Bu adelilerin genellikle gerilim veya yorgunlukla kasılması sonucu ortaya çıkan baş ağrısıdır. Sadece şakakta veya boyunda ortaya çıkmaz. Bütün başı kaplayan, çok rahatsız edici bir his olan ve sık sık tekrarlayan, bazı özellikle kadınlarda kalıcı olan, yani sürekli her gün olan bir ağrı şeklini görüyoruz biz. Bunun adı gerilim tipi baş ağrısı.
0: Bizim yani, daha çok yaşadığımız bu mu?
1: Evet, daha çok yaşadığımız bu. İkinci sıklıkta gördüğümüz, yine kadınlarda daha çok oluyor baş ağrısı, migren tipi baş ağrısı. Migren ağrısı da periyodik geliyor. Yani hayatınızın belirli dönemlerinde sıklaşarak haftada bir, 10 günde bir. Fakat migren ağrısının şiddet ve karakterini hasta genelde kendine ait bir şekilde tanımlar. Yani kendi baş ağrısını bilir.
0: Farklı mıdır peki migren tipi baş ağrısı dediğimiz zaman kişiden kişiye değişen bir ağrı mıdır?
1: Kişiden kişiye değişebilir migren ağrısı. Bazısında tek taraflı olur. Kafatasının bir tarafını tutar. Bazen iki taraflı olur. En önemli özelliği hasta genelde ağrı öncesi yarım saat, bir saat önce birazdan kendisinde bu baş ağrısının çıkacağını anlar.
0: Nasıl belirtilerle, nasıl ifade eder?
1: Bunlar içinde bir sıkıntı hissi, gözlerinde sinek uçuşması veya kolda bacakta uyuşma gibi bir belirti olur başlangıçta. Biz buna aura, erken belirti dönemi diyoruz. Bunun takiben bu migren dediğimiz baş ağrısı birden yerleşir. Eğer tedavi edilmezse veya edilse bile belirli bir dönem devam edecek ve kendiliğinden kesilecektir.
0: Bu sürenin uzun ya da kısa olması yine kişiye bağlı mıdır migren ağrısının süresi?
1: Doğru, kişiye bağlı. Artı kişinin genelde migren ağrısında mutlaka ağrı kesici kullanma ihtiyacı hisseder. Aldığınız ağrı kesiciler migrende erken dönemde, ağrının başlangıcında alırsanız etkilidir. Ağrı yerleştikten sonra hiçbir ilaç migrende hemen hemen kendi dönemini tamamlayıp o ağrı geçene kadar etki etmeyecektir.
0: Peki bu dönem dediğimiz nedir? Hani gerilim tipi baş ağrısında kaslardaki gerilmeden bahsediyoruz. Peki migren neden geliyor ve nasıl
1: migren, kalıcı oluyor? Sebebi şu, migren de tamamen kesinlikle beyinle ilgili bir sorun yok. Onu bir kere ortaya koyalım. Migren saçlı deri dediğimiz yüzümüze yapışan derinin ve cilt altındaki adelelerin damarlarının bilmediğimiz bir nedenle önce genişlemesi sonra büzülmesi şeklinde ortaya çıkan bir durum. Yani neye karşı, yani bir şeye karşı olduğuna göre bir tür alerjik bir reaksiyon aslında. Hı hı. Bazı kişiler anlıyor, mesela çikolataya karşı olan şeyler var, mayalı içeceklere karşı olan migren türleri var. Bunun dışında hiçbir şeye bağlayamıyorsak idiopatik sebepsiz veya gerilim tipi migren diyoruz. Herhangi bir nedenle dediğim gibi bu damarların önce büzülüp önce genişleyip sonra büzülmesi şeklinde ortaya çıkıyor. Yüz kızarır gibi olur damarlar genişlediği için. Hı hı. Sonra solar ve ağrı yerleşiverir. Migren ağrısı kusmayla beraberdir. Birçok kişide bulantı ve kusma hissi de birlikte gelir. Bu nedenle ilaç alımı da zordur bazı zaman. Yani aldığınız ilacı çıkartırsanız dolayısıyla etkisi olmaz. Bu nedenle artık migrene karşı genelde hastalara yönelik, yani ağrı kesici tedavide mesela burun spreyleri ortaya çıktı. Kustuğunuz için burun spreyi kullanıyorsunuz. Hı-hı. Hiç olmazsa vücuda o ağrı kesici giriyor. Hı-hı. Ya da kendi kendinize uygulayabileceğiniz tabanca şeklinde ağrı kesiciler var. Herhangi bir yerinize dayayıp sıktığınız zaman o ağrı kesici kendisi, hı-hı, veriyor. Çünkü migrenin nerede, ne zaman ortaya çıkacağı belli olmuyor. Migreni olan birinin de bunu öğrenmesi lazım ki kendi kendine herhangi bir yerde uygulayabilsin.
0: Şimdi iş yerinde olabilir, müdahale edilir. Evde olabilir, müdahale edilir. Ama düşünsenize, araç kullanıyorsunuz. Bir pilotsunuz.
1: Olabilir. Pilot,
0: evinizin başındasınız.
1: Veya yürüyüşe dağ başına gitmişsiniz. Veya bir tatildesiniz. Yabancı ülkede öyle kolay değil. Yani hemen bir derdinizi sağlık kuruluşu anladım. Bulayım, derdini anlatayım. Dolayısıyla migren olduğu test edilmiş kişilerin genelde çantasında ya bu tabanca tipi ağrı kesiciler ya da burun spreyi tipi ağrı kesicilerin bulunmasında daima fayda vardır. Bu ağrı kesicilerinde bir özelliği var, onu hemen belirteyim. Yani sırf migren ağrısını etki ediyor. Daha biz dolayısıyla bunu test olarak bile kullanabiliyoruz çoğu zaman. Yani kişiye diyoruz ki bu ağrınız migren mi, gerilim tipi baş ağrısı mı? Genelde MR veya başka teşhis metotlarıyla çok çok zordur tanıyı koymak, hı hı, doğru tanıyı. Kendisine veriyoruz ilk ağrınızın geldiği zaman bunu deneyin diye.
0: Eğer cevap verirse?
1: Cevap verirse migrendir bu %90.
0: Teşhis de koyduruyor.
1: Teşhis
0: size
1: de koyduruyor.
0: Yani.
1: Ve gerçekten de çok rahat eden hastalar var. Yani eskiden 8-10 saat ne yaptığımı bilemiyordum diyor. Şimdi bir yarım saat, 20 dakikada rahat diyorum, geçiyor diyor. Hı hı. Bu bile yeterli diyor.
0: Peki
1: benim
0: bu
1: için.
0: Peki bu imkana kavuşmuş olamayanlar için migren ağrısı sırasında kendilerini rahatlatmak adına tavsiyeleriniz olur mu?
1: Olur tabii ki. Genelde migren ağrısı başladığı andan itibaren kişinin mutlak istirahate çekilmesi gerekiyor. Yani dış uyaranı kapatacaksınız biraz. Sakin, sessiz, nispeten karanlık bir odada, hı, öyle müzik yok, radyo yok, televizyon yok, yatıp başı da hafif böyle bir 25-30 derece yukarı doğru hafif gövdeyi kaldırıp yatmanın daima bir faydası, hı hı, olacaktır. Yani ağrınızın kısa sürede geçmesi, şiddetini arttırmaması açısından.
0: Zaten o dönemde ışığa ve sese karşı ciddi bir hassasiyet oluyor,
1: kesin,
0: zannediyorum.
1: Kesin, çünkü bu hassasiyet öyle bir şey ki hala sebebi belirlenemeyen bir şey migren. Ama sonuçta migren fonksiyonel bir olay. Yani hayatınızın bir parçasıysa insanlar buna tolere edebiliyorlar.
0: Alışıyorlar.
1: Zaten migren tedavisinde sürekli ilaç kullanımını her zaman önermiyoruz. Yani 3 ayda bir, işte bir gün çok şiddetli ağrınız olacak. Bunun için 3 ay boyunca, 1 sene boyunca sürekli her gün ilaç kullanın çok mantıklı değil. Çünkü her kullandığımız ilacın da kendine göre yan etkileri var. Dolayısıyla eğer ara sıra gelen migrenlerde, yani senede 4 kere 5 kere gelen bir migren için yanınızda o dediğim ağrı kesicileri taşımak en mantıklı çözüm.
0: Bu arada migrenin kişiden kişiye değişen bir karakteri var. Mesela bir kişi diyor ki ben ayda mutlaka 3 defa migren ağrısı yaşarım. Birisi diyor ki senede benimki anca 3 defa olur. Bakıyorsunuz ki bir dönemde arka arkaya atak yapıyor, sonra uzun bir süre kendini unutturuyor.
1: Doğru, öyle bir karakteristiği vardır. Bakarsınız 3-5 sene hiçbir zaman olmaz. Ama stresli olduğunuz zaman, gerilimli olduğunuz zaman, hamile olursanız aşırı kilo alma, aşırı kilo verme, süratli kilo alma, verme dönemlerinde böyle bir özellik var. Migren şiddetini arttırıyor. Hı-hı. Yani şiddet arttırması ağrının şiddetinden çok sıklığını arttırmaya başlıyor.
0: Periyodu artıyor.
1: Evet. Eğer kişi bu ağrı çok sık geliyor, benim yaşantımı artık sekteye uğratıyor, sosyal yaşantım bu nedenle kesintiye uğruyor diyorsa, o zaman migrende koruyucu tedavi dediğimiz sürekli ilaç kullanma endikasyonu var. Bunlara başladığımız zaman 6-9 ay gibi kullanıyoruz, o sıklık ve şiddet azalıyor ve hasta tolere edebileceği bir şekilde geliyor migren ağrısı. Ondan sonra bırakıyoruz. Tekrar hayatının bir döneminde yine böyle bir sıklaşırsa o koruyucu tedaviyi, hı-hı, bir daha kullanma imkanı var.
0: Tabii bu anlamda doktorla mutlaka teması devam ediyor migren ağrısı, evet, çeken kişilerin.
1: Tabii hem doktorla değil, yani birçok doktorla. Çünkü
0: çözüm
1: bu ağrı
0: olmadıkça...
1: çözüm o. Yani çözümün sınırlı olduğu için birçok hekimi dolaşıyor yani. Haklı da yani bir yerde, işte denize düşen sarılıyor.
0: Doğru söylüyorsunuz, çünkü hep ben şuna gittim bana iyi geldi diye bir hikaye dolaşıveriyor ortada. Evet, belki de o doktor o kişinin migren ağrısına iyi gelecek bir çözüm önermiş olabilir ya da hani hastanın iyileşeceği tutmuştur, doktoruna denk gelmiştir.
1: Evet.
0: Biz mutlaka bütün doktorların
1: hasta hekim ilişkisinde bu çok
0: önemli.
1: Yani gerçekten gelen hasta size yalnız güvenerek geliyorsa iyileşme oranı kesinlikle yüksek.
0: Tabii bu şunu da gösteriyor zannediyorum, hastanın doktora giderken nasıl bir ruh hali içinde olması gerektiği, bu bize ipucu olsun.
1: Doğru.
0: İyileşmek için gidelim yani.
1: Doğru doğru.
0: Güvenerek
1: tabii,
0: gidelim.
1: Tabii. Yani ama Türkiye'de her zaman tedavi için gelen bir hasta grubu yok maalesef. Yani hekime gittiğiniz zaman beklentiler çok farklı olabiliyor.
0: Baş ağrısında da mı?
1: Baş ağrısında da. Yani baş ağrısı çünkü suistimale çok açık bir konu.
0: Hı hı. Kendimizi onaylatmak için mi geliyoruz?
1: Onaylatmak,
0: yani
1: önem verdirmek. Dolayısıyla bunu hissettiğiniz zaman karşınızdaki kişiye, eğer aile içinde ciddi bir önemi sağlayamazsanız, kişinin düzelmesi ihtimali çok zayıftır.
0: Yani önce psikolojisini düzeltecek doktor.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Sonra hastalığın teşhisi ve tedaviyi düzenleyecek.
1: Doğru. Migren olanlara bir tek bir şey önermek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Şimdi biraz evvel çok güzel bir kelime geçti ağzınızdan, ağrı karakteri. Şimdi genelde migren hastalarının karakteri kişide sabittir, yani o kişi bilir ağrısını.
0: Hı hı.
1: Hayatının bir döneminde herhangi bir şekilde bu ağrının dışında farklı bir ağrı,
0: hı hı,
1: çekerse mutlaka acil doktora gitmeli.
0: Eğer sürekli kendini ifade eden biçim dışında bir ağrı hissediyorsanız,
1: şimdi
0: baş ağrısı.
1: Sizin çok şiddetli bir ağrınız olabilir. Migreniniz var diyelim. Bu geliyor işte, sol kulaktan başlıyor. Sol tarafı tutuyor, kıvrandırıyor, kusturuyor falan. 5-6 saat sonra yok. Herkes de biliyor. Hülya Hanım'ın migreni var. Fakat günün birinde sizin diyelim ki çok şiddetli bir ağrı enseden patladı.
0: Hı hı.
1: O zaman doktora gidecek. Yani ağrısı karakter değiştirirse hekime en kısa sürede ulaşacak.
0: Deyim olarak da baş ağrısı hakikaten istenmeyen bir durumu çağrıştırıyor. Baş ağrısı da öyle hakikaten istenmeyen, duygu ve düşünce bütünlüğümüzü bozan bir şey. Yani konsantrasyonunuz önündeki bir duvar.
1: Doğru. Hem vücut fiziksel bir sıkıntı çekiyor, hem zihinsel bir sıkıntı çekiyor, hem iş sekteye uğruyor, hem sosyal ilişkiler, hakikaten yani baş ağrısı gerçekten bütün bunları etkileyecek düzeylere kadar vardıysa çok ciddi bir problem aslında. Hı hı. Ve sık sık tekrarlıyorsa gerçekten çok daha ciddi bir problem. Dolayısıyla bunu semptom olarak düşünüp yine de, yani benim başım ağrır geçer, başım ağrır geçer gibi dememek lazım. Bir kez bir hekime gidip bu işi ortaya çıkarabilen başka hastalıklar var mı? Bunları bir gözden geçirmek lazım.
0: Evet, biz kolaylıkla migrenin altına sığınıyoruz ama bilmiyorum, belki görme sıklıkları açısından bize bir rakam verirseniz, hani o kadar da kolay arkasına sığınılmayacak bir hastalık olduğunu da görürüz migrenin.
1: Değil tabii ki. Şimdi bakın, bana diyelim ki 100 tane baş ağrısı gelirse genelde ben 80 veya 85 tanesinde gerilim tipi ve migren saptıyorum poliklinikte, ama 15 tanesinde daha elle tutulur başka, yani o nedeni düzelttiğiniz zaman baş ağrısının bir daha uğramayacağı bir takım hastalıklar var. Bunların başında kulak burun boğazla ilgili hastalıklar geliyor. Özellikle ağız sağlığı, diş. Diş sağlığı tamamen başlı başına bir baş ağrısı konusu. Diş sağlığı nasıl yerinde değilse sinüzite yol açıyor. Orta kulak iltihaplarına yol açıyor. Diş sağlığının sağlıklı olmaması. Ve bu da birçok hastada kronik sinüzit, benim sinüzitim var diyen hastalarda işte orta şiddette ama günlük yaşantıyı etkileyebilen bir ağrı çeşidi kulak burun boğaz hastalıkları. Yüksek tansiyon, baş ağrısı nedeni diyebilinmesine rağmen çoğu zaman ani tansiyon yükseklikleri dışında, yani yüksek tansiyon hastalarının baş ağrısının bu hastalıkta bilgisi yoktur, yani yüksek tansiyonla. Tansiyonda çok ani değişimler olması gerekir baş ağrısı yaratması için. Bu yani 13-14 olan bir kişinin aniden 22-23 olması lazım. Onun dışında 15-16 başımı ağrıtıyor falan, bunlara böyle bir şeye itibar etmiyoruz. Yani başka neden nedir? Şeker hastalığı olsun, böbrek hastalıkları, üremi dediğimiz şey ve kansızlık, anemi dediğimiz durum da kronik baş ağrısı nedenlerinin en başında gelir.
0: Baş ağrısının şimdiye kadar olan kısmında biraz daha kontrol edilebilir, belki dayanılabilir. Bir doktor kontrolünden sonra içimize en azından ferahlatabileceğimiz, haberler alabileceğimiz kısmını konuştuk. Şimdi ise beynin kendine ait hastalıkları konuşalım. Baş ağrısıyla belirti veren hastalıkları özellikle. Ve diyelim ki hangi baş ağrısından korkmalıyız?
1: Evet. Şimdi baş ağrısı bir belirti dedik. Beyin hastalıkları için de aynı. Baş ağrısı bir hastalık değil. Sonuçta beyindeki herhangi beynin kendisine veya beynin damarlarına veya beynin zarı dediğimiz dokuya ait herhangi bir hastalık halinde ortaya çıkan bir durum. İşin ilginç tarafı, beyin başlı başına kendisi ağrı hissetmiyor.
0: Sadece?
1: Yani beyninizin içinde ne yaparsanız yapın ağrı hissetmiyor. Yani biz ameliyatı lokal anesteziyle yapıyoruz. Kemiği ve zarı açtıktan sonra beynin içinde elinizi sokun, çıkartın, kesinlikle hasta ağrı hissetmiyor.
0: Enteresan.
1: Yani kendine ait ağrı hücresi yok. Dolayısıyla neden peki beyin tümörü diyorlar da baş ağrısıyla ortaya çıkıyor? Evet. Kafatası. Kafatası kapalı bir kutu. Dolayısıyla içindeki bir basınç dengesi var. İçinde basınç arttığı zaman beynin zarında gerilme oluyor. O ağrıyı yaratıyor.
0: Bizim hissettiğimiz o ağrı.
1: O ağrı. Veya beynin damarları yer değişikliği, yani gerildiği zaman ortaya çıkan, yani bir tümör var, bu damarı geriyor geriyor ittiriyor, o ağrı ortaya çıkartıyor. Onun dışında beynin kendisi ağrı ortaya çıkartmıyor. Dolayısıyla beynin kendisine ait baş ağrı nedenlerinin ilk rastladığımızı, bakın beynin kendisine ait diyorum, lütfen dinleyiciler yanlış anlamasın, en sık baş ağrısı nedeni değildir bu, beyin tümörleridir. Bu beyin tümörleri özellikle hızlı büyüyen kanser tipi tümörlerde veya vücudun başka bir yerinden sıçrama olup metastaz dediğimiz hızlı büyüyen tümörlerde baş ağrısı süratle başka bulguları da getirir arkasında.
0: Peki her tümörde baş ağrısı olur mu?
1: Bakın hızlı büyüyen tümörlerde baş ağrısı olur. Yani kafa içi başın diyor, hızlı artacak. Haftalar, aylar içinde artacak. Bir de hızlı büyümeyen selim tümörler var. Bunlar 3 sene, 5 sene, 10 sene gibi. İnanın bu tümörlerde bir portakal büyüklüğünden büyüğe geliyor ve hasta hiçbir baş ağrısı hissetmiyor.
0: Konumuyla ilgili mi? Yoksa yavaş yavaş büyümesiyle?
1: Yavaş büyümesiyle ilgili.
0: Kendine yavaş yavaş bir yer ediniyor.
1: Konum önemli değil. Bakın kafa içinde basıncı arttırdığınız zaman baş ağrısı her yerde olur. Yani beynin önünde, arkasında, beyincikte, her yerde baş ağrısı olur. Basıncın hızlı artmasıyla ilgilidir bu. Dolayısıyla şimdi baş ağrısıyla yakaladığımız, yani birkaç hafta içinde şiddetli baş ağrısı oluşmuş ve bizim bu nedenle çektirdiğimiz MR'da yakaladığımız beyin tümörleri genelde kötü huylu olduğunu. Düşünürüz böyle bir nedenle. Ama beynin iyi huylu tümörleri de çok fazla. Yani kanser değil, vücudun başka bir yerine sıçramıyor. Ameliyat ettiğiniz zaman tekrarlamıyor tam aldığınız zaman. Bunlar iyi huylu tümörler. Bunlarda baş ağrısı ön planda olmaz. Genelde tesadüfen yakınlar yani bunlar.
0: Tabii baş ağrısı yapmayacaksa başka bir belirti de çoğunlukla göstermeyecektir.
1: Baş ağrısını takiben beynin tümörlerinde en önemli özelliği, bakın beyin fonksiyonel bir yer. Yani görmemizi sağlıyor, işitmemizi, kolumuzu, bacağımızı, hareketi, dengeyi. Dolayısıyla baş ağrısıyla birlikte görme, işitme, kol veya bacakta kuvvet kaybı gibi en ufak bir şüphede hemen MR çektirmek lazım. Hı hı. Yani şimdi sizin aylardır başınız ağrıyor ama siz görüyorsunuz, işitiyorsunuz, ailenizi geçindiriyorsunuz, işe gidiyorsunuz, yürüyorsunuz, koşuyorsunuz. Böyle bir beyin hastalığı olmaz.
0: Hı, bunu ayırmak lazım. Fonksiyonu bozar yani. Evet. Bunu ayırmak lazım çünkü her baş ağrıdığında insanlar, ya da şöyle söyleyeyim, her ağrıdığında değil ama uzun süre baş ağrısı çektiğinde kişilerin şöyle bir sitemde bulunduğunu duyuyoruz biz. Pek çok dinleyicimiz de arıyor. Hülya Hanım, işte benim 3 yıldır başım hep ağrıyor. Var benim başımda bir şey, var bu beynimde bir şey. 3 yıl içinde herhangi bir fonksiyon kaybına yol açmamış bir ağrının beynin kendine ait hastalıklardan olması ihtimali
1: çok çok zayıf. Çok böyle bir şey olmaz yani. Evet. Böyle bir şey olmaz. Çünkü beynin kendine ait beyin tümörü özellikle ön planda rahatsızlıklarına, baş ağrısını takiben kısa sürede ya bir fonksiyon kaybı çıkar ya da sara krizi başlar. Yani bu üçlüdür. Fonksiyon kaybı, sara krizi, baş ağrısı. Bunlar olmadığı zaman o kadınların özellikle gerilim tipi baş ağrısı, hepsi çünkü kendini beyin tümörü olarak geliyor yani söylüyor.
0: Kadınlar ben da öyle geliyorlar tabii, değil mi?
1: Ben de kafamda tümör var herhalde diye. 10 senedir başı ağrıyor. Yani böyle bir şey olmaz. Yani beyninizde 10 senedir bir tümör olacak. Sizin göreceksiniz, konuşacaksınız, işiteceksiniz, kolunuz tutacak, bacağınız tutacak. Böyle bir aileyi geçindireceksiniz, yürüyeceksiniz. Bakkalı böyle bir şey olmaz. Onun için bu fonksiyonları yerinde olunca olan, başı ağrıyan dinleyiciler rahat olsun.
0: Rahat olsunlar. Tabii şimdi baş ağrısı konuşurken biz hep bu tereddütü yaşıyoruz. Çünkü çok yaygın görülüyor. Baş ağrısı çok yaygın bir belirti. Ve dolayısıyla da hani ağrıyan yerde beyinle çok yakın olunca hemen oradan kaynaklandığını düşünüyoruz. Tabii. Ama bu ayırma noktasını iyi bilmek lazım.
1: Evet. Bunun dışında beynin kendine ait hastalıklardan baş ağrısı yaratan beynin damar hastalıklarıdır ve beyin kanamalarıdır. Şimdi bazı beyin kanamaları biliyorsunuz özellikle 55-60-65 yaşlarına doğru, işte yaşlarda felç yapıcı beyin kanamaları baş ağrısı falan olmadan direkt kanar ve felç olur. Ama bizim özellikle üstünde durmamız gereken orta yaş 35-40 civarında anevrizma dediğimiz, halkın arasında baloncuk diye bilinen bir hastalık var. Bunun üzerinde özellikle durmamızın sebebi hiç beklemediğiniz bir gün, ilk programın ilk bölümünde de söyledik, ağrınız karakter değiştiriyorsa hep baloncuk ağrısı akla başlıyor.
0: Yani. Yani migreniniz var ama o gün değişik bir ağrınız
1: değişik var. Değişik bir ağrı oldu. Damar baloncuğu dediğimiz hastalığın olduğunu, sızdırma tarzı ön belirtilerin ortaya çıkabileceğini göz ardı etmemek lazım. Bu sızdırma tarzı bir iki şiddetli baş ağrısından sonra sizi ciddi hastaneye götürecek pozisyona sokan, şuur kaybından felçlere kadar giden kanamalar ortaya çıkabiliyor. Bu hastalığın önemi de zamanında teşhis edilir. İyi bir ameliyat olursanız ömür boyu bitiyor her şey.
0: Yani zamanında teşhis, erken teşhis çok önemli.
1: Çok önemli. Erken teşhis, kanadığı zamanda teşhis edebilirsiniz. Ama erken hastaneye gitmek, erken cerrahi girişim, gerekenlerin zamanında yapılması ve iyi bir ortamda yapılması sizi ömür boyu bir daha böyle bir dertten kurtarıyor.
0: Demek ki baş ağrısını önemsemeliyiz.
1: Tabii ama şunu da söyleyeyim, anevrizma kanamaları bildiğimizden daha sık, yani duyduğumuzdan, ani ölümlerde ikinci sırada.
0: Kaçırıyoruz yani, demek ki.
1: Kaçırıyoruz. Ani ölümlerde ikinci sırada. Mesela şimdi sporcuların ani ölümleri var. Bunların çoğu kardiyak değil yani, kalp kökenli değil. Birçoğu anevrizma yani.
0: Beyindeki balon, damardaki, evet, baloncuktan.
1: Evet. Toplumda yapılan böyle gelişi güzel otopside %2,5 civarında anevrizma var. Ama hayatınızın bir döneminde hiç kanamıyor. Yani kafanız, yani 100 kişiden 2,5 tanesinde bu baloncuk var. Yani bir saatli bomba var orada. Ama patlayacak mı, patlamayacak mı?
0: Neden oluşuyor peki?
1: Anevrizma dediğimiz şey damar cidarının genellikle damar sertliğine bağlı olarak özelliğini yitirmesine bağlıdır. Evet. Aterosikleroz dediğimiz hastalığın bir parçası. İlgiyi çekmesi biraz evvel bahsettim, yani zamanında tespit edilebilir, gerekli müdahale yapılırsa ömür boyu kurtuluyorsunuz. Hı hı. Yani bir tümör gibi, bir kanser gibi değil. Çok badireli bir dönem geçirebilirsiniz, zor bir dönem, ama iş bittikten sonra
0: tam şifa.
1: Tam şifa. Hı. Bu nedenle yani bir yerde koruyucu bir şeyi. Tabii bugün için hala kavram karmaşası çok var. Mesela 100 kişiden 2,5'unda varsa herkesi tarayalım. Kimlerde varsa ameliyat edelim. Öyle de olmuyor maalesef. Taramak zor. Anjiyo yapılması lazım. Beyin anjiyosu zor bir yöntem. Dolayısıyla şüphelendiğiniz hastalarda yaptırıyorsunuz. Ama uyarıyorum. Orta yaş, baş ağrınız karakter değiştiriyorsa hekime başvurun.
0: Tabii özellikle şimdi ekonomik krizden bahsediyoruz. Bazı dış etkenlerin tetikleyici olduğunu da akıldan çıkartmamak lazım.
1: Evet.
0: Şimdi bulunduğumuz psikolojik durum, sosyal durum, ekonomik durum, hem baş ağrımıza hem de o taşıdığımız saatli bombaların belki harekete geçmesine sebep oluyor.
1: Sebep oluyor tabii. Cidar inceliyor saatte, bu bomba dediğimiz şeyde cidar indiriyor, ufak bir streste, ani bir tansiyon yükselmesinde
0: maalesef
1: açılıveriyor.
0: Dinleyicilerimizle bunu bugün paylaştık. Belki önümüzdeki günlerde daha detaylı tüm belirtileriyle, yaş grubuyla, risk faktörleriyle biraz daha konuşuruz. Onların da ilgisini çekeceğinden eminim. Şimdi baş ağrısı deyince işin sosyal tarafını da biraz konuşalım. Hakikaten her baş ağrısı önemsenmesi gereken baş ağrısımızdır. Biraz önce beynin kendisine ait ağrıların nasıl karakterize olduğunu ve nasıl bir süreç izlediğini ve asıl bunlardan korkmamız gerektiğini konuştuk. Ama özellikle kadınlar işin psikolojik tarafını biraz daha ağır tutuyorlar ve her baş ağrısından çok korkuyorlar ve her baş ağrısını da sevdikleriyle önemsenmesi, üzerinde durulması, mutlaka o an çözüm bulunması gereken bir ağrı, hı-hı, gibi paylaşıyorlar.
1: Evet, doğru. Hakikaten toplum içinde o kadar yaygın ki, şöyle kadın kadına, hani çalışmayan kadınların günleri vardır, oturdukları zaman sağlıkla ilgili muhakkak konuşuluyor. Ve en çok konuşulan da baş ağrısıyla, evet, bel ağrısı.
0: Evet. İkisi de sizin uzmanlık alanı.
1: Evet, evet. Maalesef ama bu bahsedilen baş ağrısının ve bel ağrısında çok çözümü olmayan tipi. İşin sosyal yönü çok fazla. Gerilim tipi baş ağrısı. Ataerkil aile yapısı değişmedikçe, kadının üstüne binen sorumluluk fazla, yapabileceği az. Hı hı. Yani eline yetki vermiyorsunuz, sorumluluk veriyorsunuz. Dolayısıyla bir insan, kendisine bir iş veriliyor ama yetki verilmiyorsa yapması için, o işi de yapamayınca gerçekten gerilmemesi imkansız. Ataerkil aile yapısında da baş ağrısının olmaması imkansız. Şu dikkatimi çekiyor: çalışan kadınlarda baş ağrısı az.
0: Halbuki çalışma ortamı daha gergin bir ortam.
1: Evet, ama çalışan kadınlarda baş ağrısı az, bir de baş ağrısından şikayet oranı da az.
0: Evet, yani aslında başı ağrıyor belki ama şikayet etmiyor.
1: Evet.
0: Mızmızlanmaya fırsat bulamıyor. Evet. Şimdi ev kadınları, evet, bana kızacaklar ama biraz öyle galiba. Mızmızlanmaya, evet, fırsat bulamıyoruz. Evet.
1: Bu arada kısaca...

0: bir de çocukluk çağındaki baş ağrısından
1: lütfen
0: dinleyicileri uyarmak istiyorum. Çocuklarınızın başını ağrıdığını çok sık duymazsınız. Yani çok fazla değildir çocukların baş ağrısından şikayeti. Ya konuşmayı tam beceremedikleri, derdini ifade edemedikleri için. Ama gerçekten başı ağrıyan çocuk bunu ifade eder. Bakın bundan emin olun. Bir, 1,5 yaşından sonra bir çocuğun başı ağrıyorsa bir şekilde bunu size belli eder.
1: Ya işaret ederek.
0: Ya işaret eder ya başını sallar. Bunu şunun için söylüyorum. Ateşli bir hastalığı yoksa çocuğunuzun. Yani ateşi 39-40 derece olup. Çünkü her ateşte hastalık baş ağrısı yapar. Yani vücuda bir takım toksinler, zehirler salgılanır. Bunlar da beynin damarlarında, saçlı damarlarında genişleme yapar. Bu bir baş ağrısı nedenidir. Ateşli bir hastalığı yok. Çocuğunuz baş ağrısından şikayet ediyorsa mutlaka, demek ne kadar doğru bilmiyorum ama çocukluk çağı tümörleri arasında beyin tümörleri bugün ikinci sıraya geldi.
1: Bunu konuşmak zor bir şey ama
0: zor bir şey ama çocuğa çünkü yakıştıramıyorlar. Yani ben çok ihmal edildiğini biliyorum, bakın. Başım ağrıyor diyorlar. Ya tamam, senin nezlen var, öksürüyorsun, olur filan gibi.
1: Bak burnun akıyor.
0: Ha, burnun akıyor, başın ağrıyacak filan. Şimdi bir çocuğunuz 2-3 hafta baş ağrısından şikayet etti ve ateşli bir hastalığı yoksa mutlaka çocuk doktoruna götürün ve bunun baş ağrısının olduğunu vurgulayın, yani incelenmesi gerekir.
1: Tabii direkt bir bu konuyla ilgili uzman birisine götürmek yerine önce bir çocuk
0: doktoruna gitmek lazım. Çocuk hekimlerinin de bu konuya daha çok eğilmesi lazım bence. Bakın genelde lazım. Altta çıkan ailelerin yakıştırdığı psikolojik başarıları çocuklarına. Kardeşini kıskanıyor. Hı-hı. İşte okula, hı-hı, gitmek istemiyor gibi. Hı-hı. Ama çocukluk çağında tümörler arasında beyin tümörlerinin ikinci sırada olduğunu görürsek mutlaka hiç olmasa bunun olmadığını göstermek için bir MR çekilmesi lazım.
1: En azından onu eleyelim. Evet.
0: Yani çocuklarımız bu. İhmale hepimizin üstüne titrediği bir şey. Ama baş ağrısının da çocuklarda olabileceğini ve bir hastalık belirtisi olabileceğine kesin karar vermemiz lazım.
1: Evet, bunu gözden uzak tutmayalım. Çocuklar da baş ağrısından şikayet edebilirler. Onu da önemseyelim. Özellikle ateşli bir hastalık geçirmiyorlarsa ve bundan şikayetçiyseler hakikaten doktora da baş ağrısı şikayetiniz olduğunu ifade ederek mutlaka detaylı bir muayene için gidin. Ben dinleyicilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bugün hakikaten yine bilgilendik, yine farklı bir konudan da bahsettik. Belki bu beyin damarlarındaki baloncuklanmayı, anevrizmayı önümüzdeki günlerde yeniden konuşuruz. Hülya'nın sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Ayşe Solaroğlu bizimle birlikte. Bugün folik asit konuşacağız. Ne anlam ifade eder anne adayları için, bebek için ve ne zaman kullanmaya başlamalıyız? Sevgili Ayşe Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhaba Hülya Hanımcığım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Ses

0: Sizi duymakla mutlu olduk.
1: Biz de aynı şekilde.
0: Teşekkür ederim. Bugün annelere, anne adaylarına vereceğimiz çok kıymetli bilgiler var. Folik asiti konuşacağız. Biz hamilelikten önce başlanması gerektiğini hep vurguluyoruz ama süreç nasıl olmalı? Her zaman planlanan hamileliklerden bahsetmiyoruz. Anne adayları ne zaman folik asit kullanmalı ve neden bu kadar önemli?
1: Evet. İsterseniz öncelikle folik asit nedir bir ona bakalım. Folik asit aslında bir B vitamini, B9 vitamini. Ve aslında gıdalarda da bulunuyor. Özellikle işte yeşil yaprak sebzelerde, avokadoda, baklagillerde, onun haricinde çiğ işte badem, fındık veya cevizde bulunan bir B9 vitamini. Ve DNA sentezinde yer alıyor. İşte bu yüzden önemli zaten. Hücre yapısına geldiği için gebelikteki önemi de buradan geliyor. Bizim önerimiz aslında hamile kalmadan en az 2 ay öncesinden günlük 400 ila 800 mikrogram düzeyinde aktif folat alınması. Neden aktif folat diyoruz? Çünkü folik asitin asıl işe yarayan metaboliti folat. Ve maalesef ki bizim toplumumuzda da 5 kişiden birinde MTHFR dediğimiz folik asiti folata çeviren bir enzim eksik. Bu yüzden gıdalarla genelde böyle soruyor işte gebe adaylarımız veya gebelerimiz. Gıdalarla alsak olmaz mı hocam diye. Tabii ki gıdalarla da alınabilir ama dediğim gibi eğer sizde MTHFR geniniz bozuksa veya MTHFR rediktaz enziminiz eksikse vücudunuz gıdalarla aldığınız folik asiti folata çeviremeyecek ve hiçbir faydası olmayacak. Bu yüzden eğer planlı bir hamilelik varsa 2 ay öncesinden 400 ila 800 mikrogram kadar aktif folat içeren preparatların başlanmasını istiyorum.
0: Destekleri alabilirler. Bunu bir doktor mu yazmalı Ayşe Hanım?
1: Doktor yazmalı. Çünkü şey açısından hastanın durumuna göre işte çünkü bazı anne adaylarında başka vitaminlerin eksikliği de olabilir yanında. Mesela sadece folik asit olarak bakmamak lazım. Eğer iyot eksikse yanında biz iyotlu bir folik asit veriyoruz. İşte B12 eksikse vitamin B12'li veriyoruz. Sadece işte folik asit düzeyi yeterli de olsa aslında biz direkt aktif folat başlıyoruz. Ha diyelim ki şöyle bir soru gelebilir belki. Ben plansız bir gebe kaldım. Eyvah folik asit kullanmadım ne olacak? Biz folik asiti daha çok neden kullanıyoruz gebelikte? Bu nöral tüp defekt dediğimiz bebeğin sırtında omurgasında açıklıklarla giden bazı hastalıklar var. Veya işte beyninin gelişmemesiyle giden anensefali gibi durumlar var. Bunlar için kullanıyoruz. Çok şükür ki Türk toplumu

0: aslında mutlaka bir kadın doğumcuyla bir araya gelmesi gerekiyor zannediyorum.
1: Kesinlikle, tabii ki. Çünkü yani dışarıdan her şey normal görünse bile içerinin nasıl olduğunu ancak işte bir kadın doğumcuya giderekten, bir jinekolojik muayene, işte bir takım kan testleri, o şekilde giderekten hamile kalmasında, gebelik düşünmesinde fayda var. Yalnız folik asit sadece şey gibi düşünmemek lazım Hülya Hanım. Sadece gebelere gerekli olan bir vitamin değil. Menopoz yaşındaki bayanlarda da çok önemli. Çünkü dediğim gibi DNA sentezinde yer alıyor. İşte eğer folik asit eksikliği varsa, homosistein dediğimiz bir şey var, kalp hastalıklarına yol açan, mesela kalp hastalıklarının insidansı artıyor, görülme sıklığı artıyor. Aynı zamanda artık folik asit eksikliği kansızlığa neden olduğunu zaten biliyoruz. Bir de Alzheimer etiyolojisine de suçlanıyor. O yüzden aslında kadın erkek herkesin kanda folik asit düzeylerine bakıp eğer eksikse, ki biz eksikliğini nasıl diyoruz? Genelde işte 5 ila 15'in altındaysa, düzeyin altındaysa folik asit eksiktir diyoruz. Folik asit kullanmasına fayda var.
0: Peki biraz önce işte anne adayları eğer plansız hamile kaldılar ise folik asit almaları, başlamaları gereken dönem biraz daha ötelendiyse bu durumda endişe etmesinler dediniz. Türk toplumunda folik asit eksikliğine bağlı hastalıkların görülme sıklığı az. Ama yine de riski azaltmıyor. Ve bu durumda neler ortaya çıkıyor? Siz tetkiklerde bu eksikliğin sonuçlarını görebiliyor musunuz? Doğumdan önce anne bu eksikliğin bebek üzerindeki olumsuz etkilerinin farkına vararak mı doğuma giriyor?
1: Genelde farkına vararaktan. Çünkü işte bir takım testler yapıyoruz hamilelik döneminde bebeğe. İşte bir detaylı ultrasonumuz var 20-22. haftada yaptığımız. Onun haricinde 16. haftada yaptığımız bu işte nöral tüp defeklerini gösteren AFP dediğimiz bir hormon var. Onun düzeyine bakıyoruz. Eğer onda bir problem görüldüyse, bir karından su alma işlemi yapılaraktan gerçekten bebekte rahatsızlık var mı diye bakılıyor. Ve anne buna göre yaşamla bağdaşan bir anomali varsa doğurması yönünde teşvik edilerekten A grubu, yani üst düzey hastanelerde bu tür bebeklerin tedavi edebileceği bir hastanede doğuma yönlendiriliyor.
0: Aslında bu anlamda bile, yani tabii hiç eksikliğinin olmasını istemeyiz ama bu anlamda bile doktor kontrolünde olmak, bebeğin doğum yapılacağı hastanenin ekibin doğru belirlenmesi ve hızla müdahale edilebilmesi için çok kıymetli.
1: Kesinlikle. Bir de bir şey daha değinmek istiyorum son olaraktan. Bir de mesela şey soruyorlar bize, işte folik asit kullanmak otizm yapar mı? Son zamanlarda gelen sorulardan biri bu. Bazı anne adayları işte böyle haberleri okudukları için genelde işte kullanmamaya yönelebiliyorlar. Folik asitin fazla düzeyde alınmasının otizmle ilgili olduğunu gösteren birkaç çalışma mevcut. Evet, ama daha bunlar kesin kanıtlanmış şeyler değil. Aynı zamanda folik asit eksikliğinin otizme neden olduğunu da gösteren çalışmalar
0: var. Yani hem fazlalığında hem eksikliğinde aynı sonucu gösteren çalışmalar var.
1: Çalışmalar mevcut. O yüzden hani bizim önerimiz hamilelik döneminde, hamilelik döneminden önce başlayaraktan 400 ila 800 mikrogram kadar aktif folat almaları. Bazı hastalarımıza daha yüksek doz folik asit öneriyoruz. Zannedersem preparat isim vermemde sakınca yok. Çünkü tek preparat var yüksek doz içeren. Devletin de ödediği folbiol diye bir vitamin var. Onu biz kimlere öneriyoruz? Daha önceden işte eğer nöral tüp defekti bebek doğurma öyküsü varsa, ailede nöral tüp defektili çocuk öyküsü varsa, annede diyabet varsa veya annede epilepsi var ve işte valproik asit gibi bir takım antiepileptik ilaçlar kullanıyorsa, ki diyabetik anne bebeklerinde bu ve bu epilepsi ve annelerde valproik asit kullanan annelerde nöral tüp defekli bebek doğurma riski daha yüksek, onlara daha yüksek doz folik asit ve daha uzun süre öneriyoruz. Yoksa diğer anne adaylarımız hamilelikten 2 ay önce başlayıp 12 haftalık olana kadar aktif folat içeren bir folik asit kullanmaları yeterli olacaktır.
0: Nöral tüp defekti dediğimiz duruma sadece folik asit eksikliği mi sebep oluyor Ayşe Hanım?
1: Yok, tabii ki bazı kromozomal hastalıklardan tutun da başka vitaminlerin eksiklikleri de neden olabilir. Ama tabii en çok suçlananlardan biri folik asit.
0: Peki gelelim beslenme kısmına. Şimdi anne folik asit alırken bir miktar, aynı zamanda beslenmesiyle de folik asit kaynağı olan gıdaları beslenmesine ekleyerek süreci destekler mi? Nasıl bir beslenme öneriyorsunuz bu süreçte?
1: Ya aslında Hülya Hanım, ben hep gebelerime şunu söylüyorum. Sağlıklı bir insan nasıl beslenmesi gerekiyorsa hamilelikte de öyle beslenecek.

0: diyebilirsiniz. Çünkü hamilelikte çok artan bir kalori ihtiyacı yok. İşte halk arasında annelerimizin, babalarımızın söylediği iki kişilik beslenmelisin. Sen artık iki canlısın. O zaman ikiz hamilelikler üç kişilik beslensinler. Yani 300 hamilelikler 4 kişilik beslensinler. Bu tamamen yanlış. Sağlıklı bir insan nasıl beslenmesi gerekiyorsa o şekilde beslenmesini öneriyoruz. Dediğim gibi yeşil yaprak sebzeler, onun haricinde işte avokado, baklagiller, çiğ kuru yemişlerde folik asit bolca bulunduğu için bunları tüketmelerini öneriyoruz.
1: Tamam. Peki son bir sorum sizi göndereceğim ama bu avokado dediğiniz için konuyu açacağım. Sosyal medyada çok tartışılıyor. İşte bizim zamanımızda avokado mu vardı? Anne avokado mu yerdi? Anne adayı ya da bebeğe ek gıdalarda da çok öneriliyor avokado ile başlanması. Bu konudaki fikriniz nedir Ayşe Hanım?
0: Yani eski zamanda olmayan birçok şey artık günümüzde var. İyi geldiği gösterilmiş bunun. Neden olmasın? Gerçekten kaliteli bir yiyecek maddesi. O yüzden neden olmasın? O zaman olmaması şu anda var. Aman yenmesin. Bizim zamanımıza var mıydı? Ona bakarsanız annelerimiz bize hamileyken de belki folik asit o zamanlar bu kadar önemli bilmiyorduk. Hı hı. Ama tıp geliştikçe bazı şeyler eklenecek. Bugün olmayan şeyleri belki bir 3-4 yıl sonra daha farklı şeyler de öğreneceğiz. Zaten tıp da bir ilerleme bilimidir. O yüzden biz avokado yemesini öneriyoruz.

0: Hem de bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bin şükredebilir inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da

0: Park halindeydi, kendi kendine çalıştı. Alev topuna dönerek ortalığı savaş alanına çevirdi. Yer Antalya Serik. Park halindeki traktörün elektrik aksamı kısa devre yaptı. Sürücüsüz araç aniden çalışarak hareket etmeye başladı. Daha sonra motoru alev alan traktör kısa sürede alev topuna döndü. Kontrolden çıkarak çevredeki saman balyalarına çarptı. Sıçrayan alevler samanları tutuşturdu. Alevlerin arasında kalan bazı büyükbaş hayvanlar yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Zamanında müdahaleyle yangın büyümeden söndürüldü. Traktör kullanılamaz hale geldi. Kayan asansörde mahsur kaldı. Korkudan bayıldı.
1: Abi neydi? Bu ne?
0: Olay Bartın'ın Esentepe mahallesinde 4 katlı bir binada yaşandı. Bir yakınını ziyarete giden 27 yaşındaki genç asansöre bindi. Ancak asansör büyük bir gürültüyle aniden bir kat aşağı kaydı. İkinci kata düşen asansördeki genç korkudan bayıldı.
1: Bu be, bak çıktı. Hadi aç gözünü. Düşemezsin bak.
0: Sesi duyan bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye asansörü açarak şahsı dışarı çıkardı. Baygın olan genç ayıltılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

0: Semih Cenk konseri diye gittiler, ortamı boks ringine dönüştürdüler. Görüntüler Ankara Sincan'dan. Semih Cenk konserinde iki grup tartıştı, ardından kavga çıktı.
1: Toplum içerisinde yapmayın böyle işte.
0: Şarkıcı Semih Cenk taraflara kavga etmeyin diye seslendi.
1: Ve burası yani konser var. Burada insanlar stresten uzaklaşmak için, biraz da keyif almak için geliyorlar. Böyle. Sizin yaptığınız işe bak Allah aşkına.
0: Konserdeki kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çin'deki bu spiral üst geçit görenleri adeta şaşkına çeviriyor. Güneybatıdaki Chongqing'de bulunan Sujiaba Köprüsü tam 72 metre yüksekliğe ulaşıyor. Spiral yapısıyla sürücülere havaya doğru yükseliyormuş hissi veriyor. Köprü Jiayuyanba Yangtze Nehri Köprüsü'nü aşağıdaki yola bağlıyor. Bölgede ayrıca seyir noktaları oluşturuldu. Böylece ziyaretçiler çok katlı kavşağı ve Chongqing'in etkileyici manzarasını izleyebiliyor. Kentte trafik yoğunluğunu azaltmak için 300'den fazla üst geçit bulunuyor. Pusuya yattı, araçların arkasına saklandı. Motosikleti çalan kişi 14 yaşında bir çocuk çıktı.
2: Görüntülerde de göründüğü gibi küçük bir çocuk geliyor buraya. Etrafa bakarak motoru alıp götürüyor. Zaten küçük çocuk olduğuna da biz üzüldük.
0: Olay Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Salih Ersöz'e ait motosiklet çalındı. Ersöz depremde hem ailesini hem de kolunu kaybetmişti. Şimdi de motosikleti çalındı. Olay güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı. Hırsızlığı bir çocuğun yaptığı tespit edildi. Kafenin otoparkına gelen çocuk önce pusuya yattı. Dikkatlice çevreyi izledi. Sonra da araçların arasından motosikleti çalıp kaçtı. Görüntüler pes dedirtti. Polisin çalışmasıyla 2012 doğumlu çocuk yakalandı. Ele geçirilen motosikletinde şasi ve motor numaralarının silindiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Hastane tuvaletinde doğum yaptı, bebeğini çöpe bıraktı. Mersin'in Erdemli ilçesinde 16 yaşındaki çocuk karın ağrısı şikayetiyle hastaneye geldi. Yürümekte

0: bile zorlanıyordu. Muayene sırasını beklerken tuvalete gitti. Tek başına doğum yaptı, ardından kordonunu kesip bebeği çöp kutusuna bıraktı. Kendisi ise hiçbir şey olmamış gibi hasta yatağına geri döndü. Bebeği temizlik görevlisi yaklaşık 30 dakika sonra sesini duyarak buldu. Hızla kuveze alınan talihsiz bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan çocuk kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı. Annesi ise adli kontrolle serbest kaldı. Görüntüler Endonezya'dan. Kuzey Sumatra'daki Sinabung Kianar Dağı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yoğun siyah kül ve volkanik gazlar gökyüzüne yükseldi. Kül sütunu Yanardağ'ın zirvesinin yaklaşık 3500 metre üzerine çıktı. Ortaya çıkan görüntüler bölgedeki volkanik hareketliliğin boyutunu gözler önüne serdi. Sinabung, Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor. Meksika'nın Zacatecas eyaletinde polis merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlama Oaxaca kentinde büyük paniğe yol açtı. Saldırıda 6 sivil ve 1 kadın polis yaralandı. Patlamanın şiddetiyle 11 özel araç ve 2 polis aracı zarar gördü. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken saldırının faillerini yakalamak için operasyon başlatıldı. Yetkililer durumun kontrol altına alındığını açıkladı. Suriye çölünde kavurucu sıcak. Geçim derdi ise işçileri tuz kuyularına sürüklüyor. Palmira bölgesindeki Sabat El Muh çölünde onlarca işçi aylarca tuz çıkarıyor. İşçiler aileleriyle birlikte Mart ayında çöle taşınıyor. Çadır kurarak mevsim boyunca çalışıyor. Günde 12,5 ila 25 dolar arasında kazanan işçiler ücretlerini çıkardıkları tuz miktarına göre alıyor. Bölgede yılda yaklaşık 300 bin ton tuz üretiliyor. Yaklaşık 400 hektarlık alan tuz üretimine ayrılmış durumda. Yük boşaltıyordu. Büyük bir gürültüyle aracın üzerine devrildi. Faciadan dönüldü. Yürekleri ağızlara getiren damper dehşeti cumartesi günü İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Çağlayan mahallesinde kaldırım çalışması yapılıyordu. Hafriyat kamyonuyla kum getirildi. Şoförün yükü boşaltmak için damperi kaldırdığı sırada hafriyat kamyonu park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Kumlar kamyonetin üzerine döküldü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Neyse ki o sırada yoldan geçen bir vatandaş yoktu. Kaza ucuz atlatıldı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kamyonda ve üzerine damperi devirdiği araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Dikkatsizce atılan bir nargile közü 13 katlı plazayı alev alev yaktı. Olayın adresi Diyarbakır Kayapınar. 13 katlı bir plazanın dış cephesi bir anda alevlere teslim oldu. Alevler kısa sürede binanın en üst katına kadar ulaştı. Yangına müdahale eden 3'ü itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilendi. Alevler güçlükle söndürüldü. Binanın güvenlik kameraları incelendiğinde yangının 3. kattan sorumsuzca atılan nargile közünden çıktığı saptandı. Aşağı düşen sıcak közler yerdeki kartonları tutuşturdu. Kartonlardan yükselen alevler ise tüm dış cepheyi sardı. Ucuz atlatılan bu büyük sorumsuzluğun ardından soruşturma başlatıldı. Peru'da yüzlerce buzul gölü alarm veriyor. Uzmanlar ülke genelinde taşma riski taşıyan 528 buzul gölü tespit etti. Ant dağlarındaki buzulların erimesi ve dağlık arazinin istikrarsızlığı sel ve toprak kayması riskini artırıyor. Ulusal Buzullar ve Dağ Ekosistemleri Araştırma Enstitüsü INAGİEM bu göllerden 58'ini çok yüksek riskli olarak sınıflandırdı. En kritik noktalardan biri ise Palka Koça Gölü. Olası bir taşkında 27 binden fazla kişinin etkilenebileceği belirtiliyor. Zayıflama iğnelerine talep her geçen gün artıyor. Brezilya sık sık kaçak zayıflama iğnesi operasyonlarına sahne oluyor. Paraguay'dan gelen bir turist otobüsünde süt reçeli kavanozlarının içine gizlenmiş yüzlerce ilaç bulundu. Brezilya polisi 2500 şişe ele geçirdiklerini açıkladı. Kaçak ürünlerin motosiklet egzozları ve ayakkabı tabanlarına da gizlendiği açıklandı. Ayrıca ülkede 2018 ile 2026 arasında zayıflama ilaçlarıyla bağlantılı 83 ölüm ve 3600'den fazla sağlık sorunu kaydedildi. Yasa dışı ilaçlara el koyma sayısı da 2024'te 609'dan 2025'te 60 bine yükseldi. Uzmanlar denetim dışı ilaçların uygun olmayan koşullarda saklanmasının ciddi sağlık riski taşıdığına dikkat çekiyor. Sokaklar dev bir açık hava sanat galerisi gibi. Yer Çin'in Chongqing şehri. Duvarlar ve yüksek binaların cepheleri rengarenk grafitilerle kaplı. Sanat sokağına gelen ziyaretçiler hem fotoğraf çekiyor hem de sprey boyalarla kendi çizimlerini yapıyor. 1,5 kilometre uzunluğundaki bir sokak dünyanın en büyük grafiti koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Bölge şimdi sanat, turizm ve sosyal medyanın buluştuğu bir nokta haline geldi. Gece yarısı araçla geldiler, iş yerini kurşunlayıp kaçtılar. Silahlı saldırı 28 Ağustos'ta İstanbul Arnavutköy'de gerçekleşti. Araçla gelen iki şüpheli işletmeye yakın bir yerde durdu. Şüphelilerden biri araç başında beklerken diğeri ise gidip iş yerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırgan kendisini bekleyen araca koşarak kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelileri tespit etti. Silahlı saldırgan ve yanındaki kişi adreslerine yapılan baskınla yakalandı. Aracı kullanan şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş yerini kurşunlayan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
1: Bu ne ya? Allah aşkına ya. Bütün E5'i kesmişler ya.
0: E5'te tüm şeritleri kapattılar. Sürücüleri çileden çıkardılar.
1: Bütün E5'i kesmişler. Al işte bak, bakar mısın ya, adam emniyet şeriden geliyor.
0: Pes dedirten bu görüntüler İstanbul Silivri'de kaydedildi.
1: Makas atanlara baksanıza Allah aşkına ya. Aynı suç slow yapan arabaya bak. Bak bak ya.
0: Düğün konvoyu oluşturan araçlar tüm şeritleri işgal etti. Adeta diğer sürücülere yolda ilerleme fırsatı vermediler.
1: 5-6 kilometredir bu şekilde geliyoruz ya. Bak şimdi de yol, bak buradan giriş yapıyorlar bak. Soldan sağa geçir. Böyle bir saçmalık yok ya.
0: İhmal etmedikleri trafik kuralı kalmadı.
1: Emniyet şeridi var, makas hattı var, bu nedir ya?
0: Çileden çıkan bir sürücü ise polise bildirmek için eşine düğün konvoyundaki araçların plakalarını çektirdi ve yolculuk uzun süre böyle devam etti.
1: Tüm plakalarını çektirdi. Özellikle sağda plakaların hepsini çektirdi.
2: TGRT FM Haber. Reklamlar.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
5: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46
1: Şiirlerle Menkıbeler. Ali bin Ömer Harbi rahmetullahi aleyh. Her şeyin hayırlısı. Ali bin Ömer Harbi büyük alim, evliya. Onun hizmetleriyle din ilmi oldu ihya. Biri ona sordu ki: "Evliya nasıl olur? Evliya kimselerde ne özellik bulunur?" Buyurdu ki: "Evliya denir ki şu kimseye, doludur kalbi onun sırf Allah sevgisiyle." İmam-ı Rabbani de eseri Mektubat'ta bu mevzu üzerinde buyuruyor ki hatta: "Böyle kalbin sahibi düşünse de bin sene, asla gelmez kalbine Allah'tan gayrı nesne." Buna kavuşmak için pek çok çalışmalıdır ve acele etmeyip ümitli olmalıdır. Bir gün gelir, elbette nasip olur bu devlet. Her şeyi bir saatte verebilir o elbet. Ya henüz hayattayken, ya verirken ruhunu, yahut öldükten sonra ihsan eder o bunu. Ne zaman ihsan eder, onun bileceği iş. Köle efendisiyle eder mi alışveriş? Kula düşen, ihlasla yapmaktır kulluğunu. O verir veya vermez, düşünmez asla bunu. Çünkü vermesi midir bize hayırlı olan, yoksa vermemesi mi, haberimiz yok bundan. Belki de şımarırız o nimet verilince. Allah'ın yaptığında hikmet vardır bir nice. Nitekim ilk asırda Salebe diye bir zat bir gün Resulullah'a ederek müracaat dedi: "Ya Resulallah, usandım fakirlikten. Dua et, malım artsın, çok zengin olayım ben." Buyurdu ki: "Sen benden böyle şey etme talep. Hayırlısı neyse onu arzu eyle hep." O ısrarla dedi ki: "Hayır, bana dua et. Bıktım bu fakirlikten, zengin olayım gayet." Resul'e hayır demek küfürdür ki esasen, o hayır demek ile düşmüştü küfre zaten. Resulullah sözünü 3 kere etti tekrar. O yine bu talepte inatla etti ısrar. Son defa buyurdu ki: "Ben size peygamberim. Eğer dua edersem yaratır hemen Rabbim. Lakin olabilir ki sıkıntı çekersin sen. Hayırlısını iste bu hususta istersen. Çünkü mal bazen iyi, bazen iyi değildir. Hayırlı olmasını istemek en iyidir." O çok ısrar edince Resulullah nihayet ona dua buyurdu. Zengin oldu be gayet. Lakin bir sene sonra o server bu kimseye memurunu gönderdi, "Git zekat iste" diye. O zekatı vermeyip hem de haya etmeden dedi: "Sizin için mi kazandım bu malı ben?" Böylece mürtet olup yıktı ahiretini, ateşe atıverdi ebediyen.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Ebu Osman Heyri rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, insanların içine nereden geldiği bilinmeyen bir keder nasıl çöker diye Ebu Osman Heyri Hazretlerine sorarlar. Cevaben bu zat buyurur ki, ruh insanın işlediği günahları ve kötülükleri unutmaz. Nefs ise bunları unutur. Ruh nefsin mahvolduğunun farkına varır ve bu sebeple insanın içine bir keder çöker. İnsan bunun sebebini anlayamaz buyuruyor Ebu Osman Heyri rahmetullahi aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm, iyi günler hocam.
2: Aleykümselam, iyi günler efendim, buyurun.
3: Hocam öncelikle annem yoğun bakımda, dualarınıza ihtiyacımız var.
2: Allah-u Teala hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan eylesin, geçmiş olsun efendim. Sadaka verin, istiğfarada devam edin.
3: Tamam. Allah razı olsun hocam, sağ olun. Hocam ilk sorum, cimrilik nedir hocam? Cimri kime nedir? Bunun bir ölçüsü ve tanımını yapabilirseniz çok sevinirim. İkinci sorum da, hocam mesela son olarak örnek olarak verirse 24 Ağustos'ta Mevlid Kandili'ydi. Ben 15 Ağustos'ta maaş aldım. Hani yardım edecektim. Yardım da ettim maaş aldıktan sonra. Sonra aklıma geldi. Dedim ki hani Cenab-ı Hak dedim o günü bize mübarek kılmış. Acaba hani o günün içinde mi yapmak gerekiyordu vahyara sanatı diye düşündüm hocam. Hani böyle...
0: Siz öncesinde mi yaptınız?
3: Ben 15'inde maaş aldım Mustafa abi. Tamam. O gün yaptım. Acaba dedim hani o günü mü beklemem gerekiyordu diye aklıma takıldı. Bir de bunu açıklarsanız çok sevinirim. Hocam üçüncü sorumda son olarak da hani sizi zor durumda bırakmak tabii istemem. Cevabını verebilirsiniz de. Benim hep bir hayalim var. Diyorum ki Osman hocam Diyanet Başkanı olsa onu sizi hep orada görmek istiyorum böyle. Acaba hocam Diyanet Başkanı olsa değiştireceği ilk üç şey ne olurdu acaba? Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. İyi günler
0: dilerim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Sağolunuz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Hayırlı günler. Hayırlı günler.
4: İyi günler efendim. Hayırlı günler. Hocama sorum şu. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Allah Teala sizlerden razı olsun efendim.
2: Amin cümlemize.
4: Hocam sorum şu. Seneler evvel bir komşum beni evine çağırdı. Orada bir Yasin-i Şerif okuyalım dedi. Kendi Kur'an-ı Kerim'ini verdi. Sonra da o Kur'an-ı Kerim'i bana hediye etti. Birkaç ay sonra da hiçbir hastalığı yokken vefat etti komşum. Ama Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler, sureler çerçeve içerisinde yazılı. Fakat en altında tecvid Latin harfleriyle yazılmış. Ben o Kur'an-ı Kerim'i imha etmeye filan kıyamadım. Okudukça o komşuma da hediye ediyorum. Hatim filan okuyorum. Bu konuda bana ne tavsiye edersiniz?
2: Peki efendim.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür
4: hayırlı
0: ederiz.
4: Günler efendim.
0: Hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi bazen bazı televizyonlar, artık televizyon da demeyelim de şimdi YouTube'da kanal olanlar çok ya, kendi kanalında yayınlayacaklar. Bir tane adamını çıkartıyor, sokağa gönderiyor.
0: Muhabir.
2: Mikrofon tutuyor, cimri kime denir? Bana göre diye başlıyorlar. Böyle tarifleri oluyor. Şimdi bakıyorum... Böyle biraz kitap okumuş, büyükleri görmüş. Erişen talimleri kitaplarını dikkatli okumayınca, eğer kendisine bir şey ikram edilmediyse, ne bileyim bir yemek yedirmediyse, bir şey vermediyse, onu cimri kabul ediyor. Ha, bu cimri diyor bu. Cimri bu falan. Böyle herkes kendi kafasına göre bir cimri tarifi yapıyor. Peki İslamiyet cimri diye kime der? Kime diyor? Cimrinin tarifi nasıl? Bir Müslüman dine zengin oldu. Mesela diyelim ki 100 gram altını var. Fazla başka bir şey ise yok. Zekat olarak ne vermesi lazım?
5: Dinen zengin yani 100 gram altın olunca. 96 gramın üzeri.
2: 2,5 gram zekat vermesi lazım. Verdi. Dine zengin olduğu için kurban kesmek vacip. Kesti. Dine zengin olduğu için, zekat hesabına malik olduğu için otomatik olarak sadaka-i fıtır da vacip buna. Sadaka-i fıtırası da verdi. Zekatını verdi. Kurbanını kesti. Sadaka-i fıtırasını verdi. Yani kitaplarda saadeti ebediyede anlatılıyor. Yani Allah-u Teala'nın emrini bu kimse yerine getirdi. Ama ne Osman Ünlü'ye ne Mustafa Töke'de bir yemek ikram etmedi. Bir hediye alıp vermedi. Veya ne bileyim komşusuna da bir kap yemek vermedi mesela. Veremedi. Yani kendi şey içi itibariyle. Bu kimse cimri midir? Hayır. Bu kimse cimri değildir buyuruyor. Adamın aynı şekilde neyse atayım biraz. $1,000,000 var mesela. Zekat. Aa ben yediriyorum içiriyorum ya falan. Zekat ne ki? Oo, ben verdiğimden daha çok veriyorum falan. $1,000,000 ne kadar kırkta biri ne eder onu? Neyse seni de zora sokmayayım şimdi.
5: 20-25 bin falan ediyor.
2: $25,000 falan. Bunu vermedi. Kurbana geldi falan. Hani ya bak işte bak fakirlere şey yapıyoruz. Yurda murda işte, ihlas bak buna diyelim falan. Yani kendi kesmediği gibi. Ya biz seyahat edeceğiz falan. Tamam oradan bir kurtarır. Hani zengin de olmuş olsa. Seferi ise eğer kurban kesmek vacip değil. Kendi kafasına göre onu da şey yaptı. Zekatını vermedi. Kurbanını kesmedi. Biz bol bol veriyoruz ya falan filan dedi. Ya verdiklerine de böyle sadaka ifte zekat falan da demedi. Bugün işlemini de yapmadı. Ama bu kimse hakikaten buyurun buyurun sizi yemeğe götürelim. Buyurun buyurun bunu şuraya götürelim. Buyurun buyurun buna götürüyorum falan. Oh, çok cömert ya. Cömert değil. Bu kimse cimri. Şimdi bizi dinleyenler diyecekler ki ya biz bunu ilk defa duyuyoruz. Adam $1,000,000 var. Ona cimri dedin. Ama 100 gram altını ona aradı cömert dedin. Adam yediriyor içiriyor ya. Sen ona
5: cimri diyorsun.
2: Cimri diyorsun. Kitaplarda buyuruyor ki cimri Allah-u Teala'nın emrettiği yere malını parasını sarf etmeyen vermeyen kimsedir. Cimridir bu. Çünkü sahibini ya biraz önce şiirlerle menkıbelerde geçti. O Salime hadisesi anlatılıyordu o şiirlerle menkıbelerde.
5: Evet.
2: Bak orada yani üstüne basa basa Peygamber Efendimiz bir şey buyuruyor. Diyor ki ben size peygamber olarak gönderildim. Ben elimi açar da Rabbimden bir şey talep edersem Allah Teala yaratır buyuruyor. Hayırlısını iste. Diyor ki ben zengin olayım. Ya hayırlısını iste. Hatta ondan önce orada anlatılırken buyuruyor ki yani dua et Cenab-ı Hak bazı kullarına merhametle muamele eder. Bunun istediği bunun aleyhinde olabilir, şımarabilir, dinden çıkabilir. Merhametle muamele ediyor bazılarına. Bazılarına da istediğini yaratıyor. O ayrı bir mesele. Yani orada da ha benim hakkımda bu hayırlıymış demen lazım. Şimdi o Salime ismi kimse böyle ısrar edince peygamberlerin kapısı 1-2-3 üç defa çalınınca ısrar edince dua eder. İşte şey de dua etti. Musa Aleyhisselam da dua etti. Karun da kıpkızıl zengin oldu. Felakete gitti. Salime de
5: zengin oldu.
2: Zengin oldu. Ben dedi kendim çalıştım diye verdi. Ya ne oldu?
5: Zekatını vermedi.
2: Zekatı inkar etti. İnkar etti. İnkar edince de mürtet oldu. Ne oldu şimdi mal? Felaket oldu kendisine. Mal iyi de değil, kötü de değil bu ehli sünnet alimleri. Kişinin de aynı şekilde durumuna göre ve hakkında hayırlısını iste buyuruyor. Dolayısıyla efendim adam çağırıyor. Gelin gelin meyhanede bugün içkiler benden. Çok cömert adam ya falan mesela ona. İçki ısrarladan adamla cömert diye anlat. Cömert değil. Bu adam müsrif. Hatta şeyde saadeti ebedi bir şey dikkatimi çekmişti benim. İsrafı anlatırlarken saadeti ebediyede o kadar böyle şey ifadeler var ki mesela orada bir Müslüman denizde abdest alırken bile israf etmemeli. Yani bir tanesi de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken sormuş. Demiş efendim denizde demiş nasıl israf edilmez?
5: Her taraf su.
2: Her taraf zaten. Su veya suyun içine girdin suyun içinde abdest alıyorsun yani demiş nasıl israf edilmez? O zaman bana dönmüşler. Anlamadın mı buyurmuşlar. Anlamadın mı? O ifade israfın ne kadar kötü olduğunu ve ehemmiyetini anlatmak için kullanılır buyuruyorlar. Ya. Ha, israf da nasıl? O değil o. Onun ehemmiyetini bildirmek için. Yani bu kadar önemli. Ve orada anlatılırken buyuruyor ki o Mısır'da yaşayan firavunların çoğu kendisini tanrı olarak ilan etmişti. Musa Aleyhisselam dönemindeki de öyle tanrı olarak kendisini ilan etmişti. Ve Kur'an-ı Kerim'de o firavun kötülenirken işte tanrılığını ilan etti diye kötülenmiyor. Ya israf edenlerden diye kötüleniyor. Ha, o zaman karşımıza bir şey çıkar. Şimdi İslam ahlakında çok güzel anlatılmış. Cömertlik güzel ve orta bir huydur. Bunun iki tarafı cimrilik ve israftır. İsrafın ortasında cömertliktir. Cömert kimse Allah-u Teala'nın emrine uyar. Eğer dine zenginse zekatını verir, sadakayı fıtrasını verir, kurbanını keser. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde helal yoldan kazanır, kul hakkına çok dikkat eder, hayvan hakkına dikkat eder. Bu kimse cömerttir. Ha, malı arttı, insanlara da veriyor. O sadakadır artık. Önce farzı. Yani Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmesi gerekir. Peki öbür tarafta zekat vermiyor, sadakayı fıtır vermiyor. Ne isteyen ya, sana bir araba alıvereyim ya. Sana bilmem ne vereyim ya. Motosiklet lazım, alıvereyim ya. Adam parası yok ya. Ne cömert adam ya. Cömert değil, adam israf ediyor. Malı kendi nefsine uygun, oralardan aferin gelecek işte. Efendim işte. Hürmet ederiz efendim, ellerinden öperiz, ayağının altını öperiz falan filan. Adama senin gibi cömertlik göremedik efendim falan filan. Adam onlarla aynı şekilde böyle şey yapıp gidiyor. Yani mahşer günü bunun verdikleri de önüne çıkacak. Melekler diyecek ki ya Rabbi işte kullarına böyle böyle faydası dokunuyordu, bilmem ne yapıyordu falan. Allah talep edecek ki o benim için vermedi. Kendi işim verdi ve benim verdiğim malı da aynı şekilde israf etti, lüzumsuz yerlere harcadı. Haram yerlere harcadı. Dolayısıyla dünyada karşılığını aldı. Benden ne istiyor diye silip atacak. Onun için cömert Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş. Ondan sonra durumuna göre seni yemeğe çağırır veya çağırmaz. Buna cimri diyemezsin. Ve aynı şekilde adam götürüyor aynı şekilde. Hadi bugün çoluğuna çocuğuna doğru dürüst bakmıyor. Size aynı şekilde bilmem lokantada yemek ısmarlayayım falan filan. Cömert adam. Cömert mi? Allah-u Teala'nın dinini yaymak için şuradan bir aynı şekilde 2 lira kitap parası ver desem vermez. Ya ondan sonra yemek veriyor. Ya işte o fena mı? Fena değil. Ama önce burasını da aynı şekilde gayret ederse, yani Allah-u Teala'nın emrin, Allah-u Teala'nın dinini yayılmasını göz önünde tutarsa, ondan sonra yemek de ikram etsin, su da ikram etsin, giysi de aynı şekilde alsın, giydirsin. Tamam. Alihül ala olur. Farz olan Allah-u Teala'nın emirlerini yaparken riya girmez buyuruyor. Ama nafile ibadetlerin külliyen hepsinde riya girer. Şimdi mesela biz burada ne sen ne ben. Ya ben bugün öğle namazının farzını kıldım. İkimiz de birbirimize tuhaf tuhaf bakarız. Ne yapacaktık ya? Ne yapacaktım peki? Ama gece kalktığımda ben teheccüd kıldım. Geldim Mustafa Bey ya, bugün işte uyuyamadım, kalktım ben bir teheccüd kıldım. Mübarek olsun hocam falan, maşallah ya. Kıble ettik, imrendik. Nefis böyle gidiyor falan.
5: Nefis pay alıyor yani.
2: Evet, nefis pay alıyor.
5: Öbüründen almıyor. Öbür zaten farz.
2: Şimdi mesela aynı şeyi şey yapayım. Zekat verdim. Bugüne kadar zekat verdim diye aynı şekilde kendinin zekat verdiğini bildirmek için söylüyor. Tamam mı? Zekat verdiğini bildirmek için söylüyor. Onu da bir mahsul yok. Orada şey olmaz yine. Riya olmaz buyuruluyor farz ibadetlerde. Ama öyle değildi ya. Dün 100 kişiyi topladım, onlara bir yemek. Maşallah ya, ne cömert adamsın sen ya. Hakkıdan sana kıpta ediyorum. Toz odum onu atırdın. Hepsi aldı götürdü seni cehenneme, sürükledi gitti. Demek ki hani dinleyicimiz cimri kime denir? Cimri Allah-u Teala'nın emrine ittiba etmeyen, dine zenginse zekatını vermeyen, sadakayı fıtırını vermeyen, kurbanını kesmeyen cimridir. Adamın çok parası var, zekat vermiyor. Ondan sonra insanlara aynı şekilde yemek ikram ediyor, elbise veriyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Bunları yapıyor falan. Cömert mi? Cömert değil. Bu adam da müsriftir. Haram işliyor.
5: Bu durumda dinen fakir olan birinin cömert olma kapısı kapalı mı ona?
2: Hayır.
5: Yani ona mesela zekat farz değil, kurban vacip değil, bunları yapamayacak zaten. Onun cömertliğinin ölçüsü ne olabilir?
2: Onun cömertliği, fakirin. Onun cömertliği de, yani cömertlik sadece malla da yani olmuyor. Malla da olmuyor. Evet. Mesela bu da kendi imkanına göre, kendi imkanına göre ne diyelim, namaz kitabı mesela, hakikaten gidelim yayınladı. Kaç para oldu şimdi, 40 lira mı, 50 lira mı? Neyse.
5: 50 değil.
2: 50 lira. 50 liraya bir namaz kitabı aldı. Kendi evinde var. Yolda giderken böyle gözüne kestirdi. Ya ben bu kitabı okudum, çok faydasını gördüm, size hediye etmek istiyorum falan. Ama kalbindeki niyet Allah'a denen dinini insanlara ulaştırmak.
5: Aferin almak değil.
2: Bunun aferimi yok zaten. Yok. Kime verdiğini bilmiyorsun. Adam okur, arkandan dua eder. Ama kimdi? Kitabı veren de tanımıyor. Alan da tanımıyor, veren de tanımıyor. Birbirlerini tanımıyor. Bunun aferimi yok. Allah'a denen dinine, hizmetine aferimi söz konusu değil. Dolayısıyla bunun yaptığı öbürsünden daha da aynı şekilde ileriye geçer. Ve bir, ikincisi bir de bu haline memnunsa, şikayetçi değilse, ya Rabbi beni hani bu şekilde böyle imtihan ettiğin, murad etmişin, senden gelene itirazım yok. Allah-u Teala emrettiği sebeplere yapışıyor. Mesela şeyde Ramazan-ı Şerif'te yapmak diyoruz ya, sadakayı fıtır zengin olana vacip. Ama şeyde tavsiye edilmiş, fakirlere verilmesi. Ve Cenab-ı Hak da ona göre ölçü bildirmiş. Buğdaydan da verebilirsin diyor, 1750 gram. O da madem ki aynı şekilde Rabbim bunu böyle ihsan ediyor, gidiyor 1750 gram buğday alıp veriyor. Ben hiçbir şekilde hurma verdim de kaliteli hurma, biliyor musun falan. Ne havalanıyorsun arkadaşım ya. Bu mu kabuldu, bu mu? Buğdayı da yaratan Allah-u Teala, hurmayı da yaratan Allah-u Teala. Senin kalbine bakıyor hangi niyetle verdiğine. Hangi niyetle. Dolayısıyla şeyde madem ki o konuyu açtım, ondan neticelendirelim. Kitaplarda bir ifade geçiyor. Şükreden zengin mi, sabreden zengin mi?
5: Sabreden fakirim.
2: Sabreden fakirim, özür dilerim. Sabreden fakir kıymetli buyuruyor. Niye? Çünkü hadis-i şerifte geçiyor. Sabreden fakir, şükreden zenginden 500 yıl önce cennete girecek. Süleyman Aleyhisselam saltanat istedi. Ama diğer peygamberlerin hepsinden sonra girecek cennete. Yani Allah-u Teala adildir. Allah-u Teala adildir. Efendim ikisine verir, kadiri mutlaktır, verir. Ama adet-i ilahiyesi öyledir, adaleti öyledir. Evet, dolayısıyla efendim sabredenin de meziyetleri var, zengin olup şükredenin de. Fakat babaannemler kuşağı, babaannemden de çok azdıran zenginlikten ve fakirlikten sana sığınırım ya Rabbi diye dua ederlerdi. Çocukken düşünürdüm, azdıran zenginliği tahmin ediyorum 3-5 de, ama azdıran zenginlik nasıl olur? Elinde parası yok, pulu yok. Ne yapacak bu? Karı kız peşinde gitmeyecek, içki peşinde gitmeyecek yani.
5: Fakir zaten.
2: Zaten fakir. Meğer öyle değilmiş. Böyle canla tak edip ya Rabbi işte Mustafa Dokuz'a bu kadar verdin de bana niye vermedin de falan filan diye başladıysan, ana nefsin peşine takıldın. Ne o ne fakirliğin aynı şekilde sana vermiş olduğu eziyetin ecri kaldı, ne de sevabı kaldı, hepsini de yıktın attın. Demek ki ikisi de tehlikeli. Onun için o şiirlerde, menkıbelerde bir ifade geçiyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü taklediliyor orada. Bu diyor ki hayırlısını istemeli. Hayırlısını. Efendim ben fakir olayım, dayanabilir misin? Hayırlısı.
5: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, teşekkür için namaz kılmalı. Allah-u Teala yarattığı mahlukların içerisinde yalnız insana kıymet vermiş ve yalnız zatını tanımayı insana nasip etmiştir. Zira Cenab-ı Hakk'ı tanımak çok kıymetlidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, yaratılmakla biz kıymetlendik, şereflendik. Allah-u Teala'da bir şey artmadı. Zariyat suresinin cinnileri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım mealindeki 56. ayeti gösteriyor ki, cinnilerin ve insanların yaratılması Allah-u Teala'yı tanımaları içindir ki bunlar için şeref ve saadettir. Yoksa Allah-u Teala'nın bir şey kazanması için değildir. Hadis-i Kutsi'de Allah-u Teala'nın maruf olmak, tanınmak için her şeyi yarattım buyurması, onların beni tanımakla şereflenmesi için demektir. Yoksa tanınayım ve onların tanımasıyla kemal bulayım demek değildir. Bu mana Allah-u Teala'ya layık değildir. Peygamber Efendimiz'i o zamanda yaşayan herkes görüyordu ama tanıyamadılar. Zira tanımak, anlamak zordur. Peygamber Efendimiz'i Allah-u Teala'nın peygamberi olarak tanıyanlarsa eshab-ı kiram oldular. Allah-u Teala bize verdiği nimetler karşılığında bizden zatını tanımamızı, bilmemizi istiyor ve nitekim bir hadis-i kutsi'de de bilinmeyi, tanınmayı sevdim buyuruyor. İnsan olarak sahibimizi, yaratanımızı bilmemiz, tanımamız lazımdır. Allah-u Teala insanlardan ikinci olarak da ihsan ettiği nimetlere karşılık olarak teşekkür istiyor. Peki insan Allah-u Teala'ya karşı nasıl teşekkür edecektir? Allah-u Teala kendisine ibadet ve nimetlerine şükretmek isteyenlere namaz kılmalarını emretmiştir. Bunun için her gün 5 vakitte namaz kılmayı farz etmiştir. Hadis-i şerifte Allah-u Teala kullarına her gün 5 kere namaz kılmalarını emretti. Bu emri birinci vazife bilerek yapanı cennete sokacağını söz verdi buyuruldu. Bu emre ehemmiyet vermeyene ve namaz kılmakta tembellik edene çok acı azaplar yapılacağını da bildirmiştir. Namaz kılmak kalpleri temizler. Günahların affedilmelerine sebep olur. Namaz kılarken Allah-u Teala'nın büyüklüğünü, onun emrini yapmayı düşünmek lazımdır. Ancak böyle kılınan namaz kalbi temizler. İnsanı kötülük yapmaktan korur. Allah-u Teala insanın kalbine bakar, görünüşüne, hareketlerine bakmaz. Yani temiz niyetle, Allah korkusuyla yapılan iyilikleri kabul eder. Namaz kılarken de önce niyeti düzeltmek, sonra farzlarına, şartlarına uygun kılmak lazımdır. Bedeni ruhuyla birlikte olarak namaz kılmalıdır. Namaz kılarken Allah-u Teala'nın kendisini gördüğünü, okuduklarını işittiğini, düşündüklerini bildiğini unutmamalıdır. Her gün her namazda böyle düşünen kul, Halık'ına, Yaratanına yakın olur. Onun sevdiği salih bir kul olur. Böyle kuldan kimseye zarar gelmez. Abdullah Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, bütün ibadetler namaz içinde toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih söylemek, yani Sübhanallah demek, Resulullah'a salavat söylemek, günahlara istiğfar etmek ve ihtiyaçları yalnız Allah-u Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır. Ağaçlar, otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar rükû halinde, cansızlar da namazda kadede oturur gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan bunların ibadetlerinin hepsini yapmaktadır. Kulun Allah-u Teala'ya teşekkürü namaz kılmaktadır. Çünkü zekat malı olana, hac şartları bulunana, oruç şartlarını taşıyana farzdır ve her zamanda değildir. Ama namaz aklı başında, ergenlik çağına girmiş kadın erkek her Müslümana her gün 5 vakitte farz kılınmıştır ve namazda hiçbir engel de yoktur. Su bulamayan teyemmüm ederek, hasta olan oturarak veya yattığı yerde imayla kılar. Sıhhatliyken de, hastayken de kılınır. Namaz kılmakta hiçbir engel olmadığı için Allah-u Teala teşekkürü namazla başlatmıştır. Onun için din büyükleri namaz kılmayanın hiçbir teşekkürünü, şükrünü Allah-u Teala kabul etmez. Zira imanın bayrağı, alameti namazdır buyurmuşlardır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim dinleyicimiz, ilk dinleyicimiz ikinci suali dedi, kalbe gelen şeyi hemen yapmak mı? Hemen yapmış, doğru yapmış. Ben de ayın 15'inde maaş almıştım dedi. 24'ünde işte Mevlid Kandili'ydi. Ağustos'un. Yani dedi, beklesem miydim Mevlid Kandili? Yok, beklemeye gerek yok. Beklemeye gerek yok. Hani bazıları efendim diyor, ben o gün versem, şeyde de oluyor ya, Ramazan-ı Şerif'te mesela, diyelim ki Recep ayında veya Recep ayından önce nisap tarihi, o gelince hemen hesaplıyor, şu kadar diyor, bekletiyor. Ramazan-ı Şerif'te vereyim. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te nafile ibadetlere farz sevap veriliyor ya, farzlara da işte 70 farz sevap veriliyor falan. O niyetle Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında, Tabih-i Mâsâdet-i Ebediyye kitabında da yazıyor. Bekletilebilir. Yani o dönem verilebilir. Mesela taksitleri ayırır, taksitler halinde. O taksitleri de mübarek zaman dilimlerine yayabilir. Bunun herhangi bir mahsuru yok. Reddedilmemiş, tavsiye edilmiş. Yapılabilir. Ruhsat da verilmiş.
1: Ama kitap parası falan gönderiyorsa önceden göndermesi daha iyi.
2: Mesela kitap hizmeti için Mevlid Kandili'nde dağıtılacak. Onu önce de verse, sonra da verse, netice itibariyle verdiği para o gün harcanıyor. Onun için herhangi bir problem söz konusu değil. İlle o gün olması şartı söz konusu değil. Yaptığı doğru. Doğru yapmış. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Kerem Efendi dinleyicimiz, Diyanet Başkanı olsanız diyor. Olamam. Çünkü yaşım geçti. Hani şartlar müsait olsa bile de yaş engeli var, artık o bitti. Şimdi 65 yaşından sonrakilere şeyde böyle alım satımlarda falan veya da vekalet vermede şey istiyorlar.
1: Doktor raporu. Ev falan satarsanız, alırsanız.
2: Doktor raporu istiyorlar.
1: Özellikle satışlarda.
2: Bir gün biz de Konya'da işte yeğene bir vekalet verecektik. Babadan kalma şeyler vardı, onların satışı ve alımı için vekalet verecektik. Oraya gittik. Baktım benim gibi, benden de yaşlı, yaşı ileride birisi var. Oradaki notere gittik. Noter dedi ki, doktor rapor, adam zaten bir de şeydi, havada sıcaktı, gergin girdiydi içe. Bir başladı bağırmaya. Adamlar dedi, devleti idare ediyorlar dedi, 80 yaşına gelmiş hala seçiliyor, onlardan rapor mu istiyorsunuz?
1: Doğru söylüyor.
2: Doğru söylüyor. Hiç unutmuyor onu. Adam 80 yaşına gelmiş dedi. Bu adamın aklı başında mı değil mi? Yanlış karar verir mi veremez mi diye. Niye istemiyorsun onlardan raporda diyor. Benden istiyor. Bak diyor, sapasağlam adamım diyor ya. Allah Allah. Feryat ediyordum. Dolayısıyla yani 65'den sonra 65 yaş devlette memuriyet
1: için
2: tıkandı. Evet. O bitti. Peki dinleyicim, sen dedi ki Diyanet İşleri Başkanı olmuşsanız neler yapacaksınız? Yapılacak şey pek çok yapılacak şey. Öncelikle namazı kurtarmak gerekir, vakitleri düzeltme. Ondan sonra ezanı kurtarmak gerekir, hoparlörü devre dışı bırakmak lazım. Sonra yani Ehl-i Sünnet itikadını anlatan doğru dürüst bir kitap Diyanet yayınlarının içerisine girmesi lazım. Diyanet'in kurslarında böyle mezhepsizlerin oraya eline geçirip de aynı şekilde pink attığı bir yer. Devletin içine girince zannediyor ki Diyanet'in fikri o. Diyanet'in fikri o değil ya. Esnefis adam ilahiyatı bitirmiştir. Orada vazife yapıyordur. Adamın kendi görüşü. Hani bazılar diyor ya, işte Diyanet'in, bizim Diyanet'le bir alakamız yok. Öyle bir talebimiz de yok. Fakat
1: bir düşmanlığımız da yok.
2: Düşmanlığımız da yok. Fakat şeyde söyleyiverim. Şeyde diğer cemaatlerler de öyle. Öyle bir şeyimiz yok. Ama adam Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarındaki değil de kendi görüşünü, kendi yorumunu şey yapıyorsa kusura bakmasın. Bu da kim olursa olsun cevabını alır. Biz o cevabı da kendi kafamızdan ve nefsimizden değil, Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından alır ve naklederiz. Çünkü dinde taviz olmaz. Ben de öleceğim. O kendi kafasına göre söyleyenler de ölecek. Hepimiz toprağın altına gireceğiz. Allah-u Teala aynı şekilde diyecek ki, Osman sen bunu biliyordun. Biz sana imkan da verdik. Gazetede yazı yazıyordun. Televizyonda konuşuyordun. Radyoda konuşuyordun. Doğrusu buydu. Doğrusu niye bildirmedin? Çünkü hadis-i şerif var. Ya mübarekler bile Hüseyin Elmi Efendi rahmetullahi aleyh kitap yazmadan önce çok düşündük kardeşim buyururlar. Çok düşündük. En sonunda vebal olur yarın ahirette. Allah-u Teala biz sana aynı şekilde hakiki dört mezhepte mütehassıs bir rehber, bir yol gösteren bir müşrit gönderdik. Sen bunu dinledin, gördün, bu bilgileri de edindin. Niye bunları aynı şekilde kendi zamanında kitap haline getirip de insanlara ulaştırmadın diye hesaba çekilecek o. Onun için gece gündüz durmadan çalıştı Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Fakat şimdi dinleyicimiz onu söylerken, sorarken hatırıma gelen bir şey var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki amelleriniz amirlerinizdir. Bu insanlar, bidat, mezhepsizlik, ondan sonra ne bileyim vehhabilik, bu bataklığa girmiş sapık, bidat, yani hücrelerine işlemiş sapıklık, bidat, hücrelerine işlemiş. Dolayısıyla bunların başına ehli sünnet birisi gelmez, göndermez Cenab-ı Hak. Adamlar mesela diyelim ki yoldan çıkmış, ne bileyim paraya tapıyor, kadına tapıyor, erkeğe tapıyor, mevkiye makama tapıyor falan, zıvanadan çıkmış, içkidir, fuhuştur, kumardır, hepsi gitmiş falan. Bunların başına dört dörtlük birisini göndermez bunları idare etmek için. Aynen kendilerinden birisini gönderir, kendiler gibi birisi gelir. Çünkü amelleriniz amirlerinizdir, bu hiç değişmez. Yani dinleyicimizin temennisi öyle, dua etmek lazım. Cenab-ı Hak inşallah Teala itikad düzgün dinini bilen birisini de nasip eder. Ama insanlar bunu talep ederse Cenab-ı Hak gönderir. Efendim, son dinleyicimizin suali vardı. Komşum dedi, seneler önce dedi, beni evine çağırdı dedi. İşte musaf varmış dedi, orada açtım dedi. Yasin okuduk dedi, bir şeyler Kur'an-ı Kerim'de aradık dedi. Daha neler okuduysa şu anda tam hatırımda kalmadı. Fakat dedi, daha sonra dedi, komşum dedi, bu musafı bana hediye etti dedi. Ben de aldım geldim. Bir müddet sonra dedi, o vefat etti dedi. Fakat dedi, dikkat ettim dedi, tecvid kaideleri, şeyleri, o musafın kenarlarındaki boşluklara Latin harflerle böyle notlar tutulmuş dedi. Ve yazılmış, sayfalar yazılmış falan. Yani dedi, bunu imha etmeyi düşündüm. Ya şimdi ben bunu okursam, işte o kadıncağız da vefat etti, o komşum da vefat etti, ona sevabı gider diye tereddütte kaldım. Nasıl yapayım? Efendim, o boşluklar bazen kesilebilecek şekilde boş olanlar var. Yani onlar kesilebilir. Bu mümkün değilse. Şimdi bunları şey yapmak zamanımızda kolay. Mesela öyle altı yapışkanlı kağıtlar var, beyaz. Veya sayfanın rengine uygun. Alın üstünü yapıştır yapıştır, böyle onlar gözükmez. O zaman kullanabilir. Yani böyle bir yolla elinde. Son zamanlarda bunu artırdılar. Şeyin surenin ismini Latin harflerle yazıyorlar. Sayfalarını Latin harflerle yazıyorlar. Doldurdular. Niye? Adamların aynı şekilde böyle şey derdi yok ki. Adamın derdi ticaret. Arkadaş diyor, ben bunu böyle yazmasam diyor, almıyor çok kimse diyor. Müşteri bunu istiyor. Hani bazen soruyorlardı işte yazısız çocuklara falan giysi. Peki dedim ya, çocuğun aynı şekilde bu giysiyi arıyorsun de. Bir çocuk giysi mağazasına girdiğin zaman yazısız var mı diye soruyor musun? Yazısız yokmuş deyip almadan çıkıyor musun? Çünkü adam zaten aynı şekilde satacağına baktığı için 3-5 tane öyle müşteri geldiği zaman adam hemen telefona sarılır. O imalat merkezine der ki, arkadaş yazısız da 3-5 tane yap çünkü müşteri gidiyor der. Gelmiyor der. O tip mağaza sahipleri bunu iyi biliyor. Eğer müşteri istediğini orada bulamayıp da giderse, bu müşteri başkasına fısıldık gazetesiyle onun reklamını yapar. Aa o mu, onda yok yok, o sakın gitmiyor ona. Dolayısıyla gelecek olan müşterinin de kapısını kapatır. Bunu iyi bildikleri için adam hemen kaldırır ve telefonu kaldırır ve der ki, bana aynı şekilde yazısız çocuk giysileri de lazım. Onu bulduğu zaman başka müşteriler de gönderir. Çocuk giysisi alırken başka şey de aynı şekilde alabilir mi? Alabilir. Ve senelerdir Türkiye Gazetesi olarak, TGRT olarak, televizyon olarak, radyo olarak, TGRT FM olarak ve kitapları da durmadan aynı şekilde yayıyoruz. Dikkat edersen eskisi kadar cami, Kabe, resimli, seccade yok. Kalmadı. Efendim işte bunu söyleme. Neyi söyleyeceğim? Doğrusu bunu mu? Bir de bir ara çıkardılar tespitlere. Allah Muhammed ismini yazdılardı falan. O yayınlar netice getirdi. Çünkü sen söylüyorsun ama şimdi sosyal medya olduğu için senin buradaki konuştuğunu adam oradan kopyalıyor. Pat diye götürüyor. Bak diyor, adam diyor böyle söylüyor. Tesbihte diyor elinde Peygamber Efendimiz'in ismini yere atıyorsun. Allah-u Teala'nın ismini yere atıyorsun. Kaşıklara Allah-u Teala'nın lafzını yazıyorsun. Besmele yazıyorsun. Bunlar uygun değil. Artık senden bir çıkıyor. O fısıldı gazetesiyle öyle bir yayılıyor ki. Ondan sonra onları satanın önüne gidiyor ki. Bak senin haberin yok artık. Koyuyor diyor ki. Bu yanlış diyor ya. Peygamber Efendimiz'in ismini buraya. Biz yazmadık abla işte yazmışlar falan. Sen niye satıyorsun? Ondan sonra adam diyor ki istemiyorum ya. Her gün aynı şekilde kavga ediyorum ben. Satın da almıyor. Adamlarla kavga ediyorum falan. İmanet eden de ha der ben.
1: Talep yok.
2: Talep yok. Hemen kaldırır. Sen şimdi talep edersen çok affedersiniz de özür dilerim de dinleyicilerimizden de ta çocukluktan itibaren duyduğum bir şey vardı. Yani annemler kuşakları falan çok kullanırdı. Derlerdi ki oğlum sen eşeklik yapmak istersen sırtına semer vuran çok olur.
1: Çok olur.
2: Hem de süslü püslü böyle cicili bicili semerler de vururlardı falan. Onun için biz dinimizi doğru olarak öğrenmek mecburiyetindeyiz efendim. Bu musafı da bu yazılı yerleri kapanınca kullanabilir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: TGRT FM Haber.
3: Çalışıyor, çadır kurarak mevsim boyunca çalışıyor. Günde 12,5 ila 25 dolar arasında kazanan işçiler ücretlerini çıkardıkları tuz miktarına göre alıyor. Bölgede yılda yaklaşık 300 bin ton tuz üretiliyor. Yaklaşık 400 hektarlık alan tuz üretimine ayrılmış durumda. Dikkatsizce atılan bir nargile közü 13 katlı plazayı alev alev yaktı. Olayın adresi Diyarbakır Kayapınar. 13 katlı bir plazanın dış cephesi bir anda alevlere teslim oldu. Alevler kısa sürede binanın en üst katına kadar ulaştı. Yangına müdahale eden 3'ü itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilendi. Alevler güçlükle söndürüldü. Binanın güvenlik kameraları incelendiğinde yangının 3. kattan sorumsuzca atılan nargile közünden çıktığı saptandı. Aşağı düşen sıcak közler yerdeki kartonları tutuşturdu. Kartonlardan yükselen alevler ise tüm dış cepheyi sardı.

0: can kayıpları var. İddialar gerçekten çok vahim. Hukuki süreç bir taraftan devam ediyor ama hepsinden önemlisi hala kayıp olanlar var ve onları aramak için zamanla bir yarış var sevgili izleyiciler. Birazdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yavru vatandan son durumu alacağız bu felakete ilişkin. Alo Adalet 135 hattı devreye girdi. Maksat yargılamaları hızlandırmak değerli izleyiciler. Yargıya dair ulaşılabilecek en net hat 135 Alo Adalet hattı. Biz de TGRT Haber olarak bu sistem nasıl işliyor? Muhabirimiz gitti yerinde inceledi. Birazdan sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet, hasret bitti. Eylül'ün gelmesiyle beraber balıkçılar vira bismillah dedi. Bismillah diyerek ekmek tekneleriyle beraber denize açıldılar. Bakacağız yurdun farklı noktalarından. Detayları sizlere aktarıyor olacağız. Başlıklarımız böyleydi. Hemen detaylarla gün ortasına başlayalım. Girne'deki feribot faciasında bir kahraman ortaya çıktı. Geminin battığını gören su sporları hocası Fırat Gencer teknesiyle birlikte ilk yardıma koşan kişiydi. Arkadaşlarıyla birlikte tam 100 kişiyi kurtardılar.
1: Hemen olay yerine ilk giden ben oldum zaten.
2: Geminin battığını gördü. Bir saniye bile düşünmedi. Onlarca insanın hayatını kurtardı.
1: Toplam 100 kişiyi rahat kurtardık yani.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı Girne'de feribot faciası yaşanmıştı. Batan gemide tam 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de kaybolmuştu. Facianın ilk yaşandığı dakikalarda deniz adeta can pazarına dönmüştü. İşte o hareketliliği gören bir kişi oldu. Yakındaki bir otelin su sporları hocası Fırat Gencer, batan gemiyi fark eden ilk kişilerden biriydi. Gencer hiç düşünmedi. Arkadaşlarıyla birlikte tekneye atlayıp yardıma koştu.
1: Komutan dedim, tekne şu anda batıyor, gözümün de ben görüyorum ve teknede 3-5 dakika içinde zaten alabora olup battı. Teknemiz karadaydı, hemen suya atarak. 10 dakika içinde oraya doğru yoluna başlayalım.
2: Fırat Gencer batan geminin yanına vardığında yüzlerce kişi suda yardım bekliyordu. Adeta zamanla yarıştı. Elinin ulaştığı herkese yardım etti.
1: Çok sayıda insan suda yardım çığlıkları atıyordu ve düdük çalıyorlardı. Müdahale ettik. Önce sudaki insanları almaya çalıştık. İlk önce çocuklu aileleri aldık. Sonra yüzemeyenler aldık.
2: Gencer kimini tekneye aldı, kimini daha güvenli bir yere taşıdı. Yaklaşık 100 canı arkadaşlarıyla birlikte kurtardı.
1: Yaklaşık 2 seferde yaklaşık 100 yolcu getirdik toplamda. Kayıplar da var tabii. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi ve daha bir şey yapabilseydik.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan yolcu gemisini arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kurtarma gemisi TCG Işın'da katıldı. Batan geminin daha önce de su aldığı ve 2014 yılında da kazaya karıştıysa İşte pazar günü yaşanan bu facianın ardından ortaya çıktı.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehri açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasında gözler 514 metre derinlikteki enkaz alanına ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına çevrildi. Operasyona katılmak üzere Türkiye'den sevk edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştı. 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilen dev gemi bölgede derin deniz operasyonunu başlattı. Ekipler 514 metre derinlikteki batık alanına otonom ROV aracı indirerek enkaz çevresinde arama ve tarama faaliyetini yürütüyor. Arama kurtarma faaliyetleri havadan, denizden ve karadan 7/24 esasına göre kesintisiz sürdürülüyor. Çalışmalara 15 gemi katılıyor. 8 helikopter iki grup halinde dönüşümlü görev yaparken İHA'larda bölgeyi aralıksız tarıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü ekipleri Girne'nin doğu ve batı kıyı şeridinde kapsamlı arama faaliyetlerini sürdürüyor. Arama çalışmaları sürerken facianın göz göre göre geldiğini ortaya koyan skandal görüntüler gün yüzüne çıktı. Geminin 21 Haziran tarihli seferinde su aldığı ve yolcuların endişeyle uyarıda bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir yolcunun ciddi su aldığı uyarısına mürettebatın "abi bir şey olmaz öne geçin" cevabını verdiği görülürken aynı geminin 30 Ağustos'taki

0: Yine Taşucu seferinde kısa sürede su alarak alabora olduğu hatırlandı. Soruşturmadaki ihmal iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Filojet isimli geminin 12 yıl önce Türkiye'de de kaza geçirdiği ve 2024 yılına kadar hiç kullanılmadığı ortaya çıktı. Yüzden fazla kişinin ifadesinin alındığı tahkikatta yeterli can yereği olmasına rağmen mürettebatın kriz anında yolculara dağıtmadığı ve tahliyeyi yönetmediği belirlendi. Geminin sefere çıkışına onay veren liman yetkilileri de görevden uzaklaştırıldı.
1: Sayın seyirciler, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumunda liderlere hitap edecek. Tabii masada kritik başlıklar var. İran, Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji güvenliği ve ulaştırma koridorları. Türkiye açısından özellikle orta koridorda zirvenin önemli başlıkları arasında. Zirveye üye ülkelerin yanı sıra gözlemci ülkeler ve diyalog ortakları da katılacak. Toplantıların ardından alınan kararların Bişkek bildirisiyle açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek temaslarında Türkiye'nin bölgesel güvenlik, enerji ve ulaşım politikalarının da öne çıkması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında düzenlenen aile fotoğrafına katıldı. Zirve öncesinde de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Liderler Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Tabii bu zirvenin son derece önemli bir görüşmesi de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek ve birçok liderle de ikili görüşme yapması bekleniyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek temaslarını, Şangay zirvesini Rusya lideri Putin'le yapacağı görüşmeyi değerlendiriyor olacağız. Masada Ukrayna savaşı, Karadeniz'deki gelişmeler, Türkiye-Rusya ilişkileri var. Tabii bu görüşmede hangi başlıklar öne çıkacak? Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Barış Adıbelli ile konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz hocam.
2: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Şangay zirvesi kendi içinde son derece önemli ama ben Putin'le yapılacak görüşmeyle başlamak isterim hocam. Öncelikle bizim açımızdan kritik başlıklar nedir bu görüşmede?
2: Şimdi öncelikle bizim açımızdan bir, Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi. Bu bizim 2022'den beri önceliğimiz. İki, bu savaşın Karadeniz'e yayılmasının engellenmesi, yani Karadeniz'in güvenliği. Bu da bizim önceliğimiz, çünkü bu bizim milli güvenliğimizi ve ulusal çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiriyor. Üç, bu savaşın işte yan etkileri olan, örneğin son dönemlerde ticari gemilerimize yapılan saldırılar, başıboş dronların kara sularımıza girmesi gibi, ki bunun bir sonraki oluşturacağı tehlike bizim sivil Türk balıkçı teknelerine yönelik herhangi bir olası tehditler. Dolayısıyla en başından beri Türkiye savaşı sınırlı tutularak bunun Karadeniz'e, özellikle Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin güvenliğine yönelik bir tehdit haline gelmemesi için büyük çaba sarf etmişti. Dolayısıyla bugün Putin'le yapılacak görüşmelerde de bu masaya yatırılacak. Tabii şimdi savaş iki taraf arasında. Bu şu anda taraflardan biri Rusya var. Bunu konuşacağız ama Zelenski de zaten her an irtibat halindeyiz. Daha geçtiğimiz günlerde Sayın Hakan Fidan Ukrayna'daydı. Dolayısıyla muhtemelen oradan edindiği izlenimleri de Sayın Cumhurbaşkanı bir şekilde Putin'le paylaşacak. Bir diğer mesele çok ilginç. Tabii dün Sayın Hakan Fidan Mekke Savunma İttifakı'ndan sonra yaptığı bir açıklama var bir soru üzerine. Dedi ki tahıl koridoru benzeri yeni bir çalışma içerisindeyiz. Yani bu da bugün yarın duyuracağız dedi. Bu da önemli dedi. Bu önemliydi. Tahıl koridoru çok önemli, başarılı bir projemizdi bizim. Hayata geçirdiğimiz herhalde son dönemde Türk dış politikasının en önemli başarılarından birisidir. Doğru. Çünkü göğüs göğüsle en çetin savaşın sürdüğü sırada biz iki tarafı aldık. İstanbul'da masaya oturttuk. Masanın bir tarafında Rusya Savunma Bakanı, öbür tarafta Ukrayna Savunma Bakanı. Bunlar sahadaki kuvvetlerin komutanları sayılıyor. Yani biz bunu becerdik, bunu başardık. Taraflar da bunu başarabildi. Dolayısıyla bu noktada İstanbul görüşmelerinin de tahıl koridoruna bağlı olarak yeniden başlaması şu anda elzem olarak gözüküyor. Zaten İstanbul görüşmeleri ağır aksak yürüse de şu anda Ukrayna barış için tek zemin. Başka bir zemin yok. Ben bugün muhtemelen bunun da gündeme geleceğini, ha onu söylüyordum. Tağır koridoru beraberinde bir barış koridoru getirdi. Bakın barış süreci için önemli bir mekanizmaydı. Bugün Putin dahi kabul ettiği bir gerçek var ki İstanbul görüşmelerinin ilk turunda imzalanan belge hala temel belge olarak kabul ediliyor ve bunun üzerinden müzakerelerin yapılması isteniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin isteği şu: kalıcı adil bir barış. Yani geçici çözümlerin buradaki sorunlara bir çözüm getirmeyeceğini her zaman söylüyor. Tabii burada şunu da söyleyelim Gülden Hanım. Türkiye'nin birincil önceliği ya da Türk dış politikasının önceliği tamamen insani amaçlıdır. Yani evet. Rusya ve Ukrayna halkları bu savaştan az minimum zarar görerek çıksın diye. Onun için Türkiye tek taraflı dayatmacı yaptırımlara asla katılmadı. Sadece Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ortaya koyduğu yaptırımlara onay verdi. Öteki devletlerin tek taraflı veya işte Avrupa Birliği gibi örgütlerin yapıları tek taraflı yaptırımlara doğru katılmadı. Bunu İran'da da biz takip ettik. Dikkat edelim, rejimler yönetimlerle ilgisi yok bunun. Bunun tamamen insanların temel ihtiyaçları, gereksinimlerini karşılayabilecekleri bir pencerenin, bir kapının açık olması. Bu çok önemliydi. Türkiye de bunu başarmış durumda.
1: Şimdi hocam bizim açımızdan önemli başlıklar bunlar. Bir de örneğin işte Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu görüşmede Rusya adına belirlediği gündem başlıkları ne olabilir?
2: Şimdi tabii Rusya'nın birinci gündemi Ukrayna. Ukrayna'ya Batı'nın verdiği destek. Dolayısıyla Zelenski yönetiminin meşruiyeti. Bu bağlamda ABD, NATO'nun takılmış olduğu tavır. Şimdi Rusya bu noktada oldukça sert. Bakın son günlerde taktik nükleer silah tekrar, kullanımı tekrar gündeme geldi. İngiltere'yi sert bir şekilde uyardı, tehdit etti. Son dönemde Rusya'ya yönelik saldırılar ağırlaştı, daha derinleşti. Bunun arkasında İngiliz silahlarının olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Rusya'nın şu anda temel derdi Batı, Avrupa Birliği, Avrupalı ülkeler. NATO'dan ziyade biraz daha Avrupalı ülkeler. Burada ABD artık geri planda duruyor. Şu anda ABD'nin yerini İngiltere almış durumda. Tabii Türkiye'de NATO üyesi. NATO'nun ikinci büyük ülkesi.
1: Önemli i̇şte Ankara, bir zirveye de ev sahipliği evet, yaptıktan sonra Sayın önemliydi. Cumhurbaşkanı yapacak görüşmeyi.
2: İşte bu çok önemliydi. Bakın bunu ben daha önceki yorumlarda da söyledim. Ankara zirvesi ve NATO 3.0 ki Ankara zirvesi de açıklandı. Bundan sonra Türkiye'nin Rusya ve Çin'e yönelik bakışının ne olacağı çok merak ediliyordu. Ki ben Çinli gazeteciler bile en fazla bu konuda bize hep soru sordular. Hep şunu söyledim ben: Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine Sayın Cumhurbaşkanı'nın gidip gitmeyeceği bu sorunun cevabı olacak dedik. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Kırgızistan Cumhurbaşkanı daveti olarak gitti. Ve Şangay Plus'ta siz de biraz önce bahsettiniz. Genişletilmiş Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında bir de konuşma yapacak. Bu ne demek? Bu şu demek: demek ki Türkiye'nin Rusya ile Çin'le mevcut ilişkileri devam edecek. Bakın biz bir tarafa yaslanmıyoruz. Aksine biz bir denge politikası izliyoruz. Yani Asya ile, Doğu ile, Avrasya ile, Avrupa ile, Batı ile, NATO ile hep birlikte. Dolayısıyla Rusya'nın Türkiye ile olan ilişkileri NATO bağlamında baktığınız zaman, ki NATO bu son Ankara zirvesinde Rusya'yı bir numaralı düşman saf şeyine getirdi, mesabesine getirdi. Ama buna rağmen NATO'nun ikinci büyük gücü olan kendi ülkesinde yapılan zirveye rağmen Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri oldukça seviyeli ve iyi. Ancak biraz önce bahsettiğim mesele önemli. Evet. Tamamen insani amaçlı, komşuluk hakkı dediğimiz bir durum.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu.
5: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 30, Konya 29, Afyon 30, Denizli 35, Antalya 34, Adana 36, Zonguldak 24, Samsun 25, Trabzon 26, Kayseri 28, Erzurum 22, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 ve Şanlıurfa 35 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla sizlerle birlikteyiz ve bir ben Ataullah Arvas, şu anda sanıyorum şey var, sevgili Ahmet var değil mi efendim? Peki, sevgili Kaya var efendim, ve bu arada telefon hattımızda da çok kıymetli bir konuğum var, biliyorsunuz her salı günü onlarla beraber şey yapıyoruz efendim, program yapıyoruz, günü ve gündemi, piyasayı değerlendiriyoruz. Efendim, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel var telefon hattımızda. Sayın Batırel, merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
6: Merhaba efendim, çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
5: Biz teşekkür ederiz, iyi günler diliyoruz efendim. Şimdi efendim, ABD ile İran arasında sıcak çatışmalar neden başladı? Onu bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir de 7 aydan beri birbirlerine sürekli saldırdılar, yaktılar, yıktılar. Yüzlerce insan hayatını kaybetti. Ama sonuç biraz sıfır gibi. Tam anlamıyla bir bitmeyen senfoni var diyebiliriz. Evet. Benzetme bu olabilir. Ne dersiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
6: Gerçekten uzlaşma zemini ortadan tamamen kalkmış vaziyette. Tabii. Zira Hürmüz konusunda bir türlü uzlaşamıyorlar.
5: Evet.
6: Yani Amerika Hürmüz'den İran'ın etkisini azaltmak için elinden geleni yapıyor. Mesela Dark Adası'na saldırdı mesela iki gün önce. Hürmüz etrafındaki bu işte İran'ın füze sistemlerini vurduğunu diyor ondan sonra.
5: Evet.
6: Yani İran'ı etkisiz hale getirmiş. Göya, zira İran biliyorsunuz Hürmüz'den geçen gemilerden izin vermediği gemileri bu bölgelerden bombalıyor mesela, vuruyor.
5: Tabii.
6: Bunu engellediğim diyor ondan sonra. Fakat bugün iki tane daha tanker vurulmuş ya. Çok enteresan. Suudi Arabistan menşeli iki tane tanker vurulmuş. Brent petrol $92 çıktı.
5: Ya.
6: 90 enerji fiyatlarındaki yükseliş tabii Amerika'daki enflasyonu yükseltecek. Enflasyon yükselince faiz artışı beraberinde gelecek. Çok karışık bir tablo var. Bu arada da 10 yıllık Amerikan tahvillerinde, yani güvenli liman olarak belirtilen 10 yıllık Amerikan tahvillerinde korkunç bir satış kuryası var. Yani insanlar ellerinden sürekli satıyorlar, çıkartıyorlar bu tabirleri. Zira getirileri düşüyor, gelirleri düşüyor. 4.79'a çıktı. Son 20 yılın en yüksek seviyesi diyorlar bu tabir faizleri için.
5: Evet.
6: Yani İran, Trump biliyorsunuz İran'ı çok sert vuracağım diyor. Sonradan diyor ki çok sert vurmayacağım, biraz az vuracağım diyor ondan sonra. fakat bu arada da Amerika'nın elindeki bu füze şeyleri, stokları gerçekten azalmış, çok azalmış. Yani Amerika kara kuvvetleri bunu açıkladılar, resmen açıkladılar. Biz bunu yapamayız diyorlar, vuramayız diyorlar.
5: Evet.
6: Yani Kasım ayındaki seçimler öncesinde benim gördüğüm kadarıyla Trump işte kendi ülkesine İran'ı etkisiz hale getirdiğini söyleyerek savaşı kazandığını ilan etmeye hazırlanıyor ama İran'da böyle bir tablo da yok. Baksanıza, yani biz diyor petrol gelirlerimiz azaldı ama diyor başka gelirlerimiz var diyor mesela.
5: Evet.
6: Döviz stoklarımız hala diyor mevcudiyetini koruyor diyor. Yani ortada çok kalmakarışık bir tablo var.
5: Evet.
6: Bu tabloda küresel borsalara son derece olumsuz yönde etkiliyor.
5: Yani bir de tabii şimdi kazandık kazanıyoruz falan derken aslında ikisi de kaybediyor. Evet. Ama yani çok ciddi söylentiler var. Biraz magazin gibi gelinebilir ama evet. Herhalde petrol hisseleri de para yapıyor bu şekilde. Birileri de oradan kazanıyor. Çok enteresan. Bütün dünya kaybediyor.
6: Evet ama dünya enerji krizine sürükleniyor tabii. Enerji krizinden çıkamıyor dünya daha doğrusu.
5: Ne yapacak? Bir hani bir tahıl bir koridoru vardı Türkiye, Rusya ya da şey arasında. Böyle bir koridor oluşturulabilir mi? Mesela bu Şangay biliyorsunuz Kırgızistan'da toplantı var. Sayın Erdoğan da orada Putin'le görüşecek. Yani böyle bir eylem söz konusu olabilir mi? Gelecekte buna çare bulunabilir mi efendim?
6: Yani işte bakın dünya artık alternatif yollar arıyor.
5: Değil mi?
6: Tabii. Mesela şu anda deniz yolundan ziyade karayolu, yani boru hatlarıyla ben bu işin telafi edileceğine yönelik çalışmalar var.
5: Olabilir, yani, evet.
6: Tabii Türkiye burada ön plana çıkmış vaziyette. Bu arada da Rusya'da mesela dünyanın en büyük petrol üreticisi biliyorsun Rusya.
5: Tabii.
6: Ama benzin ithal ediyor ya. Düşünebiliyor musun? Zira Ukrayna rafinerilerini vurdu şeyin, Rusya'nın.
5: Maalesef.
6: O zaman da benzin ithal etmek zorunda kaldı. Benzin üretemiyor. Hmm. Diğer tarafta motorun ihracatını sınırlama getirdi. Yani çok korkunç bir tablo var.
5: Bu
6: yani,
5: Putin ile Sayın Erdoğan buluşmasında bir Rusya-Ukrayna barışı söz konusu olabilir mi? Gündeme mutlaka yani, gelecektir. Mutlaka o bölgeye büyük bir nefes aldırır eğer böyle bir şey olursa.
6: Putin dört gözle bekliyor. Zira hem Ukrayna bitti şu anda hem de Rusya bitti yani.
5: Evet.
6: Hem askeri bakımdan hem saldırıyor. 4 seneden 5 seneden beri saldırıyor.
5: Doğru.
6: Bunu ne kadar sürdürecek? Yani çok korkunç bir tablo ile karşı karşıya.
5: Evet.
6: Yani işte Putin belki Ukrayna'daki bu Donbas bölgesindeki işgalden vazgeçerse ortada bir uzlaşma sağlanabilir Hatay Bey. Ama evet, vazgeçmediği sürece uzlaşmanın sağlanması çok zor.
5: Şimdi bir de biliyorsunuz bir feribot faciası yaşadık. Evet, gerçekten evet, yüreğimizi yaktı.
6: Evet.
5: Mersin Taşucu Limanı'ndan Girne'ye doğru yola çıkan gemi 4 mil gittikten sonra alabora oluyor.
6: Evet.
5: 267 yolcudan 241'i kurtarıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kayıp var. Batan gemiyi ilk fareler terk eder diye bir söz var biliyorsunuz.
6: Evet.
5: Öyle bilirdik ama ilk kaptan ve mürettebat denize atlamış. Hayret ki ne hayret. Çok ilginç. Yani gemisi batan kaptan niye önce canını kurtarır? O da ayrı bir soru işareti. Böyle kaptanlık olur mu? Ne dersiniz? Ya bu farklı bir psikoloji. Yani çok enteresan değil mi? İlk önce bir kaptan ve mürettebat canımızı kurtaralım. Sanki batacağını bilmişler gibi tasallamışlar ya da böyle bir durumda ne yapabiliriz falan. Yani kurtarılması mümkün görünmeyen bir yerde niye durayım der gibi bir şey de var, tavır da var.
6: Çok korkunç bir tablo hakkında Atay Bey. Yani 267 hepsi de Türk vatandaşı maalesef.
5: Ya.
6: Yani 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi kayıp. 20 kişi kayıp mutlaka vefat etmiştir yani.
5: Tabii. Bu saate kadar. Şimdi evet, bugün gemi farklı bir şekilde aranacak tabii. 500 kilometre falan yerin dibinde diyorlar.
6: İşte 500 kilometre altındaymış.
5: Evet.
6: 500 metre altındaymış şeyin suyun.
5: Ha 500 metre. 500 kilometre pardon. Öyle değil mi?
6: Yok 500 metre altında.
5: Ha 500 metre. Nereden çıktı bu ya? Evet.
6: 500 kilometre çok uzun.
5: Öyle bir şey söz konusu olamaz.
6: Evet.
5: Şimdi yani bu 500 metrede işte onları çıkarmak ya da onlara alışmak, ulaşmak olabilir mi? Belki kapalı yerlerde yaşanıyor olabilirler. Öldürmeyen Allah öldürmez ama çok zor tabii.
6: Türkiye Deniz Kuvvetleri'nin IŞİN diye bir gemisi var biliyorsunuz.
5: Evet.
6: Bu 6000 metre derinliğe kadar inebiliyor. Yani buradaki elindeki aparatlar dolayısıyla 6000 metre derinliğindeki şeyleri, enkazlara ulaşabiliyor.
5: Ama bu 500 metre diyoruz. 6000 inse?
6: 6000 kilometre. Evet. 500 kilometrenin daha fazlasına inebiliyor. Yani demek.
5: Evet yani. Anladım.
6: Daha büyük bir şey inebiliyor. Yani 500 metre altındaki, suyun altındaki kişi şeyleri enkaza ulaşacak. İşte içine hangi çıkmayan şeyler var diyorlar. Yani bu
5: tabii.
6: Salondan çıkamayan kişiler var diyorlar. Onlar ne kadar nerede kalmışlar işte. Orada mı değil mi diye onu görecekler. 20 kişi orada kayıp diyorlar. Yani bu kaptan.
5: Geminin mirini çekecekler. İçeride ne var? Kimler var? Hani falan.
6: Evet. Ama işte bu geminin kaptanı gerçekten fareymiş ya. Hakikaten kaptan değilmiş yani. en erken o terk etmiş mürettebatla beraber ondan sonra. Yani bu gemi bir defa şaibeli bir gemiymiş. Baksana da 3-4 defa daha böyle bir olay geçmiş başından.
5: Tabii.
6: Bir ikincisi su alıyor demişler kaptana, söylemişler yolcular. Kaptan buna demiş ki geçer demiş, önemli değil demiş, bir hafife almış. Bir de en önemlisi dalgalı bir denizde giderken bu feribotların süratini azaltması gerekiyormuş. Yani şu anda 23 mil süratle gidiyormuş mesela gemi.
5: Evet.
6: 23 mil çok yüksek diyorlar yani.
5: Tabii.
6: Yani hem dalgaya karşı süratle gidersen dalganın tesiri daha büyük oluyormuş gemi üzerinde.
5: Hı-hı.
6: Bir ikincisi çıktıktan sonra 4 mil sonra hemen su almaya başlamış. 4 milden sonra geri dönebilirdi bu gemi, biliyor musunuz? Yani gideceği mesafe 56 milmiş.
5: Tabii.
6: Yine ile taşıyıcı arasındaki mesafe 56 milmiş. Yani geri dönseydi geri dönebilirdi aslında.
5: Tabii.
6: Niye böyle bir karar vermedi? Yani çok enteresan. Yani
5: gemiyi tabii Türkler de tamir etmiyorlar. Mümkün değil. Sağlıklı olmaz, sıhhatli olmaz diye. Peki ne olacak? O zaman Rum kesiminde bir tadilat, tamirat görmüş. O kopan parça var ya ön tarafta, kopan parçayı oraya tekrar lehim diyoruz biz, tekrar o parçayı oraya koymuşlar. O da işte o dalgaya bu kadar dayanabilmiş.
6: Ya anladım, biliyorum da mesela bir defa denizdeki durum geminin hareketine uygun değil, tamam mı? Yani buna nasıl izin veriliyor? En önemli gelişmelerden, kararlardan bir tanesi bu.
5: Evet.
6: Yani bu geminin seyri sefer yapmasına kim karar veriyor? Neden karar vermiş? En büyük sorumlu o. Yani denizdeki dalgalar dolayısıyla bu geminin normal bir şekilde hareket edemeyeceğini herkes biliyor, görüyor. Onlar da biliyorlar. Buna niye izin veriyorsunuz? Yani, değil mi, sefer yapmasına?
5: Evet.
6: En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Tamam, kaptan sorumlu. Mürettebat da sorumlu ama benim gördüğüm kadarıyla en önemli sorumlu bu geminin sefer yapmasına izin veren bölüm. Kimse yani. Deniz kuvvetleri mi, denizcilik teşkilatı mı? Yani kimse kim yani? En büyük sorunlardan bir tanesi o. Aslında onları yakalayıp, sorgulayıp hapse atmak lazım.
5: 9 kişi biliyorsunuz gözaltında, evet.
6: Biliyorum, onlar tutuklandı ama yani giden gitti ya Allah. Yani,
5: ya bir de o var.
6: Korkuş, çoluk çocuk bir sürü insan rahat etmiyor. Bir de diyorlar ki can yeleği yetmez diyorlar. Can yeleğinden önce diyorlar yapılması gereken şeyler var diyorlar mesela. Yani bu da önemli yani aslında.
5: Tabii.
6: Yani sadece can yeleklerini vermişler.
5: Hı-hı.
6: Ya geminin içi su alıyor, görüyorsun önceden. Hala adam devam ediyor ya. Canavarlık ya. İnsanları bile ölüme sürüklemiş bu adam.
5: Doğru.
6: Yani çok korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız.
5: Evet.
6: Allah bir daha göstermesin ama sebebe yapışmadan, tedbiri almadan hareket etmemek lazım Hatta Bey.
5: Milletimizin başı sağ olsun.
6: Evet.
5: Efendim, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı'nın ilk buluşması dün gerçekleşti. Savunma sanayinde ortak teknoloji geliştirme ve üretim yoluyla savunma yeteneklerini güçlendirme kararı alındı. Bizim bundan kazancımız ne olacak? Bak, bu çok önemli. Yani F-35'lerde de biz biliyorsunuz üreticiydik, ortaktık. Onun gibi bir pakt yani, bu konuda silahlarını beraber yapacak, parayı beraber koyacak, parçaları üreteceğiz. Kendi savunmamızı, bölgemizin savunmasına da çok büyük katkıda bulunacak Türkiye. Biraz bunu konuşalım. Gerçi Dışişleri Bakanı şey yaptı, bütün bölge ülkelerine açız bu arada dedi yani.
6: Evet, yani kim istiyorsa gelsin katılsın dedi.
5: Evet.
6: Şu anda işte Mısır en önemli bir gelişmeler.
5: Ülke, evet, Afrika.
6: Mısır'ın da katılması gerekiyor aslında bu paktın içerisine. Bu pakt tabii İsrail'e karşı bir güç gösterisi Hatta Bey. Yani İsrail'in bölgedeki bu şeyini, yani isyankar davranışını önlemek için en önemli destek gelişmelerden bir tanesi oldu bu. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu işteki en büyük payı da hiçbir zaman yabana atmamak lazım. Onun varlığı dolayısıyla bu iş gerçekleşti Hatta Bey. Yani Mekke Ortak Savunma Anlaşması Türkiye savunma sanayinde çok büyük bir destek Hatta Bey. Yani devasa sermaye akışı yaşanacak, enerji arz güvenliği yaşanacak, jeopolitik caydırılacak ortaya çıkacak. Yani biliyorsunuz bu dün ilk defa toplantısını yaptılar Ankara'da.
5: Evet.
6: Bu da çok önemli bir gelişme. Milyar dolarlık ihracat ve yatırım havuzu var aslında Hatta Bey'in ortada. Yani bizim biliyorsunuz Kaan Milli Muharebe Uçak projemiz var.
5: Evet.
6: Yüksek maliyeti ve uzun soluklu savunma programlarının Ar-Ge finansman yükü müttefikler arasında paylaşılarak Türkiye'nin mali yükü hafifletilecek. Yani bir de yeni model olarak savunma sanayi ürünlerine uzun vadeli garantili bir pazar sağlayacak bu gelişme. Yani benim gördüğüm kadarıyla çok önemli bir kazanım elde edeceğiz. Hem de bir güç olacak, yani Orta Doğu'daki bir güç olarak ortaya çıkıyor.
5: Evet. Şimdi bir de ekonomiye gelelim. Türk ekonomisi 24 çeyrektir nasıl büyüyor? O çok merak ediliyor mesela. Onun şeyi de onun bir şeyini de açıklamasını, izahını da sizden alalım. İkinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla yıllık bazda %2.3 arttı. En büyük destek de tarım sektöründe yaşandı. Biliyorsunuz bizim için çok tezvirat vardı. Tarım bitti, tarım bitti. Ülkemizde tarım bitti deniliyor. Öyle değilmiş efendim. Tam tersi çıkıyor ortaya. Herkes ülke büyüdü, bize ne faydası oldu diye soruyor tabii. Cebimize fazladan bir para girmedi ama refah seviyemiz yükseldi deniyor. Bu nasıl oldu efendim? Yani ekonomiler biliyorsunuz daraldı, küçüldü. Bütün dünyada bu. Böyle. Evet, biz de eski büyüme rakamlarını yakalamıyoruz ama 2.3 artmış, bu çok önemli bir rakam. Bunu küçümseyemeyiz. Onu demek istiyorum.
6: Koskoca Amerika %1.5 büyüdü. Koskoca Avrupa %1 büyüdü hatta.
5: Yani evet.
6: Kıyaslamayı böyle yapmak lazım. Yani kişi başına düşen milli gelir $19,000 yükselmiş ya. Çok büyük bir rakam bu. Yani yani tarım sektöründe biliyorsunuz dünyada bir kriz yaşanıyor şu anda. Fakat Türkiye'de rekor düzeyde rekolte artışı var. Yani bu yağışlardan dolayı çok büyük bir üretim artışı yaşandı Türkiye'de.
5: Tarımda mı öyle diyorsunuz?
6: Tabii tarımda tabii. Yani buğday, ondan sonra arpa, yulaf, ondan sonra çok büyük bir şey var, artış var, rekolte artışı var. Bu rekolte artışı fiyatları bir defa arttırmayacak, tam tersi düşürecekti bir gelişme var. Vatandaş buradan yararlanacaklar. Yani ben bunu bu şekilde görüyorum açıkçası. Diğer taraftan büyüyen ülkeye sermaye akışı yaşanıyor biliyorsunuz. Şirketler üretim kapasitelerini arttırıyorlar, yatırım kararı alıyorlar. İşsizlik artıyor. Yani çalışanlar daha iyi şartlarda iş değiştirme veya terfi etme imkanlarına kavuşuyorlar. Yani bakın Temmuz ayında işsizlik rakamı aşkına 8.1 geldi işsizlik rakamı ama son 21 yılın en düşük seviyesi bu. Yani kendi işini yapan ki esnaf, tüccar, vatandaş, şirket piyasadaki canlılık sayesinde satışlarını, kar marjlarını arttırıyorlar.
5: Bak, tabii.
6: Büyüyen ekonomide bak Atay Bey şunu söyleyeyim. Devletin vergi geliri artar. Hükümet bu kaynakları yollar, köprüler, toplu taşıma, hızlı trenler, havalimanları gibi altyapı projelerine harcar. Vatandaş devlet okullarında ve hastanelerinde daha modern, teknolojik ve kaliteli hizmetlerden ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle yararlanır. Yani devletin bütçesinden dar gelirli ailelere, engellilere, yaşlara ayrıldığı pay artar. Yani halk daha kaliteli gıdaya, teknolojik ürünlere, beyaz eşyaya, otomobile daha kolay erişir. Yani bunlar avantaj değil de nedir Allah'ını söylesen yani.
5: Şimdi bir tartışma var. Gazetelere de yansıyor. Vatandaş diyor ki ya hakikaten bu sene çok bereketli yani.
6: Evet.
5: Fındık olsun, fıstık olsun mesela buna benzer şeyler. Öbür tarafta sizin dediğiniz gibi buğday dolayısıyla bulgurda da şurada da burada da.
6: Evet,
5: fakat
6: evet.
5: Gereken indirimi göremiyoruz diyorlar. Acaba Eylül ayına mı kaldı? Bu indirimlerin Eylül ayında olacağı söyleniyor bize yansımaları, tüketici yansımaları. Siz ne düşünüyorsunuz?
6: Evet.
5: Yani ortada bir bereket var. Ciddi bir şey var, efendim rekolte yüksekliği var ama ürünlerde istediğimiz fiyatları göremiyoruz. Eylül ayı için ciddi bir beklenti var, ne dersiniz efendim?
6: Evet, doğru söylüyorsunuz. Gerçekten Eylül ayı biliyorsunuz bereket ayı olarak karşımıza çıkıyor. Yılın en bereketli ayı. Bir ikincisi, bir de bu firmaların yani üretim fiyatlarını belirlerken daha insaflı davranmaları lazım. Yani buna bir önlem getirmesi. Bir sürü cezalar veriliyor. Hatta dikkat edersen.
5: Evet.
6: 10 milyon, 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon cezalar veriliyor ama bu cezaların vatandaşa faydası olmuyor maalesef. Yani zira vatandaş bu parayı ödeyip bu ürünü almış oluyor bir defa. Ama satıcı da markette bu cezayı ödüyor. Ödediği cezayı da yeniden ürettiği malların üstüne koyarak yine halktan çıkartıyor. Bunu bu şekilde yürütmenin anlamı kalmadı maalesef. Yani bir defa devletin bu işe ön ayak olması lazım. Yani ön planda kalması lazım. Yani üretim kooperatiflerini bence hayata geçirmek lazım. Yani çiftçiden direkt olarak devlet alıp vatandaşın satması lazım. Yani daha doğrusu hallerdeki satışların kamu eliyle gerçekleşmesi lazım. Yani siz hallerdeki satışları siz özel sektöre bırakırsanız istediği gibi har vurup harman savuruyor. Mesela bol gelen malı çıkartmıyor halde satışa sunmuyor. Depoda saklıyor. Fiyatı düşmüyor o zaman. Böyle insafsızlık mı olur?
5: Çürütme pahasına bile olsa depodan çıkarmıyor. Çok ilginç.
6: Depodan çıkartmıyor. Ondan sonra
5: fiyatlar düşmesin diye mi böyle bir tavır takınıyor?
6: Tabii baksanıza yani dikkat ara sıra görüyorsunuz. Domatesleri, patatesleri, bilimleri hep tarlaya dökmüşler, sokağa dökmüşler. Niye? Fiyatı düşmesin diye. Bu rezalet ya. Bak ben size insafsızlık ya. Adam düşük fiyattan da para kazanırsın. Yani çok satarak para kazanırsın değil mi?
5: Evet.
6: Az satarak yüksek fiyattan para kazanmak yerine çok satarak daha az karla sat ama daha çok para kazanırsın. Yani dediğim gibi bu anlayışı ortadan tamamen kaldırmanın devletin elinde. Atadır.
5: Evet.
6: Devlet mutlaka bu işe soyunması lazım. Yani artık bu özel sektörü, insafı terk etmemesi lazım bu şeyi.
5: Doğru. Evet, şimdi efendim bir de bankalarımıza gelelim.
6: Evet.
5: Türk bankaları 7 ayda 600 milyar liraya yakın kar elde etmiş. Deniyor ki en büyük kazanç kapısı bu dönemde 27,5 trilyon liralık kredi kullandırmışlar bankalar.
6: Evet.
5: Yani faizden büyük gelir elde etmişler. Bu kadar büyük para piyasaya girince ister istemez enflasyon yüksek kaldı deniliyor. Doğru mu?
6: Doğru.
5: Biraz önce konuştuğumuzu da doğrular şeklinde bir soru oldu belki ama böyle de bir şey var yani. Ciddi, millet kredi almış yani vatandaş almış krediyi. Bir şekilde mecburen. Bankalar parayı satmış yani.
6: Mecburen almışlar krediyi. Başka çareleri kalmamışlar. Yüksek faizi ödede külfetine rağmen almaya mecbur kalmışlar. Zira başka türlü yapacakları başka bir yol yok. Merkez Bankası biliyorsunuz 1 Mart'tan bu yana ara verdiği bir hafta repo yerlerini yeniden başladı biliyorsunuz.
5: Evet.
6: Fonlama maliyeti gecelik %40 seviyesinden %37'ye kadar geriledi. Yani 300 puanlık bir düşüş var şu anda. Benim gördüğüm kadarıyla bankalara kredi faizlerinin aşağı çekilmesini teklif ediliyor. İTO tarafından. İTO Başkanı Aldagiç diyor ki kazançlarını katlayan bankalara kredi faizlerini aşağı çekin diyor. Bu indirim ticari kredilere hızla tüm bankacılık sektörüne yaygın bir şekilde yayılması diyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla ikinci çeyrek bilanço olan açıklanmasıyla birlikte satış hacminin dağılmayla birlikte bankalar bu işe yönelecekler. Yani kredi faizlerini mutlaka aşağı çekmek zorunda kalacaklar bankalar. Zira kullanım azalıyor. Hacim azalıyor. Talep azaldığı için de
5: evet.
6: O zaman karları da azalacak. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şirketler de mecbur kaldılar almaya yüksek faizden Hatay Bey yani kredileri. Ama yüksek faizden kredi kullananlar şirketlerde ürettikleri ürünlere de bu şeyleri fiyatları yansıttılar maalesef. İşte. Enflasyonu düşürmenin en büyük etkilerinden bir tanesi bu. Yani bankaların
5: güneş çarık da ayağı sıktı diyorsunuz.
6: Evet, mutlaka aşağı çekmeleri lazım bankaların. Yani kredi faizlerini mutlaka düşürmeleri lazım. Ancak o zaman enflasyondaki düşüş gerçekleşir. Yani bunu da bence Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı sıkı bir şekilde kontrol edip bunu sağlamak zorunda. Zira Türkiye %2.3'lü büyüme benim gördüğüm kadarıyla yeterli bir büyüme değil. Yani bunun en az %3 seviyesine çıkması lazım.
5: Tabii. Eski büyümeler gibi değil ama hakikaten böyle küçümsenmeyecek de ciddi bir rakam 2.3 büyüme tabii.
6: Evet.
5: Küçümseyemeyiz ama dediğiniz gibi büyümeyi daha sıhhatli, daha bir de şey ne diyorlar istikrarlı hale getirmek, yükseltmek lazım.
6: Tabii.
5: Şimdi efendim Merkez Bankası'nın rezervleri 5.5 ayın zirvesinde. Yani dün açıklanan en son rakam 189.3 milyar dolar.
6: Evet.
5: Rezervler nasıl artıyor? Rezervlerin artışı bize ne kazandırır? Bu da çok önemli. Ayrıca bu kalıcı yatırım üzerinde geçen programda da konuştuk.
6: Evet.
5: Kalıcı yatırıma nasıl dönüştürülür? Türkiye güvenli bir liman gibi görülüyor. Hatta birçok konuda Avrupa'dan, Batı'dan da efendim piyasalardan ayrışıyor. Bu konuda da size izahatlar bekliyoruz sizden efendim.
6: Estağfurullah. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervlerinin güçlenmesi tabii ki çok önemli bir gelişme. Yani bir defa krizlere karşı büyük bir güç bu elinde tuttuğu döviz miktarındaki artış. İkincisi uluslararası piyasalarda çok büyük bir destek görüyor. Yani Türkiye'nin kredi 5 yıllık risk primi 217 seviyesine kadar düşmüş vaziyette. Yani Türkiye güven veren bir ülke haline geldi Atay Bey. Kredi kuruluşları mesela rezervlerdeki artışa bakarak, rezervdeki artışın istikrarlı bir şekilde yükselmesine bakarak kredi notumuzu arttırıyorlar. Yani istikrarlı bir yükseliş var. 5,5 en yüksek seviyesine çıktı biliyorsunuz. Yani niye artıyor? İşte yabancı yatırımcılar hissenizi tabir alıyorlar. Özellikle
5: Yani yabancı yatırımcı geliyor. Para geliyor.
6: Evet.
5: Yani Türkiye'ye para giriyor. Sıcak para giriyor.
6: Evet. Bir de kur korumalarına zaten hesaplar sıfırlandı biliyorsunuz. Yani bir de o da bitti. TL likiditesini, döviz art talep dengesini daha sağlıklı bir noktaya taşındı biliyorsunuz. Yani rezervlerdeki artış ülke ekonomisinin makroekonomik istikrarı, dış şoklara karşı dayanıklılığı, uluslararası kredibilitesi açısından çok önemli bir anlam taşıyor. Yani Türkiye'nin bu da devletin yurt dışından sağladığı uygun maliyette, düşük faizde borçlara bilmesi anlamına geliyor. Yani güçlü rezervler benim gördüğüm kadarıyla işte onaylıydı biliyorsunuz. Para politikası kurulunun kararı var.
5: Evet.
6: Merkez Bankası para politikası kurulunun. Faiz indirimine gideceği beklentisini güçlendiriyor zira. Türk lirasındaki değer kaybı dolayısıyla dövize gelecek talep piyasaya müdahalelerle engellenebilir. Yani dövize talep gelmez. Zira Merkez Bankası elinde çok güçlü rezerv olduğu için hemen müdahale eder. Düşürür diyorlar fiyatı. O zaman bir talebin gerçekleşmeyeceğini ben görüyorum açıkçası.
5: Tabii.
6: Yani döviz talebin gelmesi için Merkez Bankası'nın rezervlerinin az olması lazım. Tam tersi var şu anda. Benim gördüğüm, anladığım kadarıyla bu çok önemli bir kazanım olarak karşımıza çıkıyor. Tabii dediğiniz çok doğru. Yani bu sıcak para aniden tekrardan yurt dışına çıkabilir mi? Merkez Bankası faizleri düşürürse.
5: Bunları çok yaşadığımız için evet.
6: Evet. İşte bunu önlemek için Merkez Bankası sıcak paraya stopaj getirdi biliyorsunuz.
5: %10'luk
6: bir stopaj getirdi. Stopaj da öyle, hem vergi geliri artacak hem de sıcak paraya diyor ki sen diyor sıcak paradan vazgeçiyor ki ülkede doğrudan yatırım yap diyor. Mesela 20 yıl vergi almayacağım diyor kendi senden ya.
5: Evet.
6: Düşünebiliyor musunuz ne kadar büyük avantaj?
5: Evet.
6: Ondan sonra ayrıca teşviklerde bulunuyor, yani yatırım teşviklerinde bulunuyor. Türkiye'de de işçilik ucuz da tabii, çok ucuz işçilik. Yani Avrupa'ya, Amerika'ya göre işçilik fiyatları çok ucuz. Bu yüzden Türkiye'de yatırım yapmak çok avantajlı. Bir de Türkiye'nin hem mali yapısı çok güçlü hem de siyasi yapısı çok güçlü. Yani bakın iş başındaki hükümet son derece önemli bir kararı aniden hızla alabiliyor ve hayata geçirebiliyor. Bu çok önemli bir avantaj ya. Mesela parlamenter sistemde olsak biz Türkiye'de böyle bir kararı alıp hayata geçirmek çok zor olur ya. Milletvekilleri ikna edeceksin.
5: Tabii.
6: Yok onları evet demeye zor.
5: Partileri ikna edeceksiniz vesaire.
6: Herkes kendi çıkarını korumak için bir sürü abuk subuk iddialar ortaya atacaklar.
5: Tabii.
6: Yani ortada bir alınacak kararın engellenmesi söz konusu olur. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde son derece hızlı ve çabuk karar ve doğru karar alma imkanı var. Bence bu şey çok önemli bir kazanım olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah kısa süre içerisinde ben bu işin rayına oturacağını düşünüyorum. Yani sıcak paradan ziyade tam tersi doğrudan yatırıma teşvik konusunda, doğrudan yatırım gelmesi konusunda büyük bir hamle başlayacak. Dediğim gibi yani hem rezervlerimiz güçlü hem de ekonomideki büyük bir atılım var. Niye girip yatırım yapmasınlar?
5: Siyasi istikrar da mevcut. Tam yatırım ortamı yani.
6: Tabii de yatırım yapanlar Türkiye'de mesela daha hızlı ve daha kısa süre içerisinde yatırdıkları paradan daha fazlasını elde etme imkanına sahipler tabii.
5: Evet, yani doğru.
6: Türkiye bir defa çok genç bir ülke, yani nüfusunun büyük bir bölümü genç. Tüketim toplumuysa Türkiye Atabey.
5: Evet.
6: Ne üretirsen hemen satma imkanın var ya, böyle bir ülke dünyada yok aslında. Yani sattığın ürünün de parasını hemen alıyorsun. Bu da önemli bir, yani batmıyor paralar. Bence Türkiye'de yatırım yapmak için çok önemli bir ortam var. İnşallah yabancı
5: Anadolu alışverişi seviyor. Öyle evet. Diyelim ama yani kur korumalı o sistemin de son bulması hakikaten evet. Hazinemize çok önemli bir katkıları oldu.
6: Evet,
5: orada
6: evet.
5: Ciddi bir zarar ziyanımız söz konusu.
6: Evet doğru söylüyorsun. Evet,
5: efendim şimdi bir altına gidelim. Şimdi altın fiyatlarındaki düşüş hızlandı biliyorsunuz. Ons 5500 dolardan 4000 dolarlara kadar geriledi herhalde değil mi şu anda?
6: 367 dolar.
5: Ha yani öyle. 24 ayar külfenin gramı 6800 lira gibi.
6: Hayır yok, şu anda 6750'ye düştü maalesef.
5: Maalesef düşüyor ama bir taraftan da Orta Doğu'da savaş havası var. Yatırımcıların evet, bu gerilimden kurtulmak için güvenli limana koşması gerekmiyor mu? Hep öyle derdik efendim. Böylesi evet, konjektörlerde insanlar altın alırlar. Ama şimdi mevcut seviye alım için mi yoksa satış için mi uygun, onu da siz izah edeceksiniz. Evet. Fakat evet, ben sabah sabah bazı yerlere bir uğradım. Sakın yani altın mı aldın diyeceksiniz falan. Hayır hakikaten almadım. Bir çarşıdan geçiyordum. Orada kuyumcular yoğunda, bir yoğunlukta. Kuyumcular çarşısı bize yakın. Her iki tarafta da kuyruklar var. Şimdi birisi banka sistemi getirmiş. Yani numara alıyorsunuz öyle kuyrukta. Ancak sordum ne yapıyorsunuz? Mesela birkaç kişi ben alıyorum dedi. Çok ilginç. Ama bazıları da biz satıyoruz dedi. Bir tane hanımefendi, yanında genç bir kız daha öğretmenmiş. Biz satıyoruz, evet, elden çıkarıyoruz. Anlaşıldı. Biz bu altından para kazanmayacağız dedi mesela o genç öğretmen hanımefendi. Ne dersiniz? Ben sabah evet, sabah sizin için böyle bir şey de yaptım. PR muhabirlik de yaptım.
6: Çok
5: canlı canlı. Çok. Ama evet, hem satanların hem alanların olması evet, çok dikkatimi çekti mesela.
6: Satanlar ihtiyacı için satıyor. Alanlar da işte ümit de alıyorlar. Tabii işte altını içerecek diyorlar. Çünkü altın biliyorsunuz yılbaşında 5600 dolara çıkmıştı altın onsu.
5: Evet.
6: Yani 8000 lirayı görmüştü. Bazı kuyumcular da işte finans analisti diye ortadan dolaşan bazı kuyumcular da ondan sonra 8000 lira olacak diye milleti kandırdılar resmen. Aldılar. Hı-hı. Ellerine bağlandı kaldı. Yani
5: evet,
6: ya bu adamlara güvenmemek lazım. Özellikle kuyumculara güvenmek lazım. Çünkü kuyumcu malını satmak için sürekli fiyat yükselecekler. Yani evet, sen al diyor yani. Kandırır milleti resmen. Neyse, altın fiyatlarındaki düşüş şuradan kaynaklanıyor. Tabii biliyorsunuz biraz önce söyledik. Petrol fiyatları 92 dolara kadar çıktı. 92 dolara çıkınca enerji maliyetleri arttı. Ülkeler enerji faturalarını ödemek için ellerindeki altınları satıyorlar.
5: Evet.
6: Yani merkez bankaları. Hı hı. Bir ikincisi, Amerika'da işte enflasyon yükseleceği için Amerika'da faiz artışı gündeme geldi. Faiz artışının gündeme geldiğini işte Amerikan Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh, İşte Jackson Hole toplantılarında çok net bir şekilde ifade etti. Diyor ki %2'lik enflasyonu diyor düşürmek için diyor elimizdeki para politikalarını sıkı bir şekilde kullanmamız lazım diyor.
5: Evet.
6: Trump'ın da hoşuna gitmemiş ya bu açıklama. Ya diyor ki faizleri pek yükseltmeyin diyor, düşürün falan diyor ama adam da gerçek ne yapması gerektiğini yapıyor açıkçası şu anda.
5: Bu düşüşler o açıklamadan sonra mı geldi bilmiyorum ki.
6: Evet yani düşüşler Kevin Warsh'un açıklamasından sonra bir defa etkili oldu. Bir, evet, şunu söylüyorum. Amerika'da bu hafta içerisinde işsizlik rakamları açıklanacak. Yani yarın özel sektör, cuma günü de tarımda işsizlik rakamları açıklanacak. İki tane gösterge açıklandı. Bir tanesi Dallas Fed imalat endeksi açıklandı. Çok yüksek geldi bu endeks. Yeah. İmalat endeksi yükseliş. Amerika'da işte yüksek faiz ortamına rağmen iyileşmenin devam ettiğini gösterdiği için faizlerin düşürülmesi gerekmiyor.
5: Evet.
6: Faizler düştüğü zaman altın yükselir aslında. Faiz düşmeyince, yükselince altın düşer. Yani şu anda dediğim gibi yani altın 4400 dolarlık şeyi kırdı. Desteği kırdı. 4367 dolar. 4200 dolara kadar düşebilir. Hı. Yani altını benim gördüğüm kadar şu anda 6750 liralık fiyatı 6500 liraya kadar inebilir Atay Bey.
5: Evet.
6: Yani bu risk değil, bu tahmin tabii. Ben tahminimi söylüyorum. 6500 lira düşerse alım yapmak lazım ama şu anda almak pek gerekmiyor. Eğer ellerinde düşük fiyattan alanlar varsa satıp karlarını realize edebilirler. Ama yüksek fiyattan alanlar varsa, eğer ellerinde de para varsa daha düşük fiyattan alabilirler. Fakat benim gördüğüm gibi bu riske üstlenmeye değmez yani şu anda. Ama 6500 liraya kadar düşmeden de altını almamak lazım. Zira dediğim gibi biraz önce söyledim. Güvenli liman 10 yıllık Amerikan tahvillerindeki getiriler 4.79'a kadar yükseldi. Bu çok yüksek bir rakam. Yani tahvil faizinin yükselmesi demek ne demek biliyor musunuz? Amerika'da faizlerin yükseleceğinin kanıtı bu. Mesela Eylül ayında mesela Amerika'nın 16 Eylül'de Amerikan Merkez Bankası'nın toplantısı var. Bu toplantıda faiz arttırım ihtimali %60'a yükselmiş ya. Çok yüksek. O zaman da ne oluyor? İnsanlar elindeki altınları satıyorlar. Bence şu anda altında pek alım yapmak riskli olur. Altında alım yapmasınlar yatırımcılar. çeyrek altının fiyatı 10.900 liraya kadar düştü. 10.500 liraya kadar çeyrek düşebilir. Tabii yaz ayları bitti, düğünler de bitti ama maalesef şu anda da altınlardaki düşüş devam ediyor. Ama altın benim gördüğüm kadarıyla yani yıl sonunda tekrar 4.600 dolara kadar çıkabilir yıl sonunda. Fakat bu işi gerçekleştirmek için öncelikle Amerika ile İran'ın bu Orta Doğu'daki savaşı bitirmesi lazım. Petrol fiyatlarının düşmesi lazım. Petrol fiyatları düşmeden altındaki düşüş de gerçekleşmeyecek hatta benim
5: maalesef. Yani bu çalkantı devam edecek. Evet, altında evet. Bir istikrar görmüyorsunuz ama yüksek evet. Fiyatta alanların da elden çıkarmamasını söylediniz. Yani kalsın evet. Yoksa zarar edeceksiniz.
6: Yani yüksek fiyattan alanlar şöyle bir politika uygulayabilir hatta. Yani sistem bu tabii. Gerçekten bunun garantisi yok ama yüksek fiyattan zararına satarlar. Daha düşük fiyattan alım yaparak ortalamayı düşürebilirler. Yani böyle bir şey de olabilir. Yani sistemi de hayata geçirebilirler. Ama bunu çok dikkatli yapmak lazım hatta. Yani ne zaman satılacağını, ne zaman alacağını çok iyi kestirmek lazım. O zaman da yani kar edeceğinlerden daha düşük bir şey yaparsın. Daha yüksek bir zararı uğrayabilirsin.
5: Hayır, burada mantıklı düşünmek lazım. Hakikaten panik havası evet. içerisinde bir şey yani o ruh haletinde bir defa sıyrılmış aklı başında.
6: Evet.
5: Bir düşünmek lazım sizin dediğiniz
6: yani,
5: gibi. Evet.
6: Yani fiyat tepesi üstü aşağı gidiyor. Mesela düşüyor, tamam mı? Düşüyor. Zararın var. Sat zararını ama zararından daha düşük bir fiyattan alım yapabilirsin mesela. Daha düşük bir fiyattan alım yapabilirsin. O zaman ortalaman azalır. Yani zararın ortalaması azalır daha doğrusu.
5: Değil mi? Zararınız daha doğrusu azalır.
6: Evet.
5: Enteresan bir yöntemden bahsediyorsunuz. Satacaksanız satın, en alttan almaya çalışın. Ben evet. öyle anladım efendim.
6: Yani bu usul yapılabilir ama dediğim gibi yani şuurlu olmak lazım. Piyasayı iyi takip etmek lazım. Ne zaman alacağını, ne zaman satacağını çok iyi kestirmek lazım. Bunlar tabii önemli şeyler, gelişmeler. Herkesin yapacağı iş değil var tabii. Yani bakamazsınız.
5: Ya da bazıları bu altın meselesinde aslında bekle görü takip etmesi lazım.
6: Yani
5: bir yerde kalsın, mutlaka değerini bulur. Altındır. Yani, çamura da düşerse efendim şöyle evet, bir suya tuttunuz evet, mu? Evet. Diyenler yani, de mantıklı olabilir. Evet.
6: Uzun vadeli altın alımı yapanlar mesela ellemesinler, kalsınlar. Düşüyor çıkıyor ama sonunda tekrar çıkacak bu altın. Yani 2027 yılında mutlaka yükselecek. Yani eğer ihtiyacı yoksa, paraya ihtiyacı, nakit paraya zaruri olarak ihtiyacı yoksa satmasınlar, ellerini tutsunlar altına tabii.
5: Evet. Yoksa ben bari çorbayı kaynatayım havasıyla hareket ederlerse efendim evet. zarar ederler.
6: Evet.
5: Evet efendim, çok teşekkür ederiz Sayın Batırel.
6: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler efendim.
5: Sağ olun.
6: Kolay gelsin.
5: Evet. Sevgili dinleyiciler, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel'le günü, gündemi ve piyasaları değerlendirdik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdilik Allah'a ısmarladık efendim.
3: Burası TGRT FM.
7: Şimdi reklamlar.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6.000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
6: Daha dün annemizin kollarında yaşarken
7: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
8: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
9: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM Haber.

0: Binaların cepheleri rengarenk grafitilerle kaplı. Sanat sokağına gelen ziyaretçiler hem fotoğraf çekiyor hem de sprey boyalarla kendi çizimlerini yapıyor. 1,5 kilometre uzunluğundaki bir sokak dünyanın en büyük grafiti koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Bölge şimdi sanat, turizm ve sosyal medyanın buluştuğu bir nokta haline geldi.
1: Bu ne ya? Allah aşkına ya. Bütün E5'i kesmişler ya.
0: E5'te tüm şeritleri kapattılar. Sürücüleri çileden çıkardılar.
1: Bütün E5'i kesmişler. Al işte bak, bakar mısın ya? Adam emniyet şeridinden geliyor.
0: Pes dedirten bu görüntüler İstanbul Silivri'de kaydedildi.
1: Makas atanlara baksanıza Allah aşkına ya. Bak ya.
0: Düğün konvoyu oluşturan araçlar tüm şeritleri işgal etti. Adeta diğer sürücülere yolda ilerleme fırsatı vermediler.
1: 5-6 kilometrede bu şekilde geliyoruz ya. Bak şimdi de yol, bak buradan giriş yapıyorlar. Bak soldan sağ geçiş. Böyle bir saçmalık yok ya.
0: İhmal etmedikleri trafik kuralı kalmadı.
1: Emniyet şeridi var, makas hattı var, bu nedir ya?
0: Çileden çıkan bir sürücü ise polise bildirmek için eşine düğün konvoyundaki araçların plakalarını çektirdi ve yolculuk uzun süre böyle devam etti.
1: Çek plakalarını çekti, özellikle sağda plakalarını çekti.

0: Yeniden birlikteyiz. Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor. Nepal'deki büyük sel felaketinde hem ölü sayısı hem kayıp sayısı artıyor. Son açıklamaya göre 939 kişi öldü. 3925 kişi kayıp. Arama kurtarma çalışmaları yeni sel ve heyelan riski yüzünden sık sık aksıyor.
1: Bu saygı duruşu

0: Havalarda yoğunlaştı. Ancak yeni heyelan ve taşkın riski çalışmaları sık sık durduruyor. Kurtarma ekipleri ve bölge halkı tekrar tekrar yüksek kesimlere çıkmak zorunda kalıyor. Hayatta kalanlarsa evlerine döndüklerinde büyük bir yıkımla karşılaşıyor. Evlerini kaybeden Nepalliler enkazdan geriye kalan eşyalarını bulmaya çalışıyor.
1: Her şeyimi kaybettim. Hepsini gözlerimin önünde kaybettim.
0: Arama kurtarma çalışmaları sürerken en büyük korku yeni bir felaketin yaşanması.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan yolcu gemisini arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kurtarma gemisi TCG Işın da katıldı. Batan geminin daha önce de su aldığı ve 2014 yılında da kazaya karıştıysa facianın ardından ortaya çıktı.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehri açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasında gözler 514 metre derinlikteki enkaz alanına ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına çevrildi. Operasyona katılmak üzere Türkiye'den sevk edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştı. 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilen dev gemi bölgede derin deniz operasyonunu başlattı. Ekipler 514 metre derinlikteki batık alanına otonom ROV aracı indirerek enkaz çevresinde arama ve tarama faaliyetini yürütüyor. Arama kurtarma faaliyetleri havadan, denizden ve karadan 7/24 esasına göre kesintisiz sürdürülüyor. Çalışmalara 15 gemi katılıyor. 8 helikopter iki grup halinde dönüşümlü görev yaparken İHA'larda bölgeyi aralıksız tarıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü ekipleri Girne'nin doğu ve batı kıyı şeridinde kapsamlı arama faaliyetlerini sürdürüyor. Arama çalışmaları sürerken facianın göz göre göre geldiğini ortaya koyan skandal görüntüler gün yüzüne çıktı. Geminin 21 Haziran tarihli seferinde su aldığı ve yolcuların endişeyle uyarıda bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir yolcunun ciddi su aldığı uyarısına mürettebatın "abi bir şey olmaz öne geçin" cevabını verdiği görülürken aynı geminin 30 Ağustos'taki Girne Taşucu seferinde kısa sürede su alarak alabora olduğu hatırlandı. Soruşturmadaki ihmal iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Filojet isimli geminin 12 yıl önce Türkiye'de de kaza geçirdiği ve 2024 yılına kadar hiç kullanılmadığı ortaya çıktı. Yüzden fazla kişinin ifadesinin alındığı tahkikatta yeterli can yeleği olmasına rağmen mürettebatın kriz anında yolculara dağıtmadığı ve tahliyeyi yönetmediği belirlendi. Geminin sefere çıkışına onay veren liman yetkilileri de görevden uzaklaştırıldı.
2: Sokakta vatandaşa mikrofon uzatıyordu. Bu kez kendisi manşetlik oldu. Yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık bir tırın dorsesine gizlenerek ülkeden kaçmaya çalıştı ama kaçış planı sınırda suya düştü. Kocabıyık Kapıkule'de yakayı ele verdi.
3: Arif nereye kaçacak?
0: Sokak röportajlarıyla tanınmış.
4: Nerede var? Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi?
3: Şimdi savaş.
4: Kendi ülkesine bak şimdi kendi ülkesine. Kendi ülkesine faydası olmayanın başka ülkeye faydası olur mu?
0: Siyasi kariyeri başlamadan bitmişti. YouTuber ülkeden kaçmaya kalktı ancak sınırda yakaya ele verdi.
3: Tırın altında yakalandın. Nereye gidiyordun Arif?
4: Anamur.
0: Arif Kocabıyık.
4: Yozlaşmanın anlamı işte tam sensin. Bak tam sensin işte.
0: Yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan YouTuber daha önce birçok polemiğin başrolüne oturmuştu.
3: Nerede var?
4: Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi?
3: Şimdi savaş.
4: Kendi ülkesine bak şimdi kendi ülkesine. Kendi ülkesine faydası olmayanın başka ülkeye faydası olur mu?
0: Son olarak siyasi kariyer kurmak istemiş, 2023 genel seçimlerinde İyi Parti'den Antalya milletvekili adayı olmuştu. Kazanamayınca 2026 yılında rotayı Cumhuriyet

0: Talk Partisi'ne çevirmişti. Burada bizzat dönemin genel başkanı Özgür Özel tarafından rozeti takılmış, ancak gelen tepkiler sonrası üyeliği iptal edilmişti.
1: Evet, otomatik faresi değil misin ya? Meşhur otomatik faresi.
0: Koca bıyık Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı almıştı. Ancak verilen hükmü içe saydı, kaçış planı yaptı.
1: Tırın altında yakalandın. Nereye gidiyordun hani?
2: Anamur.
0: Koca bıyık Edirne Kapıkule sınır kapısından yurt dışına çıkacak bir tırın özel bölmesine saklandı. Amacı sınırı geçip adaletten kaçmaktı. Ancak görevli memurlar X-ray taramasında koca bıyığı fark etti. Ünlü YouTuber Kız Kıvrak yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Arif Kocabıyık ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin nereye gidiyordun sorusuna da cevap verdi.
1: Tırın altında yakalandın. Nereye gidiyordun hani? Anamur.
3: Yargılama hızlanacak, davalar daha hızlı sonuçlanacak. Bu amaçla Alo Adalet hattı hayata geçirildi. Sistem ilk olarak Ankara, Kayseri ve İzmir'de başladı. Biz de TGRT Haber olarak Alo 135 çağrı merkezine gittik ve sistemin nasıl işlediğini yerinde görüntüledik.
4: Merhaba Burak Bey, ben Fadime. Alo Adalet hattına hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim?
5: Adalet hizmetlerinde yeni dönem başladı. Alo Adalet 135 hattı devreye girdi.
6: Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefine kararlılıkla ilerliyoruz.
0: Yeni dönemde yargı hızlanacak. Alo Adalet 135 hattı bunun en önemli ayağı olacak.
5: 5 yılı aşan dava, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için Alo 135 hattı aranabilecek.
6: Vatandaşlarımız dosyaları hakkında daha düzenli ve güvenli bilgilendirilecek. Dava dosyalarına ilişkin sonuçlar vatandaşlarımıza SMS yoluyla bildirilecek.
0: İlk etapta Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayan hizmet daha sonra 81 ilde devreye alınacak. Başvuru yapılmak istenen dava veya soruşturma dosyası arayan kişiye ait değilse görüşme sonlandırılacak.
6: Soruşturmalarda gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığı bilgisi paylaşılacak.
0: Alo Adalet 135'e aynı kişi günde en fazla 3 defa başvurabilecek.
4: Kendi ifadelerinizi açıklar mısınız?
0: Başvuru yargı hizmetlerinin etkinliği bürosuna ulaşacak. Gerekli hallerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirilmesine sunulacak. Yapılan başvurunun hangi aşamada olduğu vatandaş portalı üzerinden de takip edilebilecek.
6: Alo Adalet 135 hattı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
3: Türkiye'nin demir yollarındaki yerli ve milli hamlesi rayları adeta sallıyor. Baştan aşağı Türk mühendislerinin imzası olan milli elektrikli hızlı tren hız testinde saatte 250 kilometreye ulaştı.
7: Tüm test safhaları başarıyla tamamlandığında da tren setlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin inşallah hizmetine sunacağız. Hedefimiz yıl sonuna kadar bunu raylarımıza koymak olacak inşallah.
0: Testleri bir bir geçti. Saatte 250 kilometre hıza ulaştı. Milli elektrikli hızlı tren bir eşiği daha geride bıraktı.
7: Milli teknolojimizin raylardaki yeni zaferlerinden birisi olacak. Türkiye yüzyılının simgesi, bağımsızlığımızın ve özgüvenimizin somut bir nişanesidir bu.
0: TÜRESAŞ'ın ürettiği ilk yerli hızlı tren yeniden raylara çıktı. Son test sonuçlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
7: Bu milli eserimiz ülkemize, milletimize inşallah hayırlı olsun.
0: Gebze Eskişehir güzergahının ardından testlerin yeni adresi Eskişehir Polatlı hattı oldu. Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip tren seti güvenlik ve performans testlerinde sınırları zorladı. Milli tren saatte tam 250 kilometre hıza ulaştı.
7: En önemli ve kritik sistemlerden olan tren kontrol ve yönetim sistemiyle CER sistemlerini Aselsan ile tamamen yerli ve milli olarak tasarladık ve ürettik.
0: 577 yolcu kapasiteli trende konfor da ihmal edilmedi. Trenin beyni sayılan kontrol ve CER sistemleri Aselsan tarafından tamamen yerli ve milli olarak geliştirildi.
3: ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların ardından ABD'nin yeni operasyonlara hazırlandığı iddia edildi. ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin saldırdığı İran adasını karıştırması ise gündem oldu.
0: İran'la ABD arasında yaklaşık bir aydır süren sessizlik bozuldu. Orta Doğu'da tansiyon haftalar sonra yeniden tepe noktasına ulaştı. Washington, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini izlediği stratejik Lark Adası'nı hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, operasyonun sınırlı ve hassas olduğunu açıklayarak iki füze rampasının vurulduğunu duyurdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Tahran'ın cevabı ise gecikmedi. Devrim muhafızları Ürdün'deki Kral Hüseyin ve El Ezrak üslerini Hayber Şiken balistik füzeleri ve dronlarla hedef aldı. Sabah saatlerinde ise Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Minhat üssü İHA'larla vuruldu. ABD basını Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için daha geniş kapsamlı hava operasyonlarını planladığını yazdı. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in sunduğu planın yürürlüğe girebileceği belirtiliyor. Askeri tırmanış sürerken ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı. Trump, yapay zekayla hazırlanan ve Lark yerine 660 kilometre batıdaki Hark Adası'nın vurulduğunu gösteren bir video paylaştı. Hark Adası paramparça ediliyor ifadesini kullandı. Başkan yardımcısı J.D. Vance paylaşımın İran'a bir mesaj olduğunu savundu.
3: Rap müziğin efsane ismi Tupac 30 yıllık cinayet dosyasında karar çıktı. ABD'de görülen davada jüri eski çete lideri Duane Davis'e Tupac Shakur'u öldürmekten suçlu buldu. 63 yaşındaki Davis şartlı tali imkanı olmadan ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.
0: ...30 yıl boyunca çözülemeyen cinayet, rap dünyasının efsane ismi Tupac Shakur'un ölümüyle ilgili davada jüri kararını verdi. Kefe D olarak bilinen eski çete lideri Duane Davis cinayetten suçlu bulundu. Tupac Shakur 7 Eylül 1996'da Las Vegas'ta bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. 25 yaşındaki rapçi saldırıdan birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Yıllarca faili meçhul kalan cinayet dosyası Davis'in 2019'da yayınladığı anı kitabıyla yeniden gündeme geldi. Davis kitabında Tupac'ın aracına ateş açılan otomobilde bulunduğunu ve cinayette kullanılan silahı yeğeni Orlando Anderson'a verdiğini anlattı. Savcılığa göre Davis saldırının planlayıcısıydı. Savunma ise Davis'in cinayetle bağlantısını kanıtlayan yeterli delil bulunmadığını savundu. Ancak jüri tüm bu tartışmaların ardından Davis'i suçlu buldu.
2: Kick that foot up.
0: Davis'in ceza duruşması 13 Ekim'de yapılacak. 63 yaşındaki eski çete lideri şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya. Tupac Shakur ise ölümünden yaklaşık 30 yıl sonra da müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. California Love, Change ve All Eyes On Me gibi şarkılarıyla milyonlara ulaşan rapçinin ölümü yıllardır komplo teorileri ve tartışmaların odağındaydı. Şimdi ise o gizemli dosyada 30 yıl sonra ilk kez bir mahkumiyet kararı çıktı.
3: Tarladan markete fiyat değişimleri belli oldu. Limonun fiyatı üreticiden tezgaha gelene dek tam %748 arttı. Markette en çok zamlanan ürün %37 ile yumurta, en çok ucuzlayan ürün ise %34 ile sivri biber.
8: Zebze fiyatları ucuz.
2: Sebze meyve bayağı ucuz.
0: Tarlayla market arasındaki fiyat makası açılıyor. Üreticiden tezgaha ulaşana kadar fiyatlar katlanıyor.
8: Hesaplı yani, normalde marketlere falan göre bakaraktan bayağı hesaplı burası yani.
0: Ağustos'ta üreticiyle market arasındaki en fazla fiyat farkı limonda görüldü. Üreticide 10 lira olan limon markette 84 lira 84 kuruşa kadar çıktı. Yani fiyat %748,4 oranında arttı. Fiyat değişimi havuçta %380, elmada %377, kabak ve yeşil soğanda %240 olarak gerçekleşti.
9: Fiyatlar biraz düştü. Kışın daha pahalı. Birazcık herhalde mevsim olarak bollaşmaya başladı.
0: Ağustos ayında markette 37 ürünün 19'unda fiyat artışı, 18'inde fiyat düşüşü yaşandı. Fiyatı en fazla artan ürün %37,8 ile yumurta oldu. Yumurtadaki fiyat artışını %19 ile yeşil fasulye, %11,1 ile yeşil soğan, %10 ile marul ve %8,9 ile kuru incir takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürünse %34,2 ile sivri biber oldu.
10: Salatalık aldım, domates aldım. Her şey mevsimde yiyeceksin.
3: Erzurum'da profesyonel fitness ve vücut geliştirme antrenörlüğü yapan Ali Meser, 21 yıldır sürdürdüğü arıcılık mesleğinde yüksek rakımlarda organik bal üretiyor. İki mesleğinde de başarısıyla ve iddiasıyla dikkat çekiyor.
2: Muhteşem ötesi, aroma, kalite, birinci sınıf.
0: Yüksek dağlarda, derin vadilerdeki köylerde, zor şartlarda hem arıcılık yapıyor hem de genç sporcuları eğitiyor.
2: Gençlere tavsiyem şekerli gıdalar yerine böyle doğal ürünler kullanın.
0: Erzurum'un Şenkaya ilçesinde vücut geliştirme hocalığı yapan Alim Eser 21 yıldır da arıcılıkta kendini göstermiş. İşini severek yapan Eser zorlu arazi şartlarında 440 arı kovanının bakımını tek başına yapıyor. Verimse hayli iyi.
2: 2026 yılının yağışlı ve bereketli geçmesinden dolayı bal verimi 440 arıdan 8-10 ton civarında bal bekliyorum.
0: Esere göre her iş gibi arıcılık da büyük bir emek ve sabır istiyor. Ancak o sporcu kimliğiyle arıcılığı da başarıyla yürütüyor. Ürettiği her bal tatlılara lezzet katıyor. Bal üretiminde de iddiasını dile getiriyor.
2: Ürettiğim organik ballarla Türkiye'de birinci olmaya adayım.
0: Eser, piyasada çok fazla sahte ve şeker katkılı bal bulunduğunu söyleyerek tüketicileri uyardı. Bal üretiminde şeker yasaklansın çağrısında bulundu.
2: Şekere hayır diyoruz. Şeker vücut için zararlı olan bir madde. Tarım Bakanımızdan özellikle şu konuda rica ediyorum. Türkiye'de arıcılık yapanlara şeker yasaklansın.
3: Sayın seyirciler, bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay zirvesine katılıyor. Yaklaşık bir saat evvel de oturumda bir hitabı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hemen satır başlarını aktaralım. Şangay İşbirliği Teşkilatı çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesi için sorumluluk alıyor. Çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli ve kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz dedi. Teşkilatın özellikle işbirliğini ilerletme gayreti içinde olacaklarının da bir kez daha altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Adil düzen arayışımızın en temel gayelerinden biri de gelecek nesillere daha istikrarlı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak dedi. Türkiye olarak iklim değişikliğini, farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz dedi. Bu amaçla 11-12 Kasım 2016 tarihlerinde, 2026 tarihinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızla görmekten büyük memnuniyet duyacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada şunu da aktaralım sevgili izleyiciler. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli bir görüşmesi olacak. Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Elbette Rusya-Ukrayna krizi var. Özellikle enerji alanındaki başlıklar var. Bir diğer taraftan da tahıl koridoru meselesi öncelikli gündem başlıkları arasında. Şu anda da Bişkek'ten canlı olarak geliyor görüntüler ekranlara. Şangay zirvesine katılan liderlerin oturumdaki hitaplarına ilişkin görüntüleri de sizlerle paylaşalım. Eylül ayına girilmesiyle motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçildi. 3 lira ÖTV ve 60 kuruş KDV ile birlikte motorine 3,60 lira zam yapıldı. Motorun fiyatları 80 liranın üzerine çıktı.
0: Motorinin litre fiyatına uygulanan özel tüketim vergisindeki kademeli artış Eylül ayı ile birlikte pompaya yansıdı. Akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişti. Orta Doğu'daki gerilimler, petrol arzına ilişkin endişeler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. Türkiye'de ise motorinden alınan ÖTV'de kademeli artış uygulamasına geçildi. Eşel mobil sistemi dışına çıkarılan motorinden Ağustos ayında ÖTV alınmadı. Ancak yıl sonuna kadar ÖTV tutarı her ay 3 lira artırılacak. 1 Eylül Salı itibarıyla motorinin litresine 3 lira ÖTV, 60 kuruşta KDV eklendi. Böylece motorinin litre fiyatı 3 lira 60 kuruş arttı. Zam sonrası motorinin litresi İstanbul'da 80 lira 93 kuruşa, Ankara'da 82 lira 19 kuruşa, İzmir'de 82 lira 46 kuruşa yükseldi. Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatı 83 lira 92 kuruşa ulaştı. ÖTV'deki artış önümüzdeki aylarda da devam edecek. Eylül'de 3 lira olan ÖTV, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta ise 12 lira olacak. 1 Ocak 2027'den itibaren ise ÖTV tutarı yaklaşık 13 lira 90 kuruş olarak uygulanacak. Böylece ÖTV, Eşel Mobil uygulaması öncesindeki seviyesine yeniden çıkarılacak.
3: Cem Yılmaz kalp krizi geçirmişti. Anjiyo yapıldı. Cem Yılmaz'dan sevindiren bir haber geldi. 48 saatlik kritik süreci atlatan ünlü komedyen taburcu edildi.
11: Bir dakika babacığım. Allah Allah. Bu çocuklar bizim geçmişimiz. Lütfen ya. Abi bir dakika. Bitkörtüsü, buranın bitkörtüsü, çabuk söyle.
12: Ünlü komedyen kalp krizi geçirmiş, sevenlerini korkutmuştu. Tedavisi tamamlanan Cem Yılmaz taburcu oldu.
11: Ulan bu zehirli işte, bunu atmayın artık ya. Bak kolum gitti şu an bak.
12: Cem Yılmaz Çanakkale Ayvacık'taki yazlığında rahatsızlık geçirmiş, hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz bir anjiyo operasyonu atlatmıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz yaptığı açıklamada sevenlerini yine güldürmeyi başardı.
11: Şuna kadar yalnızca 51 yıl ilerleyebildik. O kadar vaktimiz yok. Benim önümde 1 milyon yıl var, lütfen ya.
13: Abi sakin ol.
11: Bir dakika babacığım. Allah Allah.
12: Cem Yılmaz'ın tedavisi tamamlandı. 48 saatlik kritik süreci atlattı. Hastaneden çıkışı yapıldı.
14: 34 KK 110. Plakalı araç.
15: Şaka değil değil mi?
14: Alabilirsek Hadise Hanım'ın atı çıkacak çünkü.
3: Denizlerde 4,5 aylık av yasağı sona erdi. Balıkçılar Türkiye genelinde dualar ve kutlamalarla bira bismillah dedi. Yeni sezonun ilk gününde limanlarda büyük coşku yaşanırken balık tezgahlarına düşen ilk görüntüler bu yıl palamut ve sardalyanın yılı olacağına işaret ediyor.
0: Denizlerde hasret bitti. Ağlar yeniden mavi sulara girdi. 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla resmen sona erdi.
16: Bu sene göstergeler şunu bize belli ediyor ki hem palamut açısından hem diğer balıklar açısından bol bir sene olacak.
0: Türkiye'nin dört bir yanındaki limanlarda balıkçılar yeni sezona dualarla, horonlarla ve büyük umutlarla vira bismillah dedi. Sezonun ilk hareketliliği Balıkesir Bandırma'da yaşandı. Sabah saat 6 itibarıyla hale ulaşan gırgır tekneleri ilk saatlerde 236 kasa palamut ve 366 kasa sardalya getirdi.
16: Palamuttan çok beklentimiz var. Aynı şekilde Bunun akabinde de sular soğudukça sardalya, hamsi çıkacaktır.
0: Karadeniz'in kalbi Samsun'da açılış şölene dönüştü. Balıkçılar Canik Balıkçı Barınağı'nda horon ve kolbastı gösterileriyle moral depoladı. Dünya pazarına da göz kırparak yeni sezona iddialı bir giriş yaptı.
13: Sardalya bol, Karadeniz her şey var.
0: Marmara'da da coşku aynıydı. Tekirdağ Kumba Limanı'nda tonlarca balık ikramı için metrelerce kuyruk oluştu. Tekneler havai fişeklerle uğurlandı. Hem balıkçının hem vatandaşın ortak beklentisi ise bolluk ve ucuzluk oldu.
15: Vallahi bu sene çok umutluyuz. Karadeniz'de çok bol miktarda palamut gözüküyor. Temennimiz halkımızda ucuz balık yemesi.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da İzmir'deydi. Güzel Bahçe'de düzenlenen törenle 2026-2027 su ürünleri av sezonunun startını verdi.
17: Ekim ayı başında da Somali sularına gidecek olan gemimiz var. Buradan uğurlayacağız. Kendilerine bulundukları, sahip oldukları sularda balıkların avlanıp bir kilosunun bile verilmediği ülkeler bugün bizim balıkçılarımızı, bizim reislerimizi kendi sularında görmek istiyorlar.
0: Kastamonu'da da balıkçılar 1 Eylül itibarıyla sona eren av yasağının ardından vira bismillah diyerek yeni sezona merhaba dedi. Törende balıkçıların yeni av sezonunu kazasız, bereketli ve bol kazançlı geçirmeleri için dualar edildi.
18: Yeni av sezonunun Kastamonulu balıkçılarımız, aileleri, sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı, bereketli ve kazasız, belasız olmasını Rabbimden temenni ediyorum.
0: Sektör temsilcileri bu yıl palamut ve sardalyanın bol hamsinin ise daha iri olacağını öngörüyor. Gözler şimdi Marmara ve Karadeniz'den gelecek yeni av haberlerinde.
19: Vatandaş bugün ucuz balığa doyacak. Bu sene bol ve ucuz balık tüketecek vatandaş.
3: Tokat'ta taş parkenin zeminde futbol oynarken yaralanan çocuklar pratik zekalarını konuşturdu. Halıdan saha yaptılar. Patlak topla futbol oynayan çocukların topları da hayırsever bir iş insanı tarafından hediye edildi.
20: Halı sahanız daha orijinal olmuş ya. Çok güzel bir halı sahanız var.
0: Bu rengarenk halı sahada geleceğin Arda Güler'leri, Kenan Yıldızları ve Ferdi'leri yetişiyor.
21: Halı sahamız da yoktu, topumuz da yoktu. Halılardan halı saha yaptık, hele tahtadan.
0: Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çıkrık Mahallesi çocuklarının halı saha hayalleri vardı. Futbol oynamayı çok seven çocuklar tek tek ailelerini ikna etti. Evlerinden topladıkları halıları mahalledeki düğün salonunun önünde serdiler. Halılardan futbol sahası yapıp top koşturdular.
22: Bugün benim evlat geldi, Ömer Arif. Ama böyle biz hep yaralanıyoruz sürekli. Biz buraya bir halı sersek, halının üzerinde oynasak daha güzel olmaz mı diye fikir verdi. Bir de o fikir değerlendirdik. Tek tek dolaştık köyde evleri. Çocuklarla beraber yalnız bunu. Halıları topladık.
0: Ancak bir eksikleri vardı. Topları patlaktı. Onu da hayırsever iş insanı Mehmet Baranser'le iletişime geçerek çözdüler.
20: Tamam, söz veriyorum. Ben sizin köye geleceğim. Ama o halılarda top oynayacağız beraber.
0: Kendisine ulaşan çocukların gayretinden etkilenen iş adamı köye gelerek çocuklara top hediye etti. Ayrıca çeşitli hediyeler dağıttı. Tek tek hepsini saç tıraşı ettirdi.
20: Hayallerinin çabalarını gördüm. O çocukları tek bırakmak istemedim. Buradaki amacım tabletten ve telefondan uzak durmaları. En büyük amacım benim buradaki. Aslında top bir bahane. Bütün çocuklarımızı spora yönlendirmemiz lazım.
0: Futbolu çok seven çocuklar azimleri ve pratik zekalarıyla dikkat çekti. İlginç halı sahada doyasıya futbol oynadılar.
3: Terör örgütü FETÖ, Baylok'tan sonra kriptolu haberleşme programı Signal'ı kullanmaya başladı ama örgüt MIT ve emniyetin radarına takıldı. 13 kişi operasyon yapıldı.
23: Aşkım bir polis! Aşkım bir polis aç!
0: Terör örgütü FETÖ'nün Baylok haberleşme sistemi deşifre olmuştu. Örgüt üyeleri bu kez de Signal uygulaması üzerinden kriptolu olarak haberleşmeye başladı. Bu girişim MIT ve emniyetin radarına takıldı. FETÖ'cülere operasyon yapıldı.
23: Aşkım bir polis!
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'cülerin Signal kriptolu haberleşme programı üzerinden örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Koordinesi'nde operasyon düzenlendi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 10 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı. 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
3: Motosiklet denetimlerinde 2026-2027 eylem planı hayata geçiyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni dönemin hedeflerini açıkladı. 2030 yılına kadar trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının %50 azaltılması amaçlanıyor.
1: Geçiş önceliği, şerit değiştirme ve arkadan çarpma kaynaklı riskler can kayıplarını %50 azaltma hedefi hepimiz açısından büyük bir sorumluluktur.
0: Motosiklet denetimlerinde yeni dönem başlıyor. Denetimler sıkılaşacak, eğitimler artırılacak. Amaç kaza ve can kayıplarını önlemek.
1: Pandemi sonrasında e-ticaretin, kurye ve teslimat hizmetlerinin büyümesiyle bu taşıt sayımızdaki artış %39.2. Bu hızlı artış trafik güvenliği bakımından ciddi seviyelere ulaştı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet denetimleri 2026-2027 dönemi yeni eylem planını açıkladı.
1: Eğitim, kampanya, yeni denetim modellerinden mevzuat düzenlemelerine kadar 26 paydaş kurum ve kuruluşumuzla geniş bir çalışma ortaya koyduk.
0: Plan bir amaç, 4 hedef ve 34 performans göstergesinden oluşacak. Denetimlerin temel amacı cezalandırmak değil, kural ihlallerini ve kazaları önleyerek insan hayatını korumak olacak.
3: Diyarbakır'da Amelspor Trabzonspor maçını izlemek için kentte olan bordo mavili taraftarı taşıyan otobüs taşlı saldırının hedefi oldu. Diyarbakır Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.
4: Abi karıştı bura birbirine.
5: Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüs taşlı saldırıya uğradı, kısa süreli arbede yaşandı. Ahmet Spor'la Trabzonspor maçını izlemek için Diyarbakır'a giden bordo mavili taraftarların içinde olduğu otobüs Ergani ilçesinde bir grubun saldırısına uğradı. Otobüsün camında hasar oluştu. Kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesiyle olay büyümeden kontrol altına alındı. Taraftarların güvenli şekilde yollarına devam etmesi sağlandı. Taraftarlara geçmiş olsun dileklerini ileten Diyarbakır Valiliği, saldırının iki kulübün camialarına mal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Dostluk ve kardeşlik vurgusu yapıldı.
4: Abi karıştı bura birbirine.
3: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda bugün Azerbaycan'la karşılaşacak. Son şampiyon olan milliler kazanarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.
6: Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kankarısı çevrime.
0: Filenin Sultanları Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor. Milli takımımız kardeş Azerbaycan'la bugün 19'da karşılaşacak. İstanbul'da Avrupa Şampiyonası heyecanı son 16 maçlarıyla devam ediyor. Son maçta Polonya'ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları grubunu ikinci tamamladı. Milliler C grubu üçüncüsü Azerbaycan'la eşleşti. Avrupa Şampiyonası finalleri Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. Filenin Sultanları ev sahibi avantajıyla üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.
3: Amelî basketbol takımımız İzlanda'yı 37 sayı farkla mağlup etti. 12 dev adam 8'e 8 yaparak Dünya Kupası'na katılmayı hak kazanan ilk ülke oldu.
0: Dev adam 8'de 8 yaptı. Milliler Dünya Kupası biletini cebine koyan ilk ülke oldu. Türkiye Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İzlanda ile deplasmanda karşılaştı. 12 dev adam rakibini 37 sayı farkla 110-73 mağlup etti. Cedi Osman 17 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
24: Daha mağlup yolumuza devam ediyoruz. Senin dediğin gibi şu anda Dünya Kupası elemelerinde Avrupa'da tek namalı takım biziz. Gücümüzü gösteriyoruz. Bundan sonra devam edeceğiz inşallah.
0: Amilli basketbol takımımız elemelerdeki 8 maçtan galibiyetle ayrıldı. 12 dev adam Katar'daki 2027 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
25: Yani bizim çocuklarla ne kadar gurur duysak azdır. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum.
0: 12 dev adam sıradaki maçını 26 Kasım'da İtalya ile oynayacak. Türkiye 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
3: Okul Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı miniklerin ilk yıl yaşayacağı deneyimleri aileleriyle anıya dönüştürmek üzere çocuğumla okula ilk adım defteri hazırladı. İşte ayrıntılar.
0: Minikler ilk kez okula adım atacak. Kimi ana sınıfı, kimi ilkokula başlayacak. Milli Eğitim o başlangıcı unutulmaz bir anı yapacak. Çocuğumla okula ilk adım defteri hazırlayacak. Anne, babalar ve çocuklar bu sayede o başlangıcı bir ömür hatırlayacak.
2: Günaydın çocuklar.
7: Günaydın.
0: Okul zili 14 Eylül Pazartesi günü çalacak. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri ise uyum haftası kapsamında 7 Eylül Pazartesi günü eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ailemle Okul Yolu programı sayesinde ailelere sürpriz yapacak. Bu kapsamda çocuğumla okula ilk adım defteri hazırladı. Çocuklar okuldaki ilk günlerinden yıl sonuna kadar yaşadıkları deneyimleri aileleriyle birlikte kayıt altına alacak.
2: Evet sevgili öğrencilerim, bir haftalık ara.
0: Defter ödev niteliği taşımayacak. İçerisinde oyun, doğa, deney, üretim ve kitap okuma gibi aile katılımlı etkinlikler yer alacak. İlk gün fotoğrafımız, ailemden mektup ve gelecekteki bana mektup gibi çalışmalarla çocukların ilk okul yılı kalıcı bir hatıraya dönüşmüş olacak.
3: Siirt'in en önemli gelir kaynaklarından coğrafi işaret tescilli fıstıkta Eylül ayında hasat başlayacak. Bölgedeki çiftçilere devlet desteği sürerken yetkililer ve üreticiler bu yıl yüksek verim beklendiğini duyurdu. Rekolte rakamlarını açıkladı.
0: Enfes tadı, güçlü besin değeri ve birçok faydasıyla coğrafi işaretli Siirt fıstığında hasat hazırlıkları tamamlandı. Dallar doldu taştı. Üretici umutlu.
8: Bu sene iyiydi. Tabii yağmurlar çok yağırdı ama dolu vurmayan yerlerde yine güzeldir.
0: Siirt'in can damarı coğrafi işaretli fıstık üretimi için hasat dönemi Eylül'ün ikinci haftasıyla başlıyor. 2025'te 415 bin dekarlık alanda 12 milyon aşkın ağaçtan yaklaşık 30 bin ton fıstık rekoltesi elde edilmişti. Bu yıl hedef 50 bin ton.
9: Bu yıl aslında yok yılı diyebileceğiniz bir yıl olarak değerlendirebiliriz. Ancak yağışlarla beraber bunun etkisini kırdığını ve bu yılda verimimizin iyi olmasını bekliyoruz.
0: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticiler her yıl destekleniyor. Fidan desteği sağlanıyor, gelişimleri inceleniyor ve çiftçiler bilgilendiriliyor. Yeni projelerle üretim her yıl daha da artıyor. Gözlerse hasattı.
8: 9. ayın 15'inden başlıyor. Eylül sonunda emeğimizi alıyoruz.
0: Fıstık üreticiler için umut ve heyecan demek. Çünkü kent gelirinin büyük bölümü fıstıktan karşılanıyor. Üreticiler de düğünlerini, nişanlarını ve yatırımlarını hasada göre yapıyor.
3: Eskiden iki gönül bir olunca samanlık seyran olur denirdi. Günümüzde beklentiler farklılaştı, talepler arttı. İyi bir eğitim, yüksek maaş, ev, araba, evlenirken yüklü miktarda takı, lüks otelde balayı gibi şartlar artık öne sürülüyor. Fiziksel özellikler de ilk sıralarda artık. Gençler mükemmel eşi ararken evlilik oranlarında düşüş yaşandı.
10: Evet.
11: Kaslı olsun. Ben evimizin İstanbul adalarda olmasını isterdim.
26: 85'in üstü olmalı benim için. Spor yapan, sporla uğraşan biri olmalı yani. Evlendikten sonra tatilleri Ege ya da Akdeniz bölgesine yapmak istedim. Benden daha düşük okulda okumuş birini istemem. İki tarafta mükemmeli arıyor bence şu anda, o yüzden.
27: Ben aldım kaçırdım kardeşim. Asgari ücretle çalışıyordum. Ailesi de biraz gırın gırın etti. Gittik sıfırdan kendi evimizi kurduk. Yat istiyorlar, yat. Kendi gelirken sarayları getirecek.
28: 2,5 milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğini.
29: İki gönül bir olunca samanlık seyran olurdu. Ancak o romantik tablo Yeşilçam filmlerinde kaldı. Günümüzde gençlerin evlilikten beklentileri de hayalleri de adeta arşa çıktı. Peki gençler evlilikten ne istiyor?
30: Mektup falan yazabilir, ne bileyim şiir yazabilir.
31: Ben de böyle arkadaşlarla dışarı çıkamaz.
32: Kaşlı, gözlü, düşü, kıllı, karizmatik.
33: Evleneceğim kız 1,80 boylarında.
10: biri olsun. Annemle iyi anlaşamasa onu evden kovarım. Hiçbir şekilde dışarıya çıkamaz erkek arkadaşıyla. Zaten bir erkek arkadaşı da olamaz benim eşimin.
30: Hani ailem bana karışmıyorsa karşımdaki insan da bana karışmamalı. Sonrasında beni değiştirmeye çalışmayacak.
12: Vallahi ben eşimden hiçbir şey isteme fırsatım olmadı. Şimdikiler lüks arayışı içerisinde oluyorlar. Yani evlilik ve mutluluk arayışı değil.
29: Eskiden sigortalı olmak ve evi geçindirebilmek yeterliydi. Şimdi ise kıyafetime karışmasın ve lüks harcamalar gibi istekler ön planda. Beklentiler bu kadar tuhaflaşınca evlilik oranları her geçen yıl daha da dibe çakılıyor.
30: Karışmamalı eşim kıyafetlerime. Öyle birini istemem hayatımda.
29: Asgari ücretli biriyle evlenir misiniz?
30: Hayır, evlenmem. Kış tatili, yaz tatili olursa yazın mesela iki kere gidebiliriz.
13: Kendi aralarında anlatsın, beni bulaştırmasınlar. Annemle eşim olacak kişi işte.
29: Eşinizin kılık kıyafetine karışır mı?
13: Karışırım, kesinlikle karışırım.
29: Kimi maaşına, kimi boyuna posuna burun kıvırıyor. Herkes kusursuz kadını ya da mükemmel kocayı arıyor. Ama mükemmel aranırken iyiden de olunuyor.
30: Memlekete gitmek istese gideriz birkaç gün. Ama tatile de gidelim. Bir 80-100 bin başlangıç maaşı daha iyi olur.
14: Kendilerini ne gibi vaadi var ki o kadar 400-500 milyarlık şeyler, tatiller, yatlar, katlar talep ediyorlar ki yani. 400 bin lira maaşı olan biri varsa yani ben ona varayım ya.
3: İstanbul Şile'de görenlerin aklını başından alan, sosyal medyayı sallayan, üstünden yol geçen bina görenleri hayrete düşürüyor. Mimarisiyle akıllara durgunluk veren binanın sakinleri ise bu ezber bozan manzaraya rağmen durumdan son derece memnun.
0: Çatısından kiremit yerine asfalt, üst komşu yerine belediye otobüsü geçiyor. Bu binaların çatısından bildiğiniz trafik akıyor.
15: Herhangi bir sıkıntım yok yani. Siz şimdi araba geçsin duyun. Dinleyin. Duyuyor musunuz? Benim evim asfalt havan. Hiç de bir şey yok.
0: Mühendislik harikası mı diyelim yoksa mimari bir imkansızlık mı? Burası Şile Plajyolu Caddesi. Dışarıdan bakınca sıradan bir yol gibi görünüyor ama altına kafanızı eğdiğiniz an gerçek ortaya çıkıyor. Tam 8 daireli 2 katlı bina yolun tam altında kalmış durumda.
15: Yani evlerimiz sağlam, ya ilginç olabilir. Dikkat çekiyor. Bakıyorlar, burada ev varmış deniliyor.
0: Bina 1956 yılında inşa edilmiş. O dönem sahile ulaşan bir yol bulunmuyordu. Daha sonraki yıllarda gerçekleştirilen yol çalışmalarıyla cadde binanın hemen üzerinden geçirildi.
16: Hepsinde yol geçiyor. Bilemem lazım. Görüyorsun. Gören gözü kırmızı değil mi? Görüyorsun. Altta ev, üstü yol.
0: Ancak aradan geçen yıllarda yapılan yol çalışmasıyla bina adeta yerin dibinde, yolun tam altında kalmış. Kimi mahalleli yol, kimisi de kaldırım geçtiğini savunuyor.
15: Üstünde arabalar geçmiyor, evet. Kardeşim geçmiyor. Kaldırım var. Komşular oturuyor burada, ne bileyim.
12: Sen de oturdun.
15: Ben de evet yani. Oturdum.
0: Bütün şaşkın bakışlara rağmen ev sahipleri hallerinden son derece memnun.
15: Evet. Gürültü bile duymuyorsun. Evet.
3: Ve bu haberle noktalıyoruz gün ortasını. Saat başında Mehmet Aydın sizlerle olacak. Yarın saat 12'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 30, Konya 29, Afyon 30, Denizli 35, Antalya 34, Adana 36, Zonguldak 24, Samsun 25, Trabzon 26, Kayseri 28, Erzurum 22, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 ve Şanlıurfa 35 derece.
1: Yol durumu.
2: Keşan-Enez yolunun 13 ila 14. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları yürütülmekte olup ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Beşkonak İl yolunun 3 ila 7. kilometreler arasında otoyol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Şimdi reklamlar.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Aklınızda bulunsun.
9: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
8: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi parafcom.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM Haber.
6: Video ile dikkat çekti.
7: 105 gramın maliyeti arkadaşlar 11 liraya mal oluyor ya. 100 gram diyoruz ama 105 gramdan tartıp veriyoruz.
6: Hesabın en önemli kalemi ise tavuk.
7: Tavuk etini biz 115 liradan alıyoruz arkadaşlar. Bunun bir de %2 filesi var. Bize 117 liraya geliyor. Bunların biz gruplarını yaparken 30 kilo koyuyoruz. 117 liradan 3520 lira yaptı.
6: Ve sıra geldi olmazsa olmazına, sosa.
7: 9 çeşit malzeme var burada. Bunun da birim maliyeti 140 lira oluyor. Buna 1 kilo sos koyuyoruz. Bunun da maliyeti 3768 lira oluyor.
6: Tavuk hazır ama bir de emek var. Et hazırlanıyor, şişe saplanıyor, işçilik de maliyete ekleniyor.
7: Bunu 11 liraya mal ettik ama bu kendi kendine olmadı yani. Burada da 5 lira şiliği var. Etlerin hazırlanması, saplanması.
6: Tavuktan lavaşa, sostan ambalaja, işçilikten garnitüre kalem kalem hesaplandı. İşletme sahibinin hesabına göre 50 liraya mal olan tavuk şiş 108 lira artı 12 lira KDV ile 120 liraya tüketicinin karşısına çıkıyor.
7: Bize de 58 lira kalıyor. Biz bu 58 liradan da bir dürüm yaptığımız zaman personeli, sigortasını, muhtasarını, başka bir şeyler, kirasını, elektrik, doğalgaz, personelin yemesi, içmesi vesaire bunları ödeyeceğiz.
6: Tatbikatın amacı belli ama kapıdan çıkış planı pek hesaplanmamış. Ukraynalı askerler eğitim bombası atılan odadan çıkmaya çalışırken kapıda birbirlerine takıldı. Bir anda kapıda iki asker sıkıştı. Askerler bir yandan çıkmaya çalıştı, bir yandan da birbirlerine yol vermeye uğraştı. Neyse ki kullanılan bomba eğitim amaçlıydı ama görüntüler tatbikatın en akılda kalan anlarından biri oldu. Hem dikkatsiz hem de hızlıydı. Kavşaktan çıkarken kazaya neden oldu. Kavşaktan dikkatsiz bir şekilde çıkan otomobil yol üzerindeki otomobille çarpıştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerden biri tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücü ise iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi. Virajı alamadı, iş yerine böyle daldık. Kaza Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Tek şeride düşürülen yolda virajı alamayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil yol kenarındaki oto galerisinin camını patlatıp içeri daldı. Kaza anında iş yerinin boş olması büyük bir facianın önüne geçti. Araçtaki 3 kişiden biri hafif yaralandı. O anlarsa kameraya böyle yansıdı. Hastane servisi adeta farelerin istilasına uğradı. Hindistan'daki bir hastanede çekilen görüntüler şoke etti. Hastaların yataklarının başı farelerle dolu. Fareler bir yandan koşturdu, bir yandan da yiyecek aradı. Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken Hindistan'daki hijyen koşulları yeniden gündeme geldi. İnanılması güç kazanın adresi Kolombiya. Hızla ilerleyen motosikletli dolmuşa adeta füze gibi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet savruldu. Sürücüsü ise ne olduğunu anlayamadan dolmuşun içine uçtu. Bir anda kendisini yolcu koltuğunda bulan motosikletli büyük şaşkınlık yaşadı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmazken ortaya çıkan görüntü izleyenleri hem şaşırttı hem de böylesi ancak filmde olur dedirtti. Sahil yolunda 4 araç birbirine girdi. 20 yaşındaki genç feci şekilde can verdi. Korkunç kaza İstanbul Maltepe'de meydana geldi. Geçtiğimiz cumartesi gece saatleriydi. Turgut Özal Bulvarı sahil yolunda aynı istikamette seyir halinde bulunan 4 araç zincirleme kazaya karıştı. 20 yaşındaki Samet Yüksekaya otomobillerden birinde ön yolcu koltuğunda oturuyordu. Kazada çarpmanın şiddetiyle camdan böyle sarktı. Olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Ancak 20 yaşındaki Samet için her şey çok geçti. Hayatını kaybetti. Kazaya karışan bir başka aracın sürücüsü ise bilinci açık ve hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Samet Yüksekaya Maltepe'de toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. New York'un kalbinde dehşet saçtı. Elinde tuttuğu iki bıçakla iki kişiyi öldürdü. Sonunda kendisi de polis kurşunuyla vuruldu. Olay New York'un ünlü Times meydanında yaşandı. 49 yaşındaki Pamela Cisneros adlı kadın elindeki iki bıçakla çevredekilere saldırmaya başladı. Önce metro yakınındaki 68 yaşındaki bir erkeği karnından bıçakladı, ardından ilerleyerek 32 yaşındaki bir kadını bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan daha sonra polis noktasına doğru yöneldi. Polisler 5 dakika boyunca kadından bıçakları bırakmasını istedi ama o direndi. Şok tabancaları da onu durdurmaya yetmedi. Sonunda polislere doğru ilerlemeye başlayınca vuruldu. Saldırgan kadın hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Yetkililer Pamela Cisneros'un ruh sağlığının bozuk olduğunu açıkladı.
5: Futbol dünyasında bir devir kapandı. Yıllarca yeşil sahalarda rakiplerine korku salan, milyonları ayağa kaldıran Lionel Messi, Arjantin milli takımı kariyerini noktaladığını açıkladı. 39 yaşındaki süper yıldız milli takıma duygusal sözlerle veda etti. Messi, Arjantin için her şeyimi verdim. Bu karar beni derinden üzüyor ama doğru zamanın geldiğine inanıyorum dedi. Tam 20 yıl boyunca Arjantin formasını terleten efsane isim milli takım kariyerini 207 maç ve 125 golle tamamladı. Messi'nin kariyerindeki en büyük zafer ise 2022 Dünya Kupası oldu. Arjantin'i dünya şampiyonluğuna taşıyan yıldız futbolcu 2026 Dünya Kupası'nda da final oynayarak tarih yazdı. Rekorlar da onunla anılacak. Dünya Kupaları tarihinde en çok maça çıkan futbolcu olan Messi, 6 farklı Dünya Kupası'nda 34 kez sahaya çıktı. Attığı goller ve yaptığı asistlerle Arjantin futbolunun unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdırdı. Bir döneme damga vuran Lionel Messi artık milli formayı giymeyecek ama futbol tarihindeki yeri milyonların hafızasında yaşamaya devam edecek.

0: Saatlerimiz tam 14'ü gösteriyor. Günün içinden kuşağına hoş geldiniz. Tam 16'ya kadar hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Sıcak haberler, son dakika gelişmeler de yine sizlerle olacak. Hızlıca başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Zirvesi'nde konuştu. Çatışmalar diplomasiyle çözülmeli diyen Cumhurbaşkanı dünyaya barış mesajı verdi. Erdoğan'ın gündeminde enerji koridorları da vardı.
1: Şangay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz.

0: ilerletmenin gayreti içinde olacağız.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan yolcu gemisini arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kurtarma gemisi TCG Işın da katıldı. Batan geminin daha önce de su aldığı ve 2014 yılında da kazaya karıştığı ise facianın ardından ortaya çıktı.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehri açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasında gözler 514 metre derinlikteki enkaz alanına ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına çevrildi. Operasyona katılmak üzere Türkiye'den sevk edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştı. 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilen dev gemi bölgede derin deniz operasyonunu başlattı. Ekipler 514 metre derinlikteki batık alanına otonom ROV aracı indirerek enkaz çevresinde arama ve tarama faaliyetini yürütüyor. Arama kurtarma faaliyetleri havadan, denizden ve karadan 7/24 esasına göre kesintisiz sürdürülüyor. Çalışmalara 15 gemi katılıyor. 8 helikopter iki grup halinde dönüşümlü görev yaparken İHA'larda bölgeyi aralıksız tarıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü ekipleri Girne'nin doğu ve batı kıyı şeridinde kapsamlı arama faaliyetlerini sürdürüyor. Arama çalışmaları sürerken facianın göz göre göre geldiğini ortaya koyan skandal görüntüler gün yüzüne çıktı. Geminin 21 Haziran tarihli seferinde su aldığı ve yolcuların endişeyle uyarıda bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir yolcunun ciddi su aldığı uyarısına mürettebatın "abi bir şey olmaz öne geçin" cevabını verdiği görülürken aynı geminin 30 Ağustos'taki Girne Taşucu seferinde kısa sürede su alarak alabora olduğu hatırlandı. Soruşturmadaki ihmal iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Filojet isimli geminin 12 yıl önce Türkiye'de de kaza geçirdiği ve 2024 yılına kadar hiç kullanılmadığı ortaya çıktı. Yüzden fazla kişinin ifadesinin alındığı tahkikatta yeterli can yeriği olmasına rağmen mürettebatın kriz anında yolculara dağıtmadığı ve tahliyeyi yönetmediği belirlendi. Geminin sefere çıkışına onay veren liman yetkilileri de görevden uzaklaştırıldı.
1: Sıcak gelişme, sıcak fotoğraflar TGRT Haber'de sizlerle oluyor. Şu dakikalarda paylaşıyoruz o görüntüleri, o fotoğrafları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Vladimir Putin'in görüşmesine dair son dakika fotoğraflarını sizlerle paylaşıyoruz. Elbette Şangay'da çok önemli görüşmeler gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin ve Lukashenko aynı karede özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili konuşmalar gerçekleşti. Onun dışında hem ikili ilişkiler ve bundan sonraki süreçte yol haritaları da masaya yatırıldı. Bunu enine boyuna elbette konuşacağız ama o önemli görüşmeye dair en kritik fotoğraf karesi şu an itibariyle ekranlarınızda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin ve Lukashenko aynı karede. Değerli izleyenler, terör örgütü FETÖ Baylok'tan sonra kriptolu haberleşme programı Signal'i kullanmaya başladı. Ancak örgüt MİT ve emniyetin radarına takıldı. 13 kişiye operasyon yapıldı.
2: Terör örgütü FETÖ'nün Baylok haberleşme sistemi deşifre olmuştu. Örgüt üyeleri bu kez de Signal uygulaması üzerinden kriptolu olarak haberleşmeye başladı. Bu girişim MİT ve emniyetin radarına takıldı. FETÖ'cülere operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'cülerin Signal kriptolu haberleşme programı üzerinden örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Koordinesi'nde operasyon düzenlendi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 10 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı. 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

0: Yargılama süreleri çok uzundu, davalar sonuçlanmıyordu ve buna benzer bir dünya sıkıntı yaşanıyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek daha geldiği ilk günden itibaren uygulamaların makul sürede olması gerektiğini, davaların makul sürede sonuçlanması gerektiğini ifade ediyordu. Bugün itibariyle, yani saatler tam onu gösterdiği itibariyle alo adalet hattı 135 devrede. Peki 135 alo adalet hattıyla neler olacak? Gelin sırasıyla onları size anlatmaya başlayalım. Bu gerçekten önemli bir uygulama çünkü artık makul sürelerde davalar bitmiyordu. Eğer benim davam makul sürede bitmiyor diyorsanız bu sabahtan itibaren pilot olarak 3 ilde bu olay başlayacak. İlk etapta Ankara Batı Adliyesi, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak başladı. Yani oralarda çağrı merkezleri kuruldu. Yapay zeka destekli çağrı merkezlerine telefonlar gelmeye başladı. Çağrı merkezlerinde artık notlar alınmaya başladı. Ne ile ilgili? Örneğin bitmeyen bir davanız var. 5 yılı aştı, 3 yılı aştı. Soruşturma dosyaları için bu 3 yıl, 5 yılı aşan davalar için de geçerli olacak. Alo adalet hattına 135'e telefon açarak derdinizi, meramınızı anlatabileceksiniz. Peki ilk derece mahkemeleri, yani yerel mahkemeler aracılığıyla bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde dava ve soruşturma dosyası bulunanlar bu hattan faydalanabilecekler. E-Devlet'te eğer dosyalarınızı takip etmek istiyorsanız dava kısmından da bunları halledebileceksiniz. İlk derece mahkemesi, bölge adliye mahkemesi ve bölge idare mahkemeleri. Bu bilgi geldikten sonra benim davam 5 yılı aştı artık makul sürede sonuçlanmasını istiyorum dediğinizde mahkeme başkanınıza bu konu iletilecek. İletildikten sonra da size bir mesaj gelecek, SMS gelecek, davanızla ilgili hızlıca ne olduğunu öğrenebileceksiniz. Bildirim yöntemi dediğimiz gibi başvuru sonucunda SMS yoluyla iletilecek. En temel amaç neydi? Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ilk geldiği günden itibaren söylediği konu, bir boşanma davası 5 yılı aşabiliyor. Bu olmamalı dediği konu tam da buydu. Temel amaç uygulamanın, yargılamaların makul sürede tamamlanması ve artık herkesin o dava ile ilgili önüne bakması noktasında önemli bir konu. Bugün hizmete girmiş oldu saat 10 itibariyle. Evet, yargılama hızlanacak dedik. Davalar daha hızlı sonuçlanacak. Bu amaçla adalet hattı hayata geçirildi. Sistem ilk olarak Kayseri, Ankara ve İzmir'de başladı. Biz de TGRT Haber olarak Alo 135 çağrı merkezine gittik ve sistemin nasıl işlediğini yerinde görüntüledik.
1: Merhaba Burak Bey, ben Fadime. Alo Adalet Hattı'na hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim?
2: Adalet hizmetlerinde yeni dönem başladı. Alo Adalet 135 hattı devreye girdi.
3: Türkiye yüzyılını, adaletin yüzyılı kılma hedefine kararlılıkla ilerliyoruz.
4: Yeni dönemde yargı hızlanacak. Alo Adalet 135 hattı bunun en önemli ayağı olacak.
2: 5 yılı aşan dava, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için Alo 135 hattı aranabilecek.
3: Vatandaşlarımız dosyaları hakkında daha düzenli ve güvenli bilgilendirilecek. Dava dosyalarına ilişkin sonuçlar vatandaşlarımıza SMS yoluyla bildirilecek.
4: İlk etapta Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayan hizmet daha sonra 81 ilde devreye alınacak. Başvuru yapılmak istenen dava veya soruşturma dosyası arayan kişiye ait değilse görüşme sonlandırılacak.
3: Soruşturmalarda gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığı bilgisi paylaşılacak.
4: Alo Adalet 135'e aynı kişi günde en fazla 3 defa başvurabilecek.
1: Kendi ifadelerinizi açıklar mısınız?
4: Başvuru yargı hizmetlerinin etkinliği bürosuna ulaşacak. Gerekli hallerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirilmesine sunulacak. Yapılan başvurunun hangi aşamada olduğu vatandaş portalı üzerinden de takip edilebilecek.
3: Alo Adalet 135 hattı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
0: Allah korusun bir trafik kazasına karıştınız. Trafik kazası olduktan sonra sizin telefonunuza birçok noktadan kayıt dışı olan, kurumsal olmayan kişilerden telefonlar geliyor, kazaya karıştınız, vekaletnamenizi bize verin gibi gibi gibi. Bunlar olduktan sonra da sıkıntıya sevk oluyordu. Kurumsal yürümeyen ve birçok dolandırıcılığın önüne geçilmesi için bugün önemli bir kurumsal adım atıldı. Gelin size onu paylaşalım şu an itibariyle. Evet, araç sahipleri yeni düzenleme Alo 193 ortak hasar ihbarı hayırlı ve uğurlu olsun. Bugünden itibaren geçerli olacak. Kanunsuz, dediğim gibi, hasar tespitçiler vardı ve bu konuyla ilgili kolluk kuvvetleri çalışıyordu. Adalet Bakanlığı da çalışıyordu ve onlar yakalanıyordu. Özellikle bu konuyla alakalı organize çeteler trafik kazaları sonrası hem hasarla ilgili hem de vekalet vermeye sizleri zorluyorlardı. Kendi telefon numaralarınızı bularak bunun önüne geçirmiş oldu. Artık vatandaş ne yapacak? 193 nolu telefon numarasını arayacaklar.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21-28, Ankara 17-30, İzmir 22-36, Bursa 17-30, Konya 16-30, Afyon 15-31, Denizli 21-36, Antalya 25-36, Adana 24-38, Zonguldak 20-24, Samsun 19-25, Trabzon 17-25, Kayseri 13-28, Erzurum 10-23, Gaziantep 22-34, Diyarbakır 21-36 ve Şanlıurfa 24-37 derece.

0: Yeni reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Burası TGRT FM.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Benim ailemde sizlerle birlikteyiz yine tam öğle vaktinin arkasında. Bugün canlı programımızda, stüdyomuzda canlı bir konuğumuz var. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız, iyisiniz?
1: Çok teşekkür ederim. Evet, epeyden beri görüşemedik. Çağırmıyorsunuz ki efendim, gelelim.
0: Estağfurullah. Her zaman kapımız açık.
1: Sağ olun efendim.
0: İhlas Vakfı bizim için değerli, kıymetli. Her zaman kapımız ona sonsuza kadar açık. Ama tabii ki bir nedeni var bugün yayında olmamızın.
1: Evet.
0: Çünkü sınav sonuçları açıklandı. Okula öğrenciler dönmeye başlayacak. Şimdi şöyle bir cümle var ya Mahmut Kemal abi, back to işte city. Şehre dönüşler başladı artık.
1: Evet, başladı.
0: Kayıtlar da başlayacak şimdi bundan sonra artık okullar için. Ondan sonrasıysa aslında çocuklar için yepyeni bir hayat ve nerede kalacağım?
1: Evet. Doğru.
0: Nerede huzur bulacağım?
1: Doğru.
0: Nasıl hem okurken rahat edeceğim, huzurlu olacağım, ev ortamında olacağım, temiz olacağım, tertipli, huzurlu olacağım.
1: Doğru.
0: Hepsi bir arada olsun diye aslında her yıl bunu konuşuyoruz ama...
1: Evet.
0: Diğer derneklerden ayıran özelliklerini de merak ediyoruz. Biz tabii biliyoruz ama dinleyicilerimiz de tabii bir öğrensin İhlas
1: Doğru.
0: Vakfı.
1: Tabii efendim. İhlas Vakfımızı diğer vakıflardan veya derneklerden ayıran en önemli özellik şu. Bizim İhlas Vakfı vergi muafiyet belgesine sahip bir vakıftır.
0: Çok önemli bir husus
1: bu. Evet, bu ne demek vergi muafiyet belgesine sahip bir vakıf? Yani devletin yükünü hafifleten, yükünü azaltan vakıf demek. Biz yurt sathında 35 tane yurdumuz var. Bu yurtlarımızı eğer işletmesek devlet daha fazla yurt yapmak mecburiyetinde kalacak. Bizim yurtlarımızda barınan 2300 civarında öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz de bizi de barındırmak mecburiyetinde kalacak. Yani bir yatırım yapacak, yurt binası inşa edecek. Biz bundan, bu yükten devletimizi kurtarmış oluyoruz. Devletin yükünü alıyoruz. Bu yüzden böyle vakıflara, kamunun yararına çalışan vakıflara vergi muafiyet belgesi veriyorlar. Bu belge verildiği zaman devlet bunu desteklemiş oluyor. Nasıl destekliyor ama? Yani bizim vakfımıza bir para vermiyor. Şöyle bir para veriyor, bize değil, öğrencimize veriyor yani. Bu çok önemli. Geçen sene mesela bizim yurtlarımızda, yani kamu yararına çalışan vakıfların yurtlarında kalan öğrencilerin hepsine ayda 7250 lira eğitim öğretim dönemi boyunca destek verdi. Yani bunu öğrencinin hesabına yatırıyor. Devlet. Evet. Şimdi mesela biz bir ücret belirliyoruz. Diyoruz ki kaç lira mesela? 15 bin lira, 16 bin lira. Bunun
0: neredeyse yarısı aslında geçen yıl böyleymiş.
1: Efendim bu sene artacak bu. 7250 lira da kalmayacak. Yani enflasyon nispetinde mesela ben kendi kendime hesap yapıyorum. Diyorum ki açıklamadı devlet, daha sonra açıklayacak. Bu asgari 9 bin lira olur kanaatindeyim ben. Ha, bize vereceği ücretin 9 bin lirasını zaten devlet veriyor.
0: Karşılıyor.
1: Efendim öğrencimiz onu cebine koyuyor. Arta kalanını da artık babacığından alacak. Değil mi efendim?
0: Ha, bir şekilde temin edecek. Olacak.
1: Efendim bize verecek. Bu şekilde eğitim öğretimini tamamlamak için çalışacak. Kendisine de ders çalışmak kalacak. Yani sınavlarını olsun zamanında verecek efendim. Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Eskiden ikmale kalmak derlerdi filan. İkmale filan kalmadan efendim sınavlarını verecek inşallah. Vaktinde bitirecek. Annesini babasını mutlu edecek.
0: Üzmeyecek.
1: Ya.
0: Programın başında da söyledik aslında. Yani aileler açısından İhlas Vakfı'nın yurtları tamamen böyle kalbinizin, gönlünüzün rahat olacağı, aile ortamının olduğu yerler. Bunları da konuşacağız ama daha teknik konular önce gelsin. Kaç yurdumuz var?
1: Efendim 35 tane yurdumuz var. Yani şöyle... Tabii bir güç meselesi, finansal imkan meselesi. Mesela Ankara'da çok üniversite var Ankara'da Hande Hanım. Bildiğiniz gibi değil.
0: Başkentimiz.
1: Efendim başkentimiz. Orada 3 tane yurdumuz var.
0: Hmm.
1: Ankara Maltepe'de var ki merkez, yani Kızılay'ın orası.
0: Ben de onu diyecektim şimdi.
1: Efendim Gölbaşı'nda var. Bir de Etlik'te var.
0: Kampüslere yakın yerler anladığım
1: kadarıyla. Evet, mesela
0: kadarıyla
1: Etlik'te
0: yurtlar.
1: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi var. Güzel bir üniversite. Evet. Oraya çok yakın, yani yürüyerek bile gidebilirler. Maltepe zaten merkez. Her tarafa çeşitli vasıtalar var, imkanlar var. Onlardan gidebiliyorlar. Üç noktada yurdumuz var. İstanbul'da ise yüksek öğrenim öğrenci yurdu olarak iki yerde var yurdumuz. Mesela Bahçeli Evler'de var. Bahçeli Evler yurdumuz 300 kişilik, kapasitesi 300 kişi. Çamlıca'da, Üsküdar'da var. Oranın kapasitesi de 100 kişi. Hı hı. Efendim, yani İstanbul'da iki yerde var. Konya'da birkaç tane üniversite var. Konya'da büyük şehir.
0: Şehirlerden bir tanesi.
1: Evet efendim.
0: Ki.
1: Yani büyük ve güzel bir şehir. Sonra yapılaşması böyle İstanbul gibi biraz karışık değil. Hani caddeler, maddeleri düz, hani ova filan ya. Hı. Efendim
0: mesela. Daha düzenli.
1: Daha düzenli. Orada iki tane yurdumuz var. Bir tanesi Meram'da. Konya Meram yurdu diyoruz ona. İhlas Vakfı Konya Meram yurdu. Bir tanesi de Selçuklu yurdu diyoruz. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Üniversitesi var. Hı. Bu üniversiteye çok yakın. Evet efendim. Konya'da iki tane. Ayrıca Samsun'da da iki tane yurdumuz var. Samsun'da iki tane yurdumuz var. Bir tanesi 150 kişilik, bir tanesi 100 kişilik filan bir yurdumuz. Başka yerlerde de var. Mesela Çorum'da var. Kiralık ama Çorum'daki yurdumuz. Mesela misal olarak söylüyorum. Efendim Kütahya'da var. Kütahya'daki yurdumuz kiralık ama yenisini bitirmek üzereyiz. Evet. Yapıyoruz. İnşaatımız devam ediyor. Az bir şey kaldı inşallah. Oraya gelen öğrencilerimizi, yani eski yurdumuza gelen öğrencilerimizi yeni yurdumuza nakli mekan yapacağız efendim. Peki. Yeni yurdumuzu şey yapacaklar. Kayseri'de hiç yurdumuz yoktu. İnşa ettik, yaptık. Nasıl? Çok güzel, 150 kişilik bir yurdumuz oldu. Efendim, orada da birkaç tane üniversite var ama çok güzel bir yurt. Hatta bu seneki yurt müdürleri, müdür yardımcıları ve rehberler toplantısını, rehber öğretmenler toplantısını orada yaptık. Hı hı. Efendim, ve 150 kişiyi de misafir ettik orada. Ben dahi orada yattım. Efendim, çok güzel toplantımız oldu. Arkadaşlar da memnun kaldılar. YRCS'e falan çıkarttık. Filan. Efendim, orada birkaç tane tarihi yerler var, kalesi var, türbesi var, oraları filan ziyaret ettik. Efendim, çok hoşlarına gittiler. Bazı şehirlerimizde de hiç yok. Mesela İzmir'de yepyeni bir yurdumuz var. İki sene önce şey yapmıştık. Orada da yine kiralık bir binadaydık. Kendi arsamız vardı. O arsanın üzerine şahane bir yurt yaptık. Yepyeni, tertemiz bir yurt. Buca'da çok güzel. Yani Antalya'da var, kiralık olsun, kiralık olsun, kaç senedir kiralık olarak şey yapıyoruz. Efendim, İsparta'da var. Yani bir sürü, Balıkesir'de var. Balıkesir'deki yurt kendi yurdumuz. Hatta Edremit'te bile var. Mesela Edremit'te meslek yüksek okulunu kazanan öğrenciler varsa Edremit'te kalabilirler yani. Çok güzel bir yurdumuz var. Efendim, Edremit güzel bir yerde. Hele yazın olmayınca diğer mevsimlerde şey tenha, sessiz ama huzur veriyor yani diğer mevsimlerde. Yazın tabii çok curcuna var. Yazın kalınmaz orada. Bir de sıcak. Ha, denize girmek istiyorsan tamam.
0: Kalınabilir.
1: Doğru. Ama yani Edremit'te bile yurdumuz var, onu söylüyorum. Ama bazı şehirlerde de yok yurdumuz. İnşallah olur
0: toplamda
1: diye.
0: Toplamda 35 adet.
1: Evet. Yurdumuz var efendim. Öğrencilerimizi bekliyoruz biz yurtlarımıza. İnşallah onları biz evladımız gözüyle bakıyoruz. Mesela bakın, ben yurt müdürlerine ne diyorum, nasıl talimat vermişim biliyor musunuz? Ey arkadaşlar, kendi yiyemediğiniz yemeği asla öğrencimize ikram etmeyin, yedirtmeyin. Önce siz kendiniz yiyeceksiniz. Kendiniz yiyebiliyorsanız, hoşunuza gidiyorsa o öğrenciyi, o yemeği öğrencilerimize yedireceksiniz. Lütfen diyorum. Yani bunu
0: hassas noktalar.
1: En hassas noktamız budur diyorum. Zaten ben yurtları, yurt müdürlerinin performanslarını şöyle değerlendiriyorum. Şu üç hususta. Birincisi yemek. İkincisi temizlik. Üçüncüsü de sosyal faaliyet. Neden biliyor musunuz? Öğrenciye bu üçü çok önemli.
0: Zaten temizlik, sadece okul hayatından dışarı kalan bunlar kalıyor.
1: Temizlik, yemek, sosyal faaliyet. Yani bizim yaptığımız sosyal faaliyetler, öğrencilerin kendi yaptıkları da var. O ayrı mevzu da. Şimdi mesela temizliği, yemeği, sosyal faaliyeti nasıl değerlendiriyoruz? Yurt idaresiyle hiç alakası olmadan biz merkezden bizzat öğrencilerimizle anket yapıyoruz. Yani her dönem bu anketimizi muhakkak yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Yemeklerden memnun musunuz? Kahvaltıdan memnun musunuz?
0: Geri bildirim mutlaka alınıyor öğrencilerden.
1: Evet, öğrencilerimizden bu anketi yapıyoruz. Buna göre puanlama yapıyoruz. Öğrenci sayısına göre 100 üzerinden yurtlara not veriyoruz efendim. Temizliği soruyoruz. Temizlikten memnun musunuz? Evet, çok önemli bu çünkü. Efendim yine aynı şekilde öğrenciler 100 üzerinden not veriyorlar. Onların verdikleri notların ortalamasını alıyoruz. Yurdu öyle değerlendiriyoruz. Sonra öğrencilerimize sosyal faaliyetler yaptırıyoruz. Mesela top oynamaya götürüyoruz. Top oynatıyoruz. Ya önemli şeyler bunlar aslında. Yani siz gençsiniz gerçi. Ben size göre yaşlıyım da. Gençler böyle şeylere çok ehemmiyet veriyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Pikniğe götürüyoruz. Tarihi turistik yerlere gezmeye götürüyoruz. Efendim yurdun içinde bile etkinlik yapıyoruz. Nasıl etkinlik yapıyoruz? Çiğ köfte partisi. Mesela malzemesini biz alıyoruz Hande Hanım. Efendim Urfalı filan öğrencilerimiz var.
0: Hem onlara eğlence.
1: Efendim onlar çiğ köfte yoğuruyorlar. Ondan sonra bütün malzemesini biz alıyorsa bütün öğrencilere ikram ediyoruz. Yahu ne güzel bir tantana oluyor, ne güzel bir şamata oluyor. Hepsi çok memnun oluyorlar. Yani bunlar önemli şeyler. Yani buna da biz sosyal faaliyet diyoruz. Evet efendim. Yani bunlarla mutlu oluyor gençler. Evet, buna çok dikkat ediyoruz.
0: Konferanslarda veriliyor bu arada sanırım. Ben duyuyorum çünkü bu etkinlikler arasında.
1: Tabii konferanslar var.
0: Güzel konferanslar oluyor.
1: Evet, konferanslarımız var. Kişisel gelişim konferansları, seminerleri de veriyoruz. Yani böyle şeylere de önem veriyoruz. Hı-hı. Bunlara da katılıyorlar. Sonra size şunu söyleyeyim. Bizim yurdumuza ben diyorum gençlere, eğer okulunuzu bitirmek istiyorsanız bizim yurdumuza kaydolun. Neden? Çünkü bizim yurdumuza kaydolan çocukların çoğu Anadolu çocukları. Hı-hı. Yani Anadolu'dan gelen çocuklar. Efendim bunların anneleri babaları istiyorlar ki oğlumuz bir an önce okulunu bitirsin.
0: Evine geri dönsün ya da hayata başlasın,
1: işe başlasın diyorlar. Yani üretime katılsın diyorlar. Ya diyorum işte derslerinizi çalışın. Tamam, eğlenmek sizin de hakkınız. Gençsiniz, eğleneceksiniz. Fakat ne olur diyorum, ne olur derslerinizi çalışın. Ders çalışmak için her türlü imkan var. Hani her şeyin bir manisi vardır, ilmin bin manisi vardır derler ya. Bu bin maniyi ortadan kaldırabilmek için mesela öğrenci yatağı var, bazası var.
0: Bu da düzeni de sadece yatak tabii mı var diyecektim ben.
1: Efendim yanında küçük bir masası var, komodin de var. Hı hı. Efendim o küçük masasına bilgisayarını koyabilir. Fişi de var, fişini takabilir. Akşam saat 23'e kadar orada dersine çalışabilir.
0: Ama daha orada uzun çalışmak istiyor.
1: Daha fazla çalışamaz. Neden? Çünkü iki kişilik odalar var, üç kişilik var, dört kişilik var.
0: O da arkadaşını rahatsız etmemesi gerekiyor.
1: Yatacaktır, sabah erken kalkacaktır. Sen ders mi çalışmak istiyorsun? Tamam, etüt odamız var, etüt salonumuz var. Hı hı. Git oraya, orada istersen sabaha kadar ders çalış. Hiç problem değil. Kimse sana ışığını niye yakıyorsun, elektriği niye yakıyorsun demez. Sabaha kadar çalış istersen. Efendim, bazen öyle oluyor ki insanların moralleri bozuk oluyor, gençlerin filan. Efendim, arkadaşından ayrılmış oluyor, bilmem ne oluyor filan filan. Şey yapıyor, hiç ben bugün ders çalışmayacağım diyor filan. Yani psikolojisi, gençlerin psikolojisi yani. Onları da anlayışla karşılamak lazım. Efendim, öyle odalarımız var ayrı. Hani etüt odası olduğu gibi dinlenme odası var. Efendim orada kendisi gibi bir arkadaşıyla efendim sabaha kadar oturabilir, muhabbet edebilir. Efendim yani isterse hiç uyumasın, problem değil. Yani buna da müsaade ediyoruz efendim. Yani öğrencimiz rahat ediyor. Bizim yurtlarımız aile ortamında aile sıcaklığını ön plana çıkaran, efendim yemeklerden tencere yemeği, anne yemeği pişiren bir yurttur. Evindeki ortamı aramaz, yani tam tutmaz tabii evi de. Tabii ev başka bir
0: gurbet
1: şey.
0: Gurbet başka bir şeydir. Tabii, bir de anne babadan ayrılınca şey. Birazcık mahzunlaşabilir çocuklar.
1: Evet ama güzel, yani güzel anılar, hatıralar biriktirebilecekleri bir yer. Güzel arkadaşlıklar edinebilecekleri bir yer. Çünkü aynı odada kalacak. Yani muhakkak ondan bir diyalog kuracak, konuşacak, arkadaş olacak. Çünkü zamanımızın çocukları, bir de gençleri asosyal biraz maalesef. Hep cep telefonuna takıldıkları için, hep bilgisayara evet. takıldıkları için asosyal olarak yetişiyorlar. Yani içlerine kapanıklar.
0: İletişim kurmakta zorlanıyorlar evet. gerçekten
1: yani
0: iletişim.
1: Yani bir şeyi yazmak onların daha çok hoşuna gidiyor.
0: Konuşmaktansa.
1: Ya halbuki bir kelime söyleyecek ya, bir cümle kuracak. Onu kurmak istemiyor. Cep telefonundan mesaj yazıyor. WhatsApp'tan mesaj Tabii. yazıyor. Maalesef yani.
0: Öyle öğrendiler ama. Yani
1: ama
0: teknolojinin içine
1: işte
0: doğdular.
1: Hayat öyle değil ama. Hayat öyle değil.
0: Ben bazen görüyorum işte genç kuzenlerimde vesaire. Annesinden bir şey isteyecek. Telefondan evet. mesaj yazıyor annesine evet. diğer odadan.
1: Evet.
0: Diyorum ki yani buradan kalkıp evet. gelmek bu kadar mı evet. zor? Ne olacak diyor, annemden bir şey istiyorum. Zaten yanına gelsem de aynı şeyi söyleyeceğim. Buradan da aynı şeyi söyleyeceğim ya. Diyor.
1: Halbuki yanına gitse bir yüzünü görse değil mi? Birbirlerine göz göze gelseler. Tebessüm etseler. Anneciğim dese, yavrucuğum dese annesi de. Ne kadar güzel bir şey ya. İletişim bu işte. Öyle değil mi? Anneciğim bana tost yapar mısın? Yazıyor. Anne bana tost yap.
0: Değil mi? Bir de onları harflerde eksik.
1: Evet eksik. Evet.
0: Yani öyle Doğru. dümdüz bir güzel Türkçe beklemeyin. Doğru. Yani harflerde evet. eksik yazılıyor genelde. 0212 451 51 49 çift 0 0212 451 49 çift 0. Biz bu arada konuşuyoruz ama detaylı bilgiler, gitmek istediğiniz şehirde var mı, yurdunuz, bunların hepsinin bilgisini bu telefon numarasından alabilirsiniz.
1: Bir de web sitesinden.
0: Web sitesinden de alabilirler. Onun için www.ihlasvakfi.org.tr.
1: Evet efendim, çok güzel.
0: ihlasvakfi.org.tr.
1: Evet.
0: Kısa bir reklam arası verelim.
1: Tabii.
0: Mahmut Kemal abi, hemen reklamların ardından öğrencilerimiz bu sürece nasıl geçebilirler, bunlardan bahsedeceğiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da

0: TGRT FM'de Benim Ailem devam ediyor sevgili dinleyenler. Stüdyo konuğumuz İhlas Vakfı Öğrenci Yurtları Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın bizlerle birlikte. Dediğimiz gibi sınav sonuçları açıklandı. Artık öğrenciler bağlı oldukları, okullarının bağlı oldukları yerde bir hayat kurmak evet. isteyecekler. Çıkacaklar, gelecekler. Anne babalarıyla belki kendilerine birer yuva bulmak isteyecekler. Özellikle de ilk kazandıklarında evet. belki birkaç yıl okuduktan sonra ayrı eve çıkmak, ev tutmak, ev evet. kiralamak böyle şeyleri de düşünüyordur öğrenciler evet. ama etrafımdan gördüğüm anne babalar önce ilk sene kesinlikle çocuklarını bir güvenli yurda yerleştirmek evet. oluyor. Evet. Orada arkadaşlıklar güçleniyor, evet. Dostluklar güçleniyor. Öğrenci öğretmen ilişkileri güçleniyor hı hı. orada okuluyla bağlantısı artıyor. Doğru. Ondan sonra hayata başlıyor ama şöyle düşünen etrafında da çok okuyan kardeşlerim kuzenlerim var benim diyorlar ki yurt hayatı çok rahat. Niye ben dışarıda bir sürü evet. kendimi zora sokayım doğru. bulaşık yıkayım doğru. çamaşır yıkayım vesaire doğru. vesaire. Bunların hepsi bu hizmetlerin hepsi var mı bizim yurdumuzda?
1: Evet efendim. Kemal abi. Evet şimdi efendim aynı sizin dediğiniz gibi. Efendim iki arkadaş hı hı. bu Bahçeliler yurdunda kalıyordu. İki sene önce, üç sene önce oldu bu vaka hı hı. hatırladı, hı hı. yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bunlar dediler ki bana yurt müdürü geldi efendim dedi iki tane öğrencimiz dedi eve çıkacak.
0: Ayrılmak istiyorlar.
1: Evet ayrılmak istiyorlar filan.
0: Bu olabilen yani, bir senaryo evet. çünkü yani.
1: Ondan sonra ben... Dedim ki getir onları getirdi efendim konuştum. Efendim dediler biz karar verdik ayrılacağız dediler. Denemek istiyoruz dediler. Tamam, tamam. yavrum efendim ev tutmuşlar neyse hı hı. ki. Oh, işte 2,5 ay falan sonraydı. Çocuklar geri geldiler.
0: Yapamıyoruz.
1: Efendim dediler ki efendim niye geldiniz peki dedim. Bak ben size gitmeyin demiştim. Hocam dediler hocam diyorlar tabii yaşımız epey olduğu için hocam dediler evet önce bize çok hoş geldi
0: gittik. Özgürlük sanki evet, tam bir özgürlük evet, gibi düşünüyorlar evet. bunu
1: fakat zaman geçtikçe baktık ki efendim yemek yapma derdi var efendim bulaşık yapma
0: ortalık
1: derdi
0: toplanacak.
1: Var efendim ortalık toplanacak çöp dökülecek evet. bilmem ne olacak. İnanır mısınız hocam dedi ev battı ev battı çöp ev haline geldi.
0: Kaçtılar 2,5 ayda evden.
1: Efendim ve evi boşaltıp tekrar yurdumuza geldiler. Yani ev aramaya gerek yok. Sonra dışarıda yemek ne yağından yapıldığı tenzih ederim düzgün çalışan esnafımızı da. Efendim ne hangi yağdan yapıldığı belli olmayan yemekleri yemek. Efendim bu midelerini
0: şu
1: bozacak.
0: Şu an dışarıda bir öğün yemek yemenin maliyeti bir de maliyeti. Sabah kahvaltısını düşünüyorum evet. mesela evet. 200-250 TL'den aşağı değildir evet. dışarıda sağlıklı doğru. bir kahvaltı etmek isteseniz.
1: Doğru. Mesela bahçeli evlerde efendim yurdumuzda 4 kişilik oda fiyatımız 16 bin lira. Hı hı. Bu 16 bin liranın 9 bin lirasını zaten devlet veriyor. Bakın 9 bin lirasını veriyor. Bir de İlk mesela üniversite sınavında ilk 10.000'e girdiyse, ilk 10.000'e girdiyse %50 hmm. indirim yapıyoruz. Misal ilk 10.000'e giren var böyle öğrenciler kaydoldular. Yani %50 indirim yapsa mesela 16 bin lira 8 bin lira devlet desteğinden 1000 lira kendisine kalacak. Yani muazzam bir para değil mi efendim az değil.
0: Bedavaya kalmış
1: olacak. Evet efendim. Evet. Yani dolayısıyla... Bir de yurdumuzda 3 öğün yemek var. Yani herkes. Sabah kahvaltısı var, öğlen yemeği var, akşam yemeği var. Okuluna bazen gitmiyorlar, o gün dersim yok diyorlar filan. Mesela o zaman kaldığı zaman efendim yurdumuzun yemekhanesinde mesela. Yiyor yemeği. Akşam yemeği de var. Bir öğün yemek, yani güzel bir yemek yiyeyim deseniz 1000 liradan aşağı yok yani. Değil mi? Bir öğün yemek.
0: Ya, bir öğün
1: bir kahvaltı yapayım deseniz 300, 400, 300. 500 liradan aşağı yok.
0: Bunu da poğaça açmadan bahsediyorum mesela Mahmut Kemal evet, abi. Yani evet. hani sağlıklı bir kahvaltı şu an
1: değil,
0: dışarıda
1: yani
0: çok daha fazla.
1: Bizim yumurtası var, bilmem nesi var, her şeyi var.
0: Bir de efendim, gelişim çağında çocuklar bunlar
1: evet,
0: aslında.
1: Evet.
0: Boğazlılar muhtemel olarak.
1: Yahu üç öğün yemek, efendim Yani kira yok. Yemek parası yok.
0: Temizlik parası yok.
1: Temizlik parası yok.
0: Fatura derdi yok.
1: Evet, elektrik faturası derdi yok. Doğalgaz faturası derdi yok. Su faturası derdi yok. Hiç wifi de var. Yani internet de var. Yani dolayısıyla ders çalışma yeri var. Efendim yatma yeri var. Dolayısıyla mis gibi, yani ben öyle diyorum, fıstık gibi yer diyorum ya. Efendim böyle bir yer kaçırılır mı? Gidip evde uğraşılır mı? Öyle değil mi efendim? Yani evde arkadaş yok sonra.
0: Arkanızda koca bir hizmet eden bir kadro var muhtemel olarak.
1: Kadro var, doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani dolayısıyla hiç böyle ev aramaya falan kalkışmasınlar. Gelsinler bizim yurdumuza. Bu sene iki tane delikanlı geldi. Bunlar tıp fakültesinde okuyorlarmış. Aynen. Özel bir üniversitenin tıp fakültesinde. Hande Hanım, yani özel
0: bir üniversite. He.
1: Ve o üniversitenin yurdunda kalıyorlar. İkisi. İki amcaoğlu aynı yeri tutturmuşlar. Efendim, nerede kalıyorlar? Üniversitenin yurdunda. Bir odada kalıyorlar. İkisi bir odada kalıyor. İki amcaoğlu. Efendim, geldiler bizim yurdumuza kaydoldular.
0: Kaydolmak istediler.
1: Bu sene ikinci seneleri. Efendim işte babalarına biraz şikayet etmişler. Babalar da demiş ki oğlum bir de İhlas Vakfı'nın yurtları olması lazım. Gidin onlara bakın demiş. Efendime söyleyeyim, bizi televizyonda izlemiş babası. Evet efendim, ben yurtları anlatırken o da efendime söyleyeyim, onlar da geldiler. Şöyle imiş efendim. Adam başına iki kişilik odaya 40 bin lira veriyorlarmış. Bakın, adam başına. Ve sadece sabah kahvaltısı var.
0: Ev kirası gibi bir şey bu.
1: Yani ev kirası, yani evet.
0: Ev kirası şu, evet, an İstanbul'da sabah 40 bin TL'ye.
1: Kahvaltısı. Öteki çocuk da 40 bin lira veriyor. Şimdi bize geldiler işte.
0: İnanamamışlardır ücretlere.
1: İki kişilik oda şey yaptık. İki kişilik oda verdik. O fiyatın çok çok ehven bir fiyatına. Efendim ikisi de ikinci sınıfta, böyleleri de geliyor yani. Bizim hemen yurdumuza sonra kaydoldular işte ya. Çok şükür. Efendim memnun olurlar inşallah. Ben memnun olacakları kanaatindeyim. Bir kere babaları o kadar büyük para vermeyecek. Daha az masraf etmiş olacaklar.
0: Daha
1: babalarını
0: huzurlu, daha
1: seven insanlar yani.
0: Keyifli kalacak.
1: Evet. Efendim bir de 9 bin lirasını zaten devlet verecek. Yani çok güzel bir şey. Elhamdülillah. Dolayısıyla ben diyorum ki üniversiteyi kazanan insanlara, çocuklarımıza, evlatlarımıza, gençlerimize diyorum ki ya bir gelin yurdumuza. Ya bir gelin, bir görün. Yurt müdürüyle bir tanışın. Yurt müdür yardımcısıyla veya yardımcılarıyla tanışın. Yemekhaneyi bir gezin bakalım. Yemekhane nasıl? Yemekler nasıl? Hatta bir yemek yiyin.
0: Bir öğün yemek yiyin.
1: Geçenlerde yine gördüm, tabii biraz da meraklıyım ya, bir anne evladıyla gelmiş. İşte konuşuyorlar yurt müdür yardımcısıyla. Geçerken gördüm, ben de gittim yanlarına, merhaba filan dedim. Konuştuk kadıncağızla, anneyle, çocuk da orada, delikanlı da orada. Dedim isterseniz bir yemekhanemize inelim. Ben de yemeğe gidecektim.
0: Gözleri parlamıştır.
1: Efendime söyleyeyim. biz inmesek filan. Olur mu dedim ya, misafir gelmişsiniz, buyurun. Efendim bakın, çocuğunuzu vereceksiniz ya bu yurda.
0: Bir içiniz rahat olsun.
1: Bir görün. Bakalım sizin yaptığınız yemeklere benziyor mu bizim yemeklerimiz. Bir test edin dedim yani. Bir not verin, puan verin. Neyse. Genci de annesini de götürdük yemekhaneye. O tutturdum efendim yemekleri, tabii öğrencilerin yediği yemeğin aynısını yiyoruz yani, farklı bir yemek yemiyoruz. Yedik, nasıl dedim, sizin yemeklerinize benziyor mu efendim dedim. Evet dedi, benziyor dedi. Oğlum dedi, sen burada kal çocuğuna efendim.
0: Çünkü annelerin kafasında kalan en büyük soru işareti.
1: Evet efendim. Ya,
0: çocuğun annene, ne yiyecek? Aç kalacak mı? Karnı doyacak mı? Kendine bakabilecek mi?
1: Kıyamıyorlar evlatlarına. Efendim, ya o yavrular, o delikanlılar, o gençler bize emanet. Biz bu gözden bakıyoruz. kendi evladımız neyse efendim bizim gözümüzde o gençler de yine bizim evladımızdır. Bu gözden bakıyoruz. Yani kendi evladımıza mesela ben öyle davranmaya çalışıyorum. Kendi evladıma göstermediğim hassasiyeti, kendi evladıma göstermediğim merhameti efendim onlar emanettir diye onlara gösteriyorum efendim. Yurt müdürlerimize de böyle diyorum. Müdür yardımcılarımıza da böyle
0: şefkat,
1: diyorum.
0: Şefkat, merhamet, sevgi, çok önemli, evet. Saygı.
1: Ve bir dahaki sene de kalıyorlar. Terk etmiyorlar. Yani ev tutup gidelim demiyorlar. Efendim burası daha güzel diyorlar. Evden güzel. Rahatız. Arkadaşlarımız var. Keyfimiz yerinde.
0: Aktivitelerimiz
1: sohbet,
0: var.
1: Sohbet, muhabbet. Efendim arkadaşlarıyla beraber. Çok güzel dostluklar kuruyorlar. Var. Yani bırakmıyorlar, unutmuyorlar birbirlerini. Efendim, dolayısıyla annelere, babalara da sesleniyorum. Genç öğrencilerimize de sesleniyorum. Efendim, gelin önce bir bakın yurdumuza. Ya hoşunuza gitmezse gidin başka yere. Tamam, bir şey demiyorum yani. Evde tutabilirsiniz, her serbestsiniz, hürsünüz, hür iradenizle hareket edin. Ama önce bir yurdumuzu görün, ona göre karar verin. Ben bu yurtta kalabilirim. Ben bu yurtta derslerime çalışabilirim.
0: Önce bunun kararını vermek lazım.
1: Bunun kararını ver. Ondan sonra okulunu bitirdikten sonra istediğin şekilde hareket edersin zaten.
0: Kesinlikle.
1: Biz bunu tavsiye ediyoruz. Bunu söylüyoruz öğrencilerimize.
0: Peki efendim, başvuru süreci nasıl işliyor ama?
1: Çok kolay işte. Geldikleri zaman, geldikleri zaman.
0: Bir gözle görsün istiyorsunuz
1: tabii,
0: değil mi?
1: Zaten biz onu göreceğiz.
0: O da
1: bizi
0: görecek.
1: Görsün. Neden biz onu göreceğiz? Çünkü mesela 2 kişilik odada kalıyor, 3 kişilik odada kalıyor, 4 kişilik odada kalıyor. Misal yani hepsi tek kişilik odada kalmıyor ki, tek kişilik oda sayıları sınırlı. Efendim şimdi yan yana yatacaklar diğer öğrencilerle, aynı odada yatacaklar. Şimdi biz efendim artık insan sarrafı olmuşuz, hani öyle derler ya, yurt müdürlerimiz de öyle, müdür yardımcılarımız da öyle. Bir bakışta delikanlının olabiliyor Hande Hanım. Yani yasaklı madde kullanıcısı oluyor, bilmem ne oluyor. Gözlerinden anlıyoruz biz. Hali, tavrından anlıyoruz. Yani öyle birisi olmasın diye biz de görmek istiyoruz. Ya bu da gayet normal bir şey. Çünkü bir başkasının evladını onun yanına yatıracağız. Yani siz böyle evladınızı böyle birisinin yanında yatırır mısınız?
0: Yatırmazsınız, evet.
1: Mümkün değil böyle bir şey. Dolayısıyla biz onları görelim. Onlar bizi görsün,
0: karşılıklı
1: yurdumuzu görsün. Efendim, ha bunlar güzel insanlar, iyi insanlar desin. Biz de diyelim ki ya bu delikanlı ne kadar güzel, güzel bir delikanlı, ne kadar tatlı bir delikanlı, tam bir aile evladı diyelim. Birbirimizden emin olalım, gelsinler yurdumuzda kalsınlar, başımıza tac olsunlar. Yani biz böyle diyoruz efendim.
0: O zaman telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım.
1: Tamam.
0: 0212 451 49 çift 0. 0212 451 49 çift 0 ve www.ihlasvakfi.org.tr adresinden hem detaylı bilgi alabilirler.
1: Evet.
0: Hem de tabii ki başvuru için gerekli olanları buradan konuşabilirler ama mutlaka
1: gidip
0: karşılıklı görmeniz gerekiyor. Sadece İstanbul için söylemiyoruz. Oldukları il,
1: tabii,
0: ilçe vesaire neyse okullarına bağlı yerler mutlaka ki gidip hem yurtlarını görsünler hem de yurt müdürleriyle işte belki rehber öğretmenleriyle tanışma fırsatı da buluyorlardır bu süreçte.
1: Tabii. Bir de şunu da söyleyeyim. Bizim vakfımız, yurtlarımız devlet denetimine tabi olan bir vakıfız. Devlet denetimine
0: sonuçta devlet desteği varsa mutlaka ki denetim de
1: bağlı olan yani yurtlarız. Şimdi bizim yurtlarımız Gençlik Spor Bakanlığı tarafından denetlenir. Hande Hanım, Gençlik Spor Bakanlığı. Yani Gençlik Spor Bakanlığı zaten mesela itfaiye raporunuz yoksa efendim sizin yurdunuza itfaiye raporu vermez. İtfaiye raporunu alamazsanız
0: yurt açamazsınız.
1: Yurt açamazsınız. Yani Gençlik Spor Bakanlığı kabul etmez.
0: Kabul etmez.
1: Gençlik Spor Bakanlığı mesela bize diyor ki yaptırdı bunu. Depreme dayanıklı mı değil mi binanız? Efendim şey aldıracaksınız.
0: Karot
1: aldıracaksınız. Efendim bunu akredite kurumlara, kurumlardan bu raporu alacaksınız. Akredite kurumlar rapor verecekler. efendim depreme dayanıklıdır değildir şeklinde o raporu almadan yurdu zaten açtırmıyor. Efendim ya yemekhanesini Tarım ve Orman Bakanlığı var ya Hande Hanım, o da gelip yemekleri kontrol ediyor ya. Devlet yani çalışıyor.
0: Sağlık
1: ha.
0: Bakanlığı.
1: Efendime söyleyeyim, nasıl çalışıyor? Numune aldırttırıyor bize.
0: Tabii.
1: Onu numuneleri kontrol ediyor. Evet.
0: Olması gereken ya. Düzen bu zaten.
1: Evet efendim. Yani A'dan Z'ye devletin kontrolünde olan bir yurttur. Biz öğrencilerimizin isimlerini, adlarını, soyadlarını devletimize bildiriyoruz. Efendim ona göre devletimiz de beslenme barınma yardımını o öğrencilerimize yatırıyor. Yani devletle efendim beraber çalışan bir yurduz. Yurtlarımız o şekilde. Yani başıboş yurtlar değil. Efendim ahçılarımıza portör muayenesi yaptırıyoruz. Bir hastalık var mı? Bulaşıcı hastalık var mı? Yani her türlü belgesine efendim devlet dikkat ediyor. Bunlar çok önemli şeyler.
0: Kesinlikle.
1: Yani devletin denetiminde değilse, efendim merdiven altıysa, başka maksatlar, başka amaçlar için
0: kullanılıyorsa, paravansa,
1: öğrencileri bilmem ne yapmaya uğraşıyorsa filan, Allah korusun. Böyle yerlerden uzak durmalarını tercih ederiz. Böyle devlet denetiminde olan bizim devletimize can feda, yani böyle diyoruz. Mesela depremde 10-11 tane vilayetimiz, ilimiz şey gördü, sıkıntı gördü malum haliniz. Efendim yıkıma uğradı. Birkaç tanesi tamamen yıkıldı.
0: Maalesef.
1: Efendim Allah bir daha göstermesin, Kahramanmaraş, Hatay mesela, buralar tam yıkıldı ha. Efendim şimdi o zaman biz de orada sıcak yemek dağıttık. On binlerce sıcak yemek dağıttık. Kahramanmaraş'ta, efendim şeyde, Osmaniye'de, çeşitli illerde sıcak yemek üretim tesisleri kurduk. O zor şartlarda bizim gönüllerimiz, arkadaşlarımız toprak üstünde yattılar. Yani bu hizmeti ifa edebilmek için o günlerde, çünkü hiçbir imkan yoktu. O yemeği pişirebilmek,
0: işi,
1: onlara
0: işi.
1: Dağıtabilmek için.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi efendim paramız arttı. Biz bu kadar on binlerce yemek dağıtmamıza rağmen. Efendim nakdi yardım yaptık. Orada depremde mağdur olanların şeylerini aldık. IBAN numaralarını aldık. O hesaplarına para yatırdık. Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da. Fakat paramız arttı. Ya bu parayı ne yapalım filan. Yani böyle düşünüyoruz. Düşünüyor, ne yapalım filan çocuklar, arkadaşlar filan, gençlere filan soruyorum. Abi dediler, sayın başkanım dediler, şey yapalım, konteyner alalım. Bir yavrum dedim, siz hiç ömrünüzde konteyner alıp da bir şey yaptınız mı? Böyle bir alışverişiniz oldu mu? Olmadı filan dediler. Şimdi dedim, biz konteyner almaya kalkışırsak yüzümüze gözümüze bulaştırırız. Yemeği çünkü yurtlarda filan yapıyoruz
0: işler,
1: ya.
0: Tabii.
1: Tecrübemiz var. Yemek nasıl yapılır, nasıl edilir bilmem ne. Biliyoruz bunu, aşçılarımız var. Efendim yani biz bunu yapamayız dedim. Çünkü ben sordum. Deprem olduktan 3-4 gün sonra araştırdım. Konteynerler kaç para? Depremden önce 40 bin liraydı. 100 bin lira fiyat istediler. 100 bin lira, düşünebiliyor musunuz? Bizi kazıklarlar dedim. Vatandaş bize deprem için para göndermiş. Bu parayı biz zayi ederiz dedim.
0: Tabii. Yönetmek çok önemli.
1: Devlet dedim, çok büyük devlet. Efendime söyleyeyim, devlet bu işlerle uğraşıyor. Çadırlardan önce çadırlara yerleştirdi devlet. Çadırlardan konteynerlara yerleştirmeye.
0: İşte
1: o zaman
0: konteynerlara
1: şey yapmaya uğraşıyordu. Sonra kalıcı konutlara. Devlet böyle yapacaktı. Efendim dedim arkadaşlar, en iyi bunu yapacak olan AFAD'dır. AFAD devlete bağlı bir kurum. Öyle müşkaçlılık olmaz orada, yani mümkün değil. Ha, dolayısıyla vatandaş bize parasını yatırmış. Bu parayı biz zayi etmeyelim. Gelin efendim bu artan paramızı, hiç unutmuyorum 2023'te 3,5 milyondu. 3,5 milyonu AFAD'a yatıralım. Bir yatırdık AFAD'a. Ama dekonta ne yazdık biliyor musun? Dekonta efendime söyleyeyim, konteyner alınması şartıyla. Şartladık yani. Vatandaş bize deprem için göndermiş. Biz de depremde evleri yıkılan vatandaşlara konteyner alınması şartıyla. Devletimiz bunları yapıyor. Ve gerçekten kalıcı konutları da geçen sene yaptı, bitirdi. 2023'ten 2025'e kadar efendim 450 bin kalıcı konutu bitirecek başka bir devlet yok. Fransa yapamaz, Almanya yapamaz, İtalya yapamaz, İngiltere yapamaz. Ama Türkiye yaptı. Büyük devlet Türkiye. Yani aynı Osmanlı Devleti gibi, Devlet-i Aliye Osmaniye gibi. Dolayısıyla bu devletin kontrolü altındayız. Çok şükür, elhamdülillah. Efendim, yurtlarımıza öğrencilerimizi bekliyoruz. Çok rahat edeceklerini
0: garanti ediyoruz.
1: Garanti ediyoruz. Efendim, telefon numaramız 451-49-00, 0212 tabi alan kodu, 451-49-00. Bir daha söylüyorum, 0212-451-49-00. Ayrıca internet adresimize gençler çok kolay girebiliyorlar. Arama motoruna İhlas Vakfı diye yazsalar girebilirler. www.ihlasvakfi.org.tr. Bir daha söylüyorum, ihlasvakfi.org.tr. Buradan da girebilirler, yurtlar sekmesine tıklarlar, yurtlarımızın listesi çıkıyor, kazandıkları üniversitenin bulunduğu şehirde yurdumuz varsa muhakkak oradan yurt müdürünün telefon numarası var, onu alır, telefon açar, efendime söyleyeyim, konum at der, bilmem ne der, hemen gider oraya, efendime söyleyeyim, gitsin görsün, efendim yemeğinden yesin, çayını içsin, müdürle, müdür yardımcısıyla konuşsun, yatakhaneyi gezsin, yemekhaneyi gezsin, etüt salonuna baksın, manzarasına baksın. Ondan sonra oraya kaydını olsun.
0: Çok evet, teşekkür
1: efendim.
0: Ederiz.
1: Estağfurullah efendim.
0: İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler bugün programımızda. Kayıtlar başlayacak artık önümüzdeki günlerde.
1: Sizler başladı kayıtlar.
0: Kayıtlarımız başladı. Yani devam ediyor.
1: Evet, üniversite kayıtları başladı. Bitmedi daha, devam ediyor. Hı-hı. Bitecek. Efendim, bizim kayıtlarımız da devam edecek zaten.
0: Peki. Evet. 0212 451 49 çift 0 bir kez de ben söylemiş olayım. Ben Handan, kumanda masasına sevgili Ahmet vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TGRT FM Haber.

0: Günün içinden kuşağıyla devam ediyor. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Değerli izleyenler, Girne'de alabora olan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları şu anda devam ediyor. Sıcak bölgeye ve sıcak noktaya gidelim. İlas Haber Ajansı muhabiri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcimiz Gökçe Örnekal bizlerle birlikte ve son durumu kendisinden alacağız.
1: Evet, iyi yayınlar. Arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde biz hala daha Girne Turizm Yat Limanı'ndayız. Sabahın ilk saatlerinde aslında arama kurtarma çalışmaları maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti'nden gönderilen TCG Işın gemisiyle birlikte enkaz alanına bizler de gittik. Yayınlarda da sizleri bunlarla buluşturduk. Şu anda arama kurtarma çalışmaları Işın gemisi tarafından yürütülüyor. Gerekli bilgi ve belgeler, resmi belgeler bizlerin tarafımıza ulaştırıldıktan sonra sizlerle paylaşacağız. Ne olmuştu? Öncelikle onu tekrardan bir izleyicilerimizle tekrarlayalım isterseniz. Girne limanından hareket eden yolcu gemisi Girne açıklarında, 4 mil açıklarında yatın bir su alması sebebiyle sola kayarak alabora olmuştu. Ve bu vahşetin sonrasında elimizdeki verilere dayanarak 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de kaybolduğunu sizlere tekrardan iletelim, tekrardan bildirelim. Bugünün sonunda 9 kişi tutuklanmıştı. Evet, biz şu anda buradayız. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ama arkadaşımız herhalde gösterebilir diye düşünüyorum. Acılı aileler hala da kayıplarına ulaşamadılar. Kayıplarının isim listeleri dün Başbakan Ünal Üstel eşliğinde Çalışma Bakanı Sayın Oğuzhan Hasipoğlu tarafından hem vefat eden kişilerin hem de kayıp kişilerin isim listeleri aslında buradan okunmuştu. Şu anda

0: buradan düzeltelim isterseniz. Bu Filo Denizciliğe ait olan katamaran, kaza geçiren ve bir vahşete sebep olan katamaran tam 12 yıl önce aslında başka bir kaza geçirmişti ve 2024 yılında tekrardan sefere çıkmak için izin almıştı. Bu konuda hem can yelekleriyle ilgili sıkıntılar vardı çünkü yolcuların üstünde kameralardan da çok açık bir şekilde görülen bir görüntü vardı. Üzerindeki yolcuların birçoğunun da elbette ki can yelekleri yoktu. Şu anda geriye kalan 20 kişinin kurtarma çalışmaları tekrardan devam ediyor ama gün geçtikçe kurtarma çalışmalarının artık ümidi cenazelerini alıp geri vatanlarına dönmek isteyenler. Bu acı burada bu şekildeyken biliyorsunuz bunları da söylemekte yarar görüyorum. Biz bunları her yayınımızda da söylüyoruz. Böyle bir vahşet yaşadıktan sonra, böyle bir acı yaşadıktan sonra hemen sınırımızda olan Güney Kıbrıs Rum kesiminden Güney Kıbrıslı Rumlular, Kıbrıslı Rumlar yaptıkları yorumlarla Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyasiler de bu konuda tepki gösterdiler. Ölenlerin hepsi Türktü, bir şey değil dediler. Acının ve üzüntünün dili, dini, ırkı olmadığını biz tekrardan hatırlatmak istiyoruz. Bunu da söyleyelim. Arama, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya geldikleri zaman acılı aileler Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı'nın istifasını istediler. Erhan Arıklı da aslında dünden beri bunun cevabını verdi. Sorumlu olanların sorumlu olduğu ortaya çıktığı zaman istifa etmek önemli değil. Bizler istifa edebiliriz. Önemli olan istifa etmek değil. Keşke istifa ettiğimiz zaman bu olaylar olmayacağı olsaydı dedi ve herhangi bir suçlu çıktığı zaman istifasının hazır olduğu sinyallerini de Erhan Arıklı verdi. Çünkü burada şöyle de bir konuşma var. Meteoroloji dairesi gemiye çık izni verdi. Türk Floyd'u geminin bir hasar olmadığını ve seyir için izninin olduğunun belgesini verdi. Liman serbestlik ve sefere çıkabilirsin izni verdi. Peki bu insanlar neden öldüler? Bu gemi neden böyle bir kaza geçirdi? Şu anda arkamda görmüş olduğunuz ailelerin 20 ailenin yakını nerede sorusunun cevabı gelmedikçe burada zaman zaman elbette ki tansiyonlar yükseliyor. Gün geçtikçe, saatler geçtikçe bizler de burada merakla bekliyoruz. Çünkü artık umutlu bekleyiş, tekrardan söylüyorum, insanlar tatil için geldikleri, aileleriyle birlikte tatil için geldikleri yavru vatanda karşılaştıkları vahşetin sonucunda gülerek, eğlenerek güzel anı biriktikleri yerlerden şu anda üzüntüyle geldikleri gibi en azından cenazelerini alıp gitmek istiyorlar. Bunları da buradan tekrardan iletelim. Aynı zamanda elbette ki bunları da söyleyelim. Vefat edenlerin 8'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Kayıplardan 2 kişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. Tam koordinasyonla birlikte Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak koordinasyon içerisinde buradaki ailelerle ilgili de ilgilendiklerinin de altını detaylı bir şekilde çizelim deyip sözü tekrardan sizlere bırakalım.
1: Gökçe Örnekal, çok teşekkür ederiz son durumu paylaştığın için, sağ ol. Girne'de feribotun batmasıyla yaşanan facia biraz evvel de ifade edildiği gibi geride acısı, çok büyük bir acı bıraktı. 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 20 kişidense hala maalesef haber yok. Aileler limanda, hastanede, memleketlerinde gözleri bir umut gelecek haberde. Kimi evladını, kimi kardeşini, kimi eşini bekliyor. Her geçen dakika acı büyüyor. Her geçen saat umutla korku arasındaki mesafeyi biraz daha açıyor.

0: kapatıyorum. Takatim kalmadı. Gözümü kapatıyorum. Gözümün önüne yüzleri geliyor.
1: Ki kardeşimden haber alamıyorum.
0: Çok çok acı çekiyor Allah'ım. Allah'ım yardım edin Allah'ım.
2: Bir yanda denizin yuttuğu hayatlar, diğer yanda bir umut bekleyen aileler.
0: Birisi gelsin benim çocuğum sağ ya da ölü çıkarsın.
2: Kimi aileler çocuklarının, kimi eşlerinin, kimi ise kardeşlerinin yolunu gözlüyor. Kayıplar arasında hamile eşini ve iki çocuğunu geride bırakanlar da var.
3: İki çocuğu var artı hamile eşi Mustafa'nın.
2: Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sözler tükeniyor, gözyaşları dinmiyor. Faciadan kurtulan anne ve babanın iki çocuğundan hala haber yok. Saliha Miray Biçer ve Mehmet Asaf Biçer. Annenin feryadıysa limanda yankılanıyor.
0: Ayaklarını tuttum, elimden kayıp gitti. Ben onu bırakmazdım. Ölüsü ölüm bile olsa bırakmazdım. Bulamadım sonra.
2: İki kardeşin Hatay'daki babaannesi de gözünü yollara dikti. İki torunundan gelecek tek bir umutlu haberi bekliyor.
0: Allah rızası için bu torunlarımı görenler. Allah'ım Allah'ım bize haber versinler.
2: Batan feribotta yolculuk yapan Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerin memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de acı ve umut bir arada. Aileleri artık tek bir haber bekliyor. İki kardeşin akıbetinin bir an önce ortaya çıkmasını istiyorlar.
4: Ya ölüye diri getirsinler artık. Bunlardan isteğim bu. Başka bir şey istemiyorum. Yorulduk artık. Ayakta zor duruyoruz.
2: Demir kardeşlerin eşleri de aldıkları acı haberlerle fenalaştı.
3: Mustafa ve Mahmut'un eşleri fenalaştı zaten. Hastaneye götürdük kendileri.
2: Ama facianın acısı bununla da sınırlı değil. Hayatını kaybedenler arasında jandarma uzman çavuş Fahri Ateş de vardı. Ateş'in feribot alabora olurken önce ailesini kurtarmaya çalıştığı ortaya çıktı. Eşi ve çocuğunun güvenliğini sağladı. Sonra onlara can yeleği bulabilmek için yeniden geminin alt bölümüne indi. Ancak o iniş Fahri Ateş'in son yolculuğu oldu. Bir daha da yukarı çıkamadı. Eşi ve 4 yaşındaki çocuğuysa sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
5: Bolu Belediyesi'nde bu kez hayalet araç skandalı yaşandı. Çöp araçları üzerinden yüklenici firmaya 34.2 milyon TL usulsüz ödeme yapıldığı iddiasıyla 7 ilde operasyon düzenlendi. Görevden alınan belediye başkanı Tanju Özcan dahil 23 kişi hakkında işlem başlatıldı.
6: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
2: Araçları çalışıyor gibi gösterdiler. Milyonlarca lira hayalet ödeme yaptılar ama adaletten kaçamadılar.
7: O zaman arkadaş hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
2: CHP'li belediyelere yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasının bir adresi de Bolu'ydu. Ekipler bu defa hayalet araç iddiasının peşine düştü. Yapılan araştırmalarda bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği belirlendi. Yüklenici firmaya 34 milyon lira fazla ödeme yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonun düğmesine bastı.
8: Tek tek hesabını vermeye hazırız.
2: Bolu merkezli 7 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi. Ardından Bolu Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
6: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
2: Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama da yaptı.
5: Terör örgütü FETÖ, Baylok'tan sonra kriptolu haberleşme programı Signal'i kullanmaya başladı. Ancak örgüt, MIT ve emniyetin radarına takıldı. 13 kişiye operasyon yapıldı.
9: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
2: Terör örgütü FETÖ'nün Baylok haberleşme sistemi deşifre olmuştu. Örgüt üyeleri bu kez de Signal uygulaması üzerinden kriptolu olarak haberleşmeye başladı. Bu girişim MIT ve emniyetin radarına takıldı. FETÖ'cülere operasyon yapıldı.
9: Başka bir polis!
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'cülerin Signal kriptolu haberleşme programı üzerinden örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Koordinesi'nde operasyon düzenlendi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 10 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı. 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
5: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı öncesi birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çocuklarımız geçmişinden kuvvet alarak bugüne sahip çıkacak dedi. Bakan Tekin okullarda güvenliğe de ayrı parantez açtı.
10: Gazi Meclisimizin ortak iradesiyle kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunu da anlamlı buluyoruz. Her evladımız bu milletin kıymetli bir ferdi olarak görsün.
2: Eğitimin toplumsal bütünlüğü güçlendiren en kalıcı zemin olduğunu belirtti. Çocuklarımız geleceğine sahip çıkacak dedi.
10: Farklılıklarımızı birbirimizi anlamanın ve müşterek hayatımızı zenginleştirmenin bir vesilesi bilsin. Çocuklarımız geçmişlerinden kuvvet alsınlar, bugünlerine sahip çıksınlar. İşte yeni eğitim öğretim yılına böyle bir inançla başlıyoruz.
2: Okullarda yeni dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi öğretmen ve okul yöneticilerine seslendi. Her öğrencinin kendi kabiliyeti doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
10: Marifin dikkati kalabalığın içinde tek bir çocuğu dahi gözden kaçırmamayı gerektirir.
2: Yeni dönemde okul güvenliği ve dijital bilinç de öncelikli başlıklar arasında olacak. Tedbirler alınacak, eğitimciler de öğrencilerin güvenliği konusunda dikkatli ve duyarlı olacak.
10: Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz.
2: TGRT FM Haber.
11: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21-28, Ankara 17-30, İzmir 22-36, Bursa 17-30, Konya 16-30, Afyon 15-31, Denizli 21-36, Antalya 25-36, Adana 24-38, Zonguldak 20-24, Samsun 19-25, Trabzon 17-25, Kayseri 13-28, Erzurum 10-23, Gaziantep 22-34, Diyarbakır 21-36 ve Şanlıurfa 24-37 derece. Yol durumu. Keşan-Enez yolunun 13 ila 14. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları yürütülmekte olup ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Beşkonak İl yolunun 3 ila 7. kilometreler arasında otoyol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
12: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
13: İhlas Vakfı İslam ve Toplum Programı'nı sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ali bin Ömer Harbi rahmetullahi aleyh. Her şeyin hayırlısı. Ali bin Ömer Harbi büyük alim, evliya. Onun hizmetleriyle din ilmi oldu ihya. Biri ona sordu ki: "Evliya nasıl olur? Evliya kimselerde ne özellik bulunur?" Buyurdu ki: "Evliya denir ki şu kimseye, doludur kalbi onun sırf Allah sevgisiyle." İmam-ı Rabbani de eseri Mektubat'ta bu mevzu üzerinde buyuruyor ki hatta: "Böyle kalbin sahibi düşünse de bin sene, asla gelmez kalbine Allah'tan gayrı nesne." Buna kavuşmak için pek çok çalışmalıdır ve acele etmeyip ümitli olmalıdır. Bir gün gelir, elbette nasip olur bu devlet. Her şeyi bir saatte verebilir o elbet. Ya henüz hayattayken, ya verirken ruhunu, yahut öldükten sonra ihsan eder o bunu. Ne zaman ihsan eder, onun bileceği iş. Köle efendisiyle eder mi alışveriş? Kula düşen, ihlasla yapmaktır kulluğunu. O verir veya vermez, düşünmez asla bunu. Çünkü vermesi midir bize hayırlı olan, yoksa vermemesi mi, haberimiz yok bundan. Belki de şımarırız o nimet verilince, Allah'ın yaptığında hikmet vardır bir nice. Nitekim ilk asırda Salebe diye bir zat bir gün Resulullah'a ederek müracaat, dedi: "Ya Resulallah, usandım fakirlikten. Dua et, malım artsın, çok zengin olayım ben." Buyurdu ki: "Sen benden böyle şey etme talep. Hayırlısı neyse onu arzu eyle hep." O ısrarla dedi ki: "Hayır, bana dua et. Bıktım bu fakirlikten, zengin olayım gayet." Resul'e hayır demek küfürdür ki esasen, o hayır demek ile düşmüştü küfre zaten. Resulullah sözünü 3 kere etti tekrar. O yine bu talepte inatla etti ısrar. Son defa buyurdu ki: "Ben size peygamberim. Eğer dua edersem yaratır hemen Rabbim. Lakin olabilir ki sıkıntı çekersin sen. Hayırlısını iste bu hususta istersen. Çünkü mal bazen iyi, bazen iyi değildir. Hayırlı olmasını istemek en iyidir." O çok ısrar edince Resulullah nihayet ona dua buyurdu. Zengin oldu be gayet. Lakin bir sene sonra o server bu kimseye memurunu gönderdi, git zekat iste diye. O zekatı vermeyip hem de haya etmeden dedi: "Sizin için mi kazandım bu malı ben?" Böylece mürtet olup yıktı ahiretini, ateşe atıverdi ebediyen.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Ebu Osman Heyri rahmetullah teala aleyh buyuruyorlar ki, insanların içine nereden geldiği bilinmeyen bir keder nasıl çöker diye Ebu Osman Heyri Hazretlerine sorarlar. Cevaben bu zat buyurur ki, ruh insanın işlediği günahları ve kötülükleri unutmaz. Nefsi ise bunları unutur. Ruh nefsin mahvolduğunun farkına varır ve bu sebeple insanın içine bir keder çöker. İnsan bunun sebebini anlayamaz buyuruyor Ebu Osman Heyri rahmetullahi aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm, iyi günler hocam.
2: Aleykümselam, iyi günler efendim, buyurun.
3: Hocam öncelikle annem yoğun bakımda, dualarınıza ihtiyacımız var.
2: Allah-u Teala hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan eylesin, geçmiş olsun efendim. Sadaka verin, istiğfarada devam edin.
3: Tamam. Allah razı olsun hocam, sağ olun. Hocam ilk sorum, cimrilik nedir hocam? Cimri kime nedir? Bunun bir ölçüsü ve tanımını yapabilirseniz çok sevinirim. İkinci sorum da, hocam mesela son olarak örnek olarak verirsek 24 Ağustos'ta Mevlid Kandili'ydi. Ben 15 Ağustos'ta maaş aldım. Hani yardım edecektim. Yardım da ettim maaş aldıktan sonra. Sonra aklıma geldi. Dedim ki hani Cenab-ı Hak dedim o günü bize mübarek kılmış. Acaba hani o günün içinde mi yapmak gerekiyordu bu hayra sanatı diye düşündüm hocam. Hani böyle...
0: Siz öncesinde mi yaptınız?
3: Ben 15'inde maaş aldım Mustafa abi. Tamam. O gün yaptım. Acaba dedim hani o günü mü beklemem gerekiyordu diye aklıma takıldı. Bir de bunu açıklarsanız çok sevinirim. Hocam üçüncü sorumda son olarak da hani sizi zor durumda bırakmak tabii istemem. Cevap vermeyebilirsiniz de. Benim hep bir hayalim var. Diyorum ki Osman hocam Diyanet Başkanı olsa sizi hep orada görmek istiyorum böyle. Acaba hocam Diyanet Başkanı olsa değiştireceği ilk üç şey ne olurdu acaba? Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. İyi günler
0: dilerim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Sağolunuz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Hayırlı günler. Hayırlı günler.
4: İyi günler efendim. Hayırlı günler. Hocama sorum şu. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Allah Teala sizlerden razı olsun efendim.
2: Amin cümlemize.
4: Hocam sorum şu. Seneler evvel bir komşum beni evine çağırdı. Orada bir Yasin-i Şerif okuyalım dedi. Kendi Kur'an-ı Kerim'ini verdi. Sonra da o Kur'an-ı Kerim'i bana hediye etti. Birkaç ay sonra da hiçbir hastalığı yokken vefat etti komşum. Ama Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler, sureler çerçeve içerisinde yazılı. Fakat en altında tecvid Latin harfleriyle yazılmış. Ben o Kur'an-ı Kerim'i imha etmeye filan kıyamadım. Okudukça o komşuma da hediye ediyorum. Hatim filan okuyorum. Bu konuda bana ne tavsiye edersiniz?
2: Peki efendim.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür
4: hayırlı
0: ederiz.
4: Günler efendim.
0: Hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi bazı televizyonlar, artık televizyon da demeyelim de şimdi YouTube'da kanal olanlar çok ya, kendi kanalında yayınlayacaklar. Bir tane adamını çıkartıyor, sokağa gönderiyor.
0: Muhadir.
2: Mikrofon tutuyor. Cimri kime denir? Bana göre diye başlıyorlar. Böyle tarifleri oluyor. Şimdi bakıyorum. Böyle birazcık kitap okumuş, büyükleri görmüş. Erişenet alimlerin kitaplarını dikkatli okumayınca, eğer kendisine bir şey ikram edilmediyse, ne bileyim bir yemek yedirmediyse, bir şey vermediyse, onu cimri kabul ediyor. Ha, bu cimri diyor bu. Cimri bu falan. Böyle herkes kendi kafasına göre bir cimri tarifi yapıyor. Peki İslamiyet cimri diye kime der? Kime diyor? Cimrinin tarifi nasıl? Bir Müslüman dine zengin oldu. Mesela diyelim ki 100 gram altını var. Fazla başka bir şeyse yok. Zekat olarak ne vermesi lazım?
5: Dinen zengin yani 100 gram altını bulunca. 96 gramın üzeri.
2: 2,5 gram zekat vermesi lazım. Verdi. Dine zengin olduğu için kurban kesmek vacip. Kesti. Dine zengin olduğu için, zekat hesabına malik olduğu için otomatik olarak sadaka-i fıtır da vacip buna. Sadaka-i fıtırası da verdi. Zekatını verdi. Kurbanını kesti. Sadaka-i fıtırasını verdi. Yani kitaplarda saadeti ebediyede anlatılıyor. Yani Allah-u Teala'nın emrini bu kimse yerine getirdi. Ama ne Osman Ünlü'ye ne Mustafa Töke'de bir yemek ikram etmedi. Bir hediye alıp vermedi. Veya ne bileyim komşusuna da bir kap yemek vermedi mesela. Veremedi. Yani kendi şey içi itibariyle. Bu kimse cimri midir? Hayır. Bu kimse cimri değildir buyuruyor. Adamın aynı şekilde neyse atayım biraz. $1,000,000 var mesela. Zekat. Aa ben yediriyorum içiriyorum ya falan. Zekat ne ki bu? Verdiğinden daha çok veriyorum falan. $1,000,000 ne kadar kırkta biri ne eder onun? Neyse seni de zora sokmayayım şimdi.
5: 25 bin falan ediyor.
2: $25,000 falan. Bunu vermedi. Kurbana geldi falan. Hani ya bak işte bak fakirlere şey yapıyoruz. Yurda murda işte, ihlas bak buna diyelim falan. Yani kendi kesmediği gibi ya biz seyahat edeceğiz falan. Tamam oradan bir kurtarır hani zengin olmuş olsa seferi ise eğer kurban kesmek vacip değil. Kendi kafasına göre onu da şey yaptı. Zekatını vermedi kurbanını kesmedi. Biz bol bol veriyoruz ya falan filan dedi. Ya verdiklerine de böyle sadaka ifte zekat falan da demedi. Bugün işlemini de yapmadı. Ama bu kimse hakikaten mi? Buyurun buyurun sizi yemeğe götürelim. Buyurun buyurun bunu şuraya götürelim. Buyurun buyurun buna götürüyorum falan. Ah, çok cömert ya. Cömert değil. Bu kimse cimri. Şimdi bizi dinleyenler diyecekler ki ya biz bunu ilk defa duyuyoruz. Adam $1,000,000 var. Ona cimri dedin. Ama 100 gram altını ona da cömert dedin. Adam yediriyor içiriyor ya. Sen ona
5: cimri diyorsun.
2: Cimri diyorsun. Kitaplarda buyuruyor ki cimri Allahu Teala'nın emrettiği yere malını, parasını sarf etmeyen, vermeyen kimsedir. Cimridir bu. Çünkü sahibini ya biraz önce şiirlerle menkıbelerde geçti. O Salime hadisesi anlatılıyordu o şiirlerle menkıbelerde. Evet. Bak orada yani üstüne basa basa Peygamber Efendimiz bir şey buyuruyor. Diyor ki ben size peygamber olarak gönderildim. Ben elimi açar da Rabbimden bir şey talep edersem Allah Teala yaratır buyuruyor. Hayırlısını iste. Diyor ki ben zengin olayım. Ya hayırlısını iste. Hatta ondan önce orada anlatılırken buyuruyor ki yani dua et Cenab-ı Hak bazı kullarına merhametle muamele eder. Bunun istediği bunun aleyhinde olabilir, şımarabilir, dinden çıkabilir. Merhametle muamele ediyor bazılarına. Bazılarına da istediğini yaratıyor. O ayrı bir mesele. Yani orada da ha benim hakkımda bu hayırlıymış demen lazım. Şimdi o Salime ismi kimse böyle ısrar edince peygamberlerin kapısı 1, 2, 3 üç defa çalınınca ısrar edince dua eder. İşte şey de dua etti. Musa Aleyhisselam da dua etti. Karun da kıpkızıl zengin oldu. Felakete gitti. Salime de
5: zengin oldu.
2: Zengin oldu. Ben dedi kendim çalıştım diye verdi. Ya ne oldu?
5: Zekatını vermedi.
2: Zekatı inkar etti. İnkar etti. İnkar edince de mürtet oldu. Ne oldu şimdi mal? Felaket oldu kendisine. Mal iyi de değil, kötü de değil buyuruyor ehli sünnet alimleri. Kişinin de aynı şekilde durumuna göre ve hakkında hayırlısını iste buyuruyor. Dolayısıyla efendim adam çağırıyor. Gelin gelin meyhanede bugün içkiler benden. Çok cömert adam ya falan mesela ona içki ısrarladan adamla cömert diye anlat. Cömert değil. Bu adam müsrif. Hatta şeyde saadeti ebedi bir şey dikkatimi çekmişti benim. İsrafı anlatırlarken saadeti ebediyede o kadar böyle şey ifadeler var ki mesela orada bir Müslüman denizde abdest alırken bile israf etmemeli. Yani bir tanesi de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken sormuş. Demiş efendim denizde demiş nasıl israf edilmez?
5: Her taraf su.
2: Her taraf su veya suyun içine girdin suyun içinde abdest alıyorsun yani demiş nasıl israf edilmez. O zaman bana göndermişler. Anlamadın mı buyurmuşlar. Anlamadın mı? O ifade israfın ne kadar kötü olduğunu ve ehemmiyetini anlatmak için kullanılır buyuruyorlar. Ya. Ha, israf da nasıl? O değil o. Onun ehemmiyetini bildirmek için. Yani bu kadar önemli. Ve orada anlatılırken buyuruyor ki o Mısır'da yaşayan firavunların çoğu kendisini tanrı olarak ilan etmişti. Musa Aleyhisselam dönemindeki de öyle tanrı olarak kendisini ilan etmişti. Ve Kur'an-ı Kerim'de o firavun kötülenirken işte tanrılığını ilan etti diye kötülenmiyor. Ya israf edenlerden diye kötüleniyor. Ha, o zaman karşımıza bir şey çıkar. Şimdi İslam ahlakında çok güzel anlatılmış. Cömertlik güzel ve orta bir huydur. Bunun iki tarafı cimrilik ve israftır. İsrafın ortasına cömertliktir. Cömert kimse Allah-u Teala'nın emrine uyar. Eğer dine zenginse zekatını verir, sadakayı fıtrasını verir, kurbanını keser. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde helal yoldan kazanır. Kul hakkına çok dikkat eder, hayvan hakkına dikkat eder. Bu kimse cömerttir. Ha, malı arttığı insanlara da veriyor. O sadakadır artık. Önce farzı. Yani Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmesi gerekir. Peki öbür tarafta zekat vermiyor, sadakayı fıtır vermiyor. Ne isteyen ya, sana bir araba alıvereyim ya. Sana bilmem ne alıvereyim ya. Motosiklet lazım alıvereyim ya. Adam parası yok ya. Ne cömert adam ya. Cömert değil, adam israf ediyor. Malı kendi nefsine uygun. Oralardan aferin gelecek işte. Efendim işte. Hürmet ederiz efendim, ellerinden öperiz, ayağın altını öperiz falan filan. Adama senin gibi cömertlik göremedik efendim falan filan. Adam onlarla aynı şekilde böyle şey yapıp gidiyor. Yarın mahşer günü bunun verdikleri de önüne çıkacak. Melekler diyecek ki ya Rabbi işte kullarına böyle böyle faydası dokunuyordu, bilmem ne yapıyordu falan. Allah talep edecek ki o benim için vermedi. Kendi işim verdi ve benim verdiğim malı aynı şekilde israf etti, lüzumsuz yerlere harcadı. Haram yerlere harcadı. Dolayısıyla dünyada karşılığını aldı. Benden ne istiyor diye silip atacak. Onun için cömert Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş. Ondan sonra durumuna göre seni yemeğe çağırır veya çağırmaz. Buna cimri diyemezsin. Ve aynı şekilde adam götürüyor aynı şekilde. Hadi bugün çoluğuna çocuğuna doğru dürüst bakmıyor. Size aynı şekilde bilmiyorum lokantada yemek ısmarlayayım falan filan. Cömert adam. Cömert mi? Allah-u Teala'nın dinini yaymak için şuradan bir aynı şekilde 2 lira kitap parası ver desem vermez. Ya ondan sonra yemek veriyor. Ya işte o fena mı? Fena değil. Ama önce burasını da aynı şekilde gayret ederse, yani Allah-u Teala'nın emrini, Allah-u Teala'nın dinini yayılmasını göz önünde tutarsa, ondan sonra yemek de ikram etsin, su da ikram etsin, giysi de aynı şekilde alsın, giydirsin. Tamam. Alihül ala olur. Farz olan Allah-u Teala'nın emirlerini yaparken riya girmez buyuruyor. Ama nafile ibadetlerin külliyen hepsinde riya girer. Şimdi mesela biz burada ne sen ne ben. Ya ben bugün öğle namazının farzını kıldım. İkimiz de birbirimize tuhaf tuhaf bakarız. Ne yapacaktık ya? Ne yapacaktım peki? Ama gece kalktığımda ben teheccüd kıldım. Geldim Mustafa Bey ya bugün işte uyuyamadım kalktım ben bir teheccüd kıldım. Allah'a emanet olsun hocam falan maşallah ya. Kıble ettik imrendik. Nefis böyle gidiyor falan.
5: Nefis pay alıyor yani.
2: Evet nefis pay alıyor.
5: Öbüründen almıyor. Öbür zaten farz.
2: Şimdi mesela aynı şeyi şey yapayım. Zekat verdim. Bugüne kadar zekat verdim diye aynı şekilde kendinin zekat verdiğini bildirmek için söylüyor. Tamam mı? Zekat verdiğini bildirmek için söylüyor. Onu da bir mahsul yok. Orada şey olmaz yine. Riya olmaz buyuruluyor farz ibadetlerde. Ama öyle değildi ya. Dün 100 kişiyi topladım onlara bir yemek. Maşallah ya ne cömert adamsın sen ya. Hakkıdan sana gıpta edeyim. Tozu dumanı atırdın. Hepsi aldı götürdü seni cehenneme sürükledi gitti. Demek ki hani dinleyicimiz cimri kime denir? Cimri Allah-u Teala'nın emrine ittiba etmeyen, dine zenginse zekatını vermeyen, sadakayı fıtırını vermeyen, kurbanını kesmeyen cimridir. Adamın çok parası var, zekat vermiyor. Ondan sonra insanlara aynı şekilde yemek ikram ediyor, elbise veriyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Bunları yapıyor falan. Cömert mi? Cömert değil. Bu adam da müsriftir. Haram işliyor.
5: Bu durumda dinen fakir olan birinin cömert olma kapısı kapalı mı ona?
2: Hayır.
5: Yani ona mesela zekat farz değil, kurban vacip değil, bunları yapamayacak zaten. Onun cömertliğinin ölçüsü ne olabilir?
2: Onun cömertliği, fakirin. Onun cömertliği de, yani cömertlik sadece mallada yani olmuyor. Mallada yani, olmuyor. Evet. Mesela bu da kendi imkanına göre, ne diyelim, namaz kitabı mesela. Hareket gittim yayınladı. Kaç para oldu şimdi, 40 lira mı, 50 lira mı? Neyse.
5: 50 değil.
2: 50 lira. 50 liraya bir namaz kitabı aldı. Kendi evinde var. Yolda giderken böyle gözüne kesti. Ya ben bu kitabı buldum, çok faydasını gördüm, size hediye etmek istiyorum falan. Ama kalbindeki niyet Allah'a denen dinini insanlara ulaştırmak.
5: Aferin almak değil.
2: Bunun aferimi yok zaten. Yok. Kime verdiğini bilmiyorsun. Adam okur, arkandan dua eder. Ama kimdi? Kitabı veren de tanımıyor. Alan da tanımıyor, veren de tanımıyor. Birbirlerini tanımıyor. Bunun aferimi yok. Allah'a denen dinine hizmetin aferimi söz konusu değil. Dolayısıyla bunun yaptığı öbürsünden daha da aynı şekilde ileriye geçer. Ve bir, ikincisi bir de bu haline memnunsa, şikayetçi değilse, ya Rabbi beni hani bu şekilde böyle imtihan ettiğin, murad etmişin, senden gelene itirazım yok. Allah-u Teala emrettiği sebeplere yapışıyor. Mesela şeyde Ramazan-ı Şerif'te yapmak diyoruz ya, sadakayı fıtır zengin olana vacip. Ama şeyde tavsiye edilmiş, fakirlere verilmesi. Ve Cenab-ı Hak da ona göre ölçü bildirmiş. Buğdaydan da verebilirsin diyor, 1750 gram. O da madem ki aynı şekilde Rabbim bunu böyle ihsan ediyor, gidiyor 1750 gram buğdayı alıp veriyor. Ben hiçbir şekilde hurma verdiğimde kaliteli hurma biliyor musun falan. Ne havalanıyorsun arkadaşım ya. Bu mu kabuldu, bu mu? Buğdayı da yaratan Allah-u Teala, hurmayı da yaratan Allah-u Teala. Senin kalbine bakıyor hangi niyetle verdiğine. Hangi niyetle. Dolayısıyla madem ki o konuyu açtım, ondan neticelendirelim. Kitaplarda bir ifade geçiyor. Şükreden zengin mi, sabreden zengin mi?
5: Sabreden fakirim,
2: özür dilerim. Sabreden fakir kıymetli buyuruyor. Niye? Çünkü hadis-i şerifte geçiyor. Sabreden fakir şükreden zenginden 500 yıl önce cennete girecek. Süleyman Aleyhisselam saltanat istedi. Ama diğer peygamberlerin hepsinden sonra girecek cennete. Yani Allah-u Teala adildir. Allah-u Teala adildir. Efendim ikisine verir, kadir-i mutlaktır, verir. Ama adet-i ilahiyesi öyledir, adaleti öyledir. Dolayısıyla efendim sabredenin de meziyetleri var, zengin olup şükredenin de. Fakat babaannemler kuşağı, babaannemden de çok da azdıran zenginlikten ve fakirlikten sana sığınırım ya Rabbi diye dua ederlerdi. Çocukken düşünürdüm, azdıran zenginliği tahmin ediyorum 3-5 de, ama azdıran zenginlik nasıl olur? Elinde parası yok, pulu yok. Ne yapacak bu? Karı kız peşinde gitmeyecek, içki peşinde gitmeyecek yani.
5: Fakir zaten.
2: Zaten fakir. Meğer öyle değilmiş. Böyle cama tak edip ya Rabbi işte Mustafa 9'da bu kadar verdin de bana niye vermedin de falan filan diye başladıysan, ana nefsin peşine takıldın. Ne fakirliğin aynı şekilde sana vermiş olduğu eziyetin ecri kaldı, ne de sevabı kaldı, hepsini de yıktın attın. Demek ki ikisi de tehlikeli. Onun için o şiirlerde, menkıbelerde bir ifade geçiyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü taklediliyor orada. Bu diyor ki hayırlısını istemeli. Hayırlısını. Efendim ben fakir olayım, dayanabilir misin? Hayırlısın.
5: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, teşekkür için namaz kılmalı. Allahü Teala yarattığı mahlukların içerisinde yalnız insana kıymet vermiş ve yalnız zatını tanımayı insana nasip etmiştir. Zira Cenab-ı Hakk'ı tanımak çok kıymetlidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, yaratılmakla biz kıymetlendik, şereflendik. Allahü Teala'da bir şey artmadı. Zariyat suresinin cinnileri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım mealindeki 56. ayeti gösteriyor ki, cinnilerin ve insanların yaratılması Allahü Teala'yı tanımaları içindir ki bunlar için şeref ve saadettir. Yoksa Allahü Teala'nın bir şey kazanması için değildir. Hadis-i kutsi'de Allahü Teala'nın maruf olmak, tanınmak için her şeyi yarattım buyurması, onların beni tanımakla şereflenmesi için demektir. Yoksa tanınayım ve onların tanımasıyla kemal bulayım demek değildir. Bu mana Allahü Teala'ya layık değildir. Peygamber Efendimiz'i o zamanda yaşayan herkes görüyordu ama tanıyamadılar. Zira tanımak, anlamak zordur. Peygamber Efendimiz'i Allahü Teala'nın peygamberi olarak tanıyanlarsa eshab-ı kiram oldular. Allahü Teala bize verdiği nimetler karşılığında bizden zatını tanımamızı, bilmemizi istiyor ve nitekim bir hadis-i kutsi'de de bilinmeyi, tanınmayı sevdim buyuruyor. İnsan olarak sahibimizi, yaratanımızı bilmemiz, tanımamız lazımdır. Allahü Teala insanlardan ikinci olarak da ihsan ettiği nimetlere karşılık olarak teşekkür istiyor. Peki insan Allahü Teala'ya karşı nasıl teşekkür edecektir? Allahü Teala kendisine ibadet ve nimetlerine şükretmek isteyenlere namaz kılmalarını emretmiştir. Bunun için her gün 5 vakitte namaz kılmayı farz etmiştir. Hadis-i şerifte Allahü Teala kullarına her gün 5 kere namaz kılmalarını emretti. Bu emri birinci vazife bilerek yapanı cennete sokacağını söz verdi buyuruldu. Bu emre ehemmiyet vermeyene ve namaz kılmakta tembellik edene çok acı azaplar yapılacağını da bildirmiştir. Namaz kılmak kalpleri temizler. Günahların affedilmelerine sebep olur. Namaz kılarken Allahü Teala'nın büyüklüğünü, onun emrini yapmayı düşünmek lazımdır. Ancak böyle kılınan namaz kalbi temizler. İnsanı kötülük yapmaktan korur. Allahü Teala insanın kalbine bakar, görünüşüne, hareketlerine bakmaz. Yani temiz niyetle, Allah korkusuyla yapılan iyilikleri kabul eder. Namaz kılarken de önce niyeti düzeltmek, sonra farzlarına, şartlarına uygun kılmak lazımdır. Bedeni ruhuyla birlikte olarak namaz kılmalıdır. Namaz kılarken Allahü Teala'nın kendisini gördüğünü, okuduklarını işittiğini, düşündüklerini bildiğini unutmamalıdır. Her gün her namazda böyle düşünen kul, Halık'ına, Yaratanına yakın olur. Onun sevdiği salih bir kul olur. Böyle kuldan kimseye zarar gelmez. Abdullah Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, bütün ibadetler namaz içinde toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih söylemek, yani Sübhanallah demek, Resulullah'a salavat söylemek, günahlara istiğfar etmek ve ihtiyaçları yalnız Allahü Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır. Ağaçlar, otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar rükû halinde, cansızlar da namazda kadede oturur gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan bunların ibadetlerinin hepsini yapmaktadır. Kulun Allahü Teala'ya teşekkürü namaz kılmaktadır. Çünkü zekat malı olana, hac şartları bulunana, oruç şartlarını taşıyana farzdır ve her zamanda değildir. Ama namaz aklı başında, ergenlik çağına girmiş kadın erkek her Müslümana her gün 5 vakitte farz kılınmıştır ve namazda hiçbir engel de yoktur. Su bulamayan teyemmüm ederek, hasta olan oturarak veya yattığı yerde imayla kılar. Sıhhatliyken de hastayken de kılınır. Namaz kılmakta hiçbir engel olmadığı için Allahü Teala teşekkürü namazla başlatmıştır. Onun için din büyükleri namaz kılmayanın hiçbir teşekkürünü, şükrünü Allahü Teala kabul etmez. Zira imanın bayrağı, alameti namazdır buyurmuşlardır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim dinleyicimiz, ilk dinleyicimiz ikinci suali dedi, kalbe gelen şeyi hemen yapmak mı? Hemen yapmış, doğru yapmış. Ben de ayın 15'inde maaş almıştım dedi, 24'ünde işte Mevlid Kandili'ydi, Ağustos'un. Yani dedi, beklesem miydim Mevlid Kandili? Yok, beklemeye gerek yok. Beklemeye gerek yok. Hani bazıları efendim diyor, ben o gün versem, şeyde de oluyor ya, Ramazan-ı Şerif'te mesela, diyelim ki Recep ayında veya Recep ayından önce nisap tarihi, o gelince hemen hesaplıyor, şu kadar diyor, bekletiyor. Ramazan-ı Şerif'te vereyim. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te nafile ibadetlere farz sevap veriliyor ya, farzlara da işte 70 farz sevap veriliyor falan. O niyetle Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında, Tabih-i Mâsâdet-i Ebedî kitabında da yazıyor, bekletilebilir. Yani o dönem verilebilir. Mesela taksitleri ayırır, taksitler halinde. O taksitleri de mübarek zaman dilimlerine yayabilir. Bunun herhangi mahsul yok. Red edilmemiş, tavsiye edilmiş. Yapılabilir. Ruhsat da verilmiş.
1: Ama kitap parası falan gönderiyorsa önceden göndermesi daha iyi.
2: Mesela kitap hizmeti için Mevlid Kandili'nde dağıtılacak. Onu önce de verse, sonra da verse, netice itibariyle verdiği para o gün harcanır. Onun için herhangi bir problem söz konusu değil. İlle o gün olması şartı söz konusu değil. Yaptığı doğru. Doğru yapmış. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Gelin efendim dinleyicimiz. Diyanet Başkanı olsanız diyor. Olamam. Çünkü yaşım geçti. Hani şartlar müsait olsa bile de yaş engeli var artık, o bitti. Şimdi 65 yaşından sonrakilere şeyde böyle alım satımlarda falan veya da vekalet vermede şey istiyorlar.
1: Doktor raporu. Ev falan satarsanız, alırsanız.
2: Doktor raporu istiyorlar.
1: Özellikle satışlarda.
2: Bir gün biz de Konya'da işte yeğene bir vekalet verecektik. Babadan kalma şeyler vardı, onların satışı ve alımı için vekalet verecektik. Oraya gittik. Baktım benim gibi, benden de yaşlı, yaşı ileride birisi var. Oradaki notere gittik. Noter dedi ki, doktor rapor, adam zaten bir de şeydi, havada sıcaktı, gergin girdiydi içe. Bir başladı bağırmaya. Adamlar dedi, devleti idare ediyorlar dedi, 80 yaşına gelmiş hala seçiliyor, onlardan rapor mu istiyorsunuz?
1: Doğru söylüyor.
2: Doğru söylüyor. Hiç unutmuyor onu. Adam 80 yaşına gelmiş dedi. Bu adamın aklı başında mı değil mi? Yanlış karar verir mi veremez mi diye. Niye istemiyorsun onlardan raporda diyor. Benden istiyor. Bak diyor, sapasağlam adamım diyor ya. Allah Allah. Feryat ediyordum. Dolayısıyla hani 65'den sonra 65 yaş devlette memuriyet
1: için
2: tıkandı. Evet. O bitti. Peki dinleyicim, sen dedi ki Diyanet İşleri Başkanı olmuşsanız neler yapacaksınız? Yapılacak şey çok, pek çok yapılacak şey. Öncelikle namazı kurtarmak gerekir, vakitleri düzeltmek. Ve ondan sonra ezanı kurtarmak gerekir. Hoparlörü devre dışı bırakmak lazım. Sonra yani Ehl-i Sünnet itikadını anlatan doğru dürüst bir kitap Diyanet yayınlarının içerisine girmesi lazım. Diyanet'in kurslarında böyle mezhepsizlerin oraya eline geçirip de aynı şekilde fink attığı bir yer. Devletin içine girince zannediyor ki Diyanet-i Fikri o. Diyanet-i Fikri o değil ya. Esnefsiz adam ilahiyatı bitirmiştir. Orada vazife yapıyordur. Adamın kendi görüşü. Hani bazılar diyor ya, işte Diyanet'i, bizim Diyanet'le bir alakamız yok. Öyle bir talebimiz de yok. Fakat
1: bir düşmanlığımız da yok.
2: Düşmanlığımız da yok. Fakat şeyde söyleyiverim. Şeyde diğer cemaatlerler de öyle. Öyle bir şeyimiz yok. Ama adam Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarındaki değil de kendi görüşünü, kendi yorumunu şey yapıyorsa kusura bakmasın. Bu da kim olursa olsun cevabını alır. Biz o cevabı da kendi kafamızdan ve nefsimizden değil, Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarından alır ve naklederiz. Çünkü dinde taviz olmaz. Ben de öleceğim. O kendi kafasına göre söyleyenler de ölecek. Hepimiz toprağın altına gireceğiz. Allah-u Teala aynı şekilde diyecek ki, Osman sen bunu biliyordun. Biz sana imkan da verdik. Gazetede yazı yazıyordun, televizyonda konuşuyordun, radyoda konuşuyordun. Doğrusu buydu. Doğrusu niye bildirmedin? Çünkü hadis-i şerif var. Ya mübarekler bile Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitap yazmadan önce çok düşündük kardeşim buyurlar. Çok düşündük. En sonunda vebal olur yarın ahirette. Allah-u Teala biz sana aynı şekilde hakiki dört mezhepte müteassıs bir rehber, bir yol gösteren bir müşrit gönderdik. Sen bunu dinledin, gördün, bu bilgiyle değindin. Niye bunları aynı şekilde kendi zamanında kitap haline getirip de insanlara ulaştırmadın diye hesaba çekilecek o. Onun için gece gündüz durmadan çalıştım. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Fakat şimdi dinleyicimiz onu söylerken, sorarken hatırıma gelen bir şey var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki amelleriniz amirlerinizdir. Bu insanlar bidat, mezhepsizlik, ondan sonra ne bileyim vehhabilik, bu bataklığa girmiş. Sapık, bidat, yani hücrelerine işlemiş. Sapıklık, bidat, hücrelerine işlemiş. Dolayısıyla bunların başına ehl-i sünnet birisi gelmez, göndermez Cenab-ı Hak. Adamlar mesela diyelim ki yoldan çıkmış. Ne bileyim paraya tapıyor, kadına tapıyor, erkeğe tapıyor, mevkiye makama tapıyor falan, zıvanadan çıkmış, içkidir, fuhuştur, kumardır, hepsi gitmiş falan. Bunların başına dört dörtlük birisini göndermez bunları idare etmek için. Aynen kendilerinden birisini gönderir. Kendiler gibi birisi gelir. Çünkü amelleriniz amirlerinizdir. Bu hiç değişmez. Yani dinleyicimizin temennisi söylüyor, dua etmek lazım. Cenab-ı Hak inşallah Teala itikad düzgün dinini bilen birisini de nasip eder. Ama insanlar bunu talep ederse Cenab-ı Hak gönderir. Efendim, son dinleyicimizin suali vardı. Komşum dedi, seneler önce dedi, beni evine çağırdı dedi. İşte Musaf varmış dedi, orada açtım dedi. Yasin okuduk dedi, bir şeyler Kur'an-ı Kerim'den aldık dedi. Daha neler okuduysa şu anda tam hatırımda kalmadı. Fakat dedi, daha sonra dedi, komşum dedi, bu Musaf'ı bana hediye etti dedi. Ben de aldım geldim. Bir müddet sonra dedi, o vefat etti dedi. Fakat dedi, dikkat ettim dedi, tecvid kaideleri, şeyleri, o Musaf'ın kenarlarındaki boşluklara Latin harflerle böyle notlar tutulmuş dedi. Ve yazılmış, sayfalar yazılmış falan. Yani dedi, bunu imha etmeyi düşündüm. Ya şimdi ben bunu okursam, işte o kadıncağız da vefat etti, o komşum da vefat etti, ona sevabı gider diye tereddütte kaldım. Nasıl yapayım? Efendim, o boşluklar bazen kesilebilecek şekilde boş olanlar var. Yani onlar kesilebilir. Bu mümkün değilse. Şimdi bunları şey yapmak zamanımızda kolay. Mesela öyle altı yapışkanlı kağıtlar var, beyaz. Veya sayfanın rengine uygun. Alın üstünü yapıştır ver, onlar gözükmez. O zaman kullanabilir. Yani böyle bir yolla elinde. Son zamanlarda bunu artırdılar. Şeyin surenin ismini Latin harflerle yazıyorlar. Sayfalarını Latin harflerle yazıyorlar. Doldurdular. Niye? Adamların aynı şekilde böyle şey derdi yok ki. Adamın derdi ticaret. Arkadaş diyor, ben bunu böyle yazmasam diyor, almıyor çok kimse diyor. Müşteri bunu istiyor. Hani bazen soruyorlar işte yazısız çocuklara falan giysi. Peki dedim ya, çocuğun aynı şekilde bu giysiyi arıyorsun de, bir çocuk giysi mağazasına girdiğin zaman yazısız var mı diye soruyor musun? Yazısız yokmuş deyip almadan çıkıyor musun? Çünkü adam zaten aynı şekilde satacağına baktığı için 3-5 tane öyle müşteri geldiği zaman adam hemen telefona sarılır. O imalat merkezine der ki, arkadaş yazısız da 3-5 tane yap çünkü müşteri gidiyor der. Gelmiyor der. O tip mağaza sahipleri bunu iyi biliyor. Eğer müşteri istediğini orada bulamayıp da giderse, bu müşteri başkasına fısıldık gazetesiyle onun reklamını yapar. Aa o mu, onda yok yok, o sakın gitmeyin ona. Dolayısıyla gelecek olan müşterinin de kapısını kapatır. Bunu iyi bildikleri için adam hemen kaldırır ve telefonu kaldırır ve der ki, bana aynı şekilde yazısız çocuk giysileri de lazım. Onu bulduğu zaman başka müşteriler de gönderir. Çocuk giysisi alırken başka şey de aynı şekilde alabilir mi? Alabilir. Ve senelerdir Türkiye Gazetesi olarak, TGRT olarak, televizyon olarak, radyo olarak, TGRT FM olarak ve kitapları da durmadan aynı şekilde yayıyoruz. Dikkat edersen eskisi kadar cami, Kabe, resimli, seccade yok. Kalmadı. Efendim işte bunu söyleme. Neyi söyleyeyim? Doğrusu bunun bu. Bir de bir ara çıkardılar tespitlere, Allah Muhammed ismini yazdılardı falan. O yayınlar netice getirdi. Çünkü sen söylüyorsun ama şimdi sosyal medya olduğu için senin buradaki konuştuğunu adam oradan kopyalıyor. Pat diye götürüyor. Bak diyor, adam diyor böyle söylüyor. Tesbihte diyor, elinde Peygamber Efendimiz'in ismini yere atıyorsun. Allah-u Teala'nın ismini yere atıyorsun. Kaşıklara Allah-u Teala'nın lafzını yazıyorsun. Besmele yazıyorsun. Bunlar uygun değil. Artık senden bir çıkıyor. O fısıldı gazetesiyle öyle bir yayılıyor ki. Ondan sonra onları satanın önüne gidiyor ki. Bak senin haberin yok artık. Koyuyor diyor ki. Bu yanlış diyor ya. Peygamber Efendimiz'in ismini buraya. Biz yazmadık abla işte yazmışlar falan. Sen niye satıyorsun? Ondan sonra adam diyor ki istemiyorum ya. Her gün aynı şekilde kavga ediyorum ben. Satın da almıyor. Adamlarla kavga ediyorum falan. İmanet eden de ha der ben.
1: Talep yok.
2: Talep yok. Hemen kaldırır. Sen şimdi talep edersen çok affedersiniz de özür dilerim de dinleyicilerimizden de ta çocukluktan itibaren duyduğum bir şey vardı. Yani annemler kuşakları falan çok kullanırdı. Derlerdi ki oğlum sen eşeklik yapmak istersen sırtına semer vuran çok olur. Hem de süslü püslü böyle cicili bicili semerler de vururlardı falan. Onun için biz dinimizi doğru olarak öğrenmek mecburiyetindeyiz efendim. Bu Musaf'ı da o yazılı yerler kapatınca kullanabilir.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programının sundu.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
0: TGRT FM Haber.

0: Herkese merhaba, gündeme hoş geldiniz sevgili seyirciler. Ben Alper Altun, gelişmelerle karşınızdayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan yolcu gemisini arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Işın'da katılıyor. Bu arada bu geminin, yolcu gemisinin daha önce de, kısa bir süre önce de yine su aldığı, ayrıca 2014 yılında da bir kazaya karıştığı faciadan sonra ortaya çıktı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehri açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasında gözler 514 metre derinlikteki enkaz alanına ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına çevrildi. Operasyona katılmak üzere Türkiye'den sevk edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştı. 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilen dev gemi bölgede derin deniz operasyonunu başlattı. Ekipler 514 metre derinlikteki batık alanına otonom ROV aracı indirerek enkaz çevresinde arama ve tarama faaliyetini yürütüyor. Arama kurtarma faaliyetleri havadan, denizden ve karadan 7/24 esasına göre kesintisiz sürdürülüyor. Çalışmalara 15 gemi katılıyor. 8 helikopter iki grup halinde dönüşümlü görev yaparken İHA'larda bölgeyi aralıksız tarıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü ekipleri Girne'nin doğu ve batı kıyı şeridinde kapsamlı arama faaliyetlerini sürdürüyor. Arama çalışmaları sürerken facianın göz göre göre geldiğini ortaya koyan skandal görüntüler gün yüzüne çıktı. Geminin 21 Haziran tarihli seferinde su aldığı ve yolcuların endişeyle uyarıda bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir yolcunun ciddi su aldığı uyarısına mürettebatın "abi bir şey olmaz, öne geçin" cevabını verdiği görülürken, aynı geminin 30 Ağustos'taki Girne Taşucu seferinde kısa sürede su alarak alabora olduğu hatırlandı. Soruşturmadaki ihmal iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Filojet isimli geminin 12 yıl önce Türkiye'de de kaza geçirdiği ve 2024 yılına kadar hiç kullanılmadığı ortaya çıktı.
2: Ben sürmüş insanlar
1: hep üstünde. Yüzden fazla kişinin ifadesinin alındığı tahkikatta yeterli can yeleği olmasına rağmen mürettebatın kriz anında yolculara dağıtmadığı ve tahliyeyi yönetmediği belirlendi. Geminin sefere çıkışına onay veren liman yetkilileri de görevden uzaklaştırıldı.
0: Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başlayan ve devam eden Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde ve orada bir konuşma da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın nasıl mesajlar verdi.

0: Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirilen Mekke Savunma İttifakı'nın bölgesel caydırıcılığa katkı sağlayacağını söyledi.
1: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Gazze ve Lübnan'da vardı. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, bölgedeki gelişmelerin tüm dünyayı etkilediğini ifade etti.
1: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
0: Zirve öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi. Erdoğan fotoğrafta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın arasında yer aldı. Erdoğan zirve kapsamında ikili temaslarda da bulundu. Cumhurbaşkanı Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Liderler iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele aldı. Erdoğan ayrıca zirve öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ticaret, ekonomi, yatırım, eğitim, sağlık, askeri, teknik ve diğer alanlarda işbirliğinin genişletilmesi konuları ele alındı. İki ülke arasındaki karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmeye amaçlayan ortak projeleri hayata geçirmeye devam edecekleri belirtildi.
2: Ve sevgili seyirciler, İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan'daki görüşmeleriyle ilgili olarak yeni bir mesaj var. Yeni bir paylaşım var İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından. Hemen o paylaşımı da sizlere aktaralım. İletişim Başkanlığı'nın mesajında şöyle deniliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için bulunduğu Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ve Kırgızistan'ın enerji, savunma sanayi, ticaret ve aynı zamanda da yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda işbirliği geliştirme potansiyeli bulunduğunu ve bunun için de adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Türkiye ve Kırgızistan'ın güvenlik ve terörle mücadelede dayanışmasının artarak sürmesinin önemli olduğunu belirtti deniliyor İletişim Başkanlığı'nın paylaşımında. Ve sevgili seyirciler, şimdi de bu Kırgızistan'da devam eden zirve ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmaları ve ziyaretiyle ve yapacağı görüşmelerle ilgili olarak Mersin Üniversitesi'nden öğretim üyesi akademisyen Profesör Doktor Azim Etelli bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler. Şimdi hocam, daha yeni NATO zirvesini yaptık biz Ankara'da ve ardından da böyle önemli, kritik 25 yıllık bir örgütün zirvesine Türkiye'de davetli Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada. Hem Batı'ya hem de NATO ülkelerine bir mesaj anlamını taşıyor mu sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan'da bulunması, bu zirvede bir konuşma yapmış olması?
3: Tabii Türkiye davetli çünkü biliyorsunuz ki biz Şangay İşbirliği Örgütü'nde diyalog ortağı durumundayız ve zirvelere katılma hakkımız var. Ama bu tabii katılım birkaç sembolik önem taşıyor. Bir kere Şangay İşbirliği Örgütü'nün sizin de belirttiğiniz gibi 25. yıl dönümü. Burada da şunu görmüş oluyoruz. Bu örgüt artık kurumsallaşıyor, güçleniyor ve etkisi de devam edecek. Yani bunun somut bir göstergesi olmuş oldu. Bir diğer taraftan da Türkiye'nin işte bu etkinlikte yer alması. Türkiye çünkü etkinliği katılan NATO üyesi tek ülke durumunda ve şöyle de bir bakınca işte coğrafyamızda olduğu gibi aslında siyasetimizde de Türkiye'nin doğu ile batı arasındaki o köprü rolünün giderek perçinlendiğini, daha somut bir hal aldığını görüyoruz. Temmuz ayında NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştık ve NATO içerisinde de Türkiye'nin rolünün yükseleceği bir döneme gireceğimizi görmüştük. NATO üyesi ülkelerin işte güvenlik konusunda Türkiye'ye verdikleri önemin arttığı, işte askeri güvenlik konusunda ikili üçlü işbirliği

0: anlaşmaların imzalandığını gördük. Aradan böyle işte 2-3 ay geçmeden şimdi Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısında ve bu toplantı siz de takip ettiyseniz Batı çevrelerinden de böyle tepkiyle karşılanmıyor. NATO üyesi ülkelerin de çok ciddi rahatsızlık duymadığı bir toplantı. Çünkü aslında onlar da Türkiye'nin bu işte izlemiş olduğu stratejik dengenin önemini kavramış durumdalar. Türkiye bu konuda Batı ittifakından kopmaya yönelik bir hamle içerisinde değil. Evet, Batı ittifakının içerisinde varlığını koruyor. Ama bir taraftan da işte değişen dünya dengeleri ve gerçekliğini de göz önünde bulundurarak doğuda ya da işte Asya coğrafyasında dediğimiz yapılanmaların içerisinde de yer alıyor. Bu anlamıyla da şunu da görüyoruz. Son dönemde Erdoğan'ın katıldığı diplomatik toplantılara bakacak olursak dünyanın hemen hemen neresinde herhangi bir diplomatik zirve varsa Türkiye'nin oraya davetli olduğunu görüyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde işte bir sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gündeme gelmişse Türkiye'nin o masada olduğunu görüyoruz. Bu anlamıyla da aslında konuyu sadece Türkiye'nin bölgesel öneminin yükselişi olarak görmeyelim. Küresel anlamda da bir aktör olarak öne çıktığının altını çizmek gerekir.
1: Evet, hem doğuda hem batıda var olmayı başarabiliyoruz ülke olarak, Türkiye olarak. Bir yandan da tabii Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili somut bir takım acaba sonuçlar alınabilir mi? Putin'le görüşecek. Gerçi bir ayaküstü görüşme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin'le hem Lukashenko ile Belarus Devlet Başkanı ile, ama daha böyle bir uzun sürecek olan bir görüşmeden de bahsediliyor Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında. Bu görüşme sonrasında Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'in güvenliği noktasında somut bir takım sonuçlar bekliyor musunuz?
0: Tabii bu zirvenin kendi içerisinde biliyorsunuz bir anlamı var. 25. yıl ve bir Bişkek deklarasyonu yayınlandı ve biz bunu da hani zirve şöyle bir mesajla kapandı. Yani artık çok kutuplu dünya düzenine geri dönülmesi lazım. Batı güvenlik mimarisi ve Batı ekonomi merkezli mimarisi sürdürülebilir değil. Dünyada yeni bir yapı ortaya çıkması gerekiyor ve Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerde bu yapının bir parçası olacağını göstermiş oldular. Şimdi buradan Ukrayna sorunu ve bizim özelimize de Karadeniz güvenliği meselesine bir geçiş yapacak olursak, daha öncesinde biliyorsunuz Rus kaynakları ikili bir görüşme yapılacağını açıklamışlardı ve hatta görüşmenin gündemi de paylaşılmıştı. Şu an itibariyle benim takip ettiğim kadarıyla bu görüşmenin gerçekleşmedi. Gerçekleşecekse ne zaman olacağına dair de henüz tam bir saat açıklanmadı. 1 Eylül'de gerçekleşmesi bekleniyordu. Ve önemli başlıklar var. En kritik iki başlık: Ukrayna sorunu ve Karadeniz güvenliği. Bunlar da zaten birbiriyle entegre olmuş durumda. Tabii burada her iki tarafın da birbirinden bir takım talepleri ve beklentileri var. Evet, Türkiye Ukrayna sorunu konusunda hem işte NATO üyesi ülkelerle hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla diyaloğunu devam ettiren ve daha önce sorunun masada çözülmesi konusunda arabulucu ülke olarak kendini kanıtlamış bir ülke ve tekrar eğer bu görüşme gerçekleşirse Erdoğan'ın bu talebini tekrar ileteceği çok açık. Açılış konuşmasında da yaptığı gibi zaten bölgesel istikrar isteyen bir ülkeyiz. Bu noktada tabii Türkiye'nin aynı zamanda Karadeniz güvenliği konusunda Rusya'dan somut adımlar atmasını talep etmesi mümkün. Hatta işte bu Karadeniz güvenliği konusunda işte mevcut güvenlik mekanizmalarının gözden geçirilmesi de hani masaya yatırılabilir eğer görüşme gerçekleşir ise. Bunun gerçekleşmesi de şu anlamda çok anlamlı olabilir. Çünkü tahıl koridoru halen kapalı. Ve kış geliyor ve dünyada bir tahıl talebine ciddi bir artış olacak. Bu sorunun çözülmesi, yani burada ticari güvenliğin sağlanması hem Türkiye için hem de dünya açısından önemli bir hamle olacaktır. Ama Rusya'nın ajandasında da Türkiye'den talepler olacağını da düşünmek gerekiyor. Bu talepler arasında Türkiye ile Ukrayna arasındaki askeri işbirliği, yani oradaki konuda Putin'in bir takım endişelerini paylaşması beklenilebilir. Bir diğer konuda mevcut işte enerji anlaşmaları var. Bu enerji anlaşmalarının daha da derinleştirilip Türkiye'nin Rusya ile Balkanlar arasında bir hap olup Rus doğalgazının bu bölgelere ulaştırılması ve Rusya'ya yönelik yaptırımların etkisini zayıflatma konusunda destek olması. Yani somut olarak Putin Türkiye'den şunu isteyecektir. Devam eden ve daha da arttırılması beklenen yaptırımlar konusunda Türkiye'nin tavrının sertleşmemesini, yaptırımlara dahil olmaması, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin normal olarak devam etmesi yönünde talepleri olacaktır. Bu oldukça önemli bir görüşme. Hani ayaküstü konuşmada da muhakkak ki temel olarak bir takım konulara değinmişlerdir. Ama tabii detaylandırılması gerekiyor. gereken konular var. Hepsi birbirinden önemli başlıklar olduğu için tam olarak bir çıkarımda bulunabilmek için görüşmenin kendisinin gerçekleşmesi gerekiyor. Ayaküstü buluşmayı siz dile getirdiniz. Orada liderlerin oldukça samimi bir vücut dili sergilediklerini görüyoruz. Hani gayet rahat bir şekilde konuştuklarını görüyoruz. Bu da hani eğer ikili görüşme gerçekleşirse pek çok başlığın ele alınabileceğini, tarafların en azından hani somut sonuçlar konusunda iyimser, mesela Ukrayna sorunu konusunda iyimser olacağımız bir tabloda değiliz. Çünkü şu anda Rusya'nın sahada sıkıntıları var ve bu koşullarda masaya dönmeye hazır olmadığını zaten dile getirmiş durumda. Ama en azından tabii ki bu görüşmenin yapılması bir takım işte ateşkes ya da esir takası gibi daha önce Türkiye üzerinden sağlanmış konuların yeniden gündeme alınması ve barış sürecinde en azından küçük adımların atılabilmesi açısından anlamlı olacaktır.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topuz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

Reklamları dinlediniz. Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 16'yı 18 dakika geçiyor ve bugün 1 Eylül 2026 Salı efendim bir Dünya Dönerken programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, TGRT efendim merkez stüdyolarından sizlere sesleniyorum. Efendim şu anda var, Ahmet Hilmi Kaya var ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını ve sizin sesinizin bana ulaşmasını sağlıyorlar. Sevgili dinleyiciler, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adliyede ifade verecekler. Hilmi Tuna Kuriş biliyorsunuz ki arabasında yakalanmıştı, kendisine tahsisli arabada yakalanmıştı, onun için efendim ifade verecek. Öbür tarafta sevgili dinleyiciler, Kartal yani Beşiktaş'a acımadı hakikaten, yani Kahraman Çorum'a acımadı. 6-2 skor, böyle bir skor hatırlamıyorum yakın tarihte ama keşke böyle olmasaydı. Ama oldu işte, yani ne yapacaksınız? Olana da şey yetmiyor. Efendim bu arada tabii sevgili dinleyiciler, bir şey daha var. Bu vitrindeki mal var ya, mal, gidiyorsunuz çarşı pazarda vitrinde mallar var. Efendim bu takımı istiyorum diyorsunuz ya da bunu istiyorum, stoklarımızda kalmadı, elimizde kalmadı, pardon şey yapacağız efendim, yapalım edelim, bir ay sonra iki ay sonra gelin falan diyorlar. Bundan sonra bu yok, onu vitrine koymuşsan o fare buraya gelecek, onu ben alacağım diyecek adam. Ha, vermiyor musun? %10 ceza alacaksın. Valla çok önemli bir şey. Bir de tabii şey var. Bu biliyorsunuz efendim trafik cezaları var ya, 193. Alo 193'ü arıyorsunuz. Kaza geçirdim, şu mevkim şurası. Hemen akabinde sigorta şirketi arıyor. Neydi ne değildi raporları ve görselleri alıyor. Öyle ihmal edecek efendim. Biraz böyle şeyde sürüncemede kalacak yok efendim. Direkt şeye gelecek efendim o. Sigorta şirketi anında efendim cevap verecek, hemen ulaşacak, gerekenleri yapacak. Bunlar çok önemli haberler. Bak, yabana atılacak şeyler değil. Ve limon efendim, hani Erdal Bey'i hatırlıyor musunuz? Erdal İnönü merhum. Böyle eline bir gün bir limonla çıktı televizyona. Sizi bunlar limon gibi sıkacak demişti. Limonun kilosu sevgili dinleyiciler, inanmayacaksınız ama hasat efendim 10 ile 25 civarında. Tarlada ha, bu burada öyle satılıyor. Halde 110 lira diyorlar. Çarşı pazarda 150 liraya çıkmış. Bildiğimiz limon ya. Böyle bir şey olabilir mi? Limon gibi sıkmak lazım bu fiyatları koyanlar. Neye göre koydunuz diye Erdal Bey'in o reklamı geldi aklıma. Sizi limon gibi sıkacaklar. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Telefon hattımızdaki ilk dinleyicimiz geliyor. Buyurunuz efendim.
2: Atalla Bey, kolay gelsin, yayınlar.
1: İyi günler diliyorum efendim. Buyurun.
2: Ben Erhan.
1: Erhan Bey, buyurunuz efendim.
2: Şimdi Atalla Bey, siz güzel açıklama yaptınız. Siz de dinledik, güzel aydınlandık. Tabii ki de suçu varsa hesap verecekse verecek. Mahkemeye çıkacaksa çıkacak. Ha, çok güzel.
1: Eski İçişleri Bakanımız. Tabii efendim, herkes hesap verecek tabii.
2: Herkes.
1: Ben nasıl kanlar önünde eşitiz madem ki öyle.
2: Tabii, aynen öyle. Aynen, adalet mülkün temelidir. Şimdi bu limonla olayına gelince de bu aracılar yapar. Bunlar kansızlar. Bunlar silik gibi bizi emmek için elinden geleni yapıyorlar. Ne demek ya? Tarladaki adama yazık değil mi ya? Adam 10 liraya satıyor sana. Sen de 110 liraya satıyorsun. 150'ye satıyorsun bana. Yazıklar
1: ya,
2: olsun ya.
1: Ne ayıp değil mi ya? İletişim çağında burada olur mu ya? Adana'da hemen muhabirler gitmişler. Almışlar abi. Ya, bakmışlar.
2: Atalap Bey. Hani kusura bakmasan bu var ya, tam bir vatandaşa yapılan tam bir kalleşlik.
1: Değil mi?
2: Bundan yatacak yeri. Ben bir limonada bir saate limon sıkamayacaksam. Ya yazıklar olsun size be. Size ya.
1: Bir vallahi daha bunları limon gibi sıkacaksın abi.
2: Aynen öyle. Bunlar
1: çok
2: var
1: teşekkür
2: ya.
1: Ederiz efendim. Buyurun lütfen. Affedersin. Bir dakika dur.
2: Üç tane kısa bir konum var.
1: Şimdi buyurun efendim lütfen. Beklemlerimiz çok bugün. Maşallah.
2: Evet.
1: Subhanallah. Buyurun.
2: Bakın bunlar çok önemli. Bu konular. Şimdi Cumhurbaşkanımız Putin'le görüştü.
1: Evet.
2: Bakın savaş bitsin. Dünyada böyle savaşı bitirmesi için nadir ülkelerden biriyiz biz de.
1: Evet, savaş istemiyoruz efendim. Biz barış ülkesiyiz, barış adamıyız.
2: Çünkü biz savaşta insanlar ölsün istemiyoruz. Bakın,
1: tabii.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika'nın başkanı da anlaşıyor, Putin'le de anlaşıyor. Bakın burada bu şu savaşın bitmesi...
1: NATO ülkesi Şangay'la bir araya gelip toplantı yapıyoruz değil mi efendim?
2: Evet ama şöyle bir şey var Atolat Bey. Putin de bizi seviyor ya. Yani Cumhurbaşkanı seviyor yani. Cumhurbaşkanımızı terslemiyor yani.
1: Biliyor çok biliyor. Affedersiniz. Yani Sayın Atolat. Cumhurbaşkanı ülkemizin menfaatinde başka bir gündemi yok. O tabii. Biliyor onu.
2: Çünkü Cumhurbaşkanım onlar iyi anlaşıyorlar. Hı. Onun için ülkemiz güzel. Bir daha Atolat Bey. Şu Yunanlılar var ya, şu yine savunma Sağlık Bakanı açıklama yaptı işte. Bakın benim dediğim gibi dün de söylemiştim. Yunan halkı istemiyor. İstemiyor bu işler aslında. Bakın bu siyaset.
1: Ama adamlar farklı. Gelip bizden silah alacaklarına, bizimle işbirliğine gideceğine İsrail'e gidiyor. Ve bakın, ne diyor biliyor musun? İsrail bizi koruyacak lan. Türkiye size ne zaman saldırdı? Geçmişte siz bize saldırdınız.
2: Peki bakın ben de bunu derim. Bak şimdi buradan şunu çıkaralım.
1: Evet.
2: Ya arkadaş sen bir NATO ülkesin değil mi? Ben de NATO ülkesin. Ya sen anlaşma zaten İsrail ülkeler dünyada yavaş yavaş dışlanırken sen buna sahip çıkıyorsun. Yok bizim güvenliğimiz İsrail'e bağlıymış. Yok Yunan halkı.
1: Çok güzel.
2: Ya şimdi
1: arkadaş. NATO ülkesine sen, bak. Değil mi? İsrail'e bel bağlamış.
2: Ya bir de diyorsun ki anlaşma yaptık işte şu kadar aşırı kalkanı işte Türk tehdidi var. Ya alın yapacaksan yap da şu Türk tehdidini niye bahane ediyorsun? Yap anlaşmanı. Hadi yap. Sana zaten yapıyorsun. Ama ya Türk tehdidi niye kullanıyorsun?
1: Abi seçim ya, işte yazın. Seçim. Kamuoyuna mesaj veriyor. Tekrar seçilecek.
2: Bakın.
1: Ben sizi Türklerden koruyorum. Anam Türkler geliyor.
2: Ama bakın Yunan halkı ne diyor biliyor musun? Ya de siz de geri zekalısınız ya diyor. Biz de Türkiye'ye gidiyoruz, siyaset yapıyoruz. Onlar buraya gel, öyle bir şey yok diyor. Bir daha Tolat Bey. Şu akşamki Beşiktaş maçını seyrettim.
1: Evet. Bak, Beşiktaş acımadı abi.
2: Bak bu da çok önemli. Beşiktaş niye acısın ki Tolat Bey? Beşiktaş yıllardır hep Fener, Galatasaray, Fenerbahçe puanı yakınken Beşiktaş hep 15-20 puan geriden gidiyordu. 3 seneden.
1: O arayı mı kapatıyor? Öyle bir psikoloji mi var Beşiktaş'ta?
2: Şimdi öyle bir psikoloji Tolat Bey. Hangi takım yenilmek ister ki? Adam en iyi futbolcu almış, gitmiş, İtalyana'yı da getirmiş. Ya adamlar şu anda yerine oturdu. 6 tane attı. Hatta 7 attı. Biri ofsayttan döndü.
1: Evet.
2: Ya çünkü neden? Ya bu futbol adam acımaz.
1: Acımaz. Acımasız bir mecradayız diyorsunuz. Çok teşekkür ederim efendim. Dinleyicimiz var. Hemen alıyoruz efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
0: Atollah Bey kolay gelsin.
1: Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Tamam. İyi günler diliyoruz Cem Bey.
0: Ya siz de biraz önce fare deyince aklımıza başka şeyler geldi.
1: Fare
0: şimdi fare demişken CHP'ye üye yapılan, bir gün sonra da CHP'den atılan Meral Akşener'in has adamı, seçim döneminde İYİ Parti'den aday adayı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde de işe gitmeden para alan bankamatik memurlarından bir tanesi dün yurt dışı çıkış yasağı olmasına rağmen bir tırın kasasında Bulgaristan'a geçmek üzereyken yakalandı.
1: Niye kaçıyor şimdi, abi bu adam ya?
0: Ya şimdi Atollah Bey bu arkadaşın sokak röportajları vardı. Özellikle Suriye'den göç etmiş, zorunlu göç etmiş insanları bulup ya memleketinizden niye geldiniz? Niye kaçıyorsunuz memleketinizden diyor olması. Açıkçası hani yaşattığını yaşamadan ölmezmiş şiarı vardır ya Atollah Bey. Yani şu anda o yaşanıyor. Kendisi de çok küstah bir şekilde bugün medya mensupları soruyor nereye gidiyordunuz diye. O da Anamur'a gidiyorum diye.
1: Anamur'a? Enteresan. Ya Anamur nerede? Bulgaristan sınırı nerede baba? Ya karıştırmış o ya.
0: Valla Atullah Bey yani muhalefetin en muteber adamının bir tırın dorsesinde kaçak olarak gümrük muhafaza memurlarına yakalanıyor olması da bu partilere oy veren, bu adamların söylediklerini referans gösterip bize bu programda ya şöyle olmuş böyle olmuş diyenler bence ibret alsınlar, duysunlar, inandıkları, peşinden gittikleri hani halay başlıyor, halaya takılıyor bizim vatandaşlar. Halayın başının kim olduğuna iyi bakmak lazım diye söylemek
1: isterim. Bu domates isterim. Diye ağ vardı ya domates diye bir film vardı. Neydi o ya? Adını unuttum. O böyle bir filmi var. Kamyon kasasında insanları götürüyor. Bir dağın dibine koyuyor. İşte Almanya diyor. Berlin hemen aşağıda diyor.
0: Dağ. Duyur daha filmi domates.
1: Ya bu adam da öyle. Yani Bulgaristan'a giderken bilmem nereye gidiyordum demesi gibi. Evet.
0: Yani bu adamlar muteber adamlar.
1: Film gibi insanlar bunlar ya.
0: Bu sosyal medya fenomenlerini diyelim. Hadi sosyal medya terbiyemizi bozmayalım programın çizgisi.
1: Öyle diyelim efendim tabii.
0: Şimdi bu tabii gürültü patırtı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda Şangay Beşlisi'yle birlikte tüm dünya gözlerini dikmiş ona bakıyor. Hatta biz Avrupa Birliği ülkelerinden, NATO ülkelerinden hiçbirinden bir eleştiri sesi şu anda duymuyoruz. Dolayısıyla oradan gelecek, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelecek açıklamaları herkes kulağını kabartmış dinliyor Atatürk Bey. Çok önemli bir...
1: O da diyor ki biz Şangay'la da çalışırız diyor.
0: Herkese çalışabilir. Türkiye herkese
1: anlaşabilir. Bu platformda Avrupa'yı ve Amerika'yı da temsil ediyor aslında Sayın Erdoğan. Şimdi, NATO üyesi olarak.
0: Tabii ki. Şimdi Atatürk Bey tabii bu çatara patara içerisinde bir şey oldu. Venezuela'da Çin ve Rusya'ya daha önce işletmesi ait olan 17 petrol sahasının işletmesini 100 yıllığına Amerika'ya devretti Venezuela.
1: Evet ya.
0: Şimdi Venezuela'da özgürlük yok, özgürlük var ya da işte Maduro özgürlüğümüzü aldı diyenler, demokrasi diyenler, işte ya bizim burada yaşama hakkımız yok diyenler tüm petrol gelirlerini 100 yıllığına kapitalist Amerika'ya verilmesine bilmiyorum ne derler. Belki 1 dolar aldıkları petrol şimdi artık 4 dolar olacak, 5 dolar olacak.
1: Buyur.
0: Daha önce Amerika'nın referansı bagajı dolu bu konularla ilgili. Irak'a da demokrasi götürecekti biliyorsunuz. Suriye'ye de götürecekti, Afganistan'a da götürecekti, Vietnam'a da götürecekti. Olan oradaki masum sivil halka oldu. Oligarklara bir şey olmaz. Zaten oligarklar normalde de bir şey olmazdı. Olsa da onlar ilk uçağa biner, yurt dışına giderler. Orada evleri, hesapları, şunları bunları hazırdır.
1: Evet.
0: Sanırım petrol demokrasisi hayırlı olsun Venezuela'ya demekten başka çaremiz yok.
1: Başka çare yok efendim.
0: Şu anda,
1: bu petrol size fazla, bunu size yediremeyiz dedi. Adam kondu yani.
0: Evet Atatürk.
1: Irak petrollerine de öyle sahip olmuşlardı. 31 mi 33 yıl falan. Oraya da demokrasi getirerek.
0: Beyaz Saray da bunu ABD kamuoyuna sıfır maliyetle hayata geçirilecek mottosuyla da lansmanını yapıyor.
1: Tabii.
0: Sanırım hani demokrasi, özgürlükler ülkesi dedikleri ben demiyorum. Batı'nın bir kez daha çirkin yüzünü gördük. Bir devlet başkanını yatağından kaçırdı. Rüşvetle satın alınmış ordusu, polisi, güvenlik görevlileri teslim ettiler başkanı. Belki de bilmediğimiz başka bir anlaşma. Yıllar sonra Maduro'nun anılarında okuyacağız bunu. Onu da bilmiyorum.
1: Evet.
0: Ama böyle bir şey oldu. Olan masum Venezuela halkına doğmuş ya da doğacak çocuklarının geleceğinin çalınmasına şahitlik ediyoruz. Evet. İbretlik durumlara Atatürk Bey, kolay gelsin.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Cem Bey. Efendim telefonlarımız 0212 454 5646. Buyurunuz efendim.
3: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
3: Atatürk Bey, nasılsınız? İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Kiminle görüşüyorum?
3: Ben İstanbul'dan Adem.
1: Sesiniz gelmiyor.
3: Şu anda geliyor mu?
1: Ha, şu anda tamam. Evet, buyurun efendim.
3: Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Atatürk'ü koruma kanun yasası var.
1: Efendim?
3: Atatürk'ü koruma kanun yasası var değil mi?
1: Evet efendim. Sesi biraz yükseltir misiniz? Evet efendim.
3: Bazı sözüm ona namussuzlar.
1: O sözü niye kullanıyorsunuz? Niye öyle bir söz, niye, öyle bir laf kullandınız?
3: Şöyle söyleyeyim. Sosyal medyada Fatih Sultan Mehmet dedemize, Yavuz Sultan Selim Han dedemize küfür ediyor. Yani Osmanlı'ya küfür ediyor.
1: Kötü söz sahibinindir abi.
3: Aynen öyle.
1: Evet. Başka?
3: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Neden hükümet böyle bir kanun çıkarmıyor bunları koruma? Yani hakarete bunlara bir ceza vermiyor bir. İkincisi, limonun kilosu dediğiniz başlarında rahmetli İnönü'yü limonla çıktı demişti. Limon gibi sıkacak demişti. Tarlada 10 lira bu limon.
1: 20, 10 lira 25 lira arasında, evet.
3: Tamam, 20 olsun biz de 40 alalım.
1: Evet.
3: Tamam mı? Şimdi bunu yapan çözüm ona namussuz insanlar.
1: Bunu o lafı kullanmayın. Çok teşekkür ederim, bir daha katılmayın. Bu cümleleri kullanırsanız bu program bunu kaldırmaz. şöyle kahve ağızda değil duvar dibi konuşmasıyla yapmayalım. Edebimizi, hayamızı lütfen kabul et. Bir seviye var bu programda. Seviyesizlik yaptığınız andan sizi gönderirim. Sevgiyle hem de. Buyurunuz efendim.
4: Atallah Bey, merhabalar.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Buyurun.
4: Ankara'dan Haydar.
1: Haydar Bey, buyurun efendim.
4: Ara sıra da olsa katılma ihtiyacını duyuyoruz kendimizde.
1: Yani siz bilirsiniz, katılmayabilirsiniz de.
4: Ya yok, şöyle arıyoruz. Hani insanların hakkına girdiğinde en azından 15 günde falan bir böyle.
1: Yani hiç aramayabilirsiniz de, şikayetiniz varmış gibi. Siz bilirsiniz, katılın, katılmayın, hiç katılmayın.
4: Yok yok.
1: Haydar Bey, mesajınızı alabilir miyiz?
4: Tabii ki. Şimdi diyor ki şairin biri, ekmek aş bulmak gecikebilir diyor. Emele diyor, taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Talep gecikmez diyor. Şimdi geçen gün tartışıyordunuz. Bu işte İmamoğlu'nun mahkemesinin canlı yayınlanmasını falan.
1: Haberini bile yayınlamıyorlar, o canlı yayınlansın diyenler.
4: Bakın. Ya, şimdi insanlar istiyorlar canlı yayınlansın. Fakat MHP lideri Bahçeli teklif etti. Ama meclise geldiğinde AKP ve MHP milletvekilleri reddettiler.
1: Evet.
4: Hani şimdi hani diyorsunuz ya, istemiyorlar. Yok, istiyorlar da onlar yayınlanıyor.
1: Niye haberlerini yayınlamıyorlar?
4: Ya şimdi
1: orada onlar... Haydar Bey tanıkların söylediklerini niye yayınlamıyorlar? Haber yapsınlar bari ya.
4: Ya canlı yayında yayınlasalar.
1: Canlı yayın diyenler, senin gibi canlı yayın diyenler bu haberleri bile yayınlamadılar.
4: Ben şu hırsızın nasıl çaldığını öğrenmek istiyorum işin doğrusu.
1: Tabii mesela, haber yapsınlar, öğren. Adam orada konuşuyor. Tanık çıkmış bugün, orada. Nasıl hırsızlık yapıldığını, nasıl verdiğini, rüşveti tak söylüyor. Bunu Halk TV'den, Sözcü TV'ye, Cumhuriyet Gazetesi'ne kimse haber yapmıyor.
4: Benim de onu diyorum. Hepsi yapsınlar
1: evet,
4: bunu.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Diğer dinleyicimizi alalım. Efendim, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız, bekliyoruz efendim. Nerelerde kaldınız? Evet, limon meselesi insanların dikkatini çekmiş tabii. Niye çekmesin? Televizyonlarda haber var. Bu her zaman şey yapar efendim. Şimdi Kazakistan'daki o toplantıya gelince, hakikaten o toplantı çok önemli. Bir dinleyicimiz söyledi, sizler de çok iyi takip ediyorsunuz. Türkiye herkesle konuşuyor sevgili dinleyiciler. Her liderle konuşuyor, her devletle konuşuyor. Herkesle irtibat halinde ve bir misyonu var. Ben barış istiyorum diyor, sulh istiyorum. Bölgemde, kendi içimde kavga, gürültü istemiyoruz. Bu çok kıymetli ve değerli bir şey. Buna rağmen Yunanistan, efendim Türkiye bize saldırabilir, Türkiye saldırır bize falan diye İsrail'le farklı adımlar atıyor. Bu da çok önemli. Niye? Çünkü Yunanistan yıllarca yalan söyledi. Kim söylüyor bunu? Yöneticileri, partiler ve politikacılar. Yunan halkına diyorlar ki Türkler bize saldıracak falan. Halbuki tarihe baktığınızda efendim İzmir'den ta neredeyse Ankara'nın dibine kadar gelip bu bölgeleri yakan, yıkan, insanları katleden, insanlarımızı katleden Rumlar. İngilizlerin gazına gelmişler, yapmışlar. Daha sonra işte dün, daha iki gün önce efendim 30 Ağustos değil mi efendim? Yani büyük zaferi biz idrak ettik, kutladık. Kime karşı yapılmış? Bunları topraklarımızdan söküp atmak için efendim en son İzmir'de de denize dökmek üzere kurtulmuşuz bunlardan. Yani geldikleri gibi gitmişler. Ne kadar döküldü, ne kadar İngiliz gemileriyle geri kaçtılar onu bilemiyorum. O gün bugündür çok enteresan bir şey. Hokus pokus yapıyorlar ya, alevere dalevere bilmem kim nöbete derler ya. Yunanistan sürekli bir şey içerisinde. Efendim Türkler bize saldıracak. Neden? Çünkü biz Yunanistan'ın bize nasıl saldırdığını, Manisa'yı nasıl yıktığını, Uşak'ta nasıl katliam yaptığını, yıktığını, yaktığını... Tabii ya, o Ankara'nın dibine kadar nasıl geldiğini efendim biz söylemiyoruz, anlatmıyoruz. Bunları biz anlatırsak, bunları dillendirirsen en son vatandaş ne diyecek, dünya kamuoyu ne diyecek? Ya diyecek ki yani Adamlar kendilerini savunmuşlar, bunları topraklarından atmışlar. Saldıran Yunanistan, biz bunları pek konuşmuyoruz. Tarihimizde de böyle bir şey yok. Ne yapıyoruz efendim? İyi komşuluk esasları içerisinde şarkılar, türküler söylüyoruz. Hatta Bülent Bey 74'te çıkarmada efendim dostluk şiirleri yazmıştı Rumlara, Yunanistan'a. Ama onlar mekteplerinde, okullarında, herkeste, her alanda sürekli ama sürekli düşmanlık ekiyorlar. Niye biliyor musunuz? Bu düşmanlığı iyi anlatan, iyi eken de iktidara geliyor. Fakat sonuçlarına bakıyorsunuz, Türkiye hiçbir zaman Yunanistan'a saldırmamış. Saldırmıyor da. Kıbrıs meselesi var 74'te. Kıbrıs'ta çünkü katliam yapıldı. Yani öyle bir katliam yapıldı ki en son Rum bir politikacı da çıktı, dedi ki, kadın politikacı, adı şu anda aklımda değil, yakın bir zamanda, evet biz Kıbrıs'ta Türkleri kestik, Türkleri katlettik dedi. Doğru söylüyor adamlar. Biz Kıbrıs'a çıkmakla güneyde bir huzur geldi, bir barış geldi. Şimdi efendim İsrail'den savunma sistemlerini alıyorlar. Niye alıyorlar? Efendim Türkler bize saldıracaklar. Ya adaları silahlandırıyorlar. Zaten İsrail'in de işine geliyor Türkiye'yi güneyden sarmak için. Ama öyle kolay değil tabii. Türkiye eski Türkiye değil. Kaç Yunanistan ya da İsrail bu şeye bir baş koyarsa, bir hata yaparsa karşısında durmaz, biliyorlar. Ama olsun, birisi İsrail'de seçim kazanmak istiyor. Diğeri Yunanistan'da seçime giderken seçim kazanmak istiyor. Sizi korumakla efendim mükellefiz. Bütün ülkenin imkanlarını o şekilde seferber ettik. Silah sistemlerini satın alıyoruz İsrail'den. NATO ülkesine bak. Evet sevgili dinleyiciler, maalesef böyle bir hokus pokus var. Ne yapalım? Gidelim efendim reklama. Kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra birlikteyiz. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Sevgili Ahmet, bugün pazartesi. Bugün salı. Dün pazartesiydi. Hadi pazartesi rahaveti vardı değil mi? Pazartesi sendromu. Salıya ne olmuş efendim? Buyursunlar, bekliyoruz. Ülkenin gündemini, bize dair olan her şeyi konuşuyoruz. Önce reklam ama.
5: Şimdi reklamlar. Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanı.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, bir son dakika haberi var. Tufan Erhürman, KKTC Cumhurbaşkanı. Efendim diyor ki robotik dalış çalışması başladı, yavaş ilerliyor şu anda ve fakat gemiyi tespit ettik. 550 metrede batan gemiyi tespit ettik diyor. Çok önemli. İnşallah en kısa zamanda o gemi oradan çıkarılır. Bizim gemimiz orada robotik dalış çalışması başlattı sevgili dinleyiciler. 550 metrede gemi bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı açıklıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman. O son dakika haberini de sizlerle paylaşalım ve gelsin dinleyicimiz. Buyurunuz efendim.
3: İyi günler.
2: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Ben İzmir'den arıyorum.
2: Buyurun efendim.
3: İzmir'den arıyorum ben. Sizi dinliyorum. Benim gündemimde de Yunanistan'a bir şeyler konuşmak istiyorum.
2: Lütfen efendim, tabii.
3: Ya biz NATO üyesiyiz. Biz Rusya'dan S-400'ü aldık. Alıştırmıyorlar, çıkarmıyorlar. Yıllar oldu. Kendileri de vermiyorlar. Ambargo koyuyorlar bizi.
2: Doğru.
3: Peki bu Yunanistan da NATO üyesi değil mi bu?
2: Tabii.
3: Nasıl bir şey ki bu?
2: Niye İsrail'in silah sistemlerini alıyor? Evet.
3: Köpeğin affedersiniz. Elini tutunca iyi oluyor da biz kendimizi korumak için bize verilmeyeni alınca bize ambargolar konuyor.
2: Doğru.
3: Bravo. Ben anlamıyorum ya bu. Zaten hem düşmanlar hem güçlüler hem NATO üyesi hem 50 tane takla atıyor. Bize karşı bir şeyler yapılıyor. Neden bunun önlemi alınmıyor? Yani ben Cumhurbaşkanı'na... Silahlı kuvvetlerimizin başındakine, dışişlerine, içişlerine hepsine seslenmek istiyorum. Bize gelince ambargo konuyor da yalandan söz verilip F-35'ler olsun öbürleri olsun sözde kalıyor hepsi. Kendi ülkelerinin sınırlarına geçince hepsi unutuluyor. Ayları yılları alıyor.
2: Evet.
3: Verdik vereceğiz gibi. Ama bu Yunan, affedersin, çok sinirliyim. Bu Yunan köpeklerinin yaptıklarına,
2: evet,
3: neden hiçbir şey denmiyor ya? Ya ben anlamıyorum, bizim bir insanımız Avrupa insan hakları şudur budur ceza alıyoruz de bu köpeklere bir hak, bir ihlal, bir denetim nasıl olmuyor? Bu sarı maymun, bu sarı tilki, bu sarı ayı bu dünyayı bir şeyinde dolandırıyor ya.
2: Anladım efendim.
3: Şimdi de Venezuela'nın petrollerine konmak için adamı aldı götürdü zindanlara koydu. Yani ben korkuyorum. Bu Suriye'yi de böyle yalandan güzellemeler yapıp bize de güzellemeler yapıyor. Sırayı bize mi getiriyor yalandan Yunanistan'la İsrail'i takıştırıyor. Arada bizi mi kaynatacak?
2: Evet.
3: Yani ben çok düşünüyorum. Çok üzülüyorum yani.
2: Evet.
3: Yani
2: bu işbirliği bize karşı mı? Yunanistan-İsrail işbirliği bize karşı mı? O çok açık zaten. Evet.
3: Evet, o bize karşı ve NATO'dan da hiçbir tık yok yani. Ya bir silah alınca bize ambargo konuyor da bu Yunan'a ne oluyor ki? Her tarafı silah zaten. Bir de alıyor ayrıyeten. Onu getiriyor yanına, topraklarına. Bence bu oyun bizedir yani. Bu gündem böyle, ben böyle düşünüyorum yani. Herkesin de bunu düşünmesi lazım yani. Bu ülkede yaşayan insanlar ıvır zıvır şeyleri bırakıp bu gibi şeylere bizim odaklanmamız lazım yani. Ta dibimize kadar gelmişler. Ben bu Girne'de 514 metre derinlikleri batan şu gemiden de şüpheleniyorum yani.
2: Evet.
3: 30 Ağustos. Nasıl şey böyle olur, bir tesadüf yani?
2: Peki efendim.
3: Nasıl bir tesadüfsü bu böyle?
2: Peki, çok teşekkür ederiz efendim. İzmir'e iyi günler diliyorum. Sağ olun sevgili dinleyiciler. Bişkek'te Erdoğan-Putin zirvesi var. Şu anda bir arada ikililer açıklamalarda bulunuyorlar. TGRT dinamizmiyle canlı yayına gidiyoruz. Ortak canlı yayına gidiyoruz.
1: TGRT FM Haber.
0: Rus turistlerin akışı Türkiye'de akışı her yıl gittikçe artıyor.
4: По итогам 25 года это уже почти 7 миллионов человек, 6,9.
0: Geçen sene 25 yılında 7 milyona yakın Rus turist Türkiye'ye ziyaret yaptı.
4: И сегодня у нас возможность поговорить по этим и по всем другим темам, которые, безусловно, представляют заинтересованность. Я очень рад нашей встрече.
0: Ve bugün bu konular ve diğer önemli konular üzerinde duracağız ve tekrar ifade etmek istiyorum. Bugünkü görüşmemizden dolayı büyük memnuniyet ve mutluluk duyuyorum.
5: Ben de değerli başkanla bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum.
6: Я также сегодня придаю большое значение, что сегодня с господином дорогим президентом мы имеем возможность встретиться.
5: Ve Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde.
6: Действительно, турецко-российские отношения достигли очень большого высокого уровня по сравнению.
5: Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı.
6: Действительно, значение российских туристов, российских граждан в нашей стране это отличается позитивно.
5: Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor.
6: На сегодняшний день в нашей провинции, в Анталии, основной туристический поток составляет как раз таки наши гости из России, российские туристы.
5: Tabii bunun yanında Sayın Başkan'ın az önce ifade ettiği gibi bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir.
6: Только что господин президент отметил очень важную вещь, потому что действительно нашими странами в этих отношениях атомная электростанция Akkuyu имеет очень-очень большое значение.
5: Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz.
6: Да, мы уже находимся на стадии завершения для того, чтобы была сдана в эксплуатацию первый блок этой электростанции, атомной электростанции.
5: Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz.
6: Мы уже ждем, чтобы завершились действительно эти строительные работы, и мы совместно приступили к открытию для эксплуатации первого блока атомной электростанции в Akkuyu.
5: Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
6: Потому что с открытием этого энергоблока мы с вами вновь поговорим о новых обсуждениях, о том, какие будут у нас новые энергоблоки или электростанции.
5: Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
6: Nós продолжаем эти подготовительные работы, но наряду с этим и касается это и сельского хозяйства, энергетики, туризма, сельского хозяйства. У нас продолжается и в этих планах консультационные работы.
5: Teşekkür.
6: Большое спасибо за внимание.
2: Evet, sevgili seyirciler, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde 25. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Vladimir Putin arasında görüşme başladı. Basına açık ifadeler kullandılar. Şu anda canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Rusya lideri Vladimir Putin hem Akkuyu nükleer santral meselesine değindi. Yakında açılacağını söyledi. Rus turistlerin Türkiye'ye yoğun olarak gittiğinden bahsetti. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da işte yaptığı saniyeler önce yaptığı açıklamalarda o da Rus turistler konusuna değindi. Antalya'nın büyük bir bölümünü turistlerin içerisinde artık Rus dostlarımızın oluşturduğunu söyledi. Ve Türkiye ile Rusya ilişkileri her zamankinden
7: çok daha ileride dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yine o da bu görüşmeler içerisinde en önemli başlıklardan bir tanesinin Akkuyu nükleer santrali olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan nükleer santral meselesine o da değindi, Rus lider Putin gibi. Ve bunun dışında da bunlarla birlikte tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın mensuplarının kamuoyunun önünde yaptığı açıklamalarda. Tabii aynı zamanda yine Karadeniz güvenliği ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi konularda iki lider arasında ele alınacak. Şangay İşbirliği Örgütü 25 yıl önce kurulmuştu. Rusya, Çin başta olmak üzere pek çok ülke Doğu bloğundan, dünyanın doğu tarafından güçlü ekonomiye sahip ve çok fazla nüfusa sahip, neredeyse dünyanın yarısı nüfusu açısından sahip ülkeler tarafından oluşuyor. Türkiye'de Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantılarına katılıyor. Bu kez de bu senede Kırgızistan'da, başkent Bişkek'te bu zirve gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir yandan dün Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında geçtiğimiz haftalarda kurulan Mekke Savunma Paktı'nın ilk toplantısı İstanbul'da yapılırken bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da bu zirvedeydi. Şangay Liderleri Zirvesi'ndeydi. Bu kapsamda çeşitli liderlerle görüşüyor. Kısa bir süre önce Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ve Vladimir Putin'le de ayaküstü sohbet etmişlerdi. Dostane bir görüntü çizmişlerdi beden dilleriyle. Bu kez de şimdi de resmi olarak da görüşmelere başlamış oldu. İki lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin burada Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüşmelerine başladı. Pek çok konu var. Tabii masaya yatırılacak olan, konuşulacak olan en önemlisi tabii ki Türkiye açısından baktığımızda evet Akkuyu nükleer santrali, Rus turistler meselesi, tarım, enerji, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi. Ama tabii Karadeniz'in güvenliği de önemli. Zira kısa bir süre önce Ukrayna tarafından Türk gemileri hedef alınmıştı. Ve hatta son gemimize yardım etmek için giden gemiye de Ukrayna tarafından saldırı gerçekleştirilince Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığımıza çağrılmıştı. Yani Karadeniz'deki tehlike de her geçen gün biraz daha artıyor ve bu Türkiye'yi de etkiliyor bu durum. O yüzden buradaki güvenliği tekrar sağlamak adına da Rus liderle görüşmüş oluyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Önemli iki lider arasında görüşme gerçekleştiriliyor olması. Çünkü Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta artık 5. yılın içerisindeyiz. 4 yıl geride kaldı. Evet sevgili seyirciler, iki liderin görüşmesine dair detayları paylaştık. Canlı yayında getirdik konuşmalarını. Yayınımız Tuna Öztunç'un sunacağı Dünya'da Bugün.
8: TGRT FM Haber. Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Burası TGRT FM.
1: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar Dünya Dönerken programına dönüyoruz ve burası TGRT FM. Sizin programınız Dünya Dönerken programı kaldığı yerden devam ediyor. Sayın Erdoğan ile Putin'in açıklamalarını getirdik, sizlere dinlettik. Neler oluyor? Sayın Cumhurbaşkanı'nın işbirliği seviyemiz çok yüksek cümlesi dikkat çekiyor. Değil mi efendim? NATO ülkesiyiz. Ama Rusya ile de ilişkilerimiz çok iyi, komşuluk ilişkilerimiz çok iyi. Hatta dünyayı da aç bırakmamıştık değil mi? Yani o şeyle, tahıl yoluyla gemiler dolu dolu İstanbul Boğazı'ndan geçerek Avrupa'yı bir şey yapmışlardı efendim. Buğday yetiştirmişlerdi. Ukrayna'dan vesaire farklı yerlerden. Şimdi yine bir enerji meselesi var, sıkıntısı var. Kış geliyor, Avrupa ne yapacağız diye düşünürken, yani karayoluyla da olabilir, deniz yoluyla da neden olmasın değil mi? Tahıl yolu dediğimiz gibi, tahıl sevkiyatını gerçekleştirdiğimiz gibi enerjiyi de bir şekilde Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırabiliriz. Yoksa bu Hürmüz'de ne olur ne olmaz değil mi efendim? Hiç belli olmaz. O zaman mutlaka alternatiflerin olması lazım. Neden Hürmüz'e takılıp kalalım efendim? Hürmüz açıldı açılmıyor, İran açmıyor, Amerika geçit vermiyor. Ne yapacağız yani? Petrol 90 küsür lirayı geçti şimdi. Ne yapacağız? Yani olmaz öyle bir şey. Bunlar enflasyon demek. Bunlar ülkelerin ekonomilerini içten içe kemiren konular. Enerjiye daha ucuz, daha güzel, daha sağlıklı nasıl ulaşılabilir? O yollar mutlaka masada. Bak ben söyleyeyim size. Şimdi Kerkük Musul petrolleri geliyor. Şimdi Rusya'dan, Ukrayna'dan neden gelmesin efendim? Bu yollarla da Avrupalı dostlarımıza da iletiriz biz bu enerjiyi. Efendim, niye Hürmüz'e çakılıp kalalım efendim? Buyurun.
2: Alo, selamünaleyküm. Kayseri'den Bekir, nasılsınız?
1: Bekir Bey, hoş geldiniz efendim. İyi, siz daha nasılsınız efendim?
2: Evet, ben de iyiyim, sağ olun. Ya şimdi gündem yoğun, önce dünyadan başlayalım. Şimdi dünyada Şöyle bir olay oldu. Dün Amerika Büyükelçisi, hani Türkiye'nin Büyükelçisi Tom Barak bir açıklama yaptı. Dedi ki, ya bu Orta Doğu'da sorunlar, sıkıntılar bir hayli fazla. Ya bu böyle olmayacak. Bunu eski Osmanlı usulüyle çözelim dediler. Yani eski
1: yeni
2: Osmanlı
1: mi oldu bu iş?
2: Ya dün ben dinledim.
1: Atlamışım şimdi, abi bak. Yeni evet. Eski Osmanlı usulüyle.
2: Evet. Nasıl oluyor dediler. Şimdi diyor ki önceden diyor bu Orta Doğu Osmanlı'ya bağlıydı. Osmanlı'da hiçbir problem çıkmıyordu. Bu problemi biz aşamıyoruz, çözemiyoruz. En iyisi bu sınırları kaldıralım, Türkiye'ye verelim. Yani Osmanlı'nın devamı Türkiye'de.
1: Avrupa Birliği olsun, Amerika evet. Birliği gibi
2: evet.
1: olsun.
2: Aynen. Türkiye
1: size sorunlar, komşularınızla işbirliği halinde devam edin.
2: Türkiye bu sorunları çözer diyorlar. Ama şimdi burada tabii tartışmalar başladı. En çok İsrail hemen şey yaptı. Ne diyorsun lan sen dedi. Hani böyle ne demek istiyorsun sen? Olur mu böyle şey falan filan dedi.
1: Ama bu bakana Putin bu işi çözün artık dedi.
2: Evet.
1: Tabii şimdi, resmen söyledi bu işi bitirin. Öbür tarafta evet. tehdit ediyor, bir iki bomba sallıyor ama füze sallıyor. Öbür tarafta da bitir lan bu işi diyor. Bak seçim var diyor kardeşim.
2: Evet. Bir de İsrail bizim şeyden ya, hani enerji konusu gündeme geldi şimdi de. Bu şeyden rahatsız, bu nükleer santraller yapılıyor. Bak Türkiye diyor hani orta artık şey diyor hani nükleer şey yapabilir.
1: Enerji
2: diyor,
1: üretecek.
2: Silah yapabilir.
1: Evet.
2: Enerji, silah yapabilir. Hani atom
1: silaha
2: yapabilir.
1: Silaha gerek diyor. Yok. Pakistan'da var zaten. Bir şey yaptık. Yo, abi anlaşma imzaladık.
2: Yani bu rahatsız yapılmasın bu enerji santralleri diyor.
1: Pakistan'da
2: hani,
1: bir problemi olacağını ya da vardır bilmiyorum ama.
2: Evet.
1: Nükleer silah Pakistan'da. Partnerimizde var. Ortağımızda var abi.
2: Bu santralleri istemiyorsa hani enerji santralleri Türkiye'de yapılmasın. Hani aynı işte İran'a yaptıklarını bize yapmaya çalışıyorlar.
1: İran'da olan ayrı bir şey. Onlar uranyumu evet. zenginleştiriyorlar evet. vesaire. Yani, biz enerji maksadıyla efendim.
2: İşte İsrail onu diyor evet. yani siz de diyor uranyumu zenginleştireceksiniz diyor.
1: Yok
2: yani
1: biz öyle bir hedefimiz yok. Biz sürekli bu tür silahları yani, üretmek istemiyoruz.
2: Öyle olmasa bile İsrail hani öyle şey yapıyorlar.
1: Olabilir de ama evet. şeyde evet. var. Bir ortağımız Pakistan'da var. Cibe Pakistan. Kardeş Pakistan'da ya, var. Hiç gerek yok abi.
2: Bir de bu Azerbaycan'a Ukrayna'ya kızıyorum. Ya hani biz Ukrayna için elimizden geleni yapıyor. Bizim bütün gemilerimizi vuruyor. Öyle yaralılarımız var. Mesela böyle giderse Yani ihracat, ithalat Karadeniz'de duracak. Hani sıkıntılar başlayacak. Enerji sıkıntısı, gıda sıkıntısı.
1: Birileri yani, de öyle istiyor demek ki.
2: Yani bize de bu ya. Biz bunlar için elimizden geleni yapıyoruz. İHA veriyoruz. Hani uzaylarını sattık. Hani destek oluyoruz. Ukrayna haklı.
1: Sen İran'a diyorum. Bakma Bekir Bey. Şey Ukrayna'ya. Yapana değil yaptırana bak. Bizi bir ya, şeyin içerisine çekmek istiyorlar.
2: Bizi de çekmek istiyorlar. Buraya
1: olmaz abi, abi biz barış ülkesiyiz.
2: Yani böyle giderse amını bu evvel sonra da etmeyecek. Hani bu
1: yurtta su, cihanda sulh efendim.
2: Ama işte aynen bunu yaptırmıyorlar. Hani elinden geldiği kadar bizi buraya çekmek istiyorlar.
1: Yok bir çok de, çekmek istediler farklı yerlere, evet. Biz girmedik abi.
2: Bir de bu Amerika İran'a niye vurmuyor? Hani onu söyleyecektim. Burada önemli bir şey var.
1: Vurdu abi. Gene vurdu.
2: Yok şöyle sürekli vuruyordu hani ya her gün. Onu şimdi ara verdi, ara sıra yapıyor. Şimdi bunun şöyle bir sebebi var. Hani asıl sebeplerinden biri de şu, hani mühimmatları bitti falan diyorlar da.
1: Evet.
2: Bir sebebi de şu, şimdi şey dedi ki Amerika, ya bizim 18 askerin bir şehit oldu. Hani 3-4 yaralımız var, başka yok dedi. Ama asıl öyle değilmiş. Amerikan askeri birliği açıkladı. 400 Amerikan askeri ölmüş, 650 tanesi yaralanmış şimdiye kadar.
1: Heh.
2: Öyle tabutlar gidince halk böyle ayaklanmaya başlamışlar.
1: Tabii.
2: Artık daha da cenaze gelmesin diye.
1: Tabii.
2: Bu şeyi durdurdu seçimlere kadar.
1: Evet.
2: Burada da böyle bir şey var. Şimdi iç kulislere geçelim inşallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz efendim. Sağ olun. Efendim telefon attığımıza bir başka dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim.
3: Sağ olun.
1: Alo alo.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: İyi akşamlar Abdurrahman Bey. Abdurrahman
1: Bey. Abdurrahman Bey hoş geldiniz efendim.
3: Sağ olun teşekkür ederim. Nasılsınız efendim?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim? Gaziantep'imiz nasıl?
3: İyidir. Serinledi hava.
1: Ne var gündemimizde? Serinlendi mi? İyi ya.
3: İyi.
1: Son şeyde herhalde kış geceleri serin abi. Sıcak gene sıcak yapıyordur gündüz.
3: Gündüz işte 35-36 derece
1: oluyor. Çok güzel. İyi bizim, sıcak
3: bizim
1: abi.
3: Bizim için o sıcak değil mi yani?
1: Doğru. Orada karasal iklim varsa abi yakmıyordur. Evet. Daha doğrusu yapışmıyor. Yapış değildir. Evet.
3: Karasal iklim zaten. Urfa'ya gidersin çok sıcak olur. Adana'ya gidersin, Maraş'a gider. Antep'e gelince soluğumuz çıkar bizim nefesimiz alır.
1: Yani. Doğru. Doğru. Efendim gündeminizde ne var?
3: Gündemimiz abi işte biraz önce arkadaş dedi ya Amerikan Büyükelçisi Tom Barak çok da gözüm tutmuyor yani bu adamı da.
1: Ha.
3: Ama bir akıllı kelam etmiş yani.
1: Tabii.
3: Tamam da yani Orta Doğu'da huzur yok. Ya siz buradan cehennem olun gidin. Burada huzur yerine gelin. Hiçbir sorunu da olmaz bu insandan.
1: Siz huzursuzluk burada, çıkarıyorsunuz değil mi efendim? Buranın
3: huzurunu bozan büyük şeytan Amerika. Cehennem olsun gitsin yani.
1: Biz önce örgütlerle politize ediyorlar. Sonra terörize ediyorlar. Sonra silah. Kan, gözyaşı. Doğru.
3: Ondan sonra da ben sizi gelin barıştırayım bilmem. Ya arkadaş bu işin zaten çıban başı sensin.
1: Tabii.
3: Siz de nereye Osmanlı'yı gitmek için uğraşan Amerika. Heh. Her tarafa bütün Osmanlı mülkünün bütün her tarafına Amerikan kolejleri, Amerikan hastaneleri açıp da misyonerlik faaliyetleri yürütenler.
1: Robert sizi... Koleji'yle paramparça ettiler. Bravo. İş adamı kurdu bir tane iş adamı Amerikalı.
3: Aynen.
1: FETÖ kolejleri gibi.
3: Bizim Antep'te Amerikan hastanesi var.
1: Ya.
3: 90'lı yıllarda yani mitropollarından geçiyor yani bu.
1: Geçer.
3: Oradaki Cheryl diye bir kadın vardı. Misyonermiş yani. Hmm. Misyonerlik faaliyetleri. Hali yeni daha bundan 20 sene.
1: Doğru.
3: Öyle diyorum ben. Amerika Orta Doğu'dan giderse Orta Doğu'da hiçbir sorun kalmaz.
1: Aa. Yani bu kadar net bir çözüm. Tasınızı, toprağınızı toplayın gidin. Hadi gidecektiniz, kalmayacaktınız zaten. Trump öyle demişti abi, bekliyoruz.
3: 10 bin kilometre öteden gelip

0: Tar biliyor musun?
1: Zamanında.
0: Değil mi?
1: Şerif Hüseyin'in yaptığı işte.
0: Tabii yani.
1: Hainlikti yani.
0: Bizi birbirlerimize düşman etmişler abi.
1: Yani sen. Tabii. İşte burada bir cehalet var. Tabii. Sen Müslümansan kardeşim. Allah'ın halifesi, yeryüzünde halifesi. Değil mi yani Abdülhamid?
0: Abi ama bir şey var mesela, şey var, o PTT'ci, postacı bir herif vardı. Talat Paşa. Talat Paşa tabii, Hasan Paşa pardon. O da şeye gidiyor, onu Suriye'ye gönderiyorlar. Suriye'ye gideceğim demiş. Ne yapacaksınız? Hasan Tahsin miydi? Hasan neydi o ya, meşhur. Öyle bir şey vardı tabii, Suriye'ye giden.
1: Kemal Paşa.
0: He?
1: Kemal Paşa.
0: Kemal Paşa değil.
1: Suriye'deki Kemal Paşa.
0: Hayır. Hasan sanki ya. Şeye gidiyor. İttihatçıların önde gelenlerinden Suriye'ye gidiyor. Tabii trenle böyle. Haydar Paşa da bunu yolluyorlar. Bu işte Suriye'ye gidiyor. Göğe yeni Mısır Fatihi. Mısır'ı yeniden fethedecek falan. Abi gidiyorlar Suriye'ye. Kahvelerde çok affedersiniz işte hanımlar falan toplanıyor. Hanımları masaların üzerinde oynatıyorlar. Bu fotoğrafları çeken İngiliz ajanları direkt şeye gönderiyorlar. Ne diyorsunuz o? Demin adını söylediniz ya.
1: Şerif Hüseyin'e.
0: Şerif Hüseyin'e gönderiyorlar. Şerif Hüseyin bakıyor ya diyor, bir yanlışlık var. Bunlar Osmanlı mı? Vallahi diyor, işte bak görüyorsun adam, bu paşa. Ya böyle bir şey olmaz. Bunlar Müslüman kadınları böyle bir şey yapmazlar diyor. Osmanlı yapmaz ama efendim diyorlar. Bunlar iddiaçı diyorlar. Onlar zaten o dönemde iddiaçılar biraz daha batıya hayranlık içerisinde ya. Yani hani adam diyor ya, siz içeriden biz dışarıdan. Şerif Hüseyin bu fotoğrafları görünce abi.
1: Şerif Hüseyin de iddiaçı değil miydi?
0: Yani yok değil. Değil. Şerif Hüseyin yok. Şerif Hüseyin, hatta ailesi burada yani genelde buraya bağlı. Ömrünün sonuna kadar da Kıbrıs'taydı. Rauf Denktaş'la. Rauf Denktaş'la tabii şeyleri var. Çok güzel hatıraları var. Ben çok pişman oldum. Bir takriz mektup da var.
1: Evet.
0: Fakat diyor bizi de kandırdılar ama sizinkilerin de bu konuda vesile ettiler. Biz böyle kardeş birbirlerimize girdik. Ya.
1: Ya işte vandırdılar ama tabii. İş işten geçti. Geçmişler. Yani.
0: Maalesef.
1: Biz vandırıldık. Ya sen vandırıldın zaten, belliydi sen.
0: Bizimkiler buna vesile olmuşlar. İçerideki yani, tabii yani. İçeridekileri şu itaatçıları götürmüşler. Orada efendim işte dediğim gibi alem yaptırmışlar. Bunların fotoğraflarını da işte Şerif Hüseyin'in önüne koyuyorlar. Öyle bir şey çıkıyor tabii.
1: Bir yanda şeyi damarı tutuyor tabii.
0: Abi öyle yani maalesef. Peki efendim. O zaman Osmanlı'yı zaten bunlar idare ediyor. Yani İttihat Terakki var.
1: Aynen.
0: Tabii. Aynen. Efendim çok teşekkür
1: işte
0: ederiz.
1: Buyurun. Ama işte İttihat Terakki'nin iktidara getirdiği padişah neydi o adamın adı ya, şeyden önceki
0: padişah evet ha. Bir de öyle bir arada bir padişah var tabi. Abdülaziz önceki... mi diyorsun?
1: Yok, Abdülaziz değil. Abdülaziz var şeyden,
0: şehit ediyorlar değil mi?
1: Yok,
0: Abdülaziz kim abi?
1: Abdülaziz şeyden önce abi.
0: Abdülhamit Han'dan önce.
1: Ondan önce. Reşat Sultan.
0: Bileklerini kesiyorlar, şehit ediyorlar, katlediyorlar. Evet. İlk ihtilaldir. İlk darbedir aynen. O.
1: Aynen.
0: Ya.
1: Hüseyin Avni, bizim Antep'te de bayağı camileri, külliyeleri falan da var da.
0: Tabii. Efendim işte biraz hafif rahatsız olan bir kardeşi var Abdülaziz Han'ın. Onu böyle arada bir getiriyorlar, götürüyorlar. Rahatsız da kendisi, biraz da çekiniyor o abisinin şehadetinden sonra. Lan beni de öldürürler, bir şey olur diye. Sonra Abdülhamit Han geliyor, bir iki sene de hiçbir şeye karışmıyor. En az iki üç sene hiçbir şeye karışmıyor. Devleti tanımaya çalışıyor, dengeleri tanımaya çalışıyor. Kim kimdir, ne nedir, nasıl oluyor falan diye.

0: o yıldız, meşhur yıldız teşkilatını koruyor. Ondan sonra efendim 33 yıl Osmanlı'yı götürebildiği kadar götürüyor. Sonra işte tahttan indiriyorlar efendim, bir fetvayla hallediyorlar. Efendim çok teşekkür ederiz, size iyi günler diliyoruz. Bu tarih konusuna nereden girdik efendim? Neyse, telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
1: Ankara'dan Sadullah.
0: Sadullah Bey, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Bizde bir gazeteci vardı zamanında, Hasan Cemal diye, bilir misiniz?
0: Ha işte Cemal Paşa. Suriye'ye giden Hasan Cemal, onun torunu mu oluyor abi?
1: Hasan Cemal, Cemal Paşa'nın torunu. Bir zamanlar bu Zaman Gazetesi'ne falan da bayağı bir yazdı bu Hasan Cemal. Hmm. Onun dedesi Şam'a vali olarak gönderiliyor. Orada da bu dediklerinizi yapmakla kalmıyor. Arapçayı da yasaklamaya kadar varacak kanunlar çıkarıyor ama işte tutmuyor yani.
0: Evet, Cemal Paşa bir de tabii buradan gönderilirken böyle bir şeye, Mısır Fatihi olarak Yavuz gibi yola çıktı, Mısır'ı yeniden fethedecek, öyle gidiyor. Dediğin gibi orada zevk-ü sefa, eğlence, alem yaparken İngilizler tabii fotoğraflar çekiyor. Bütün Orta Doğu'da Müslüman milletten, halkların önüne koyuyorlar. Öyle isyan ettiriyorlar efendim.
1: Araplar bunun ilk gelişinde çok seviniyor.
0: Evet, Osmanlı geldi diye. Evet.
1: Evet. Ondan sonra bize yapılanın aynısını onlara yaptılar ve diğer İslam ülkelerine yaptılar yani.
0: Sonra bakıyorlar ki lan bunlar ne biçim Osmanlı? Bunlar bizim bildiğimiz Osmanlı değil ya.
1: Tabii bunun torunuyla ben bir yarım saat kadar bir muhabbet ettim.
0: Cemal Hasan Cemal'le mi?
1: Hasan Cemal'le, evet. Şöyle bir şey söyledi. Dedim ki bir çalışmamız var mı dedim. Bir yazmamız, bir çizmemiz dedim. İnternette yazıyormuş ama bir de bir kitap çıkartıyorum, okuyun dedi. Kitabın adı ne dedim. Zamane Diktatörleri dedi kitabın adı. Peki dedim, bu zamane diktatörlerinin arasında Cumhurbaşkanımız da var mı dedim. Tabii dedi. Ben de dedim ki dedeniz dedim Osmanlı'yı tam çökertemedi ama herhalde geri kalan işi siz dedim tamamlamaya çalışıyorsunuz dedim. Tabii işine gelmedi yani, biraz
0: deseydin yani. Dedenden başla dedemde. Diktatör deyince Cemal Paşa'dan başla yazmaya, en azından millet desin ki lan tarafsız herif, bak dedesini de yazıyor diye.
1: Öyle demek lazımmış. Evet. İki sene oldu benimle görüştüğüm. 81 yaşındaydı. Ha. Ayağında spor ayakkabı. Bu lüjenler valla 50 yaş görünümlüydü. Çünkü refah içinde yaşadılar. Milleti birbirine kırdırarak yaşamlarını idame ettiler yani.
0: Rahmetli Özal Cemal Paşa'yı anlatırken bir ziyaretinde buna bakıyor. Bak diyor, torunu da burada dedesinin ismini taşıyor diyor. Gazeteciler arasında laf atıyor.
1: Ağzına sağlık.
0: Peki
1: efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Efendim sevgili şey var. Selim geldi. Selim Hüseyin nöbeti devraldı. Sevgili Selim Kaya. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm Ata abi.
0: Aleyküm selam efendim.
2: Hayırlı günler dilerim.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Ata abim, ben İstanbul'dan Murat.
0: Murat Bey, ne iyi ettiniz geldiniz.
2: Çok teşekkür eder, hürmetlerimi sunarım.
0: Estağfurullah.
2: Abi ben Adalet Bakanımız Akın Gürlek'ten şikayetçiyim.
0: Hayırdır, herkes beğenirken.
2: Abi siz bugüne kadar neredeydiniz?
0: Evet. Şarkı gibi abi. Bugüne kadar bu neredeydiniz değil mi? Şimdiye kadar neredeydiniz?
2: Neredeydiniz? Ya. Bundan öncekiler de niye var?
0: Evet.
2: Bu haramzadeler, bu çalanlar bunun adını duyunca yalpa yalpa yürümeye başladılar abi.
0: Ya.
2: Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz abi. Latifesi için inşallah reis de bunu duyar. Böyle bakanlarımız çoğalsınlar abi. Rabbim sayılarını artırsın.
0: Amin efendim. Ben teşekkür ederim Murat Bey. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Ve buyursunlar efendim. Alo.
3: Alo, iyi günler Atolla Bey.
0: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Mesut, ben Bursa'dan Mesut Demirtaş.
0: Mesut Bey merhaba, buyursunlar efendim.
3: Merhabalar. Ya bizim birkaç sıkıntımız var da. Yeğenim benim 15 Temmuz'da kanseri mi diyeyim artık, kaderi mi diyeyim. Asker, er olarak askerlik yaptı.
0: Evet.
3: Tecil ettirme hakkı vardı ama tecil ettirmedi. Asker, vatan görevi dedi, gitti. Van'da askerlik yaptı. Yeğenim Abdullah Karaman çifte vatandaştı. Bulgaristan'da annesi babası. Türkiye'de yaşıyorlar. Çıktın 80'de geldiler buraya. Çifte vatandaş kendisi. Şimdi kendi dosyasında 15 Temmuz ibaresiyle, 15 Temmuz askeri ibaresi geçiyor. Ve çifte vatandaşlığı elinden alınmış. Yurt dışına çıkma yasağı var. Annesi babası çifte vatandaş. Bunların mağduriyetleri ne zaman giderilir? Kimileri var çifte vatandaş, yani Alman vatandaşı olmak için oralardan gidip
0: FETÖ'yle, FETÖ'cülerle ne işi var onun?
3: FETÖ'cülerle hiçbir işi yok. Askerlik yaptı sadece orada. Vallahi. 15 Temmuz'da
0: askerdi. Niye? Yani o benim de çok akrabam, çok tanıdığım insan 15 Temmuz'da askerlik yaptılar, askerdiler. Öyle bir şeyle çifte karşılaşmadılar. Bu niye böyle oldu?
3: Çifte vatandaş mıydılar?
0: Hayır, çifte vatandaşlıkla bir alakası yok. Biz burada FETÖ ile ilgili ilintiyi konuşuyoruz, değil mi?
3: Hiçbir ilintisi yok.
0: Niye çıkarsınlar efendim?
3: Çifte vatandaş da elinden alınmış şu an. Annesi babası Bulgaristan'a gidiyor, geliyor.
0: Tamam. Arkadaşım,
3: yeğenim gidemiyor.
0: Ne diyorlar? Çok affedersiniz. Bak sen iki konuyu çok fena karıştırdın. 15 Temmuz'da askerdi diyorsun. Sadece
3: evet,
0: o anladım.
3: Evet.
0: Yani çocuk, annesi babası çifte vatandaş gidip geliyor ama o gidemiyor. Ne diyorlarmış ona abi?
3: 15 Temmuz askeri ibaresi geçiyormuş şeyinde, dosyasında.
0: İşte,
3: o yüzden
0: tamam.
3: Yurt dışına çıkma yasağı var. Artı çifte vatandaş da elinden alınmış.
0: Tabi 15 Temmuz'da mutlaka orada bir ifade vardır, bir şey vardır. Asker biliyor, takip etmiş, kontrol etmişlerdir. Allah muhafaza. Evet, peki, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, 15 Temmuz'a bulaştıysa öyle bir tespit var, çünkü asker biraz sık dokur ama sonunda ortaya koyar. Buyurunuz efendim.
4: Kolay gelsin.
0: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Petya'dan Ali.
0: Ali Bey, buyurunuz efendim.
4: Ben de kelime etmek istiyorum, müsaade ederseniz.
0: Buyurun.
4: Bu kartel medyasının milliyetindeydi Hasan Bey, Hasan Cemal.
0: Sonra o vatandaydı.
4: Evet, Kandil'e gitti. Tayyip sizi kandırıyor. Silahları bırakmayın. Silahlı mücadele devam edin. Kürt devleti sizin hakkınız diye onlara gaz verdi. Aynı kartel medyasının Hürriyet'inde de Emin Bey Türklük yerden gidiyor. Ey Türkler, uyanın. Tayyip Türklüğü satıyor. Türklüğü yasaklıyor. İkisi de bunlar kardeş sayılır yani, batıdan gelme. İşte böyle yönettiler bizleri yüzyıldır. Ayrıca bir de dün Güven Erkay'a gemimizi batıran yüzbaşı veya binbaşı rütbesindeyken nasıl oluyor da amiralliğe kadar yükseliyor? Bunun oradan atılıp cezalandırması gerekirken onu tevfi ettiriyorlar. Generalliğe geliyor, Deniz Kuvvetleri Komutanı oluyor ve 28 Şubat sürecinde Erbakan'ın Kıbrıs'a çıkartma yaptırdığı için ondan intikam alıyor. Şeriatçı, gerici, yobaz diye hükümetten ediyor. Bir öbür taraftan Anadolu'nun Müslüman çocukları albaylı, kurmay albayken cephede, şeyde, pusudayken içki içmiyor diye oradan atılıyor. Böyle bir dönemlerden geçtik.
0: Evet.
4: Şimdi şeyde, Suriye'de aynısı. Orada ne yaptılar? Türk kimliğiyle gittiği için Araplar ne dediler? Bak, Türkler size böyle yapıyor. Kadınlarınızı oynatıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor diye bize karşı kullandılar. Ama onlar Türk değildi. Ne mutlu Türk'ün diyenlerdendi. Ben bunları diyecektim. Hatırlatayım dedim.
0: Biz Türklüğü kalbimize yazdık diyorsunuz. Ya ne diyorsun Ali Bey? Peki efendim. Sadece ağızda değil diyorsunuz. Anladım efendim.
4: Ağızda yapanlar hiçbir Türk değil.
0: Çok güzel. Peki efendim. Yani öyle hissediyorlardır gene. Bir şey söylemeyelim efendim. Çok teşekkür ederim.
4: Ama işte görünenlerde de kılavuz istemez. Yani işte görünüyorlar.
0: Yani
4: işte.
0: Eylemlerinde farklı davranıyorlar. Evet.
4: Yani şu anda ne mutlu Türk'üm diye de gidip de Kandil'de vermek kaldı ne demektir?
0: Evet, hakikaten evet, o kardeş yani evet, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Efendim telefon hattımızda sevgili Selimciğim var, dinleyicimiz değil mi efendim? Bu arada telefon numarası 0212 454 5646. Buyurunuz efendim.
5: Selamünaleyküm, akşamlar hocam.
0: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Ben Adana'nın Acun Kaya.
0: Adı ya şey Adana Acıpayam'da.
1: Adana'da
0: Aydın Kaya. Aydın Kaya. Ha, Aydın Kaya Bey. Adana'dan Aydın Bey'i arıyorlar. Buyurunuz efendim. Evet.
1: Hocam nasılsınız? İyi misiniz?
0: Teşekkür ederiz efendim. Aleyküm selam. Sizler nasılsınız efendim?
1: Ellerinizden öpen saygılarımı sunarım.
0: El öpenleriniz çok olsun. Belhüdar olun efendim.
1: Allah razı olsun. Ya hocam nedense bu ülkeye zaman, benim zaman dilimizde kalkındığı zaman neden böyle bizi yöneten şerefli reis gibileri ve Tufik Özel rahmetli Allah'ın mekanı cennet etsin diğerleri neden hep diktatörle anılıyor?
0: Efendim sözlerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Şey kulaklıkla bir konuşalım ya.
1: Alo.
0: Buyurun.
1: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim. Kim ne hocam, kim ne yapıyor diyorsunuz? Kim neye rahmetle anıyoruz diyorsunuz?
1: Yani şöyle hocam, nedense bu ülkeye katkı sağlayan reisleri, cumhurbaşkanları, başbakanlarımızı yani herhangi bir kalkınma döneminde bunları diktatörle belli bir kesin neden diktatörle anımsıyorlar. Ya bugün Cumhurbaşkanı ya seversin sevmezsin. Bu ülkenin bir evladı değil mi? Yanlış mı konuşuyorsun?
0: Tabii tabii.
1: Peki bu köprüler zamanı kimse yapmıyor. Yapılıyor. Geçmeyeceğim. Size bizden daha çok hizmet görüyor. Yanlış mıyım?
0: Evet.
1: Bugün koskoca Rusya Devleti bugün Cumhurbaşkanımızı biliyorsunuz ki toplantısına düşünsene ciddiye alıyor değil mi? Sözünü dinlenen bir reisimiz var. Bir Cumhurbaşkanımız var. Bununla gurur duymamız gerekmiyor mu?
0: Evet.
1: Neden biz bunları yerden yere vuruyoruz? Neden bunları düşman gösteriyoruz halkla, bir kesim halkla? Yani gerçekten diktatör mü? Diktatörler de insanları bugün açıyorum, vinç ile açıyorlar ya. Bu adam öyle bir şey mi yapmış? Rahmetli anasını seviyorlar. Hakaret etmem var. Eşine her türlü hakaret var. Doğru mu?
0: Hiç çok ayıp efendim. Hakaret etmemek lazım tabii.
1: Yani
0: Saygılı konuşmak lazım. En azından düzgün konuşmak lazım. Üsluplar çok önemli. Evet.
1: Peki hiç bir tatlısı olmamış mı bu insanın, bu ülkeyi?
0: Ne demek efendim öyle şey olur mu?
1: Bugün rahmet, yani ben karşı tarafların dediğine yani sizin dinimle bunlar saçma delisi değil mi?
0: Saçmalamamak lazım efendim. Peki.
1: Doğru mu? Bugün Suriye'ye Türkiye yönü şey yapıyor değil mi? Ondan sonra Arabistan, Pakistan, bunlar kolay bir şey değil. Şimdiye kadar kim becerebildi ki? Bu reis becermezdi mi? Yanlış mıyım dedim? Bugün 25'in meyvesi yavaş yavaş almıyorum. Bir ağacı ekersen bir anda meyve almazsın hocam, yanlış mı?
0: Anladım efendim. Biz kardeşiz ya, efendim. Peki.
1: Bize şöyle bir şey var hocam. Bizim bu Adana durumu çok kötü ya. Vallahi bu belediye çırpıyor, hırsızlık yapıyor. Vallahi vay, bunu bizlemiş sevgilisiniz, sizin arkadaşınız daha iyi olmaz mı ya? Vallahi vay, evdekiler sinekten hastalandı, çöp, çukur, kırkızlık, her türlü delalet var ya. Vallahi büyüklerimiz
0: duymuyor. Sokaklar, caddeler temizlenmiyor mu? Sivrisineğe karşı ya da haşereye karşı yok. Bir mücadele şöyle, yok mu efendim?
1: Hayır, vallahi yok, billahi yok ya.
0: Peki efendim.
1: Ancak ne bileyim, birbirlerine top atıp çağırıyorlar. İşte bir kısmı yapıyorlar. Vallahi Adana'da gelenci mesleğine gelen gazeteler aklını şaşır ya. Pırızlık şey çıkarmışlar. İşte ihale çıkarıyorlar. Tamam, bir iki yeri geziyorlar. Ya esnaftan haraç alıyorlar ya. Çöp toplayacak ya. Vallahi haraç alıyor. Vallahi billahi ya.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz efendim Adana'ya. Sevgiyle. Evet sevgili dinleyiciler. Buyurunuz efendim.
5: Merhaba Ata Bey.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
5: Eren ben, Antalya'dan.
0: Eren Bey buyursunlar efendim.
5: Şimdi birkaç gün önce Cem Bey bağlandığında biz buradan İdris Naim Şahin'i mi konuşacağız falan bir şeyler dedi. Sanki böyle fırça atar gibi geldi bana. Çünkü biz bahsetmiştik İdris Naim Şahin'in yaptığı şeyleri. Yani buradaki katılımcıları biraz yönlendirir tarzında bir şeyler söyledi. Yani burada İdris Naim'i mi konuşacağız, şunu mu konuşacağız, bunu mu konuşacağız?
0: O iki arabası, ha evet. İki daha arabası farklı şekilde kullanılmış. O gündemde evet. Bugün de ifade vermeye gitti adliyede.
5: Ya biz daha İdris Naim Şahin'i eleştirirken bile kendini ortaya atıp kendisini eleştirmemiz gerektiğini belirtiyor bize Cem Bey. Ya sen karışma, biz kimi eleştirirsek eleştiririz yani. Doğru mu Ata Bey?
0: Evet.
5: Yani bugün gündemde bu var. Adam bugün ifade vermeye gitmiş. İki tane arabası terör örgütünün temsilcilerinin kullandığı belirtilmiş ki bu Süleyman Efendi cemaatinden ayrı bir konu aslında. Kuriş Bunlar
0: yani Alihan Koris suç örgütü, evet. Pardon, suç örgütü diye tabir geçiyor, evet.
5: Tabii ki pardon, yani suç örgütünün ne teslim ettiği arabalar var. Tabii ki bunun hakkında insanlar konuşacaktır da.
0: Evet, bir kardeşi bu arabalardan birisinde yakalandı, evet.
5: Tabii ki. Bir de kendisi mesela tweetleşiyor, çok güzel Twitter kullanıyor biliyorum. Çok fazla bir şey paylaşmıyor ama insanların paylaştıklarını paylaşıyor. Hmm. Burada İbrahim Melih Gökçe'ye biliyorsunuz takipleşiyorlar kendileri. O da onu takip ediyor. Birbirlerine takip ediyorlar. Hmm. Bu konuda hiçbir şey söylemedi. 2-3 gündür Türkiye çalkalanıyor. Sayın İbrahim Melih Gökçe hakkında onun hakkında ve çocukların hakkında bazı iddialar var. Almanya'ya gitmek istemişler, oradan vatandaşlık almak istemişler vesaire. Alman vatandaşlığı almak için 1-2 daire almanıza gerek yok. 3 tane de alabilirsiniz. Çünkü götürdüğünüz bahsedilen para 200 trilyon eski parayla, yani 200 milyon lira eski parayla 200 trilyon lira. Böyle bir paradan bahsediliyor ki bunu kabul etti kendisi. 300 bin euro teminat verilmiş, kapora verilmiş. Daha sonra alacakları AVM'den vazgeçince 300 bin euroluk kapora yanmış. 300 bin euro bugün 15 milyon lira Atabey. Yani nasıl bir alışveriş yapıyordunuz ki 15 milyon TL'lik bir kapora veriyorsunuz. Evet. Ve bunu inkar etmiyor. Evet, bunu biliyorsunuz Sinan Burhan gazeteci onunla paylaştı bunu. Evet dedi, böyle bir şey var, 300 bin euro verdik dedi. Bugün Sayın Cumhuriyet Savcıları da ifadeye çağıracaklarını söylediler. Dava
0: tabii, o araştırılıyor şeyler. Zaten bir gazeteci var, o konuları dillendiren bir gazeteci. İsmi evet, önemli yani, değil. O 3,5 saat bir ifade verdi o.
5: Evet, biz de Cem Bey'e güveniyoruz yani samimiyetine. Bu konuda bir bilgisi varsa, sonuçta çok Twitter arkadaşlar oldukları için bu konuda kendisi de bir açıklama yapsaydı iyi olurdu, bizi aydınlatsaydı. Çok peki. İyi bir araştırma yapabiliyor kendisi.
0: Tabii.
5: Bizi bir aydınlatsın.
0: Peki. İyi günler tamam, diliyoruz peki. Efendim. Peki efendim. Efendim, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Cem Bey'in aydınlatmasına sıra geldi. Ona söz hakkı tabii vereceğiz. Yani Cem Bey bu konuda niye bir şey söylemiyor dedi. Melih Gökçe Bey hakkında neden bir şey söylemedi diye bir eleştiri geldi, yönelttiler kendilerine. Olabilir. Konu zaten mahkemelik, araştırmalık, gazeteciler var işin içinden. Öbür tarafta tabii bu konuda bir araştırma da sürdürülüyor. Bakıp göreceğiz efendim, sonuçlarını paylaşacağız. Ama Cem Bey'den de bir açıklama bekleniyor. Buyurunuz efendim.
6: Asolat Bey, Cem ben, İstanbul.
0: Cem Bey merhaba, bizi takip ediyorsunuz. dinleyicimizin böyle bir şeyi var. Bu konuda bir şey biliyorsa bizi aydınlatsın dedi.
6: Şimdi Asolat Bey, tabii ki bu konuyu Allah bilir. Ben nereden bileyim adamın ne kadar verdiğini, ne kadar vereceğini.
0: Ama Almanya'ya bir gazeteci gitti geldi tabii, bir şeyler yazdı, söyledi, çizdi de.
6: Şimdi birincisi hani bir laf vardır ya, hani bana bir laf getirdi, lafa bakarım bir de getirene bakarım diye.
0: Öyle
6: şimdi
0: mi?
6: Ben bu gazeteciyi muteber kabul etmiyorum. Bu programda biz birkaç gün önce bunu konuştuk. Çünkü MİT mensuplarını ve ailesini ifşa eden bir gazeteciyi ben muteber şahsen kabul etmiyorum.
0: Ne dünyanın zaman ifşa etmişti bu MİT mensuplarını?
6: Yaklaşık 2 yıl önce zannediyorum. Murat Ağrel denen gazeteci arkadaşımız MİT mensubunun fotoğrafını yayınladı. Kendisi Libya'da şehit olmuştu. Ailesi mezarı başında defin işlemi yapılırken de ailesinin fotoğraflarını kendisine servis edilen, kendisi yapmadı. Kendisine servis edildi. Daha sonra bu fotoğrafların FETÖ'cü hainler tarafından servis edildiği ortaya çıktı. Bunu kendisi de inkar etmiyor. O gazeteci arkadaşımızın şu anda program yapmış olduğu programın sponsoru denilen firmanın sahibi uyuşturucu kullanırken yanındaki avukatın ölü bulunması ya da ölmesiyle ilgili bir soruşturma nedeniyle de hapiste olduğunu da hatırlatmak isterim. Dolayısıyla ben böyle bir adamı muteber kabul etmiyorum. Kaldı ki Melih Bey de, daha doğrusu Adalet Bakanlığı da bu iddialar üzerine, bu iddiaların doğru olup olmadığının araştırılması üzerine böyle bir soruşturmayı, re'sen soruşturma başlattı. Melih Bey hakkında bir soruşturma başlatmadı. Melih Bey de ben Adalet Bakanı'na teslim oldum, adalete. Neyse kardeşim, çıkartın, suçluysam suçluyu dedi. Şimdi dolayısıyla biz Yani bugün Mansur Yavaş'ın kızının neden Londra'da evi var diye bu programda tartışmadık. Öyle değil mi Atatürk Bey? Bana evet. Ne aldıysa almıştır yani. Parası vardır. Nasıl aldığıyla ilgili, parayı nasıl çıkardığıyla da ilgili devletin kurumları var. Ben yetkili değilim. Evet, Melih Bey'le takipleşiyorum. Bu da bir suç mu ülkede bilmiyorum. Ankara Büyükşehir, eski Büyükşehir Belediye Başkanı'yla sizle de takipleşebilirim.
0: Sosyal medyayı ciddi kullanıyor, evet.
6: Ya kullanıyor, ben de takipleşiyorum. Kendisi de beni takip etmeye başlamış. Ya bunda bilmiyorum bir suç unsuru var mı? Çok evet. Anlamadım açıkçası nereye varılmak isteniyor. Kaldı ki gazeteci denilen, sözde gazeteci denilen Murat Ağrel de ya İbrahim Melih Gökçek torunun adı, ben torununu kastediyorum diye de bir açıklama yaptı. Yani şimdi at izinin it izine karıştığı bir şey var ortalıkta. İddianame, iddialar var. Timur Soykan, Murat Ağrel'in program yaptığı gazeteci arkadaşlar, diğer ekibi de biliyorsunuz zaten, habire içeri girip çıkıyorlar, ifade veriyorlar. FETÖ'cülerin argümanlarıyla sosyal medyada takip ediyorum. Evet, yani ben burada bu programa çıktığımda bir şey söylerken
0: FETÖ kullanmış gibi... olabilir mi?
6: Ya her şey olabilir.
0: Şimdi hayır, o bir tane şey var, bir dev adam var ya, Yasin miydi, Yunus muydu?
6: O basketçi.
0: He?
6: Basketçiden mi bahsediyorsunuz?
0: Ha ha, basketçi. O da hedefine evet. Koymuş Sayın Gökçe'yi. Verip veriştiriyor ama Gökçe'ye niye böyle saldırmaya başladı? FETÖ'yü ben onu anlamış değilim. Acaba geçmişte onlara yardımcı olduğu için mi yani?
6: Atatürk Bey, kesinlikle öyle bir şey değil. Bu 5. kol faaliyetidir.
0: Öyle
6: ülke
0: mi?
6: Gündeminde şu anda Silivri'de tutuklu belediye başkanı köşeye sıkıştı. 79 tane itirafçı yüzüne şurada şu adreste dedi, rüşvet alıyorum dedi. Dün TGRT Haber'de Hasan Basri Bey de anlattı durumu. Gürkan Bey de anlattı. HTS kayıtlarında da 00 uyuşum var. Yani birbirleriyle aynı adresteler söylenen, belirlenen tarihte. Köşeye bir sıkışma durumu var. Gündem değiştirmeleri gerekiyor. FETÖ'cüler argümanları gönderiyor. Bizden de biri halaya kalkıyor. Halayın peşine de millet takılıyor. Cüneyt Özdemir çok güzel bir tespit yaptı geçen gün. Halayın başında bir FETÖ'cü var. Yani takıldınız. Ben burada Melih Bey'i savunmak zorunda değilim. Çok taze. Ben de izliyorum konuyu. Melih Bey de bir açıklama yaptı. Gidilecek, ifade verilecek. Murat Ağrel gitti, ifade verdi. İddialarını söyledi. Ben bunları buldum diye. Evet. Mutlaka savcıya anlatmıştır. Bilmiyorum, ifade tonağına bakmadım. Çıktıysa ona da bakarız, konuşuruz. Ha, suçluysa Melih Bey savunmuyorum. Melih Bey de diyor ben de suçluysam verin kardeşim cezamı diyor yani. Yani Mansur Yavaş'ın fonlarıyla takla atarak Melih Bey'i karalayarak da adam da diyor ki elimde bakın bu kadar dava dosyası var. Bu kadar da takipsizlik kararı almışım. Şimdi ne diyelim, suçlu mu diyelim yani adama? Evet. Suçu yoksa yoktur, varsa da vardır. Ne diyeyim yani?
0: Enteresan.
6: Hani bir de ben bu programı manipüle de etmiyorum. Bu programda herkesin hakkı kadar benim de bir söz hakkım var. Siz izin verdiğiniz
0: tabii,
6: müddetçe.
0: Tabii çünkü sizin isminiz geçince ben hani Cem Bey bizi dinliyorsa katılsınlar.
6: Saygı sevgi çerçevesi içerisinde, kurallar içerisinde fikrimi söylüyorum. Kimseyi de manipüle etmiyorum ama ben şunu söylüyorum. Yani dışarıda o kadar büyük başarı var. Ya İdris Naim Şahin'den bana ne? Ben bugün Şangay'ı konuşmak isterim açıkçası Atatürk Bey. Yani... bakın 2 gün sonra Akkuyu'da elektrik üretilmeye başlayacak. Ben bunu konuşmak isterim. İdris Naim Şahin zaten bakan kendi sevmediğim bir adamdı yani. Vatandaşa bir takla at da bakalım diyen adamdan bakan mı olur Allah'ınızı severseniz? Devlet adamı mı olur yani?
0: En son galiba İyi Parti'de partiden Ordu belediye başkan adayıydı herhalde, kazanamadı, orada kaybetti.
6: Yani bir Ordu kliği var işin içerisinde, siyasetin içerisinde Atatürk Bey.
0: Evet.
6: Dolayısıyla bu kliğin içerisinde hareket etmiş bir dönem. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili varsa öz eleştirisini versin. Ben bakan yapmadım, Sayın Cumhurbaşkanı yaptı. Evet. Biz iyiye, doğruya doğru, yanlışa da yanlış diyoruz ya. Yani
0: bir Ordu milletvekilimiz daha vardı, CHP'li herhalde. Önce MHP, sonra farklı bir parti. Onunla da ilgili bazı danışmanı ile ilgili farklı iddialar var.
6: Ya Cemal Engin-Yurt ile ilgili bu konuşmaya bile değmez yani. Evet. Dün TGRT Haber'de konuşuldu, neler oldu ortada. Ben söylemiyorum. Ben söylemiyorum. Medya mensubu söylüyor. Ben de onları takip ettiğimi söylüyorum yani. Meraklısı açsın baksın, gizli şeyler değil ki bunlar Atatürk
0: Bey. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Cem Bey, iyi günler diliyorum. Efendim, reklama sıkıştık. Gidip geliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 5646 efendim. TGRT FM.
7: Şimdi reklamlar.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Anne dedi.
12: Hadi canım, baba dedi.
11: Bez dedi.
12: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
13: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
14: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
7: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Reklamlar.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
15: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. Bu arada Ömer Sasonlu var bizlerle beraber. Nöbeti devraldı. Daha 20-25 dakikalık bir şeyimiz var, vaktimiz var sevgili dinleyiciler. Bol bol vaktimiz var. Efendim bize dair olan her şeyi, ülkenin gündemini de konuşuyoruz gördüğünüz gibi. Sohbet muhabbet devam ediyor efendim. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Herkesi bekliyoruz. Herkesi ve her kesimi bekliyoruz. Özellikle bilgiye dayalı efendim saptamaları, tespitleri çok önemli. Biz de çünkü bilgileniyoruz, biz de öğrenmek istiyoruz. Ne demiş atalarımız? Konuşa konuşa anlaşacağız ama bilgiyi de paylaşarak çoğalacak bilgi. Yoksa sizde kaldıktan sonra servet-i financılar onun için başarılı olamamışlar. Bir oda toplanmışlar, bir odada birbirlerine anlatmışlar, söylemişler. Orada kapalı kutu gibi ama biz beraber konuşarak Türkiye'nin ortalamasında şöyle bir yakaladığımızda konuşarak, sohbet ederek, bilmediklerimizi de birbirlerimizden öğrenerek değil mi efendim? Hakikaten bilgi sahibi oluyoruz. Bekliyoruz efendim herkesi. Telefonlarımız şu anda müsait. Hiç kimse yok telefon hatlarında. Reklamlardan sonraki son bölümdeyiz. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu telefonlarla efendim bizlere ulaşabilirsiniz. Ondan sonra günle gündemle ilgili çok önemli konuşmalar ya da yorumlar yapabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Onu bekliyoruz efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Evet, dinleyicimiz var. Çok affedersiniz, güldüm çünkü sevgili yönetmenim telefon sesini duymuyor. Duydu, başka bir işle meşguldü. Buyurunuz efendim.
4: Alo.
3: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
4: Ne güzel dinliyordum ya.
3: Ne oldu, sizi kim tahrik etti efendim?
4: Eren Bey tahrik etti.
3: Ne diyor Eren Bey?
4: İşte Cem Bey'den, Melik Ökçek'ten falan bahsedince.
3: Ha.
4: Takipçilermiş, birbirlerini takip ediyorlarmış. Ya nasıl bir şey takip etmek dedim. Açtın Twitter'ı. Ben bir takip... Cem Bey'de şeyde, Melik Bey'de birer takipçi ilave oldu kendilerine. Ben tarafımda.
3: Siz şey yaptınız değil mi? Siz de takibe başladınız.
4: Evet, yani şu an takip...
3: Ne oluyor? Bir dinleyelim bakalım. Bu şikayetler nereye varacak?
4: Yani... Enteresan. Eren Bey'in eski yorumlarını falan da biliyorum.
3: Tabii.
4: Bir fikir değişikliği mi nedir? Değişiklik var kendisinden bazı konularda, hatırlıyorsunuz.
3: Tabii tabii.
4: Şimdi artık farklı şeyler söylüyor. Farklı müsbet manada değişim, yani ben menfi manada değişim demiyorum.
3: En azından anlamaya çalışıyor diyorsunuz müsbet manada, evet.
4: Yani o eski halde değil bir şey. O kesin yani.
3: Evet,
4: çok ben, bariz bir fark var.
3: Evet, ben de değilim ya da ben eski ben değilim. Evet abi.
4: Yani şimdi esas itibariyle herkesin bu memleket için bir şeyler yapmak istediğini, isteyeceğini zaten böyle bir ön kabulüm var her şeyden.
3: Öf, ben. Ya neler söyledin sen? Bu programın özeti bu abi. Evet.
4: Evet.
3: Herkes kolları sığamış, bu memleket için bir şeyler yapmak istiyor diyorsunuz.
4: Öyle,
3: İnşallah
4: öyle.
3: Abi. Evet.
4: Eren Bey de bunların içinde.
3: Çok güzel.
4: Hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok.
3: Tabii.
4: Esas itibariyle Eren Bey olsun, Cem Bey olsun. Cem Bey de Facebook'ta zaman zaman zaten arkadaşız. Orada bir yazılarımızı falan görüyor.
3: Öyle mi? Siz faalsiniz bu arada sosyal medyada Osman Bey.
4: Valla Facebook'ta yazılar yazıyorum. Aklımı yettiğince.
3: Estağfurullah efendim, ne münasip.
4: Yazdıklarımı da kendim beğeniyorum ha. Yani bunu da söyleyeyim. Yani
3: kesinlikle. Kesinlikle. Sizde tecrübe var efendim.
4: Kendi yazdığını beğenmesi aslında biraz pek şey bir şey değil, hoş bir şey değil belki ama.
3: Yok.
4: Zaten beğendiğim için de oraya yazıyorum. Yoksa yazmam yani. Yani
3: abi ben de sabahları genelde şöyle aynada bazen tıraş falan kendime gülüyorum abi. Bir gün çocuk güldü, dedi ki baba kendi kendine gülüyorsun, bu iyi bir şey değil. Dedim ki bak aramızda kalsın, ben hafif kırarım. Zaten Osman'a gidiyorum.
4: Şimdi.
3: Ama siz kendi yazılarınızı beğeniyorsanız çok önemli abi.
4: Ya, elbette yani mesela tabii. Siz de konuşmalarınızı en azından beğenme demeyelim de topluma verilebilecek mesajlar babında uygun görmeseniz zaten konuşmazsınız bunları. Zaten.
3: Kesinlikle.
4: Bu hepimiz için aslında aynı.
3: Abi, yani kendini seveceksin, kendini ya. Beğeneceksin. Ben onu bilirim. Yoksa kendinize sen kıymet vermedikten sonra birileri abi birilerinden bekleme abi.
4: Ama tabii bunu da belli bir seviyede tutmak lazım. Şöyle tabii, ki tabii,
3: ama bu sizin aynı... kendinizle çok barışık olduğunuz anlamını da taşıyor.
4: İnşallah öyledir. Şimdi tebessüm dediniz, gülüyorum dediniz. Tabii. Ben onu tebessüm olarak alıyorum.
3: Tabii.
4: Gülme değil de tebessüm daha güzel bir şey.
3: Ömer'le aramızda zaman zaman böyle şeyler geçiyor. Ömer dalıyor, telefondan çalıyor abi. Ben duyuyorum, Ömer duymuyor, hatırlatıyorum ama.
4: Bir stüdyo içindesiniz herhalde, birbirinizi görüyorsunuz değil
3: görüyoruz
4: mi?
3: Görüyoruz ama.
4: Bir türlü gelemedim ya.
3: Telefonu doluyor, duyuyorum ama o farklı bir yerde abi. Gitmiş yani adam. Olabilir. Telefonda şurada burada.
4: Gelip ziyaret etmek istiyorum. Bir türlü fırsat olmuyor ya.
3: Bekleriz inşallah. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar Osman Bey. Efendim telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. Alo.
5: Alo Ata Bey, merhabalar.
3: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyorum?
5: Efendim Tokat'tan Ömer Yıldırım. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederiz Ömer Bey. Siz nasılsınız efendim?
5: Hamdolsun. Hamdolsun. Ata Bey.
3: Efendim.
5: Kusura bakmayın, zamanınızı da almak istemiyorum. 25 dakika. Onun için biraz hızlı girmek istiyorum.
3: Tabii, buyurun.
5: İki noktada dikkatimizi çekmek istiyorum tüm
3: tabii.
5: Türkiye'nin.
3: Tabii.
5: Şimdi her şeyin bir ölçüsü vardır. Örneğin uzunluğun ölçüsü metredir. Kur'an-ı Kerim'in ölçüsü de tecvid-i şeriftir. Şimdi bazı sosyal medyada görüyorum, adam eline udu almış. Haşa, Fatiha-i Şerif'i işte cüzdan makamıyla okuyorum, bilmem neyi bilmem ne makamıyla okuyorum diye, ya Kur'an-ı Kerim'e hakarettir bu Ata Bey. Yani bunlar bizim milletimize ya da bir Müslümana yakışmayan şeylerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'i yakında eğer böyle devam ederse adamlar kanun ud eşliğinde okumaya başlayacaklar. Birkaç tanesine zaten yazdım. Dedim ki zavallı. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Kur'an-ı Kerim'in ölçüsü tecvid-i şeriftir. Öyle makamla, mukamla, bilmem neyle Kur'an-ı Kerim okunmaz Ata Bey. Yani bunu malumunuz sizler daha hassasiyet. Yani daha hassassınız bu konuda. Hem onu bir hatırlatayım dedim. Hem de bugün de bir şey okudum, bir yazı geçti önüme. Vahidettin Han'ın hain olduğuna dair bir yazı dedim. Ya etmeyin.
3: Ecevit ona itiraz etti. Ne münasebet dedi. Niye hain olsun dedi.
5: Evet efendim. Yani bu kadar hainlik, yani ona şey olur mu ya? O mübarek maaşını ayın birinden birine alır idi ve 13 günlük maaşını aldı. Eğer giderken, yani giderken yanında o kaşıkçı elmasını alıp gitseydi, o kendinden sonra 7 ceddine bile yeterdi. Yani bu kadar ecdadımıza. Şimdi bir İngiliz kraliçe için hiç konuşmaz. Bir Alman Hitler için konuşmaz. Bir İspanyol kralı için konuşmaz. Ama ne hikmetse bizde ecdadımızı kötülemek bir moda oldu ya.
3: Evet.
5: Yani çok üzülüyorum, çok üzülüyorum. Bunu dedim
3: çok
5: sizin
3: teşekkür
5: programınızda.
3: Ederiz efendim, sağ olun. Ne demek, renk kattınız. Efendim iyi günler diliyorum Tokat'a, sevgiler saygılar efendim. Buyursunlar efendim.
6: İyi günler Ataullah Bey, nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederiz Müberra Hanım, sizi sormalı. Bizler iyiyiz, bugünümüze şükürler olsun efendim.
6: Bizim de bugünümüze şükürler olsun. Şimdi biraz önce bir beyefendi Kur'an-ı Kerim makamla okunmaz dedi de, Kur'an-ı Kerim makamla tecvidle okunur Ataullah Bey.
3: Evet efendim. Tecvid-i yani, şerifle okunur diyorsunuz. Evet,
6: evet mesela Euzu billahi mineşşeytanirracim böyle okunur.
3: Evet.
6: Doğru. Yani Kur'an-ı Kerim'in de kendine has makamı var.
3: Evet.
6: Yani bunu hocalar yapıyorlar, talebeleri öğretiyorlar. Kur'an-ı Kerim'in mesela ezan Ras makamında okunur, Sabah makamında, Hicaz makamında okunur. Yani
3: evet.
6: Şimdi öyle vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı dümdüz okunmaz Kur'an-ı Kerim. Tane tane okunur, makamlı okunur.
3: Evet efendim.
6: Şimdi dinlesinler bu Mustafa Kavurmacı, bu Abdurrahman Elussi var ki Arap imamı. Bunlar falan çok güzel Kur'an okuyorlar Ataullah Bey.
3: Evet.
6: Yani Kur'an-ı Kerim'i tek tek, tane tane makam üzerine okunur Kur'an-ı Kerim. Ben bunları söylemek istedim.
3: Çok teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun efendim. Şimdi hanımefendi tabii Kur'an kurslarında eğitim görmüş, hatta hafızlığa doğru adımlar atmışlar. Yani Tokatlı hemşehrimiz de dinleyicimiz de aşağı yukarı aynı şeyi söylediler ama bizim Tokatlı dinleyicimiz biraz musikiyle karıştırılıyor diyor, bu şekilde değil diyor. Tecvid-i şerifle, tecvidle okunursa daha güzel olur. Mahreci hurufları yerinden, yani harfleri yerinden çıkararak. Efendim buyurun.
7: Ataullah Bey, bu Müberra Hanım bunu yanlış anlamış. Arkadaş bunu sazla, sözle, hani şeyle, gitarla falan okunmaz dedi. Hani öyle şey
3: tabii,
7: demedi
3: tabii.
7: Onu.
3: Evet, evet.
7: Yanlış anlamış ama Müberra Hanım orayı tam dinlememiş. Hani tecvidle okunur da makamla okunur. Evet. Doğru. Ama adam hani eline alıyor sazı, cümbüzü neyse işte.
3: Şimdi nazil olduğu yıllarda tabii Araplarda en ünlü edebiyatçılar bir araya gelmişler. Evet. Demişler ki ya biz de söyleriz, biz de edebiyat o zaman çok yüksek tabii o coğrafyada. Evet. Herkes şiir yazıyor işte efendim, göya Kur'an-ı Kerim gibi falan böyle düzgün şeyler ortaya koyacaklar ki haşa, Allah-u Teala'nın kelamı. Evet. O zaten anlaşılıyor, bir bakıyorlar ki yanından yöresinden bile geçemiyorlar. Tamam abi, diyorlar biz teslim olduk.
7: Ya bu, bizim bir okulda bir
3: insan sözü değil. Evet.
7: Okulda bir arkadaşımız vardı. Piyanoyla göğe ezan okuyordu. Ya ne yapıyorum dedim. Ya işte bu hani sol göğüsü ezanla dalga geçiyor. Tuttum kulağından, piyanosunu kıracaktım. Nerede, elimden aldılar. Evet. Ya adam yani, bu ateist olanlar, hani bunu yapanlar, hani adam sazı alıyor eline, gitarı, piyanoyu neyse, klarneti, ondan şey yapıyor yani, göğe alay ediyor İslamiyet'le.
3: Çarpar.
7: Yani Müberra Hanım bunu kaçırmış.
3: Anladım efendim.
7: Evet. Tamam. Teşekkürler.
3: Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Dinleyicimiz düştüler mi efendim? Niye düştüler? Hah, geliyorlar. Alalım efendim Ömerciğim. Aman efendim. Hemen alıyoruz efendim sevgili dinleyicimizi. Bir dinleyelim efendim. Kimse kalmasın bugün. Buyurunuz efendim.
8: İyi günler.
3: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun efendim.
8: Samsun'dan arıyorum. Ben daha önce Müberra Hanım'ı Fox televizyonunu dinlediği için bazen darılırım kendisine ama bugün çok sevdim. Onda bir Osmanlı terbiyesi var o hanımefendi de. Ben onun kendisini çok seviyorum. İnşallah beni dinliyordur.
3: İnşallah dinliyor, evet.
8: İsterseniz benim telefonumu ona verebilirsiniz, tamam mı? Arkadaş olmak istiyorum ben onunla.
3: Peki efendim. O zaman Ömerciğim hanım, telefonla bir hanımefendiyi alın, varsa telefonunu yazın, Müberra Hanım'la bir görüşmek istiyorlar. Mümkünse. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sevenleri de çok yani. Müberra Hanım bu arada programımızın çok bilinen, takip edilen dinleyicilerinden bir tanesi. Zaman zaman katılıyorlar. Sıklıkla katılıyorlar. Hatta bazı dinleyiciler de şey yapıyorlar, diyorlar ki ya nasıl düşürüyor, ya da yine ilk önce o aradı falan olabiliyor. Yani arayan düşürüyor, vakit oluyor, zaman oluyor. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bitiriyoruz. Ben Ataullah Arvas, Türkçe lisan ettiysem affoluna. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Yarın çarşamba, hafta içi her gün biliyorsunuz 16 bülteninden hemen sonra Dünya Dönerken programı yayına giriyor. Siz sevgili dinleyicilerimiz, yurttaşlarımız, radyo dostları arıyor. Burada ne yapıyoruz efendim? Yani ekseriyetle gündemi konuştuğumuz gibi ama birçok şeyi de konuşuyoruz. Bize ait olan, bize dair her şeyi konuşuyoruz vallahi. İşte limonu bile konuştuk yani, değil mi sevgili dinleyiciler? Bizi limon gibi sıktılar yani. Limonda limon gibi sıkıldık ama herhalde bir çaresi olacak. Geçen sene biraz çok fazlaydı limon. Bu sene de fena değil ürünler. İyi yağmur yağdı ve ürün aldık. Ama bazen herhalde depoluyorlar. Fiyatların aşağı düşmemesi için gayret ediyorlar. Geçen yıl üretici şikayetçi, biz kazanamadık, dalda kaldı dediler. Bazıları da yönelmedi ya da bu konuyu efendim benimsemedi. Ya da efendim işte birileri baksın dediler ama öyle olmadı. İşte dediğimiz gibi bugün limonun kilosu böyle oldu ama ben bunun depolandığını, gözlerden ırak bir yerlerde depolandığını, dolayısıyla onun için böyle fiyatının yüksek olduğunu zannediyorum, kanaat getiriyorum. Allah'a ısmarladık, iyi akşamlar efendim.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
3: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. En para bankanın güzeli.
1: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 1 Eylül Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataoğlu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in İslam İttifakı başlıklı makalesini sunuyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke-i Mükerreme'de akdettikleri resmi adıyla Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Devleti Aliye-i Osmaniye'nin tarih önünde dünyanın şahitliğinde vazifesini ikmal ederek 6,5 asırlık şerefli bir ömürle vedalaştıktan sonra İslam coğrafyası emperyalist hile, tuzak, tehdit ve satın almalarla parça parça edildi. Bu bölünmüşlüğü, ufalanmışlığı, parçalanmışlığı telafi maksadıyla dile getirilen fikir ve bu meyanda atılan adımlar sıcak küldeki köz gibi hep var oldu, hep ışıdı. 25 Eylül 1969 yılında Fas'ın baş şehri Rabat'ta İslam Konferansı Teşkilatı kuruldu. Bu teşkilatın kurulma sebebi İsrail'in 21 Ağustos 1969 Mescid-i Aksa'yı kundaklamasıdır. Evet, o İsrail ki kurulur kurulmaz Müslümanların ilk kıblesini kundaklayarak tahrip etme cinnetine düşmüştür. Mevzu bahis teşkilatın idare merkezi Arabistan'ın Cidde şehrindedir. Bu teşkilat 2011'de Astana'da yapılan toplantıda adını İslam İşbirliği Teşkilatı yaptı. İdare merkezi değişmedi. Yapıya 57 İslam ülkesi devlet üyedir. Bir başka ifadeyle her İslam memleketi İslam İşbirliği Teşkilatı'na mensuptur. Daha da anlaşılır söylersek İslam İşbirliği Teşkilatı 2 milyar nüfusa maliktir. Ek malumat olarak belirtelim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üyedir. Bugün İslam İşbirliği Teşkilatı var, Arap Ligi var. Arap Ligi yahut Arap Birliği çatısı altında Filistin dahil 22 Arap devleti yer almaktadır. Lakin heyhat ki 1969'dan bu yana 57 yıl içinde yarım asrı aşkın uzun bir zamanda ne İslam Konferansı ne de İslam İşbirliği Teşkilatı döneminde bu İslam ülkeleri teşkilatı dişe dokunur, derde derman olur bir iş çıkartamadılar, hizmet yapamadılar, İsrail'i bunaltamadılar, köşeye sıkıştıramadılar, dersini veremediler. Arap Ligi zaten oldum olası hep varla yok arasıdır. Bu her iki teşkilatın da bağlı devletlerin de düşmanın Siyonist İsrail'in soykırımı en pervasızca işlediği bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden mazlum ve masumları tırpanla biçercesine katlettiği dönemde diyebildikleri ancak ve yalnız şu dram nakaratları olmuştur ve olmaktadır. Olanlar kabul edilemez. Bu yapılanları şiddetle kınıyoruz. Uluslararası hukuk çiğnenmektedir. Uluslararası toplum daha fazla seyirci kalmayarak harekete geçmelidir. Bu sözler en azından yarım asırda söylene söylene aşındı, tesiri tükendi, dinleyeni kalmadı, inandırıcılığı tükendi. Kimse ne kınamayı dikkate almakta ve ne de uluslararası toplum dedikleri hayali tarafı gerçekliğinden ağır basan camia tınmakta, oralı olmaktadır. Mekke ittifakı böyle bir ortamda, kahırlar çoğalıp çaresizlikler katmerlendiği bir ağır dönemde imzalandı. Ümit ve temenni ederiz ki akıbeti İslam İşbirliği Teşkilatı gibi olmaz. Tabela teşkilatı ve kınama yayınlayan sıradan bir derneğe dönüşmez. Mekke ittifakına bağlanan ümitler ve yüklenen işler, beklentiler fazladır. Mısır ve Endonezya başta olmak üzere diğer devletlerin de teşkilata üye olmaları dört gözle beklenmekte. Mekke Ortak Savunma Anlaşması tez zamanda caydırıcı ve barışın teminatı bir teşkilat olmalıdır. Bunu yapacak ciddi bir yapılanmadır. Onu yapacak olan da Osmanlı varisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.

Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in İslam İttifakı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün Gözler Türkiye ve Erdoğan'da başlıklı makalesini sunuyorum. Dünyanın kalbi sayılan bölgemizde dünyanın kaderini de etkileyecek gelişmeler yaşanıyor. ABD-İran savaşı bitmek bilmiyor. Siyonist Netanyahu saldırgan ve işgalci siyasetini sürdürüyor. Kuzeyde Ukrayna-Rusya savaşı daha da genişleyecek mi yoksa sona mı yaklaşılıyor belli değil. Tam bu noktada dünyanın gözü kulağı barış umudu veren Türkiye'de ve lideri Başkan Erdoğan'da. Türkiye'nin NATO içindeki gücü, Ukrayna-Rusya savaşında üstlenebileceği rolü, bölgede yeni bir barış ekseni oluşturan Mekke ittifakındaki aktif inisiyatifi bir süredir küresel mahfiller tarafından dikkatle izleniyor. Şimdi bu meraka Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi de katıldı. Türkiye 2012 Duşembe zirvesinden bu yana Şangay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ülkesi. Başkan Erdoğan ilk kez 2022'de Semerkant'ta zirveye katıldı. Hindistan'da yapılan 2023 zirvesi hariç sonraki bütün zirvelerde vardı. Dün Başkan Erdoğan bir kez daha Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teydi. Tarih en çetrefilli döneminde gerçekleşen bu zirveyi de bütün dünya Türkiye'de yapılan NATO toplantısı ve yeni devreye sokulan Mekke ittifakı kadar ilgiyle izleyecek. Bu zirvede yeni küresel hattın iki gücü Rusya ve Çin, Hürmüz krizinin en önemli aktörü İran, İsrail'de yeni ittifak hesapları yapan Hindistan ve tabii ki başta Kırgızistan ve Kazakistan olmak üzere Türk Cumhuriyetleri. Herhalde savaş tamtamlarının çalındığı bu konjonktürde yapılacak bu zirvenin en ilginç ülkesi, NATO'nun en etkili askeri gücüne sahip, aynı zamanda Pakistan ve Suudi Arabistan'da Mekke ittifakı oluşturan Türkiye olacak. En çok merak edilen de Başkan Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacakları ikili görüşme. Avrupa Birliği ülkelerinin hem kışkırtıp hem de diken üstünde durduğu, Rusya'nın da savaşı Avrupa'ya yayma iddialarının dillendirildiği bir dönemde bu görüşme bölgeye rahat bir nefes olabilir. Kırgızistan gezisinde sadece bu soruların cevabı merak edilmiyor, Kırgızistan Türkiye için önemli bir ülke. Hem ikili siyasi ve ticari ilişkiler açısından hem de bir dönem FETÖ gibi girdiği her ülkeyi içeriden kuşatan bir yapının etkinliğinin azaltılması açısından önemli. Her iki alanda da önemli gelişmeler var. FETÖ etkinliği gerilerken eğitim ve ticari ilişkiler neredeyse üçe katlanmış durumda. Çok değil, 7 yıl önce 2019'da geldiğimde Türk iş adamı Aydın Mistaçoğlu'nun açtığı otel ve AVM yatırımı ön plandaydı. Şimdi bunun çeşitlendiği, madencilikten turizme birçok alanda karşılıklı yeni ilişkiler kurulduğunu görüyoruz. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı Karma Ekonomik Komisyon toplantısında sanayi, enerji, sağlık, turizm gibi birçok alanda 77 maddelik eylem planı imzalanmıştı. Bu çaba rakamlara da yansıyor. Türkiye yatırım açısından %8,5'luk payla 5. ülke konumunda ve 350 Türk firması faaliyetini sürdürüyor. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün Gözler Türkiye ve Erdoğan'da başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Aşil'in Kalkanı, Aşil'in Topuğu başlıklı makalesini sunuyorum. Bedeninin suya değdiği yer ölümsüz olur, yara almaz. Ancak çocuğu tuttuğu topuğuna su değmemiştir. Tetis kehanetlerin aksini çıkarmak, Aşil'i korumak için türlü yöntemlere başvurur. Aşil genç yaşta Yunanlarla Truva Savaşı'na katıldığındaysa onu korumak için bronz, gümüş ve altından kalkan döktürür. Ancak Aşil, annesinin tüm bu çabalarına rağmen zayıf noktası olan topuğundan zehirli okla vurularak hayatını kaybeder.

Günümüze dönersek Yunanistan dün İsrail'le birlikte Yunan anakarası ve Yunan adaları üzerine çok katmanlı hava savunma sistemi kurmak için 3.6 milyar dolarlık bir anlaşmayı imza attı. 3 yıldır müzakereleri süren sistemin adı Aşil Kalkanı. Türkiye'nin savunma sanayinde atılım yaptığı, İHA ve SİHA teknolojisinde dünya markası olduğu, füze kabiliyetlerini hızla geliştirdiği, yerli ve milli imkanlarıyla gök kubbe çok katmanlı hava savunma sistemini genişlettiği, jeopolitik nüfuzunu artırdığı bir dönemde Yunanistan, İsrail'in kapısını çaldı. Yunanistan, proje için Avrupalı şirketlerle çalışmak yerine Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte bir eksen oluşturmaya çalıştığı İsrail'i tercih etti. Açıklamalara göre projenin %75'i İsrail savunma şirketleri, geri kalan %25'i ise Yunan sanayisi tarafından hayata geçirilecek. Eğer Yunanistan %65'i Avrupa ülkelerinde üretilecek bir şekilde bir anlaşma yapsaydı, Avrupa Birliği'nin SAFE silahlanma programından finansman sağlayabilecekti. İsrail'le yapılan anlaşma ise bu kapsamda değil. Aşil Kalkanı, balistik, seyir füzesi, savaş uçakları, İHA ve SİHA tehdidine karşı yapay zeka odaklı entegre ve katmanlı bir yapı oluşturulmasını, olası tehdide karşı en az maliyetli ve etkili yöntemi devreye sokmayı öngörüyor. Bu çerçevede İsrail yapımı 150 kilometre menzilli Davud'un sapanı, 150 kilometre menzilli Barak MX ve Spider füze savunma sistemlerinin Yunanistan'ın SİHA'lara karşı geliştirdiği Kertavros ve mevcut hava savunma sistemleriyle entegre edilmesi, ayrıca sistemin adalara yerleştirilecek radarlarla desteklenmesi planlanıyor. Aşil'in kalkanı Yunanistan'da destek bulduğu gibi tartışmalara da konu oluyor. Türkiye ile Ege'de kıta sahanlığı, Yunan adalarının karasuları, aidiyeti meçhul gri bölgeler, fır hattı gibi tartışmaların sürdüğü ancak her şeye rağmen sakin suların tercih edildiği bir ortamda Yunanistan Aşil Kalkanı'nı öne sürüyor. Eski Yunan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Kriakos Mitsotakis hükümetinin Türkiye'yi ana güvenlik tehdidi olarak gösterip milyarlarca euroluk savunma yatırımı yapmasına tepki göstermişti. Varoufakis, eğer bu sistem Türk füzelerinin yarısını düşürmeyi başarırsa Ankara bunun yerine iki katından fazlasını fırlatır diyerek silahlanma yerine diyaloğa öncelik verilmesini istemişti. Yunan kamuoyunda ülke egemenliğinin İsrail'e teslim edildiğine dair eleştiriler de söz konusu. İşte tam da bu noktada tarihinin en büyük savunma ihracatı anlaşmasını Yunanistan'la yapan İsrail, Atina'ya bazı tavizlerde bulunmuş. Normalde yapmadığı bir şeyi yapıp Yunanistan'a silah sistemlerinin kaynak kodlarını vermeyi kabul etmiş. Bu da Yunan silahlı kuvvetlerine yazılıma doğrudan müdahale, güncelleme yetkisi tanıdığı anlamına geliyor. Ukrayna ve İran savaşında hava savunma sistemlerinin füze saldırılarını bertaraf etmede önemli rol oynadığını ancak tehlikeyi tamamen bertaraf edemediğini gördük. İran, İsrail'e yüzlerce füze ve drone'la saldırdığında demir kubbe yetersiz kalmış, İsrail'i korumak için Amerikan savaş gemilerindeki hava savunma sistemleri ve avcı savaş uçakları devreye girmek zorunda kalmıştı. Çünkü aynı anda gelen yoğun drone ve füze saldırıları karşısında bu sistemler verimsiz kalıyor, zayıf noktası da burası. Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'la Doğu Akdeniz'de bir eksen oluşturmaya çalışırken Türkiye'de kendi hamlelerini yapıyor. Amerika'dan F-35'lerin satışı için onay beklendiği bir ortamda hem savunma sanayinin güçlendirilmesinde kritik adımlar atılıyor hem de bölgesel ittifaklarla işbirlikleri geliştiriliyor. Bu bağlamda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan oluşan Mekke Savunma İttifakı'nın dün İstanbul'da yapılan Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ilk komite toplantısını da böyle okumak gerekiyor. Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Aşil'in Kalkanı, Aşil'in Topuğu başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Refik Tuzcuoğlu'nun İnsanlığın Dijital İntiharı başlıklı makalesini sunuyorum.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde barındıran Meta'ya kesilen 18 milyar dolarlık tarihi ceza, insanlığın zihinsel kölelik dönemine geçişinin resmi belgesidir. Dava dosyası tek kelimeyle ürkütücü. Dünyanın en büyük teknoloji devinin gençlerimizin beynindeki dopamin salgısını kumarhanelerdeki slot makinesi mantığıyla manipüle ettiği, sonsuz kaydırma ve zamanlanmış bildirimlerle onları kasıtlı olarak ekran bağımlısı yaptığı hukuken tescillendi. Şirket, çocukların ruh sağlığını bilerek bozduğu gerçeği yüzünden 1.4 trilyon dolarlık devasa bir batma riskini göze alamadığı için bu uzlaşmaya mecbur kaldı. Sanayi devrimiyle bedensel köleliği işçi sınıfına terk eden Batı şimdi çok daha karanlık ve sinsi bir safhada. Duygularımızı, tercihlerimizi ve inançlarımızı görünmez algoritmalarla rehin alan bu yeni düzen şahsiyetimizi kökünden sarsıyor. Meseleyi fütüristlerin ürpertici kehanetleriyle okuduğumuzda tehlikenin boyutu daha da netleşiyor. 2040'lı yıllar ve sonrasının insanlık için büyük kırılmanın başlangıç noktası olacağı öngörülüyor. İnsan beynine entegre edilecek nano robotların bulut sistemlere bağlanması, beynin öğrenme merkezine doğrudan bilgi akışı sağlanması, genetik müdahalelerle hastalıklara yatkınlığın yok edilmesi ve hücre yenilenmesiyle ortalama ömrün 120 yıla çıkarılarak güya ölümsüzlük vaat edilmesi. İnsanın bedenen yok olsa bile bilincinin bulut sistemlere aktarılarak robotlar üzerinde yaşamaya devam etmesinin artık bir hayal olmadığı öne sürülüyor. Küresel teknoloji laboratuvarları tam da bu hedefler üzerinde kıyasıya yarışıyor. Yeni insan modelinin adını şimdiden koydular bile. Homo Deus. Yani teknolojiyle her şeye hükmedebileceği zannına kapılan, yaratılış sınırlarını aşıp kendi hayatının mutlak hakimi olduğuna inandırılan tanrı insan. Modern dünya insana bu zehirli masalı fısıldarken aslında onu biyolojik ve ahlaki köklerinden koparıp ruhsuz bir makineye dönüştürmenin altyapısını kuruyor. Bu teknolojik dayatma devasa bir konfor sunuyormuş gibi görünse de arka planda evlatlarımızı sahte mükemmellik vitrinlerinin ortasında derin bir dijital yalnızlığa ve varoluşsal boşluğa sürüklüyor. Ekran başında binlerce sanal takipçisi olan gencimiz yanı başındaki arkadaşıyla göz teması kuramıyor, kalabalıklar içinde tarifsiz bir tenhalık yaşıyor. Sabrederek, emek vererek, ter dökerek elde edilen hakiki başarıların yerini algoritmanın dikte ettiği 15 saniyelik videoların getirdiği anlık hormonal tatminler ve yapay dopamin patlamaları alıyor. Bu yıkıcı anafor en ağır hasarı ise korunaklı zannettiğimiz muhafazakar aile yapılarımızda bırakıyor. Eskiden evin kapısını kapattığında dış dünyanın kirinden korunan aile bugün cebindeki ekran vasıtasıyla en mahrem odasında bu kuşatmayı yaşıyor. İnancın, ahlakın ve edebin nesilden nesile aktarıldığı o asli zeminler yerini acımasız bir algoritmik mahalleye terk etti. Muhafazakar ailelerin çocukları dışarıdan bakıldığında geleneksel kodları taşıyor gibi görünse de zihinsel ve ruhsal dünyaları bu seküler gösteri evreni tarafından sinsice işgal ediliyor. Mahremiyetin buharlaştığı, ibadetin, takvanın ve hatta kutsal mekanların bile birer beğeni nesnesine dönüştüğü yeni bir gösteriş tutkusu türedi. Meydanlarda şahit olduğumuz izahı zor manzaraların kaynağını tam olarak bu zihinsel savrulmada aramak gerekiyor. Başörtülü bir genç kızın etrafında mini etekli profesyonel dansçılarla kurguladığı o akıl almaz gösteriler veya inancın sembollerini taşıyan başörtülü bir fenomenden en seküler zihinlerin bile kurmakta imtina edeceği sözleri işitmemiz tesadüf değil. Dinin şeklen muhafaza edilip içinin algoritmalarca tamamen boşaltıldığı, tüketim çılgınlığı ve popülizmle yoğrulmuş devasa bir yozlaşma bu. Gençlerimizin beyinlerine ve ruhlarına oluk oluk bu dijital lağım aktarılırken hiçbir ahlak disipliniyle izah edemeyeceğimiz savrulmalar maalesef sıradanlaşıyor. İşin en acımasız ve ikiyüzlü tarafı ise bu zehri kodlayanların ve dünyayı yönlendiren sermaye sahiplerinin kendi hayatlarındaki tutumudur. Dünyayı algoritmalarla yöneten o merkezlerin kalbindeki radikal gelenekçi yapılar, örneğin Hasidik Yahudiler, bu dijital dünyayı kapılarından içeri asla sokmazlar. Kapalı devre yaşar, aile başına 10-15 çocukluk inanılmaz bir nüfus artışıyla varlıklarını muhafaza eder, Amerika sisteminden ciddi eğitim ve sağlık destekleri alırken telefonu sadece zaruri bir haberleşme aracı olarak kullanırlar. Ne kendilerine ne de çocuklarına asla akıllı telefon satın almazlar. Benzer şekilde Silikon Vadisi'nin teknoloji guruları da kendi çocuklarını ekransız, dijitalden arındırılmış özel okullara gönderiyor. Zehri üretenler kendi evlatlarını bu dijital anafordan titizlikle korurken gençlerimize bu vahşi pazarın kapıları sonuna kadar açılıyor. Halbuki İslam'ın koruduğu 5 temel değerden biri aklı korumaktır. Bugün içine çekildiğimiz bu dijital anafor zihinleri işgal ederek aklı bozduğu, toplumsal ahlak ve dinamitlediği aile ocağıyla nesli, felç ettiği muhakeme yeteneğiyle de dini sırat-ı müstakim üzere kavrayıp yaşamayı topyekun yok ediyor. Kendi inançlarını ve nesillerini kapalı kapılar ardında dijitalden yalıtarak koruyanlar bizim medeniyetimizin yapı taşlarını algoritmalar eliyle un ufak ediyor. İşin en acımasız tarafı bu yozlaşmayı durdurmak için en ufak bir tedbir almaya kalktığınızda bizzat kurtarmaya çalıştıklarınızın direnişiyle karşılaşacağınız bir vasatın oluşmasıdır. Ekranların hipnotize ettiği kitleler olarak kendi felaketimizi avuçlarımızda taşıyor, celladına aşık mahkumlar gibi bu zehirli düzene boyun eğiyoruz. Tam da bu eşikte medeniyetimizin sarsılmaz irfanına tutunmak zorundayız. Hazreti Mevlana'nın ahlaksıza ilim vermek, eşkıyanın eline kılıç vermek gibidir sözü, çağımızın ahlaktan soyutlanmış teknoloji merkezlerini ve o kılıcı tutan elleri kusursuzca tarif eder. Merhum Profesör Teoman Duralı'nın sıklıkla haykırdığı gibi, ahlakın olmadığı yerde bilim de, bilim insanı da birer cellattır ve insanlık için en büyük tehdittir. Çağımızın asıl krizi bilgi eksikliği değil, ahlaktan soyutlanmış bu teknoloji canavarıdır. Zihinlerimizi bu modern prangalardan kurtaracak iradeyi kuşanmazsak, Homo Deus kibrine kapılmış bir dünyada Yaradan'ın halifesi olma vasfımızı kaybedeceğiz. İnsanlığımızı dijital bir panayıra çeviren bu yozlaşma karşısında sarsılmıyorsak, çalacak başka bir alarm zili kalmamış demektir. Yeni Akit gazetesinde Refik Tuzcuoğlu'nun İnsanlığın Dijital İntiharı başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin, kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnı bağır açlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
6: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası SigortamNet'ten alınır. Kazancım Net.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Yusuf Dinç'in "Erdoğan olmasa Cem Yılmaz'ın sağlığı nasıl olurdu?" başlıklı makalesini sunuyorum. Cem Yılmaz yatsınamaz ciddiyette bir rahatsızlık geçirmiş. Herkese örnek olacak şekilde ihmal davranmamış, hızlı ve yerinde müdahaleyle de hasar büyümeden tedavisi gerçekleşmiş. Kendisine şifalar diliyorum. Bir mesajla durumunu paylaştı. "Yaşam tarzımı falan yüzüme vurmayın, sizin yüzünüzden kriz geçirdik" minvalinde bir açıklamayla iyileşme yolunda olduğunun haberini verdi. Herhalde kendisine iyi gelen insanları ayırıp çevresindeki diğer eşi, dostu ve idarecileriyle beraber tüm toplumu kastetti. Hayata Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı pencereden bakmamak stres üretiyor olabilir. Kıyasla aynısı Halk Partisi ile farklı pencerelerden hayata bakanlarda da oluyor. Bu ikincisi daha yaygın, birikimli ve birkaç kat daha şiddetli yalnız. İşin fenası şu ki Halk Partisi hastanelik ediyor, tedavi de etmiyor. Cem Yılmaz'ın yaşadığı streste Cumhurbaşkanı'nın payı artıları ve eksileriyle en çok tam zıttından hayata bakıyorsa %20'dir, haklı eleştirileri varsa %10'dur, ortalama %15'tir. Artılara Cumhurbaşkanı'nın hizmetlerinin, geliştirdiği diplomasi ve güvenlik kapasitesinin ve diğer pek çok şeyin arka plandaki konforunu yazıyorum. Cem Yılmaz'ın çevresinin veya doktorların stresten uzak kal demesinin anlamını geniş görmesi yaygın bir durum. Toplumdan sıyrılmak isteyenler var. Toplumu iyileştirmek mücadelesinin bir yerinde değiller. Sıyrılacak imkan da yok. Mecbur stresini yaşıyorlar. Cem Yılmaz'a Türkiye sıyrılacak imkan da verdi. Toplumu iyileştirecek ve dönüştürecek imkanı da verdi. Bu imkanlara ulaşanların önemli kısmı ikisini birden kullanır. Biraz dışarıda durur, biraz kendisine benimsediği vazifeyi yapar. Bazısı kolları sadece vazifesine odaklanır. Cem Yılmaz toplumu iyileştirecek en önemli aktörlerden birisi. Cem Yılmaz ve kuşağı toplumu yerli kapasiteye inandırdı. Dışarıdan aktörlerin doldurulması muhtemel alanları kapatıp toplumun yabancıların beslemesine maruziyeti azaldı. Bu isimler tavır yoksunu, aidiyet problemli ve vizyonsuz siyasetin malzemesi olmadığında toplumun kendi üretkenliğine inandığımız ortak değerlere dönüştü. Espri yapabiliyorsak arabada yaparız, hat çizebiliyorsak uçakta yaparız. Öykü, şiir, musiki veya sinema yapıp her çeşidiyle sanat üretebiliyorsak uzaya da çıkarız bir anlamda. Cem Yılmaz son dönemde siyasete girdi ya da çekildi. Sonra defteri kendi kapattı. Siyaset yerine sanatı üzerinden rolünü oynamasının daha bereketli olduğunu kendisi de biliyordur. Siyaset üzerinden sorumluluk almasına da mani yok tabii. Burada çizdiğim çerçeve iyiyim mesajının doğrudan ima edilen kısmının okuması yalnız. Biraz da Cem Yılmaz'ın yaşadığı stresin örtülü kısmından bahsedeyim. AK Parti değil, Halk Partisi stres yapıyor. Suçu hep Halk Partisi'ne atmak anlamında değil. İktidar olamasa da karakter gösterecek bir muhalefet yoksunluğu, toplumun muhalif konumlanmak arzusundaki kesimlerinde şiddetli bir stres kaynağına dönüştü. Aidiyet ve inandırıcı bir gelecek tasavvuru vermeyen derin temsilsizlik hali stresten başka nedir ki? Aksine Cumhurbaşkanı topluma hepsini veriyorken. Hakiki Beşiktaşlılar mesela Beşiktaş'ı şampiyon olsun diye desteklemez. Karakter göstersin, canını yesin taraftarının, öyledir. Tavır kazandırsın hele, şampiyon olursa da ne âlâ. O gibi muhalefet iktidar seçmeninin sinirini bozmayı hüner bellemek yerine muhalif seçmene bir duruş kazandırmaya dönük politika ve söylem geliştirse toplumsal stres azalacak. 3-5 ya da 3-5 milyon toplumdan sapkın marjinali tatmin için başörtüsü gibi toplumun bil cümle değerlerine saldırmanın muhalefet olmadığını muhalefete muhalifler öğretmeli. Muhalefetin kendisi olmayı muhalefetin istismarına kapatarak. Muhalefet yapmakla muhalefetin temsilcisi olmak arasına çizgiyi çekerek. Ekonomik refahımız da böyle yayılacak. Artması ayrı mesele, yayılacak.
sağlıklı siyasi tavır ve mekanizmalar, katmanlı sanatsal üretkenlik ve yetişmiş entelektüel kapasite bize ekonomik refahın topluma indiği bir ortam sağlar. Siyasetin, sanatın ve düşüncenin toplumsal hedefi bu noktada örtüşür. İşlerinden biri amacından nakıs kalırsa veya ihmal ederse diğeri veya diğerleri kaçınılmaz olarak muhalefete düşer. Bizde çoğu zaman siyaset muhalefeti düşüyor bu anlamda. Ha, amaç toplumsal refah değilse ayrı mesele. Bu söylediklerimin de hiçbir değerli tartışmanın da önemi yoktur. Kimse gerçek katkısını veremeden kim kime dumduma geçer gider bu çok değerli yıllar. Yahu genel başkanın açıklamasına göre 23.500 TL alan emekliden 100.000 lira bağış kabul eden parti var ülkede. Alan veren açısından anlam dünyası dolu olabilir. Ancak toplumsal açıdan bu bilgiye bakınca nasıl bir vicdan, ne tür bir boşluğu dolduruyor sorusu doğuyor. Emekliden alabilen emekliye verir mi? Bu denklem için harcanan şey sanat değildir. Olamaz zaten. Tekrar geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerimle.

Yeni Şafak'ta Yusuf Dinç'in "Erdoğan olmasa Cem Yılmaz'ın sağlığı nasıl olurdu?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim'de Ekrem Kızıltaş'ın "Esas Karar Milletimizin" başlıklı makalesini sunuyorum. Belediyelerden hortumladıkları paralarla ana muhalefet partisini ele geçirme çabaları, mahkemenin mutlak butlan kararıyla akamete uğrayanların kurduğu yeni parti ile CHP arasındaki çekişme artarak sürüyor. Yeni partililerin baba ocağı CHP'nin içini boşaltma girişimlerinin mirasçı olmalarıyla bir ilgisi olabilir. Ancak mahkemelere intikal eden yağma ve benzeri iddialar hoş değil. CHP'den ayrılıp yeni partiyi kuran 91 milletvekilinin haklarında fezleke olmayan 80'i parti meclisi üyesi. Yeni gelecekler açısından sıkıntı oluşturan bu durum ve süren duruşmalardaki gelişmelerle bir süre sonra yeni partiden CHP'ye dönüşlerin yaşanacağına kesin gözüyle bakanlar var. Kopuşlar sebebiyle ana muhalefet ünvanını kaybeden CHP'de neler olacağı, Kılıçdaroğlu ve ekibinin partiyi derleyip toparlamayı başarıp başaramayacağı, bundan sonrasıyla ilgili merak edilenler arasında. Rüşvet, irtikap ve yolsuzluk sebebiyle tutuklanan başkanlar, yerel seçimde CHP'yi tarihi bir zirveye taşıdığını iddia eden Özgür Özel'in handikaplarından. İtirafçı başkanların adaylık için ödedikleri bedellerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanmayı bekleyen fezlekelerde yerini alması da yeni partinin imajı açısından ciddi bir problem. Artık ana muhalefet partisi olan yeni partinin bildik CHP refleksleriyle hareket etmeyi sürdürerek ülkemizi yakından ilgilendiren iç ve dış gelişmelere yabancı kalma tavrını sürdürmesi olup bitenlerin belki de en dikkat çekici tarafı. CHP'li belediyelerin hizmetle değil, daha çok rüşvet, irtikap ve yolsuzluk gibi konularla anılması, Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesiyle CHP'de arınma sürecini başlatmasına sebep oldu malum. Süren yargılamalarda ortaya çıkan ve CHP'lilere bile bu kadar da olmaz dedirten vahim tablolara rağmen dava dosyalarının boş, yargılamaların siyasi olduğu şeklindeki anlamsız iddiaları tekrarlayıp duran Özgür Özel ve ekibi ise belli ki zamana oynuyor. Genel seçime kadar mahkemelerden kesin kararların çıkmayacağını ümit ediyorlar. Fezlekesi olan vekillerin ve tutuklu bazı başkanların dokunulmazlık kazanabilmesi öncelikli hedefleri. Diploması olmayan ve yargılaması sürdükçe kalan cilaları da dökülen tutuklu İmamoğlu'nun adaylık şansı olmayınca kimin aday gösterileceği yeni parti çevresinin en önemli gündemi. CHP ve yeni parti arasındaki tercihi konusunda renk vermemeye çabalayan Mansur Yavaş'ın mı yoksa Özgür Özel'in mi aday gösterileceği tartışmanın odak noktası. Rüşvet, irtikap, yolsuzluk ve terörle işbirliği konularında mahkemelerin vereceği kararlar çok önemli. Ama asıl önemli olan hizmet yerine algı üreterek belediyeleri yağmalayanların odağı haline gelen partinin her biri kifayetsiz muhteris de olan adayları hakkında milletimizin ne karar vereceği. Aynı delikten kaç defa sokulduğumuz ayrı mesele ancak bir kez daha sokulmayız inşallah. Takvim gazetesinde Ekrem Kızıltaş'ın "Esas Karar Milletimizin" başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta gazetesi var. Posta'da Oral Çalışlar'ın "Milli Hukuk Önerisi" başlıklı makalesini sunuyorum.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Osman Kavala'nın ikinci başvurusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6 maddesi bakımından ihlal olduğuna karar verdi ve Kavala'nın mümkün olan en kısa sürede tahliye edilmesini istedi. Bu konuda dikkat çekici açıklamalardan biri AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'ten geldi. Türkeş aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Avrupa Konseyi'nde temsil eden heyetin başında bulunuyor. Türkeş, Türkiye'nin 70 yılı aşkın süredir kurucular arasında yer aldığı Avrupa Konseyi'nin saygın bir üyesi olduğunu hatırlatıyor. Türkiye aynı zamanda uzun yıllardır Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde bireysel başvuru hakkını 1987'de, mahkemenin zorunlu yargı yetkisini de 1990'da kabul etti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun 467 oyla kabul edilmesi, Avrupa ile ilişkilerde bir çıkış yolu bulmanın imkanlarını artırabilir. Avrupa Birliği ile son barış süreci arasındaki dolaylı ilişkiyi daha da geliştirmek mümkün. Bunun en önemli yollarından biri ise herkese eşit işleyen hukuk ve adalet. Tuğrul Türkeş'in açıklamasındaki önemli noktalardan biri milli hukuk vurgusu. Türkeş, hukuk kararlarının siyasi ve ideolojik tartışmaların dışına çıkarılarak uygulanmasını, Avrupa hukukundan önce bizzat milli hukukun temeli olarak görüyor. Türkeş'e göre Osman Kavala ve benzeri irili ufaklı kangrenleşmiş davaların milli hukuk yoluyla çözülmesi pekala mümkün. Yürürlükteki anayasa ve yasaların herkese eşit, adil ve şeffaf biçimde uygulanması halinde bu soruların hiçbiri yaşanmayabilirdi. Türkeş şöyle diyor: Salt Kavala özelinde değil, topyekün Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının isteği ve menfaati buradadır. Kavala figürü yalnızca meselenin en görünür yüzüdür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkılması yönündeki tartışmalara ise çok daha sert tepki veriyor. Yapay zeka ile basit bir diyalog bile ülkemizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taraf olmaktan vazgeçmesi senaryosunun nedenli deli saçması olacağının anlaşılması için yeterliyken, bunu üst düzey sorumluluk sahiplerinin açıkla dillendirmeye cesaret etmeleri ancak Kafkayen absürtlükle izah edilebilir. Türkeş'in yaklaşımının özü, Türkiye'nin Avrupa hukuk sisteminden uzaklaşması değil, kendi hukukunu eksiksiz işletmesi. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması da bunun bir parçası. Türkiye kendi hukukunu eksiksiz işlettiği oranda Avrupa hukuk sistemiyle bağını da sağlamlaştırabilir. Bu bakış açısı Avrupa kurumlarından gelen eleştiri ve yaptırım yaklaşımları karşısında da Türkiye'nin elini güçlendirebilir. Terörsüz Türkiye adı da verilen son barış sürecinde mecliste ortaya çıkan geniş mutabakat hukuk ve insan hakları alanına da taşınabilirse, Türkiye hem kendi içindeki sorunları milli hukuk yoluyla çözebilir hem de eş zamanlı olarak Avrupa ile ilişkilerinde de yeni bir alan açabilir. Özgürlük kullanıldıkça büyüyen ve kullanılmadıkça azalan bir nimettir. Posta Gazetesi'nde Oral Çalışlar'ın Milli Hukuk Önerisi başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklamları dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir zamanın sandukasında daha tekrar birlikteyiz. Sandukamızı şöyle bir aralayıp baktım da içinden İstanbul'un o eski mesireleri çıktı. Hadi bu hafta da onlardan bahsedelim. Şimdi hayal olan eski İstanbul'un kendisine has köşelerinden biri de mesireleriydi. Mevsim geldi mi hafta tatilinin yapıldığı cuma günleri şehir halkı büyüklü küçüklü kadınlı erkekli mesirelere akın ederdi. Erkekler bütün bir haftanın yorgunluğunu buralarda ulu ağaçlar altında sazlı sözlü alemlerle çıkarırken kadınlar da kendi aralarında hoşça vakit geçirirlerdi. Bundan 50 yıl öncesine kadar halkın en çok rağbet ettiği mesireler arasında Kağıthane, Emirgan, Sarıyer, Büyükdere, Göksu, Fenerbahçe, Beykoz ve Çamlıca başta gelmekteydi. Bugün çoğu tarih sayfaları içinde ve gravürlerde kalan bu eski mesireler şarkılara, şiirlere konu olmuş, edebiyat ve folklorumuza girmiştir. İstanbul'un en eski ve en büyük mesiresi olan Kağıthane'ye, burada kağıt imalathaneleri bulunduğu için bu adın verildiğini tarihler zikreder. Fetihten önce burası Sidaris adıyla bilinirdi. İstanbul'un fethinden sonra kalite bakımından dışarıdan getirilen kağıtlarla rekabet edemediğinden bir süre sonra burayı baruthane haline koymuşlardı. Fetihten sonra şehrin Türkleşmeye başlamasıyla birlikte kağıthane de canlandı ve İstanbul'un en güzel mesiresi oldu. Muhtelif padişahlar zamanında fakat bilhassa Lale devrinde burada yaptırılan kasır ve bahçeler kağıthaneye büyük önem kazandırdı. Lale devrine kağıthanenin altın çağı gözüyle bakılabilir. Çünkü bu devirde bu mesire en güzel günlerini yaşamış, birbirinden güzel kasırlarla süslenmiş, halkın büyük rağbetini görmüş, ancak bu devrin sonunu ilan eden Patrona Halil isyanı İstanbul'da pek çok yerin olduğu gibi buranın da yerle bir olmasına yol açmıştı. Kağıthane mesiresi Kağıthane Deresi'nin iki yanında çınar ve kavak ağaçlarının gölgelediği oldukça geniş bir alanı kaplıyordu. Hıdrellez'den sonra baharın güzel günlerinin başlamasıyla birlikte halk kayık ve arabalarla bazen de yaya olarak buraya akın eder, gelirken yiyeceklerini de beraber getirirdi. Ancak hemen herkes kağıthaneye giderken artık gelenek haline gelmiş bir adete riayet eder, Eyüp'e uğrayıp Eyüp Sultan'ı ziyaret eder, erkekler cuma namazını kılarken kadınlar da türbe bahçesinde bekleşirdi. Namazdan sonra çok geçmez kağıthane bir araba ve kayık meşeri haline alırdı. Kayıkla gelenler derenin iki kenarında, arabayla gelenlerse ağaçlar altında toplanırlardı. Birbirinden gösterişli atların çektiği saltanat arabaları, öküzler tarafından çekilen üzerinde Türk motifleri bulunan zarif koçular burada bırakılır, kadınlar ağaç altlarına birer ikişer yerleşmeye başlardı. Derken ihramlar serilir, salıncaklar kurulur, yemek çıkınları açılır, yemekten sonra da dört köşeden çeşitli sazların sesi, nameleri perde perde yükselip etrafa yayılmaya başlardı. Neyler, rebablar, defler, zurnalarla devrin güzel şarkı ve besteleri birbiri ardı sıra söylenirdi. Bir tarafta şarkılar söylenirken, bir tarafta da üç çifte, dört çifte kayıklarla derede piyasa yapılır, feraceler, yaşmaklar ardından çapkın bakışlar, baygın baygın iç çekmeler, name alıp vermeler, laf atmalar, bıyık burmalarla yeni aşklar çiçeklenirdi. Kağıthanede her hareketin aşk lisanında bir manası vardı. Müsahipzade Celal, Eski İstanbul Yaşayışı adlı eserinde bu nevi hareketlerden bazılarını bir hikaye havası içinde şöyle anlatıyor. Çeşmenin yanındaki bir kadın, elindeki incili çevresinin bir ucunu düğümleyip avucunda saklıyor, bu hareketiyle
çeşmede atını sulamak bahanesiyle temaşayı cemali yara dalan aşkına, temkin unutma, mevkiim müsait değildir diyordu. Yaldızlı mavi koçusunun içinde sakin sakin oturan güzel hanım, elindeki sarı fulyaları koparıp çemenler üzerine atıyor ve aşkına, senin için sarılıp soldum, harap oldum demek istiyor. Ağaca dayanıp mahzun düşünen aşık, bu itirafa mukabil siyah tahrirli al laleyi bir vaaz-ı sadakatkâreniyle kokluyor ve ateş aşkından yanıyorum diyordu. Yine müsahipzade Celal'den yırtılmış ve ortası yakılmış sarı bir mendilin derdinden harap oldum, yandım, soldum manasını taşıdığını, siyah bir bağ taşıyan bir mor menekşe demetinin gönderinin hicranını anlattığını, al rengin aşkı, sarı rengin aşk derdini, pembenin aşk rabıtası için kullanıldığını öğreniyoruz. Daha sonraları bu sessiz, sadece bakış ve hareketlere dayanan gönüldaşlıkta, lale devrinde yetiştirilen ve her biri birbirinden güzel lalelerin de kullanıldığı görülecektir. Mesire'nin sakinleri hiç şüphesiz ki sadece eğlenmeye gelenler değildir. Bunların yanı sıra muhallebici, dondurmacı, şerbetçi, sakız helvacı gibi türlü sanat erbabı da halkla beraber kağıthaneye giderdi. Daha sonraki yüzyıllarda bunlara çeşitli hokkabazlarla cambazlar ve hayvan oynatıcıları da eklenmiştir. Akşamla beraber kağıthane mehtaplı geceler hariç büyük bir sessizliğe gömülürdü. Güzel, eğlenceli geçirilen bir günün tadı damakta, tatlı hatıraları hafızalarda, salıncak çözülür, yiyecek sepetleri toplanır, dere kayıktan görünmez bir hal alır. Kayıklar yan yana, arka arkaya ağır ağır yol alırlardı. Arabalarsa çoktan yolu tutmuş olurdu. Uzun bir araba konvoyu, başlarında sürücüleri, içlerinde güzel geçirilen bir günün yorgunluğunu taşıyan hanımlar olduğu halde Eyüp'e kadar birlikte yol alınır, sonra oradan şehrin muhtelif semtlerine dağılırdı. Kağıthane yalnız İstanbulluların değil, muhtelif vesilelerle İstanbul'a gelmiş olan yabancıların da dikkatini çekmiş, bu güzel mesireye karşı duydukları hayranlığı çeşitli vesilelerle ortaya koymuşlardır. 19. asrın ortalarına doğru İstanbul'a gelen Miss Julie Perdue, Yabancı Gözüyle İstanbul adlı eserinde kağıthaneden şu satırlarla bahseder. İstanbul'a yakın en güzel yerin kağıthane olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Frankler buraya tatlı sular vadisi derler. Bu ad şairane olduğu gibi buraya yakışıyor da. Pırıl pırıl akan kağıthane derisi, vadinin yeşilliği bol bir yerinden çıkar ve yeşil çimenlerin arasında bir gümüş tel gibi uzanır. Bir nehir kadar geniş değildir fakat büyüklüğü ne olursa olsun başkentin geniş bir sahasında tek akarsu olduğu için büyük bir zevk ve hayranlık konusudur. Vadi her taraftan yüksek ve kurak tepelerle çevrilidir. Derenin bunların arasında yemyeşil ve pırıl pırıl güneş içindeki bir köşeye öyle yan gelip sığınmış bir hali var ki insan görür görmez buranın bir mesire olarak yaratıldığı kanaatine varır. Burada padişahın bir yazlık sırrıyla bir köşkü olduğunu söylememe lüzum var mı bilmem. İstanbul yakınında padişahın yazlık bir sarayı veya köşkü olmayan yer yoktur. Fakat kağıthane kasrı dinlenecek en güzel bir köşedir. Padişah, devlet işlerinden kurtulmak çaresini bulup da kendisine biraz boş bir zaman ayırınca gülürtü ve gaileden kaçarak sık sık burada başını dinler. Beyoğlu'ndan buraya atla gelmek pek hoştur. Tepelerin havası o kadar tatlıdır ki insan sanki damarlarında yavaş yavaş yeni bir kaynaşma duyar. Vadiye iniş de pek zevklidir. Ayağınızın dibindeki o güzel çayıra bir an önce inmek için adeta sabırsız sanırsınız. Evliya Çelebi kağıthane hakkında kendisine has üslubuyla şunları anlatır. Topçular Sarayı'nda sakin olurken her şey, kağıthanede nice yüz bin fişengi pürrengin
Asuman'a uruc ettiğini temaşa edip nice bin top ve tüfek sedasını duyardı. Sonunda Safa ehlinin birinden bu şadmanlığın sebebini sual ettiğimde "Ol yar vefadar" derdi ki "Ey dert ve eleme duçar olan biçare, aklını fikrini bitirmiş avare, niçin gam çölünde mecnun gibi mahzun olup kağıthanenin havasını tanımazsın? Bu devleti âli Osman zuhur edeli hiçbir teferrüçgâhta bu kağıthane şadmanlığı gibi şadmanlık olmamıştır. Bu bayram yerini görmeyen Adem ruh-i arzda bir şey görmüş değildir." Kağıthaneye yalnız halk değil, bazen devrin sultanı da maiyet erkanı ile birlikte eğlenmeye gelirdi. Ancak onların geliş ve gidişleri hususi bir törene tabiydi. Sevgili dinleyiciler, bu sefer de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tabii meselelerden bahsetmek bu kadar kısa zamana sığmıyor. Evet, bir başka programda mesire yerlerimize devam edeceğiz kaldığımız yerden. Şimdilik kalın sağlıcakla.

0: TGRT FM Haber.
1: Evet, yaklaşmıyor. Oradaki şeyi alıyordur izleyicilerimiz. Yani son derece doğal, sanki hani bir konferansın arasına gitmişsiniz ve orada işte arada koltuklarda mevkidaş sohbeti böyle oluyor demek ki. Bu fotoğraf karesi de önemli bir kare olarak karşımıza çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Lukashenko'nun işte yine bölgesel konuşmaları ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in 1 saat 25 dakika süren konuşması. Buradan çok somut bir açıklama gelip gelmeyecek konusunda bir fikrimiz yok. Hani orada hani tam olarak ne konuşuldu, yani ortalama olarak ne konuşulduğunu biliyoruz ama hani çok net bir açıklama, bir cevap gelecek mi, bunu da bilmiyoruz. Fakat o toplantıya girmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. İşte nükleer santral meselesinin olduğu o sözler. Öte yandan Rusya'yla, yani daha doğrusu Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde açıklamasını yapmıştı. Ki Ukrayna ve Rusya savaşının başından itibaren Türkiye, zaten her iki ülkeyle diyalog kuran Türkiye, özellikle de Putin'le olan ilişkiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o görüşme trafikleri açıkçası hani savaşın bitmesi noktasında da ara buluculuk yapma noktasında çok çaba sarf etmişti Türkiye. Tam İstanbul'da olacaktı görüşmeler, ancak bir engel gelmişti, hatırlarsınız. Şimdi Rusya ile enerjide güçlü işbirliğimiz var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ardından Akkuyu santralinden bahsetti. Şimdi Akkuyu santrali bittikten sonra yeni santraller mevzusuna geçildiği noktada yeni bir tartışma alanı mı doğacak? Son dönemde nükleer mesele çokça tartışıldı. Hatta ABD-İran savaşında işte ülkelerin nükleer kullanıp kullanmama başlıkları da sahaya gelmişti. Dolayısıyla ayrıca nükleer santrallerin ne gibi faydaları var ülkelere, ama tabii bunun karşısında olan bir görüş de hakim. Az sonra ben Esat Aslan hocama bunu da soracağım. Bir taraftan nükleer santraller kurulsun denilirken bir taraftan da nükleer santraller olmasın şeklinde bir görüş de hakim oluyor, ama Türkiye'nin jeopolitik durumundan ötürü nükleer santrallerin varlığının bize nasıl bir getiri sağlayacağını da açıkçası ben de merak ediyorum. Bu arada Putin, Türkiye dış politika ve ekonomide ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri açıklamasını yapmıştı. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olacak mı olmayacak mı, bunu bilmiyoruz Türkiye'nin. Ancak sonuç olarak çok önemli bir örgüt olması ve ticaret alanları ve enerji konusunda da işbirliklerinin Türkiye'ye artı katma değerleri olacağı konusunda fikirler ortak noktada ilerliyor değerli izleyenler. Şimdi bu arada tabii tüm bunlar olurken dün İstanbul'da gerçekleşen Mekke ittifakı toplantısı, hatta dün Hakan Fidan da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında gerçekleşen savunma anlaşmasından bahsetmişti. Şimdi Esat Hocam hazır galiba komutanım. Geri geldiniz mi komutanım?
2: Bağlandım.
1: Komutanım ben bayağı bir anlattım, artık siz konuşun. Şimdi nükleer santrali anlatır mısınız bize? Faydası ne? Evet, olumsuz ne varsa lütfen buyurun.
2: Şey yapayım. Şimdi biliyorsun sadece Sinop'ta değildi biliyorsun. Trakya ve İğneada'da da aynı şekildeydi. Kırklareli'nde yani. Yıllardır konuşuluyor biliyorsun. Bu senin

0: Millete teslim ediyorsun. Bu sistem bu. Buraya kısaca Ruslar bot sistemi diyorlar. Yani Türkiye'nin bugüne kadar para çıkışı az bu konu için önemli bir şey. Çünkü Akkuyu'da 4 reaktörün aynı anda devreye girmesi büyük bir tecrübe var. Bu konuda çok spekülasyonlar yapıldı. Bir de jeopolitik bakımından bakıyoruz. Ben burayı bayağı uzun, hakikaten çok önemli bir yer seçilmiştir. Onu söyleyelim. Bu Mekke paktı olarak söylememiz çok daha doğru. İttifak değil, pakt değil ya da antlaşma dememiz lazım. Rusya ile bir dengeye kavuşacak algılanması geliyor. Çünkü nükleer santralleri biliyorsunuz bir ayağı santral olarak bizde olması çok önemli. Çünkü Pakistan'ın bu arada nükleer efendim bomba olarak değil mi efendim? Atom Enerjisi Kurumu'nda bu özellikle nükleer şemsiye dediğimiz şemsiyenin içerisine giriyor. Şunu söylememiz lazım. Burada enerjide bağımlılık artıyor. Ama şunu söylememiz lazım. Nükleer bir adeta bu bot sistemi içerisinde yerli üretim gibi kabul ediliyor, sayılıyor. Yani onun için söylüyorum. Yani Akkuyu'da evet 4 tane reaktör var.
1: Evet.
0: İnşallah en kısa zamanı içerisinde 2025'te birinci reaktör devreye girmişti. Diğerleri 2026 ki biraz evvel söylediğim gibi 2028'e kadar devam edecek. Kapasite Türkiye'nin %10'u elektriğini sadece burası sağlayacağını ifade edemiyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın açılışa bekliyoruz. Muhtemelen 2026 sonu 29 Ekim söyleyebiliriz. Tabii bu konuda engeller var mı diye
1: Ha
0: sorabilirsin.
1: şimdi onu soracaktım Esat Komutanım. Yani bir taraftan hani
0: Ben
1: bu faydası var ama bir taraftan işte çevre ya da bir
0: Evet.
1: kaza durumu söz konusu olursa diye başlayan. Evet.
0: Valla belki şu kadarını söyleyeyim. Orada program yapmış, gitmiş. Hemen hemen bu kaza olursa şirket isimleri söylemeyeceğim. Çok güzel bir liman yapıldığını ve dediğimiz gibi bu kazaya karşılık çünkü Rusya'nın biliyorsunuz Çernobil'den başlamak üzere birçok deneyimi var. Bizim için de çok önemli. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO baskısı var. Westinghouse dediğimiz hani bizde buzdolabı markası olarak yapmıştır. Ben Amerika'da Westinghouse firmasına da gittim. Onu da biliyorum. Yani Rusya'ya enerji bağımlılığını eleştiren bir Amerika Birleşik Devletleri baskısı var. Hani biliyorsunuz o kaya gazı için de ortaya konulan bir olgudur. Onu söylememiz
1: Bu
0: lazım.
1: arada
0: Maliyete bakıyorsunuz. Pardon.
1: Esat Komutanım çok özür dilerim. Maliyet bir kenarda kalsın. Bir son dakika gelişmesi var.
0: Tamam efendim.
1: Almanya diyor ki 4 Ağustos'ta diyor Leipzig havalimanındaki drone saldırısını Rusya yaptı. Almanya yine bir açıklama yapıyor şu dakikalarda. Bonn'daki Rus konsolosluğu ile Moskova'daki Rusya evi kapatılacak diyor. NATO Genel Sekreteri de diyor ki birlik Almanya ile tam bir dayanışma içerisindedir NATO üyesi olarak. Ya yani Rusya Almanya'ya mı saldırdı? Biz şimdi anlayamadım. Yani NATO
0: Evet. Biliyorsunuz pek basına yansımayacak şekilde öyle. Sadece bu değil. Ben birden nükleere girdim. En önemli konu bekliyoruz diye. Neticede bu konu önemli. Ama her şeyden önemlisi Ukrayna'nın Karadeniz'de Türk gemilerine saldırısı var. Yani bunu da bu NATO ülkelerine saldırısı var. Yani Putin'le olan görüşmelerde mutlaka görüştüğünü ifade ediyorum. Çünkü Ukrayna'nın Karadeniz'deki Türk gemilere saldırısı Ağustos'ta mesela ben son 10 güne baktım. Sadece son 10 günde 3 ayrı olay oldu hatırlayacaksın. Almanya'yı da bir yani
1: doğru.
0: Türkiye'yi Montreux'yi delmek için ortaya koyan peş peşe 3 saldırı oldu. Çok önemliydi. 22 Ağustos'ta oldu. Mutlaka sunmuşumdur. Ural adlı bir gemiye yapıldı. Yani Ural Dağları diye ifade ediyor Rusya'nın şeyiyle. Efendim Novorossiysk açıklarında oldu. Bu Necibe gemisinin 18 denizcisini kurtaran Türk gemisine de saldırı oldu. Orada da biliyorsunuz bir şehidimiz var.
1: Oraya, onlara
0: 18 yaralımız var.
1: Ukrayna yapıyor o saldırıları.
0: Evet.
1: Şimdi bir taraftan
0: Yani
1: Ukrayna yapıyor, Rusya'da
0: evet.
1: Almanya'ya yapıyor diyor
0: Yani
1: Almanya.
0: 26 Ağustos mesela çok ilginç. 26 Ağustos tarihi de çok önemli. Ve önemli seçilmiş bir olgu. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan'ın

0: Ahlak konuşması bütün Müslüman ülkeleri ifade eden çok da önemliydi. Efendim Mekke Antlaşması'nın efendim geniş bir perspektife ulaşacağı, yani Müslümanlar olarak güçlü olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı, güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz, yani zorundayız dedi. Bu da çok önemli. Bu 26 Ağustos'ta, aynı 26 Ağustos'ta bu sefer Tuapse açıklarında, yani Samsun'dan Tuapse'ye sebze taşıyan Türk gemisine bu sefer 3 tane İHA saldırdı. Biliyorsunuz İHA saldırıları çok, bu arada biliyorsunuz İngilizlere parmak sallamanın ötesinde Putin ne oldu? İngiliz üsleri birinci hedefimiz dedi, ortaya koydu. 27 Ağustos'ta lider Kocatepe diye Karadeniz'in uluslararası sularında, bakın bu çok önemli, hasarlı lider zannediyorum Bordo diye de ismi vardı, Mavi'yi çekmek için gönderildi. O da İHA'nın hedefi oldu. Yani şimdi burada çok ilginç var. Türkiye tabii 29 Ağustos'ta buna çok büyük bir tepki koydu. Ankara Büyükelçisi, değil mi efendim? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, ismi de Türk, Neriman Celal diye. Biliyorsunuz Savunma Bakanı da ondan Türk kökenli olduğunu söyleyelim. Rusya'nın da Savunma Bakanı'nın Türk kökenli olduğunu söylüyorum. Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, ikaz edildi. Yani ne yapıyorsunuz değerli kardeşim denildi. Yani onu ifade etmeye
1: Şimdi orada
0: çalışıyorum.
1: ikaz edildi ama mesela buradaki açıklama daha mı sert tonda gelmiş o
0: Evet,
1: komutanım?
0: çok güzel.
1: Şimdi
0: Bunlar çok
1: Almanya
0: güzel.
1: hani diyor ki işte
0: Evet.
1: NATO açıklama yapıyor, Rusya sorumlu. Hani bilemiyorum yani siz askersiniz.
0: Ben şöyle bakıyorum. Pınar çok haklısın. Gerçekten haklısın. İngiltere olmak üzere Almanya, yalnız bu Fransa bu işten yırttı ama Türkiye başta olmak üzere bütün NATO ülkelerini angaje eden bir Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail mantalitesinin efendim bu alandaki görüntüsü ortaya çıkıyor. Yani bir kere Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle Mossad ve CIA üzerinden ifade ediyor ama ellerini avuçladıkları, değil mi efendim? NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bütün ülkelerini buraya angaje ettikleri, tabii Kanada'yı da dışarı çıkartmak lazım ama buna bayağı bir şekilde ABD memnun olduğunu söylüyorum. Yani aslında sert tepki olarak Türkiye saldırıları kırıyoruz dedi. Bu da Putin'in görüşmesinde oldu. Ne oluyor bunlar, ne yapıyorlar diyerekten. Çünkü Karadeniz'de can, mal, seyri sefer ve çevre emniyeti. Bu çok önemli efendim. Sağlanması zorunluluk. Nereden zorunluluk? Biliyorsun Montre Anlaşması'nın 1936'nın çok önemli bir özelliği var. Kıyıdaş ülkeleri ön plana çıkartıyor. Yani Türkiye çok ağır olda bir molla desinler gibi bir stratejik sessizliğin ötesinde sivil gemileri hedef almayın, seyri sefer emniyetini sağlayın diyen bir Rusya faktörü var. Bakın bu çok önemli. Yani bu tahıl koridorunu etki eden, yani Türkiye belki şunu söyleyebilirse, Türkiye bu Almanya'nın sertliği karşısında Türkiye de çok sert bir durum. Belki şöyle diyebilirsin. Neden Türkiye bu kadar sert diyebilirsin? Hani biz Ukrayna ile dostluk vesaire gibi diyebilirsin. Çünkü dışişleri bize 3 tane risk saydı. Hemen söyleyelim sevgili izleyicilerimize. Bütün Afrika dahil bütün ülkeler bekliyor. Tahıl koridoru olarak biliyor. Gıda güvenliği bir kere önemli. Yani Karadeniz'de tahıl koridoru riski, yani kapatılma riski var. Yani Türkiye kendi kendine yeterli bir ülke ama bu arada Afrika'nın bu özellikle Ukrayna tahılına ne kadar ihtiyaç olduğunu söylemek istiyorum. Seyirsever serbestliği tabii ki sivil gemilerin özellikle ticari gemiler hedef alınırsa ticaret durur. Yani burada nerede gördük bunu? Hürmüz'de gördük, öyle değil mi? Hürmüz Boğazı'nın efendim Karadeniz versiyonu devreye girmiş oluyor. Bir de çok hani çok bugünlerde söyleniyor. Eskalasyon kelimesi Fransızca kullanılıyor. Tırmanmanın getirmiş olduğu riskle savaşın kontrolsüz bir şekilde büyümesine izin eder ki yani önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Pınar şunu söyleyeyim. Karadeniz'de tırmanmanın çok boyutlu bir olumsuz yansımaları olacağını zaten bunu da dışişleri söyledi. Buyurun bekliyorum.
1: Çok özür dilerim. Bu arada aramızda Profesör Doktor Abdullah Aydın da katıldı. Abdullah Hocam hoş tabii geldiniz.
0: Ki. Kıymetli arkadaşımız.
2: Hoş bulduk. Evet. Selamlar saygılar sunuyorum efendim.
1: Abdullah Hocam çok hızlıca almak istiyorum. Esat Hocam da bize çok güzel anlatıyor. Hem bize Karadeniz'e Ukrayna üzerinden saldırılar. En sıcak gelişme şu anda şu. Almanya çok sert bir cevap verdi az önce Rusya'ya. Ve havalimanı saldırısında Rusya'yı suçluyorlar ve bütün büyükelçiliklerini kapatacaklarını söylüyorlar. Ve NATO Genel Sekreteri işbirliği içerisindeyiz diyor. Sorum şu. Direkt içeriden Rusya Avrupa'ya saldırır mı ya da Avrupa Rusya'ya ne yapabilir?
2: Avrupa'nın Rusya'ya ne yapabilir sorusunun cevabı Ukrayna'yı bir vekil güç gibi kullanarak zaten 2022'den beri süreci savaş sırasında verdiği destekle gördük. Yani bütün Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere ciddi bir destek sağladılar. İngiltere burada başı çekti fakat bütün Avrupa ülkelerinin bizzat Ukrayna'ya verdiği desteğin aslında Avrupa'nın Rusya'ya ne yapabilir sorusunun cevabı olduğu kanaatindeyiz. Çünkü doğrudan Rusya ile savaşmanın oluşturacağı maliyete katlanmak istemiyorlar. Ama Rusya artık Ukrayna'nın bir vekil aracı olarak kullanılmasından bıktı. Dolayısıyla yakın zamanda o uçakların inmesi, kalkması, işte Vatikan ziyareti, CIA üstü yetkililerinin Moskova ziyareti Rusya'ya hep bununla alakalıydı. Tabii bunlarla alakalıydı.
1: İyi yani, haberler duyacağız demişti Trump CIA başkanının gitmesiyle.
2: Ya tabii şöyle bir gerçeklik var Pınar Hanım. Yani Trump'ın dış politika söylemlerinin hani reel bir gerçekliği, reel bir düzlemde değerlendirmek yanlış olur. Çünkü sabah vuracağım diyor, akşam vazgeçtim diyor. Harika bir anlaşmaya yakınız diyor. Muhteşem bir şekilde İran'ı yok edeceğiz diyen bir düzlemi var. Rusya ile ilgili denklemde de aynı değerlendirmeyi okumak lazım. Ama Avrupa tehlikenin kendisine doğru yöneldiğinin farkında. Çünkü Avrupa'nın vermiş olduğu destekten vazgeçmediği bir denklemde Rusya'nın savaşı genişletmekle ilgili hiçbir çekincesi yok. Nihayetinde biz Kaliningrad gerçeğini göz ardı ediyoruz. Avrupa'nın göbeğinde Rus toprağı var ve Rusya Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra en zayıf anında bile Kaliningrad'ı bırakmadı. Königsberg, Kant'ın memleketi, bir Alman toprağı, kadim bir Alman toprağı olmasına rağmen Kaliningrad'ı asla bırakmadı. Neden? Çünkü denklemler, tarihler veya en güçsüz anında değil, en güçsüz anında bile devlet geleneğine göre inşa edilir. Evet. Rusya'nın Avrupa'ya yönelik büyük bir savaşa başlama ihtimali her zaman masadadır. Ukrayna'nın bu kadar vekil olarak kullanıldığı bir denklemde, sürecin içerisinde Avrupa'nın bu kadar aktif olduğu bir denklemde de Rusya her an Avrupa'ya saldırabilme
1: yani
2: ihtimalini.
1: Yani enteresan bir taraftan Esat Hocam size döneyim tekrar, çok kısa tabii vakitim var. Ya bir taraftan birlikte sohbetler ediliyor, telefonlar açılıyor. Liderler bir araya geliyor. Bir taraftan işte böyle İHA saldırıları falan yapılıyor. Biz bu dönemi anlayamadık Esat Hocam. Son birkaç dakikam galiba.
0: Evet, Almanya'nın yeni doktrini Almanya artık sadece savunma değil, taarruz kapasitesi istiyor. Yani biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu çok önemli. Projede Rusya topraklarının derinliklerini vurabilecek uzun menzilli füzeleri ortaya koyuyor ki İngiltere'yi de bundan görüyor. Yani bilgi birikimini, biliyorsunuz 3 tane önemli olgu vardır askerlikte bunlar. Birincisi eğitim, 2 danışmanlık, 3.'sü teknik destek. Yani bu bizim ayrılmaz bir üçlümüzdür. Bu çok önemli ve Almanya 12 milyar avro yatırdı. Şunu hemen söyleyeyim, bunu hemen soracaksınız bana. İstihbarat Başkanı, Almanya İstihbarat Başkanı kim? Sinan Selen. O da Türk, o da yani Türk. Onu söylüyorum. Ya, Türkler sahnede. Türkler sahnede. Rusya çok güzel bir açıklama yaptı. Rusya hibrit bir aktör olarak saldırgan ve tırmandırıyor dedi. Bana kalırsa çok az vaktin kaldığı için söylüyorum. Yani Almanya'ya göre Rusya 2022'den beri hibrit savaş yürütüyor ki onu önemseyerek ifade ettim. Tabii ki Rus Bond'daki, senin de söylediğin gibi Bond'daki konsolosluğun kapatılması, Berlin'deki Rus evinin şey yapılması sanki İkinci Dünya Savaşı öncesini hatırlatıyor. Bu çok önemli. Niyeydi bütün bunlar? Krizi tetikleyen olay Leipzig havaalanındaki İHA saldırılarıydı.
1: Evet.
0: Birinci bulundu, ikinci bulundu, üçüncü bulundu. Bakın bunlar çok iyi. Ben çok yakinen takip ediyorum. Yani havalimanı yanında üçüncü.
1: Şunu
0: yani
1: anladım.
0: Ne zaman olmuştu bu?
1: Esat Hocam.
0: 4 Ağustos'ta.
1: Yeni herhalde bu istihbaratı almış olacaklar ki yeni açıklama yapıyor. Yani Rusya'nın sorumlu olduğundan daha önce emin olamamışlar.
0: Hiç kimse pek Türkiye'de bu şey yapılmadı. Yani Almanya-Rusya gerginliği yani 1 Eylül itibariyle patladı gibi görünüyor ama sebep Leipzig havaalanına İHA saldırısı. Yani bu çok önemli. 4-5 Ağustos'tu. Bizde hiç kimse haber yapmadı. Sen mutlaka yapmışsındır.
1: Yapmadım.
0: Yani Leipzig Halle havalimanındaki Ukrayna kargo uçağının çok önemliydi bu. Yanında patlayıcı yüklü bir Rus İHA'sı. Bakın patlayıcı yüklü bir Rus SİHA'sı, İHA demeyelim. Ben aslında drone diyorum bunlara. Bizim İHA ve SİHA kelimesi Türkiye'ye ait olduğu için pek de kirletmek istemiyorum.
1: Evet.
0: Bomba imha robotu detonatörü söktü. Yani çok ilginç şeyler oldu. Aynı gün ikinci cisim de kargo uçağına çarptı. Yani bu son olarak şunu söyleyeyim. Yani Almanya taarruza doğru giderse çok önemli bir olguyu seninle paylaşayım Pınar. Bakın bütün Avrupa'nın bütün derdi benim derslerimde ifade ettiğim gibi Almanya'nın Avrupalılaşması bir türlü gerçekleşmiyor. Ama Almanya'nın bütün hedefi Avrupa'yı Almanlaştırmak diyerek yani görünen de çok öyle uygun bir şey olmadı zannediyorum Abdullah Hoca da kafa
1: Abdullah
0: salladığına
1: hocam,
0: göre.
1: Evet, bir cümle alayım Abdullah
0: evet.
1: Hocam sizden de.
2: Savaşlar Esat Hocam'ın yanında söylemem uygun değil ama savaşlar her zaman benzeşirler. İkinci Dünya Savaşı biraz önceki örnekte. İkinci Dünya Savaşı'nın nihayetlendiği birçok şey söyleriz ama sembolik olarak Sovyet ordusunun Berlin'e girmesi ve o Türk askerlerin o Reichstag'a astığı bayrak üzerinden kurgular. Savaşlar bir şekilde aslına dönerler. Burada böyle bir şeyin olma ihtimalinin küçümsenmesi aslında problemi oluşturduğu kanaatindeyim.
1: Yani bir Rusya-Almanya savaşımız eksikti. O da sahaya şu açıklamalarla bakalım Rusya nasıl bir açıklamada bulunacak. Yetmediniz Profesör Doktor Esat Aslan, kıymetli komutanım, tekrar görüşmek üzere.
0: Çok ben teşekkür Profesör ediyorum Pınar,
1: doktor,
0: sağ
1: çok
0: olasın.
1: Çok teşekkür ederim Abdullah Aydın hocam.
0: Bütün desteğimiz seninle.
1: Sağ olun hocam, çok teşekkür
0: bütün
1: ederim.
0: Bütün desteğimiz seninle.
1: Sağ olun, var olun hocam. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Kolaylıklar
2: sağ
1: gelsin.
2: Sağ olun.
1: Şimdi söz Gürkan Hacır'da değerli izleyenler. Yarın saat 17.45'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara, Empara, bankanın güzeli.
3: Reklamları dinlediniz.

diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Damla Damla Şiir'de şiir için, sevgi için, sanat için yine birlikteyiz. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, yönetmenimiz Vehbi Arvas ve teknik masada arkadaşımız Davut Genç'le birlikte hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün yine birbirinden güzel şiirler seçtim. Önce Behçet Necatigil'in Nülüfer isimli şiirini paylaşacağız. Kim bilir nasıl duygularla yazdı bu güzelim dizeleri. Herkes kendisine göre algılayıp yorumlayabilir tabii. Hadi şimdi paylaşalım şiirimizi. Nülüfer. Ben oraya koymuştum, almışlar. Arasına sıkışık saatlerin. Çıkarır bakardım kimseler yokken. Beni bana gösterecek aynamdı, almışlar. Kışken ilk yaz sularımda açardı. Buzlu dağlar gerisine kaçıracak ne vardı? Eski defterlerde sararmış yaprak. Beni bana gösterecek anlamdı, almışlar. Bir ışıktı, yanardı yalnız gecelerde. Akşam çiçekler uykuya yattı. Sardı karşı kıyıları karanlık. Beni bana gösterecek lambamdı, almışlar.

Sevgili dinleyiciler, Behçet Necatigil'in yine aynı güzellikte bir başka şiirini bu kez birlikte tekrar tekrar sindirerek hissedelim istiyorum. Solgun bir gül oluyor dokununca demiş şair, nedir kastettiği bilinmez. Kimi dizelerin sırrına ermek güçtür. Hani bir şarkıda bir satır vardır ya, bilmem ki bu garip gülümsemeden ben ne kastederim, sen ne anlarsın diye. Tıpkı öyle bazı şiirler. Şair ne demek ister, biz ne anlarız bilinmez. Her birimiz kendi yaşamımızdan, o an içinde olduğumuz koşullardan bir şeyler buluruz dizelerde. Tabii önemli olan kendimize uygun bir şeyler bulup o şiirden yaşama ilişkin bir takım mesajlar alabilmek, yaşama daha çok dört elle sarılacak güzel duygular yakalayabilmek o dizelerde. Böyle hissetmeye çalışalım. Solgun bir gül dokununca diyelim.

çoklarından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler, eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya yurdun uzak bir yerinde, kahve, otel köşesinde, nereye gitse bu akşam vakti, ellerini ceplerine sokuyor, sigaralar, kağıtlar arasından kayıyor usulca, eğilip alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca.

da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında, eşiğinde yine yorgun gecenin başını yastıklara koyunca, kimi de gün ortası yanıma sokuluyor. En çok güz ayları ve yağmur yağınca. Alçalır ya bir bulut o hüzün bulutunda. Uzanıp alıyorum, kimse olmuyor. Solgun bir gül oluyor dokununca. Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda, akşamlara gerili ağlara takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor. Bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor. Yollar ya da anılar boyunca. Alıp alıp geliyorum, uyumuyor bütün gece. Kımıldıyor karanlıkta. Ne zaman dokunsam, solgun bir gül oluyor dokununca.

Kimi şiirler öylesine açık seçik anlatır ki duyguları sevgili dostlar, şairle birebir aynı şeyleri hisseder gibisinizdir. Gideceğini bildiğiniz bir sevdiğiniz için siz nasıl şimdiden üzülüp hayıflanırsanız, şair de aynı duyguları hissetmiştir ve dizelere döküvermiştir. İşte şimdi böyle bir şiir var sırada. Fatih Giray'ın Biliyorum isimli şiiri.

Biliyorum. Bir gün bu şehirden gideceksin. Pırıl pırıl ışıklı bir istasyonda elinde ufacık valizin, ne yapalım, hayat bu, yaşamak biraz böyle diyeceksin. İçinde hür maviliklerin özlemi, küçücük odanı, kitaplarını ve mahzun bırakıp göklerle baş başa beni, biliyorum bir gün bu şehirden gideceksin.

Sizler de yaşamın bir yerlerinde birçok deneyim sonunda biraz küskün, biraz kırgın, biraz yorgun, son liman gibi hissetmişsinizdir kendinizi. Sığındığınız nice limanlarda ummadığınız fırtınalarla açık denizlere sürüklenip yaşamla ölüm arasında gidip gelerek en sonunda kendi dallarınıza tutunmuşsunuzdur belki. Kendi umutlarınız, kendi çalışmalarınız, kendi erdemleriniz, kendi inandığınız değerlerle ayakta kalabildiğinizi fark etmişsinizdir sonunda. İşte Özdemir Asaf ve Pay isimli şiiri de benzer duygular taşıyor gibi. Onu paylaşalım dostlar.

pırıl bir gemiydim eskiden. İnanırdım saadetli yolculuklara. Adalar var zannederdim, güneşli, mavi, dertsiz. Bütün hızımla koşardım dalgalara, o zaman beni görseydiniz. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden, beni o zaman görseydiniz siz de gelirdiniz peşimden. Ama şimdi şu akşam saatinde son liman kendim bu döndüğüm. Bilmiş, bulmuş, anlamış. Hatırımda bir vakitler güldüğüm, yoluna can serdiğim o kaçış. Şimdi şu akşam saatinde dönüyorum. Görmüş, geçirmiş, atlatmış denizlerin doymayan sahilinde.

Sevgi ve gurur savaşır dururlar yaşamımızda. Acılar çekeriz de gururumuz yüzünden katlanırız. Giden bir sevgiliye gitme, kal diyemeyiz kimi zaman. Oysa sevgiler söylenmezse ne anlamı kalır? Yüreklerde saklı kalan bir sevgi kimseye fazla bir şey ifade etmez. Öyleyse gitme demeye değiyorsa kişi, ona gitme kal diyebilmeliyiz. Tıpkı şair Arif Damar gibi. Çok sevdiğim dizelerle bütün gitmek isteyenlere gönderiyorum bunu. Gitme kal diyoruz.

Gitme kal. Nice nice acıları aklına getir. Bunca yoksulluğu aklına getir. Gözyaşlarını aklına getir. Gitme kal, var yok dinlemez bir çocuk isteğidir. Gitme, aklına getir. Kıraç mı kıraç toprakların üstüne, güneşler açar, yağmurlar kesilince. Çırılçıplak kayada yeşerir incir ağacı. Dağların kuytusunda bir uslu çiçek dağıtır mavisini kendi kendine. Gitme, beraberlik içinde nasıl sevinirdik, aklına getir. Her şeyi, her şeyi aklına getir. Gece yarılarını aklına getir. Söylediklerini aklına getir. Sinsi yağmurlar yağıyordu. Soğuktu. Yaktığımız ateşi aklına getir. Nelerden geçiyorsun aklına getir. Gitme, dünyamızın her yerinde yorgun eller gülleri derleyince, ellerin sevincini aklına getir, güllerin sevincini aklına getir. Ne çok severdik seni, aklına getir.

Ve bir büyük şair daha dostlar, Attila İlhan. Onun birbirinden güzel şiirleri arasında dolaştım ve sizler için çok nefis bir şiirini seçtim. Ben sana mecburum. Attila İlhan bu nefis dizesiyle sevgiyi nasıl güzel de özetliyor. Adını mıh gibi akılda tutan, hiç unutamadığı bir sevgiliyi bizlere öylesine güzel hissettiriyor ki dizelerinde. Gözleri yüreğimizde gitgide büyüyen bir sevgiliye, sevginizi en güzel ifade edecek cümle de herhalde ben sana mecburum demek olabilir. Bizler de böyle hissederiz ama büyük şairler gibi kağıda dökmek her birimize nasip olmaz. Evet, ben sana mecburum diyeceğiz birazcık müzikten sonra.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum.

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun.

Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu.

Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Dostlar, bilirsiniz hece vezniyle yazılmış şiirleri çok seviyorum ve sık sık okuyorum sizlere. Ve bu kadar serbest şiirden sonra bir hece paylaşmadan geçemeyeceğim. Cahit Sıtkı Tarancı'nın o unutulmaz şiirini hepiniz hatırlarsınız. 35 yaş. Ömrün ortası gibi gelir ona 1945'lerde bu yaş. Oysa şimdi bir 10 yıl sonrası ancak orta yaş oldu, şükürler olsun. Ama öyle ya da böyle hayat sonsuz değil ve çok kısa. Bu yüzden bu şiiri dinlerken asla karamsar olmanızı değil, yaşantınızı en tadını çıkararak ve yararlı nasıl geçireceğinizi düşünmenizi istiyorum. Hem geçmişten ders alarak, hem geleceği daha güzel olsun diye planlayarak, hem de bugünü en güzel ve yararlı geçirebilmek. Onun için keder yok, anlaştık mı? Şimdi 35 yaş diyeceğiz.

Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum, yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

Dostlar, bugün de Damla Damla Şiir'in sonuna geldik. Bu programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir başka Damla Damla Şiir'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah'ım, senden bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları dilerim. Bildiğim ve bilmediğim bütün şerlerden de sana sığınırım. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz medeniyet. Sevgili dinleyiciler, medeniyet kelimesinin aslı Arapça olup Medine kökünden gelmektedir. Medine, şehir demektir. Medeniyetin çok çeşitli tarif ve izahları yapılmıştır. İnsanlık tarihi boyunca yeryüzünde iki çeşit medeniyet görülmüştür. Bunlardan biri, ilahi dinlere inanan cemiyetlerin ortaya koyduğu medeniyetler, diğeri de inançsız insan topluluklarının medeniyetleridir. Günümüzde meşhur olarak bilinen eski Hint, Asur, Mısır, Yunan ve Roma medeniyetleri, putperest toplumların dünya hayat anlayışlarının toplamıdır. Bu toplumlarda birçok tanrıya inanılır, bu tanrılar insan gibi düşünülür, heykelleri yapılır, tapınaklarda onlara tapınılır ve saçma sapan birçok şeye inanılır, onların bazı insanlara, bilhassa krallara, Firavun gibi, Nemrut gibi, Promete, Afrodit gibi krallara hülûl ettikleri, böylece bu kralların yarı tanrılaştıkları kabul edilirdi. Buna göre şekillenen günlük hayatta insanlar, asiller, aristokratlar, plebler, köylüler, köleler ve daha türlü çeşitli isimler altında sınıflandırılır. Hakim olan sınıflar diğerlerini dini, ekonomik ve beşeri bakımdan sömürürler ve zulmederlerdi. Bu farklılık öldükten sonra da mezarlarda da kendini gösterir. Üstün olan sınıflar için piramitler, kral mezarları gibi büyük mezarlar yapılırdı. Çoğunda kadınlar ikinci sınıf insan muamelesi görür ve bazılarında orta malı şeklinde düşünülürdü. Zevkleri ise Atina'daki hipodromlarda insanları çırılçıplak spor müsabakalarına sokmak, çeşitli adlar altında tertipledikleri eğlencelerde bol bol şarap içerek her türlü çılgınlığı yapmak ve Roma'daki hipodromlarda da köle yaptıkları ve gladyatör dedikleri insanları birbirleriyle ölümüne dövüştürmek ve günlerce aç bırakılmış aslanlara parçalattırmak vahşetiyle aynı cinsler arasında sapık münasebetlerde bulunmak adiliği olarak tezahür etmiştir. Böyle olan cemiyetlere medeni denilemeyeceği meydandadır. İlahi dinlerden olan ve Avrupa başta olmak üzere zamanla dünyanın çeşitli yerlerine yayılan Hristiyanlık dinine bağlı olanların ortaya koydukları medeniyetse, Hristiyan olan milletlerin eski inanç, örf, adet ve anlayışlarıyla karışarak yarı putperest bir medeniyet olmuştur. Hazreti İsa'nın göğe çekilmesinden çok kısa bir zaman sonra, Yahudilerin tertip ve teşvikiyle bozulmaya başlayan Hristiyanlık, felsefecilerin, papaların ve Avrupa krallarının müdahaleleriyle daha çok bozulmuş, anlaşılmaz, karma karışık merasimlerden ibaret bir din haline gelmiştir. Bu haliyle papalar elindeki Hristiyanlık, mensuplarını daima ilerletecek bir dinamizmden mahrum, sosyal hayatı düzenleyici prensiplerden uzak, insanlığı kemale getirici yol ve usullerden habersiz olarak, cihan şümul bir medeniyeti doğurucu ve besleyici olamadı. Her türlü fen bilgisinin, zirai, sıhhi, pedagojik ve diğer ilerlemelerin de en büyük manisi oldu. Böylece ortaçağ Avrupası puthaneye döndürülmüş kiliselerle, zalim derebey ve kralların şatoları ve sarayları etrafında binbir çeşit hurafeyle doldurulmuş kafalar, adalet, merhamet, sevgi, saygı, cömertlik ve yardımseverlikten mahrum katı kalpler ve cehaletin kararttığı daracık ufukları içinde kaba, görgüsüz, pis ve yarı vahşi insanlarla doldu. İlim, fen, teknoloji
ve teknik aletler asırlar boyunca olduğu yerde kaldı ve hatta geriye gitti. Hastalıklar çaresiz, hastalar bakımsız, fakirler ve köylüler hor ve zelil, ilim adamları, düşünen insanlar tehlikeli ve büyülü, kadınlar her türlü hakaret ve zilletin hedefiydi. Müslümanların İspanya'yı fethederek burada bir İslam medeniyeti kurmaları ve Haçlı seferleri sonunda Avrupalılar önce şaşkınlık ve hayranlık içinde bocalamışlar, sonra yavaş yavaş uyanarak çocuklarına Endülüs üniversitelerinde fen bilgileri tahsil ettirmeye, İslam alimlerinin yazdığı fen bilgileri kitaplarını kendi dillerine çevirmeye ve Müslümanlarda gördükleri teknik aletleri yapmaya başladılar. Bu arada İslam alimlerinin eski Yunan filozoflarının bozuk kitaplarına verdikleri ilmi, inandırıcı cevapları okuyarak içine düştükleri bataklıklardan kurtulmaya çalıştılar. Bu hal İslamiyet'in üstünlüğü karşısında ezilen ve papazların aforoz tehdidiyle suskunluk içinde olan Avrupalıları bu defa eski Yunan mitolojisini incelemeye, öğrenmeye sevk etti. Öğrendiklerini resim, heykel, felsefe ve edebiyat eseri, müzik bestesi olarak kendilerine göre yeniden yazarak ve yayarak yeni bir yol tuttular. Bunlara Rönesans, Hristiyanlık dininde yaptıkları yeni değişikliklere de reform adını verdiler. Böylece Avrupa'da gün geçtikçe tesiri azalan ve bir süs unsuru haline gelen bir kilise, ruhi açlıklarını tatmin için sık sık değiştirdikleri sanat ve estetik anlayışlarıyla maddi refahı hedef alan bir ilim, teknoloji ve sanayileşme başladı. Fransızların dünyayı övündükleri Versailles Sarayı'nda bir hamam yoktu. Su ve temizlik düşmanlığı papazlardan başlayarak krallarda, asillerde ve halkta yaygındı. Müslüman milletlerden ve bilhassa Osmanlılardan görüp öğrendiklerini tatbik ederek, üzerinde asırlar boyu çalışıp geliştirerek bugünkü ilmi ve teknolojik seviyelerine ve ihtilallerle yerleştirilen rejimlere ulaştılar. Günümüz dünyasında bir Hristiyan medeniyetinden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü Hristiyanlığın Hristiyan denilen milletlerde bir fantezi ve teselli kaynağı olarak kabul ettikleri üç tanrı inancı bir süs eşyası olarak taşıdıkları haçlarla her türlü eğlencelerinin sembolü haline gelmiş şarap ve kilise korolarından türemiş çılgın bir batı müziği ve bunların neticesi olarak her gün süratle artan ahlaki çöküntüye medeniyet demek mümkün müdür? Medeniyet, tasnifleri içinde her bakımdan mükemmel, yüksek ve bütün olgunlukları içinde bulunduran hiç kusursuz olan İslam medeniyetidir. İslam medeniyeti, İslamiyet'in vaaz ettiği iman, itikat, amel ve ahlak esasları, cemiyet hayatı ve idare prensipleri ve dünya nimetlerinden insanın yaratılış maksadına uygun olarak faydalanma erginliğiyle bütün dünyaya hitap eden her türlü görüş, düşünce ve fikirlerin doğru ve iyi taraflarını varlığında bulunduran ve zamanı, çağları peşinde sürükleyen ve insanlık tarihi boyunca yaşanmış en ileri ve parlak bir medeniyettir. Bunu iyi anlamak için İslamiyet'i doğru bilgilerle iyi öğrenmek ve tanımak şarttır. Ebu'l-Hasan Şazili Hazretleri buyuruyorlar ki, günahların bağışlanması ve başa gelen belalardan korunmak için en güzel sığınak, istiğfar ve tevbe etmektir.

Şiirlerle Menkıbeler. Seyyid Abdullah rahmetullahi aleyh. Muhabbet, itaat ve himmet. Es-Seyyid Abdullah ki ilim ehli bir kişi, insanları gafletten uyarmaktı sırf işi. Sözü tesir ederdi kalbine her kişinin. Zira hep konuşurdu gönülden Allah için. O bir nasihatinde buyurdu ki, bir kimse bir İslam alimini bir rehber edinirse, o zatı büyük bilir, beslerse çok muhabbet, akar ona sel gibi o zattan feyzi himmet. Lüzum kalmaz ayrıca yardım istemesine, zira gelir devamlı o himmet kendisine. Ne kadar fazla ise sevgi ve itaati, çok olur o nispette kavuştuğu himmeti. Bir azalma olursa bu ikisinde şayet, azalır o nispette gelen feyiz ve bereket. Yine o buyurdu ki, ey insanlar, bu dünya fani ve vefasızdır. Aldanmayın sakın ha. Onun kim aldanırsa sahte güzelliğine, dünya ve ahirette yazık eder kendine. Zira akıllılığın şudur ki alameti, girmez onun kalbine dünyanın muhabbeti. Her an ahiretini düşünür aklı olan. Çünkü iyi bilir ki bu dünya bir imtihan. Ahmak ise kaptırır bu dünyaya gönlünü. Yaşar gaflet içinde, düşünmez ölümünü. Zira ahmaklığa da şudur ki bir alamet, kalbinde bu faniye besler sevgi, muhabbet. Ancak kamil insanlar bu sevgiden kurtulur. Yanlarında olanlar bulur rahat ve huzur.

ister ki atsın onu cehennem ateşine. Hasmını zayıf olan noktasından yakalar. Uğraşır onun ile ta ölünceye kadar. Böyle şiddetliyken lakin nefsi emmare, ondan kötü arkadaş zararlıdır bin kere. Zira hissettirmeden insanı yavaş yavaş adeta cehenneme iter kötü arkadaş. Lakin kötü arkadaş olmaz yalnız insandan. Hepsi kötü arkadaştır. Ne varsa ahlak bozan. Kitap, dergi, gazete, hatta film ve kaset hep kötü arkadaştır. Azdırıyorsa şayet.

Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyorlar ki, haram parayla sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi idrarla yıkayan adama benzer ki, daha çok pislenir.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var. Yanımızda yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, ölü kabre konduktan sonra kabir hayatı başlar deniyor. Şimdi bu hayat nasıl bir hayattır? Kitaplarda neler bildirilmiş? Yani kabir hayatı deyince sanki orada farklı bir hayat varmış gibi, bir canlılık varmış gibi filan da anlaşılabilir. Nasıl bir hayat ki bu, oraya girer girmez kabre konulur konulmaz başlıyor?
1: Şimdi çocuk ana rahmine düşmeden önceki halini hatırlayan evliya var.
0: Kendisini mi?
1: Tabii. Ruhlar alemindeyken ki halini hatırlayan var. Kitaplarda var. Allah-u Teala ihsan etmiş onlara. Hatırlıyor. Hatta İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kutsun Sözleri ne bir kitapta geçen bir şey sormuşlar. İşte falan kitapta işte evliyadan bir zat işte rüyada işte sen kimsin? İşte Adem Aleyhisselam. Ya Adem Aleyhisselam işte biz bir tane biliyoruz. Ha, hangi Adem diye soruyor o. Hangi Adem? Yani Adem Aleyhisselam bir tane değil miydi falan diye. Bir tane değil miydi falan. Böyle o konuşmasında, o kitapta o biz demiş yani Adem Aleyhisselam'ın bedeni çamurdan yaratılırken biz su döktük ona demiş.
0: Onun çamuru karılırken?
1: Ha, su döktük.
0: Biz oradaydık.
1: Ha, biz oradaydık. Ondan sonra da İmam Rabbani Hazretleri sormuşlar. Yani Adem Aleyhisselam'dan önce bir canlı var mıydı? İnsan olarak bir şey yaratıldı mı?
0: Hani ilk insan Adem Aleyhisselam.
1: Hani ilk insan.

0: silah da. Ama Rabbani Hazretleri'ne Allah-u Teala çok yüksek yaratmış. Buyuruyor ki ta Adem Aleyhisselam yaratıldığı zamandan itibaren kıyamete kadar gelecek olan ve dünyaya göndermeyi murat etmiş olduğu bütün insanların ruhunu Allah-u Teala yarattı buyuruyor. Yarattı. Şimdi o ruhlar
1: halinde. Adem Aleyhisselam'ın cesedinden önce.
0: Evet. Ve Adem Aleyhisselam'ın ruhu Adem Aleyhisselam'ın cesedine girdikten sonra hani zahiren bedenlerinin dünyaya gelmesi Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemiz vasıtasıyla sebebiyle. Halbuki kendilerinin dünyaya gelmesi için ana yok baba yok. Adem Aleyhisselam'ın anası yok babası yok. Hazreti Havva validemizin de anası yok babası yok. Hani işte anasız babasız olur mu? Olur. Cenab-ı Hak yaratıyor. İsa Aleyhisselam'ın da babası yarattı Cenab-ı Hak. Tamam mı? Cenab-ı Hak dilerse. Biz de öyle yaratabilirdi. Ama bizim bilmediğimiz başka sebeplerle işte ana baba vasıtasıyla aynı şekilde yaratmayı murad etti Cenab-ı Hak. Hatta Adem Aleyhisselam'a işte ruhu şey yapıp sağında solunda zerreler halinde kıyamete kadar gelecek olan bütün ruhları zerreler halinde gördü. Sordu da Allah-u Teala sağdakiler nedir, soldaki nedir? İşte senin neslinden gelecekler. İyi de sağdakiler neci, soldakiler neci diye sordu tekrar. Sağdakiler Said olanlar, soldakiler de Şaki olanlar. O zaman işte Allah Adem Aleyhisselam ya Rabbi o zaman dedi bunları şahitlendir. Şahitlendir. Allah Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İşte Allah Teala sordu o ruhların hepsine. Elestü bir Rabbik. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela evet. Hani şeyde kitaplarda yazıyor. Ne zamandan beri işte olsun? Galu beladan beri işte. O ruhlar aleminden itibaren. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri başka bir şey daha anlatıyor. Allah Teala bir kimseyi dünyaya gelmeye murad ettiyse ana rahminde cenin. 4 aya kadar işte şu parmak gibi yani. İnsan değil aslında. Ruh girmedi çünkü. Şekil insan sureti ama şey değil daha ruh girmedi. 120 günden sonra ruh verilir buyuruyor. Fakat o ruh o cenine girmeden önce bedene girmeden önce İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ruhun latifeleri var. Eğer Cenab-ı Hak onun dünyaya gelmesini murad ettiyse o beden dünyaya gelmeden önce o ruh dünya o latifenin her biri gelir. Onun dünyada gezeceği, dolaşacağı yerleri hepsi şey yapar. Hepsi hep beraber o zana o bedene girer. Dünyaya geldikten sonra tekrar yolculuk devam eder. Kabir, ondan sonra mahşer, mizan. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Harbi'nde amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden Hazreti Vahşi için niye beddua etmedin? Diyor ki amcam Hazreti Hamza ile kol kola cennete girerken Miraç gecesi onu gördüm buyuruyor.
1: Gördüm buyuruyor.
0: Hazreti Vahşi daha iman etmedi. Tamam Mekke'li fethetti.
1: Daha ölmedi.
0: Ölmedi de. Yani, kıyamette kopmadı. Kıyamette kopmadı. Meğer ruhun latifelerini görerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yolculuğu görüyor. Gösteriyor Allah-u Teala ona. Varislerinden de görenler var. Dolayısıyla şimdi bunlar bizim için Peygamber Efendimiz'e anlattığı ve bildirdiği için bunlara inanıyoruz. Kabirde de kabir hayat deyince dünya hayatı gibi böyle gel falan filan. Şimdi önceki o Mısırlılar falan işte Umyalar yapmasının sebebi öbür tarafta bilmem şunu yapacak bunu yapacak. Bir şey var ama doğru değil. Kendi eklemiş. Yani ölümden sonra bir hayat olduğunu hissediyor. Ama nasıl olduğunu. Dünya hayat dünyaya göre, ruhlar alemindeki ruhlara göre, ana rahmindeki hayat ana rahmine göre, kabirdeki hayat da kabire göre. Efendim zannediyor ki işte oradaki beden çürüse, çürüyor diyor. Arkadaş kimyasal değişikliği oluyor. Çürüm yok olmuyor. Mesela insan vücudunda Allah-u Teala bir kemik yaratmış. Kuyruk sokumunda. O yok olmuyor. Yaksan da yok olmuyor. Kitaplarda buyuruyor ki Cenab-ı Hak yeni bedeni o kuyruk sokumunda o kemikten tekrar yaratacak. O sebep ama. Yaratmayı öyle murad etmiş. Sebebi öyle kalmıştır. Dolayısıyla kabirde ses cihazı koysak, kameralar koysak, X ışınlarıyla bilmem neler göndersek, ne göndersen gönder. Çünkü dünyadaki hayatla hiç alakası yok. Peygamber buyuruyor ki kabir cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurmuştur. Ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru. Tercih senin dünyada kağıdına göre verilir.
1: Ruh için mi bu?
0: Şimdi oradaki mesela kitaplarda İmam Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki bir kimse öldüğü zaman yıkanır, kefenlenir, götürülür, kabre konur. Defnedilir. Kabre defnedilince bu beden ya, bu beden ya, bu beden hareket eden ruhtur. Ölüm, ruh çekilince bu düşüyor işte. Beden, bir şey yok yani. Biz bedeni gömüyoruz oraya aslında. Ha. Tamam mı? Yani ruhun dünyada kullandığı evini gömüyoruz. Bu bedenle yaptığı için işleri kabre koyduğumuz zaman ruh tekrar bu bedene girer buyuruluyor. Ama %50 oranında izin verilir kendisine. Onu vücudu kaldıramıyor onun için.
1: Ha yani yapılanların, olanların farkına varıyor.
0: Varıyor.
1: Bilebiliyor.
0: Meyit ölü mezara konup mezar başındakiler dağılırken onların ayak seslerini işitir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşitir. Hatta bir kimse din kardeşinin kabrini ziyarete gider ve mezarı başında oturursa onu tanır ve selamına cevap verir buyuruluyor. Mezarda olanlara selam vereceğiniz zaman Esselamu Aleyküm deyiniz buyuruyor hadis-i şerifte. Ölülerinizin kefenlerinizi güzel yani sünnete uygun yapınız. Onlar kabirlerinde birbirini ziyaret ederler, övünürler buyuruluyor hadis-i şerifte. Bir başka hadis-i şerif, biriniz din kardeşinin cenaze işlerini görürse kefenini güzel yapsın. Çünkü onlar kabirleri içinde birbirlerini ziyaret ederler. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Mü'minun suresi 46. ayetinde Firavun'a da adamlarına her sabah ve akşam gidecekleri cehennem ateşi gösterilir. Kabirde gösteriliyor. Ve hadis-i şerifte eğer gizli tutabilseydiniz kabir azabını benim işittiğim gibi size de işittirmesi için dua ederdim. Demek ki tahammül edemiyoruz. Orası başka bir alem. Orası başka bir alem. Ve oradaki çıkarılan hatta şeyde İmam Gazali Hazretleri bir şey buyuruyor. Buyuruyorlar ki insan ve cinnin dışındaki mahlukat kabirdeki aynı şekilde azap çekenlerin seslerini duyuyor. Ve görüyor. Ben bunu okuyunca çocukluğumda bizim köyün çıkışında mezarlık var. Biz çocukken hayvan otlatmaya bazen o mezarlığın o çıkışından o bölgeye giderdik, bazen bu tarafa. O bölgeye gittiğimizde akşamüstü hayvanları getirirken bu koyun keçi, ondan sonra büyükbaş öküz, eşek, at olsun.
1: İnek
0: olsun. Tam o mezarlığa gelince böyle dururdu hayvan. Hayvanlar böyle bakar. Koyunlar, keçiler meleşir. Melerler. İşte öküz sığır cinsi mü eder. At kişiler, eşek anırır. Böyle bu birkaç defa olunca ben rahmetli babaanneme sormuştum. Demek ki doğru bilgi onlar verilmiş. Oğlum dedi kabirdeki dedi azap onlar görürler dedi. Görürlermiş dedi. Deden de alim bir zatmış. Deden anlatır derdi. Görürlermiş. Ama insan görmüyor duymuyor.
1: İnsan ve cin hariç diğerleri görüyor. Evet. Hayvanlar görüyor demek ki.
0: Tabii yani. Görüyor. İnsan ve cinde şey var. Akıl var. Yani aklı zayi edebiliyor. O ayrıca da azabı o şeyleri gördüğü zaman tehlikeye girebiliyor. Dolayısıyla kabir başka bir hayattır. Akıl ile anlaşılabilecek bir şey değildir. Çünkü ahiret hayatına benzer. Aklın ise bu dünya işlerini anlayabilecek bir kapasitesi vardır. İslamiyet'te kabir hayatı hakkında kitaplarda çok güzel bilgiler vermiş. Ve ölümü her canlı tadacak. Ölüm yok olmak değil, bir evden bir eve göçmek gibidir diye de İslam alimleri anlatmışlardır.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyuruyor ki, ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet eden cennete girer. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
2: Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yine süt kardeşleriyle koyun otlatmaya gitmişti. Süt kardeşi Damra, öğle vaktinde aniden ağlayarak eve çıkageldi. "Anneciğim, Kureyşli kardeşime bir şey oldu," dedi. "Ne oldu, anlat," dedim. "Bizimle oynarken birisi gelip onu aramızdan aldı ve bir dağın tepesine çıkardı. Bıçakla karnını yardı," dedi. "Kocam Ebu Züveyb'le birlikte koşarak o dağa çıktık. Bir de baktık ki Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzü kızarmıştı ve gökyüzüne doğru bakıyordu. Hemen yanına oturup alnından öptüm ve "Ey canım yavrum, sana ne oldu? Sana bunu yapan kimdir?" dedim. Şöyle anlattı. "Kardeşlerimle oynuyordum. Üç kişi geldi. Birinin elinde gümüşten bir ibrik, birinin elinde içi karla dolu zümrüt bir leğen vardı. Beni kardeşlerimin arasından alıp dağın üzerine çıkardılar. Onlardan biri beni tam bir lütuf ile okşadı ve göğsümü göbeğime kadar yardı. Ben bakıyordum ve hiç acı duymuyordum. Elini göğsüme sokup yüreğimi çıkardı ve yardı. İçinden bir parça uyuşmuş siyah kan çıkarıp attı. Sonra dedi ki, bu senin vücudunda şeytanın tesir edeceği bir parçaydı. Allahü Teala'nın emriyle çıkarıp şeytanın şerrinden ve mekrinden emin olasın diye seni ondan temizledik," dediler. Sonra yüreğimi yerine koydu. Ben seyrediyordum. Üçüncü kişi geldi. Onlara, "Siz çekilin, işinizi tamamladınız," dedi. O kimse yanıma yaklaşıp elini göğsümün üzerine koydu. O anda göğsümdeki yara kapanıp iyileşti. Yanındakilerden birine bunu ümmetinden 10 kişiyle tartınız," dedi. Tarttılar. "Ben ağır geldim." 100 kişiyle tartınız," dedi. Tarttılar. "Ben ağır geldim." 1000 kişiyle tartın," dedi. Tarttılar. "Yine ben ağır geldim. Bunun üzerine onu bırakınız. Bütün ümmetiyle tartsanız ağır gelir," dedi. Sonra elimden tutarak beni oturttu. Üçü de başımdan ve alnımdan öptüler ve "Ey Allahü Teala'nın Habibi, korkma. Bir bilsen sana ne saadetler ve ihsanlar verilmiştir," dediler. Ve havada uçup göğün ortasından içeri girdiler. "İsterseniz size içeri girdikleri yeri göstereyim," dedi. Muhammed Mustafa'yı aleyhisselam, annesi Amine Hatun, Medine'de bulunan dayıları Neccaroğullarının yanına götürdü. Ümmi Eymen de onlarla birlikteydi. Bir ay orada kaldılar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince, daha önce orada bir ay kaldığında geçen hadiseleri hatırladılar ve buyurdular ki, "Bir Yahudi bana daima bakardı. Bir gün beni yalnız bulup, adın nedir?" dedi. "Ahmet'tir," dedim. Sırtıma baktı ve kendi kendine şöyle dedi, "Bu ümmetin peygamberidir." Sonra dayılarımın yanına geldi ve onlara da böyle söyledi. Annem bu sözleri işitince korktu ve Medine'den ayrıldık. Ümmi Eymen de şöyle anlatmıştır. Medine'de bulunduğumuz sırada bir gün öğle vaktinde iki Yahudi bulunduğumuz yere gelip, "Ahmet'i dışarı çıkarınız," dediler. Çıkardık. Ona baktılar ve bilhassa sırtına çok bakıp düşündüler. Sonra birbirlerine, "Bu ümmetin peygamberidir. Bu Medine şehri bunun hicret edeceği yerdir. Bu şehirde savaşların olmasına az kaldı," dediler. Medine'den Mekke'ye dönerlerken Ebva denilen yerde Hazreti Amine hastalandı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem annesinin başı ucunda oturmuştu. Bir ara Hazreti Amine kendinden geçti. Bir müddet sonra kendine geldi. oğlu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzüne baktı ve birkaç beyt okudu. Şu beytler onlardandır. Yüce Allah bereketler versin sana. Eğer doğru çıkarsa gördüğüm rüya, sen peygamber olacaksın insanlara. Celil ve kerim olan Allah katında. Hazreti Amine bu şiiri okuduktan sonra şöyle dedi: Yaşayan herkes ölecektir. Yeni olan her şey eskiyecektir. Eğer ben ölürsem gam yemem. Adım alemde daima anılır. Çünkü böyle pak ve mübarek bir evlat yadigâr bıraktım. Hazreti Amine vefat edince cinnilerin ağlama sesleri işitildi ve taziye için şu beyitleri okuyorlardı. Ağlasın iffetli genç kızlar Amine'ye, anne olmakla şereflendi peygambere, Abdullah'ın zevcesi yakınıdır hem de, vakarlı hem sahibi minber Medine'de.

Hilye-i Saadet. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicretin 8. senesi Ramazan-ı Şerif'in 10. pazartesi günü 12 bin kahraman ile birlikte Medine'den çıkarak Ramazan'ın 20. perşembe günü Mekke-i Mükerreme'yi fetheyledi. Ertesi cuma günü hutbe okurken mübarek başında siyah sarık sarılıydı. Mekke'de 18 gün kalıp Huneyn'e gitti. Sarığının ucunu sarkıtırdı. Sarık Müslümanlar ile kâfirler arasını ayırır buyururdu. Çeşitli elbise giymek adetiydi. Yabancı devlet sefirleri gelince süslenirdi. Yani kıymetli ve nefis elbise giyerek güzel yüzünü gösterirdi. Önce altın yüzük takardı. Sonra taş akikten gümüş yüzük taktı. Yüzüğünü mühür olarak kullanırdı. Yüzüğü üzerinde Muhammedun Resulullah yazılıydı. Erkeklerin altın yüzük takmaları 4 mezhepte de caiz değildir. Yatağı deriden olup içi hurma ağacı iplikleriyle doluydu. Bazen bu yatak üzerine, bazen yere serili deri üzerine, bazen de hasır veya kuru toprak üzerine yatardı. Mübarek avucunun içini sağ yanağının altına koyup sağ yana üstüne yatardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat malı almaz, çiğ soğan ve sarımsak gibi şeyler yemez ve şiir söylemezdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miladın 571. yılı Nisan ayının 20'sine rastlayan Rebiul Evvel ayının 12. pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke-i Mükerreme şehrinde dünyaya gelmiştir. Dünyanın her tarafındaki Müslümanlar her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak tes'îl etmektedir. Her yerde Mevlid kasideleri okunarak Resulullah hatırlatılmaktadır. Mevlid doğum zamanı demektir. Rebiul Evvel ilkbahar demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra her yıl bu geceye ehemmiyet verirdi. Her peygamberin ümmeti kendi peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de Müslümanların bayramıdır. Neşe ve sevinç günüdür.

0: İtikat bilgilerini, yani inanılması lazım olan din bilgilerini Eshab-ı Kiram'dan Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain doğru olarak öğrenip kitaplara yazan İslam alimlerine Ehl-i Sünnet alimleri denir. Rahmetullahi Teala aleyhim ecmain. Bunlar dört mezhebin birinde içtihat derecesine yükselmiş olan alimlerdir. Bu alimler Kur'an-ı Kerim'in manasını kendi akıllarıyla, kendi görüşleriyle anlamaya kalkışmamış, yalnız Eshab-ı Kiram'dan öğrendiklerine inanmışlardır. Kendi anladıklarına uymamışlar, Peygamberimizin bildirdiği doğru yolu yaymışlardır. Osmanlı Devleti Müslüman idi ve Ehl-i Sünnet itikadındaydı. Birçok kıymetli kitaplar yazıyor ki, dünyada ve ahirette felaketlerden kurtulmak ve rahat, mesut yaşamak için önce Ehl-i Sünnet alimlerinin rahmetullahi teala aleyhim ecmain bildirdikleri gibi iman etmek, yani öğrenmek ve hepsine inanmak lazımdır. Ehl-i Sünnet itikadında olmayan kimse ya bid'at ehli, yani sapık Müslüman olur, yahut mülhit, yani kâfir olur. İmanı, yani itikadı doğru olan müminin ikinci vazifesi salih olmaktır. Yani Allahü Teala'nın rızasını, sevgisini kazanmaktır. Bunun için kalb ile ve beden ile yapılması ve sakınılması emrolunan İslam bilgilerini öğrenip bunlara uygun yaşamak lazımdır. Yani ibadet yapmaktır. Ehl-i Sünnet alimleri rahimehumullahü teala ibadet bilgilerini anlatırken dörde ayrıldılar. Dört mezhep meydana geldi. Ayrılıkları az ve mühim olmayan işlerde olduğu için ve imanlarında birleştikleri için birbirlerini sever ve sayarlar. Her Müslümanın bu dört mezhepten birine göre ibadet yapması lazımdır. Bu dört mezhepten birine uymayan kimsenin Ehl-i Sünnet'ten ayrılmış olacağı, Tahtavi'nin Dürrül Muhtar haşiyesi Zebaih kısmında yazılıdır. İmanın altı şartı. Allahü Teala'nın var olduğuna ve bir olduğuna ve sıfatlarına inanmak, meleklere, peygamberlere, kitaplara, ahirette olan şeylere, kaza ve kadere imandır. Sözün kısası, kalb ile ve beden ile İslamiyet'in emirlerine ve yasaklarına uymalı ve kalp gafletten uyanık olmalıdır. Kalbi uyanık olmayan, yani Allahü Teala'nın varlığını, büyüklüğünü ve cennet nimetlerini ve cehennem ateşinin şiddetini hatırlamayan, düşünmeyen kimsenin bedeninin İslamiyet'e uyması güç olur. Fıkıh alimleri fetvaları bildirirler. Bunların yapılmasını kolaylaştırmak Allah adamlarının işidir. Bedenin İslamiyet'e severek ve kolay uyması için kalbin temiz olması lazımdır. Fakat yalnız kalbin temiz olmasına, ahlakın güzel olmasına ehemmiyet verip, bedenin İslamiyet'e uymasına ehemmiyet vermeyen kimse, mülhittir. Bunun nefsinin parlamasıyla hasıl olan, gaybtan haber vermek, hastaları okuyup, üfleyip, iyi etmek gibi adet dışı başarıları istidrac olup, kendisini ve buna uyanları cehenneme sürükler. Kalbin temiz ve nefsin mutmainne, uysal olduğunun alameti, bedenin İslamiyet'e seve seve uymasıdır. His organlarını ve bedenini İslamiyet'e uydurmayanların, kalbim temizdir, sen kalbe bak, demeleri boş laftır. Böyle söylemekle kendilerini ve etrafındakileri aldatmaktadırlar.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrinin hemen sahilinden sesleniyorum. Şu bulunduğum bahçe Larnaka Ulu Camii'nin avlusudur. Şantiye halinde. Çok güzel bir restorasyona girmiş. Her tarafta insanlar harıl harıl çalışıyor. Perdeler konmuş. Fakat bizi kırmadılar. Siz Türkiye'den gelmişsiniz. Biz sizi buradan boş döndürmeyelim. Bu camiyi çekin dediler. Cami de zaten hali hazırda ibadete açık. Caminin haziresinde de çepeçevre epeyce bir kabir var. Ekserisi 200 yılın üstünde kabirlerin taşlarından anladığımıza göre. Ancak restorasyon dolayısıyla oraya bir şekil verecekler. Bazı kabir taşları kenarlara konmuş. Bazıları kabrin başında duruyor. O kabristanı şöyle bir göstereceğiz. Oradaki hale bakıp da ya burada Kıbrıs'ta da mezarlara hiç hürmet etmemişler falan gibi bir düşünceye lütfen kapılmayalım. Bu daha güzel bir hale getirilecek şekilde çalışmalar yapılıyor. O çalışmaların bu görüntüleri de herhalde affolur. İnsanın evinde bile bazen tamirat oldu muydu sağa solu toz toprak içinde kalabiliyor. Avluda altı yüzlü bir hazneli çeşme var. Osmanlı zamanında yapılmış ama şu anda haznesinin görev yapmadığını biliyoruz. Onun yerine şehir suyu bağlanmış, borularda böyle geçirilmiş dıştan. Yani içeriden herhangi bir su alımı yok. İçerisine boş. Şimdi Larnaka deniz kıyısında. Kendisinin doğru dürüst bir akarsuyu yoktu. Burada bulunan 1670'lerde burada bulunan Ebu Bekir Paşa bir gün bakıyor ki yollarda giderken kadınlar omuzlarında veya başlarında testilerle veya tulumlarla bazen de hayvanlarla, malum merkep o zamanlar burada çoktu, merkeplerle saka gibi su taşıyorlar. Merak ediyor, nereden bu su diyor. İşte 10 kilometre ötede bir kaynaktan bahsediyorlar. Gidiyor kaynağı görüyor, verimli bir kaynak. Ama Larnaka'ya gelinceye kadar o gelemiyor bir kere. Yani gelse de açık halde içilecek bir durumda olmuyor. Temizlik yönünden. Ebu Bekir Paşa kendi cebinden ta oradan Larnaka'ya kadar su kemerleri döşetmek suretiyle bazen işte künklerle geçilecek yerlerde bazen böyle deve boynu noktalarında kemerler yaptırmak suretiyle buraya kadar suyu ulaştırıyor. Yani Larnaka suya hasretken 10 kilometre öteden su getirirken neredeyse ayıp olmasa evlere su bağlayacaklar. Şehir suyu bağlayacaklar. O kadar bol suya kavuşuyor. İşte burası da hemen 100 metre ötem deniz. Kıbrıs Adası'nın güneyindeki Akdeniz'in sahilleri. Efendim oraya kadar gerek kaleye olsun gerek bu camiye olsun umumi yerlere ve çeşmelere sular getirtiyor. Büyük servet harcıyor. Harcadıkça da Cenab-ı Hak kendisine daha çok servet nasip ediyor. Yani hepsini kesesinden yaptırmış. Biz kendisine rahmetler diliyoruz. Hakkında Sicilli Osmani'de yazan bazı bilgileri müsaade ederseniz vermem lazım. Bu rahmetliyi anayacağız efendim. Yani 350 sene sonra onun yaptırdığı bir hayır esini aralım ki zamanımızdaki insanlar da bilsinler. Hayır hasenat yaptıklarında yeri gelir 350 sene sonra torunları 500 sene sonra ana bilirler. Alanya doğumlu kendisi efendim. 1670'te doğdu. Sarayda yetişti. Darphane emini oldu. Yani darphane müdürü oldu efendim. Osmanlı'nın para basma yeri müdürüydü. Vezirlikle, vezir rütbesiyle Cidde'de görev yaptı. Sonra yine vezirlikle Mısır'da valilik yaptı. Başka yerlerde de valilikler yaptı ama kısa süreli olduğu için onları Sicilli Osmani kaydetmemiş. Kıbrıs muhassılı oldu. Muhassıl demek vergileri tahsil eden, toplayan insan demek. Yani toplama işini düzene koyan, kapı kapı kendi toplamıyor muhassıl tabii. Eğriboz'da muhafızlık yaptı. 1732'de ilk kaptanı deryalığı var. 11'e kaptanı derya, yani Osmanlı'nın donanmalarının komutanı oldu. 1740'da 2. Mustafa Han'ın kızı Safiye Sultan'la evlendi. 1750'de ikinci defa kaptanı derya oldu. 1753'te Cidde valisi oldu ama dedi ki ben oralarda valilik yapacak durumda değilim. Çok yaşlıdan dek geldi efendim. Yani kendisi 1670'te Alanya'da doğmuş ve 1752'de 72-73 yaşındayken Cidde valiliği görevi verilince o görevden affını istirham ediyor ve İstanbul'da kalıyor. Ancak Osmanlı'nın devlet anlayışı bu değil. Ölüm döşeğinde de olsan devlet görev verdiğinde gideceksin. Ve Gelibolu'ya, daha sonra da ardından memleketi olan acıdılar, merhamet ettiler padişah. Ardından Alanya'ya gönderildi. 1. Mahmut Han zamanında 1752'de. Ömrünün son yıllarını Safiye Sultan'ın sarayında geçirdi, eşi padişah kızı. Efendim, çeşitli yerlerde cami, medrese, çeşme gibi hayır eserleri yaptı. Ve 1759'da da 90 yaşında iken vefat etti. Evet, şimdi böyle bir insan, Larnaka'ya bakınız, daha Türkiye'den ne kadar uzakta bir yere böyle bir hayır hasenat yaparak insanlara su getiriyor. Bu caminin dört tarafı çepeçevre avlu. Cami fevkani şekilde yapılmış. Yani alt katı başka bir şey, üst katı ise cami olarak yapılmış. Alt katı şu anda iki bölüm halinde ve revaklar sütunlarla beraber sütun başlarında bir değiştirmeler yapılıyor. Oraya girip de çekim yapacak vaziyette değil. Ancak benim şahsi kanaatimi gene mecburen söylüyorum çünkü kayıtlarda bulamadım. Olsa olsa ne olur diye ben burada çekim yaparken bir seyircimiz gelse sorsaydı ona söyleyeceğimi söylüyorum. Bu caminin alt katında burası medresesi olabilir efendim. Çünkü bir han olma ihtimali yok. Han olması için hayvan bağlanması lazım. Hayvan bağlama yeri de caminin altında uygun değil. Çünkü caminin ta altından semaya kadar olan yer cami sayılır bizim inancımıza göre. Buradan bir merdivenle ön tarafından camiye çıkılıyor. Merdivenle. Ancak şimdi şantiye çalıştığı için buradan geçici bir demir merdiven yapmışlar. O merdivenle üst kata çıkılıyor. Orada da cami hakkında gidelim. Sizlere kısa bir bilgi vererek bugünkü programımızı noktalamaya çalışalım efendim. Larnaka Ulu Cami'nin harim kısmına girmiş bulunuyoruz. Harim kısmı 3 sahından ibaret. Tabii 2 tane sütunlardan meydana gelmiş sıra var. 5'er sütundan 10 sütun. 2 sütunun arası 1 sahın, sütunla duvarın arası 1 sahın, öbür sütunla duvarın arası da 1 sahın olmak üzere 3 bölüm halinde. Bunlar kıbleye dik olarak da birer ravaklı kemerlerle birbirlerine bağlanmış vaziyette. Yapıda mümkün mertebe statik hesaba çok dikkat edilmiş. Dışının görüntülerinden de görüleceği üzere her iki yanında kıbleye doğru dönüldüğünde sağ ve sol yanında yuvarlak kemerli mail duvarlar var. Yani payandalar var. Ama payandalar böyle bir 60 derecelik açıyla falan yapılmış, sonra bir kemerle bedene bağlanmış. Neden? İhtimal ki şundan, cami yapılırken temeli kazıldığında denize çok yakın mesafede olduğundan, hem de kodu da deniz seviyesine çok yakın olduğundan, yani kodu yakın, mesafesi de denize yakın, alttan temelinden sular çıkmış olabilir. Bunu gören mimar da biz bu camiyi madem ki böyle iki katlı düşünüyoruz, yani fevkani üst kat olarak düşünüyoruz, altını medrese düşünüyoruz, bu yapının dengeli olması lazım diyerek yanlarında ikişer taneden dört payandayla desteklenmiş. O da yetmemiş, ta aşağı kattan yukarıya kadar devam eden ve çatıyı tutan sütunlarla da birbirine irtibat yaptırmış. Yani çatının yükü olduğu gibi alt katta temelin hizasına kadar muntazam indirilmiş oluyor. Çatısı ahşap çatı, mertekler döşenmiş ve ondan sonra da tahtalarla üst katı kapatılmış ki yukarıdan herhangi bir şey, toz toprak cemaatin üzerine dökülmesini dikkatle hazırlanmış. Pencereleri büyük tutulmuş, içeride güzel bir aydınlık meydana getirilmiş. Girer girmez hemen son cemaat yeri yok tabii, merdivenle giriliyor. Girer girmez içerideki mahfilin altı yarı son cemaat yeri gibi, yarı da mahfil altı gibi yapılmış. Üst tarafında ahşaptan meydana gelmiş bir mahfili de var. Bu camide bir vaaz kürsüsüne rastlamadık. Bu tabii başka memleketlerde de rastlamadığımız oluyor böyle vaaz kürsülerine. Tabii elektronik iletişim dedikleri böyle bir şehirde bir vaaz efendi bir camiden vaaz ediyor. Bütün şehre o kablolarla veya telsizle yayınlanmış oluyor. Böylece cemaat hoca efendiye bakmak yerine hoparlöre bakıyor. Hoparlörde ses nereden iyi verirse o tarafta oluyor. Bazen kıbleye arkasını dönen cemaate bile rastlıyorum. Hoparlör çünkü arkamda kalmasın, aman hoca efendi arkada kalır diyor. Bu çok değişik ve garip bir şey oluyor. Tenkit maksadıyla söylemiyorum. Ama yani akla mantığa da uymuyor. Edebi adaba da uymuyor. Halbuki insanlar birbirinin yüzünü görerek sohbette daha çok müstefid olurlardı, istifade ederlerdi. E şimdi yüzünü görmüyorsun, hoparlör de insanın ruhunu okşamıyor. Yani herhangi bir şeyden istifade de ettirmiyor. Neyse, öyle bir şey işte, aklıma geldi de söylüyorum efendim. Şimdi burada güzel bir minber var. Ben müsaade edersen minberin yanına gideyim. Fena değil minber efendim, iyi. Yani Kıbrıs'ta rastladığımız minberler içerisinde biraz insan eli değmiş, emeği geçmiş, sanatkarane yapılmış bir minber göreceğiz efendim. Larnakaoğlu Camii'nin içindeyiz malum. Adını bir daha tekrar edelim ki hani yeni açmış olan seyircilerimiz "aa bu neresiymiş acaba" diye merak edip bazıları yıllık gezi programını ona göre yapıyorlar. Güney Kıbrıs'ta Larnakaoğlu Camii'nin harim kısmındayız efendim. Buradaki minber hakikaten alttan yukarı kadar, belki birazcık Art Nouveau denilen yeni sanatı andırıyor ama çoğu elle yapılmış güzel oymalar ve kabartmalar var. Hele şuradaki kabartma çok emek verilmiş, güzel bir şekilde yapılmış. Yan korkuluklarda tamamıyla oymadan yapılmış. Bir de mihrabı var güzelce. Bu mihrapta efendim yanları taştan görünüyor. Onda da birçok kabartma motifler konmuş. Rahat, hoş bir mihrabı var. Zaten tavan hakkında bilgi verdik. Onun için bir kere daha tekrardan kaçınmak istiyorum. Bir mahfil yapılmış sol tarafta. Bizim yeni camide, Eminönü yeni camide olduğu gibi iki taraflı değil de tek taraflı kıbleye doğru bir de mahfil var. Orada bir de sanki hünkâr mahfilimsi bir yer ayrılmış. Ola ki Kaptan Paşa makamı burada Larnaka'da olabilir. Çünkü gemilerin çok gelip gittiği bir yer. Osmanlı'nın Kaptan Paşası da orada bulunduğu yerde padişah gibidir efendim. Padişahı temsil eder. Dolayısıyla ona da bir özel mahfil olması lazım. Tahmin ediyorum bu sol yanda, kıbleye doğru dönersek sol yanda olan özel mahfil ve girişi de özel olan yer böyle bir Kaptan Paşa mahfili olabilir. Kıymetli seyircilerim, Güney Kıbrıs'taki çekimlerimize devam ediyoruz. Hızla devam ediyoruz. Çok çok güzel yerleri ben de görmüş oldum. Sizlere de tanıtmaya çalıştım. Geriye kalan buralara kalkıp gelip buraları ziyaret etmek. Ziyaret için engeller var diyorsanız o engelleri inşallah yakın bir zamanda efendim tatlıya bağlanarak bütün Türkiye'den kardeşlerimizin öncelikle Larnaka'ya gelip Hala Sultan'ı ziyaret etmeleri, ondan sonra da gerek Lefkoşa'da, gerek Limassol'da ve Baf'taki tarihi yerleri de, dini mekanları da ziyaret edip müstefid olmaları bizim beklentilerimiz arasındadır. İnşallah beklediğimizde yanılmayız. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 175. bölüm. Evet, bizim hücum emrini kolordu borazanı çalınca kolordunun bütün birlikleri düşmana hücum ettiler ve hatıraları anlatan Von Terebin taburu ve onun bağlı bulunduğu livası, tugayı ile beraber düşman hatlarına gittiler. Rusların birinci hat bize karşı dizilmiş birinci hat birliklerinin hepsini öldürüp onların siperlerini aldılar. Hatta o hengamede o hattın da arkasında olan bize karşı namluları çevrili olan Rus bataryalının da arkasına geçtiler. Arkada bir hat daha var, savun hattı. Artık o hattakilerle savaşmaya başladı. Rus toplarını Ruslar zor kaçırdı. Bir tane topu da bize ganimet olarak istemeyerek bırakmışlar idi. Tabii bu hengame içerisinde şöyle böyle 6 aydan fazla zamandır beraber olan bu dörtlüden Von Herbert hayatta kaldı. Jacques Seymour arkasından 8 dakika sonra İbrahim Terep takım komutanları, bunlar birbiri peşine öldüler. Şehit oldular deniyor tabi, diyorlar. İnşallah imanla gitmiş olabilirler. Ben bu arkadaşlarımın gidişiyle beraber sarsılmadım. Yani savaşıp da siperleri aldıktan sonra bir değişik hale geldik. Yani tamamıyla Rusları ortadan kaldırıyormuşuz gibi geldi bana, diyor. O gün geç vakit kendime geldiğimde ikisini de gıpta ettim. İkisi de bir insanın ölebileceği en şerefli bir ölümle düşmana karşı atılırken ölmüşler, toprağa düşmüşlerdi. Ruslar 30 dakika kadar sonra karşı taarruza, mukabil hücuma geçtiler. Karşı taarruza geçtiler. Oldukça sakin geçen bu fasıla sırasında tabur açık kalan yerlerini, ölen neferlerden dolayı bazı siperler boş kaldı tabii, açıklıklar var, arabalarla, direkler ve ölülerle kapayıp bu siperlere yerleşmiş ve müdafaa tertibatını almıştı. Seyyar tabur vaktinde kuzeye yetişmişti. Sağ cenahta da böyle tertibat alınmıştı. Biz o taraftaki askerlerin harekatını bulunduğumuz yerden görebiliyorduk. Toplar topraktan yapılmış istihkamların arkasına yerleştirilmiş ve düşman tabyalarını dövmeye başlamıştı. Elimize geçen Rus topuna bir şarapnel isabet etti. O da işe yaramaz hale geldi. Bir ganimet aldılardı, ona da bir şarapnel geldi. Ruslar kendi toplarını kendileri vurmuş oldular. Biz de onu büsbütün söküp başka işlerde kullandık. Şimdi artık hücum zamanına kadar içinden yalnız bizim taburla sağımızdaki taburu, nehri geçmiş olan ikinci kolordunun gelmesini dört gözle bekliyorduk. Müşirin planına göre onun da şimdiye kadar geçmiş olması lazımdı. Evet, bekleyişimiz boşa çıktı. Müşir geçemedi. Yalnız sağ kıyıda bazı muharebe alametleri gördük. Şu halde yerimiz sıkışıktı. O sırada Plevne'nin ve bizim eski ordugahımızın çoğu düşman eline geçmiş. Durduğum yerden birinci kolordu'da neler olup bittiğini göremiyordum. Merkezinde ve sol cenahında muharebe fasası devam ediyordu. Şimdi bölüğümde zabitlerden bir ben sağ kaldım. 7 çavuştan ikisi şehit düşmemişti. 5 çavuş şehit olmuştu. Bakkal çavuşu saymıyorum. Bakkal Mustafa Çavuş. Çünkü binbaşı ona bütün zabitlerini kaybetmiş olan bir bölüğün kumandasını vermişti. Bir de bölük kumandanlığı verilmiş. Taburun başçavuşu muhtemedi, bir de bölük kumandanlığı verilmiş. 50 yaşlarında okumayı yazmayı kendisi sökmüş bir insan. Bölüğe bir nizam verdim. Bir toparlanmaya başladık. 30'lar mevcutlu. İki takımı toplam 60 kişi. İki onbaşı emrine verdim. Takım komutanları gitti arkadaşlar. Bu takımlardan biri Rus istihkamlarının gerisinde yüzleri batıdaki düşman tabyalarına dönük duracak. Öbürü de kerpiç kulübelerde ihtiyatta kalacaktı. Terebin ellerimle gözlerini kapadım. Artık soğumuş olan elini son defa olarak sıktım. Üzerine büyük kaputumu örttüm. O zaman dünyada herkesten fazla sevdiğim öteki arkadaşıma şu son hizmeti yapmama imkan vermeyen talihime kızdım. Jack Seymour'a da bunu yapabilseydim, gözlerini ben kapatabilseydim diye. Fakat onun cesedi bir mil gerideydi. Ve ben de onun o güzel, o yakışıklı yüzüne tekrar bakmaya zaten kıyamazdım, görmeye gitsem de. Her neyse, muzaffer olmuştuk. Savaşı kazanmıştık. Pürüzlerin en son turlusu henüz alınamadı. Önümüzdeki müthiş tabyalar, üzerlerinde yiyecekleri, silahları, cephaneleri ağır bir yük teşkil eden neferlerim, ilk çarşıpışmanın heyecanı geçtikten sonra, ondan önceki 4 günlük mahrumiyetin de tesiriyle birdenbire o kadar halsiz, mecalsiz, bitkin hale geldiler ki o zaman artık her şeyin bitmiş olduğunu acı acı anlamaya başladım. Hani doping alır insan da böyle yüksek yüksek atlar, iri iri adamları devirir, fakat hapın tesiri geçince pörsür ya efendim. O askerin Allah rızası için, Allah-u Teala'nın cennetine kavuşmak için o coşkun hali zafere dönüşünce birdenbire aç, susuz, yorgun, uykusuz, üşümüş olduklarını fark ettiler. Balon gibi sönüverdiler diyor. Sahte değildi o. Onlar doping ilacı almadılar. Allah rızası için idi koşturma. Bu dopingi dünya insanları bilemiyor efendim. Hadi bu dopingi ara bakalım, laboratuvarda bulabilecek misin, doping ilacı aldı mı almadı mı diye. Hepsini bulup çıkarıyor. 3 sene sonra 5 sene sonra adamın şampiyonluğunu iptal ediyor. Hadi Türk askerinin dünya tarihindeki şampiyonluğunu böyle bir dopingi bulup da iptal edin bakalım. Ölçün bir laboratuvarda. Buna gücünüz yetmiyor. Biz Avrupa medeniyetiyiz diyorsunuz. Hadi oradan ya. Ne Avrupa medeniyeti? Den iyi yet-

0: bizden daha çok şehit vermiş, hemen hemen 1/3'ünü kaybetmişti mevcudunun. Saat 12 ile 1 arası muharebe umumileşti, bütün cephede şiddetini artırdı. Her tarafı duman kapladığı için birinci kolordunun ne halde olduğunu göremedim. Rus gülleleri artık daha sık düşüyordu dedik ve süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 176. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses... Sizin sesiniz.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir tarih sohbetinde daha sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyum. Bugünkü programımız esasında, ki bir saate yakın sürecektir inşallah, Teknik Basada Muhittin Yaygıngöl bizlere yardımcı oluyor. Programı hazırlayıp da sizlere bu bir saate yakın zaman içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. İnşallah ekibim adına söylüyorum bunu, sizlere güzel, faydalı bilgiler vermeye çalışacağız. Demokraside, efendim, diktatoryada, daha başka devlet idare sistemleri de insanlığın yaratıldığı zamandan itibaren hep ola gelmiştir. Bazı topluma bir stil idare iyi gelmiştir. Bazı topluma başka stil bir idare iyi gelmiştir. Bunun en önemli örneklerden birisi Altın Orda Devleti ile Altın Ordu değil, Altın Orda Devleti ile sonrasında kurulan Kırım Hanlığı'ndaki yaşanan olaylardır. Bir hanlık düzeni var ama bir de mirzalar var. Yani kabileler, aşiretler var. Aşiretler he demezse han olamıyor. Osmanlı Devleti kendisi merkezi idare sistemiyle, eyalet sistemiyle idare oluyor. Ta Yemen'e kadar kolu eriyor. Ama Kırım'la dostluğunda, Kırım'la herhangi bir sefer için bir askeri yardım sözleşmesi yaparken padişah onlara hediyeler gönderiyor. Yemen Beylerbeyi'ne gönderiyor mu? Yok. O zaten merkezi sistemden maaş alıyor. Osmanlı padişahlıktı, evet öyleydi. Ama Kırım Hanı'na gelince bu başka bir şekle dönüyor ve yani o insanların idaresi bu. Örf adetlerine Cengiz Han'dan itibaren o kadar bağlılar ki örflerini başka bir yere çevirme imkanınız yok. Ha, ona uygun hareket ederseniz var adamlar. Yıl, devir ne olursa olsun gibi. Şimdi biz Ömer radıyallahu zamanındaki meseleleri anlatmaya çalıştık. Yani Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti zamanındakileri anlattık. Onun hakkındaki Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurduğu

hadis-i şerifleri anlatmaya başlamış idik. Tabii onları anlatırken de Ömer radıyallahu anh'ın bazı özelliklerini daha anlatacağımızı söylemiştik bundan önceki programda. Bugün devam ediyoruz. Efendimizin zamanında aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslümanlar arasındaki ihtilaflarda kadılık yapardı efendim. Kadı kadı. Evet. Eshab-ı kiram müşküllerini hallederdi. O ne güzel bir kadılık efendim. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti onun içtihadına uygun olarak nazil oldu. Ve Ömer radıyallahu anh Müslümanların aralarındaki muamelelerin, işlemlerin dine aykırı olmaması için Allah-u Teala'nın dilediği gibi muamelat, münakahat, mücazaat gibi yani nikahlanma olsun, birini mükafatlandırma olsun veya birini cezalandırma olsun, bu ve buna benzer 40 türlü şey var. Bunların Allah-u Teala'nın emirlerine aykırı olmaması için veya Allah-u Teala'nın emirlerine uygun olması için fıkıh ilmini insanlara o öğretti, sistemi o kurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kararlarını ve hadis-i şeriflerini, tabii bu hadis-i şeriflerin yanında sünnet-i seniyelerini, yani nasıl yaşardı, nasıl yaşamamızı emrederdi. Sünnet-i seniye sadece kendi yaşaması değil, bize de şöyle şöyle yapın demesi de sünnet-i seniyedir. Bunların hepsini tespit ettirdi, defter ettirdi. Yani yazdırdı. Zaman geldi, oğlundan dolayı torunu olan Ömer bin Abdülaziz Hazretleri halife olur olmaz derhal Medine-i Münevvere'ye bir iki görevli gönderdi. Gidin Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliğindeki yazdırdığı defterleri bulun dedi. Meğer iki nüsa varmış efendim. İki ayrı kişi de varmış. Kopya çekmişler. Yani ben de yazayım demiş. Yazar tabii, ne güzel. Delilli. Biri kaybolsa biri hiç olmazsa kalır. O defterleri getirtmiş. Ve halifeli zamanında, yani o da 29 ay bir halifelik yapmış efendim. Ama dillere destan bir idare sistemi uygulamış. Niye? Kendinden hiçbir şey yok idarede. İnsanlar bir görevi yaparken kendinden bir şeyler kattı mıydı? Yanılırlar. Rahmetli Ömer abi hep bunu bize buyururdu. Peki deyin derdi, peki deyin. Kendisi de peki diyenlerin başındaydı. Evet. Yoksa bana peki değil ama ben kimseye peki demeyeyim. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Onda da örnekti bize yani. Evet. Ve o defterler rin yardımıyla 29 aylık hilafetinde şer'i yönden, dini yönden bir hataya düşmemeye çalıştı. Hazine para doldu. Hazinedeki beytül mal hakkı, fakir fukaraya verilecek hak bölümündeki paralar doldu taştı. Herkes şaşırdı ya, eskiden merkez bizden para isterdi. 10 tane eyaleti vardı o zaman. 10 eyalette bizden para isterdi merkezdeki halife. Hadi para gönderin, merkezin ihtiyacı var diye bir emirname yayınlıyor. Merkeze hiçbir para göndermeyeceksiniz. Oradan topladığınız vergileri orada kullanın. Kullandık artıyor. Diyor ki gayrimüslimlerin çalışacak gücü olmayan ihtiyarlarını bulun. Onların her türlü ihtiyacını giderin oradan diyor. Gayrimüslimlerin.
Yani bakıyorsun 80'lik bir Hristiyan veya Yahudi düşkün vaziyette, Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin Beytülmal'den gönderdiği yardımla yaşıyor. Bunlar çoğu o ileri yaşlarda imanı kurtarmışlardır efendim. Böyle mi? Böyle mi ise Müslümanlık, böyle ise biz Müslümanız demişlerdir ve Müslüman olmuşlardır. O insanlar ya o son nefeste imansız gitselerdi, başka din üzere gitselerdi, ebedi cehennemde kalacaklardı. Onları da ebedi cehennemden kurtarmaya gayret etmiş birisidir Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın torunu. Bir basamak sonraki torunu tabii. Torunun oğlu. Evet. Kendisinden rivayet edilen fetvaların adedi binleri geçer. Birkaç bindir. Bu fetvaların bin kadarını daha sonraki zamanlarda gelen tabiin ve selefi salihin zamanında efendim fıkıh okutan hocalarca fıkhın ana meseleleri olarak talebelere öğretildi. Ta Osmanlı dahil bütün İslam ülkelerine bu örnek oldu. Ders oldu bunlar, ders. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında tam açıklanamamış, zaman kalmamış, öyle icap etmiş meselelerin hepsi bir icmaa bağlanmış oldu Ömer radıyallahu anh zamanında. Ve bunlar da dini sağlam ayaklarından birisi icma ümmette hiç şüphe bırakmamış oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bildirmediği meselelerde o günden bugüne kadar söz birliği olmadı. Onun bildirdiği meselelerde de ihtilaf olmadı. Hep söz birliği oldu. Bu azim efendim. Bir ilim adamı düşünün ki Ömer radıyallahu anh da ilim adamıydı. Savaş adamıydı, idare adamıydı. Bir ilim adamı düşünün. Onun sahip olduğu ilme ondan bin küsür sonra gelenler dahi ya Hazreti Ömer böyle demiş ama bu aslında böyle olmaması lazım diyememişler ve dememişler. Ha şimdi kendini bilmezlerden diyenlerden vardır. Ben ilim adamları arasından diyen olmamıştır diyorum. İlim adamı değil de film adamı ise ondan her şey kusura bakmayın ama beklenir kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Ömer radıyallahu anh icmadaki bu gayretiyle kıyamete kadar gelecek olan hakiki İslam alimlerini bir meseleyi halledememek vebalinden kurtardı. Ona bakarak hallediyorlar. Ya o da Hazreti Ömer de kim ya? O da bizim gibi adam ya kardeşim ya falan filan. Yani İmam-ı Azam, İmam-ı Azam, İmam-ı Azam da işte ne ki yani İmam-ı Azam diyen maalesef diplomalı, din adamıyım diyen kimselere rastlıyoruz. Üzülüyoruz. İmam-ı Azam radıyallahu anh'ı anlamayan kimseler nasıl olur da dindeki bu senetleri anlayabilir, kavrayabilir? Aynı şeyi Resulullah Efendimiz için de söyleyebilir bu adamlar. Ya o öyle söylemiş ama bugün de böyledir diyebilir. Ama ve fakat girdi miydi de imanı siler, süpürür götürür. Dört hak mezhebin yani Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli mezheplerinin hiç ihtilaf etmedikleri, birleştikleri konuların fıkıh ilmine dair olanların hepsi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın tespit ettirdikleri idi. Efendimizin hadis-i şeriflerine en vakıf olan sahabiydi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hadis-i şerif rivayetinde çok titiz idi. Noktasına, virgülüne kadar
buyurulan hadis-i şerifin duraklarına kadar çok sıkı takip ederdi. Oralardaki bir virgülün yanlış anlamasını önlemek için çok titizlenirdi. Bu neden titizlenirdi efendim? Müşküs peset bir adamdı. Hayır. İnanıyordu ki Efendimiz'in buyurdukları Allah-u Teala'nın emri ilahisine uygundur. Öyleyse tamam, ben rehberimi buldum diyordu. Ben bunu esas alacağım, ama orada bir nokta virgülle mana değişiyorsa orada doğrusunu bulmak mecburiyetindeydi. Efendimiz'e kadar ulaştırılmayan, rivayet edilmiş bir hadis-i şerif ravileri geliyor geliyor Efendimiz'e ulaşmıyor. Efendim bu hadis-i şerifle amel etmezdi. Kim duymuş Resulullah Efendimiz'den? Onu söyle bakalım arkadaş, en son nokta. Kim duymuş? Ne kadar güzel. Bu sebeple Hazreti Muaviye radıyallahu anh diyor ki Ömer İbnül Hattab veya Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın bildirdiği hadis-i şeriflere iyi sarılın. Halifeliğinde söylüyor bunu. Hazreti Muaviye yani işte şöyle böyle değil miydi falan. Hiç aralarında bir şey yoktu. O şöyle böyle çıkaranlar şimdiki zamandaki din adamı diye ortaya çıkanlardır. Gitmişler Şam-ı Şerif'teki efendim kabrinin üzerindeki mermeri, bir çiniyi kırmışlar. Niye? Ne istedin ya? Çiniden ne istedin? Taştan ne istedin ya? Herhalde bomba atacaklardı falan ama bombaları denk getirememişler demek. Onun bildirdiği hadis-i şeriflere iyi sarılın. Çünkü o Resulullah'ın söylemediği şeyleri hadis diye naklini yasak etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Efendimiz'den direkt olarak kendi kulaklarıyla duyduğunu naklettiği hadis-i şerif 573 adettir. Sahih Buhari'de 1750 hadis-i şerif var biliyoruz. Evet. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hakkında bazı rivayetler var ama biz o rivayetleri yani Efendimiz Cebrail aleyhisselam geldiğinde nasıl oldu, nasıl bir ayet-i kerime getirdi, onları uzun şey etmiyoruz. Onunla ilgili birkaç menkıbe nakletmek istiyorum. Ömer radıyallahu anh malum Müslüman değildi. Hazreti Hamza radıyallahu anh Resulullah'ın amcası imana gelince Müslümanlar kuvvetlendi ve sevindiler. Evet. Bu Kureyş kafirlerine zor geldi. Ya Hamza'yı da kaybettik dediler ya. Tam böyle kahramanlardan birisi gitti aramızdan dediler ya. Müslümanlara dersini bu verebilirdi. Bu da onların arasına gitti dediler. Onların tarafı terazide ağır bastı, müşriklerin tarafı hafiflemiş oldu. İleri gelenleri toplandılar, ya bu böyle birer biri gitmeyle olmaz, buna bir çözüm bulalım. Muhammediler çoğalıyorlar, öyle diyorlardı o zaman. Bir çözüm bulalım, bir çare bulalım buna. Ebu Cehil kalktı dedi ki Hazreti Ömer radıyallahu anh akrabasıydı. Dedi ki bu Muhammed Aleyhisselam'ı öldürmekten başka çare yoktur. Ne yaparsak yapalım, öldürürsek bu işi önleriz, öldüremezsek daha niceler de aramızdan gider dedi. Eğer Hazreti Muhammed'i aranızdan birisi öldürebilirse ona büyük bir miktar, belki 100 miktarı yazmıyor kitaplarda, ona şu kadar deve, şu kadar da altın vereceğim, dinar vereceğim dedi. Hediyecek,
ödül koydu yani. Efendimizin başına kendi aklınca ödül koydu. Ömer İbnül Hattab Hazretleri kalktı, daha İslam'a gelmemiş. Bu işi Hattaboğlu'ndan başka yapacak yok dedi kendi kendine. Onu alkışladılar. Yani ben yaparım dedi. Ebu Cehil de hadi bakalım Hattaboğlu. Görelim. Görelim. Bunlar da sana helal hoş olsun bu kadar deve bu kadar altın dedi. O da kılıcını çekip yola çıktı. Yolda bir Müslümana rastladı. Dedi ki o Müslüman baktı çok öfkeli, silahı çekilmiş vaziyette, yalın kılıç. Bu öfkeyle, bu kızgınlıkla, ya Ömer nereye gidiyorsun dedi. O da milletin arasına, kavmimizin arasına ikilik sokan, kardeşi kardeşe düşman eden Muhammed'i öldürmeye gidiyorum dedi. Nuhaym dedi ki ya Ömer çok güç bir işe gidiyorsun. Başına dert almışsın. Onun eshabı etrafında pervane gibi. Ona bir şey olmasın diye hep böyle gece gündüz titrerler. Ona sen yaklaşamazsın bile, ulaşamazsın bile. Eğer kazara onu öldürsen bile Abdülmuttalip oğulları sülalesi, Efendimizin sülalesi yani soyu, seni sağ bırakmazlar dedi. Hiç onun getirdiği dine falan bakmadan kendi aşiretlerinden, sülalelerinden birisinin öldürülmesini hazmetmezler. Sen de boylarsın dedi. Çok kızdı ona. Sen beni ne zannediyorsun diyerek böyle tuttu yakasından, hızla silkeledi. Bu kadar müdafaa ettiğine, savunduğuna göre sen de mi onlardan oldun arkadaş dedi. O zaman önce senin işini bitireyim de öyle gideyim oraya dedi. Kılıcını kaldırdı. Zaten yalın kılıç gidiyor, kaldırdı şimdi, vuracak. Nuhaym dedi ki ya Ömer beni bırak. Kardeşim Fatıma ile onun eşi, zevci Said bin Zeyd'e gittik ki ikisi de Müslüman oldular. Sen haberin yok, uyuyorsun dedi. Onun o andaki şok öfkesini bir şok haberle darmadağın etti efendim. Eshab-ı kiram efendim, eshab-ı kiram 10 tane üniversite mezunu bitirenle kıyas edilmez onların geldikleri dereceler. 100 tane üniversite bitse gene öyle. Eğer benim sözüme inanmıyorsan git bak, ama ben buradayım. Kılıcını indirdi, bir tuhaf oldu. Düşündü ki bu işi yaparsa din ayrılığı ortadan kalkacak. Fakat Arapların adeti üzere kavim çok karışacak, çok kan akacak oluk gibi. Birdenbire kalbi döndü sanki efendim. Ve bütün Hattaboğulları öldürülür. Ben gider Muhammed'i öldürürüm. Benim de sülalem olan Hattaboğullarını kuruturlar dedi. Müslümanlar. Kız kardeşini merak etti. Allah-u Teala kalbine böyle bir düşünce getirdi. Kız kardeşi merak etti. Ya bakayım dedi ya. Hakikaten bir değişiklik var mı bizim kızda? Kız kardeşi evli barklı. Taha suresi, sure-i şerifi yeni gelmişti. Evden böyle bir okuma sesi geliyordu. İnceden inceye, bağıra çağıra değil yani. Gösteriş mahiyetinde değil. Kız kardeşi Fatıma ile eşi Said radıyallahu anh efendim bunu yazdırmışlar. Bu ayet-i kerime Taha sure-i şerifini efendim Habbab bin Erat diye bir sahabe-i kiram var. O da öğretmenlik yapıyor. Yani yazması falan kuvvetli olduğu için öğretmenlik yapıyor, hocalık yapıyor. Onu evlerine çağırmışlar. Bize şunun okunuşunu öğret demişler. Hani Müslümanlar cahildi?
kelle koltukta yaşadıkları zamanda dahi kendilerine özel öğretmen, hoca tutarak Allah-u Teala'nın yolunu öğreniyorlar. Müslümanlara cahil diyenler, esas kendileri bunları bilmedikleri için cahil, kıymetli dinleyenlerim. Ömer bu okuma sesini duydu işte. Hazreti Ömer radıyallahu anh kapıda hafiften gelen okuma sesini duydu. Kapıyı telaşla ve hızlı hızlı çaldı. Yani merak edip de hemen bir gelsen panikletecek onları şimdi. Yakalayacak. Neyse oradaki okunan şey yakalayacak. Onu böyle beline kılıcı sokmuş artık, belinde kılıcı. Öfkeli görünce hemen o şeyi sakladılar. O sayfayı sakladılar. Taha Suri-i Şerif'in sayfasını sakladılar. Öğretmen olan Habab'ı gizlediler hocayı. Sen görünme dediler, bu evde yabancısın. Ne arıyor diye sorguya çeker. Ama teknik masada diyor ki şimdi bizim saatimiz geldi, bir reklam arası verelim. Bizim reklamlarımız kısa efendim, kıymetli dinleyenlerim. Sizi inşallah bıktırmaz. Az sonra deyip de 15 dakika bekletecek bir reklamımız yok. Küçük bir aradan sonra inşallah beraber olacağız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Evet kıymetli dinleyenlerim, TGRT FM Radyosu'nu dinliyorsunuz. Tarih Sohbeti programındayız ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ilk İslam'a geliş ya da İslam'a ilk gelişindeki menkıbesini sizlere aktarıyoruz. Kız kardeşinin evine öfkeli vaziyette gitti. Eniştesi de çağırdıkları Habbab hocadan onun okumasını öğreniyorlardı eşiyle beraber. Hazreti Ömer radıyallahu anh kapıyı hızlı çalıp da öfkeli böyle ne okuyordunuz çıkarın bakayım deyince onlar zaten o öfkeli kapıdan kapıyı vurunca hemen sakladılar. Uygunsuz bir durum var herhalde diye. Sakladılar. Habbab'ı da hocayı da gizlediler. Bir şey yok dediler ya. Bir şey okumuyorduk. Yok okuyordunuz. Demek ki dedi benim işittiklerim doğruymuş. Siz de onun sihrine kanmışsınız, aldanmışsınız. Efendi bizden bahsediyor. Eniştesi Said'i yakasından tutup yere fırlattı. Kız kardeşi Fatıma tabi beyine kıyamadı. Bir Müslüman, bir sahabe-i kiram eşi ama bir Müslüman sahabe-i kiramdan onun böyle yerlere fırlatılmasına kıyamadı. Koştu onu kurtarmaya. Hazreti Ömer radıyallahu anh vay sen misin benim elimden bir adamı kurtarmaya kalkan diye nefis ya efendim kız kardeşinin yüzüne olanca hızıyla bir tokat vurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bütün öfkesi hayatındaki bütün öfkesi İslam'a ilk geldiği günün çok az öncesindeki zaman aralığında. Bir saat bile sonra geçmeden Müslüman oldu. Bir saat bile geçmeden. Tabii kızcağızın o narin vücudundan kan akmaya başladı. Yanaklarından falan dudakları patladı. Kan akmaya başladı. Fatıma radıyallahu anh'ın. Bu sefer kardeş değil mi efendim? O akan kanları görünce kalbi bir tuhaf oldu. Acıdı. Evet. Ve o kan revan olmuş haldeyken Fatıma Hanım kalbinden de Allah-u Teala'ya bir dua edip sığınarak ya Ömer niçin Allah'tan utanmazsın? Ayetler ve mucizeler ile gönderdiği peygambere inanmazsın. İşte ben ve zevcim Müslüman olmakla şereflendik. Başımızı şimdi burada kessen de bundan dönmeyiz dedi ve kelime-i şehadet okudu. Hani Ömer İbnül Hattab öfkeliydi, kılıç elinde geldi, doğrulacaktı öyle, Efendimiz de kesecekti. Daha onun hesabından en sonradan Müslüman olanlardan iki kişinin evinde hem de kendi evlerinde onlara mağlup oluyordu artık efendim. O inat duvarları yıkılıyordu güldür güldür. Hazreti Ömer yere oturdu. Yere. Yumuşak sesle dedi ki şu okuduğunuzu çıkarın. Hadi çıkarın dedi. Yani asmayacak, kesmeyecek artık belli oldu. Fatıma sen abdest veya gusül abdesti almadıkça o sayfayı çıkarıp sana veremem dedi. Gitti abdest aldı. Kur'an-ı Kerim sayfasını kız kardeşi getirdi. Ona verdi. Hazreti Ömer çok güzel okurdu efendim. Çok. Okuması çok güçlüydü. Yazması çok güçlüydü. Taha suresini okumaya başladı. Kur'an-ı Kerim'in fesahatı, belagatı, her türlü üstünlükleri kalbini öyle yumuşattı ki göklerde ve yeryüzünde ve bunların arasında ve toprağın altındaki şeyler hep onun yani Allah-u Teala'nındır ayetini okuyunca derin derin düşündü. Ya Fatıma bütün bu yeryüzündeki varlıkların hepsi sizin taptığınız Allah-u Teala'nın mıdır? Tabii dedi kız kardeş evet öyle.
Şüphe yok mu dedi. Bizim şüphemiz yok. Ya Fatıma, bizim 1500 kadar altından, gümüşten, tunçtan, taştan oymalı, süslü heykellerimiz var. Hiçbirinin yeryüzünde bir tek şeyi yok, kuruşluk, bir kuruşluk şeyi yok, bir fulusluk şeyi yok. Şaşırdı. Biraz daha okudu. Ondan başkasına tapılmaz, bel bağlanılmaz. Her şey ancak ve ancak ondan beklenir. En güzel isimler de onundur ayet-i kerimesini düşündü. Dedi ki hakikaten ne kadar doğru. O sakladıkları Hoca Habbab bunu duyunca yerinden çıktı, tekbir getirdi. Müjde ya Ömer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya dua ederek, ya Rabbi bu dini Ebu Cehil veya Ömer ile kuvvetlendir diye dua buyurmuştu. İşte bu devlet senin başına kondu, bu devlet kuşu dedi. Bu devlet sana nasip oldu. Bu saadet sana nasip oldu ya Ömer dedi hoca. Meğer o Habbab radiyallahu anh Efendimizin bu duasını kendinden duymuş. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam çok canı yandığında Müslümanlardan, daha doğrusu Eshab-ı Kiram'dan bir kısmı Müslüman olmuş ama oradaki Mekke ahalisinden bazıları Müslüman olmak istiyorlar. Ebu Bekir ve şürekasının düşmanlıklarından korktukları için olamıyorlardı. Buna da çare, Resulullah diyor ki ya Rabbi, ya Ebu Cehil'i imana gelmesini nasip eyle, senden istiyorum. Ya Ömer'i, bu ikisinden birini. Müjde diyor, bu duanın karşılığı sana nasip oldu. Ve böylece tabii Hazreti Ömer radıyallahu anh o putlarla ilgili 1500 putumuz var diyor. İslam'dan önce Arap aleminde putlar bir acayipti efendim. Yani buna da birkaç dakikalık bir dokunma yapmak istiyorum. Tabii bizim İslam'dan önceki Arap alemi hakkında bilgilerimiz az, olmaz da lazım değil. Ama ne kadar böyle karışık kuruşuk işler olduğunu söylemek için birkaç şey bir yerde okumuştum, onu söyleyeceğim. Mesela çölde kervanlarla giderlerken, çöl kum ama taş da var canım. Yani hepsi elekten elenmiş de oraya serpilmiş değil. Yarlar var, efendim tepeler var. Oralarda böyle acayip bir deveye benzer, ne bileyim bir maymuna benzer, bir insana benzer gibi şöyle bakınca silüeti, taşları getirirlermiş, onu buldukları yerde ha bu derlermiş, bu fevkaladeden bir şey, bu ilah işte derlermiş. Çölün ortasında kervan yolunun kenarında efendim taşı oraya koyarlar, altına kaide maide bir şeyler yaparlar, süslerler, işte bu ilahımızın adı şu olsun, üstüne bir de çadır kurarlar, İçine bir de bu ilahın muhafızını koyarlar, kimse zarar vermesin diye. Bu muhafız öyle sıradan bir nöbetçi, güvenlikçi değil. Yani ilahın insanlar arasındaki temsilcisi sayılıyor. Gelen giden görüyor onu da. Ya ne kafa varmış bu adamlarda efendim. Yani çölün ortasında öyle bir yere dükkan açıyorlar ki kafaları da çalışmıyor. Ve buna senenin belli günlerinde de kurban istediği için kurban kesiyorlar. İşte filan yerdeki ilaha 10 tane deve kurban edeceğim bu işim olursa diyor, nezle diyor. Ondan sonra da geliyor kurbanları kesiyor. Bazen bu ilahlara niyet okları çekiyorlar. Mesela bir adam babası ölmüş. Katili öldürsün mü öldürmesin mi? Ok çekiyor. Ok derse ki öldürülmeli. Tamam öldürecek. Derse ki öldürülmeyecek. Bir ok daha çekiyor. Ta öldürüsünü buluncaya kadar. Adam bir çekiyor, iki çekiyor, üç çekiyor. Her ok içinde bir kurban kesiyor.
10 tane ok çekiyor. Hala katilin öldürülmesine niyet oklarından niyet çıkmıyor. Kafasını tasa atıyor. Ölen diyor senin gibi ilah olmaz olsun. Alçak herif diyor. Senin baban mı öldürüldü? Canı yanan benim. Benim babam öldürüldü. Sana bundan sonra kurban da yok diyor. Yerde ne kadar pislik, çer, çöp, taş, toprak hepsini üzerine atıyor, çekip gidiyor. İşte buna ilahlara buydu efendim. O taşlara itibar eden de onlar, itibarı verenler de onlardı. Ve hiç kimse demezdi ki ya biz hakikaten ya bu yerden bulduğumuz bu taşa niye gelip de tekrar yanında secde ediyoruz ya? Niye kurban kesiyoruz ya? İşte Ömer Adıyan söylemeye çalıştığı da burada özet olarak buydu. Ve bu ayet-i kerime Efendimizin bu duası da öğrendikten sonra Ömer radıyallahu anh kalbindeki İslam düşmanlığı bitti. Bir anda bitti. Hemen dedi ki Resulullah nerededir? Aleyhisselatü vesselam. Kalbi bu sefer Resulullah'ın sevgisiyle yanmaya başladı. O gün Resulü Ekrem aleyhisselam Safa tepesi yanında hacca gidenlerimiz Safa ve Merve tepelerini bilirler. Say yaparlar orada. Tepesi yanında Erkam'ın evinde eshabına İslam'ı anlatıyordu. Oralarda evler barklar vardı. Şimdi tabii Harem-i Şerif'e katılmış orada koca bir alan olmuş. Erkam radıyallahu anh'ın evi de nerededir? Saklansa ne olurdu? Bunlar muhafaza edilse ne olurdu? İslam'ın ilklere. Hayır. Vahabiler bunların hepsini sildiler, süpürdüler efendim. Hatıra kalmasın istediler. Göz görmeyince gönül katlanır dediler. Öyle zannettiler. Eshab-ı kiram da onun böyle nur yüzüne bakarak sükunetle başlarını eğmişler. Zevkle onu dinliyorlardı. Evet, Hazreti Ömer'i Erkam'ın evine getirdiler. O sohbet olan eve getirdiler. Eshab-ı kiram efendilerimiz onun elinde kılıçla, belinde kılıçla geldiğini gördüler. Eshab-ı kirama bu bir zarar, Efendimiz'e zarar verir diye eshab-ı kiram birdenbire bir gerildiler. Gerildiler. Bir zarar verecek bu diye. Resulullah'ın etrafını sardılar. Aman kılıç vuracaksa bize vursun, Efendimiz'e kılıç gelmesin diye. Hazreti Hamza, Ömer'den çekinecek ne var? Hiç korkmayın. O da bir Allah'ın aslanı. İyilik ile geldiyse hoş geldi, sefa geldi. Yok. Kötülükle geldiyse o kılıncını çekmeden ben onun başını yere düşürürüm. Müsterih olun dedi arkadaşlarına. Bir kalp kuvveti geldi. Resulullah Efendimiz eshab-ı kirama buyurdular ki yol verin içeri gelsin. Alın içeriye. Biri sağında, biri solunda, ötekiler tetikte. Yani eshab-ı kiram efendilerimiz o evdekiler sağına soluna geldiler ki kolundan tutacaklar, engelleyecekler. İçeri girdi. Cebrail aleyhisselam daha önce gelerek Hazreti Ömer radıyallahu anh imana geldiğini Efendimiz'e müjdelemiş idi. Yolda geliyor demişti. Efendimiz onu tebessümle karşıladı. Bırakınız ve yanından ayrılınız. Herkes yerine otursun buyurdular. Bıraktılar. Resulullah'ın önünde diz çöktü. Resulullah Hazreti Ömer'i kolundan tutup sağ kolundan tutup usul öyleymiş demek ki efendim. İmana gel ya Ömer dedi. Resmi tebliğ efendim bu. Resmi. Allah'ın Resulü'nün tebliği efendim. O da temiz kalbiyle kelime-i şehadet söyledi. Eshab-ı kiram sevinç ve yüksek sesle tekbirler getirdiler. Tabii tekbir deyince bizim şimdi şehit cenazelerimiz dahil kaldırırken tekbirler getirmelerimiz, cenazede, definde
tekbir getirmek dinimize emredilmedi. Ama bu dehşet bir hadise. Burada bu tekbir getirilecek. Tekbir böyle yerde getirilir. Orada yapılmasa sanki daha iyi olur diyor kitaplar efendim. Evet. Eshab-ı kiram çok sevindiler bu işe. O zamana kadar imana gelişler hep gizli olurdu. Sayılarını bilmesin müşrikler diye. Hazreti Hamza 3 gün sonra da Hazreti Ömer Müslüman oluverince Müslümanlar kuvvetlendi. Hazreti Ömer radıyallahu anh sordu. Kardeşlerimiz ne kadardır sayısı? Seninle 40 olduk dediler. Öyleyse ne duruyoruz? Haydi çıkalım, Harem-i Şerif'e gidelim. Orada açıkça imanı okuyalım. Namazımızı kılalım. Buyurun şimdi. Resulullah kabul buyurdu. Önde Hazreti Ömer radıyallahu anh, arkasında Hazreti Ali, sonra Resulullah Efendimiz. Onlar bir kortej gibi önde gidiyorlar. Sağında Hazreti Ebu Bekir, solunda Hazreti Hamza. Olmak suretiyle bütün sahabiler Harem-i Şerif'e geldiler. Yani bugün Kabe-i Şerif'in olduğu yere geldiler. Kureyş'in ileri gelenleri, onları böyle Hazreti Ömer'in arkasında bir grup halinde gelişini görünce, ah dediler, gördün mü? Bırakın öldürmeyi. Hepsini dertop etmiş. Efendim, bir grup esir halinde getiriyor 40'ını birden. Öyle zannettiler onlar. Kureyş'in ileri gelenleri de Ömer radıyallahu anh biraz sonra yaklaşınca müjde müjde diyecek. Onlara müjde verecekti. Ömer Muhammedileri toplamış getiriyor diyorlardı. Fakat Ebu Bekir çok zekiydi. Çok fena fikirleri vardı yani. Kavrayışı çok kuvvetliydi. Bu gelişi hiç beğenmedi. Ya Ömer, bu ne hal dedi, önüne geçti. Hazreti Ömer hiç aldırış etmeden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Ebu Cehil'in dili dolaştı, dondu kaldı. Hazreti Ömer müşriklere döndü, dedi ki beni bilen bilir, bilmeyen bilsin ki Hattab oğlu Ömer'im. Karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen bana karşı yerinden kıpırdasın, davransın. İstemeyen ise yerinde donup kalsın. Müşrikler hemen geri dağıldılar. Ehl-i İslam Harem-i Şerif'te safla, yüksek sesle tekbir aldı. İlk defa meydanda namaz kıldılar. Hazreti Ömer o gün dayısı Ebu Cehil, Ebu Cehil'in kız kardeşiyle evliydi. Ve kafirlerin ileri gelenlerine meydan okudu. Hazreti Ömer Müslüman olunca, ey Resulüm, sana Allah ve müminlerden senin yolunda gidenler yetişir mealindeki Enfal Sure-i Şerifinin 64. ayeti indi. Hazreti Ömer Müslüman oldu. Hicrete kadar da Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam yanından ayrılmadı. O da diğer kardeşleriyle İslam'ı yaymaya çalıştı. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın İslam'a geliş menkıbelerini size arz etmeye çalıştım. Bizans İmparatoru Şam'a kadar Bizans topraklarıydı efendim. Yani Doğu Roma toprakları. Daha Doğu Roma olmasa da yani Roma toprakları gibiydi. 1054'te onlar birbirinden ayrıldılar malum. Bizans elçisi Medine Münevvere'ye geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh da halife olarak bir kadının duvarının yapılmasına yardım ediyordu. Halife olarak da o duvarı yaptırıyordu. Elleri çamurluydu. Kerpiçten yapıyorlardı. Dediler ki efendim, Bizans'tan elçi geldi. Gelebilir, buraya gelsin dediler. Efendim, ellerinizi yıkayıp bir yere otursanız nasıl olur dediler. Yok yok dedi, ben işime devam ederim, gelsin bakalım. Onu kabul etmedi onların söyleyişini.
Hani bir de Kudüs'e girerlerken var ya, aman efendim işte üstünüzü başınızı biraz değiştirseniz İslam'ın şerefi izzeti deyince, Allah-u Teala bize imanı nasip etti. Bundan büyük şeref olur. Yani 3 kuruşluk kumaşı sırtımıza giyince mi şerefleneceğiz? Biz iman cübbesini giydik dedi. Aynı fikir bakın. Seneler geçiyor hep aynı. Elçi çağırdılar. Elçi şöyle baktı. Eli çamurlu. Bir kerpiç duvar amelesi. Ya Arap padişahı mı bu dedi. Şu adam mı dedi. Hani bir yere lavaboya falan mı gitti, bir şey mi oldu manasına sordu. Evet dediler, bu halifemiz bizim bu. Dedi ki, sizin padişahınızın böyle bir adam olduğunu bilseydim gelmezdim. Bizans imparatoru da bunun böyle bir adam olduğunu bilseydi beni elçi olarak göndermezdi. Bak, elçi hem kendi nefsini ortaya koydu hem de imparatorun adına orada bir karar vermiş oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh mübarek iki parmağı ile, o çamurlu parmakları ile işaretle iki parmağını şöyle tutarak, hani bir adama senin gözünü çıkarırım diye parmaklarımızı uzatır ya, uzatırız ya, ne göndermez miydi? Ben de o zaman onun gözlerini çıkarırdım, gözlerini oyardım, yuvasından çıkarırdım diye hiddetle söyledi. Evet, elçi neyse söyleyeceğini söyledi, gene vazifesidir, yaptı. Her ne kadar kibirinden fazla şey gitmediyse de. Döndü. Döndüğü zaman da dediler ki imparatorun iki gözü kör oldu. Başka bir imparator oldu. İmparator gitti. Gözler gitti. Artık hiçbir tarafı göremiyor. Nasıl oldu peki bu dedi. Yeni imparatora sordu. İşte elçi ya. Gittim İslam'ın halifesini gördüm falan da. Tekbir verdi, rapor verdi. Valla dediler, bir gün tahtında otururken birdenbire gözlerini tuttu. Böyle kıvrandı, yerlere düştü. Sonra kalktı. Baktık ki gözünün iki tarafında böyle çamur artıkları var. İki göz de yerinden çıkmış. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir menkıbesi. Bu yaşanmış menkıbe efendim. Az bir zamanımız kaldı ama bir menkıbesini daha sizlere anlatmak istiyorum. Fazla zamanı zorlamadan efendim. Hazreti Ömer radıyallahu anh sefere gönderdiği, İran seferine gönderdiği ordusu zaferle dönünce geldiler, halifeye tekbir verecekler. Bir yerde toplandılar. Usul öyleydi, komutanlar, üst kademe komutanları toplandılar. Halife de haber verdi, efendim İran seferinden gazilerimiz geldiler diye. Baktı, girdi içeriye. Hiçbir şey söylemedi. Ne kazanız mübarek olsun dedi, ne hoş geldiniz dedi. Çok üzüntülü bir şekilde şöyle baktı. Çıktı gitti. Allah Allah, donup kaldılar. Ya bir dua etsin bize, el atsın ya Rabbi, işte İran seferinden gelenlere şunlara nasip et, bunlar nasip et. O da yok. Bir güler yüz, o da yok. Donup kaldılar. Ertesi gün Hazreti Ömer radıyallahu anh oğlu Abdullah, babasına çok benzerdi radıyallahu anh, ona dediler, ya Abdullah sen halifenin oğlusun, biz dünkü davranışı anlayamadık, bizim mutlaka bir suçumuz, bir kabahatimiz, bir şeyimiz vardır. Dedi ki, daha ne olsun sizin suçunuz, kabahatiniz, hayrola ne yapmışız, hakkımızda bir şikayet mi? Hayır dedi. Babam sizin bulunduğunuz salona geldiğinde hepinizin üzerinde süslü İran kıyafetleri gördü. Buradan seferden giderken olan mütevazi kıyafetlerinizi görmedi. Ve ona çok üzüldü. Eyvah!
bir Pers devletini, Pers toprağını veya hükümdarlığını fethettiğimiz zaman kıyafetlerimiz değişti. Kim bilir bunların kalpleri ne hale gelmiştir? Hemen onlar üstlerini baştan değiştirdiler. Sefere ilk defa uğurlanırken giydikleri kıyafetleri onları giydiler ve onları tekrar görmeye geldi. Hoş karşıladı. Ona bir şeyler söyledi. Dediler ki onlar da cesaret alarak, ya Emir el Müminin, ilk görüşmemizde bize hiç iltifat etmediniz. İkincisinde ise bakın şimdi bizim kalbimiz ferahladı. Çok iyi muamele yaptınız. Sebebi nedir? Bu hepimize lazım olan bir hadise. Bakın. Hazreti Ömer de buyurdu ki, sizin elbiselerinizi değiştirmiş görünce kendi kendime, Eshab-ı Güzin benim hayatımda elbiselerini değiştirdiler. Birkaç gün sonra Allah korusun kalplerini de değiştirirler. Dünyayı sevmeleri artar. Kıyamet gününde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kavuşunca, ya Ömer, senin halifeliğinde benim eshabım elbiselerini de değiştirdiler, kalplerini de değiştirdiler diye benim yakamdan tutarsa ben nasıl cevap vereceğim diye. Ben orada kahroldum. Size bir sitem etmedim orada. Ben kahroldum. Ama çok şükür ki bugün görüyorum, elbiseleriniz aynı elbiseler, kalpleriniz de inşallah öyledir dedi. Biz de şimdi hangi elbise üstümüzde iyi durdu diye gidelim. Ben marka giyinirim arkadaş. Marka olmadan giyinmem, gitmem, oralardan almam. Buyurun, koca bir İran ülkesini fetheden ordunun sırtına giydiği bir süslü elbise Ömer radıyallahu anh tarafından nasıl karşılanıyor? Efendim, süremizi biraz da doldurduk, biraz da geçtik ama affolur inşallah. Kıymetli dinleyenlerim, bir tarih sohbetimizin daha TGRT FM'in sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayıp şu ana kadar sunmaya çalışan ben İsmail Yağcı, ekibim adına sizlere evinizde, yuvanızda, işinizde, barkınızda hayırlı, huzurlu, mesut ve bahtiyar ömür sürmeniz duasıyla huzurunuzdan ayrılıyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Bozkır ortasında bir sabah, bir çiçek gördüm karlar üstünde. İsmi Kardelen. Kardelen gün ışığına tutkundu. Uzatmıştı boynunu aşk içinde. Vur diyordu, vur istersen sabaha yazın. Vur incecik boynumu karlar üstüne. Ölümden zerre kadar korkum yok benim. Ölümlerin en güzeli gün ışığında, ölümlerin en güzeli baharla gelen. Ben gün ışığına tutkunum. İsmim Kardelen. Sabredemedim 3-5 gün daha. Bekleyemedim karların erimesini. Bir tuhaf sancı yayıldı tohumuma vakitsiz. Uzanıp gün ışığını öpmek geldi içimden. Ölümlerin en güzeli gün ışığında, ölümlerin en güzeli baharla gelen. Ben gün ışığına tutkunum. İsmim

0: şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla sizlerle birlikteyiz ve bir ben Ataullah Arvas. Şu anda sanıyorum şey var, sevgili Ahmet var, değil mi efendim? Peki, sevgili Kaya var efendim ve bu arada telefon hattımızda da çok kıymetli bir konuğum var, biliyorsunuz her salı günü onlarla beraber şey yapıyoruz efendim, program yapıyoruz, günü ve gündemi, piyasayı değerlendiriyoruz. Efendim piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel var telefon hattımızda. Sayın Batırel, merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
4: Merhaba efendim, çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
3: Biz teşekkür ederiz, iyi günler diliyoruz efendim. Şimdi efendim, ABD ile İran arasında sıcak çatışmalar neden başladı? Onu bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir de 7 aydan beri birbirlerine sürekli saldırdılar, yaktılar, yıktılar. Yüzlerce insan hayatını kaybetti. Ama sonuç biraz sıfır gibi. Tam anlamıyla bir bitmeyen senfoni var diye.

0: Brent petrol 92 dolara çıktı.
1: Ya.
0: 90 enerji fiyatlarındaki yükseliş tabii Amerika'daki enflasyonu yükseltecek. Enflasyon yükselince faiz artışı beraberinde gelecek. Çok karışık bir tablo var. Bu arada da 10 yıllık Amerikan tahvillerinde, yani güvenli liman olarak belirtilen 10 yıllık Amerikan tahvillerinde korkunç bir satış furyası var. Yani insanlar ellerinden sürekli satıyorlar, çıkartıyorlar bu tahvilleri. Zira getirileri düşüyor. Gelirleri düşüyor. 4.79'a çıktı. Son 20 yılın en yüksek seviyesi diyorlar bu tahvil faizleri için.
1: Evet.
0: Yani İran, Trump biliyorsunuz İran'ı çok sert vuracağım diyor. Sonradan diyor ki çok sert vurmayacağım, biraz az vuracağım diyor ondan sonra. fakat bu arada da Amerika'nın elindeki bu füze şeyleri, stokları gerçekten azalmış, çok azalmış. Yani Amerika kara kuvvetleri bunu açıkladılar, resmen açıkladılar. Biz bunu yapamayız diyorlar, vuramayız diyorlar.
1: Evet.
0: Yani Kasım ayındaki seçimler öncesinde benim gördüğüm kadarıyla Trump işte kendi ülkesine İran'ı etkisiz hale getirdiğini söyleyerek savaşı kazandığını ilan etmeye hazırlanıyor ama İran'da böyle bir tabloda yok. Baksanıza, yani biz diyor petrol gelirlerimiz azaldı ama diyor başka gelirlerimiz var diyor mesela.
1: Evet.
0: Döviz stoklarımız hala diyor mevcudiyetini koruyor diyor. Yani ortada çok karmakarışık bir tablo var.
1: Evet.
0: Bu tabloda küresel borsaları son derece olumsuz yönde etkiliyor.
1: Yani bir de tabii şimdi kazandık, kazanıyoruz falan derken aslında ikisi de kaybediyor. Evet. Ama yani çok ciddi söylentiler var. Biraz magazin gibi gelinebilir ama evet. Herhalde petrol hisseleri de para yapıyor bu şekilde. Birileri de oradan kazanıyor. Çok enteresan. Bütün dünya kaybediyor.
0: Evet, ama dünya enerji krizine sürükleniyor tabii. Enerji krizinden çıkamıyor dünya, daha doğrusu.
1: Ne yapacak? Bir hani bir tahıl bir koridoru vardı Türkiye, Rusya ya da şey arasında. Böyle bir koridor oluşturulabilir mi? Mesela bu Şangay, biliyorsunuz Kırgızistan'da toplantı var. Sayın evet. Erdoğan da orada Putin'le görüşecek. Yani böyle bir eylem söz konusu olabilir mi? Gelecekte buna çare bulunabilir mi efendim?
0: Yani işte bakın dünya artık alternatif yollar arıyor.
1: Değil mi?
0: Enerji, tabii. Mesela şu anda deniz yolundan ziyade karayolu, yani boru hatlarıyla ben bu işin telafi edileceğine yönelik bir çalışmalar var.
1: Olabilir, yani, evet.
0: Tabii Türkiye bu arada ön plana çıkmış vaziyette. Bu arada da Rusya'da mesela dünyanın en büyük petrol üreticisi biliyorsun Rusya.
1: Tabii.
0: Ama benzin ithal ediyor ya. Düşünebiliyor musun? Zira Ukrayna rafinerilerini vurdu Rusya'nın.
1: Maalesef.
0: O zaman da benzin ithal etmek zorunda kaldı. Benzin üretemiyor. Diğer tarafta motorun ihracatına sınırlama getirdi. Yani çok korkunç bir tablo var.
1: Bu,
0: yani
1: Putin ile Sayın Erdoğan buluşmasında bir Rusya-Ukrayna barışı söz konusu olabilir mi? Gündeme yani, mutlaka gelecektir. Mutlaka o bölgeye büyük bir nefes aldırır eğer böyle bir şey olursa.
0: Putin dört gözle bekliyor. Zira hem Ukrayna bitti şu anda hem de Rusya bitti yani.
1: Evet.
0: Hem askeri bakımdan hem saldırıyor. 4 seneden 5 seneden beri saldırıyor.
1: Doğru.
0: Bunu ne kadar sürdürecek? Yani çok korkunç bir tablo ile karşı karşıya.
1: Evet.
0: Yani işte Putin belki Ukrayna'daki bu Donbas bölgesindeki işgalden vazgeçerse ortada bir uzlaşma sağlanabilir Atay Bey. Ama evet, vazgeçmediği sürece uzlaşmanın sağlanması çok zor.
1: Şimdi bir de biliyorsunuz bir feribot faciası yaşadık. Evet. Gerçekten evet, yüreğimizi yaktı.
0: Evet.
1: Mersin Taşucu Limanı'ndan Girne'ye doğru yola çıkan gemi 4 mil gittikten sonra alabora oluyor.
0: Evet.
1: 267 yolcudan 241'i kurtarıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kayıp var. Batan gemiyi ilk fareler terk eder diye bir söz var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Öyle bilirdik ama ilk kaptan ve mürettebat denize atlamış. Hayret ki ne hayret, çok ilginç. Yani gemisi batan kaptan niye önce canını kurtarır? O da ayrı bir soru işareti. Böyle kaptanlık olur mu? Ne dersiniz? Ya bu farklı bir psikoloji. Yani çok enteresan değil mi? İlk önce bir kaptan ve mürettebat canımızı kurtaralım. Sanki batacağını bilmişler gibi tasallamışlar ya da böyle bir durumda ne yapabiliriz falan. Yani kurtarılması mümkün görünmeyen bir yerde niye durayım der gibi bir şey de var, tavır da var.
0: Çok korkunç bir tablo hakkında Atada. Yani 267, hepsi de Türk vatandaşı maalesef.
1: Ya.
0: Yani 8 kişi hayatını kaybetti.

0: 20 kişi kayıp, 20 kişi kayıp mutlaka vefat etmiştir yani.
1: Tabii tabii. Bu saate kadar. Şimdi evet, bugün kaptan, gemi farklı bir şekilde aranacak tabii. 500 efendim kilometre falan yerin dibinde diyorlar.
0: İşte 500 metre.
1: 500 kilometre, pardon.
0: 500 kilometre altındaymış şeyin.
1: Evet.
0: 500 metre altındaymış şeyin suyun.
1: Ha 500 metre. 500 kilometre pardon. Öyle değil mi?
0: Yok yok 500 metre altında.
1: Ha 500 metre. Nereden çıktı evet. bu ya? Evet.
0: 500 kilometre çok uzun.
1: Öyle bir şey söz konusu olamaz. Şimdi yani bu 500 metrede işte onları çıkarmak ya da onlara alışmak, şey ulaşmak olabilir mi? Belki kapalı yerlerde yaşanıyor olabilirler. Öldürmeyen Allah öldürmez ama çok zor tabii.
0: IŞİD, Türkiye Deniz Kuvvetleri'nin IŞİD diye bir gemisi var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu 6000 metre derinliğe kadar inebiliyor. Yani buradaki elindeki aparatlar dolayısıyla. 6000 metre derinliğindeki şeyleri enkazlara ulaşabiliyor.
1: Ama bu 500 metre diyoruz. 6000 inse
0: 6000 kilometre. Evet 500 kilometreden daha fazlasına inebiliyor. Yani demek
1: ha onu yani. Evet anladım.
0: Daha büyük bir şey inebiliyor. Yani 500 metre altındaki suyun altındaki kişi şeyleri enkaza ulaşacak. İşte içine hangi çıkmayan şeyler var diyorlar. Yani bu
1: tabii.
0: Salondan çıkamayan kişiler var diyorlar. Onlar ne kadar nerede kalmışlar işte orada mı değil mi diye onu görecekler. 20 kişi orada kayıp diyorlar. Yani bu kaptan.
1: Geminin kaptan, mirini çekecekler. İçeride ne var? Kimler var? Hani falan.
0: Evet. Onu. Evet. Evet. Ama işte bu geminin kaptanı gerçekten fareymiş ya. Hakikaten kaptan değilmiş yani. En erken o terk etmiş. Mürettebatla beraber. Ondan sonra. Yani bu gemi bir defa şaibeli bir gemiymiş. Baksana da 3-4 defa daha böyle bir olay geçmiş başından.
1: Tabii.
0: Bir ikincisi su alıyor demişler kaptana. Söylemişler yolcular. Kaptan buna demiş ki geçer demiş. Önemli değil demiş. Bir hafife almış. Bir de en önemlisi dalgalı bir denizde giderken bu feribotların süratini azaltması gerekiyormuş. Yani şu anda 23 mil süratle gidiyormuş mesela gemi.
1: Evet.
0: 23 mil çok yüksek diyorlar yani.
1: Tabii.
0: Yani hem dalgaya karşı süratle gidersen dalganın tesiri daha büyük oluyormuş gemi üzerinde.
1: Hı-hı.
0: Bir ikincisi çıktıktan sonra 4 mil sonra hemen su almaya başlamış. 4 milden sonra geri dönebilirdi bu gemi biliyor musunuz? Yani gideceği mesafe 56 milmiş.
1: Tabii.
0: Yine ile taşıyıcı arasındaki mesafe 56 milmiş. Yani geri dönseydi geri dönebilirdi aslında.
1: Tabii.
0: Niye böyle bir karar vermedi? Yani çok enteresan. Yani
1: gemiyi tabii Türkler de tamir etmiyorlar. Mümkün değil. Sağlıklı olmaz, sıhhatli olmaz diye. Peki ne olacak? O zaman Rum kesiminde bir tadilat, tamirat görmüş. O kopan parça var ya ön evet. tarafta. Kopan parçayı evet. oraya tekrar lehim diyoruz biz. Tekrar o evet. parçayı oraya koymuşlar. O da işte o dalgaya bu kadar efendim dayanabilmiş.
0: Ya anladım biliyorum da mesela bir defa denizdeki durum geminin hareketine uygun değil tamam mı? Yani buna nasıl izin veriliyor? En önemli gelişmelerden kararlardan bir tanesi bu.
1: Evet.
0: Yani bu geminin seyri sefer yapmasına kim karar veriyor? Neden karar vermiş? En büyük sorumlu o. Yani denizdeki dalgalar dolayısıyla bu geminin normal bir şekilde hareket edemeyeceğini herkes biliyor, görüyor. Onlar da biliyorlar. Buna niye izin veriyorsunuz? Yani değil mi sefer yapmasına?
1: Evet.
0: En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Tamam kaptan sorumlu. Mürettebat da sorumlu ama benim gördüğüm kadarıyla en önemli sorumlu bu geminin sefer yapmasına izin veren bölüm. Kimse hani. deniz kuvvetleri mi? Denizcilik teşkilatı mı? Yani kimse kim yani? En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Aslında onları yakalayıp, sorgulayıp hapse atmak lazım.
1: 9 kişi biliyorsunuz göz altında evet.
0: Biliyorum onlar tutuklandı ama yani giden gitti ya Allah. Yani
1: ya bir de o var.
0: Korkuş, çoluk çocuk bir sürü insan rahat etmiyor. Bir de diyorlar ki can yeleği yetmez diyorlar. Can yeleğinden önce diyorlar yapılması gereken şeyler var diyorlar mesela. Yani bu da önemli yani aslında.
1: Tabii.
0: Yani sadece can yeleklerini vermişler.
1: Hı-hı.
0: Ya geminin içi su alıyor görüyorsun önceden. Hala adam devam ediyor ya. Canavarlık ya. İnsanları bile bile ölüme sürüklemiş bu adam.
1: Doğru.
0: Yani çok korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Evet.
0: Allah bir daha göstermesin ama sebebe yapışmadan, tedbiri almadan hareket etmemek lazım Hatta Bey.
1: Milletimizin başı sağ olsun. Evet. Efendim, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı'nın ilk buluşması dün gerçekleşti. Savunma sanayinde ortak teknoloji geliştirme ve üretim yoluyla savunma yeteneklerini güçlendirme kararı alındı. Bizim bundan kazancımız ne olacak? Bak, bu çok önemli. Yani F-35'lerde de biz biliyorsunuz üreticiydik, ortaktık. Onun gibi bir pakt, yani bu konuda silahlarını beraber yapacak, parayı beraber koyacak, parçaları üreteceğiz. Kendi savunmamızı, bölgemizin savunmasına da çok büyük katkıda bulunacak Türkiye. Biraz bunu konuşalım. Gerçi Dışişleri Bakanı şey yaptı, bütün bölge ülkelerine açız bu arada dedi yani.
0: Evet, yani kim istiyorsa gelsin katılsın dedi.
1: Evet.
0: Şu anda işte Mısır en önemli gelişmeler.
1: Ülke, Mısır, evet, Afrika.
0: Mısır'ın da katılması gerekiyor aslında bu paktın içerisine. Hı. Bu pakt tabii İsrail'e karşı bir güç gösterisi Hatta Bey. Yani İsrail'in bölgedeki bu şeyini, yani isyankar davranışını önlemek için en önemli destek gelişmelerden bir tanesi oldu bu. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu işteki en büyük payı da hiçbir zaman yabana atmamak lazım. Onun varlığı dolayısıyla bu iş gerçekleşti Hatta Bey. Yani Mekke Ortak Savunma Anlaşması Türkiye savunma sanayinde çok büyük bir destek Hatta Bey. Yani devasa sermaye akışı yaşanacak, enerji arz güvenliği yaşanacak, jeopolitik caydırılacak ortaya çıkacak. Yani biliyorsunuz dün ilk defa toplantısını yaptılar Ankara'da.
1: Evet.
0: Bu da çok önemli bir gelişme. Milyar dolarlık ihracat ve yatırım havuzu var aslında Hatta Bey ortada. Yani bizim biliyorsunuz Kaan Milli Muharebe Uçak projemiz var.
1: Evet.
0: Yüksek maliyeti ve uzun soluklu savunma programlarının ARGE finansman yükü müttefikler arasında paylaşılarak Türkiye'nin mali yükü hafifletilecek. Yani bir de yeni model olarak savunma sanayi ürünlerine uzun vadeli garantili pazar sağlayacak bu gelişme. Yani benim gördüğüm kadarıyla çok önemli bir kazanım elde edeceğiz. Hem de bir güç olacak, yani Orta Doğu'daki bir güç olarak ortaya çıkıyor.
1: Evet. Şimdi bir de ekonomiye gelelim. Türk ekonomisi 24 çeyrektir nasıl büyüyor? O çok merak ediliyor mesela. Onun şeyi de onun bir şeyini de açıklamasını, izahını da sizden alalım. İkinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla yıllık bazda %2.3 arttı. En büyük destek de tarım sektöründe yaşandı. Biliyorsunuz bizim için çok tezvirat vardı. Tarım bitti. Ülkemizde tarım bitti deniliyor. Öyle değilmiş efendim. Tam tersi çıkıyor ortaya. Herkes ülke büyüdü, bize ne faydası oldu diye soruyor tabii. Cebimize fazladan bir para girmedi ama refah seviyemiz yükseldi deniyor. Bu nasıl oldu efendim? Yani ekonomiler biliyorsunuz daraldı, küçüldü. Bütün dünyada bu. Böyle. Evet, biz de eski büyüme rakamlarını yakalamıyoruz ama 2.3 artmış, bu çok önemli bir rakam. Bunu küçümseyemeyiz. Onu demek istiyorum.
0: Koskoca Amerika %1.5 büyüdü. Koskoca Avrupa %1 büyüdü Hatta Bey. Yani
1: evet.
0: Kıyaslamayı böyle yapmak lazım. Yani kişi başına düşen milli gelir 19 bin dolara yükselmiş ya. Çok büyük bir rakam bu. Yani yani tarım sektöründe biliyorsunuz dünyada bir kriz yaşanıyor şu anda. Fakat Türkiye'de rekor düzeyde rekolte artışı var. Yani bu yağışlardan dolayı çok büyük bir üretim artışı yaşandı Türkiye'de.
1: Tarımda mı öyle diyorsunuz?
0: Tabii tarımda tabii. Yani buğday, ondan sonra arpa, yulaf, ondan sonra çok büyük bir şey var, artış var, rekolte artışı var. Hı hı. Bu rekolte artışı fiyatları bir defa arttırmayacak, tam tersi düşürecekti bir gelişme var. Vatandaş buradan yararlanacaklar. Yani ben bunu bu şekilde görüyorum açıkçası. Diğer taraftan büyüyen ülkeye sermaye akışı yaşanıyor biliyorsunuz. Şirketler üretim kapasitelerini arttırıyorlar, yatırım kararı alıyorlar. İşsizlik artıyor. Yani çalışanlar daha iyi şartlarda iş değiştirme veya terfi etme imkanlarına kavuşuyorlar. Yani bakın Temmuz ayında işsizlik rakamı aşkına 8.1 geldi işsizlik rakamı ama son 21 yılın en düşük seviyesi bu. Yani kendi işini yapan ki esnaf, tüccar, vatandaş, şirket piyasadaki canlılık sayesinde satışlarını, kar marjlarını arttırıyorlar.
1: Bak, tabii.
0: Büyüyen ekonomide bak Hatta Bey şunu söyleyeyim. Devletin vergi geliri artar. Hükümet bu kaynakları yollar, köprüler, toplu taşıma, hızlı trenler, havalimanları gibi altyapı projelerine harcar. Vatandaş devlet okullarında ve hastanelerinde daha modern, teknoloji ve kaliteli hizmetlerden ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle yararlanır. Yani devletin bütçesinden dar gelirli ailelere, engellilere, yaşlara ayrılan pay artar. Yani halk daha kaliteli gıdaya, teknolojik ürünlere, beyaz eşyaya, otomobile daha kolay erişir. Yani bunlar avantaj değildir. Nedir Allah'ını seversen yani?
1: Şimdi bir tartışma var. Gazetelere de yansıyor. Vatandaş diyor ki ya hakikaten bu sene çok bereketli yani.
0: Evet.
1: Fındık olsun, fıstık olsun mesela buna benzer şeyler. Öbür tarafta sizin dediğiniz gibi bu buğday dolayısıyla bulgurda da şurada da burada da. Evet, fakat evet. Gereken indirimi göremiyoruz diyorlar. Acaba Eylül ayına mı kaldı? Bu indirimlerin Eylül ayında olacağı söyleniyor bize yansımaları, tüketici yansımaları. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Evet.
1: Yani ortada bir bereket var. Ciddi bir şey var. Efendim rekolte yüksekliği var ama ürünlerde istediğimiz fiyatları göremiyoruz. Eylül ayı için ciddi bir beklenti var. Ne dersiniz efendim?
0: Evet, doğru söylüyorsunuz. Gerçekten Eylül ayı biliyorsunuz bereket ayı olarak karşımıza çıkıyor. Yılın en bereketli ayı. Bir ikincisi bir de bu firmaların yani üretim fiyatlarını belirlerken daha insaflı davranmaları lazım. Yani buna bir önlem getirmesi. Bir sürü cezalar veriliyor. Hatta dikkat edersen.
1: Evet.
0: 10 milyon, 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon cezalar veriliyor ama bu cezaların vatandaşa faydası olmuyor maalesef. Yani zira vatandaş bu parayı ödeyip bu ürünü almış oluyor bir defa. Ama satıcı da markette bu cezayı ödüyor. Ödediği cezayı da yeniden ürettiği malların üstüne koyarak yine halktan çıkartıyor. Bunu bu şekilde yürütmenin anlamı kalmadı maalesef. Yani bir defa devletin bu işe ön ayak olması lazım. Yani ön planda kalması lazım. Yani üretim kooperatiflerine bence hayata geçirmek lazım Atay Bey. Yani çiftçiden direkt olarak devlet alıp vatandaşın satması lazım. Yani daha doğrusu hallerdeki satışların kamu eliyle gerçekleşmesi lazım. Yani siz hallerdeki satışları siz özel sektöre bırakırsanız istediği gibi har vurup harman savuruyor. Mesela bol gelen malı çıkartmıyor halde satışa sunmuyor. Depoda saklıyor. Fiyatı düşmüyor o zaman. Bunu böyle insafsızlık mı olur?
1: Çürütme pahasına bile olsa depodan çıkarmıyor. Çok ilginç.
0: Depodan çıkartmıyor. Ondan sonra
1: fiyatlar düşmesin diye mi böyle bir tavır takınıyor?
0: Tabii baksanıza yani dikkat ara sıra görüyorsunuz. Domatesleri, patatesleri, bilimleri hep tarlaya dökmüşler, sokağa dökmüşler. Niye? Fiyatı düşmesin diye. Bu rezalet ya. Bak ben size insafsızlık ya. Adam düşük fiyattan da para kazanırsın. Yani çok satarak para kazanırsın değil mi?
1: Evet.
0: Az satarak yüksek fiyattan para kazanmak yerine çok satarak daha az karla sat ama daha çok para kazanırsın. Yani dediğim gibi bu anlayışı ortadan tamamen kaldırmanın devletin elinde. Hatalı.
1: Evet.
0: Devlet mutlaka bu işe soyunması lazım. Yani artık bu özel sektörü, insafına terk etmemesi lazım bu şeyi.
1: Doğru. Evet. Evet, şimdi efendim bir de bankalarımıza gelelim.
0: Evet.
1: Türk bankaları 7 ayda 600 milyar liraya yakın kar elde etmiş. Deniyor ki en büyük kazanç kapısı bu dönemde 27,5 trilyon liralık kredi kullandırmışlar bankalar. Evet. Yani faizden büyük gelir elde etmişler. Bu kadar büyük para piyasaya girince ister istemez enflasyon yüksek kaldı deniliyor. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Biraz önce konuştuğumuzu da doğrular şeklinde bir soru oldu belki ama böyle de bir şey var yani. Ciddi, millet kredi almış yani vatandaş almış krediyi. Bir şekilde mecburen. Bankalar parayı satmış yani.
0: Mecburen almışlar krediyi. Başka çareleri kalmamıştı. Yüksek faizle ödeme külfetine rağmen almaya mecbur kalmışlar. Zira başka türlü yapacakları başka bir yol yok. Merkez Bankası biliyorsunuz 1 Mart'tan bu yana ara verdiği bir hafta repo ilerlerini yeniden başladı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Fonlama maliyeti gecelik %40 seviyesinden %37'ye kadar geriledi. Yani 300 puanlık bir düşüş var şu anda. Benim gördüğüm kadarıyla bankalara kredi faizlerinin aşağı çekilmesini teklif ediliyor. İTO tarafından. İTO Başkanı Arda Güç diyor ki kazançlarını katlayan bankalara kredi faizlerini aşağı çekin diyor. Bu indirim ticari kredilere hızla tüm bankacılık sektörüne yaygın bir şekilde yayılması diyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla ikinci çeyrek bilanço olan açıklanmasıyla birlikte satış hacminin dağılmayla birlikte bankalar bu işe yönelecekler. Yani kredi faizlerini mutlaka aşağı çekmek zorunda kalacaklar bankalar. Zira kullanım azalıyor. Hacim azalıyor. Talep azaldığı için de
1: evet.
0: O zaman karları da azalacak. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şirketler de mecbur kaldılar almaya yüksek faizden Hatay Bey, yani kredileri. Ama yüksek faizden kredi kullananlar şirketlerde ürettikleri ürünlere de bu şeyleri, fiyatları yansıttılar maalesef işte. Enflasyonu düşürmenin en büyük etkilerinden bir tanesi bu. Yani bankaların
1: güneş çarıkta ayağı sıktı diyorsunuz.
0: Evet, mutlaka aşağı çekmeleri lazım bankaların. Yani kredi faizlerini mutlaka düşürmeleri lazım. Ancak o zaman enflasyondaki düşüş gerçekleşir. Yani bunu da bence Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı sıkı bir şekilde kontrol edip bunu sağlamak zorunda. Zira Türkiye %2.3'lü büyüme benim gördüğüm kadarıyla yeterli bir büyüme değil. Yani bunun en az %3 seviyesine çıkması lazım.
1: Tabii. Eski büyümeler gibi değil ama hakikaten böyle küçümsenmeyecek de ciddi bir rakam 2.3 büyüme tabii.
0: Evet.
1: Küçümseyemeyiz ama dediğiniz gibi o büyümeyi daha sıhhatli, daha bir de şey ne diyorlar, istikrarlı hale getirmek, yükseltmek lazım.
0: Tabii.
1: Şimdi efendim Merkez Bankası'nın rezervleri 5.5 ayın zirvesinde. Yani dün açıklanan en son rakam 189.3 milyar dolar.
0: Evet.
1: Rezervler nasıl artıyor? Rezervlerin artışı bize ne kazandırır? Bu da çok önemli. Ayrıca bu kalıcı yatırım üzerinde geçen programda da konuştuk.
0: Evet.
1: Kalıcı yatırıma nasıl dönüştürülür? Türkiye güvenli bir liman gibi görülüyor. Hatta birçok konuda Avrupa'dan, Batı'dan da efendim piyasalardan ayrışıyor. Bu konuda da size izahatlar bekliyoruz sizden efendim.
0: Estağfurullah. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervlerinin güçlenmesi tabii ki çok önemli bir gelişme Atabey. Yani bir defa krizlere karşı büyük bir güç bu elinde tuttuğu döviz miktarındaki artış. İkincisi uluslararası piyasalarda çok büyük bir destek görüyor. Yani Türkiye'nin kredi 5 yıllık risk primi 217 seviyesine kadar düşmüş vaziyette. Yani Türkiye güven veren bir ülke haline geldi Atabey.
1: Kredi
0: kuruluşları mesela rezervlerdeki artışa bakarak, rezervdeki artışın istikrarlı bir şekilde yükselmesine bakarak kredi notumuzu arttırıyorlar. Yani istikrarlı bir yükseliş var. 5,5 en yüksek seviyesine çıktı biliyorsunuz. Yani niye artıyor? İşte yabancı yatırımcılar hissenizi tabir alıyorlar. Özellikle
1: yani yabancı yatırımcı geliyor. Para geliyor.
0: Evet.
1: Yani Türkiye'ye para giriyor. Sıcak para giriyor.
0: Evet. Bir de kur korumaların özellikle hesaplar sıfırlandı biliyorsunuz. Yani bir de o da bitti. TL likiditesini, döviz art talep dengesini daha sağlıklı bir noktaya taşındı biliyorsunuz. Yani rezervlerdeki artış ülke ekonomisinin makroekonomik istikrarı, dış şoklara karşı dayanıklılığı, uluslararası kredibilitesi açısından çok önemli bir anlam taşıyor. Yani Türkiye'nin bu da devletin yurt dışından sağladığı uygun maliyette, düşük faizde borçlara bilmesi anlamına geliyor. Yani güçlü rezervler benim gördüğüm kadarıyla işte onayladı biliyorsunuz. Para politikası kurulunun kararı var.
1: Evet.
0: Merkez Bankası para politikası kurulunun. Faiz indirimine gideceği beklentisini güçlendiriyor zira. Türk lirasındaki değer kaybı dolayısıyla dövize gelecek talep piyasaya müdahalelerle engellenebilir. Yani dövize talep gelmez. Zira Merkez Bankası elinde çok güçlü rezerv olduğu için hemen müdahale eder. Düşürür diyorlar fiyatı. O zaman da talebin gerçekleşmeyeceğini ben görüyorum açıkçası.
1: Tabii.
0: Yani döviz talebin gelmesi için Merkez Bankası'nın rezervlerinin az olması lazım. Tam tersi var şu anda. Benim gördüğüm, anladığım kadarıyla bu çok önemli bir kazanım olarak karşımıza çıkıyor. Tabii dediğiniz çok doğru. Yani bu sıcak para aniden tekrardan yurt dışına çıkabilir mi? Merkez Bankası faizleri düşürürse.
1: Bunları çok yaşadığımız için evet.
0: Evet. İşte bunu önlemek için Merkez Bankası sıcak paraya stopaj getirdi biliyorsunuz.
1: %10'luk
0: bir stopaj getirdi. Stopaj da öyle, hem vergi geliri artacak hem de sıcak paraya diyor ki sen diyor sıcak paradan vazgeçiyor ki ülkede doğrudan yatırım yap diyor. Mesela 20 yıl vergi almayacağım diyor kendi senden ya. Düşünebiliyor musunuz ne kadar büyük avantaj. Ondan sonra ayrıca teşviklerde bulunuyor. Yani yatırım teşviklerinde bulunuyor. Türkiye'de de işçilik ucuz da tabii. Çok ucuz işçilik. Yani Avrupa'ya, Amerika'ya göre işçilik fiyatları çok ucuz. Bu yüzden Türkiye'de yatırım yapmak çok avantajlı. Bir de Türkiye'nin hem mali yapısı çok güçlü hem de siyasi yapısı çok güçlü. Yani bakın iş başındaki hükümet son derece önemli bir kararı aniden hızla alabiliyor ve hayata geçirebiliyor. Bu çok önemli bir avantaj ya. Mesela parlamenter sistemde olsak biz Türkiye'de böyle bir kararı alıp hayata geçirmek çok zor olur ya. Milletvekiline bir ikna edeceksin.
1: Tabii.
0: Yok onları evet demeye zorlayacak.
1: Partileri ikna edeceksiniz vesaire.
0: Herkes kendi çıkarını koru. Bak şimdi bir sürü abuk subuk iddialar ortaya atacaklar.
1: Tabii.
0: Yani ortada bir alınacak kararın engellenmesi söz konusu olur. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde son derece hızlı ve karar, çabuk karar ve doğru karar alma imkanı var. Bence bu şey çok önemli bir kazanım olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah kısa süre içerisinde ben bu işin rayına oturacağını düşünüyorum. Yani sıcak paradan ziyade tam tersi doğrudan yatırıma teşvik konusunda, doğrudan yatırım gelmesi konusunda büyük bir hamle başlayacak. Dediğim gibi yani hem rezervlerimiz güçlü hem de ekonomideki büyük bir atılım var. Niye girip yatırım yapmasınlar?
1: Siyasi istikrar da mevcut. Tam yatırım ortamı yani.
0: Tabii ki yatırım yapanlar Türkiye'de mesela daha hızlı ve daha kısa süre içerisinde yatırdıkları paradan daha fazlasını elde etme imkanına sahipler tabii.
1: Evet, yani doğru.
0: Sattı. Türkiye bir defa çok genç bir ülke. Yani nüfusunun büyük bir bölümü genç. Tüketim toplumuysa Türkiye Atabey. Yani,
1: evet.
0: Ne üretirsen hemen satma imkanın var ya. Böyle bir ülke dünyada yok aslında. Yani sattığın ürünün de parasını hemen alıyorsun. Bu da önemli bir yani. Batmıyor paralar. Bence Türkiye'de yatırım yapmak için çok önemli bir ortam var. İnşallah yabancı
1: Anadolu alışverişi seviyor. Öyle evet. Diyelim ama yani kur korumalı o sistemin de son bulması hakikaten evet. Hazinemize çok önemli bir katkıları oldu. Evet, orada evet. Ciddi bir zarar ziyanımız söz konusu.
0: Evet doğru söylüyorsun. Evet.
1: Efendim şimdi bir altına gidelim. Şimdi altın fiyatlarındaki düşüş hızlandı biliyorsunuz. Ons 5500 dolardan 4000 dolarlara kadar geriledi herhalde değil mi şu anda?
0: 4367 dolar.
1: Ha yani öyle. 24 ayar külfenin gramı 6800 lira gibi.
0: Hayır yok şu anda 6750'ye düştü maalesef.
1: Maalesef düşüyor ama bir taraftan da Orta Doğu'da savaş havası var. Yatırımcıların evet. Bu gerilimden kurtulmak için güvenli limana koşması gerekmiyor mu? Hep öyle derdik efendim. Böylesi konjektörlerde insanlar altın alırlar. Ama şimdi mevcut seviye alım için mi yoksa satış için mi uygun onu da siz izah edeceksiniz. Evet. Fakat evet. Ben sabah sabah bazı yerlere uğradım. Sakın yani altın mı aldın diyeceksiniz falan. Hayır hakikaten almadım. Bir çarşıdan geçiyordum. Orada kuyumcular yoğunlukta. Kuyumcular çarşısı bize yakın. Her iki tarafta da kuyruklar var. Şimdi birisi banka sistemi getirmiş yani numara alıyorsunuz öyle kuyrukta ancak sordum ne yapıyorsunuz mesela birkaç kişi ben alıyorum dedi çok ilginç ama bazıları da biz satıyoruz dedi bir tane hanımefendi yanında genç bir kız daha öğretmenmiş biz satıyoruz evet. Elden çıkarıyoruz anlaşıldı biz bu altından para kazanmayacağız dedi mesela o genç öğretmen hanımefendi ne dersiniz ben sabah evet. Sabah sizin için böyle bir şey de yaptım PR muhabirlik de yaptım
0: çok
1: canlı canlı çok. Ama evet, hem satanların hem alanların olması evet. Çok dikkatimi çekti mesela.
0: Satanlar ihtiyacı için satıyor. Alanlar da işte ümit de alıyorlar tabii. İşte altın içerecek diyorlar. Çünkü altın biliyorsunuz yılbaşında 5600 dolara çıkmıştı altın onsu.
1: Evet.
0: Yani 8000 lirayı görmüştü. Bazı kuyumcular da işte finans analisti diye ortadan dolaşan bazı kuyumcular da ondan sonra 8000 lira olacak diye milleti kandırdılar resmen. Aldılar. Hı-hı. Ellerine bağlandı kaldı. Yani
1: evet.
0: Ya bu adamlara güvenmemek lazım. Özellikle kuyumculara güvenmemek lazım. Çünkü kuyumcu malını satmak için sürekli fiyat yükselecekler. Yani evet. Sen al diyor yani. Kandırır milleti resmen. Neyse altın fiyatlarındaki düşüş şuradan kaynaklanıyor. Tabii biliyorsunuz biraz önce söyledik. Petrol fiyatları 92 dolara kadar çıktı. 92 dolara çıkınca enerji maliyetleri arttı. Ülkeler enerji faturalarını ödemek için ellerindeki altınları satıyorlar.
1: Evet.
0: Yani merkez bankaları. Hı hı. Bir ikincisi Amerika'da işte enflasyon yükseleceği için Amerika'da faiz artışı gündeme geldi. Faiz artışının gündeme geldiğini işte Amerikan Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh işte Jackson Hole toplantılarında çok net bir şekilde ifade etti. Diyor ki %2'lik enflasyonu diyor düşürmek için diyor elimizdeki para politikalarını sıkı bir şekilde kullanmamız lazım diyor.
1: Evet.
0: Trump'ın da hoşuna gitmemiş ya bu açıklama. Ya diyor ki faizleri pek yükseltmeyin diyor. Düşürün falan diyor ama adam da gerçek ne yapması gerektiğini yapıyor açıkçası şu anda.
1: Bu düşüşler o açıklamadan sonra mı geldi bilmiyorum ki.
0: Evet, yani düşüşte Kevin Warsh'ın açıklamasından sonra bir defa etkili oldu. Bir, şunu söylüyorum, Amerika'da bu hafta içerisinde işsizlik rakamları açıklanacak. Yani yarın özel sektör, cuma günde tarımda işsizlik rakamları açıklanacak. İki tane gösterge açıklandı. Bir tanesi Dallas Fed imalat endeksi açıklandı. Çok yüksek geldi bu endeks. İmalat endeksi. İmalat endeksi yükseliş Amerika'da işte yüksek faiz ortamına rağmen iyileşmenin devam ettiğini gösterdiği için faizlerin düşürülmesi gerekmiyor.
1: Evet.
0: Faizler düştüğü zaman altın yükselir aslında. Faiz düşmeyince, yükselince altın düşer. Yani şu anda dediğim gibi, yani altın 4400 dolarlık şeyi kırdı. Desteği kırdı. 4367 dolar. 4300-4200 dolara kadar düşebilir. Hı. Yani altını benim gördüğüm kadarıyla şu anda 6750 liralık fiyatı 6500 liraya kadar inebilir Atay Bey.
1: Evet.
0: Yani bu risk değil, bu tahmin tabii. Ben tahminimi söylüyorum. 6500 liraya düşerse alım yapmak lazım ama şu anda almak pek gerekmiyor. Eğer ellerinde düşük fiyattan alanlar varsa satıp karlarını realize edebilirler. Ama yüksek fiyattan alanları varsa, eğer ellerinde de para varsa daha düşük fiyattan alabilirler. Fakat benim gördüğüm bu riske üstlenmeye değmez yani şu anda. Ama 6500 liraya kadar düşmeden de altını almamak lazım. Zira dediğim gibi, biraz önce söyledim, güvenli liman 10 yıllık Amerikan tahvillerindeki getiriler 4.79'a kadar yükseldi. Bu çok yüksek bir rakam. Yani tahvil faizinin yükselmesi demek ne demek biliyor musunuz? Amerika'da faizleri yükseleceğinin kanıtı bu. Mesela Eylül ayında, mesela Amerika'nın 16 Eylül'de Amerikan Merkez Bankası'nın toplantısı var. Bu toplantıda faiz arttırım ihtimali %60'a yükselmiş ya.
1: Aa.
0: Çok yüksek. O zaman da ne oluyor? İnsanlar elindeki altınları satıyorlar. Bence şu anda altında pek alım yapmak riskli olur. Altında alım yapmasına yatırımcılar. Çeyrek altının fiyatı 10.900 liraya kadar düştü. 10.500 liraya kadar çeyrek düşebilir. Tabii yaz ayları bitti, düğünler de bitti ama maalesef şu anda da altındaki düşüş devam ediyor. Ama altın benim gördüğüm kadarıyla yani yıl sonunda tekrar 4600 dolara kadar çıkabilir yıl sonunda. Fakat bu işi gerçekleştirmek için öncelikle Amerika ile İran'ın bu Orta Doğu'daki savaşı bitirmesi lazım. Petrol fiyatlarının düşmesi lazım. Petrol fiyatları düşmeden altındaki düşüş de gerçekleşmeyecek hatta benim
1: maalesef. Yani bu çalkantı devam edecek. Evet, altında bir istikrar görmüyorsunuz ama yüksek fiyatta alanların da elden çıkarmamasını söylediniz. Yani kalsın, yoksa zarar edeceksiniz.
0: Yani yüksek fiyattan alanlar şöyle bir politika uygulayabilir aslında. Yani sistem bu tabii. Gerçekten bunun garantisi yok ama yüksek fiyattan zararına satarlar. Daha düşük fiyattan alım yaparak ortalamayı düşürebilirler. Yani böyle bir şey de olabilir. Yani sistemi de hayata geçirebilirler. Ama bunu çok dikkatli yapmak lazım tabii. Yani ne zaman satılacağını, ne zaman alacağını çok iyi kestirmek lazım. O zaman da yani kar edeceğinden daha düşük bir şey yaparsın. Daha yüksek bir zararı uğrayabilirsin.
1: Hayır, burada mantıklı düşünmek lazım. Hakikaten panik havası içerisinde bir şey, yani o ruh haletinde bir defa sıyrılmış, aklı başında. Bir düşünmek lazım sizin dediğiniz
0: yani,
1: gibi. Evet.
0: Yani fiyat tepesi üstü aşağı gidiyor. Mesela düşüyor, tamam mı? Düşüyor. Zararın var. Sat zararını ama zararından daha düşük bir fiyattan alım yapabilirsin mesela. Daha düşük bir fiyattan alım yapabilirsin. O zaman ortalaman azalır. Yani zararın ortalaması azalır daha doğrusu.
1: Değil mi? Zararınız daha doğrusu azalır.
0: Evet.
1: Enteresan bir yöntemden bahsediyorsunuz. Satacaksanız satın, en alttan almaya çalışın. Ben öyle anladım efendim.
0: Yani bu usul yapılabilir ama dediğim gibi yani şuurlu olmak lazım. Piyasayı iyi takip etmek lazım. Ne zaman alacağını, ne zaman satacağını çok iyi kestirmek lazım. Bunlar tabii önemli şeyler, gelişmeler. Herkesin yapacağı iş değil var tabii. Yani bakın, bahsediyorum.
1: Ya da bazıları bu altın meselesinde aslında bekle görü takip etmesi lazım.
0: Yani
1: bir yerde kalsın, mutlaka değerini bulur. Altın altındır. Yani, çamura da düşerse efendim, şöyle bir suya tuttunuz mu? Evet. Diyenler de mantıklı olabilir. Evet.
0: Uzun vadeli altın alımı yapanlar mesela ellemesinler, kalsınlar. Düşüyor ama sonunda tekrar çıkacak bu altın. Yani 2027 yılında mutlaka yükselecek. Yani eğer ihtiyacı yoksa, paraya ihtiyacı, nakit paraya zaruri olarak ihtiyacı yoksa satmasınlar, ellerinden tutsunlar altına tabii.
1: Evet. Yoksa ben bari çorbayı kaynatayım havasıyla hareket ederlerse zarar ederler.
0: Zarar ederler.
1: Evet efendim, çok teşekkür ederiz Sayın Batırel.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler efendim.
1: Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batrel'le günü, gündemi ve piyasaları değerlendirdik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdilik Allah'a ısmarladık efendim.

0: Arkası Yarın. Monte Cristo 7. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Duma. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu. Oyunumuz, halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Genç yaşta hem çalıştığı gemiye kaptan olması hem de Fransa'nın en güzel kızıyla evlenmeye kalkışması Edmond Dantès'e kısa zamanda iki tane düşman kazandırır. Bunlardan biri gemiye kaptan olmak isteyen Dankler, ikincisi nişanlısı Mercedes'le evlenmek isteyen Fernand'dır. Ve Dankler'in yazıp Fernand'ın savcılığa yolladığı ihbar mektubuyla Dantès, sevdiği kız Mercedes'le evlenmek üzereyken jandarmalar tarafından tutuklanır. Dante'yi sorgulayan savcı yardımcısı Wilford, denizcinin Elbe adasında sürgünde bulunan Bonaparte'tan bir mektup aldığını ve bu mektubu Bonaparte'çi olan babasına verileceğini öğrenir. Savcı yardımcısı Wilford, babasını korumak amacıyla Dante'yi mahkemeye çıkartmadan zindana attırır. Böylece yıllar yılları kovalar. Dante'ye ait hücrenin bitişinde kalan ve gardiyanların deli dedikleri yaşlı Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu yaşlı insan, adeta şarklı bilginler gibi bir düşünce yapısına kavuşmuştur. Görmüş geçirmiş olan bu yaşlı insanı tanıyan Dante'nin hayata bakış açısı ve değer yargıları tamamen değişmiştir. Herkesin zır deli dediği bu yaşlı adama, o hocam diye hitap etmektedir şimdi. Yaşlı Farya, genç denizciden hayatını anlatmasını ister.
1: Anlatayım hocam. Hayatta yaşlı bir babam ve nişanlımdan başka kimse yok. Şu anda varlar mı onu da bilmiyorum. Nişanlımla evleneceğim gün komiser askerlerle gelip hakkımda ihbar olduğunu söyleyerek beni savcının karşısına çıkarttı. Sonra da... Her şeyi anlattım size efendim.
2: Anlaşılan iftiraya uğramışsın evlat. Peki bugüne dek hiç düşündün mü? Benim hapse girmem öncelikle kimlere menfaat sağlar diye.
1: Hiç kimseye. Benim gibi sıradan bir insanın hapse girmesiyle kim ne kazanacak ki?
2: Öyle deme dostum. Cevabın mantık ölçülerine uymuyor. Veliahtına fazla görünen kraldan tutun da en küçük memuruna kadar menfaatin dereceleri vardır. Şimdi düşünelim ve ihtimalleri bir bir gözden geçirelim. Gemiye kaptan tayin edilmek üzere olduğunu söylemiştin değil mi?
1: Evet.
2: Tamam, gelelim ikinci ihtimale. Güzel bir kızla evlenmek üzereydin.
1: Evet, bu da doğru.
2: O da tamam. Şimdi birinci ihtimale dönelim. Senin gemiye kaptan olmanla menfaati bozulacak biri var mıydı?
1: Hayır, zannetmiyorum. Yani gemidekilerin hepsi beni severler.
2: İyi düşün. Hepsi mi?
1: İçlerinden yalnız biriyle iyi anlaşamıyorduk. Hatta onunla kavga bile ettik. Kendisini düelloya davet ettim ama o kabul etmedi.
2: Adı neydi?
1: Dankler.
2: Gemideki vazifesi?
1: Hesap memuru. Ama benden sonra ikinci kaptan olarak o geliyordu.
2: Yani eğer sen kaptan olmasaydın o olacaktı öyle mi?
1: Evet.
2: Peki şimdi söyle bakalım. Sen kaptanla Bonaparte'a mektup verme işini görüşürken yanınızda başka kimse var mıydı?
1: Hayır.
2: Konuştuklarınızı duyabilecek kimse?
1: Olabilir. Yani kapı açıktı. Durun bakayım. Evet. Kaptan bana Bonaparte'a ulaştırılacak mektubu verirken Dantler kapının önünden geçti. Hay Allah, nasıl da düşünemedim.
2: Düşünemezsin. Çünkü saf ve iyi kalplisin. Mantık yürütebilecek yeterli bilgin yok.
1: Aziz efendim, gözümün önündeki perdeleri kaldırıyorsunuz.
2: Daha değil, sabret. Düşünmeye devam edelim bakalım. Elba Adası'na yanaştığınız zaman karaya çıkarken yanına kimseyi aldın mı?
1: Hayır, yalnız çıktım.
2: Napolyon sana bir mektup vermişti değil mi?
1: Evet.
2: Mektubu ne yaptın?
1: Cüzdanıma koydum.
2: Demek cüzdanın yanında ve cebindeydi, öyle mi? İyi düşün.
1: Hayır. Cüzdanım gemideydi. Kameramda. Mektubu gemiye kadar elimde taşıdım.
2: Gemiye çıktığın zaman elinde bir mektup olduğunu herkes gördü, öyle mi?
1: Şüphesiz tabii ki.
2: Herkes gibi Danglar da gördü tabii.
1: Elbette.
2: Gelelim ihbar mektubuna. Sözlerini tam hatırlıyor musun?
1: Evet, tamamını ezbere söyleyebilirim. Çünkü defalarca okudum.
2: Peki, söyle bakalım.
1: Kelimesi kelimesine şöyle diyordu. Sayın Kraliyet Savcılığına, İzmir'den kalkıp Napoli ve Porto Ferrajo yoluyla Marsilya'ya gelirken Fraun gemisinin ikinci kaptanı Edmond Dante, Osmanlı Sultanı Murat'tan aldığı bir mektubu Elba Adası'ndaki devrik imparator Bonaparte'a vermiştir. Bonaparte'dan aldığı bir mektubu da Paris'teki Bonapartçılar Komitesi'ne götürecektir. Bu mektup şu anda ya üzerinde, ya babasında, ya da Fraun'daki kamerasında gizlidir. Tahtın, kralın ve dinimizin sadık bir hizmetkarı tarafından ihbar olunur.
2: Şimdi ikinci ihtimali değerlendirelim. Nişanlını seven bir başka delikanlı var mıydı? Yani senin onunla evlenmemen halinde kızın kendisine kalacağını düşünen biri?
1: Evet. Mercedes'i bir başka delikanlı daha seviyordu.
2: Adı neydi?
1: Fernan.
2: Bu delikanlının söze edilen ihbar mektubunu yazabileceğini düşünüyor musun?
1: Yok, hayır, sanmıyorum. Bunu yapsa yapsa karnıma bir bıçak saplar ama mektup yazamaz.
2: Mektuba ihbar konusu olan şeylerden başka bir kimseye bahsettin mi?
1: Hayır, hiç kimseye.
2: Nişanlına bile mi?
1: Nişanlıma bile. Bu işi Danglar'ın yaptığı kesin artık.
2: Acele etme evlat. Danglar Fernan'ı tanır mıydı?
1: Hayır. Bir dakika. Şimdi hatırladım.
2: Neyi?
1: Nişan ziyafetinden bir gün önce onları bir gazinoda içki içerlerken görmüştüm. Danglar endişeli, Fernan solgun ve şaşkındı.
2: Masada yalnız ikisi mi vardı?
1: Hayır. Yanlarında bir tanıdığım daha vardı. Kadrus. Terzi komşumuz. Ve o içki masasının üzerinde de ne vardı biliyor musunuz hocam?
2: Ne vardı?
1: Mürekkep hokkası, kağıt ve kalem. Ah, ben meğer ne aptal bir insanmışım hocam.
2: Aptal değil, iyi kalpli.
1: Belli ki o kalemle o kağıda benimle ilgili ihbar mektubunu yazmışlar. Ah, alçaklar, alçaklar!
2: Başka şeyler de öğrenmek ister misin?
1: Ne gibi hocam?
2: Neden bir defa sorguya çekildiğini, niçin mahkeme önüne çıkarılmadığını ve en önemlisi niçin mahkeme kararı olmadan bu zindana kapatıldığını.
1: Ah efendim, siz derin bilgilerinizle her şeyi biliyor, en ince noktaları birbirine bağlıyor ve bunlardan doğru neticeleri çıkartıyorsunuz. Sizi bana gönderen Allah'a ne kadar şükretsem azdır. Söyleyin, kim, niçin beni zindana mahkum etti?
2: İhbarnameyi yazan ve ona yardımcı olanları bulmak kolaydı. Ama seni hapse atanı veya atanları bulmak pek kolay olmayacak. Şimdi söyle bakayım, seni kim sorguya çekti? Kraliyet savcısı mı yoksa bir başkası mı?
1: Savcı yardımcısı.
2: Genç mi yaşlı mı?
1: Genç, 27 yaşlarında.
2: Henüz bozulacak yaşta değil ama ihtiraslı olabilir. Sana nasıl davrandı?
1: Oldukça yumuşak.
2: Ona her şeyi anlattın mı?
1: Evet, her şeyi.
2: Seni dinlerken davranışlarında, yüz hatlarında bir değişiklik oldu mu?
1: Beni ihbar eden mektubu okurken biraz telaş eder gibi oldu. Başıma gelen felaketi üzülmüş görünüyordu.
2: Senin için üzüldüğüne emin misin?
1: Elbette. Mahkeme önünde beni suçlu duruma düşürecek olan mektubu yakıp yok etmesi başka neyle izah edilebilir ki?
2: Hangi mektubu? İhbar mektubunu mu yoksa Paris'e götüreceğin mektubu mu?
1: Paris'e götüreceğim mektubu.
2: Vay alçak vay.
1: Ya niye onu alçak diyorsunuz?
2: Çünkü bu adam senin zannettiğin gibi iyi biri değil de ondan.
1: Beni korkutuyorsunuz. Dünya kaplanlarla ve timsahlarla mı dolu?
2: Evet. Şu farkla ki bizim iki ayaklı canavarlar o hayvanlardan daha tehlikeli.
1: Devam edin lütfen.
2: Peki. Mektubu yaktı dedin değil mi? Bundan emin misin?
1: Evet evet, gözlerimle gördüm.
2: Mektup kimin adına yazılmıştı?
1: Paris'te Coqueron Caddesi 13 numaralı evde oturan Monsieur Noir diye namına.
2: Mektubu yakarken veya yaktıktan sonra sana ne dedi?
1: Mahvuma sebep olacak o mektuptan ve adresten kimseye, hatta kraliyet savcısına bile bir şey söylememi tembih etti. ve benden bu hususta söz aldı.
2: Ne var diye. Bu isim bana pek yabancı gelmiyor. İhtilal sırasında ön saflarda yer almış bir numar diye tanıyorum. Savcı yardımcısının adı neydi?
1: Wilford. Ne var? Niye güldünüz efendim?
2: Zavallı Dante. Zavallı genç dostum. Bu adam sana yardım etti. Seni korudu öyle mi? Seni ele verecek olan tek delili yok etti. He? Çok safsın be çocuk. Çok saf. Bu mektubu götüreceğin Nuvardi'ye kim biliyor musun?
1: Hayır efendim, nereden bileyim?
2: Nuvardi'ye seni hapse attıran celladın, yani savcı yardımcısı Wilford'un babasıdır. Ya meseleyi anladın mı şimdi?
1: Aman Allah'ım, aman Allah'ım, olamaz.
2: İyi misin Dante? Kendine gel genç dostum. Anlattığım şeyler için neredeyse pişmanlık duyacağım.
1: Neden öyle söylediniz?
2: Ne bileyim. Kalbine şimdiye kadar yabancısı olduğun bir his soktuğum için kendime kızıyorum.
1: Nasıl bir his?
2: İntikam hissi.
1: Etten kemikten yapılma herkes bu hissi duyar Monsieur. Bir takım kişilerin kendi çıkarları için suçsuz yere 14 senedir yatıyorum burada.
2: Neyse, dersimiz intikam değil evlat. Geri ve zamanı geldiğinde elbette zalimlerin sırtına zulmünü yıkarsın. Şimdi sana öğrenmen gereken bütün bilgileri öğreteceğim. Bunun için hazırla kendini.
3: İhtiyar bilgin Faria anlattıkça Dante zevkle dinliyor, bu yaşlı adama her gün daha güçlü bağlarla bağlanıyordu. Her şeyi çabuk öğreniyordu. Matematiğe özel istidadı diğer ilimleri daha çabuk öğrenmesine yardım ediyordu. İtalyanca ve Rumcayı biliyordu. 6 ay içinde İngilizce ve Almancayı da konuşur hale geldi. Osmanlıca ve İslamiyet hakkında geniş bilgi edindi. İhtiyar mahkum bir taraftan genç dostuna ders verirken bir taraftan da kaçmanın yollarını düşünüyordu.
1: Ne düşünüyorsunuz hocam? Bugün hiç konuşmadınız.
2: Bu kahrolası yerden kaçmanın yollarını düşünüyorum evlat. Biliyor musun? Avludaki o nöbetçi olmasaydı başarabilirdik bunu.
1: Mesele buysa nöbetçiyi etkisiz hale getirmenin pek çok yolu vardır.
2: Eğer kastettiğin cinayetse bunu aklına bile getirme evlat.
1: Cinayetten söz eden kim? Nöbetçiyi bayıltabiliriz. Bence bu yolu denemekte yarar var. Başaramazsak ne kaybederiz ki?
2: Pekala. Ama nöbetçiyi öldürmeyeceğine söz ver.
1: Söz veriyorum.
2: Peki öyleyse bir kaçma projem var. Onu bitirdikten sonra deneriz.
1: Projeyi bitirmek ne kadar sürer?
2: En az 1 yıl.
1: O zaman hemen başlayalım. Bunca zamanımız boşa geçti.
2: Boşa geçti öyle mi? Sana öğrettiğim şeylerin hiçbir değeri yok mu?
1: Affet hocam. Benimki nankörlük.
2: Nankörlük bizim ortak özelliğimiz oğlum. Gel şimdi sana yeni projemi anlatayım. Masaya gel. Çizdiğim planı göstereyim.
1: Nedir bu?
2: Şurası hücrendeki koridora bakan duvar.
1: Evet.
2: O duvardaki taşları vücudumuzun girebileceği büyüklükte kırmadan oyarak yerinden oynatacağız. Ve vakti zamanı gelince taşları çıkartıp koridora çıkarak nöbetçiyi bayıltacağız. Nasıl ama?
1: Harika. Oradan da şatonun surlarına.
2: Surlardan aşağı sallandıracağımız ip merdivenle de denize atlayıp kaçacağız.
1: Bu harika bir plan. Hemen işe başlayalım.
2: Yarından itibaren kazı işlemdir.
1: Faria efendim, ne oldu size? Aman Allah'ım, soğuk soğuk ter döküyorsunuz. Yüzünüz de bembeyaz oldu.
2: Kriz geliyor. Beni dikkatle dinle. Ben çaresiz bir hastalığın pençesindeyim. Ölüm krizlerinin yaklaştığını hissediyorum.
1: Ölümden söz etmenin sırası mı hocam?
2: Aynı şey hapsedilmeden 1 sene önce de başıma gelmişti. Bunun bir tek ilacı var.
1: Söyleyin, nerede?
4: Yatağımı kaldır. Karyolabın baş tarafına gelen sağ ayağın üstü oyuktur. İçinde kırmızı sıvıyla dolu bir şişe göreceksin. Hadi çabuk ol. Kriz gelmeden getir ilacımı bana.
1: Tamam, şimdi getiriyorum hocam. Şimdi getiriyorum. Nerede bu şişe? Nerede bu şişe? Buldum işte. Hocam buldum.
4: Çabuk ol. Kriz geliyor.
1: Tamam, getirdim hocam. Getirdim.
4: Allah senden razı olsun. Sakın korkma ve paniğe kapılma. Birazdan vücudum kaskatı kesilecek. Ağzımdan köpükler çıkacak. Eğer bağırırsam sesimi duymamaları için ağzımı kapa. Yakalanacak olursak bizi birbirimizden ayırırlar. İşte o zaman ölüm demektir. Çok gizli bir sırrımı sana açmadan ölmek veya senden ayrılmak istemiyorum.
1: Peki ilacı ne zaman vereceğim size?
4: Beni kaskatı kesilmiş, soğumuş ve hareketsiz görürsen çenelerimi zorla ayır ve şu ilaçtan ağzıma 10 damlat. Allah'tan ümit kesilmez, belki kendime gelirim.
1: Belki mi? İyi ama ya kendinize gelmezseniz?
4: Ölürüm. İşte kriz geliyor. Dediklerimi unutma.
1: Hocam. Köpük. Ağzından köpükler çıkıyor. Söyledikleri bir gerçekleşmeye başladı. Hayır, sus. Sus. Sesini çıkarma. Sustu ama vücudu da kaskatı oldu. Ne yapacaktım şimdi? Tamam, ilacı verecektim. Hay aksi, çenesi kilitlenmiş. Hocam mutlaka ağzınızı açıp damlatmamı söylemiştiniz. Hadi. Açtım ağzını. Açtım, şimdi damlatayım ilacı. Evet, tamam. Şimdi bekleyeceğim. Hocam sabret ve ümitli ol demişti. Öyle yapacağım.
0: Monte Cristo adlı oyunun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

Merhabalar dostlar, Damla Damla Şiir'e hoş geldiniz. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşımız Mustafa Özcan ve ben Müberra Gönen hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yarım saatlik bir şiir randevusuna her şeyi bir yana bırakıp gelen duyarlı şiir dostları, sağ olun, iyi ki varsınız ve iyi ki bizimlesiniz. Sizlere yine birbirinden güzel şiirler getirdim. İlk şiirimiz şair Necmettin Halil Onan'a ait. Şair akşamlar tekin değildir demiş şiirinin başlığında. Sanırım akşamlar herkesi az çok hüzünlendirir. Hele de yalnız olanları. Belki şairimiz de yalnızdı, kim bilir. İşte şiirimiz akşamlar tekin değildir.

Dinle yolcu, bu ses onun sesidir. Sinsi adımlarla akşam yürüyor. Sanma ki rüzgarın titremesidir. O ıssız yollarda etek sürüyor. Kaç, seni sarmasın esmer kolları. Bu sesi hüzündür, ruhu elemdir. Sessizce gezerek tozlu yolları, bu onun şikarlar seçtiği demdir. Bak şimdi bu muzlim afet önünde her şeyden bedbeniz kül oldu bitti. Ardına bakınca meraklı gün de sihrine çarpılıp can verdi gitti.

Bilirsiniz, hüzünlü bir şiirden hemen sonra genellikle bir mutlu, coşkulu şiir seçerim sizler için. Yine öyle yaptım. Büyük şair Behçet Kemal Çağlar'ın Bu Da Ben isimli güzel mi güzel bir şiirini getirdim avuçlarınıza. Yıldız döker, ışık saçar, yağmur yağar, keklik seker, çiçek açar gibi düşsün, dökülsün, yağsın, açsın avuçlarınızda bu şiir. Niye mi böyle söyledim? Şiiri dinleyince şimdi anlayacaksınız.

ışık, orağı ay bir çiftçi. Yere yıldız, göğe fidan dikerim. Vicdan derler, gönül derler, baş derler. Tarlalara tohumumu ekerim.

suya değil göğe gerdim ağımı. Yıldız avı aldı en genç çağımı. Bulut olur ben varımı yoğumu, çoraklara yağmur yağmur dökerim. Cevherini boşa saçan hovarda, ne kalmışsa sürülerden civarda, çalılardan tiftik tiftik toplar da kumaşımı dokumaya bükerim.

yaşayan kim benden daha insanca? Günce değil duygularım, zamanca. Zulme karşı kükrerim de arslanca. Yar yolunda keklik olur sekerim.

gelecekler girer benim düşüme. Çiçek çiçek bahar konar kışıma. Bilirim ki ne gelirse başıma şu dilimin belasıdır.

Felek ne kadar kahretse kalbimize, zaman zaman hatırladığımız olur. Hangi dilber ilk aşkı tattırdı bize, bir hatırayla yaşadığımız olur.

Ah o yaz gecesi, o mehtap, o havuz, balkonundan gül atan cömert sevgili, aşkınla deli divane olduğumuz, sarmaşa tırmandığımızdan belli.

ki bugün bu yaşta tekrar olunmaz ilk aşk gecesinin masum yeminleri. Fakat nerede ilk öpüşün verdiği haz? Saadet bilmiyorum o hazdan gayrı.

Sen ey hangi ülkeden estiği bilinmeyen, gür bir meltem altında açıp serpilen filiz. Üstünden ömür geçse ateşi silinmeyen, söndükçe tutuşan alev, estikçe kabaran deniz. İlk aşk güzel büyücü, rüyamın hür kanadı, kalbimizi hayata davet eden şen rüzgar. Sen coşkun sevinç, şiirin ve raksın saltanatı, doldukça boşalan kadeh, içtikçe susatan pınar.

Sitem aslında güzel bir şey değil. Sitem sevgiden doğar derler ama tatlı tatlı ve kararınca yapılırsa güzel olabilir ancak. Aksi halde sevgiden de doğsa sevgiye zarar verebiliyor çoğu zaman. Bu nedenle sevdiklerimize sitem ederken dozunu çok çok iyi ayarlamamız gerekli. Ya da şimdi sizlere okumak istediğim Sitem isimli güzelim şiir kadar ince ve hoş olmalı. Bir Orhan Şaik Gökyay şiiri Sitem. İşte geliyor. Ay geçti, yıl döndü, unuttu beni. Üstüne adını yazdığım ağaç. Açtın dertlerini, kanattın beni. Altında türküler düzdüğüm ağaç. Sendeki yemişler böyle değildi. Dört bir yana haber saldığım kuşlar, yarı yolda unuttular haberi. Kırık kanatlarla döndüler geri. Artlarından bakıp kaldığım kuşlar. Ben bildiğim kuşlar böyle değildi.

dilimce öterdi kuşlar dallarda. Lügatta geçmezdi senin sözlerin. Su gibi akardı adın dillerde. Dediğini anlardım bütün gözlerin. Gözlerde

Bakışlar böyle değildi. Soran olmaz bizi yardan, ayardan. Ne çare, namımız çoktan yetmiştir. Yol üstü çeşmeler bakar kenardan. Bizi bilen sular akıp gitmiştir. Mermerde nakışlar böyle değildi. Meyvadan kırılan dallar nasılsa, arzular içimde öyle kurudu. Bir dalda bin türlü meyve verirdi. Takvimde bahardı ne gün bakılsa. Ne diyeyim, bu işler böyle değildi.

zaman o kadar güzel bir şiire rastlıyorum ki onu sizlerle paylaşmak için can atıyorum dostlar. İşte şimdi öyle bir şiir var sırada. Adı Bir Çıraktan Ustasına, şair Ömer Kayaoğlu'na ait. Bizler genelde bir çırağın ustasına böyle güzel sözler edeceğini ummayız. Bir çıraktan sitemler, yakınmalar, serzenişler bekleriz. Ama bu farklı. Gelsin şiirimiz, görelim farkı.

Katre olsam, sularına katılsam, ummanına sürükler mi sel beni? Derviş olsam, pir aşkına tutulsam, dergahına götürür mü yol beni?

bağlarında bunca bülbül ötüşür. Sazıma bir name katsan yetişir. Çıra olan üflemeden tutuşur. Hele bir kez ocağına al beni.

Ne hikmet var yoğurduğun mayada, bir meyveli fidan bitmiş kayada. Gel güneşim, kabuğumu boya da, bu hamlıktan ayır beni, böl beni.

Ya köprü kur, geçir beni dereden, ya nefes et, su çekilsin aradan. Çilem yetti, kurtar artık buradan, toz misali savurmadan yel beni.

Aşka düştüm, geldim seni görmeye. Gücüm yetmez doruğuna varmaya. Razı oldum yamacında durmaya. Ya yol göster, ya defterden sil beni.

Aslında özel bir programa konu olacak birbirinden güzel şiirleri olan bir büyük şairimiz de Halil Soyer. Kendisiyle tanışma şansım oldu. Çok değerli bir insan. Umarım bir program boyunca da onun şiirlerini paylaşırız. Ama şimdi size bir tek şiirini sunmak istiyorum. Bakışlar demiş Halil Soyer ve bir bakışta, bir sevgilinin bakışında neler saklı olabileceğini nefis bir şiirle anlatmış bizlere. İşte geliyor.

güzel gözlerin buğulandıkça bir duman konuşur bakışlarında. Üst üste yığılmış körpe arzular ne yaman konuşur bakışlarında. Her sabah bir derse yeniden başla. Aşk bahsi gelince biraz yavaşla. Gözlerine dolan üç damla yaşla bir umman konuşur bakışlarında.

hangi sahil boyu kurulu ülken? Bir kez rüzgarınla doldu bu yelken. Gönlüm derse bile hazır değilken, imtihan konuşur bakışlarında.

Arzular elimi bıraktı bir bir. Artık avutmuyor beni bu şehir. Kirpik uçlarında ağlar bir şiir. Bir roman konuşur bakışlarında.

Her akşam gönlümü bir efkar basar. Ümitler kendinden ümidi keser. Kor dudaklarında bir cihan susar. Bir cihan konuşur bakışlarında.

İşte böyle dostlar. Bir şair sevdiğinin bakışlarında bir umman, bir roman, bir cihan görür, konuşturur. Bir başka şair sevdiğini bir usta olarak tanımlar ve onun yamacında bir çırak olarak yol göstermesini bekler. Ya yolu gurbete düşenlere ne demeli? Sevdiğinden ayrılıp bir cehennem ateşinde yandığını hissedenler de dizelere döker acılarını. Şair Şükife Nihal, ayrılık ateşiyle kavrulan bir yüreğin feryadını Aşık Sazı ile isimli şiirde dile getirmiş. Şimdi de onu paylaşalım.

Gözyaşlarıyla ördüm saçımın örgüsünü. Bir ağızdan söyledik ayrılık türküsünü. Gün battı bir taraftan, bir yanda onun yüzü. O son günle kapandı hayatımın gündüzü. Yolculuk rüzgar gibi dağ dağ savurdu beni. Ayrılık bir cehennem, yaktı kavurdu beni. Trenle yarış eden ay gibiydi yolumda. Ne uzaktı koşsa da bir sağım bir solumda. Dağlar girdi araya, kara bulutlu dağlar. Unutsun gayrı bizi yeşil yıldızlı bağlar.

Bir sevgili bir şair için güneş batarken doğan bir başka güneştir dizelerde. Ve onun gözleri şairin akşamlarına sarışınlık getirir. Bir kış günü bir sevgilinin avucundan başka kimden alınabilir bir yaz ateşi? Ve genç bir sevgili şairi hep genç tutar. Hiç yaşlanmaz o. Ak saçlarına rağmen gönlü hep genç kalır. Cenap Şahabettin'in şiirinden söz etmeye çalışıyorum. Şiirin adı Senin İçin. O kadar güzel ki. Hadi şimdi bu şiir gelsin hepiniz için.

Sesim işler gibi bir şuh kanat gamlarıma. Seni dinlerken olur kalbim uçan kuşlara eş. Gün batarken sanırım gölgeni bir başka güneş. Sarışınlık getirir gözlerin akşamlarıma.

Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi. Bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken, koklarım ellerini gülleri koklar gibi ben, avucundan alırım kış günü bir yaz ateşi.

avdet eder her unutulmuş nisan. Ne zaman gençliğini yolda hiraman görsem. Eskiden pembe dudaklarda dağılmış busem, toplanır leblerime bir gece dalgın dursan.

Seni zambak gibi gördükçe açık pencerede, gül açar bahtımın evvelki hazanlık korusu, genç eder ufkumu hülyalarımın genç kokusu, sorarım ak saçımın örttüğü yıllar nerede?

o solgun seneler soldursun. Yeni yıldız gibi doğdukça güzel her akşam, gençliğin böyle benimken kocamam, hiç kocamam. Ruhum, ölsem bile ben, sen yaşayan ruhumsun.

Denizi kim sevmez ki? O sonsuz mavilikleri, o beyaz köpüklü çılgın dalgaları, o dalgaların kıyıları döven haşmetli seslerini sevmemek mümkün mü? Güneşin o maviliklere vuran sarı kızıl ışıltılarını hayranlıkla izlemez miyiz her görüşte? Denize sevgisiz bakabilmek için bir üzücü olaya tanık olmak, bir deniz kazası duymak, görmek gerekir Allah korusun. Sanırım Necip Fazıl Kısakürek de bu gibi bir duyguyla yazmış Deniz isimli o güzel şiiri. Onun her şiiri gibi bu da çok güzel ama sitem dolu, kızgınlık, kırgınlık dolu. Keşke nedenini bilebilseydik. Hangi hissin parmağı dokundu ki derine? Düştü bir gizli alev salkımı içerine. Hangi kabus bastı ki seni uykularında? Birdenbire cehennem kaynadı sularında. Örtüldü baştan başa tenin beyaz bir terle. Duman gibi yayılan incecik köpüklerle. Hangi ızdırap kaldı bağrına üşüşmeyen? Hangi ölüm şarkısı bu dilinden düşmeyen? Hangi öfkeyle yüzün böyle karıştı yer yer? Sana yan mı baktılar, bir şey mi söylediler? Bir şey dinleme artık, artık bir şey dinleme. Çağır bütün kıvranan ruhları cehenneme. Karşına sahil, kaya, insan kim çıkarsa vur. Vur başına, alemde sert olan ne varsa vur. Sal her taraftan, dağdan, gökten, pencereden sal. Nihayet kala kala dünyada tek kişi kal.

Peki denizle ilgili bir acı olay, bir kaza sonunda yazmış şair bu şiiri. Yoksa o canım denize böyle kızgın, böyle kırgın bir şiir başka türlü de yazılamaz. Ama şimdi de denizle ilgili sevgi dolu, coşku dolu bir şiir geliyor. Enis Behiç Koryürek ve Gemiciler. Arada böyle coşkulu kahramanlık şiirleri de okumalıyız. İşte Gemiciler geliyor.

Biz dalgalar, fırtınalar kahramanı yiğitleriz. Ufuklardan ufuklara haber sorar gezeriz. Güneşlerde uyuklayan yamaçları, kalbi durgun tarlaları bıraktık. Gölge veren ağaçları sevmiyoruz biz artık. Sevgilimiz, ey deniz, işte biz, nihayetsiz mavilikler yolcusu.

ruhumuzun kardeşidir güneşlerde parıldayan bu yeşil su. Bayrağımız yeşil sular ateşidir. Biz bayrağın fedaisi sayısız Türk genciyiz. Biz hilale şan arayan korku bilmez gemiciyiz. Ey vatandan müjdelerle bize kadar gelen rüzgar, o sarışın sahillerde kara gözlü genç kızlar yaz gecesi mehtap ile konuşurken doğru söyle, sordular mı bizleri? Nasıl cevap verdi gökten gemimizin rehberi, o vefakar yıldızlar? Poyraz var, yelken dolar, gemi sanki kanatlı. Enginlerde pembe güneş gülümserken bu yolculuk ne tatlı. Çal sazını kalenderce yiğit kardeş, namelerin yorulmayan dalgalardan bahtiyar. Gönderelim bu ahengi o sevgili yurda kadar.

Evet dostlar, Damla Damla Şiir bu defa da burada bitti. Ben Müberra Gönen, programı sizler için hazırlayıp sundum. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik masada sevgili arkadaşımız Mustafa Özcan vardı. Bir daha buluşana dek her şey gönlünüzce olsun, hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Operasyona katılmak üzere Türkiye'den sevk edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştı. 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilen dev gemi bölgede derin deniz operasyonunu başlattı. Ekipler 514 metre derinlikteki batık alanına otonom ROV aracı indirerek enkaz çevresinde arama ve tarama faaliyetini yürütüyor. Arama kurtarma faaliyetleri havadan, denizden ve karadan 7/24 esasına göre kesintisiz sürdürülüyor. Çalışmalara 15 gemi katılıyor. 8 helikopter iki grup halinde dönüşümlü görev yaparken İHA'larda bölgeyi aralıksız tarıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü ekipleri Girne'nin doğu ve batı kıyı şeridinde kapsamlı arama faaliyetlerini sürdürüyor. Arama çalışmaları sürerken facianın göz göre göre geldiğini ortaya koyan skandal görüntüler gün yüzüne çıktı. Geminin 21 Haziran tarihli seferinde su aldığı ve yolcuların endişeyle uyarıda bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir yolcunun ciddi su aldığı uyarısına mürettebatın "abi bir şey olmaz, öne geçin" cevabını verdiği görülürken, aynı geminin 30 Ağustos'taki Girne Taşucu seferinde kısa sürede su alarak alabora olduğu hatırlandı. Soruşturmadaki ihmal iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Filojet isimli geminin 12 yıl önce Türkiye'de de kaza geçirdiği ve 2024 yılına kadar hiç kullanılmadığı ortaya çıktı. Yüzden fazla kişinin ifadesinin alındığı tahkikatta yeterli can yeleği olmasına rağmen mürettebatın kriz anında yolculara dağıtmadığı ve tahliyeyi yönetmediği belirlendi. Geminin sefere çıkışına onay veren liman yetkilileri de görevden uzaklaştırıldı.
2: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Önce silahlar bırakılacak dedi. Yeni adli yılın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2002'den bu yana adalete erişimi kolaylaştıran birçok reformun hayata geçirildiğini açıkladı.
3: Adalet güçlü olanı değil, haklı olanın yanında olur. Adalet, haklı ile güçlü arasındaki tercihini yaparken yalnızca hakkı esas alır. Hakim, hiçbir korku veya beklenti içinde olmadan kararını verir.
1: 2026-2027 adli yılı düzenlenen törenle başladı. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili konuştu.
4: Kanunda öngörüldüğü üzere ilk aşama teyit ve tespit aşamasıdır. Silahların bırakıldığı, örgütsel yapıların tasfiye edildiğini ilgili kurumlarımız takip edeceklerdir. İnanıyorum ki yargımızın tüm paydaşları da bu sürece gerekli katkıyı vereceklerdir.
1: Yılmaz, 2002'den bu yana adalete erişimi kolaylaştıran birçok reformun hayata geçirildiğini de söyledi.
4: Yargıyı vesayetçi yapılardan arındırdık. Temel kanunlarımızı yeniledik. Hak arama yollarını çoğalttık. Ve vatandaşlarımızın devlet karşısındaki hukukunu güçlendiren önemli reformları hayata geçirdik.
1: Yılmaz 12. yargı paketine değindi, yargının daha da hızlanacağını belirtti.
4: Hukuk davalarında duruşmalar arasındaki süreyi zorunlu haller dışında 3 ayla sınırlandırdık.
1: Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de yargılamaların hızlı olmasından çok zamanında sonuçlanmasının önemine dikkat çekti.
3: Hepimizin bildiği gibi geciken adalet, adalet değildir. Bazen ama hızlı karar vermek de adaletin tecellisine engel olabilir. Bu nedenle yargının görevi hızlı karar vermekten ziyade zamanında karar vermektir.
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Yeni yasama dönemini işaret etti ve infaz sistemi, siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu yenileyebiliriz mesajını verdi.
5: İnfaz kanunu, anayasa, siyasi partiler kanunu, seçim kanununda bu dönemde ele alınıp yeniden yazılması lazım diyorum.
1: Seçim sistemi ve siyasi partiler kanunu siyasetin gündemine geldi. Önce MHP lideri Devlet Bahçeli düzenlenmeli dedi. Şimdi ise MHP'nin hukukçu kurmayı Fethi Yıldız topa girdi. Yeni yasama dönemini işaret etti, yenileyebiliriz mesajı verdi.
5: Bizim infaz kanunumuz yeni baştan ele alınmak zorundadır.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız yeni adli yılın başlaması dolayısıyla dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Yıldız, infaz, siyasi partiler ve seçim kanunlarında reformun kapısını araladı. Terörsüz Türkiye hedefiyle sağlanan tarihi uzlaşıyı hatırlattı, mecliste ortak akıl çağrısı yaptı.
6: İnfaz sistemini ıslah etmek dahil olmak üzere siyasi partiler kanunu ve seçim kanununu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunda olduğu gibi birlikte yenileyebiliriz.
7: Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
1: Bahçeli de daha önce yaptığı açıklamada siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir diyerek köklü değişimin işaret fişeğini yakmıştı.
2: Sokakta vatandaşa mikrofon uzatıyordu. Bu kez kendisi manşetlik oldu. Yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık bir tırın dorsesinde gizlenirken, ülkeden kaçmaya çalışırken yakalandı. Kaçış

0: planı suya düştü çünkü. Koca bıyık Kapıkule'de yakayı ele verdi ve tutuklandı. Savcılık ifadesi de ortaya çıktı.
1: Sokak röportajlarıyla tanınmış.
2: Nerede var?
3: Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi?
2: Şimdi savaş.
3: Kendi ülkesine bak şimdi kendi ülkesine. Kendi ülkesine faydası olmayanın başka ülkeye faydası olur mu?
1: Siyasi kariyeri başlamadan bitmişti. YouTuber ülkeden kaçmaya kalktı ancak sınırda yakaya ele verdi.
4: Zırhın altında yakalandın. Nereye gidiyordun Arif?
5: Anamur.
1: Arif Kocabıyık.
3: Yozlaşmanın anlamı işte tam sensin. Bak tam sensin işte.
1: Yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan YouTuber daha önce birçok polemiğin başrolüne oturmuştu.
2: Nerede var?
3: Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi?
2: Şimdi savaş.
3: Kendi ülkesine bak şimdi kendi ülkesine. Kendi ülkesine faydası olmayanın başka ülkeye faydası olur mu?
1: Son olarak siyasi kariyer kurmak istemiş, 2023 genel seçimlerinde İyi Parti'den Antalya milletvekili adayı olmuştu. Kazanamayınca 2026 yılında rotayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevirmişti. Burada bizzat dönemin genel başkanı Özgür Özel tarafından rozeti takılmış ancak gelen tepkiler sonrası üyeliği iptal edilmişti.
6: Evet, otomatik faresi değil misin ya? Meşhur otomatik faresi.
1: Kocabıyık Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı almıştı. Ancak verilen hükmü içe saydı, kaçış planı yaptı.
4: Zırhın altında yakalandın. Nereye gidiyordun Arif?
5: Anamur.
4: Anamur.
1: Kocabıyık Edirne Kapıkule sınır kapısından yurt dışına çıkacak bir tırın özel bölmesine saklandı. Amacı sınırı geçip adaletten kaçmaktı. Ancak görevli memurlar X-ray taramasında Kocabıyık'ı fark etti. Ünlü YouTuber kıskıvrak yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Arif Kocabıyık ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin nereye gidiyordun sorusuna da cevap verdi.
4: Zırhın altında yakalandın. Nereye gidiyordun Arif?
5: Anamur.
1: Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Arif Kocabıyık tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7: Arif yok mu söyleyeceğim şey?
1: Kocabıyık'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
8: Artık yurt dışında da gezi videoları düzenlemek istiyordum. Yurt dışı yasağım olduğu için bir anda karar vererek burada tanıdığım Muhammed isimli birinin sözüne güvenerek gitmek istedim. Yurt dışına çıkış yasağım olduğu için Muhammed beni bir tırın yanına götürdü. Tırın altına girdim. Girdiğimde orada bir kişi daha vardı.
0: Terör örgütü FETÖ, Baylok'tan sonra klip dolu haberleşme programı Signal'i kullanmaya başladı. Ancak örgüt, MIT ve emniyetin radarına takıldı ve 13 kişiye operasyon yapıldı.
9: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
1: Terör örgütü FETÖ'nün Baylok haberleşme sistemi deşifre olmuştu. Örgüt üyeleri bu kez de Signal uygulaması üzerinden kriptolu olarak haberleşmeye başladı. Bu girişim MIT ve emniyetin radarına takıldı. FETÖ'cülere operasyon yapıldı.
9: Başka bir polis!
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'cülerin Signal kriptolu haberleşme programı üzerinden örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Koordinesi'nde operasyon düzenlendi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 10 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı. 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
0: Ünlü komedyen Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi, sevenlerini korkuttu. Sonunda sağlığına kavuştu ama kulak memesindeki çizgi gündem oldu. Frank işareti denilen o çizgi Profesör Doktor Oytun Erbaş'a göre kalp krizi habercisi olabilir. Ancak asıl mesele eşlik eden risk faktörleri.
10: Ulan bu zehirli işte, bunu atmayın artık ya. Bak bak kolum gitti şu an bak.
11: Ya hastalık ne kötü bir şey, Allah kimsenin başına vermez.
10: Ya bu yarık neyle?

0: ilgili önce şunu bilmeniz lazım. Bir ya da iki kulağınızda olabilir. İki kulağınızdaysa ve derinse ve özellikle karşıdan baktığınızda dibi görünmüyorsa o zaman evet bir damar sertliğiyle berabersiniz demektir.
1: Ünlü komedyen geçirdiği kalp krizi sonrası bu kez esprileri değil kulağındaki çizgiyle gündemde.
2: Ne oldu bana ya? Ne oldu tabii?
3: Daha dur, sana neler yapacaklar?
0: Şeker, tansiyon, kolesterol ya da lipid yüksekliği, tütün ürünleri veya alkol kullanımı, bunlarla beraber kulakta bu yarık varsa ve obezseniz bunlar size kalp krizi geçirebileceğinizi gösteriyor.
2: Sağlık gittiği zaman öyle delikanlık falan, ben acayibimdir falan dinlemez.
1: Cem Yılmaz geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutmuştu. Anjiyo oldu, tedavisi tamamlandı. 48 saatlik kritik süreci de atlattı. Evinde ailesiyle bir araya gelen Yılmaz sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı. Ancak yaşadığı sağlık sorununun ardından bu kez kulağındaki çizgi akıllarda kaldı.
4: Hah, alo Muhittin, Arif ben. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun. Uzaylılar tarafından kaçırıldım.
0: İki kulağında derin yarık bulunan kişilerin hem damar hastalıkları, bunlar kalp krizi, şah damar tıkanıklığı ve inme gibi hastalıklara yatkınlık oluşturdu. Hem de vücudundaki genel yıpranma özelliklerin arttığı, yaşlandığı biliniyor.
2: Deliriyorum. Refakatçiye iyice deliriyorum ya.
1: Profesör Doktor Oytun Erbaş'a göre Frank işareti denilen o çizgi tek başına kalp krizi riski anlamına da gelmiyor. Asıl mesele eşlik eden risk faktörleri.
0: İşte benim kulağımda yarık var, ben kalp krizi geçireceğim değil. O zaman şunu yapıyoruz. Kulağımıza bakıyoruz. Diğer risk faktörü varsa kolesterol, obezite, tütün kullanımı ya da kötü beslenme, sedanter hayatlar varsa mutlaka bir şu demek. Bak, bunların yanında bu çizgi de var. Bu bir işaret. Bir kardiyoloğa ya da bir iç hastalıkları uzmanına görün.
2: Bazısı vardır, göğsünü açar böyle, gömleğini, kıllarını gösterir. Ben ne biçim erkeğim biliyor musunuz? Bir vallahi bypass ameliyatına bakar.
5: Bir başka ünlü isimle devam edelim. Serdar Ortaç. Amasya'da binlerce hayranıyla buluştu Serdar Ortaç ve sahnede radikal kararlar aldığını duyurdu. MS hastalığı sebebiyle artık sahneye yardımcısının desteğiyle çıkabilen ünlü popçu, zararlı her şeyi bıraktığını açıkladı.

0: Bir zamanlar sahnelerin yerinde duramayan, çılgın danslarıyla fırtınalar estiren pop kralıydı. İki gözüm anlamadım olanı, ne olur gitme. Ufak tefek şeylere kızıp gitme. Ama o eski ihtişamlı günlerinden eser kalmadı. MS hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı artık sahnede tek başına bile duramıyor. Yüreğimde Serdar Ortaç Amasya Sulova'yı coşturdu ama konsere itirafları damga vurdu.
1: Her şeyi bıraktım bak, içkiyi bıraktım, sigarayı bıraktım, aşk meşki hatun işlerini hepsini bıraktım, kumarı da bıraktım.
0: Her şey bitti diyerek bembeyaz bir sayfa açtı. Tüm kötü alışkanlıklarında servetini ve sağlığını kaybeden Ortaç artık sadece müziğe ve hayranlarına sığınacağını söyledi.
1: Artık sadece şarkı söyleyeceğim sizin için. Depresyonu da bunalımı da bıraktım baba. Bunalım da yok artık.
0: O çok konuşulan kararları sahnede zorlukla ayakta durduğu o anlarda aldı. Kendisini adım adım takip eden yardımcısının desteğiyle şarkılarını söyleyebildi. Dans performansı eskisi gibi olmasa da şarkılarıyla Sulova halkını coşturdu. Binlerce kişi geç saatlere kadar tüm şarkılara dev bir koro halinde eşlik etti.
2: Denizlerde 4,5 aylık av yasağı sona erdi. Balıkçılar Türkiye genelinde dualar ve kutlamalarla Vira Bismillah dedi. Yeni sezonun ilk gününde limanlarda büyük coşku yaşandı. Balık tezgahlarına düşen ilk görüntüler bu yıl palamut ve sardalyanın yılı olacağına işaret ediyor.
0: Denizlerde hasret bitti. Ağlar yeniden mavi sulara girdi. 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla resmen sona erdi.
3: Bu sene göstergeler şunu bize belli ediyor ki hem palamut açısından hem diğer balıklar açısından bol bir sene olacak.
0: Türkiye'nin dört bir yanındaki limanlarda balıkçılar yeni sezona dualarla, horonlarla ve büyük umutlarla Vira Bismillah dedi. Sezonun ilk hareketliliği Balıkesir Bandırma'da yaşandı. Sabah saat 6 itibariyle hale ulaşan gırgır tekneleri ilk saatlerde 236 kasa palamut ve 366 kasa sardalya getirdi.
3: Palamuttan çok beklentimiz var. Aynı şekilde bunun akabinde de sular soğudukça sardalya, hamsi çıkacaktır.
0: Karadeniz'in kalbi Samsun'da açılış şölene dönüştü. Balıkçılar Canik Balıkçı Barınağı'nda horon ve kolbastı gösterileri ile moral depoladı. Dünya pazarına da göz kırparak yeni sezona iddialı bir giriş yaptı.
4: Sardalya bol, Karadeniz, her şey var.
0: Marmara'da da coşku aynıydı. Tekirdağ Kumba Limanı'nda tonlarca balık ikramı için metrelerce kuyruk oluştu. Tekneler havai fişeklerle uğurlandı. Hem balıkçının hem vatandaşın ortak beklentisi ise bolluk ve ucuzluk oldu.
5: Vallahi bu sene çok umutluyuz. Karadeniz'de çok bol miktarda palamut gözüküyor. Temennimiz halkımızda ucuz balık yemesi.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da İzmir'deydi. Güzel Bahçe'de düzenlenen törenle 2026-2027 su ürünleri av sezonunun startını verdi.
6: Ekim ayı başında da Somali sularına gidecek olan gemimiz var. Buradan uğurlayacağız. Kendilerine bulundukları, sahip oldukları sularda balıkların avlanıp bir kilosunun bile verilmediği ülkeler bugün bizim balıkçılarımızı, bizim reislerimizi kendi sularında görmek istiyorlar.
0: Kastamonu'da da balıkçılar 1 Eylül itibarıyla sona eren av yasağının ardından Vira Bismillah diyerek yeni sezona merhaba dedi. Törende balıkçıların yeni av sezonunu kazasız, bereketli ve bol kazançlı geçirmeleri için dualar edildi.
7: Yeni av sezonunun Kastamonulu balıkçılarımız, aileleri, sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı, bereketli ve kazasız, belasız olmasını Rabbimden temenni ediyorum.
0: Sektör temsilcileri bu yıl palamut ve sardalyanın bol hamsin ise daha iri olacağını öngörüyor. Gözler şimdi Marmara ve Karadeniz'den gelecek yeni av haberlerinde.
8: Vatandaş bugün ucuz balığa doyacak. Bu sene bol ve ucuz balık tüketecek vatandaş.
2: Çin'de de 4 aydır süren av yasağı sona erdi. Limanda bulunan yüzlerce balıkçı teknesi ard arda denize açıldı.
0: Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde 4 aydır süren av yasağı resmen sona erdi. Binlerce balıkçı teknesi açılarak demir aldı. Bohai ve Sarıdeniz'de 1 Mayıs'tan bu yana uygulanan yaz av yasağının kalkmasıyla limanlarda büyük bir hareketlilik yaşandı. Yeni sezonun ilk gününde tekneler peş peşe denize açıldı. Kıyı balıkçılığı yapan küçük tekneler ilk avla akşam saatlerinde dönerken kılıç balığı, palamut ve gümüş kolyoz hedefleyen büyük gemilerse açık denizdeki mesailerine başladı. Her yıl 1 Mayıs ile 1 Eylül arasında uygulanan 4 aylık zorunlu av yasağı Çin hükümetinin deniz ekosistemini koruma ve balık stoklarının yenilenmesine fırsat tanıma stratejisinin en kritik ayağını oluşturuyor.
2: Gardıroplar tıka basa dolu ama giyilen kıyafet sayısı belki bir elin parmaklarını geçmiyor. Kimi üzerinden çıkardığını bir daha giymiyor. Sosyal medya akımları ve moda tutkusu tüketim çılgınlığını körüklüyor.
9: Sosyal medyadan zaten hani görüp kıyafet almaya falan da yoktur. Bir giyip bir daha giymediğim bir 30 kıyafetim falan vardır ya. Gardırobumda 600 tane falan kıyafet vardır. Gri bir askılı üstüm vardı. Sonra çok sevmemeye başladım. Hoşuma gitmedi, ben de attım onu. Bir kez giydim onu. Modayı ben takip ederim. Bu altındakini öyle aldım zaten. İhtiyacım yoktu ama moda diye aldım.
10: Bir anlık hevesle kıyafetler alınıyor, gardıroplar doluyor. Ancak bu tüketim çılgınlığı cebimizi boşaltıyor. Kimileri bir giydiğini bir daha giymezken, kimileri aynı ayakkabıyla yıllarca idare ediyor. Peki vatandaş aynı kıyafeti ne kadar süre giyiyor?
11: Ben bir tişörtü 2-3 sene giyerim.
12: Pantolon 5 yıl falan giyiyorum.
13: En son kullanabileceğim raddesine kadar kullanırım. Manevi değeri varsa yırtılsa da kullanırım. Kendim ne istiyorsam onu giyiyorum. Modayla da alakam yok. Bütçeyle de çok alakam yok.
14: Kullanmadığım kıyafeti giysi kumbarasına atarım. Bir ayakkabıyı da 4-5 sene kullanırım.
15: Ya dolabımda duruyor ya da arkadaşlarım varsa onlara veriyorum. Sırf moda diye kıyafet aldım.
10: Sırf moda diye alınan giysiler dolapları dolduruyor. Ya da sosyal medyadaki bir akım uğruna alınan kıyafetler gardıropta kayboluyor veya çöpe atılıyor.
16: Bir anlık hevese gidip alabiliyorum ya.
17: Giymediğim kıyafetler evde duruyor küçüğüne kadar.
16: Ben kıyafet alırken tabii ki bütçemi gözetirim.
18: Cebime göre değil, modaya göre giyinirim. Bir tişört 3000 olsa da alırım abi.
10: Anne babalar bütçeyi gözetiyor, cebe uygun kıyafet alıyor. Ama durum çocukları olduğunda işler değişiyor.
19: Kendi ihtiyacım olsa da çocuğun ihtiyacını karşılarım. Onun kıyafetini alırım.
20: Önceliğim tabii ki çocuğumdu. Yani marka alırdım ona. Kendim daha export ürünlerde tercih ederdim.
21: Kendimden çok çocuğa kıyafet alıyordum. Özellikle okurken.
2: Filenin sultanları Azerbaycan'ı 3-0 yendi ve Avrupa Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Milli kadın voleybol takımımız çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak.
22: Milli kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan engelini de aştı. Adını çeyrek finale yazdırdı. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan son 16 playoff turunda kardeş ülke Azerbaycan'la kozlarını paylaşan filenin sultanları rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti ve son 8 takım arasına kaldı. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyanlar yıldızlılar mücadeleden 25-14, 25-16 ve 25-22'lik setlerle rahat bir şekilde galip ayrıldı. Amililerin çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Sultanlar yarı finale yükselmek için Almanya ile karşı karşıya gelecek.
2: Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. Bordo Mavili yönetim 4 gün arayla gelen ikinci istifayı kabul etti.
23: Sorumluluğunu tekrar tabii ki ben almam lazım.
0: Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer de teknik direktörle yollar ayrıldı.
23: Bu da bir sorumluluk. Trabzonspor'un şu andan itibaren bence birinci gündemi nasıl ayağa kalkması gerektiğidir.
0: Fatih Tekke, Ferencvaros'a 4-0 kaybedilen maç sonrası istifa ettiğini açıklamıştı. Trabzonspor yönetimi bu istifayı kabul etmedi. Ahmetspor yenilgisinin ardından Fatih Tekke tekrar istifa etti. Bordo Mavili yönetim 4 gün sonra gelen ikinci istifayı kabul etti.
23: Asla sorumluluktan kaçmıyorum. Trabzonspor'un nasıl ilk geldiğimiz günde nasıl ayağa kalktıysa buradan da kalkacaktır.
0: Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi 18 ay sürdü. Bordo Maviller bu süreçte 62 maçta 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.
2: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları bu gece sıcak gelişmeleri de peş peşe getirdi. Bölgede tansiyon yükseldi. Hürmüz Boğazı çevresi başta olmak üzere İran'ın farklı noktalarında peş peşe patlama sesleri duyuldu. Trump'tan da çok daha sert misilleme uyarısı geldi.
22: ABD İran'a bir kez daha saldırdı. Bender Abbas, Sirik ve Keşmir kentlerinde patlamalar yaşandı. ABD İran savaşında tansiyon yeniden yükseldi. Akşam saatlerinde ABD Merkez Komutanlığı İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'ın birçok şehrinde patlama sesleri duyuldu. ABD ordusunun hedefinde İran devrim muhafızları vardı. ABD Merkez Komutanlığı operasyonun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve bölgede konuşlu Amerikan askerlerine yönelik saldırı girişimlerine karşılık gerçekleştirildiğini duyurdu. İran basını Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik kenti çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu belirtti. İran ordusu ABD'nin saldırılarına misillemede bulunacaklarını duyurdu. İran'ın bu açıklamasının ardından ABD Başkanı Trump'tan tehdit dolu açıklama geldi. Trump, İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a daha büyük saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı.
1: Başarısız İran devleti bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa çok daha sert ve yüksek seviyede bir saldırıyla karşılaşacaklardır. Ancak bu bekleyen en büyük saldırı olmayacak ve bittiğinde İran İslam Cumhuriyeti'nden geriye çok az şey kalacak.
22: Saldırı sonrası ABD, Orta Doğu'da alarm durumuna geçti. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği ile Katar Büyükelçiliği vatandaşlarına Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle tırmanma olasılığına karşı dikkatli olma uyarısında bulundu. İran, Trump'ın tehditlerine rağmen ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine saldırı yaptı. İran Fars Haber Ajansı, İran füzeleri ve dronları ABD üslerine fırlatıldı açıklaması yaptı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Rus lider Putin'le görüştü. İki liderin gündeminde enerji işbirliği vardı. Erdoğan, Akkuyu'nun ardından yeni nükleer santral projelerine imza atacaklarını söyledi.
3: Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
22: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu nükleer santralini gündeme getirdi. Yeni nükleer santrallerin müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. İki liderin gündeminde Türkiye-Rusya arasındaki enerji işbirliği ve turizm vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerinin her dönemden ileride olduğunu vurguladı. Akkuyu nükleer santralini 2026 sonunda Putin'le beraber açacaklarını söyledi. Erdoğan, yeni nükleer santral projelerine de imza atacaklarını belirtti.
3: Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
22: Rus lider Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akkuyu'nun açılışı için Rus şirkete talimat verdiğini hatırlattı. Santralin 2026 sonunda açılacağının taahhüdünü verdi.
4: Siz de talimat vermişsiniz. Akkuyu'nun ilk ünitesi bu yıl sonuna kadar faaliyette olacaktır.
22: Putin ayrıca Türkiye ile Rusya arasındaki turizme dikkat çekti. Rusya'dan Türkiye'ye yılda 20 milyon turist geldiğini belirtti. İki liderin görüşmesi 1 saat 25 dakika sürdü.
2: İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuri suç örgütü soruşturması kapsamında adliyede ifade işlemleri tamamlandı. Şahin yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Eski bakanın ifadesi de ortaya çıktı.
22: Alihan Kureyş'i suç örgütü soruşturmasında adı geçti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin savcılıkta ifade verdi.
5: Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor.
22: Alihan Kureyş'in kardeşi örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kureyş, firari şüpheli Erhan Yılmaz ve direksiyon koltuğundaki Mehmet Özmen çakarlı araçla yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken 21 Ağustos günü Muğla Marmaris'te yakalanmıştı. Yakalandıkları aracın sahibi eski bakan İdris Naim Şahin çıkmıştı. Şahin'in adına kayıtlı iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı anlaşılmıştı.
5: Tabii İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazım.
22: Şahin bu gelişmeler doğrultusunda Ankara Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. Eski bakan savcının karşısına şüpheli sıfatıyla çıktı. Şahin içeride yaklaşık 3,5 saat kaldı. İfadesi 12 sayfa tuttu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin hakkında örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve suçluyu kayırma suçlarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebinde bulundu. Şahin yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesine de ulaşıldı. Şahin'e adına tahsisli çakarlı araçların şüpheliler tarafından kullanılması, firari Hilmi Tuna Kuriş'te Erhan Yılmaz'ın bu araçlardan birinde yakalanması, Belarus bağlantıları ve eski danışmanı Ömür Yücel'in ifadeleri soruldu. Şahin aracın firariler tarafından kullanıldığından haberi olmadığını, Kuriş ve Yılmaz'ı tanımadığını savundu. Eski danışmanı Ömür Yücel'in Şahin'in bilgisi dahilinde dediği vize girişimlerini ise kesin bir dille yalanladı.
4: Adıma tahsisli araçları ben kullanırım. Fakat benim kullanımımda olmadığı dönemlerde kimin kullandığını bilmiyorum. Ömür Yücel isimli şahsa bu konuda herhangi bir talimat vermedim. Bunlardan benim kesinlikle bilgim ve haberim yoktur. İlk defa şu anda bunları duydum.
2: Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan katamaran tipi yolcu gemisi geride büyük bir acı bıraktı. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin kaybolduğu faciada hayatını kaybedenler memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Gaziantep ve Mersin'de gözyaşı sel oldu.
0: Akdeniz'in mavi suları bu kez kapkara bir feryada büründü. Kıbrıs açıklarında alabor olan feribot geride paramparça hayatlar ve acı bıraktı. Umutların dalgalara gömüldüğü facianın ardından yitip giden canlar gözyaşlarıyla toprağa verildi. Facianın en büyük acılarından biri Gaziantep'teki Törer ailesinin evine düştü. Kıbrıs dönüşü faciaya yakalanan Törer ailesinden 14 yaşındaki Nisa Gaziantep'te toprağa verildi. İki kardeşi sağ kurtulurken kayıp baba Ferdi Törer'i arama çalışmaları sürüyor. Çocukların annelerini de 4 yıl önce kanserden kaybettiği öğrenildi.
6: 4 yıl önce anneleri vefat etmişti zaten. 2 tane çocukları var şu an 10-11 yaşlarında. Sağ salim onlar, çok şükür onlar kurtuldu.
0: Faciada hayatını kaybeden 56 yaşındaki emlakçı Nihat Balyemez Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Bahaettin Nakiboğlu Camii'ndeki cenazeye Gaziantep Valisi Kemal Çever'in yanı sıra çok sayıda kent protokolü ve yakınları katıldı.
7: %90 Nihat abi ön tarafa gitti oradaki merdiveni kullanmaya. Orada da büyük ihtimal teşhis ettiklerinde oğlunun kafasında yarık oldu, dikiş atıldı herhalde. Orada kafayı bir yere çarptı.
0: Mersin'in Silifke ilçesi de feribot faciasında bir evladını kaybetti. Faciada hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir memleketinde toprağa verildi. Kıbrıs'a düğün için giden aileden iki kız ve damat yaralı kurtuldu. Kayıp anne Şerif Özdemir'i arama çalışmaları Akdeniz'de sürüyor.
8: Düğüne gidikler, dönüşte gemi faciası oluyor işte.
0: Mersin'de bir cenaze daha vardı. Reyhan Verim akrabalarıyla yaptığı Kıbrıs tatili dönüşü yaşanan kazanın ardından törenle memleketindeki şehir mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Öte yandan o gemiden sağ kurtulan Seyran Kahveci de korku dolu anları anlattı.
9: Kapıyı kapattılar. O arada su var. Artık gelmeye başladı. Ne bize bir takmayı gösterdiler. O arada kapılar kapınca basınçla o dalga patlattı camları. Bizi aldı, dışarı attı suya.
0: Mürettebat tarafından terk edildiklerini söyledi.
9: Mürettebat bizden önce atlamıştı suya. Yukarıda hepsini ben gördüm.
0: Ateş püsküren acılı kardeş ihmaller zincirine isyan etti.
9: Firma sahibi, sorumlusu kaptan. Kaptan bizi ölüme terk etti. Ben her şeyimi kaybettim. Benim acımı geri verebilecekler mi?
2: Girne'de feribotun batmasıyla yaşanan facia geride izledik. Tarihsiz bir acı bıraktı. 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 20 kişidense hala haber yok. Aileler limanda, hastanede, memleketlerinde gözle

0: Kimi aileler çocuklarının, kimi eşlerinin, kimi ise kardeşlerinin yolunu gözlüyor. Kayıplar arasında hamile eşini ve iki çocuğunu geride bırakanlar da var.
1: İki çocuğu var artı hamile eşi Mustafa'nın.
0: Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sözler tükeniyor, gözyaşları dinmiyor. Faciadan kurtulan anne ve babanın iki çocuğundan hala haber yok. Saliha Miray Biçer ve Mehmet Asaf Biçer. Annenin feryadı ise limanda yankılanıyor.
2: Benimden kayıp gitti. Ben onu bırakmazdım. Ölüsü ölüm bile olsa bırakmazdım. Bulamadım sonra.
0: İki kardeşin Hatay'daki babaannesi de gözünü yollara dikti. İki torunundan gelecek tek bir umutlu haberi bekliyor.
2: Allah razı için bu torunlarımı görenler. Allah'ım, Allah bize haber ver.
0: Batan feribotta yolculuk yapan Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerin memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de acı ve umut bir arada. Aileleri artık tek bir haber bekliyor. İki kardeşin akıbetinin bir an önce ortaya çıkmasını istiyorlar.
3: Ya ölü ya diri getirsinler artık. Bunlardan isteğim bu. Başka bir şey istemiyorum. Yorulduk artık. Ayakta zor duruyoruz.
0: Demir kardeşlerin eşleri de aldıkları acı haberlerle fenalaştı.
1: Mustafa ve Mahmut'un eşleri fenalaştı zaten. Hastaneye götürdük kendileri.
0: Ama facianın acısı bununla da sınırlı değil. Hayatını kaybedenler arasında jandarma uzman çavuş Fahri Ateş de vardı. Ateş'in feribot alabora olurken önce ailesini kurtarmaya çalıştığı ortaya çıktı. Eşi ve çocuğunun güvenliğini sağladı. Sonra onlara can yeleği bulabilmek için yeniden geminin alt bölümüne indi. Ancak o iniş Fahri Ateş'in son yolculuğu oldu. Bir daha da yukarı çıkamadı. Eşi ve 4 yaşındaki çocuğuysa sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
4: Tabii ki.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da Girne'de kameralar karşısında açıklama yaptığı sırada acılı ailelerin tepkisiyle karşılaştı. Tepkilerin büyümesi üzerine Erhürman konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.
4: Ben yanınıza geleceğim şimdi. Yanınıza geleceğim, aileler de var burada. Geliyoruz.
2: Bana açıklama yapacaksınız. Tabii ki. Bana yapmanız gerekiyor.
4: Öfkenizi anlıyorum. Çok haklısınız. Biliyorum. Biliyorum.
2: Televizyonla ne alakası var?
4: Sabah da geldik.
2: Geleceğiz.
4: Geleceğiz. Şimdi geleceğiz.
2: Çıkmadı mı? Şimdi geleceğiz.
4: Yani.
2: Çıkmadı. Yapamıyorsunuz çünkü.
5: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni sarsan fuhuş soruşturmasında 3. dalga operasyon gerçekleşti ve soruşturma dosyasında yer alan detaylar gerçekten kan dondurdu. Seni belediyede işe alacağız vaadiyle tuzağa düşürülen genç kadınlar ve tutuklu başkan Muhittin Böcek hakkındaki skandallar dikkat çekti.
6: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
7: Rüşvet, irtikap, kara para derken Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kez ağlarına düşürdükleri genç kadınlara kurulan fuhuş tuzağıyla çalkalanıyor. Seni işe alacağız vaadiyle kurulan o kirli çark polisin dev operasyonuyla yerle bir oldu.
6: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
7: Kamu imkanlarının peşkeş çekildiği iddialarıyla gündemden düşmeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ağır suç dosyalarıyla gündemde. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Fuhuşa aracılık eden, yer temin eden ve uyuşturucu kullandığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı.
6: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
7: Ama dosyadaki asıl bomba detaylar operasyonla birlikte ortaya çıktı. İddiaya göre 11 genç kadına belediyede iş sözü verildi. Ancak o kadrolar liyakatle değil, kirli pazarlıklarla dağıtıldı. Genç kadınların tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya zorlandığı, ardından da belediye ve iştiraklerinde işe başlatıldığı öne sürüldü.
8: Bana Muhittin Başkan'la cinsel birliktelik yaşamadan belediyeye giremezsin denildi. Önce bu teklifi sert biçimde reddettim. Maddi sıkıntıdaydım. Sonunda teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Bana kız arkadaşım varsa getir grup yapalım dedi. Aracı bana hamile kalmaya çalış seni yurt dışına gönderir dedi.
7: Skandalın boyutları bununla da bitmedi.

0: Dosyada yer alan mağdur ifadeleri adeta tüyler ürpertti. Grup ilişkiden iki kız kardeşin istismarına, hatta yaşı küçük kız çocuklarına kadar uzanan o ağır iddialar dosyaya giren mağdur beyanlarıyla belgelendi.
1: Bize Muhittin Böcek'le birlikte olup olamayacağımızı sordu. Böceğin güçlü biri olması nedeniyle kardeşime yapılan teklifi kabul ettik. Konya altındaki eve götürüldük. Kardeşim, ben ve Muhittin Böcek arasında grup cinsel ilişki yaşandı. Oryantal kıyafetlerle dans ederken üzerimize yaklaşık 3000 dolar para takıldı.
0: Dosyadaki en ağır itirafsa reşit olmayan mağdurdan geldi. Henüz 17 yaşındayken ağa düşürülen genç kızın ifadeleri olayın vahametini gözler önüne serdi.
1: Olayların başladığı dönemde 17 yaşındaydım. Yaşım nedeniyle böceğe gönderilmemin daha fazla para getireceği söylendi. Lara'daki eve götürüldüm. Eve girdiğimde Muhittin Böcek içerideydi.
0: Gözaltındaki 7 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken soruşturmanın derinleşerek devam edeceği öğrenildi.
2: Fuhuş ve kara para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engeyurt'un danışmanlığını yapan Cem Tekinoğlu da çıkarıldı, mahkemece tutuklandı.
3: Fuhuş ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasından gözaltındaydı. Yeni Partili Cemal Engeyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı. Masa hakkı banka hesaplarında yaklaşık 1,35 milyar liralık işlem hacmi tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 29 Ağustos'ta Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engeyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. Soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Cem Tekinoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tekinoğlu, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmekle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarından cezaevine gönderildi.
2: 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun canice katledildiği gün yüzüne çıkarılmıştı yıllar sonra. Tozlu raflardan indirilen soruşturmada tutuklu sayısı arttı ve toplam sayı 30'a çıktı.
3: Operasyonların beşincisi yapıldı. Gülistan Doku dosyasında tutuklu sayısı 30 oldu. 6 yılı geçti ama Gülistan Doku nerede sorusu hala cevapsız. Son olarak düzenlenen operasyonun talimatını Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı vermişti. Emniyet ve jandarma şafak vakti baskınlar düzenlemişti. Gülistan'ı bulması için görevlendirilen dalgıç Gürkan Gürdal tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İki şüphelinin adli kontrole serbest bırakılmasına ise savcılık itiraz etmişti.
4: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
3: Savcılığın aldığı kararlar doğrultusunda hakim karşısına çıkarılan iki şüphelinin daha tutuklanmasına karar verildi. İki şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirine hükmedildi. Toplam tutuklu sayısı 30'a yükseldi. 6 şüpheli ile ilgili işlemler sürüyor.
4: Bakın, bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
3: Soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ABD'de yakalanmış, ardından tutuklanmıştı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet suçlarından tutuklanıp demir parmaklıklar ardına yollanmıştı.
2: İstanbul Bakırköy'de güzellik merkezinde ortaya çıkan gizli kamera skandalıyla ilgili gelişmeler de var. İncelenen 15 bin görüntü arşivde mağaza kabinleri, oteller, bungalovlar ve günlük kiralık evlerden kayıtlar bulunduğu da belirlendi. Tutuklanan işletmenin sahibi, kamera düzeneğini kuran ve görüntüleri yayınlayan şüphelilerin de ifadeleri ortaya çıktı.
5: Epilasyon işlemi sırasında kadınların uygunsuz görüntüleri çekildi ve bu görüntüler sosyal medya üzerinden parayla satıldı. İşte burası kamera skandalının yaşandığı nokta, Bakırköy İnceli Caddesi'nde bulunan güzellik merkezi.
0: Skandalın arkasından büyük bir şebeke çıktı. İncelenen binlerce görüntü kaydının içinden çıkanlar bir kez daha kan dondurdu. Arşivde 15 bin görüntü, dev mağazaların soyunma kabinleri, otel odaları, bungalovlarda gizlice çekilmiş mahrem görüntüler. Yüzleri bile kızarmadan kayda almış, sosyal medyada satmışlardı.
5: Cinsel içerikli görüntülerin çekildiği skandal adres Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından işte böyle mühürlendi.
0: Güzellik merkezi sahibi kadın tutuklanarak gönderildiği cezaevinden mektup yazdı. Kızım ve yakınlarımın görüntülerini servis edecek kadar küçülmedim dedi. Savcılığa ilk şikayet edenin kendisi olduğunu savundu.
1: Asılsız, gerçek dışı ve çirkin olaylarda adımın geçmesi kabul edilemez. 17 yaşındaki kızımı, kızım kadar yakınım olan yeğenim ve aynı yolda yürüdüğüm ekip arkadaşlarımı, ekmeğimi kazandığım kıymetli danışanlarımın mahrem görüntülerini servis edecek kadar ve kendi ekmek kapımı bitirecek kadar kafayı da yemedim. O kadar küçülmedim.
0: Mahrem görüntüleri gizlice çekip Telegram hesabından satmakla suçlanan Abdullah Çatalbaş, ifadesinde reklamcıyım, videolara hiç bakmadım diyerek kendini savundu.
6: Belirtilen kanalların reklamını yapıyorum. Reklamını yaptığım kişiler tek seferde 10 bin video gönderiyorlardı. Hiçbirine bakmadım. Videoların nereden geldiğini, isim ve IBAN bilgilerini poliste paylaştım. Suçsuzum.
0: Ancak soruşturma kapsamında polisin araştırma raporu ve mahkeme tutanakları Çatalbaş'ın iddiasını çürüttü. Telegram kanallarının kendisine ait olduğu tespit edildi. İşletmenin tüm kamera sistemlerini kurduğunu söyleyen tutuklu Emrah Selim Cansever ise serbest meslek erbabı olduğunu ve kazancının 1 milyon lira olduğunu belirtti.
7: Benim bir firmam var ancak ona herhangi bir hizmet vermedim. Firmama faturalı ve teklifsiz iş girmez. Görüntüler dışarıdan gerçekleştirilen bir siber saldırıyla ele geçirilmiş olabilir. Suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum.
0: Skandalın boyutunu güvenlik krizine çeviren bir detay da ortaya çıktı. 15 bin video kaydı barındıran arşiv havuzunun içerisinde güzellik merkezi görüntülerinin yanı sıra soyunma kabinleri, otel odaları ve bungalovlarda çekilmiş görüntüler olduğu da değerlendiriliyor. Soruşturma derinleşirken 3 kişi de tutuklu bulunuyor.
2: İstanbul Ticaret Odası verilerine göre Megakent'te tüketici fiyatları aylık bazda %1,66 arttı. Yıllık artış ise %34,96'ya ulaştı. İstanbul'da Ağustos ayının zam şampiyonuysa eğitim oldu.
0: İstanbul'un Ağustos enflasyonu belli oldu. Fiyat artışında eğitim grubu başı çekti. İstanbul Ticaret Odası Megakent'in Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları Ağustos'ta bir önceki aya göre %1,66 yükseldi. Yıllık enflasyon %34,96 oldu. Harcama grupları incelendiğinde en yüksek artış %17,28 ile eğitim harcamalarında görüldü. Eğitimi %8,22 ile alkollü içecekler ve tütün, %2,32 ile konut, %1,43 ile ulaştırma ve %1,41 ile ev eşyası takip etti. Ağustos'ta fiyatların gerilediği tek harcama grubuysa giyim ve ayakkabı oldu. Giyim ve ayakkabıda %0,08 azalış kaydedildi. Sağlık harcama grubundaysa fiyat değişimi gözlenmedi.
2: Tarladan markete fiyat değişimleri belli oldu. Limonun fiyatı üreticiden tezgaha gelene dek tam %748 oranında arttı. Markette en çok zamlanan ürün ise %37 ile yumurta, en çok ucuzlayan ürün ise %34 ile sivri biber oldu.
8: Sebze fiyatları ucuz. Sebze meyve bayağı ucuz.
0: Tarlayla market arasındaki fiyat makası açılıyor. Üreticiden tezgaha ulaşana kadar fiyatlar katlanıyor.
9: Hesaplı yani, normalde marketlere falan göre bakaraktan bayağı hesaplı burası yani.
0: Ağustos'ta üreticiyle market arasındaki en fazla fiyat farkı limonda görüldü. Üreticide 10 lira olan limon markette 84 lira 84 kuruşa kadar çıktı. Yani fiyat %748,4 oranında arttı. Fiyat değişimi havuçta %380, %80, elmada %377, kabak ve yeşil soğanda %240 olarak gerçekleşti.
10: Fiyatlar biraz düştü. Kışın daha pahalı. Birazcık herhalde mevsim olarak bollaşmaya başladı.
0: Ağustos ayında markette 37 ürünün 19'unda fiyat artışı, 18'inde fiyat düşüşü yaşandı. Fiyatı en fazla artan ürün %37,8 ile yumurta oldu. Yumurtadaki fiyat artışını %19 ile yeşil fasulye, %11,1 ile yeşil soğan, %10 ile marul ve %8,9 ile kuru incir takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürünse %34,2 ile sivri biber oldu.
11: Salatalık aldım, domates aldım. Her şey mevsimde yiyeceksin. Doldur.
2: Almanya'nın Rusya'ya yönelik yeni adımları ve Leipzig Havalimanı'ndaki İHA olayı sonrasında yükselen gerilim Berlin-Moskova hattında tansiyonu yeniden artırdı. Almanya saldırıdan Rus istihbaratını sorumlu tuttu ve Rusya'ya ait diplomatik ve kültürel kurumların kapatılması kararını verdi.
3: Avrupa'nın kalbinde patlayan sabotaj krizi Berlin'le Moskova'yı diplomatik savaşın eşiğine getirdi. Almanya, Rusya'yı doğrudan hedef aldı ve peş peşe sert yaptırımları devreye soktu. İddialara göre Rus askeri istihbaratı grubu Leipzig Havalimanı'nda Ukrayna'ya askeri malzeme taşıyan bir kargo uçağını havaya uçurmaya çalıştı. Patlayıcı yüklü insansız hava aracı son anda fark edildi. Fünyenin arızalanması ise olası bir felaketi önledi. Berlin yönetimi saldırı girişimini Rus operasyonu olarak niteledi. Alman hükümeti Bonn'daki Rus konsolosluğu ve Berlin'deki Rus kültür merkezini kapatma kararı aldı. Rus Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rusya Almanya'nın iddialarını yalanladı. Almanya Dışişleri Bakanı Wadefull'un sözleri ise krizin boyutunu ortaya koydu. Rusya ilişkilerimize bilinçli ve kasıtlı şekilde zarar verdi. Bu çıkışın ardından Avrupa Birliği de safını belli etti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya'nın yanında olduklarını ilan etti. NATO'dan da Almanya'ya destek geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Almanya'ya tam dayanışma mesajı verdi. Leipzig'te arızalanan bir fünye ile önlenen saldırı, şimdi Avrupa ile Rusya arasında yeni ve tehlikeli bir hesaplaşmanın fitilini ateşledi.
2: Rusya ile Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna, Rusya'ya son dönemin en kapsamlı İHA saldırısını düzenledi. Rusya'nın saldırılarında ise 12 kişi hayatını kaybetti.
3: Ukrayna, Rusya topraklarına savaşın en kapsamlı İHA saldırılarından birini düzenledi. 500'den fazla İHA'nın kullanıldığı operasyonda Baltık kıyıları alevlere teslim oldu. Hedefte Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki en büyük petrol ve yakıt ihracat merkezi olan Ust-Luga Limanı vardı. Leningrad bölgesine düzenlenen saldırıda liman tesislerinde yangın çıkarken bölgede 50'den fazla İHA'nın düşürüldüğü açıklandı. Saldırı dalgası bölgesel bir krizi de beraberinde getirdi. İHA'ların hava sahasını ihlal etmesi üzerine NATO üyesi Estonya savaş uçaklarını acil koduyla havalandırdı. Sınır hattında alarm durumuna geçildi. Saldırıların bir diğer adresi Samara bölgesiydi. Novokuybyshevsk kentinde dev petrol rafinerisine yakın noktalara ve yerleşim yerlerine düşen İHA parçaları binalarda hasara yol açtı. Rusya Savunma Bakanlığı 18 bölgede toplam 516 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini duyurdu. Ukrayna Genelkurmayı ise Kırım ve Belgorod dahil çok sayıda noktada Rus askeri lojistik tesislerinin başarıyla vurulduğunu açıkladı. Rusya da Ukrayna'ya yönelik İHA saldırılarını üst üste 6. günde de sürdürdü. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok noktaya gece boyunca düzenlenen saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti. Başkent Kiev'de kayda geçen görüntülerde yoğun patlamaların meydana geldiği görüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın hava sahasına ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı. Zelenski, Rusya hava sahasını kapatıyoruz dedi.
12: Ukrayna sivil havacılığı tehdit etmiyor. Tek bir sivil uçağı bile tehdit etmiyor. Ancak Rusya'nın gökyüzünde dikkate alınması gereken ölçekte dronelar olacak. Rusya'nın hava sahası fiilen kapanıyor. Rusya'nın başlattığı savaş Rusya'nın gökyüzünü kapatıyor.
8: Yaktaki.
2: Terör devleti İsrail Gazze'de katliama, Suriye'de de provokasyona devam ediyor. Gazze'de 5 Filistinli daha katledildi. Suriye'nin güneyinde İsrail askerleri köylere baskın düzenledi. Suriye'de Yermük Şehitleri isimli bir grupsa İsrail'e savaş ilan etti.
0: İsrail hem Gazze'de hem Suriye'de katliam ve işgale devam ediyor. Gazze'nin güneyindeki Tel El Ehva mahallesinde İsrail ordusunun hava saldırısında bir araç hedef alındı. 3 Filistinli katledildi. Gazze'nin kuzeyinde ise bir parka düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli katledildi. Öldürülen iki Filistinlinin naaşı Şifa Hastanesi'ne götürüldü. Hastane önündeki cenaze töreninde büyük öfke ve üzüntü vardı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 73.456 Filistinli katledilirken 174.496 Filistinli de yaralandı. İşgalci İsrail ordusunun Suriye provokasyonu ise devam ediyor. Bu kez adres Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalı oldu. 10 askeri araçtan oluşan İsrail Birliği Cemle köyüne baskın düzenleyerek burada konuşlandı. İsrail askerlerinin Mariye köyünde sivillere ait evleri de ağır makineli silahlarla hedef aldığı aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise gerilimi tırmandırdı. Suriye'de Yermük Şehitleri isimli bir grup İsrail'e karşı savaş ilan ettiğini duyurdu. Şam yönetimi, İsrail güçlerinin Suriye topraklarından tamamen çekilmesini ve ülkenin egemenliğine saygı göstermesini talep ediyor.
2: Yunanistan'la İsrail arasındaki savunma anlaşması tartışılmaya devam ediyor. Yunan Bakan mecliste anlaşmanın Türkiye'ye karşı önlem olduğunu açıkça ifade etti.
0: Yunanistan, Türkiye korkusundan İsrail'e yanaştı. Yunan Bakan itiraf gibi bir açıklama yaptı. Atina yönetimi İsrail'e Aşil Kalkanı adında 3 milyar euroluk dev bir savunma anlaşmasına imza attı. Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, parlamentoda yaptığı konuşmada İsrail'le kurulan ortaklığın doğrudan Türkiye'ye karşı bir önlem olduğunu açıkça dile getirdi.
13: İsrail'le ittifakımız, Türkiye veya başka yerlerden gelebilecek tehditlere karşı Yunan devletinin özgürlüğünü güvence altına alıyor. Bu son derece önemli bir mesele.
0: Anlaşma Spider, Davud'un sapanı ve Barak MX gibi çok katmanlı hava savunma sistemlerini kapsıyor. Sistemlerin 35 ay içinde tam kapasiteye ulaşması planlanıyor. Karar Yunanistan'da sert tartışmaları da beraberinde getirdi. Sağlık bütçesi yerine silahlanmaya öncelik verilmesini eleştiren komünist muhalefete yanıt veren Yunan Bakan, Gazze tepkisi gösteren sol grupları da hedef alarak protestoları soytarılık olarak niteledi.
2: ABD Başkanı Donald Trump ara seçimlerde destek verdiği adaylarla ilgili haber yapan gazeteciyi hedef aldı. Trump, habercinin çalıştığı NBC kanalına yaptırım imasında bulundu. Trump'ın kurmaylarının arasında çıkan yer kapma kavgası ise gündem oldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde desteklediği adaylara dair haberinden ötürü NBC sunucusu Kristen Welker'i hedef aldı. Trump Truth Social adlı platformundaki paylaşımında Kristen Welker'i hedef alarak gazeteciyi bir zamanların harika programı Meet the Press'in sevilmeyen sunucusu olarak nitelendirdi. Amerikan Başkanı Welker'in partisinin ön seçimlerinde başkanın siyasi adaylara yönelik desteklerinin zaman zaman karşılık bulmadığı yönündeki ifadesine karşı çıktı. Yarışların %98 ila %100 oranında kendi istediği doğrultuda sonuçlandığını savundu. Yorumlarında Welker'e hedef alan Trump, radyo ve televizyon yayın frekanslarının lisanslarını tahsis eden ve denetleyen Federal İletişim Komisyonu'nu işaret etti.
6: Bu kasıtlı yanlışlık nedeniyle kınanması ya da cezalandırılması için Federal İletişim Komisyonu'na bildirilecek. Ne yazık ki tek kişi o değil. Radikal sol haberler, içinde Trump geçen her şeyi taciz etmek, aşağılamak ve karalamak için elinden geleni yapıyor.
0: Medya iletişimi sadece Trump'ın değil kurmaylarının da en büyük sınavlarından biri haline gelmiş durumda. Amerikan yönetiminin en üst düzey isimleri bu kez icraatlarıyla değil Trump'ın hemen yanında durabilmek için verdikleri mücadeleyle gündemde. Oval ofisteki görüntüler adeta bir yer kapma yarışına sahne oldu. Bir tarafta Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., diğer tarafta federal sağlık kurumlarının yöneticisi Mehmet Öz. İki isim Trump'ın arkasında sıralanan yöneticiler arasındaki konumları nedeniyle tuhaf bir gerilim yaşadı. Trump'ın yanında konuşan Öz yerini almak isteyen Kennedy'yi iterek uzaklaştırdı. Birkaç kez yer değiştirmeyi deneyen Kennedy ise sonunda pes ederek olduğu yerde kaldı. Amerikan basını da bu anları Trump'a en yakın noktada bulunma mücadelesi olarak yorumladı.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelede sınır ötesi abluka için harekete geçti. Bakan Çiftçi, Gürcistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Önemli temasların ardından kameraların karşısına geçti ve Çiftçi bugüne kadar 866, sadece bu yılsa 438 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini söyledi.
14: Gürcistan akıllarıyla yapmış olduğumuz işbirliği ve güç birliği neticesinde toplamda 866 kişinin ülkemize iadesi ve sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi bugüne kadar.
3: Sınır dışı edilen 866 kişinin 438'inin 2026 yılında iade edildiğini belirtti.
14: Sadece bu yıl ülkemize iadesi sağlanan kişi sayısı 438.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Gürcistan'da temaslar yürüttü. Bakan Çiftçi Gürcistan İçişleri Bakanı ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Çiftçi suç şebekelerinin büyük bir tehdit haline geldiğini belirtti.
14: Yeni nesil suç örgütleri hem ülkemizde hem de başka yerlerde bulundukları yerlerde güvenlik ve huzur ortamını ciddi manada tehdit ediyorlar.
3: Bakan Çiftçi, Gürcistan ziyaretinin ardından benzer temasları başka ülkelerle de sürdüreceğini söyledi.
14: Türkiye olarak bundan sonra da bu tür ziyaretlerimizin devam edeceğini huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Bu ziyaret ilkti. Bundan sonra da inşallah sırayla Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya benzer ziyaretlerimiz olacak.
3: Türkiye Polis Akademisi Başkanlığı ile Gürcistan Kamu Güvenliği ve Polis Akademisi arasında eğitim ve akademik işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte iki ülkenin emniyet güçleri ortak eğitim programları ve akademik projelerle suçla mücadelede çok daha senkronize hareket edecek.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek de Yunan mevkidaşıyla uzaktan bağlantı yöntemiyle görüştü. İki ülke arasında masaya yatırılan adli işbirliği kapsamında Bakan Gürlek Yunanistan'daki suç örgütü elebaşlarının iadesini istedi.
15: Türkiye ve Yunanistan komşu ve müttefik iki ülke olmanın yanı sıra halklarımız arasında güçlü bağların bulunduğu iki ülkedir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunan mevkidaşı Yorgos Floridis'le video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan adalet alanındaki işbirliğini değerlendirdi.
15: Söz konusu örgütlerin uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerdeki yapılanmaları bu mücadelenin ulusal sınırların ötesinde de yürütülmesini zorunlu kılmaktadır.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başta adli yardımlaşma olmak üzere sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık dedi. Güllek, uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede ülkeler arasında güçlü ve kesintisiz bir adli işbirliğinin önemini vurguladıklarını belirtti. Adalet Bakanı, suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar, adalet önüne çıkarılması konusunda kararlılık mesajı verdi.
15: Yunanistan, adli makamları tarafından bugüne kadar adli işbirliği alanında sağlanan tüm destek ve gösterilen çabalar için teşekkür etmek istiyorum.
3: Görüşmede Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının Türkiye'ye iadesi de talep edildi. Akın Gülek paylaşımında bakanlıklarımız arasındaki diyaloğu karşılıklı güven temelinde sürdürecek, adli işbirliğimizi somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşıyacağız ifadelerine de yer verdi.
2: Yargılama hızlanacak, davalar daha hızlı sonuçlanacak. Bu amaçla Alo Adalet Hattı hayata geçirildi. Sistem ilk olarak Ankara, Kayseri ve İzmir'de başladı. Biz de TGRT Haber ekibi olarak Alo 135 çağrı merkezine gittik ve sistemin nasıl işlediğini yerinde görüntüledik.
16: Ben Fadime. Alo Adalet Hattı'na hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim?
17: Adalet hizmetlerinde yeni dönem başladı. Alo Adalet 135 hattı devreye girdi.
18: Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefine kararlılıkla ilerliyoruz.
0: Yeni dönemde yargı hızlanacak. Alo Adalet 135 hattı bunun en önemli ayağı olacak.
17: 5 yılı aşan dava, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için Alo 135 hattı aranabilecek.
18: Vatandaşlarımız dosyaları hakkında daha düzenli ve güvenli bilgilendirilecek. Dava dosyalarına ilişkin sonuçlar vatandaşlarımıza SMS yoluyla bildirilecek.
0: İlk etapta Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayan hizmet daha sonra 81 ilde devreye alınacak. Başvuru yapılmak istenen dava veya soruşturma dosyası arayan kişiye ait değilse görüşme sonlandırılacak.
18: Soruşturmalarda gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığı bilgisi paylaşılacak.
0: Alo Adalet 135'e aynı kişi günde en fazla 3 defa başvurabilecek.
16: Kendi ifadelerinizi açıklar mısınız?
0: Başvuru yargı hizmetlerinin etkinliği bürosuna ulaşacak. Gerekli hallerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirilmesine sunulacak. Yapılan başvurunun hangi aşamada olduğu vatandaş portalı üzerinden de takip edilebilecek.
18: Alo Adalet 135 hattı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
2: Yaz tatili öğrenciler için telefon, tablet ve bilgisayar başında geçti. Ancak tatil artık bitti ve okul vakti geldi. İlk ders zili 14 Eylül pazartesi günü çalacak. Peki tatil modundan ders moduna geçiş nasıl olacak? İşte veli ve öğrencilerin görüşleri.
19: Full sabahladım ya. Full oyun filan.
20: Ekran süre 6 saat 9 saat falandır. TikTok izliyorum tüm gün.
21: Biraz kaydırdım, arkadaşlarımla konuştum. Telefonda görüntülü konuştum, öyle şeyler yaptım.
22: Kimi tatilde sabahlara kadar bilgisayarda oyun oynadı, kimi de saatlerce telefonda, sosyal medyada vaktini harcadı.
23: Oynadım. Ya oynamayan yoktur bence. Telefon, tablet, karışık. Dizi izlerim.
19: Biz geçen bu arkadaşımla 23 saat bilgisayar oynadık. Midem falan bulandı, full hasta oldum.
22: Okul açılacak peki. Ne düşünüyorsun?
19: Abla hiçbir şey düşünmek istemiyorum.
22: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. 14 Eylül pazartesi günü ders başı yapılacak. Peki öğrenciler ders maratonuna hazır mı?
19: Ders maratonuna valla fazla çalışmadım da işte dönem içerisinde halledeceğiz inşallah.
22: Pek hazır değiliz gibi.
19: Yani değiliz.
22: Geç saatlere kadar uyuyan, saatlerce telefon ve tabletle vakit geçiren öğrenciler şimdi yeniden okul rutinine adapte olmaya çalışacak. Okul açılınca seni en çok zorlayacak şey nedir?
19: Abla uyku düzeni olabilir. Sabah erken kalkmak zor oluyor. Bir de yazın uyku düzeni çok bozuluyor. Gece geç yatmaktan dolayı.
22: Yaz tatili boyunca rahatça şöyle öğle saatlerine kadar uyudun mu?
23: Evet, uyudum.
22: Alıştırıyorum kendimi yavaş yavaş.
24: Ders yok, ödev yok, öğretmen korkusu yok. Bu sıkıntıların sonucunda çocuklar şeye düşüyor. Bilgisayara.
1: düşüyor. Haliyle verimsiz oluyorlar.
22: Bu süreç velileri de zorlayacak. Peki veliler öğrencileri alışkanlıklarından nasıl vazgeçirecek?
4: Birden değil. Zamanı daraltaraktan, saati azaltaraktan, haftaya düşürerekten. Enjekte olayı vardır ya, bence düzelir diye düşünüyorum.
5: Bir haftada olamazlar da bir aydanca olur herhalde. Telefona bir sınırlama koymamız gerekiyor.
22: Uzmanlar ailelere uyarıyor. Öğrencinin uyku ve ekran süresinin kademeli olarak düzenlenmesi gerekiyor. Telefonu bir anda elinden bırakabilir misin?
7: Bir anda bırakamam. Çocuğun zevkini bir anda elinden alınca onun da ders çalışması çok gelmez gibi düşünüyorum.
2: İstanbul Çekmeköy'de iki sürücü arasında el kol hareketi yapma tartışması çıktı. Sürücülerden biri diğer aracın aynasını kırdı.
24: O parmak işareti ne? O parmak işareti ne? Ha?
0: Aynasını kırdı, gaza basıp uzaklaştı.
24: Ne? Ha?
0: Trafikteki tartışmanın adresi İstanbul Çekmeköy.
24: Gel. Hadi yap.
0: İki sürücü arasında seyir halindeyken el kol hareketi yüzünden tartışma yaşandı. El hareketi yapan sürücü sağdan soldan aracın önüne geçti.
24: Gel. Hadi yap.
0: Sürücü bu duruma iyice sinirlendi. Yanına yaklaştı. İşte o sırada otomobilin camından sarkan sürücü aracın camına yumruk atıp kaçtı.
24: O parmak işaretini O parmak işareti ne?
0: Otomobilinin aynası kırılan sürücü kaçan sürücüye öfkesini küfrederek gösterdi. Küfürlerin ardından aynayı kıran sürücü yavaşladı. Bu defa aracı zarar gören sürücü küfredip hızla yoluna devam etti.
24: O parmak işareti ne?
2: Cezalar arttı ama trafikteki öfke azalmak bilmiyor maalesef. Şimdi İstanbul Kartal'da bir sürücü trafik tartışmasında diğer aracın önünü kesti, şahıs küfürler savurdu, araca yumruklar attı.
0: Aracın önünü kesti, karşı tarafın camını yumrukladı. İstanbul Kartal'da iki sürücü arasında trafik tartışması yaşandı. Sinirlerine hakim olamayan şahıs aracı yolda sıkıştırdı. Durdurduğu sürücüye küfürler ve tehditler savurdu, araca yumruklar attı. Saldırıya uğrayan sürücü sakinliğini korudu. O anları cep telefonuyla görüntüledi. Trafikte araçtan inip saldırmanın 180 bin lira cezası bulunuyor.
2: Mersin'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Virajı alamadı, iş yerine böyle daldı. Kaza Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Tek şeride düşürülen yolda virajı alamayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil yol kenarındaki oto galerisinin camını patlatıp içeri daldı. Kaza anında iş yerinin boş olması büyük bir facianın önüne geçti. Araçtaki 3 kişiden biri hafif yaralandı. O anlarsa kameraya böyle yansıdı.
2: Antalya'da kavşaktan dikkatsiz çıkan otomobilde kazaya sebep oldu.
0: Hem dikkatsiz hem de hızlıydı. Kavşaktan çıkarken kazaya neden oldu. Kavşaktan dikkatsiz bir şekilde çıkan otomobil yol üzerindeki otomobille çarpıştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerden biri tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücü ise iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi.
2: New York'un kalbi Times Meydanı'nda bıçaklı bir kadın dehşet saçtı. Elinde tuttuğu iki bıçakla bir kadın ve bir erkeği bıçakladı. Kadın öldü, saldırgansa polis müdahalesiyle öldürüldü.
3: New York'un kalbinde dehşet saçtı. Elinde tuttuğu iki bıçakla iki kişiyi öldürdü. Sonunda kendisi de polis kurşunuyla vuruldu. Olay New York'un ünlü Times Meydanı'nda yaşandı. 49 yaşındaki Pamela Cisneros adlı kadın elindeki iki bıçakla çevredekilere saldırmaya başladı. Önce metro yakınındaki 68 yaşındaki bir erkeği karnından bıçakladı. Ardından ilerleyerek 32 yaşındaki bir kadını bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının finans devi Bank of America bünyesinde başkan yardımcısı olarak görev yapan Erin Piacente olduğu öğrenildi. Saldırgan daha sonra polis noktasına doğru yöneldi. Polisler 5 dakika boyunca kadından bıçakları bırakmasını istedi ama o direndi. Şok tabancaları da onu durdurmaya yetmedi. Sonunda polislere doğru ilerlemeye başlayınca vuruldu. Saldırgan kadın hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Yetkililer Pamela Cisneros'un ruh sağlığının bozuk olduğunu açıkladı.
2: Bir sosyal medya fenomeni yayın yaptığı sırada gasp edildi. Yer Brezilya. İzliyoruz.
0: Bir otomobil içerik üreticisi sosyal medyada fenomen. Trafikte bekliyor. Bir yandan da araba kamerasıyla çekim yapıyordu. Bir anda dışarıdan biri aracın camını kırarak içerideki iPhone'u aldı. Her şey kelimenin tam anlamıyla saniyeler içinde oldu. Şoke olan kadın ağlamaya başladı. Yaşadığı panik yüzünden aracını hareket dahi ettiremedi. Üstelik gaspçıların kadının hesabından para transferi yaptığı da ortaya çıktı. Mağdur fenomen polise başvururken olaya dair soruşturma başlatıldı.
2: Kendi otomobilini yaptı, sürücüsüz hale getirdi ama otomobilin ilk durağı teknoloji fuarı değil, polis arabası oldu.
8: Yakini tor par Pakistan mein talent ki koi kami nahi hai.
0: Pakistanlı tasarlayan kendi imkanlarıyla geliştirdiği sürücüsüz otomobili test etmek için yola çıktı. Her şey güzel başladı. Ta ki otomobil direksiyonu kendi eline alana kadar.
8: Yakini tor par Pakistan mein talent ki koi kami nahi hai.
0: Araç bir anda kontrolden çıktı ve soluğu polis otomobilinin yanında değil üzerinde aldı.
8: Koi kami nahi hai.
0: Tasarlayan otomobilini sürmeden götürmek istedi ama araç test sürüşünde rotayı biraz fazla özgür yorumladı. Sonuç, sürücüsüz otomobilin ilk resmi karşılaşması polisle oldu.
2: Bir motosikletlinin yaptığı kaza izleyenleri şaşkına çevirdi. Dolmuşa hızla çarpan motosikletli çarpmanın etkisiyle kendisini bir anda aracın içinde buldu.
0: İnanılması güç kazanın adresi Kolombiya. Hızla ilerleyen motosikletli dolmuşa adeta füze gibi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet savruldu. Sürücüsü ise ne olduğunu anlayamadan dolmuşun içine uçtu. Bir anda kendisini yolcu koltuğunda bulan motosikletli büyük şaşkınlık yaşadı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmazken ortaya çıkan görüntü izleyenleri hem şaşırttı hem de böylesi ancak filmde olur dedirtti.
2: 4,5 aydır süren av yasağı bitti. Balıkçılar vira bismillah dedi. Dağlar atıldı. Peki en çok hangi balıklar takıldı? İşte İBB Gürpınar su ürünleri haline gelen ilk balıklar.
9: Maşallah be. Sezonun ilk hamsisi geldi.
10: Her gün balık, ömür boyu sağlık.
11: Takvimler 1 Eylül'ü saatler gece yarısı 12'yi gösterdi. Balıkçılar vira bismillah dedi. Av yasağı kalktı. Ağlara takılan ilk balıklar da geldi.
12: Bu
6: yıl inşallah bereketli olacak.
12: Bu sene bol bereketli.
11: Balıkçıların Nisan 15'ten beri süren hasreti sona erdi. Peki denizden en çok hangi balıklar çıktı?
12: Palamut, hamsi, istavrit.
11: Bu üçü boldu.
12: Evet.
6: Bira bismillah dedik, bu gece 12 itibariyle çıktık. Hamsiyle başladık.
13: Yok, muhtemelen 150-200 kasa civarında böyle.
11: Balıklar geldi, mezat başladı mı?
14: Mezat başladı. Balıklara 9 para ver.
24: 6.
14: Allah bin bereket versin kardeşim.
6: Hamsiler geldi.
11: Bir kasası 4000.
6: Bir kasası bugün itibariyle 4250-275 lira civarına geliyor kilosu.
9: Sezonun ilk hamsisi geldi. Maşallah, subhanallah.
15: Sardalyalarımız.
6: Denizin incisi.
15: Bir sardalya var. 200 kilo kadar bir şey.
9: İstanbul balığa doyacak bu sene inşallah.
6: Bu yılın esas favori balığı palamut olacak inşallah.
25: Bu yıl palamut yiyeceğiz. Her sene yapmaz. Çiftli yıllarda yapar. 2020, 22, 24, 26.
12: Palamut şu anda 150-100 arası. 200'e de var.
9: Buraya 250.
14: 200 abi, 200. Olduğu gibi 200 abi.
9: Beyler, bu balıkların olduğu gibi 200'ü var. Olduğu gibi 200'ü var. Var başka. Var başka. Hayrını görsün.
11: Hemen istavrit var.
6: Bir istavrit var. Bir kilosu da 200 lira. Ekim aylarında, Ekim aylarının sonuna doğru da Çinekop'tan ümitliyiz.
14: Ananın sütünü içme, denizin balığını ye.
9: Herkese rastgele diyorum.
2: Batman'daki spor salonu yangınında aralarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeninin de olduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 işletme sahibi tutuklandı.
3: Alevler salonu sarmış, kurulan cam pazarında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Sorumlulara yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2 işletme sahibinin tutuklanmasına karar verildi. Acı olay 30 Ağustos günü Batman'da meydana gelmişti. Şehir merkezindeki bir spor salonunda yangın çıkmış, faciada 11 kişi dumandan etkilenmişti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine yani Şanzime Sarıgül ve avukat Gülsüm Öztekin Tunç hayatını kaybetmişti. Yani'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yeğeni olduğu öğrenilmişti. Üç kadın kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verilirken sorumlulara yönelik çalışmalar da sürdürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeğeninin cenazesi sırasında ABD'de olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de taziye için Batman'a gitti. Abisi Ahmet Şimşek ve aile fertlerine başsağlığı diledi.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar kapsamında 27 şube ve ilçe emniyet müdürlüğünün görev yeri değişti.
3: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atamalar belli oldu. 18 ilçeye yeni emniyet müdürü atandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki il içi atamalar kapsamında bazı şube ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görev değişikliğine gidildi. Bu kapsamda Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğü'ne Ozan Koç, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne Mehmet Tanrıkulu, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne Halil İbrahim Başlı, Koruma Şube Müdürlüğü'ne Muhsin Dumlupınar, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne Emrah Ata, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne ise Gökhan Karagül getirildi. Esma Yavaşça, Interpol Europol Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü'ne vekaleten görevlendirilirken, İnşaat Azmi İlker Çiftçi de Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne vekaleten getirildi. İlçe Emniyet Müdürlüklerindeki görevlendirmeler de değişti. 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.
2: Galatasaray yeni transferlerine hız verdi ve onlardan biri Deniz Gül İstanbul'a geldi. Sarı Kırmızılılar Fransız stoper Bichuavu'yla da anlaşma sağladı.
0: Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı Kırmızılılar milli golcü Deniz Gül'ü İstanbul'a getirdi.
16: İşte Deniz Gül, genç oyuncu Deniz Gül İstanbul'da sevgili seyirciler ve atkıyla ilk pozunu veriyor.
0: Galatasaray Porto'dan Deniz Gül'le anlaşma sağladı. Milli futbolcuyu havalimanında Galatasaray taraftarı coşkuyla karşıladı.
17: To get started with the team.
18: Öncelikle çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma kavuşmak istiyorum, bu taraftarla kavuşmak istiyorum. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum.
0: Galatasaray, Deniz Gül için 10 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus ödeyecek. 22 yaşındaki milli forvet geçen sezon 44 maçta 7 gol, 2 asistle oynadı. Galatasaray defansını Bichuavu ile güçlendiriyor. Sarı Kırmızılar Fransız stoper için Leipzig'le anlaşma sağladı. 21 yaşındaki Bichuavu sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a davet edildi.
2: Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer de 23 yaş altı dışında Fenerbahçe'de transfer döneminin kapatıldığını açıkladı. 4 futbolcuyla da yolların ayrıldığını belirtti.
19: Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır.
0: Fenerbahçe 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi. Taraftarın transferde yıldız beklentisi suya düştü.
19: Bitti, kapandı. Yani alınacaksa bir tane genç 23 yaş altı yerli yabancı transfer sezonumuz bizim açımızdan kapanmıştır.
0: Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Sarı lacivertlerde 4 futbolcuyla daha yollar ayrıldı. Talisca'ya veda töreni düzenlenecek.
19: İnşallah Talisca'yı da bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Becao, Diego Carlos, bir de Çağlar'la yollarımızı da bugün ayırmakla kadro şeyini tamamlamış olacağız.
0: Fenerbahçe kanatlarda oynayabilen 23 yaş altı 10 numara transferi yapmayı planlıyor.
2: Biz de bu haberle birlikte programı kapatmış oluyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
20: TGRT FM.
21: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
26: Hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
27: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
26: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
28: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
29: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
26: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
21: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
30: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
31: Burada.
30: YKS Türkiye dördüncüsü.
31: Burada.
30: YKS Türkiye 12.'si.
31: Burada.
30: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
32: Burada.
30: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
31: Burada.
30: Kickbox Dünya Şampiyonu.
32: Burada.
30: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
32: Burada.
30: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
33: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Fethullah-ı Verkanisi Hazretleri, 19. yüzyılda Anadolu'da yetişen evliyadan, ismi Fethullah'tır. Verkanisi diye de meşhur olmuştur. Babası Şeyh Musa el-Mardini'dir. Siirt'in Minar nahiyesine bağlı Verkanis köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1899 Hicri 1317 senesinde Bitlis'te vefat etti. Kabri Bitlis vilayet merkezindeki türbesindedir. Fethullah-ı Verkanisi Hazretleri medreseye giderek zamanının usulüne göre ilim tahsil etti. İlimde yükseldikten sonra Seyda ve Üstad-ı Azam isimleriyle meşhur olan Nakşibendiye yolu büyüklerinden Büyük Veli Abdurrahman Tagi Hazretlerinin sohbetlerine devam etti. Ona talebe olup ilim meclislerinden ve sohbetlerinden istifade etti. Uzun seneler hizmetinde bulunup tasavvuf yolunda ilerledi. Kardeşi Şehmuz ise Fethullah-ı Verkanisi Hazretlerinin aksine dünyaya yöneldi. O da dünya yönünden ilerledi. O kadar zengin oldu ki birçok şehirlerde onun mağazasını bulmak mümkündü. Fakat zengin olmasına rağmen kıtlık yıllarında açlık ve sefillik içinde öldü. Hatta kefen alacak para bulamadıkları için yorganının yüzünü söküp ona kefen yaptılar. Bugün için ismi kayboldu. Hiç kimse Şehmuz diye birisinin yaşamış olup olmadığını bilmemektedir. Kardeşi Şehmuz'un vefasız olan dünyaya bel bağladığından akıbeti perişan olurken, Fethullah-ı Verkanisi Hazretleri ise rızayı ilahiyi aradı ve Allahü Teala ona maddi ve manevi nimetler ihsan etti. Evliyalık yolunda ilerleyip Nakşibendiye yolu ileri gelenleri arasında yer aldı. İlimde ve tasavvufta yüksek derecelere ulaşması sebebiyle hocası Abdurrahman Tahi Hazretleri ona talebe yetiştirmek ve insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmak hususunda

diğer talebeleri itiraz ettiler. Muhammed Ziyaüddin şeyhinin oğludur. Onun için hatırını hoş tutması, onu incitmemesi, ona hürmet etmesi lazım olduğu halde nasıl olur da o kızağa binip keyif sürerken şeyhinin oğlu zahmet ve meşakkatle kızağını çekiyor, dediler. Onların bu itirazlarına Fethullah-ı Berkanisi Hazretleri, "Üstadım Seyda Abdurrahman Tahi Hazretleri oğlunu bana teslim etti ve ben de böyle hareket etmeyi uygun görüyorum. Yok eğer size teslim etmişse bildiğiniz gibi hareket etmekte serbestsiniz," şeklinde cevap verdi. Şeyh Fethullah-ı Berkanisi Hazretleri, şeyhinin oğluna hürmet etmesi, önünden kalkıp arkası sıra gitmesi gerektiğini biliyordu. Fakat hocasının oğlunun kendisine hizmet edip manevi derece kazanması için böyle yapıyordu. İlim ve fazilette yüksek derece sahibi bir veli olan Fethullah-ı Berkanisi Hazretleri, hocasının oğlundan başka pek çok talebe de yetiştirdi. Bitlis vilayetine bağlı Mutki ilçesinin Uhin, Yukarı Koyunlu köyünde bulunan kendi oğlu Alaaddin-i Uhimi de en önde gelen talebelerinden ve halifelerindendir. Fethullah-ı Berkanisi Hazretlerinin hocası Abdurrahman Tagi Hazretleri vefat ederken onu yerine halife tayin etti. Abdurrahman Tagi Hazretleri vefat edeceği zaman oğlu Muhammed Ziyaüddin'in üzüntülü ve ağlamakta olduğunu görüp sebebini sordu. Oğlu Muhammed Ziyaüddin-i Nursini Hazretleri, "Efendim, insanın babası büyük tüccar olur da onun mirasından istifade edemezse ondan daha acı bir şey olur mu diye üzülüp ağlıyorum," diye cevap verdi. Abdurrahman Tagi Hazretleri, "Doğru söylüyorsun. Ama ben seni başkalarının oğlundan ayırt etmedim. Başkasının oğlu yanımda nasıl idiyse sen de aynı durumdaydın. Aranızda fark gözetip sana özel muamele yapmadım. Diğerlerinden ayırmadım. Fakat Şeyh Fethullah seni başkalarından ayıracak," buyurdu. Şeyh Fethullah-ı Berkanisi Hazretleri, hocasının bu işaretini emir kabul edip, Muhammed Ziyaüddin Nursini Hazretlerine özel itina gösterdi. Onu evliyalık yolunda yükseltip, bir iki sene içinde irşad ile, yani insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatıp, onların dünya ve ahirette saadete, kurtuluşa ermeleri için çalışmakla vazifelendirdi. Onu huzuruna çağırıp, "Artık sen yetiştin. Buyur babanın makamına geç ve irşada başla," diyerek irşat makamına oturttu. Hocasının sağlığında ve vefatından sonra 24 sene insanlara İslamiyet'i anlatan Muhammed Ziyaüddin-i Nursini Hazretleri, 1. Cihan Savaşı sırasında talebeleriyle ve sevenleriyle birlikte Rus ve Ermenilerle savaştı. Kardeşi Muhammed Said, Muhammed Eşref ve birçok talebeleri şehit oldular. Kendisi de bir merminin isabeti sonunda bir kolunu kaybetti. Din, vatan ve milletine yaptığı hizmetleriyle zamanının alimleri ve devlet adamlarının sevgilerine kavuştu. Tasavvuf yolunda babasına ve hocası Fethullah-ı Berkanisi Hazretlerine layık bir zat oldu. Şeyh Fethullah-ı Berkanisi Hazretleri, talebelerine ve sevenlerine buyurdular ki, "Akıllı kimsenin mümkün olduğu kadar dünyadan yüz çevirmesi lazımdır. Helal ve haram olduğu bilinmeyen şüpheli şeylerden sakınarak helale harama dikkat etmeye vera denir. Künûzül Hakâik'ta geçen hadis-i şeriflerde, "Hiçbir şey vera gibi olamaz" ve "Dininizin direği veradır" buyurulmuştur. Ebu Hüreyre Hazretleri, kıyamet günü Allahü Teala'nın huzurunda

0: kıymetli olanların verâ ve zühd sahipleri olduklarını beyan etmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri, bir kimse şu 10 şeyi kendine farz bilmedikçe tam verâ sahibi olamaz deyip bunları şöyle saymıştır. Gıybet etmemeli, mü'mine suizan etmemeli, kimseyi kötü bilmemeli, kimseyle alay etmemeli, yabancı kadınlara, kızlara bakmamalı, doğru söylemeli, kendini beğenmemek için Allahü Teala'nın kendisine yaptığı ihsanları, nimetlerini düşünmeli, malını helal yere harc edip haramlara vermemeli, nefsi, keyfi için mevki makam istemeyip bunları insanlara hizmet yeri bilmeli. 5 vakit namazı vaktinde kılmayı birinci vazife bilmeli. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği iman ve işleri iyi öğrenip kendini bunlara uydurmalı. Hasan-ı Basri Hazretleri, zerre kadar verâ sahibi olmak, 1000 nafile oruç ve namazdan daha hayırlıdır demiştir. Şüpheli olmak korkusuyla mübah şeylerin çoğundan sakınmak, dünyadan ve dünyalık olan şeylerden uzak durmak manasına gelen zühd hakkında Haris el-Muhasibi şunları söylemektedir. Zühd, insanın kalbini dünya sıkıntılarından uzak tutar. Allahü Teala'nın yüceliğini ve büyüklüğünü tanımayı, tövbe etmeyi temin eder. El-Camius-Sagir'de zikredilen bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur. Zühd, kalbe ve bedene rahatlık verir. Dünyaya rağbet ise düşünce ve hüzün verir. Berikada geçen bir hadiste ise, dünyada zahit olanı Allah sever. İnsanlarda bulunanlarda zahit olanı insanlar sever buyurulmuştur. Muhammed Hadimi Hazretleri, zahit alimin 2 rekat namazı, zahit olmayanın ömrü boyunca kıldığı namazdan hayırlıdır demiş. Lokman Hakim Hazretleri de, ey oğlum, yakin ve sabrı sanat edin. Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden uzak olursan, dünyada zahit ve mücahit olursun buyurmuştur. Halis, temiz yemek, niyeti temizlemek, dünya faydalarını düşünmeden bütün işlerini, ibadetlerini yalnız Allah için yapmak demek olan ihlas hakkında mektubattaki bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. İbadetlerinizi ihlas ile yapınız. Allahü Teala ihlas ile yapılan işleri kabul eder. Hilyetül Evliya'da kaydedildiğine göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali gönderirken şöyle buyurmuşlardır. İbadetlerini ihlas ile yap. İhlas ile yapılan az amel kıyamet günü sana yetişir. Seyyid Emir Gilal Hazretleri, ihlassız amel sahte para gibidir, kabul edilmez demiş. Sehl-i Tüsteri Hazretlerine, insanın nefsine en çok ağır gelen şey nedir diye sorduklarında, ihlastır cevabını vermiş. Zira ihlasta nefsin nasibi yani payı yoktur diye bir açıklamada da bulunmuştur. İmam-ı Rabbani Hazretleri ise, ihlas ile uzun yılların amelinin, işinin kısa zamanda ele geçeceğini açıklamıştır. İmam-ı Rabbani Hazretleri, bir kimse peygamberlere aleyhisselam tabi olmadan doğru yolda yürümek isterse, muhakkak eğri yola sapar. Eğer eline bir şeyler geçerse, istidraçtır. Sonu zarar ve ziyandır demektedir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri ise şöyle demiştir. Hakiki mümin batıl inançlara inanmaz. Sihir, uğursuzluk, fal, efsun, Kur'an-ı Kerim'den başka şeyde yazılı muska, mavi boncuk, kehanet ve benzeri şeylere, bunların muhakkak iş yapacaklarına, mezarlara mum dikmeye, tel ve iplik bağlamaya itibar etmez ve keramet sahibi olduğunu söyleyen sahtekârlara inanmaz. Mübarek hocam Abdurrahman Tahi Hazretleri, zikir anmak, her işte Allahü Teala'yı hatırlamak, kendini gafletten kurtarmak, kulun Allahü Teala'yı dille ve kalple anması demektir. Gaflet de Allahü Teala'yı unutmak demektir buyurdular. İmam-ı Rabbani Hazretleri, her vakit Allahü Teala'yı zikretmek lazımdır. Kalpte başka hiçbir şeye yer vermemelidir. Yerken, içerken, uyurken, gelirken, giderken hep zikir yapmalıdır demiştir. Abdurrahman Tâgî Hazretleri, her an dilleriyle Allahü Teala'yı zikredip onu bir an unutmayanlardan her biri güler bir halde cennete gireceklerdir demektedir. Zikir cehri ve hafi olmak üzere iki kısımdır. Zikri cehri yüksek sesle Allahü Teala'yı anmak, zikri hafi ise gizli olarak ve kalb ile Allahü Teala'yı hatırlamaktır. İmam-ı Rabbani Hazretleri zikri hafi'nin zikri cehri'den eftal, daha üstün olduğunu belirtmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ise Mektubat-ı Seyfiye'de geçen hadis-i şeriflerinde bu üstünlüğün 70 kat olduğunu beyan buyurmuşlardır. İtiyat, alışkanlık halinde nafile olarak devamlı yapılan ibadet, tesbih ve dualara virt, çoğulu evrat denilir. İmam-ı Gazali Hazretleri, dua, zikir, Kur'an-ı Kerim, okuma ve tefekkür, mahluklardaki ve kendi bedenindeki ince sanatları, düzenleri, birbirine bağlılıklarını düşünerek Allahü Teala'nın büyüklüğünü anlaması, insanın günahlarını hatırlayıp bunlara tövbe etmesi lazım geldiğini, ibadetlerini ve taatlerini düşünerek bunlara şükretmesi gerektiğini hatırına getirmesi, sabah namazından sonra ahiret yolcusu kulun virdi olmalıdır demiştir. Yine İmam-ı Gazali Hazretleri, okunmalarında fazilet olduğu bildirilen bazı ayet-i kerimeleri virt edinip okumak da müstehaptır. Fatiha, Ayetel Kürsi ve Bakara suresinin son iki ayeti, Âmener Resûlü bunlardandır. Kaylule, öğleye doğru bir miktar uyumak da gündüz virtlerindendir demiştir. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, gece virdinden bir ayet-i kerimeyi okuyamadığı zaman, gündüzleri bayıldığı, hatta bu yüzden bir hasta gibi günlerce ziyaret edildiği rivayet edilmiştir. Malik bin Dinar Hazretleri ise şunları söylemiştir. Bir gece uyuyakaldım ve evradımı yerine getirmedim. Rüyamda birisi karşıma çıktı ve okur yazarlığın var mı dedi. Var dedim. Şu yazıyı okur musun dedi. Ve elime bir kağıt parçası verdi. Kağıtta dünyanın geçici ve aldatıcı nimetleri, ölümsüz olarak yaşayacağın cennetin zevk ve safasından seni alıkoymuştur. Yani geçici olarak zevk aldığın bu uyku, ebedi saadetine yarayacak ibadetine mani olmuştur. Uyan, namaz kıl ve Kur'an-ı Kerim oku. Zira bunlar uykudan hayırlıdır yazılıydı. Fetullah-ı Berkanisi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Fetullah-ı Berkanisi Hazretleri, Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinin talebelerinden birisine, ben vefat edinceye kadar başkasına söylememen şartıyla sana bir şey anlatacağım buyurdu ve devam ederek, bana Sıbgatullah Arvasi Hazretleri ve hocam Abdurrahman-ı Tâgî Hazretleri ile 3 huri geldi. Huriler gayet süslü elbiseler giymişler, yüzleri ayın 14'ü gibi parlar vaziyetteydi. Sıbgatullah Arvasi Hazretleri ve hocam Abdurrahman Tâgî Hazretleri bana, biz sana bizimle gitmen için geldik. Senin Allahü Teala'ya kavuşma vaktin yaklaştı, dediler. Ben onlara, hoş geldiniz, dedim. Onlardan huriler hakkında sordum. Bu hurilerden biri, Sıbgatullah Arvasi Hazretleri için, birisi hocam Abdurrahman Tâgî Hazretleri içindir. Diğeri kim içindir dediğimde, Allahü Teala o huriyi sana hediye gönderdi. Ben onlara, benim hastalığım pek şiddetlendi. Huri nerede, ben nerede? Ben kendi derdimle meşgulüm deyince onlar, Allahü Teala böyle emretti buyurdular. Sonra ben, Rabbimin verdiklerine razıyım dedim. Bu konuşmalar sırasında, bu üçüncü hurinin hocamın kızı olan hanımım olabileceği aklıma geldi. Dikkatle bakınca, onun olmadığını anladım. Bu huri, Allahü Teala'nın hazinelerinden bir ihsandır diye düşünüp, Allahü Teala'ya şükrettim. Şeyh Fetullah Verkanisi Hazretleri, çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, her konuda haddini bilip, sınırı aşmamak, insanlara iyi muamelede bulunmak, sünnet üzere, yani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu ve davrandığı gibi hareket etmek, hataya düşmekten sakınılacak şey, terbiye, güzel ahlaka da edep denir. Abdullah bin Mübarek Hazretleri, alimler edep hakkında çok şeyler söylediler. Bize göre edep, insanın kendini tanımasıdır demiştir. Ebu'l-Berekat Emevi Hakkari Hazretleri, edep, kulun Allahü Teala'ya karşı vazifelerini, vakitlerini nasıl değerlendireceğini, kendini ondan uzaklaştıran şeylerden nasıl korunacağını bilmesidir demiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri ise, edebe riayet etmeyen hiç kimse Allah'a kavuşamaz, yani veli olamaz. Din büyüklerinin yolu baştan sona edeptir. Namazın sünnet ve edeplerinden birini gözetmek ve tenzihi bir mekruhtan sakınmak, zikir, fikirden, tefekkürden üstündür buyurmuştur. Şems-i Tebrizi Hazretleri ise, Ademoğlunun edepten nasibi yok ise, insan değildir. Ademoğluyla hayvan arasındaki fark budur. Gözünü aç ve bütün Allahü Teala'nın kelamının manası, ayet ayet edepten ibaret olduğunu gör demiştir. Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Günahların başı ise küfürdür, imansızlıktır. Nefsinin arzularına tabi olan Allahü Teala'ya nasıl kul olur? Ey insan, kime tabi isen onun kulu olursun. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri bir mektubunda şöyle buyurdu. Yüksek makamlar ve beğenilen haller sahibi Ahmet Han, Allahü Teala size selamet versin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Münşi Naimüddin Han, iyi hallerinizden çok bahsettiler. Bunun için bu birkaç satır, kırık dökük ifadeler yığını mektubu yazdım ki, uzakta kalmış olanları inayet nazarınızdan unutmayasınız ve teveccüh ediniz. Zira bu ihtiyarın ömrü günah işlemekle geçti. Şikayet, gıybet, dil uzatma, ayıplama, lanet etme, büyükleri anlayamama neticesi sitemler şeklinde açık günahlar yahut huzur içinde olmayan, tecvide riayet edilmeden namaz kılma, boş ve lüzumsuz şeylerden kesilmeden oruç tutma, Manasını düşünmeden Kur'an-ı Kerim okuma ve boş vakitleri Allah korkusu ve huzuru ile geçirmeme ve sayılı nefesleri gafletle harcama şeklindeki diğer günahlar o kadar çoktur ki amel defterimi kararttılar. Binlerce teessüfler, esefler olsun ki cihan bahçesine gül için geldik ama diken topladık. Hasretler, ziyanlar olsun ki bize sıhhat, afiyet ve rahatlık verildi. Hepsinin şükründe kusur ve eksiklik eyledik. Pişmanlıklar olsun ki Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi eşsiz iki nimet ihsan olundu. Biz ise onların şükründe olacak yerde hala gafletteyiz. Allah korusun, hayretteyim. Yarın ne yüzle Allahü Teala'nın ve Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda kabul görürüz. Bu ne anlayışsızlıktır. Bu uygunsuzluk ve liyakatsizlikle şefaat ve mağfiret derecesine ulaşmak çok zordur. Ancak Allahü Teala'nın gadabını aşmış rahmeti ümidimizdir. Mücerret ihsanı ile muamelesine güveniyoruz. Yoksa hiç özrümüz, özür dileyecek yüzümüz yoktur. Ölüm başımızın ucunda, kıyamet çok yakın. İşe yarar hangi ameli işledik? İyiler cennete girip cennet nimetlerine ve Hakk'ın didarına kavuşurlar. Bizim gibi gafiller 50.000 senelik hesap gününde bizi hesaba çektirecek, bırakmayacak şeylerle meşgulüz. Düşünmek lazımdır ki yarın elde hasret, ziyan kalmasın. Allah katında kıymetli kulların yaptıkları gibi seher vaktinde kalkıp gözlerden hasret gözyaşları akıtmayı, mücahede ve can çıkarırcasına gayretle ibadet ve kullukta bulunmayı Hak Teâlâ nasip eylesin. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri namaz hakkında şöyle buyurdu. Namazı cemaatle kılmak ve tumaniyet, rükûda, secdelerde, kavmede ve celsede her uzvun hareketsiz durması ile kılmak, rükûdan sonra kavme, kalkıp ayakta her uzuv yerine yerleşecek şekilde dik durmak, yapmak ve iki secde arasında celse, dik durma yapmak, bizlere Allah'ın Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirildi. Kavmenin ve celsenin farz olduğunu bildiren alimler vardır. Hanefi mezhebinin müftilerinden Kadihan, bu ikisinin vacipliğini, ikisinden birisini unutunca secde-i sehv yapmanın vacip olduğunu ve bilerek yapmayanın namazı tekrar kılmasını bildirmiştir. Müekket sünnet olduklarını bildirenler de vacibe yakın sünnet demişlerdir. Sünneti hafif görerek, ehemmiyet vermeyerek terk etmek küfürdür. Namazın kıyamında, rükûunda, kavmesinde, celsesinde, secdelerinde ve oturulduğu zamanında ayrı ayrı başka başka keyfiyetler, haller hasıl olur. Bütün ibadetler namaz içinde toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih söylemek, yani Subhanallah demek, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem salavat söylemek, günahlara istiğfar etmek ve ihtiyaçları yalnız Allahü Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır. Ağaçlar, otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar rükû halinde, cansızlar da kadede oturuyor gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan bunların ibadetlerinin hepsini yapmaktadır. Namaz kılmak Miraç gecesi farz oldu. O gece Miraç yapmakla şereflenen Allahü Teala'nın sevgili peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem uymayı düşünerek namaz kılan bir Müslüman, o yüce peygamber gibi Allahü Teala'ya yaklaştıran makamlar da yükselir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gözümün nuru ve lezzeti namazdadır buyurdu. Bu hadis-i şerif, Allahü Teala namazda zuhur ediyor, müşahede olunuyor, böylece gözüme rahatlık geliyor demektir. Bir hadis-i şerifte, ya Bilal, beni rahatlandır buyuruldu ki, ey Bilal, ezan okuyarak ve namazın ikametini söyleyerek beni rahata kavuştur demektir. Namazdan başka şeyde rahatlık arayan bir kimse makbul değildir. Namazı zayi eden, elden kaçıran, dinin diğer emirlerini daha çok kaçırır. İmanı olmayan kimsenin cehennem ateşinde sonsuz yanacağını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bu haber elbette doğrudur. Buna inanmak, Allahü Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna inanmak gibi lazımdır. Ateşte sonsuz yanmak ne demektir? Herhangi bir insan sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünürse, korkudan aklını kaçırması lazım gelir. Bu korkunç felaketten kurtulmanın çaresini arar. Bu ise çok kolaydır. Allahü Teala'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın sallallahu aleyhi ve sellem onun son peygamberi olduğuna ve onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak insanı bu sonsuz felaketten kurtarmaktadır. Bir kimse ben bu sonsuz yanmaya inanmıyorum. Bunun için böyle bir felaketten korkmuyorum. Bu felaketten kurtulma çarelerini aramıyorum derse buna deriz ki, inanmamak için elinde senedin, vesikan var mı? Hangi ilim, hangi fen inanmana mani oluyor? Elbet vesika gösteremeyecektir. Senedi, vesikası olmayan söze ilim, fen denir mi? Buna zan ve ihtimal denir. Milyonda, milyarda bir ihtimali olsa da, sonsuz olarak ateşte yanmak felaketinden sakınmak lazım olmaz mı? Azıcık aklı olan kimse bile böyle felaketten sakınmaz mı? Sonsuz ateşte yanmak ihtimalinden kurtulmak çaresini aramaz mı? Şeyh Fethullah-ı Verkanisi Hazretleri, talebelerine ve sevenlerine buyurdular ki, Abdullah-ı Ensari Hazretleri buyurdu ki, öyle zaman olur ki, Allahü Teala bir kulunu ibadetleriyle meşgul eyler. O ibadetler o kulun azıtmasına sebep olur. Yani kibir ve ucba kapılmasına yol açar. Yine öyle zaman olur ki o kulunu bir işe, bir günaha düşürür. O günahı sebebiyle kul o kadar üzülür ki bu üzülmesi o kimsenin hidayetine sebep olur. Haline bakıp gafletten uyanır, tövbe ve istiğfar eder. Bu her iki durumda da atılgan olmamalıdır. Allahü Teala cesaret ve atılganlıkla günah işleyip de o bizi affeder diyen kullarını sevmez. Günahları küçük görmekten daha zararlı bir şey yoktur. Günahların küçüklüğünü değil de kimin koyduğu yasakları çiğnemekte olduğunu düşünüp haya etmelidir. Hak Teâlâ'nın sevdiklerinin yolunda olmak ile dünyaya kıymet vermek, dünyaya düşkün olmak bir arada bulunmaz. Bu yolda bulunan bir kimsenin kalbinde dünyanın zerre kadar kıymeti bulunursa, yağdan kıl çıkması gibi kolayca bu yoldan çıkar. Allahü Teâlâ'nın dostları dünyaya hiç kıymet vermezler. Onun için gam yemezler. Bütün dünyayı bir lokma haline getirip bir velinin ağzına koysan israf olmaz. Gerçek israf bir şeyi Allahü Teala'nın rızasına aykırı olarak sarf etmektir. Allahü Teala dünyayı eliniz ile terk etmeyi değil, kalbiniz ile terk etmeyi ister ve beğenir. İstediğin taat ve ibadetleri beğenmemelisin. O taat sana hoş gelmemeli, bir lezzet aramamalısın. Taatini beğenmek şirktir. Yalnız Allahü Teala'nın emri olduğu için, buyurulduğu gibi, yani ilmihal kitaplarında bildirdiği gibi işlemeli. Taatini Hak Teala'ya ısmarla ve kendi beğenmeni şeytanın yüzüne çarp. Malı seviyorsan yerine sarf et de sana sonsuz arkadaş olsun. Eğer sevmiyorsan ye de yok olsun. Allahü Teala kendi rızasını isteyenlerin yardımcısıdır. Üç kısım ilim vardır ki bunlar tövbe, tevekkül ve hakikat ilimleridir. Tövbe ilmi ki bu ilmi seçilmişler, büyük zatlar ve avam diğer insanlar kabul ettiler. Tevekkül ilmini seçilmişler kabul etti ama avam kabul etmedi. Hakikat ilmini ise insanların ilim, akıl ve anlayış seviyelerinin üstünde olduğu için çok kimse anlayamadı. Allahü Teala'nın azabına müstahak olanlar her an gaflette bulunanlardır. Bunlar başlarına gelmesi muhtemel olan korkunç azaptan gafil oldukları için kendilerini emniyette ve rahat hissederler. Her zaman uyanık olan kalpler ise her an korku ve hüzün ile dolu olurlar. Devamlı ahiret için hazırlık yaparlar. Dolayısıyla bu kimseler cezaya müstahak değildir. İnsana ahirete giden yolda mutlaka şu dört şey lazımdır. Birinci olarak itikat ve amel. Bunun için kendisine lazım olan ilmi öğrenip tatbik etmek lazımdır. Bu ilim yolcuya yön verir, idare eder. İkinci olarak bir zikir lazımdır. Bu yolcuya tenhada arkadaşlık eder ve zikir yardımıyla yalnızlık çekmez. Üçüncü olarak bu yolcunun haram ve şüphelilerden sakınması ve dünyaya düşkün olmaması lazımdır. Bu uygun olmayan düşünce ve başka şeylerin kendisini meşgul etmemesine sebep olur. Dördüncü olarak bir yakin lazımdır. Bu da yolcuyu gideceği yere kadar götürür. İşte ömründe bu dört şeyden ayrılmayan saadete kavuşur. Dünya ne demektir biliyor musunuz? Gönlüne gelen ve seni Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şey dünya demektir. Seni ondan başka bir şey ile meşgul eden her şey de fitnedir. Bu kısa ömrü Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere yaklaşmakla geçiren, ondan başka şeylerle meşgul olan kimse ahiretini harap etmiş olur. Bu ise akıl sahiplerinin yapacağı şey değildir. Nefsiniz sizi uygun olmayan şeylerle meşgul etmeden evvel, siz nefsinizi hayırlı şeylerle meşgul ediniz. Hak Teâlâ'ya yakın olmayı istememek ve düşünmemek cinayettir. Mürşid-i Kâmil'in yetişmiş ve yetiştirebilen rehberin mübarek cemalini görmek ve sohbetine kavuşmak en büyük ganimetlerdendir. Onların güzel cemali ve sohbeti her zaman ele geçmez. Onu elden kaçırmamalıdır. Arafat daima olur. Fakat onlar daima bulunmaz. En büyük ganimeti layıkıyla değerlendirmeli, nimetin kıymetini bilmelidir. Birisi rüyasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördü. Evliyadan bir grup ile bir yerde oturuyorlardı. Herkes onu dinliyordu. Birden semanın kapıları açıldı. Elinde ibrik ve leyen ile bir melek geldi. Melek ibrik ve leyen ile herkesin önüne geliyor, orada bulunanlar ellerini yıkıyordu. Rüyayı gören kimse en sonda bulunuyordu. sıra ona gelince leğeni kaldırın, o bu taifeden değildir dediler. Melek de leğeni alıp götürdü. O kimse Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem dönerek, ya Resulallah, ben bunlardan değilim ama biliyorsunuz ki sizi ve bunları çok seven birisiyim dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunlara muhabbet eden bunlardandır buyurdu. Bunun üzerine melek leğenle ibriği getirdi. O kimse de elini yıkadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye dönüp tebessüm ettiler ve bize muhabbet ettikçe bizimlesin buyurdular. O kimse bu rüyadan sonra bu yolun büyüklerinden biri oldu. Sana iyilik eden kimsenin esiri olursun. Ona karşı boynun bükük olur. Kendisine iyilik ettiğin kimseye karşı ise tam tersi olur. Onun için daima herkese iyilik etmeli, faydalı olmaya çalışmalıdır. Nitekim bir hadis-i şerifte, veren el, alan elden üstündür buyurulmuştur. Büyüklerimizden bir menkıbe nakledelim. Zamanın sultanı Melik Zahir Mücinüddin bir defasında Abdullah el-Acemi Hazretlerinin köyüne gelmişti. Abdullah el-Acemi Hazretleri bahçelerde bekçilik yapıyordu. Melik onu bir bahçe içinde görüp, ey genç, bize tatlı bir nar getir deyince, bulunduğu bahçedeki bir nar ağacından nar koparıp götürdü. Melik kesip tadına baktı ve bu nar ekşi. Sen nasıl bekçisin, narın ekşisini tatlısını ayırt edemiyorsun dedi. Abdullah el-Acemi Hazretleri kendisine ait olmayan meyvelerden hiç yemediği için ekşisini tatlısını bilmiyordu. Melik'in sözleri üzerine hem üzüldü hem de mahcup oldu. Gidip bir ağacın altında namaza durdu ve iki rekat namaz kılıp şöyle dua etti. Ya Rabbi, bana hangi narın tatlı olduğunu bildir, gidip Melik'e vereyim. Onun namaz kılışını ve dua edişini seyreden Melik, hayretinden atın üstünde dona kalmıştı. Çünkü ağaçlar da onunla secdeye gidiyorlardı. Hayatında ilk defa böyle bir halle karşılaşıyordu. Hayretle, ağaçlar, evet ağaçlar, o secdeye kapandıkça ağaçlar da secdeye kapandılar. Demek bu genç erenlerdendir, diyerek atından indi. Ayakta durarak Abdullah el-Acemi Hazretlerine sevgiyle baktı. Sonra koşup ayaklarına kapandı. Abdullah el-Acemi Hazretleri geri çekilerek böyle yapmasına mani olmak isteyince, Melik Zahir, sen namaz kılarken şu bahçenin bütün ağaçları seninle birlikte secdeye kapandılar. Bunun kerametiniz olduğunu anladım. Sen mübarek bir kimsesin, dedi. Abdullah el-Acemi Hazretlerinin belki hayal gördünüz buyurması üzerine, hayır, vallahi gerçek gördüm. Melik aslında sizsiniz. Biz melik değil, sizlerin hizmetçisiyiz, dedi. Bu konuşmalardan sonra Melik Zahir, ona duyduğu yakınlığı daha da arttırmak istedi. Ona ısınmış, kalbi kaynamıştı. Benim edepli ve sana layık bir kızım var. Onu size nikahlamak isterim. O, efendim ben malı mülkü olmayan bir garibim cevabını verdi. Fakat Melik niyetinde kararlı ve çok ısrarlıydı. Abdullah el-Acemi Hazretleri onun bu samimi ve candan isteği karşısında teklifini geri çevirmedi. Nikahları yapıldı. Melik Zahir saraya gidip durumu hanımına anlatınca o da memnun olup kızının çeyizini düzdü. Sonra kızını sultan kızına layık bir şekilde develer yükü çeyizle gönderdi. Düğün alayı Abdullah el-Acemi Hazretlerinin köyüne yaklaşınca haberciler durumu Abdullah Acemi Hazretlerine bildirdiler. Bu haber üzerine düğün alayını karşıladı. Sultanın kızı bir deve üstünde taht-ı revan içinde geliyordu. Peşinde de katar halindeki develer üzerinde yükler dolusu eşya vardı. Sultanın kızına yaklaşıp Ey sultan kızı, benim hanımım olmayı madem ki kabul ettin, şimdi senden bazı isteklerim var deyince kız, evet buyurun söyleyin dedi. O halde şimdi sen üzerinde bulunduğun deveden in. Üzerindeki o süslü elbiselerin yerine benim vereceğim şu sade elbiseyi giy. Sonra şuradaki bahçıvan evine gir buyurdu. Kız isteğini memnuniyetle yerine getirdi. Melik Zahir ile Abdullah el-Acemi hazretlerinin arasında geçen bu hadise, Irak'ta evliya bir zat ve talebeleri tarafından duyulmuştu. Ziyaret etmek için Abdullah el-Acemi'nin köyüne geldiler. Köye geldiklerinde Abdullah el-Acemi hazretleri bahçede çalışıyor, bahçenin otlarını topluyordu. Gelen ziyaretçi heyetinin reisi Allahü Teala'ya dua etti ve otlara işaret etti. Allahü Teala'nın izniyle otlar bir yere toplandı. Abdullah el-Acemi hazretleri onları karşıladıktan sonra "Niçin böyle yaptınız?" diye sordu. O zat, "Efendim, sizin yorulmamanızı, nasihat etmenizi istedim." deyince de, "Biz böyle olmasını isteseydik Allahü Teala'nın izniyle otlar toplanırdı. Lakin biz alın teriyle lokma yeriz." dedi ve alnında toplanan terleri sildi. Terleri parmaklarından damla damla toprağa döküldü. Sonra, "Ey bahçemin otları, eski bulunduğunuz yere dönünüz." dedi. Otlar bahçeye yayılıp eski hallerini aldılar. Ziyaretine gelen zat onun yanından ayrılmadı. Vefatına kadar hizmetinde ve sohbetinde bulundu. Şeyh Fetullah-ı Verkanisi Hazretleri, kalplere şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, "Devamlı zikrediniz, büyüklere bağlılığınızı muhafaza ediniz, güzel ahlaklı olup insanlarla iyi geçininiz, kaza ve kader hususunda nasıl ve niçini bırakınız, yol kardeşleriyle birlik olmayı lazım biliniz, fakr, kanaat, rıza, teslim, tevekkül ve feragat üzerine olunuz." Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri buyurdu ki, "Talebe, sadık olan talip demektir. Allahü Teala'nın sevgisiyle ve onun sevgisine kavuşmak arzusuyla yanmaktadır. Bilmediği, anlayamadığı bir aşk ile şaşkın haldedir. Uykusu kaçar, gözyaşları dinmez, geçmişteki günahlarından utanarak başını kaldıramaz. Her işinde Allah'tan korkar, titrer, Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Her işinde sabreder, her geçimsizlikte, sıkıntıda kusuru kendisinde görür. Her nefeste Allah'ını düşünür, gaflet ile yaşamaz, kimseyle münakaşa etmez, bir kalbi incitmekten korkar. Kalpleri Allahü Teala'nın evi bilir. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan hakkında hayır konuşur ve isimleri anıldığında rıdvanullahi anhüm der. Hepsinin iyi olduğunu söyler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiram arasında olan şeyleri konuşmamayı emir buyurdu. Salih Müslüman bunları konuşmaz, yazmaz ve okumaz. Böylece o büyüklere karşı bir edepsizlikte bulunmaktan kendini korur. O büyükleri sevmek, Allah'ın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem sevmenin nişanıdır, alametidir. Kendi bilgisi, kendi görüşüyle evliya-i kiramı birbirinden aşağı ve yukarı diye ayırmaz. Birinin daha yüksek, daha üstün olduğu ancak ayet-i kerime, hadis-i şerif ve sahabe-i kiramın aleyhimür rıdvan söz birliğiyle anlaşılır. Muhabbet sarhoşluğu elbet başkadır. Aşk sahibi mazurdur. Abdullah bin Dinar Hazretleri, ahlakça tabiinin en ileri gelenlerinden idi. Ebu Hamza bir gün kendisine, "Allahü Teala'ya yaklaşmak nasıl olur?" diyerek nasihat isteyince, "İnsanlardan uzak ve yalnız olduğunda, kısaca her zaman Allah'tan kork. 5 vakit namazını cemaatle kıl. Yönünü harama çevirme. Böylece Allahü Teala'ya yaklaşanlardan ol." buyurmuştur. Abdullah bin Dinar Hazretleri bir sohbetinde talebelerine ve sevdiklerine buyurdu ki, Lokman Hakim Hazretleri oğluna şöyle dedi, "Ey oğul, ateş gelirken ondan nasıl emin olunur? Dünyadan ayrılmak muhakkak iken ona nasıl meyledilir? Ölüm nasıl akıldan çıkar? Onun geleceğinden asla şüphe edilmez. Uyuduğun gibi öleceksin. Ey oğlum, insanın 3 şeyi vardır. Ruhunu Azrail aleyhisselam alır. Hayır veya şer neyse ameli kendisine kalır. Bedenini de kurtlar yer ve toprak çürütür." Alemlere rahmet olan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, "Geceliğin Allahü Teala'nın korkusundan ağlayan göze ateş dokunmaz. Bir kimse 40 gün Allah için ihlasla sabahlarsa hikmet pınarları zahir olup kalbinden lisanına akar." Peygamber Efendimiz, "Mümin gece çok ağlar, gündüz çok tebessüm eder." buyurdu. Her denizin kenarı, sonu, her günün gecesi vardır. Peşinden gece gelmeyecek gün, kıyamet günüdür. Ucu bucağı bulunmayan deniz, Allahü Teala'nın rahmet deryasıdır. Sema tavanının seyyareleri olduğu gibi, her bir gaflet ve hatanın da bir kefareti vardır. Müminlerin günahlarının kefareti tövbedir. Kulluğun en güzeli, kulun Allahü Teala'nın verdiği nimetler karşısında şükürden aciz olduğunu bilmesidir. Sabrın alameti, şikayeti terk, musibet ve sıkıntıları gizlemektir. Açlık, zahitlerin, dünyaya düşkün olmayanların, zikir, ariflerin gıdasıdır. Ayare, yani yar ve dost olmayana iltifat etmemek, ona sırrı açıklamamak, yüzünü hakka dönmüş olmanın alametlerindendir. Kim Allahü Teala'nın rızası için nefsini ayıplarsa, Allahü Teala onu gazabından korur. Kötü ve yanlış sözleri çok dinlemek, taatin, ibadetin tadını kalpten siler. Yarın sana zarar verecek şeyler için keder ve gam içinde bulun. Ahiret saadetini harap eden şeyler için üzül. Yarın sana fayda vermeyecek şey için sevinme. En faydalı korku, insanı günahlardan ve kötülüklerden alıkoyanıdır. İnsana boşuna geçen ömrü için üzülmek yaraşır. Kalan ömrünü de iyi kıymetlendirmesi lazımdır. Kalbime uygun gelmeyen, içime rahatlık vermeyen bir şeyi terk ederim. Kişinin malayaniyi, boş ve faydasız şeyleri terk etmesi, onun Müslümanlığının güzelliğindendir. Abdullah bin Hubeyk Hazretlerine, "İyi insanları nasıl ayırt edebiliriz?" dediler. Cevaben buyurdu ki, "İyi insanların güzel adetlerinden birisi, Allahü Teala'yı gece gündüz anmalarıdır. Onu anma, zikir, kalp ve dille olur. Ancak kalbin zikri daha üstündür." Sonra, "Kalplerinizi Allahü Teala'yı anmakla diriltiniz. Onun korkusuyla doldurunuz. Onun sevgisiyle nurlandırınız. Ona kavuşma arzusuyla sevinçlendiriniz ve biliniz ki ona olan sevginiz derecesinde yükselir, niyetlerinizin doğruluğu ile nefsinizi kahreder, şehvetlerinizi yenip amellerinizi temiz kılabilirsiniz, buyurdu. Bilhassa helal lokma yemeye çok dikkat ederdi. Buyurdu ki, beş şey vardır. Kalp katılaştığı zaman onun ilacı olur. Birincisi, salih kimselerle görüşmek ve onların meclisinde bulunmak. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'in manasını düşünerek okumak. Üçüncüsü, karnını doyurmayıp helalden az bir şey yemekle yetinmek. Zira helal yemek kalbi aydınlatır. Dördüncüsü, Allah-u Teala'nın kâfir ve günahkar için hazırladığı acı azabı ve tehdidini düşünmek. Beşincisi, kendisini Allah-u Teala'ya kulluk vazifesini yapmakta aciz ve noksan görmek. Bununla beraber Allah-u Teala'nın lütuf ve ihsanını düşünmektir. Bu tefekkür olup bundan haya meydana gelir. Tefekkürden bir kısmı da şunlardır. Allah-u Teala'nın seni her şeyinde, içini dışını bildiğini, her an onun seni gördüğünü düşünmek. Dünya hayatını, dünya hayatının meşguliyetlerinin çokluğunu, dünya hayatının çok çabuk geçtiğini, ahiretin ve nimetlerin devamlı olduğunu akıldan çıkarmamak. İşte tefekkür, dünyaya düşkün olmayıp ahirete rağbet etmek gibi meyveler verir. Ölümün geleceğini, fırsatı kaçırdıktan sonra pişmanlık olacağını düşünmek. Böyle tefekkürün meyvesi, uzun emel sahibi olmamak, amellerini düzeltmek, ahirete hazırlık yapmaktır. Vefatı, Fethullah-ı Verkanisi Hazretleri uzun bir ömür sürdü. Ömrünün sonlarına doğru Bitlis'e gelip yerleşti. Vefat edeceğini haber verdi. Vefatından 3 ay kadar önce talebelerinden birine, "Oğlum Alaaddin'i sana teslim ettim. Ona sonuna kadar ders okutamayacağım," dedi. Sonra oğlu Alaaddin'e dedi ki, "Sana Vadia Risalesinden ders okutuyordum. Geriye bir ders kaldı. Fakat bundan sonra okutamayacağım. Sana ders verme işini hocana bıraktım," buyurdu. Böylece vefatını işaret etti ve bu onun son dersi oldu. Fethullah-ı Verkanisi Hazretleri, vefat edeceği günün sabahı, ebedi yolculuk için gerekli hazırlıkları yaptı. Rabbinin huzuruna temiz çıkmak için gusül, boy abdesti aldırıldı. Sağ tarafının üzerine, kıbleye karşı yatırılmasını istedi. Bir an evvel Allah-u Teala'ya kavuşmayı arzuluyordu. Zaman zaman diğer yanı üzerine de çevriliyordu. Batın haliyle Allah-u Teala'yı zikrediyordu. Yani sesli olarak herhangi bir tesbih veya kelime söylemiyordu. Vefatı yaklaştığı sırada misvakının yıkanarak kendisine verilmesini söyledi. Misvakını yıkayıp getirdiler. Bir defa dişlerini misvakladı. Fakat kollarını oynatacak takati kalmadığı için talebelerinden birisi misvakı alıp onun dişlerini misvaklamaya devam etti. Ayrıca hocasının halifelerinden Molla Reşid'e Yasin suresini okumasını söyledi. Yasin-i Şerif bitince Şeyh Fethullah-ı Verkanisi Hazretleri "La ilahe illallah" dedi ve yüzünün su ile meshedilmesini istedi. Fethullah-ı Verkanisi Hazretleri Allah-u Teala'ya kavuşma vaktine yaklaştıkça yüzü güzelleşiyordu. Nihayet 1899 Hicri 1317 senesi Cemazil-Evvel ayının 21. Salı günü Bitlis'te vefat etti. Defin için gerekli hazırlıklar yapıldı. İnsanlar grup grup cenaze namazını kıldılar. Vasiyeti üzerine evinin yanına defnedildi. Fetullah-ı Verkanisi Hazretlerinin Bitlis'te bulunan türbesi sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Allahü Teala bizleri bu büyüklerimizin şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Marmaduke pist alsa, Kur'an-ı Kerim için şöyle der: en taklit olunamaz senfoni, en sağlam bir ifade, insanları ağlamaya veya coşturmaya sevk eden bir kudret.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Bayan Mesude,

Müslümanlık kadar kolayca anlaşılabilen ve insana cesaret veren başka bir din yoktur. Hayatta insan ruhunu rahat ve huzura kavuşturan, insana halinden memnun olarak yaşamayı ihsan eden ve onu öldükten sonra ebedi saadete ve selamete ulaştıran biricik din İslamiyet'tir. İnsan Allah-u Teala'nın yarattığı muhtelif mahluklardan biridir. Muhakkak diğer mahluklarla arasında bir bağ vardır. İnsan Allah-u Teala'nın yarattığı en mükemmel bir mahluktur. Yani en mükemmel bir yaratılmıştır. Ona böyle fazilet veren onda bir ruh olmasıdır. İnsanın ruhu onu daima daha yükseklere götürmeye gayret eder. Ruhu temizleyen ve besleyen ise ancak dindir. Acaba insan ile onu yaratan büyük kudret sahibi arasında ne gibi bir ilişki vardır? Bunu şüphesiz din bildirmektedir. Ben din hakkında muhtelif alimlerin neler söylediklerini tetkik ettim. Şimdi size birkaç misal vermek istiyorum. Carlyle'ın Kahramanlar ve Kahramanlara Tapınanlar adlı eserinden. Bir insanın dini, onun kalbinin iman ettiği bir husus, onun en bariz bir sıfatıdır. Din öyle bir şeydir ki, insanın doğrudan doğruya kalbine gider. Onun dünyadaki faaliyetlerini ayarlar. Ona vazifelerini bildirir, gideceği yolu gösterir ve onun akıbetini tayin eder. Chesterton'un Düşünülecek Olursa adlı kitabından, din bir insanın kendinin veya başkalarının varlığında neler bulunduğu hakkında elde ettiği en yüce gerçeği ifade eder. Ambrose Bierce'in Şeytanın Sözlüğü kitabından, din insanlara bilmedikleri birçok şeyleri öğreten, onlara hem korku hem ümit aşılayan bir kaynaktır. Edmund Burke'ün Fransa İhtilali ismindeki kitabından, bütün hakiki dinlerin emrettiği husus Allah-u Teala'nın emirlerine itaat, onun dinine hürmet ve itibar ve böylece mümkün olduğu kadar onun rızasına yaklaşmaktır. Swedenborg'un Hayat Doktrini adlı eserinden, din demek iyilik yapmak demektir, dinin varlığı iyiliktir. Ve nihayet James Harrington'un Okyanus kitabından, ister ondan korksun, isterse ondan teselli bulsun, dünyada herkesin az veya çok dinle irtibatı vardır. Dünyada herkes birçok defalar bilmediği, anlayamadığı, izah edemediği hususlarla karşılaşır. İşte bu

olduğundan, sonsuz olduğundan, her şeyin ona malum olduğundan, en doğru hükmü veren hakim olduğundan, en büyük yardımcı olduğundan, en merhametli bir halik olduğundan, en büyük affedici olduğundan bahsedilmektedir. Bunları okudukça insanın Allah-u Teala'ya nasıl çekildiğini, onun karşısında nasıl eridiğini ve onun lütfuna nasıl sığındığını size tarif edemem. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hadid suresinin 57. ayetinde mealen, "Biliniz ki Allah-u Teala yeryüzünü kuraklıkla öldürdükten sonra yağmurla diriltir. Ölü kalpleri de zikir ve tilavetle diriltir. Akledersiniz diye bunları açık delillerle size beyan ettik." buyurmuştur. Nas suresinde de mealen, "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, söyle ki ben insanlardan ve cinden, insanın gönlüne vesvese veren şeytanın şerrinden, insanlara muhtaç oldukları şeyleri gönderen ve onları korkulu şeylerden koruyan ve ibadet olunmaya hakkı olan Malikime sığınırım." buyurmuştur.

Bu yüce sözleri okuyunca insan nasıl olur da bu büyük halika inanmaz ve ona sığınmaz? Bütün bunlar insanın hayatta kaldığı müddetçe üzerinde onu koruyan çok merhametli bir halikin bulunduğunu hissederek rahata kavuşması ve doğru yolu tutması için kâfi gelmez mi? İslam en doğru bir din olduğunu ve kendisinden evvel gelen dinlerin bütün doğru kısımlarını kendisinde topladığını açıkça bildirir. İslamiyet'in en büyük kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de yazılı bütün hususların sade, açık ve herkes tarafından anlaşılır mantıklı esaslar olduğunu söyler. Bunlar çok doğrudur. Hakikaten eğer Allah-u Teala ile kul arasında ahenkli bir münasebet tesis etmek, bedenle ilgili ve ruhani hususları ahenkli tarzda birbiriyle birleştirmek, dünyada ve ahirette huzur içinde kalmak istiyorsak, muhakkak İslam dinini kabul etmemiz lazımdır. Ancak İslamiyet sayesinde ruhen ve bedenen tekamül ederiz. Hristiyanlık ancak ruhaniyat yani vicdan ile meşgul olur. Ve her bir Hristiyanın üzerine onun taşıyamayacağı kadar ağır manevi, vicdani yükler koyar. Hristiyanlık insanı bir günahkar olarak kabul eder ve ondan onun anlayamayacağı ve hiçbir mantığa sığmayan kefaretler ister. Halbuki İslam dini yalnız sevgi üzerine kurulmuştur. Hristiyanlıkta çok derin ilim adamları insanların değişik ruh haletlerini inceleyerek onların üzerine yüklenmiş olan bu ağır yükler arasında belki bir parçacık Allah sevgisi bulabilir. Fakat bunlar da bugünkü Hristiyanlıkta bu sevgi parçacığının bile birçok hurafeler altında nasıl büsbütün kaybolduğunu görerek üzülüyorlar. Coleridge bir kitabında Hristiyanlığı fazla seven bir kimsenin yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşarak kiliseyi daha fazla sevmesi ve sonunda kendini en fazla sevmesi bir hakikattir demektedir. Halbuki İslamiyet bize Allah-u Teala'yı saymamızı, sevmemizi, yalnız onun emirlerine uymamızı, bir yandan da kendi aklımızı ve mantığımızı kullanmamızı emretmektedir. Hristiyanlıkta da bir miktar hakikat kalmıştır. İslamiyet'te ise her şey hakikat üzerine kurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hangi ırktan, hangi renkten olursa olsun bütün kullarına Yunus Suresi 108. ayetinde mealen şöyle beyan buyurmaktadır. De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hakikat gelmiştir. Doğru yola giren ancak kendi kazancı için girmiş ve sapıtan da kendi zararına olarak sapıtmıştır. Ben sizin bekçiniz değilim. Ben bütün bunları okuduktan ve Kur'an-ı Kerim'in manasını iyice kavradıktan sonra İslamiyet'in her türlü düşüncelerime en doğru cevabı verdiğini gördüm, seve seve Müslüman oldum. İslamiyet bana hakiki yolu gösterdi ve cesaret verdi. Dünyada huzur ve rahata kavuşmak ve ahirette selamete erişmek için Müslüman olmaktan başka bir yol yoktur.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
2: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

İstanbul artık yavaş yavaş yoğunluk yaşamaya başladı. İçinde bulunduğumuz bu gün itibariyle Eylül'e de merhaba dedik. Eylül bize aynı zamanda özellikle ayın ortasından itibaren daha yoğun bir trafik olacağını da hatırlatıyor. Şu anda bile İstanbul'da %56'lık bir trafik yoğunluğu var. Artık sabah saatleri eskisi gibi değil. İnsanlar şehre dönmeye başladılar. Okul hazırlıkları başladı. Zaten şu gün itibariyle baktığımızda 2 haftamız kaldı. 2 hafta sonra hem üniversiteler için hem ilköğretim için, liseler için oldukça büyük bir heyecan başlayacak. Birinci, ana sınıf ve birinci sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf. Onlar sınava hazırlanacaklar, daha erken başlamış bile olabilirler. Ve liseye başlayanlar, onlar için bu sene biraz daha heyecanlı. Tabii ki üniversite sınavına girecek olanlar da öyle, ama onlar bir önceki yıldan itibaren çok yoğun tempolu çalışmaya başladılar bile. Bugün itibariyle, içinde bulunduğumuz bu takvim itibariyle de artık okulların açıldığı, sonbaharın, kışın geldiği, günlük rutinimizin daha çok eğitim öğretim ekseninde belirleneceği bir dönem başlıyor. İşte çocuklarınız okula gidiyorsa kalkış saatiniz, yatış saatiniz, yemek saatiniz, alışveriş saatiniz, temizlik saatiniz, her şey ona göre değişecek. Özellikle de yaz boyu çocuğuyla çok fazla vakit geçiremeyenler, işte çocuğu okula gitmediği için anneannenin, babaannenin yanında kalanlar, köye gönderdiğiniz çocuklar mesela, işte burada onunla ilgilenecek kimse yok, anneanne babaanne köye gitti, siz de onunla beraber çocuklarınızı bir süreliğine de olsa köye gönderdiniz. Aynı zamanda bir kavuşma dönemi de başlıyor bu takvim itibariyle, Eylül itibariyle. Eylül gidenlerin geri döndüğü bir mevsim, ama bazı dünya geneli için düşündüğümüzde de bazıları için ayrılık mevsimi. Ağaçların bu yeşil görüntüsü mesela bizden ayrılacak. Kuşlar, göçmen kuşlar daha sıcak yerlere gidecekler ve bizi soğuk rüzgarlarla, yağmurla, belki karla baş başa bırakacaklar. Bir sonraki bahara kadar yollarını gözleyeceğiz. Şarkılara, şiirlere, romanlara konu olmuş bu ayrılık hikayeleri aynı zamanda içinde bir sonraki mevsimin kavuşma tohumlarını da saklıyor. Gitmeselerdi gelmeleri için gün saymazdık.

Evet, bugün 1 Eylül aynı zamanda av yasağının da bittiği gün, balık avlama sezonunun başlaması notunu düşmüş takvim yaprağımız balıkçılar için güzel haber. Aynı zamanda balık sevenler için de öyle. Şimdi av yasağı kalkacak, rekolte artacak, toplanan balık miktarı arttığında fiyatı da düşecek. En kaliteli, sağlıklı proteinlerden bir tanesi balık. Bolca tüketmek lazım. İşte biz balık yağı tüketmeye çalışıyoruz ki işte omega 3'ten omega 6'dan istifade edelim. Halbuki bunun en doğru yolu haftada 2 kez balık yemek. İşte şimdi fiyatları da düşecek. Yine buradan büyük bir keyifle işte hamsinin kilosunun, istavritin kilosunun ne kadar olduğunu paylaşmaktan, palamutun kilosunun tanesinin ne kadar olduğunu paylaşmaktan keyif duyacağım. Hakikaten büyük bir keyifle paylaşacağım. Çünkü ne kadar çok tüketirsek balığı, özellikle küçük balıkları, balık büyüdükçe üzerindeki ağır metal yükü artar. Balık derine indikçe bu yük artar. Bunları unutmayın. Balık ne kadar küçükse, ne kadar hareketliyse, ne kadar yüzeye yakınsa aslında bizim açımızdan baktığımızda sağlıklı olma durumu o kadar artıyor. O yüzden hani öyle çok büyük balıklara yönelmek yerine daha küçüklerle, daha keyifli, daha lezzetli ve sağlıklı olanlarla devam etmek lazım.

Ne pişiriyoruz akşama? Takvim yaprağımız un çorbası, haşlama et, bulgur pilavı, karpuz demiş. Böyle sebzeli güzel bir bulgur pilavı, yanında bir bardak ayran ve biraz karpuz bence çok kıymetli, çok lezzetli. Yanına yoğurt koymak, yanına ayran koymak, onun protein değerini arttırmak anlamında kıymetli. Varsa biraz et suyunuz, bulgur pilavınızı böyle biraz daha yumuşak kıvamlı biraz et suyuyla yapabilirsiniz. Bol sebze, ne varsa evde içine koyabilirsiniz. Soğanı kavurduktan sonra biraz patlıcan, kırmızı biber, yeşil biber, birkaç parça kabak, havuç, hepsini güzelce kavurun. Sonra bulgurunu koyun, onu da bir iki çevirin. Biraz biber salçası, biraz domates salçası, güzelce kavurduktan sonra suyunu verin. Üzerine en son yeşil otlarını, nane, dereotu, maydanoz doğrayıp bırakın. Bir karıştırın, kapatın altını. Bırakın öyle yavaş yavaş yavaş demlensin. Çok lezzetli bir bulgur pilavı olacak kesinlikle. Dediğim gibi biraz da et suyunuz varsa içine değerini arttırmak anlamında faydalı olabilir. Yanına bir büyük bardak ayran, biraz da karpuz. Oh, değmeyin keyfimize.

Evet, Türkiye'nin dünya barışındaki rolünü konuşmak için çok uygun bir gündeyiz. Sadece kendi içindeki barıştan değil, aynı zamanda dünyanın herhangi bir yerindeki savaşın sona erdirilmesinden de kendini sorumlu hisseden bir ülkeyiz, çok şükür. Sadece kendisi için değil, dünya için savaşsız bir ortam oluşturmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de bir araya geldi. Bölgeden barış mesajları yükseldi. Şangay İşbirliği Örgütü'nün Kırgızistan'daki bu toplantısı 26. Devlet Başkanları Zirvesi. Hem ikili görüşmeler olacak hem de tabii ki ülkelerin bir arada yapacağı görüşmeler olacak. Bir barış anlaşmasından bahsediyoruz. Bu barış anlaşması aynı zamanda dünyanın merkezindeki barıştan, yani Orta Doğu'nun barışından bahsediyor. Mekke Anlaşması'ndan bahsediyorum. Bölge ülkelerinin tamamına açık olduğunu Sayın Dışişleri Bakanımız da ifade etti. Cumhurbaşkanımız da zaman zaman söylüyor. İşte bunun üzerine Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin toplanmış olması takvim olarak hakikaten dünyaya çok güzel bir barış mesajı. Bulunduğumuz yerde barışın olması, önce kendi içimize, sonra komşularımızla, yakın çevremizle bu barışın sağlanması ve adım adım barışın dünya geneline yayılması, savaşların artık bitmesi, ülkelerin ikili çekişmelerden kurtulup ikili ilişkilere dönmesi hakikaten çok kıymetli dünya için. Bu bulunduğumuz dönemi nasıl anlatmak lazım bilmiyorum. Bu karmaşayı, bu kafa karışıklığını, bu sadece insanların değil ülkelerin de istikrarsızlığını nasıl anlatmak lazım bilmiyorum. Hani diyorlar ya, pandemiden sonra her şey değişti. Bu sadece insanlar için değişmedi aslında. Bu değişiklik aynı zamanda ülkeler içinde yaşandı. Pandemi ülkeleri önce içine kapattı, sonra dışarıya açılmaya zorladı. Ticaret anlayışımız çok değişti. Ülkelerin gelir kapıları değişti. Enerjinin hep kıymetli olduğunu konuşuyorduk ama pandemi sonrasında kendine yeten, enerjisini üreten, özellikle sağlık alanında dışarıya bağımlı olmayan bir ülke olmanın ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Bu ülkeleri harekete geçirdi ve önümüzdeki 10 yıl boyunca çok çok çok ciddi değişiklikler olacak içinde bulunduğumuz coğrafya için. İşte bu değişiklikleri önceden görmek, adımları ona göre atmak, bir satranç tahtası gibi görmek yaşadığımız dönemi, adımlarımızı doğru belirlemek, hamlelerimizi doğru yapmak, birkaç hamle sonrasını tahmin ederek pozisyon almak, bunların hepsi çok kıymetli. Sadece kendimiz için söylemiyoruz. Tabii ki bizden sonraki nesiller ve ülkemizin bekası için konuşuyoruz. Her ülkenin önceliği elbette ki ayakta kalması. Yani bizim sınırlarımız içinde yaşayan herkesle birlikte bir sonraki döneme. Bu bir sonraki dönem 10 yıl sonra olabilir, 20 yıl sonra olabilir, 100 yıl sonra olabilir. Şu anda Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındayız. Belki de üçüncü yüzyılı konuşacağımız, üçüncü yüzyılın temellerini atacağımız bir dönemdeyiz. O yüzden yaptığımız her iş bireysel olarak, vatandaş olarak çok kıymetli. İyi vatandaşlar olmak, kurallara uymak, birbirine saygı duymak. Nerede alışverişte, nerede trafikte, nerede çalışırken, nerede asansörde, nerede yolda yürürken o kadar saygısızca davranıyoruz, o kadar vurdum duymaz, o kadar önemsiz davranıyoruz ki birbirimize. Yaya geçidinde asla araçların yayaya kıymet verdiğini görmüyorum. Çok seyrek. Yani birisi dursa mesela, yaya geçidinden şöyle geçiyorum ben. Bir araç durdu, yol verdi. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ama geçerken de temkinli geçiyorum. Çünkü onun yanından gelen diğer araç durur mu durmaz mı bilmiyorum. Emin değilim. Hızlı gelebilir. Hele de yanım, hani yol veren araç bir otobüsse, minibüsse, yani büyük bir araçsa, yanındaki araç yaya olduğunu görmüyorsa ve yaya geçidinden hızla geçip giderse, ki çok karşılaşıyoruz. Onun temkiniyle böyle küçük adımlarla ilerlemeye çalışıyorum. Halbuki bana yol veren kişi de şunu bekliyor. Hani yol verdik kardeşim, biraz hızlı yürüsene. Keşke çok isterim. Hiç o yaya geçidinde böyle pik pik pik gitmek istemiyorum ama mecburen kendimi güvenceye almaya çalışıyorum. O yüzden
yaya geçidinde bile olsam, akisi iki geçidi yani bir kısmını geçtim yolun, bekliyorum arasında yol müsait olana kadar. Eğer kırmızı ışık ışığa yakın bir yerdeyse o kırmızı ışık yanana kadar mutlaka mutlaka bekliyorum. Yayaya yeşil yanmasını mutlaka bekliyorum. Bazen boş bir yolda bile kendimi bekler buluyorum. Çok doğru. Boş bile olsa kimin nereden çıkacağı bilinmiyor. O yüzden beklemeyi tercih ediyorum. Birkaç dakika kaybetmek hastanede geçireceğiniz ayları, belki kalacak olan hastalıkları, arızaları düşündüğünüzde kaybedilebilecek, gözden çıkartılabilecek bir zaman. O yüzden aynı şeyi araç sürücüleri için de gerçek görüyorum. Eğer bekleyebiliyorsanız, yayaya yol verebiliyorsanız lütfen verin. Yayaya yol veremediğiniz durumlarda, yani çok hızlısınız, duramıyorsunuz vesaire, bunu lütfen yaya tarafından görünür hale getirin. Bazen işte ışık yok, yaya yol benim diyor, atlıyor yola ama siz de belli bir hızdasınız ve duramıyorsunuz. İşte bu yüzden aslında yaya geçitlerine yaklaşmadan önce işaretler var. Yani ileride yaya geçidi var, yavaşla diyor size. Ama tabii biz bunları görmezden geliyoruz. Bugün mesela servise binmek için beklerken yaya geçidinin tamamını kaplayan bir otobüs. Mesela kırmızı ışık yanıyor. Bir araba boyu geride beklese yaya geçidi kapanmayacak. Ama o bütün yaya geçidini tamamıyla kapattı. Yaya geçidinin iki tarafında da refüjler var. Yani geçebileceğiniz maksimum 1,5-2 metrelik bir alan var. Ve o da otobüs tarafından, belediye otobüsü tarafından kapatıldı. Tam ortalandı. Yani başına gidemezsiniz, sonuna gidemezsiniz. Hiçbir yerden yürüme imkanınız yok. Bekleyeceksiniz. Bunu neden yapıyorsun? Yani zaten kırmızı ışıktasın. Zaten duracaksın. Yani bir 3 metre geride dursan, insanlar rahat rahat karşıdan karşıya geçse. Hayır, ama biz şöyleyiz. Eğer araba kullanıyorsak yol bizim, yayaysak yaya geçidi bizim. Herkes bize uymalı, herkes bize yol vermeli, herkes bizi beklemeli. Her zaman en önce, en üstün, geçiş üstünlüğü olan biziz. Böyle baktığınızda kazalarda maalesef kaçınılmaz oluyor. Şimdi tabii ki programın sonuna doğru yaklaşırken birkaç söz söylemeden olmayacak. Kime söyleyeceğiz bu sözü? Mersin'de 16 yaşında tuvalette doğurduğu çocuğunu orada bırakarak kaçan anneye. Gerisindeki hikayeyi bilmiyoruz. Yani hangi şartlarda hamile kaldı, neden çocuğunu orada doğurdu, hastaneye kadar gelmişken neden orada bırakıp gitti, ona kim yardım etti, ne düşündü, görülmeyeceğini, bulunmayacağını mı düşündü, hastaneye girerken görünüyor, çıkarken görünüyor, görünecek. Bütün bunlar aslında bize nasıl bir travma içinde olduğumuzu da gösteriyor. Nasıl bir akıl tutulması yaşıyoruz. Her şeye travma demeye de alıştık. Bu da çok doğru bir şey değil ama. Yani bu eğer gerçekten mental olarak sağlıklı bir kız değilse, 16 yaşında artık kız çocuğu diyelim ona, değilse, hamile kaldıysa ve ona kimse sahip çıkmadıysa, yanında birisiyle geldiğini görüyoruz hastaneye. Yani hiç kimse mi bir şikayette bulunmadı, hiç kimse mi bir... Yani doğurdu, tuvalette bıraktı, kaçsa normal hayatına devam mı edecek, hiçbir şey olmamış gibi mi yapacak? Eğer bu çocuğa bakamıyorsa o zaman devletten yardım isteyebilir. Devlet ona yol gösterebilir. Sosyal hizmetlere bırakabilir en azından, tuvalete bırakmak yerine. Sonra onun da o an tıbbi yardıma ihtiyacı var. Kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Ne gibi görüyor insanlar bilmiyorum. Yani doğurdu, tuvalete bıraktı, çekti gitti, sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edecek. O kadar kolay değil, candan ayrılmış, onun da desteğe, yardıma, tıbbi müdahaleye ihtiyacı var. Neresinden tutsak elimize kalan bir hikaye. Birkaç gün içinde belki biraz daha net göreceğiz tarafları ama gün sonunda bu kadının tutuklandığını da söyleyelim. Efendim kısa bir ara diyelim, sağlık konuşmak üzere burada olacağız.

0: Türkiye Hastanesi'nden beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Levent Akduygu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Hülya Hanım.
0: Bugün baş ağrısı konuşacağız.
1: Tamam.
0: Hem fiziksel tarafını hem de sizin dokunmayı çok sevdiğiniz tarafıyla sosyal tarafını konuşacağız baş ağrısının. Bir kere baş ağrısı deyince neyi tanımlıyoruz? Baş ağrısı özellikle sosyal hayatta bizim bahanelerimizden biridir. Ne kadar bahane, ne kadar gerçek kısmıyla birlikte. Nedir baş ağrısı?
1: Baş ağrısı geçen gün bir yerde okudum, yalandır diyor.
0: Yok mu böyle bir ağrı?
1: Var tabii ki. Yani yalan derken yalanda bile kullanıyoruz baş ağrısını.
0: Doğru.
1: Mesela bugün benden istenen bir şey, ya dün akşam çok başım ağrıyordu, unuttum.
0: Ya da yapamadım.
1: Ne kadar güzel bir şey. Ama baş ağrısı çekmeyen bir insan da yok. Onun için baş ağrısı çektim dediğiniz zaman herkes size inanmak zorunda.
0: Çünkü kendi de bir şekilde çekmiş tabii. O ağrıyı.
1: Yani dün akşam ben enfarktüs geçirdim diyemezsiniz.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Ama baş ağrısı çektim dediğiniz zaman herkes de bir baş ağrısı olduğu için son derece inandırıcı bir mazeret olabiliyor. Şimdi baş ağrısı dediğimiz zaman çok çeşitli nedenlere bağlı olmak üzere boynun yukarısında baş, kafatası ve ensede hissedilen kötü bir hissi biz algılıyoruz. Bu kısa süren, az şiddetli, çok şiddetli, çok geniş bir yelpaze. Aşağı yukarı 200-250'ye yakın nedeni var baş ağrısının. Bu kulak burun boğaz hastalıkları, bir takım nörolojik hastalıklar, beyin cerrahisi hastalıkları, omurga hastalıklarından beynin kendisine ait bir takım kötü hastalıklara kadar çok geniş yelpazede aslında bir hastalık hali değil, bir bulgu. Yani altta yatan bir hastalığın dışarıya tezahür
0: şekli. Bir belirti.
1: Bir belirti. Hı hı. Dolayısıyla bu belirtiden yola çıkarsak bu belirtiyi yapan hastalık önemli esas.
0: Hı hı. Onu yakalayabilmek açısından da değerlendirilmesi gereken bir sinyal.
1: Doğru, doğru. Bazen baş ağrısı gerçekten altta yatan çok ciddi, tüm vücudu kaplayan bir hastalığın belirtisi oluyor. Bu şeker hastalığında da oluyor biliyor. Üre yüksekliğinde de olabiliyor. Kansızlık yapabiliyor. Tüm vücudu etkileyen hastalıklar bunlar. Hatta kalp rahatsızlıkları baş ağrısıyla ortaya çıkabiliyor. Ama günlük yaşantıda baş ağrısı dediğimiz zaman daha çok bizim anladığımız gerilim tipi baş ağrısı dediğimiz.
0: Sebebi?
1: Sebebi kafatasına yapışan bazı adeliler var. Bunlar bir boyun adelileri, iki şakak adelileri olmak üzere. Bu adelilerin genellikle gerilim veya yorgunlukla kasılması sonucu ortaya çıkan baş ağrısıdır. Sadece şakakta veya boyunda ortaya çıkmaz. Bütün başı kaplayan, çok rahatsız edici bir his olan ve sık sık tekrarlayan, bazı özellikle kadınlarda kalıcı olan, yani sürekli her gün olan bir ağrı şeklini görüyoruz biz. Hı hı. Bunun adı gerilim tipi baş ağrısı.
0: Bizim yani, daha çok yaşadığımız bu mu?
1: Evet, daha çok yaşadığımız bu. İkinci sıklıkta gördüğümüz, yine kadınlarda daha çok oluyor baş ağrısı, migren tipi baş ağrısı. Hı hı. Migren ağrısı da periyodik geliyor. Yani hayatınızın belirli dönemlerinde sıklaşarak haftada bir, 10 günde bir. Fakat migren ağrısının şiddet ve karakterini hasta genelde kendine ait bir şekilde tanımlar. Yani kendi baş ağrısını bilir.
0: Farklı mıdır peki migren tipi baş ağrısı dediğimiz zaman kişiden kişiye değişen bir ağrı mıdır?
1: Kişiden kişiye değişebilir migren ağrısı. Bazısında tek taraflı olur. Kafatasının bir tarafını tutar. Bazen iki taraflı olur. En önemli özelliği hasta genelde ağrı öncesi yarım saat, bir saat önce birazdan kendisinde bu baş ağrısının çıkacağını anlar.
0: Nasıl belirtilerle, nasıl ifade eder?
1: Bunlar içinde bir sıkıntı hissi, gözlerinde sinek uçuşması veya kolda bacakta uyuşma gibi bir belirti olur başlangıçta. Hı hı. Biz buna aura, erken belirti dönemi diyoruz. Bunun takiben bu migren dediğimiz baş ağrısı birden yerleşir. Hı hı. Eğer tedavi edilmezse veya edilse bile belirli bir dönem devam edecek ve kendiliğinden kesilecektir.
0: Bu sürenin uzun ya da kısa olması yine kişiye bağlı mıdır migren ağrısının süresi?
1: Doğru, kişiye bağlı. Artı kişinin genelde migren ağrısı da mutlaka ağrı kesici kullanma ihtiyacı hisseder. Aldığınız ağrı kesiciler migrende erken dönemde, ağrının başlangıcında alırsanız etkilidir. Ağrı yerleştikten sonra hiçbir ilaç migrende hemen hemen kendi dönemini tamamlayıp o ağrı geçene kadar etki etmeyecektir.
0: Peki bu dönem dediğimiz nedir? Hani gerilim tipi baş ağrısında kaslardaki gerilmeden bahsediyoruz. Peki migren neden geliyor ve nasıl?
1: Migren sebebi şu. Migren de tamamen kesinlikle beyinle ilgili bir sorun yok. Onu bir kere ortaya koyalım. Migren saçlı deri dediğimiz yüzümüze yapışan derinin ve cilt altındaki adelelerin damarlarının bilmediğimiz bir nedenle önce genişlemesi sonra büzülmesi şeklinde ortaya çıkan bir durum. Yani neye karşı? Yani bir şeye karşı olduğuna göre bir tür alerjik bir reaksiyon aslında. Hı hı. Bazı kişiler anlıyor, mesela çikolataya karşı olan şeyler var. Mayalı içeceklere karşı olan migren türleri var. Bunun dışında hiçbir şeye bağlayamıyorsak idiopatik sebepsiz veya gerilim tipi migren diyoruz. Herhangi bir nedenle dediğim gibi bu damarların önce büzülüp önce genişleyip sonra büzülmesi şeklinde ortaya çıkıyor. Yüz kızarır gibi olur damarlar genişlediği için. Sonra solar ve ağrı yerleşiverir. Migren ağrısı kusmayla beraberdir. Birçok kişide bulantı ve kusma hissi de birlikte gelir. Bu nedenle ilaç alımı da zordur bazı zaman. Yani aldığınız ilacı çıkartırsanız dolayısıyla etkisi olmaz. Bu nedenle artık migrene karşı genelde hastalara yönelik, yani ağrı kesici tedavide mesela burun spreyleri ortaya çıktı. Kustuğunuz için burun spreyi kullanıyorsunuz. Hı-hı. Hiç olmazsa vücuda o ağrı kesici giriyor. Hı-hı. Ya da kendi kendinize uygulayabileceğiniz tabanca şeklinde ağrı kesiciler var. Herhangi bir yerinize dayayıp sıktığınız zaman o ağrı kesici kendisi veriyor. Çünkü migrenin nerede, ne zaman ortaya çıkacağı belli olmuyor. Migreni olan birinin de bunu öğrenmesi lazım ki kendi kendine herhangi bir yerde uygulayabilsin.
0: Şimdi iş yerinde olabilir, müdahale edilir. Evde olabilir, müdahale edilir. Ama düşünsenize, araç kullanıyorsunuz. Bir pilotsunuz.
1: Olabilir. Pilot,
0: görevinizin başındasınız.
1: Veya yürüyüşe dağ başına gitmişsiniz. Veya bir tatildesiniz. Yabancı ülkede öyle kolay değil. Yani hemen bir derdinizi sağlık kuruluşu anladım. Bulayım, derdini anlatayım. Dolayısıyla migren olduğu test edilmiş kişilerin genelde çantasında ya bu tabanca tipi ağrı kesiciler ya da burun spreyi tipi ağrı kesicilerin bulunmasında daima fayda vardır. Bu ağrı kesicilerin de bir özelliği var, onu hemen belirteyim. Yani sırf migren ağrısını etki ediyor. Daha biz dolayısıyla bunu test olarak bile kullanabiliyoruz çoğu zaman. Yani kişiye diyoruz ki bu ağrınız migren mi, gerilim tipi baş ağrısı mı? Genelde MR veya başka teşhis metotlarıyla çok çok zordur tanıyı koymak, doğru tanıyı. Kendisine veriyoruz, ilk ağrınızın geldiği zaman bunu deneyin diye.
0: Eğer cevap verirse?
1: Cevap verirse migrendir bu %90.
0: Teşhis de koyduruyor.
1: Teşhis de
0: yani.
1: Koyduruyor ve gerçekten de çok rahat eden hastalar var. Yani eskiden 8-10 saat ne yaptığımı bilemiyordum diyor. Şimdi bir yarım saat, 20 dakikada rahat diyorum, geçiyor diyor. Bu bile yeterli diyor.
0: Peki
1: benim
0: bu
1: için.
0: Peki bu imkana kavuşmuş olamayanlar için migren ağrısı sırasında kendilerini rahatlatmak adına tavsiyeleriniz olur mu?
1: Olur tabii ki. Genelde migren ağrısı başladığı andan itibaren kişinin mutlak istirahate çekilmesi gerekiyor. Yani dış uyaranı kapatacaksınız biraz. Sakin, sessiz. Nispeten karanlık bir odada, öyle müzik yok, radyo yok, televizyon yok. Yatıp başı da hafif böyle bir 25-30 derece yukarı doğru hafif gövdeyi kaldırıp yatmanın daima bir faydası olacaktır. Yani ağrınızın kısa sürede geçmesi, şiddetini arttırmaması açısından.
0: Zaten o dönemde ışığa ve sese karşı ciddi bir hassasiyet oluyor
1: kesin,
0: zannediyorum.
1: Kesin kesin, çünkü bu hassasiyet öyle bir şey ki hala sebebi belirlenemeyen bir şey migren. Ama sonuçta migren fonksiyonel bir olay. Yani hayatınızın bir parçasıysa insanlar buna tolere edebiliyorlar.
0: Alışıyorlar.
1: Zaten migren tedavisinde sürekli ilaç kullanımını her zaman önermiyoruz. Yani 3 ayda bir, işte bir gün çok şiddetli ağrınız olacak. Bunun için 3 ay boyunca, 1 sene boyunca sürekli her gün ilaç kullanım çok mantıklı değil. Çünkü her kullandığımız ilacın kendine göre yan etkileri var. Dolayısıyla eğer ara sıra gelen migrenlerde, yani senede 4 kere 5 kere gelen bir migren için yanınızda o dediğim ağrı kesicileri taşımak en mantıklı çözüm.
0: Bu arada migrenin kişiden kişiye değişen bir karakteri var. Mesela bir kişi diyor ki ben ayda mutlaka 3 defa migren ağrısı yaşarım. Birisi diyor ki senede benimki anca 3 defa olur. Bakıyorsunuz ki bir dönemde arka arkaya atak yapıyor, sonra uzun bir süre kendini unutturuyor.
1: Doğru, öyle bir karakteristiği vardır. Bakarsınız 3-5 sene hiçbir zaman olmaz. Ama stresli olduğunuz zaman, gerilimli olduğunuz zaman, hamile olursanız aşırı kilo alma, aşırı kilo verme, süratli kilo alma, verme dönemlerinde böyle bir özellik var. Migren şiddetini arttırıyor. Yani şiddet arttırması ağrının şiddetinden çok sıklığını arttırmaya başlıyor.
0: Periyodu artıyor.
1: Evet. Eğer kişi bu ağrı çok sık geliyor, benim yaşantımı artık sekteye uğratıyor, sosyal yaşantım bu nedenle kesintiye uğruyor diyorsa, o zaman migrende koruyucu tedavi dediğimiz sürekli ilaç kullanma endikasyonu var. Bunlara başladığımız zaman 6-9 ay gibi kullanıyoruz. O sıklık ve şiddet azalıyor ve hasta tolere edebileceği bir şekilde geliyor migren ağrısı. Ondan sonra bırakıyoruz. Tekrar hayatının bir döneminde yine böyle bir sıklaşırsa o koruyucu tedaviyi bir daha kullanma imkanı var.
0: Tabii bu anlamda doktorla mutlaka teması devam ediyor migren ağrısı çeken kişilerin.
1: Tabii hem doktorla değil, yani birçok doktorla. Çünkü
0: çözüm
1: bu ağrı
0: olmadıkça...
1: çözüm o. Yani çözümün sınırlı olduğu için birçok hekimi dolaşıyor yani. Haklı da yani bir yerde işte denize düşen sarılıyor.
0: Doğru söylüyorsunuz, çünkü hep ben şuna gittim bana iyi geldi diye bir hikaye dolaşıveriyor ortada. Evet, belki de o doktor o kişinin migren ağrısına iyi gelecek bir çözüm önermiş olabilir ya da hani hastanın iyileşeceği tutmuştur, doktoruna denk gelmiştir.
1: Evet.
0: Biz mutlaka bütün doktorların
1: hasta hekim ilişkisinde bu çok
0: önemli. İnanıyoruz.
1: Yani gerçekten gelen hasta size yalnız güvenerek geliyorsa iyileşme oranı kesinlikle yüksek.
0: Tabii bu şunu da gösteriyor zannediyorum, hastanın doktora giderken nasıl bir ruh hali içinde olması gerektiği, bu bize ipucu olsun.
1: Doğru.
0: İyileşmek için gidelim yani.
1: Doğru doğru.
0: Güvenerek
1: tabii,
0: gidelim.
1: Tabii. Yani ama Türkiye'de her zaman tedavi için gelen bir hasta grubu yok maalesef. Yani hekime gittiğiniz zaman beklentiler çok farklı olabiliyor.
0: Baş ağrısında da mı?
1: Baş ağrısında da, yani baş ağrısı çünkü suistimale çok açık bir konu.
0: Kendimizi onaylatmak için mi geliyoruz?
1: Onaylatmak,
0: yani
1: önem verdirmek. Dolayısıyla bunu hissettiğiniz zaman karşınızdaki kişiye eğer aile içinde ciddi bir önemi sağlayamazsanız kişinin düzelmesi ihtimali çok zayıftır.
0: Yani önce psikolojisini düzeltecek doktor.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Sonra hastalığın teşhisi ve tedaviyi düzenleyecek.
1: Doğru. Migren olanlara bir tek bir şey önermek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Şimdi biraz evvel çok güzel bir kelime geçti ağzınızdan, ağrı karakteri. Şimdi genelde migren hastalarının karakteri kişide sabittir. Yani o kişi bilir ağrısını.
0: Hı hı.
1: Hayatının bir döneminde herhangi bir şekilde bu ağrının dışında farklı bir ağrı çekerse mutlaka acil doktora gitmeli.
0: Eğer sürekli kendini ifade eden biçim dışında bir ağrı hissediyorsanız, baş ağrısı.
1: Sizin çok şiddetli bir ağrınız olabilir. Migreniniz var diyelim. Bu geliyor işte sol kulaktan başlıyor. Sol tarafı tutuyor, kıvrandırıyor, kusturuyor falan. 5-6 saat sonra yok. Herkes de biliyor. Hülya Hanım'ın migreni var. Fakat günün birinde sizin diyelim ki çok şiddetli bir ağrı enseden patladı.
0: Hı hı.
1: O zaman doktora gidecek. Yani ağrısı karakter değiştirirse hekime en kısa sürede ulaşacak.
0: Deyim olarak da baş ağrısı hakikaten istenmeyen bir durumu çağrıştırıyor. Baş ağrısı da öyle hakikaten istenmeyen, duygu ve düşünce bütünlüğümüzü bozan bir şey. Yani konsantrasyonunuz önündeki bir duvar.
1: Doğru. Hem vücut fiziksel bir sıkıntı çekiyor, hem zihinsel bir sıkıntı çekiyor, hem iş sekteye uğruyor, hem sosyal ilişkiler, hakikaten yani baş ağrısı gerçekten bütün bunları etkileyecek düzeylere kadar vardıysa çok ciddi bir problem aslında. Hı hı. Ve sık sık tekrarlıyorsa gerçekten çok daha ciddi bir problem. Dolayısıyla bunu semptom olarak düşünüp yine de yani benim başım ağrır geçer, başım ağrır geçer gibi dememek lazım. Bir kez bir hekime gidip bu işi ortaya çıkarabilen başka hastalıklar var mı? Bunları bir gözden geçirmek lazım.
0: Evet, biz kolaylıkla migrenin altına sığınıyoruz ama bilmiyorum, belki görme sıklıkları açısından bize bir rakam verirseniz, hani o kadar da kolay arkasına sığınılmayacak bir hastalık olduğunu da görürüz migrenin.
1: Değil tabii ki. Şimdi bakın, bana diyelim ki 100 tane baş ağrısı gelirse genelde ben 80 veya 85 tanesinde gerilim tipi ve migren saklıyorum poliklinikte, ama 15 tanesinde daha elle tutulur başka, yani o nedeni düzelttiğiniz zaman baş ağrısının bir daha uğramayacağı bir takım hastalıklar var. Bunların başında kulak burun boğazla ilgili hastalıklar geliyor. Özellikle ağız sağlığı, diş. Diş sağlığı tamamen başlı başına bir baş ağrısı konusu. Diş sağlığı nasıl yerinde değilse sinüzite yol açıyor. Orta kulak iltihaplarına yol açıyor. Diş sağlığının sağlıklı olmaması. Ve bu da birçok hastada kronik sinüzit, benim sinüzitim var diyen hastalarda işte orta şiddette ama günlük yaşantıyı etkileyebilen bir ağrı çeşidi kulak burun boğaz hastalıkları. Yüksek tansiyon baş ağrısı nedeni diyebilinmesine rağmen çoğu zaman ani tansiyon yükseklikleri dışında, yani yüksek tansiyon hastalarının baş ağrısının bu hastalıkta bilgisi yoktur yani yüksek tansiyonla. Tansiyonda çok ani değişimler olması gerekir baş ağrısı yaratması için. Bu yani 13-14 olan bir kişinin aniden 22-23 olması lazım. Onun dışında 15-16 başım ağrıtıyor falan, bunlara böyle bir şeye itibar etmiyoruz. Yani başka neden nedir? Şeker hastalığı olsun, böbrek hastalıkları, üremi dediğimiz şey ve kansızlık, anemi dediğimiz durum da kronik baş ağrısı nedenlerinin en başında gelir.
0: Baş ağrısının şimdiye kadar olan kısmında biraz daha kontrol edilebilir, belki dayanılabilir. Bir doktor kontrolünden sonra içimize en azından ferahlatabileceğimiz haberler alabileceğimiz kısmını konuştuk. Şimdi ise beynin kendine ait hastalıkları konuşalım. Baş ağrısıyla belirti veren hastalıkları özellikle. Ve diyelim ki hangi baş ağrısından korkmalıyız?
1: Evet. Şimdi baş ağrısı bir belirti dedik. Beyin hastalıkları için de aynı. Baş ağrısı bir hastalık değil. Sonuçta beyindeki herhangi beynin kendisine veya beynin damarlarına veya beynin zarı dediğimiz dokuya ait herhangi bir hastalık halinde ortaya çıkan bir durum. İşin ilginç tarafı beyin başlı başına kendisi ağrı hissetmiyor.
0: Sadece?
1: Yani beyninizin içinde ne yaparsanız yapın ağrı hissetmiyor. Yani biz ameliyatı sinir lokal anesteziyle yapıyoruz. Kemiği ve zarı açtıktan sonra beynin içinde elinizi sokun çıkartın, kesinlikle hasta ağrı hissetmiyor.
0: Enteresan.
1: Yani kendine ait ağrı hücresi yok. Dolayısıyla neden peki beyin tümörü diyorlar da baş ağrısıyla ortaya çıkıyor? Kafatası. Kafatası kapalı bir kutu. Dolayısıyla içindeki bir basınç dengesi var. İçinde basınç arttığı zaman beynin zarında gerilme oluyor. O ağrıyı yaratıyor.
0: Bizim hissettiğimiz o ağrı.
1: O ağrı. Veya beynin damarları yer değiştiği, yani gerildiği zaman ortaya çıkan, yani bir tümör var, bu damarı geriyor geriyor ittiriyor, o ağrı ortaya çıkartıyor. Onun dışında beynin kendisi ağrı ortaya çıkartmıyor. Dolayısıyla beynin kendisine ait baş ağrı nedenlerinin ilk rastladığımızı, bakın beynin kendisine ait diyorum, lütfen dinleyiciler yanlış anlamasın, en sık baş ağrısı nedeni değildir bu, beyin tümörleridir. Bu beyin tümörleri özellikle hızlı büyüyen kanser tipi tümörlerde veya vücudun başka bir yerinden sıçrama olup metastaz dediğimiz hızlı büyüyen tümörlerde baş ağrısı süratle başka bulguları da getirir arkasında.
0: Peki her tümörde baş ağrısı olur mu?
1: Bakın hızlı büyüyen tümörlerde baş ağrısı olur. Yani kafa içi başında hızlı artacak. Haftalar, aylar içinde artacak. Bir de hızlı büyümeyen selim tümörler var. Bunlar 3 sene, 5 sene, 10 sene gibi. İnanın bu tümörlerde bir portakal büyüklüğünden büyüğe geliyor ve hasta hiçbir baş ağrısı hissetmiyor.
0: Konumuyla ilgili mi? Yoksa yavaş yavaş büyümesi mi?
1: Yavaş büyümesiyle ilgili.
0: Kendine yavaş yavaş bir yer ediniyor.
1: Konum önemli değil. Bakın kafa içinde basıncı arttırdığınız zaman baş ağrısı her yerde olur. Yani beynin önünde, arkasında, beyincikte her yerde baş ağrısı olur. Basıncın hızlı artmasıyla ilgilidir bu. Dolayısıyla şimdi baş ağrısıyla yakaladığımız, yani birkaç hafta içinde şiddetli baş ağrısı oluşmuş ve bizim bu nedenle çektirdiğimiz MR'da yakaladığımız beyin tümörleri genelde kötü huylu olduğunu. Düşünürüz böyle bir nedenle. Ama beynin iyi huylu tümörleri de çok fazla. Yani kanser değil, vücudun başka bir yerine sıçramıyor. Ameliyat ettiğiniz zaman tekrarlamıyor tam aldığınız zaman. Bunlar iyi huylu tümörler. Bunlarda baş ağrısı ön planda olmaz. Genelde tesadüfen yakınlanır yani bunlar.
0: Tabii baş ağrısı yapmayacaksa başka bir belirti de çoğunlukla göstermeyecektir.
1: Baş ağrısını takiben beynin tümörlerinde en önemli özelliği, bakın, beyin fonksiyonel bir yer. Yani görmemizi sağlıyor, işitmemizi, kolumuzu, bacağımızı, hareketi, dengeyi. Dolayısıyla baş ağrısıyla birlikte görme, işitme, kol veya bacakta kuvvet kaybı gibi en ufak bir şüphede hemen MR çektirmek lazım. Yani şimdi sizin aylardır başınız ağrıyor ama siz görüyorsunuz, işitiyorsunuz, ailenizi geçindiriyorsunuz, işe gidiyorsunuz, yürüyorsunuz, koşuyorsunuz. Böyle bir beyin hastalığı olmaz.
0: Bunu ayırmak fonksiyonu lazım. Fonksiyonu bozar yani. Evet. Bunu ayırmak lazım çünkü her baş ağrıdığında insanlar, ya da şöyle söyleyeyim, her ağrıdığında değil ama uzun süre baş ağrısı çektiğinde kişilerin şöyle bir sitemde bulunduğunu duyuyoruz biz. Pek çok dinleyicimiz de arıyor. Hülya Hanım, işte benim 3 yıldır başım hep ağrıyor. Var benim başımda bir şey, var bu beynimde bir şey. 3 yıl içinde herhangi bir fonksiyon kaybına yol açmamış bir ağrının beynin kendine ait hastalıklardan olması ihtimali
1: çok çok zayıf. Çok böyle bir şey olmaz yani. Evet. Böyle bir şey olmaz. Çünkü beynin kendine ait beyin tümörü özellikle ön planda rahatsızlıklarına, baş ağrısını takiben kısa sürede ya bir fonksiyon kaybı çıkar ya da sara krizi başlar. Yani bu üçlüdür. Fonksiyon kaybı, sara krizi, baş ağrısı. Bunlar olmadığı zaman o kadınların özellikle gerilim tipi baş ağrısı, hepsi çünkü kendini beyin tümörü olarak geliyor yani söylüyor.
0: Kadınlar ben da öyle geliyorlar tabii, değil mi?
1: Ben de kafamda tümör var herhalde diye. 10 senedir başı ağrıyor. Yani böyle bir şey olmaz. Yani beyninizde 10 senedir bir tümör olacak. Sizin göreceksiniz, konuşacaksınız, işiteceksiniz, kolunuz tutacak, bacağınız tutacak. Böyle bir aileyi geçindireceksiniz, yürüyeceksiniz. Bakkalı böyle bir şey olmaz. Onun için bu fonksiyonları yerinde olunca olan, başı ağrıyan dinleyiciler rahat olsun.
0: Rahat olsunlar. Tabii şimdi baş ağrısı konuşurken biz hep bu tereddütü yaşıyoruz. Çünkü çok yaygın görülüyor. Baş ağrısı çok yaygın bir belirti. Ve dolayısıyla da hani ağrıyan yerde beyinle çok yakın olunca hemen oradan kaynaklandığını düşünüyoruz. Tabii. Ama bu ayırma noktasını iyi bilmek lazım.
1: Evet. Bunun dışında beynin kendine ait hastalıklardan baş ağrısı yaratan beynin damar hastalıklarıdır ve beyin kanamalarıdır. Şimdi bazı beyin kanamaları biliyorsunuz özellikle 55-60-65 yaşlarına doğru, işte yaşlarda felç yapıcı beyin kanamaları baş ağrısı falan olmadan direkt kanar ve felç olur. Ama bizim özellikle üstünde durmamız gereken orta yaş 35-40 civarında anevrizma dediğimiz, halkın arasında baloncuk diye bilinen bir hastalık var. Bunun üzerinde özellikle durmamızın sebebi hiç beklemediğiniz bir gün, ilk programın ilk bölümünde de söyledik, ağrınız karakter değiştiriyorsa hep baloncuk ağrısı akla başlıyor.
0: Yani migreniniz var ama o gün değişik bir ağrınız
1: değişik var. Değişik bir ağrı oldu. Damar baloncuğu dediğimiz hastalığın olduğunu, sızdırma tarzı ön belirtilerin ortaya çıkabileceğini göz ardı etmemek lazım. Bu sızdırma tarzı 1-2 şiddetli baş ağrısından sonra sizi ciddi hastaneye götürecek pozisyona sokan, şuur kaybından felçlere kadar giden kanamalar ortaya çıkabiliyor. Bu hastalığın önemi de zamanında teşhis edilir. İyi bir ameliyat olursanız ömür boyu bitiyor her şey.
0: Yani zamanında teşhis, erken teşhis çok önemli.
1: Çok önemli. Erken teşhis, kanadığı zaman da teşhis edebilirsiniz. Ama erken hastaneye gitmek, erken cerrahi girişim, gerekenlerin zamanında yapılması ve iyi bir ortamda yapılması sizi ömür boyu bir daha böyle bir dertten kurtarıyor.
0: Demek ki baş ağrısını önemsemeliyiz.
1: Tabii ama şunu da söyleyeyim. Anevrizma kanamaları bildiğimizden daha sık, yani duyduğumuzdan, ani ölümlerde ikinci sırada.
0: Kaçırıyoruz yani, demek ki.
1: Kaçırıyoruz. Ani ölümlerde ikinci sırada. Mesela şimdi sporcuların ani ölümleri var. Bunların çoğu kardiyak değil, yani kalp kökenli değil. Birçoğu anevrizma yani.
0: Beyindeki balon, damardaki, evet, baloncuktan.
1: Evet. Toplumda yapılan böyle gelişi güzel otopside %2,5 civarında anevrizma var. Ama hayatınızın bir döneminde hiç kanamıyor. Yani kafanızı, yani 100 kişiden 2,5 tanesini